0: Ok Kaliforniya'dan geldi. İşte Takahashi hoca Japonya'dan, Penny Green hoca Queen Mary'nin dekanı İngiltere'den geldi. Yine Boğaziçi'nden iki hocamız vardı. Onur Hoca, Hasan Hoca. Dolayısıyla hani onlar Gazze Mahkemesi'ni ve Gazze'deki meseleyi ve Gazze Mahkemesi'yle Gazze'deki barış, barış değil tabi, ateşkes anlaşmasından sonraki bugüne kadarki süreci tüm bir entelektüellikleriyle, hukuki veçeleriyle 360 derece olarak çok detaylı ele aldılar.
1: Anladım.
0: Çok gerçekten benim de entelektüel olarak istifade ettiğim derinlikli bir programdı. Tabii ben burada Folk Hoca'ya ayrı bir parantez açmak isterim. Folk Hoca malum çok ileri yaşına rağmen Gazze Mahkemesi'ne başkanlık etmeyi kabul etti. İnisiyatifi ele aldı. Gazze Mahkemesi başkanı olarak mahkemeyi sıfırdan kurdu. Yüzü kadar dünyadaki tüm hukukçu, ünlü, entelektüel isimleri, işte Susan Erekat'tan Avi Schleim'e kadar birçok ismi bu mahkemeye dahil etti. Ve Londra'da gördüm. Covid olmasına rağmen ilk toplantımızdı. Ekim 2024'tü. Odasından 4-5 saat canlı yayınla, Zoom'la bağlanarak tüm tartışmalara aktif bir şekilde başkanlık etti. Sonra Saraybosna'da da Mayıs 2025'e gelindiğinde eşi Hilal Hanım, ki BM gıda raportörü, gelememişti elini kırdığı için bir gün evvelinde. Bu sefer saat farkına rağmen bulunduğu Kaliforniya'da gece iken 7-8 saat o tartışmaları yine refakat etti. Ve daha sonra İstanbul'da 4 gün boyunca bizzat katılanların hepsi gördü ki bu yaşta gelip tüm tartışmalara başkanlık etti. Tüm yazıları redakte etti. Bugün işte iki tane kitabımız daha Çiçek Gazze ile alakalı. Gazze Mahkemesi
1: Ben evet bu
0: kitabımız birincisi.
1: yeni mi?
0: Gazze bu hüküm kitabı. Yani Gazze Mahkemesi'nin vardığı sonuç
1: Kararları.
0: bu karar. Bunun dışında Anadolu Ajansımıza çok müteşekkiriz. Başta Serdar Karagöz Beyefendi olmak üzere, Oğuz Karakaş olmak üzere tüm ekibe. Çünkü tanık sanık kanıt gibi Türkiye'nin yüz akı bir projeye imza attılar. İşte onun dördüncü cildi
1: Evet,
0: olarak da
1: çok
0: Gazze Mahkemesi'ni çıkartıyorlar. Yani
1: iyi.
0: Mahkemenin unsurları oradaydı. Tanık, sanık, kanıt. Şimdi mahkemenin kendisi de Gazze Mahkemesi olarak çıkıyor. Bir de Verso diye dünyanın en ünlü akademik yayın evlerinden bir tanesinden akademik olarak Gazze Mahkemesi'ni inceleyen bir yayın çıkıyor. Bunların tamamında mesela Folk Hoca bizzat redakte ediyor. 72 yıldır neredeyse İsrail'den yaşlı olacak kadar uzun yıllar boyunca bu meseleyi aktif bir şekilde savunuculuğunu yapıyor. Dünyada insan haklarının savunuculuğunu yapıyor. Dolayısıyla ben buna ayrı parantez açmak istedim. Kendisine müteşekkirim. Ve hamdolsun kendisi Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim vermeye başladı.
1: Öyle mi?
0: Kendisi Boğaziçi Üniversitesi'ne bir öğretim üyesi haline geldi. Bence
1: Müthiş.
0: ülkemiz açısından da büyük bir kazanç oldu. Daha sonrasında da Sayın Bilal Erdoğan Beyefendi onu konuğu oldu. Filistin Spor ve Gençlik Yüksek Otoritesi Başkanı ve Fetih Hareketi Genel Sekreteri Sayın Cipricub'un onur konuğu olduğu, biliyorsunuz, Gençlik Barış Forumunu yaptık. Orada ünlü sporcularımızı dinledik soru cevaplı olarak. Orada salonda yine coşkuydu.
1: Çok.
0: Konyalı birçok gencimiz katıldı. Bakın, entelektüel ve hukuk olarak konuyu ele aldık. Sonra gençlerimizle konuyu ele alıp onların gözünden Gazze'yi ele aldık. Ve akşamında da hani biraz daha işi sosyal olarak sahiplenelim diye bir maç tertip etmiştik.
1: Çok
0: Ama
1: güzeldi.
0: Konya'mız o kadar bereketli bir yer ki, o kadar güzel, o kadar candan bir yer ki ve meseleyi hani en başından itibaren o kadar hikmetli bir şekilde sahiplenmişler ki Konya'daki tüm milletimiz oradaydı. 42 bin kişilik salon, deplasman tribünü hariç çakılı vaziyette doluydu. Yani çocuklarımız, hanımefendiler, beyefendiler gelip deplasman veya ev sahibi ayrımı yapmadan, çünkü her iki takım da evindeydi, çok coşkulu bir maça bizi şahit ettiler.
1: Bence biraz da duygusaldı aslında.
0: çok duygusaldı.
1: O halde vardı.
0: Yani gol attığımızda, işte Filistin takımı olarak söylüyorum, gol attığımızda biz şahsen, Hasan Turan Bey vardı vekilimiz, işte gözümüz yaşlanmıştı yani. Muhammed Dura şehit kardeşimiz aklımıza geldi. Dolayısıyla hani beklediğimizin ötesinde bir mücadeleydi. Sonra dünyadan yansımalarını gördüm.
1: Nasıldı o yansımalar, dünyadaki yansımaları? Her yerde haber olduğunu biliyorum.
0: Evet, her yerde haber oldu. Yani ICVF olarak yaptığımız etkinlikler bu kadar haber olmuyor. Dolayısıyla bu Filistin bereketi, Konya'nın bereketi.
1: Şöyle bir şey var.
0: Hani Gazze'deki çocukların bereketi. Hani buna diyecek başka bir şey yok.
1: Böyle bir şey yapılmadı. Yani bence bir insan, yani insanları da gerçekten bir anda böyle harekete geçiren, herkesin hayret ettiği, değil mi? Mesela şu ana kadar böyle bir şey yapıldı mı, ben hiç bilmiyorum.
0: Ya böyle bir şey derken, tabii Filistin milli takımı var ve Filistin milli takımı işte mesela Asya Kupası'nda Şubat'ta Suudi Arabistan'da oynayacak. Elemeleri geçtiler çünkü.
1: Türkiye'de hani böyle bir...
0: Türkiye'de evet, galiba yapılmadı. Filistin milli takımı gelmedi daha önce. Şimdi evet, misafir etmiş olduk. Bunu tabii gördükten sonra biz diğer üye ülkelerden de ya bu çok güzelmiş yapalım talepleri oldu. Biz çünkü gençlik var. Bunun Konya'da olma sebebi, bence aslında o soruyu cevaplamak lazım. Çünkü biraz o da bir stres sokan bir konuydu. Maçtan 3 gün önce bazı hesaplardan ya bu niye Konya'da oynuyorsunuz? Konya'da stadı dolduramazsınız. Konya ne alaka? İşte İstanbul'da niye milli takım oynamıyor? Konya Spor oynuyor falan gibi sorular soruldu. Yani bu sorulara verilecek cevap şu: nasip böyleymiş. Hani Konya Spor bu işe sahip çıktı. Çünkü Konya'mız 2026 İslam Gençlik Başkenti ilan edilmişti. Çünkü Konya'nın belediye başkanı, Uğur İbrahim Başkan, vekilleri, Selman Özboyacı, Mehmet Baykan, diğer dostlarımız hani İslam Gençlik Başkenti'ni çok istediler ve birçok aday ülkeyle yarışıp Konya'ya aldılar bu işi. O günden sonra da oturup bizzat programları çalıştılar ve sahip çıktılar işi. Dolayısıyla Konya'da niye oynandı? Çünkü İslam Gençlik Başkenti 2026'da Konya'ydı. Ama biz İslam Gençlik Başkenti'ni hani daha önce de yapıyorlardı ama 2019'dan sonra biraz daha statüsünü yükselterek, kimliğini daha parıldatarak gündeme getirdik. İşte 2018'de Kudüs Şerif başkentimiz, 19'da Doha'ydı, 20'de Dakka'ydı, 22'de kazandı Tataristan'ın başkenti, 23'te Niamey'di, 24'te Şuşa'ydı çünkü Şuşa özgürleştirilmişti o zaman. Geçen sene 2025 yılında Marakeş'ti.
1: Evet.
0: Yani dünya güzel bir şehir. Kadı Yaz'ın şehri, Süleyman Cezuli'nin şehri, Halife'nin şehirlerinden bir tanesi, dünyadaki hani çok hoş şehirlerden bir tanesi. Şimdi Konya ve 2027'de de umarız ki Lefkoşa, bir diğer fetih yurdu, bir diğer
1: aslında
0: güzel yurdumuz.
1: Evet, o konuya gireceğim ama aynı zamanda ben bu mesela kararlardan en böyle çok dikkatimizi çekecek bir kararı konuşabilir miyiz bu mahkemeden?
0: Program sizin sorunuzu soruyorsunuz.
1: Yok, mahkemeden çıkan bu nihai kararı da merak ediyorum. Yani 2025'te İstanbul'da bir oturumdan yapıldı. Evet. Şimdi sonucunda da bu bir senede neler olduğu üzerine belki karar, bir araya girmeden önce ona da değinip tekrar dostluk maçından gideriz.
0: Mahkemede neler oldu? Mahkeme kararı nelerdi? Bir kere şöyle, mahkeme Gazze'de yapılan soykırımı enine boyuna yaklaşık 200 kadar tanığı canlı olarak dinleyerek, canlı dinlememizin de araştırılan bir tanesi şuydu: Witness Eye diye bir uydu kanalı, dünyada yayın yapan bir uydu kanalı tesis ettik. Hatta o noktada Türk Medya'ya ayrıca müteşekkiriz. Çünkü sizin stüdyolarınızda yaptık malumunuz bunu. Ve burada 24 saat canlı yayın yapan bu kanalla biz 200 kadar tanığı, uzmanı ve bu işin mağdurunu dinleme şansımız oldu. Bunların hepsini bir kayıt altına aldık. İki, mahkeme oturumlarında hem uzman beyanları hem de bu tanık beyanları ele alındı. 100 kadar uzmanımız da, mahkeme üyesi panel uzmanımız da 3 ayrı dairede, ki dairelerin bir tanesi hukuk dairesi, birinci daire hukuk dairemizdi. İkinci dairemiz insani bilim, beşeri bilimler, etik, sosyoloji dairemizdi. Üçüncü dairemizde sosyal politik bilimlerdi. Çünkü Gazze Mahkemesi'nin hedefi, malum Filistin davası işte 80 yıla varan, ömrü boyunca dünyanın her tarafından birçok sesi, aktivizmi bir araya getiren kökleri dolayısıyla hem coğrafi olarak hem de tarih olarak yayılmış bir davaydı. İşte orada bunların hepsini tek bir çerçevede bir araya getirelim ve bir referans noktası oluşturalım amacındaydık. O yüzden salt hukukçular değil, birçok farklı uzmanlık alanını bir araya getirdik. Ve bu insanlar

0: Görüyoruz. Dolayısıyla Gazze'nin yaşamının tamamen yok olduğunu görüyoruz ve bunun hukuki bir çerçeveye oturtulduğunu görüyoruz. İki, bunun etik olarak, yani biz nasıl kendimizi 2026 yılında çok ileri gittiğimizi iddia ederken nasıl kendimizi burada bulduk? Dolayısıyla etik olarak baktılar. Ve üçüncü derdi, buradan sonra nereye varacağız? Bu projeksiyonu yaptı. Ortada Gazze Mahkemesi karar çıktı.
1: Çok gerçekten bu meselenin bu anlamda ele alınması hususu, işin tabii ki entelektüel olarak hani bir fikir ortaya konması, bütün entelektüeller arasında konuşuluyor olmasının dışında da sizin de söylediğiniz gibi tabii Filistin gününün akşamı böyle bir maç, dostluk maçının yapılıyor olması, pek tabii ki şu anda sadece biz aslında dünyada dostluk maçı konuşuluyor ama bu anlamda Gazze Mahkemesi'nde kurulması ve Türkiye'de şimdiye kadar baktığım zaman da bu yapılmamış. Şöyle bir kararın gençlere anlatılması hususunda gerçekten çok teşekkür ettiğimiz bir husus, onu da söyleyeyim. Çünkü herkes de şöyle bir şey vardı, yani işte bu şimdi neticede hemen hemen 4 seneye gireceğiz değil mi bu işgalden sonrasında? Bir bu kardeşlerimizin unutulup unutulmadığı, işte biz bir şey yaptık mı yapmadık mı gibi bir mesele konuşulurken, gerçekten bu mevzuların şu anda bir kitap dahilinde, bir karar dahilinde konuşuluyor olması muazzam bir şey. Bu yüzden de gerçekten neticesinde baktığımız zaman da aslında konuşacağımız husus, belki de o gün de konuştuğumuz ve benim gördüğüm bir şey de şu vardı. Boykotun da aslında ne kadar bazıları birileri tarafından sulandırılmaya çalışsa da orada da çok önemli bir, yani orada oraya gelen insanlar, ki ben de oradaydım, bayağı konuşuluyor olduğunu da bu vesileyle görmüş olduk.
0: Evet.
1: Yani bütün aslında mezalimin de boykot edildiği mevzusunu.
0: Bu kararın peki özelliği ne? Hani ne işe yarıyor? Çünkü en çok eleştiri aldığımız nokta, bu arada ICVF olarak ve ben şahsen kararın sadece idari ve mali bağımsızlığını sağlayan destekleyici rolündeyiz.
1: Hı hı.
0: Panelin üyesi değiliz.
1: Şöyle yapalım, çok özür dilerim. Biraz dinlendirelim. Bir reklam arası. Reklam arasından sonra inşallah asıl ana konuya geçmiş olacağız. Kim var programımızda? İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forum Başkanı Taha Ayhan'la Gazze'yi konuşuyoruz. Çok da iyi yapıyoruz. Küçük bir ara, aradan sonra inşallah buradayız. Hadi.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
1: Ahlakta Sorular programındayız. Efendim gözlüğümü de taktım. Malum görmüyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forum Başkanı Taha Ayhan'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Ama ben çok unutkanım. Ben şimdi nerede kalmış onu unuttum Taha Hocam.
2: Evet. Gazze Mahkemesi'nin kararının etkisinden bahsediyorduk.
1: Etkisinden bahsediyorduk. Ben biraz da en başta söylediğim bu İslam İşbirliği Teşkilatı sizin buradaki konumunuzu, o konu sanki biraz böyle şey hafif kaldı. Onu biraz daha böyle genişletmenizi istiyorum, anlatmanızı istiyorum.
2: Teşekkür ederim. İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nda biz gençliğin her yönden kalkınmasını ve statüsünün iyileştirilmesini hedefliyoruz. Bununla alakalı çok sayıda ve çok konuda programımız var. Neredeyse her hafta 3 ayrı ülkede programımız oluyor. Tabii bütçe imkanlarımız, personel imkanlarımız dahilinde yapıyoruz. Fakat kendimizi zinde ve aktif tutmaya gayret ediyoruz. Bu konuda örneğin yaptığımız mesleki eğitim merkezlerimiz var. Kuluçka merkezlerimiz var. Model İslam İşbirliği Teşkilatı kulüplerimiz, MOİK kulübü diyoruz. MOİK kulüplerimiz şu anda galiba 72 ülkede 1100 sayısına ulaştı. Ve burada aktif 15 bin üniversite öğrencisinde kullanıcımızın kullandığı bir online eğitim sistemimiz, LMS dediğimiz bir sistem var. Buna 3000 dakikadan fazla bir eğitim materyalimiz var. Bu eğitim materyalini Hacı Bayram Üniversitesi Sayın Yusuf Bey bakanken

0: rektörken onun başkanlığındaki bir heyet oluşturmuştu. McGill Üniversitesi Kanada, Harvard Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Columbia Üniversitesi, bizden Boğaziçi ve İstanbul Üniversitelerinin katkılarını alıyoruz. Çeşitli akademisyenlerin yana katkılarını alıyoruz. Böyle bir aktif online eğitim platformumuz var. Bu MOIC kulüpleriyle hemen her ay bir ülkede kendi ülke içlerindeki turnuvalarını yapıyoruz. Belki izleyicilerimizin dikkatini son yıllarda çekmiştir. Beyoğlu İmam Hatip'le yaptığımız MOIC zirvelerimiz. İki yılda bir zirve şeklinde yapıyoruz. Bu sene artık tüm İmam Hatip'lerin ve liselerin katılımıyla elemeleri yapıp sonra zirveyi yine İstanbul'umuzda yapacağız. Sonra gençlik başkenti programlarımız var. İşte şu Kazan, Niamey, Şuşa, geçen sene Marrakeş derken bu sene Konya'dayız. Gelecek sene Lefkoşa'da olacağız programlarımızda.
1: Neden Lefkoşa konusu? Neden? Ne anlama geliyor yani?
0: Evet, dolayısıyla hani ICVF'te ciddi sayıda program yapıyoruz. Programlarımızdan bir tanesi Gazze Mahkemesi'nin desteğiydi. Hı hı. Geçen sene Cumhurbaşkanımıza biliyorsunuz Gençlik Büyük Ödülünü takdim etmek nasip oldu. Böyle mesela bir programımız oldu. Yani Türk kamuoyuna zaman zaman gelmediğimizle alakalı eleştiriler alıyoruz ama çünkü 57 ülkemiz var ve hepsine fayda sağlamaya çalışıyoruz. Fakat şunu söylemek isterim ki Türkiye'de yaklaşık işte yılda 12 kamp düzenliyoruz. Burada da birçok gencimizi misafir ediyoruz. Lefkoşa'ya gelecek olursak, Lefkoşa açıkçası benim çok gurur duyduğum bir iş oldu. Çünkü KKTC biliyorsunuz İYİTE'nin gözlemci üyesi. Bağımsız bir ülke. Hı hı. Buradan uçağa binip KKTC'ye indiğinizde havalimanından geçerken KKTC polisinin, güvenlik kolunun gözetiminde geçiyorsunuz. Tüm ülke KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin idari hakimiyetinde bağımsız bir ülke. Akdeniz'in gözbebeği bir destinasyon. Ama benim için Kuzey Kıbrıs'ın en güzel yanı, en değerli yanı bir fetih yurdu, bir İslam yurdu. Müslümanların yaşadığı bir yer. Türk kimliğinin tüm abidevi unsurlarla orada yer aldığı bir yer. Dolayısıyla ben de bunu bu milletin bir evladı olarak dönemde bitmeden ilan etmeyi çok istiyordum. Hamdolsun tüm yönetim kurulumuzun da oy birliğiyle, İslam İlteşatı gözlemcilerinin katılımıyla, Dışişleri Bakanlığımızın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlıklarının katılımının olduğu bir yönetim kurulunda ilan etmek nasip oldu. Başka. Bu anlamda onur duyuyorum. İnşallah 2027'deki birçok faaliyetimizi orada yapacağız. Orada uluslararası birçok konumuzu ağırlayacağız. Hem resmi hem gençlerimizi ağırlayacağız. Ve Kuzey Kıbrıs'ın ve Lefkoşa'nın o tarihi, kültürel zenginliğini, İslam mirasını, Türk mirasını tüm dünyayla paylaşma şansımız olacak. Bu da aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs'taki Türklerin yaşadığı haksızlığı çifte standartı da bu anlamda bir kez daha ifade etmiş olacağız. Benzerini Kazan'da yaşamıştık. Tataristan'da biz Kazan'ı 2022 yılında hem de biraz zor şartlar altında gençlik başkenti ilan ettikten sonra o zamana kadar işte gözlemci üyeyle alakalı etkinlikler vesaire tartıştıktan sonra akabindeki yıllarda, mütakip yıllarda birçok İslam İlteşatı kuruluşu, daha sonra da diğer uluslararası kuruluşlar Kazan'da etkinlikler yapmak konusunda gayrete gelmişlerdi. Hı. Ben inanıyorum ki biz burada kapıyı açtıktan sonra arkamızdan birçok uluslararası kuruluşta gidip o Kıbrıs'ın zenginliğini, güzelliğini, kültürel mirasını, İslam mirasını Türk görecek ve oradaki Türk İslam kimliğini keşfedeceklerdir. Zaten biliyorlar ama bunu dikkate getirmek umarım ki bize nasip olacak.
1: İnşallah. Biraz önce Taha Bey şeyden bahsettiniz. Şu konuda eleştiriler alıyoruz dediğiniz mevzu. Türk kamuoyunda görünme hususunda mı eleştiri alıyorsunuz?
0: Evet, evet, evet.
1: Ne anlamda?
0: Tanınan bir kurum değiliz bir kere. Bunun tabii tanımanın ölçüsü ne? Onu tam olarak bilmiyorum. ama kısmen iştirak ediyorum. Doğru. Fakat işte biz gayret ediyoruz. Umarız ki daha çok tanınırız. Çünkü burası Türkiye'nin

0: ev sahipliği yaptığı bir kurum olduğu için kamuoyumuz ne kadar tanıdıkça, ne kadar sahip çıktıkça, hani bugün ben varım ama yarın başkası olacak. Uluslararası kurumlar, kuruluşlar kamuoyu sahip çıktıkça daha neşvi nevam olan, daha gümrahlaşan, daha çok yeşeren ve daha çok iş yapan kurumlar olacaktır. Dolayısıyla ben Türkiye'nin de devletiyle ve milletiyle bu kuruma sahip çıkıp kurmasının yanı sıra bundan sonra tanımasını ve desteklemesini isterim açıkçası.
1: Kesinlikle. Biz diğer türlü desteği verelim diyoruz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Tamam hocam. Şimdi aslında konumuz evet biz konuyu Gazze meselesindeki bu katliamdan, soykırımdan konuşuyoruz ama biraz aslında meselemiz dış ilişkiler meselesi. Siz AK Parti'nin, hükümetin dış ilişkiler konusunda nasıl görüyorsunuz? Politikalarını nasıl buluyorsunuz?
0: Ben tabii kendimi hani AK Parti'yi veya hükümeti değerlendirecek bir mesabede görmüyorum. Hani buna haddim olduğunu düşünmüyorum. Hı. Ama bir AK Parti seçmeni olarak Cumhurbaşkanımızın hani çok seven bir takipçisi olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ve AK Parti üyesi olarak çok nacizane bir veçeden bakacak olursam ben AK Parti dış politikası ve Türkiye dış politikası çok başarılı görüyorum. Son özellikle işte 2002'den bu yana gittikçe daha başarılı hale gelen, kendini kabul ettiren, her türlü şartı kendine göre adapte eden çok boyutlu, çok katmanlı bir dış politika görüyorum. Hani bunda da tabii Cumhurbaşkanımızın çok büyük bir rolü var. Hani bunu direksiyonun arkasındaki kişi olarak Cumhurbaşkanımız bir kere Türkiye'nin dış politikasını bambaşka bir hale getirdi. Şu anda dünyada 100 tane konu varsa, çok hani kabaca konuşuyoruz tabii, bunun 95'inde Türkiye'nin bir sözü var. Ve Türkiye'nin bu sözüne oradaki o konulara tüm paydaşları bakıyor ve değer veriyor. Bunu Suriye'de de görüyorsunuz. Rohingya'da da görüyorsunuz. İklim değişikliğinde de görüyorsunuz. Mesela sıfır atık çok muazzam bir yumuşak politika aracı. Sayın Emine Erdoğan hanımefendi himayelerinde yürüyor. COP31 gibi iklim değişikliğinin çok zirve bir programını Türkiye'mizde yapacağız. Antalya Diplomasi Forumu gibi Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Bey bakan zamanında başlayan, bugün Hakan Fidan bakan zamanında büyüyerek devam eden bir diplomatik foruma ev sahipliği yapıyoruz. Öte yandan spor diplomasisi çok muazzam gidiyor. Mesela işte Dünya Etnospor Birliği'nin başkanımız olarak konuşuyorum ama biraz taraflı olabilirim o noktada. Ama Sayın Bilal Erdoğan başkanlığında dünyanın tanımadığı bir alanı dünyanın dikkatine getirdik. Ve Bilal Bey'in bu noktada yaptığı bu spor diplomasisi Türkiye'nin aslında birçok ülkeyle ilişkisinde de yeni pencereler, yeni kanallar açtı. Buna da ilk elden şahitlik ediyorum. İşte Teknofest mesela yapılıyor değil mi? Teknofest'i başka ülkelerde yapmaya başladık yavaş yavaş ve Teknofest'te dünyadan da çok ciddi ilgi var. Dolayısıyla çok çok boyutlu, çok katmanlı. Salt siyasi diplomasinin ötesinde artık spor diplomasisi gibi, artık çevre diplomasisi gibi, kültürel diplomasi gibi diğer ayaklar, yani TİKA'mız, Yunus Emre'miz, Yurtdışı Türkler Başkanımız muhteşem işler yapıyor. Bir de ICWF gibi, tam Türkiye'nin kurumu olmayan ama Türkiye'de yer alan ve Türkiye'de yer alması sebebiyle de birçok hareket alanı sahip olan kurumlar var. İşte İRSİKA, SESRİK, SİMİK Standartlar Enstitüsü, bunlardan bazıları. İlk etapta aklıma gelmeyenler için özür dilerim ama mesela Türk Devletleri Teşkilatı değil mi? Bunlar bizi çok ciddi pencereler açıyorlar. Bu anlamda ben AK Parti'nin dış politikasını dünyada örnek olarak okutulması gereken bir ünite olarak aslında görüyorum. AK Parti teşkilatlarının da hamdolsun çok iyi bir noktada olduğunu görüyorum. Yani aslında sohbetin en başına dönecek olursak mükemmelliyetçilik gereği evet hatalarımızı sürekli soruyoruz. Nerede hata yaptık diyoruz. Ama şunu da gözden kaçırmamak lazım. Çok değerli arkadaşlarımız bugün görevdeler. Ve bu AK Parti'nin sürekli kendini yenileyebilmesinin bir aslında ispatı, işte bugün Ahmet Büyükgümüş gibi bir teşkilat başkanımız var işin başında. beraberce İstanbul Genç Kolonu görev yaparken

0: Şimdi teşkilatın başında, ondan evvel Erkan Kandemir başkanımız vardı, yine İstanbul Teşkilatlar Yetişme. Bülent Turan Bey işte bugün İşçilere Bakanı Yardımcısı olarak görev yapıyor ama Teşkilatlar Yetişme bir isim. İstanbul Teşkilatı'na bakıyoruz, Abdullah Özdemir gibi teşkilatın ta dibinden gelmiş, ilçe ve gençlik kolları başkanlığı yapmış, birçok görevlerini bulmuş bir isim var. Onun yönetimine bakıyorsunuz, Siyip, Gıyasettin Bey'den Teşkilat Abdullah Bey'e kadar hepsi teşkilattan yetişmiş isimler. Belediye başkanına bakıyorsunuz, işte Eray Bey, Dündar Bey, Mevlüt Bey, Yasin Yıldız Bey, Ahmet Cim Bey, şimdi aklıma gelmeyen başkanımızdan özür dilerim, Ergun Bey, İsmet Bey, bunlar hepsi teşkilatlarımızdan yetişme isimler. Dolayısıyla teşkilatın isim yetiştirdiğini, bunların bir yerlere geldiğini ve bunların da tekrar isim yetiştirme yönelik hamleler yaptığını görüyoruz. Hatalar olabilir, olabilir. Çok geniş bir teşkilat. Ama AK Parti'nin lider, genel başkan zaman zaman değişikliklerine rağmen tekrar kurumsal kimliğini oturttuğunu görüyoruz ve bence burada Japonya Liberal Demokrat Partisi, Malezya AMNO gibi kurucu büyük çadır olarak tabir edilen bir parti haline gelmesi de muhtemel. Ama hani ben tabii bunu çok nacizane, çok dışarıdan bir gözle söylüyorum. Ben orada arkadaşlarımızın, başkanlarımızın çok değerli ve çok güzel işler yaptığını düşünüyorum. İnşallah daha da başarılı olacaktır.
1: İnşallah.
0: Sorunuzu hem dışarıdan hem içeriden yanıt vermiş oldum.
1: Evet, kesinlikle öyle. Öyle vermiş oldunuz. ICF'e tekrar dönecek olursak, bundan sonraki hedeflerinizi gerçekten, mesela işte bundan sonraki bu önümüzdeki yıllardaki yapacağınız organizasyonlar yine bu tarz böyle çok ses getirilecek organizasyonlar mı olacak, yoksa böyle daha çok entelektüel anlamdaki bir oturumlarla mı geçecek?
0: Açıkçası dediğim gibi Konya'daki maçın ses getireceğini pek beklemiyorduk.
1: Niye beklemiyorduk?
0: Ama şey, Gazi Mahkemesi'nde ben bu kadar hani ses getireceğini beklemiyordum.
1: Şeyi var, hani sporun o motive edici bir katalizör görevi var ya Türkiye'de. Evet, evet, yani evet. Dolayısıyla aslında çok şaşırmamak gerek diye düşünüyorum.
0: Evet,
1: yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum.
0: Ben biraz spora uzağım. Pek televizyon izlemem. Sosyal medyayı pek takip etmem. Aktif sporu izlemiyorum. Beşiktaşlıyım ama 6 yıl önce küstüğüm için futbola çok uzak kaldım. O sebeplerden o konuyu biraz es geçmişim açıkçası. O biraz cahilliğim olmuş. Dolayısıyla neyin ses getirip getirmeyeceğini tam emin olamıyorum açıkçası. Ama mesela Gazi Mahkemesi de kendi veçesinde çok, kendi mecranında çok ses getiren bir işmiş. Bugün dünyada Gazze ile alakalı, soykırımla alakalı çalışan tüm hukukçular, tüm uzmanlar neredeyse Gazi Mahkemesi'nden haberdarlar. Özellikle biz Gazi Mahkemesi'nin iletişim tarafını çok güçlü tutmaya gayret ediyoruz.
1: Uluslararası bunun ayağı var mı, yoksa biz Türkiye'de mi başladı bu?
0: Malum Gazze Mahkemesi Richard Falk başkanlığında entelektüellerin ve hukukçuların toplandığı ve İngiltere'de ilk toplantısı yapmış bir mahkeme. Hı. Ama son toplantısını İstanbul'da yapabildik. Çünkü o günlere gidelim, hatırlarsanız 2025 yılına Gazze ve Filistin'in BM kürsüsünden bile konuşulması çok kolay değildi. Orada Türkiye gerçekten çok bağımsız ve tarafsız bir ev sahipliğini garanti etti. Yani İngiltere'de yer alamadık. Avrupa'da vize sorunları çıktı. Dolayısıyla hani burada hem dünyanın rahatça ulaşabildiği, çünkü Malezya gibi, Endonezya gibi seçenekler biraz uzak kalıyor, herkesin erişimine rahat değil, veya Güney Afrika. Hem herkesin rahat ulaşabildiği, hem güzel bir altyapısı olan, hem de bir yandan insanların geldiğinde herhangi bir baskıya uğramayacaklarını hissettikleri bir yer lazımdı. Türkiye bu noktada İstanbul bulunmaz bir merkez oldu. Şimdi Gazze Mahkemesi'ne baktığımız zaman bugün geldiğimiz noktada üç kanalı bir iletişim stratejisi öngörüyoruz. Birincisi, devlet ve hükümet başkanlarını Gazze Mahkemesi kitabını arz edip onlardan soykırımcıların adalet önüne çıkartılmasını talep ediyoruz.
1: Aslında burada asıl amaç hepsini kayıt altına almak değil mi?
0: Zaten kayıt altına aldık, evet. Ve tarihe emanet ettik. Şimdi Gazze Mahkemesi iletişimiyle biz devlet ve hükümet başkanlarıyla bunu bir kez daha ifade ediyoruz. Ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzıyla başladık buna. İkincisi, uluslararası mecralarda, ki işte BM İnsan Hakları Oturumu'nda yaptık. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'nde yaptık. Orada yine aynı şeyi parlamenterlerden ve parlamento başkanlarına talep ediyoruz. Üçüncü mecrada da bunu İnternete yükledik, online yükledik ve şu an beşerli onarlı gruplar halinde bir iletişim planıyla kendi STK altyapımıza, ki 3200

0: 200'den fazla STK ve gönüllü var. Ulaşıp Gazze Mahkemesi'ni kendi bulundukları ülkelerde, kendi hinterlandları ve tabanlarıyla buluşturup, ya lütfen kendi bulunduğunuz ülkedeki yerel otorite ve makamlara başvurup, ülkelerinizin işgal devletiyle işbirliği yapmasını sonlanmasını isteyin. Veya soykırımcıların hesap sorulmasını isteyin. Artık hani ne düzeyde bu talebi gerçekleştirebiliyorsunuz? Yani bu kültürel işbirliğinin askıya alınması da olabilir, silah ambargosu olabilir veya yargı önüne çıkartması olabilir. Bizim amacımız burada eğer şöyle bir 50-60 bin başvuru ulaşabilirsek dünyanın her tarafından, mesela Avustralya'dan, Amerika'dan, Tanzanya'dan, Senegal'den veya Kazakistan'dan insanların, işte o milyonlarca insan sokaktaydı diyoruz ya, onlar kendi ülkelerinde bu yerel otorite ve makamlara başvururlarsa ve bu başvuruda Gazze Mahkemesi kararına bir şekilde atıf yaparlarsa bir yeknesaklık oluşur diye kanaatimiz var. Çünkü bu kararın çıktığı 25 Ekim 2025'e gidecek olursak, hı hı, 24 Ekim 2025 itibariyle Esra Hanım, herhangi bir başvuru yaptığınız zaman sizin soykırımı ispat etmeniz bekleniyordu. Yani nasıl ispat edeceksiniz? Şimdi Reuters'tan, AFP'den, Anadolu Ajansı'ndan haberleri alt alta yiyeceksiniz. Ve bu kadar mezalime rağmen, evet bakın burada soykırım yapılmıştır'ı bir şekilde ispat etmeniz gerekiyordu. Ama artık Gazze Mahkemesi kararı elinizin altında olduğu zaman, hayır, başvuruya Gazze Mahkemesi kararın soykırımı ispat etmektedir. Lütfen bu karar uyarınca siz mesela ülkenizin kültürel işbirliğini askıya alın. Finlandiya'da bir vatandaşsınız diye başvurabiliyorsunuz. Bu kolaylığı sağlıyor Gazze Mahkemesi. Dolayısıyla bu üç kanalda bir iletişim planı olarak devam ediyor. İşte Lefkoşa'da yapacağımız zaten programı anlattık. Umuyoruz ki Ocak başında Gençlik Mükemmeliyet Ödülleri'ni takdim edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın himayelerine gerçekleşecek. Beş ana başlıkta uluslararası bir jüri tarafından takdir edecek gençlere vereceğiz bu ödülleri. 35 yaşına kadar gençler. Dolayısıyla buradan aslında tüm gençlerimize de ve tüm kurumlarımıza da çağrıda bulunmak isterim ki bize tanıdıkları, gördükleri, bildikleri, dünyadaki bir şeyi güzelleştiren, bir şeyi iyileştiren, bir hayata dokunan genç profilleri aday olarak sunsunlar. Nedir bu beş başlık? Liderlik, mükemmeliyet ve güzellik, yardımlaşma, bilim ve aile. Bunun yanı sıra 100 kadar da lisans eğitim bursunu YTB üzerinden teklif ediyoruz. Bu beş başlığı da biz aslında İslam kültüründeki beş ana karakterle özdeşleştirmek istedik. Mesela liderlik başlığını biz Hazreti Ömer'e atfetmek istedik. Aile başlığını Hazreti Hatice, ümmetin validesi, ne atfetmek istedik. Yardımlaşma Hazreti Osman radıyallahu anh, bilim Hazreti Ali radıyallahu anh'a atfetmek istedik ve mükemmellik ve güzelliği de Hazreti Ebubekir Sıddık'a atfetmek istedik. Böylece gençlerimizin bir yandan rol modellerle kendini özdeşleştirirken bu dikeylerde kendi hikayelerini paylaşmasını, hem de bugüne acaba bu önemli değerlerimiz nasıl geliyor, bunu göstermek istedik. Dolayısıyla bir yandan da bunu yapacağız. İlk iki günde Dünya Gençlik Kongresi'ni gerçekleştiriyoruz paydaşlarımızla. İşte BM Genel Sekreter Yardımcılığı gençten sorumlu bir desteği olacak. Uluslararası kurumların, Türkiye'deki kurumların yapacakları etkinlikler olacak. Böyle bir genç kongresini İstanbul'da ev sahipliği yapacağız umarız ki.
1: Bir taraftan da aslında aklıma takılan kanıt olarak, hani dediniz ya işte İsrail'in bunu aslında bir bu soykırımı kanıtlama meselesi. Şimdi maalesef bu mezalim devam ediyor, bu katliam devam ediyor. Ateşkes mevzusunda aslında biraz konuşmak istiyorum. Nasıl bir ateşkesti bu, ne yapmaya çalıştılar, onu da konuşmak istiyorum ama şimdi biraz sosyal medya kısmını sanki burada bir önemli önemini hissettik gibi bu süre zarfında. Ne gibi mesela? Bir taraftan da işte birçok ülkedeki insanlar aslında sosyal medyanın varlığıyla, özellikle bu Ekim sonrasındaki işgal sonrasında yardımcı olduğunu düşünüyor musunuz? Yani sosyal medyanın bu anlamdaki, her ne kadar Filistin'le ilgili konuda ciddi sansürler yesek de hepimiz bu anlamda

0: Yani varlığının kanıt konusunda değerli buluyor musunuz?
1: Ya tabii dünyadaki her şey bir nimet külfet dengesinde. Yani dolayısıyla her şeyde hem nimet de var, külfet de var. Hı hı. Ama birçok şeyde külfet nimetin önüne geçiyor. Hani bu kadar külfete değecek bir durum söz konusu olmuyor. Sosyal medya açısından bakacak olursak da evet, ciddi faydaları var. Bir şeyi istidlal etmede, delillendirmede sosyal medyanın anlık olarak kayda alması var. Ama öte taraftan sosyal medya hasbaranın da ana iletişim ve propaganda aracı, psikolojik operasyon aracı. Bugün 7'den 70'e, hatta 7'den 100'e kadar diyelim, herkesin elinde sosyal medya erişimi herhalde çok yüksek düzeyde var.
0: Çok.
1: Yani Türkiye'de sosyal medya kullanımı esas kullanmayanları istisna haline geldi. Hı. Ve sosyal medya sizin dükkanınız değil. Siz milyarlık hesapları olan, bir takipçiniz olan bir hesap olun. Anında kapatabiliyorlar. İşte mesela Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerinin Microsoft e-mail erişimleri sıfırlanıp kapatıldı. Bakın sosyal medya bile değil. Kendi şahsi e-mail erişimleri. Niye? Çünkü onların İsrail'le alakalı tutumları yanlış bulundu. Yapay zeka da aynı belirtileri görüyoruz. İşte yapay zekada geçen gün bir makale yazdım. Ona bir atıflar rica ettim. Atıfların mesela hadisle alakalı bir atfın birinci kaynak yerine Hallak'tan alındığını gördüm. Ve sordum yani sen niye ikinci kaynaktan kullanıyorsun? Tamam Hallak doğru söylemiş ama sende hani kütüb-i sitte yok mu? Bana dedi şey evet var ama ben İngilizce kaynaklarda eğitildim. Online olarak oraya teyit edemiyorum. Dolayısıyla ikinci kaynak kullandım. Ama offline kaynakta bakabilirim. Dedim ki tamam da bu işte mesela senin bizi yanlış yönlendirmen olmuyor mu? Evet ama dedi mal bu. Hani bunu kabul edersen dersin. Dolayısıyla burada zihnimizi şekillendiren bir durum da var. Ve çok ciddi bir propaganda var.
0: Dezenformasyon değil mi?
1: Dezenformasyon ve bu dezenformasyon sadece çocuklar için, bebekler için de değil. Yani 100 yaşındakiler için de geçerli.
0: Tabii.
1: Çünkü onlar da kullanıyorlar. Dolayısıyla siz hani evet delillendirmede bu güzel. Ama bunun yanında siz birçok külfetle beraberini alıyorsunuz. Bunun çözümüne çözümü yok. Hani evet en sosyal gibi ağlar var. Yerli bir ağımız var. Onu desteklememiz lazım. Ama şu anda yeterli market erişimine ulaşmadığı açık. Bu kullanıldıkça, ölçeklendikçe fayda sağlıyor. Bunun dolayısıyla hani sosyal medya faydalı mı zararlı mı derseniz şu anda zarar faydasından çok.
0: Diyoruz.
1: En azından kanaatim o yönde.
0: Yani yerine ne koyma meselesi maalesef o klişeyle hep önümüze geliyor. Buradan mesela önemli boykot meselesini biraz açmak istiyorum. Çünkü boykot konusunda gerçekten kimi görüş yeterli değiliz diyor. Kimi görüş özellikle çocuklar ve anneler, kadınlar konusunda çok ciddi başarıya ulaştığını söylüyor. Ülkelerde de keza böyle olduğu rakamlar olarak bilmiyorum ama en azından o sivil gücün etkisinden şu anda bahsedilebiliyor. Siz nasıl görüyorsunuz?
1: Ya şimdi dünyada hani şu yeterli dediğimiz bir barem olduğunu düşünmüyorum. Her şey yeterli, yani hiçbir şey yeterli değil.
0: Hiçbir şey.
1: Boykot konusunda da veya diğer sivil aktivizmler konusunda da eylemler konusunda mesele bizim şahıslar olarak. Sonra mensup olduğumuz bir grup, cemaat vesaire varsa bunlar olarak. Ama bence millet olarak ve devlet olarak nerede durduğumuz ve ne yaptığımız önemli. Ve bence burada çok başarılı bir sınav veriyoruz. Boykotu sistematik olarak
0: Türkiye
1: uyguluyoruz.
0: Olarak.
1: Türkiye olarak. Hı hı. Örneğin bakın çok çarpıcı bir örnek. Rasathane Bahçelievler Üsküdar mahallesinde bir vatandaş McDonald's açmaya çalışıyor. Hı. Neredeyse 300 günden fazladır orada halkımız bazen 10 kişi, bazen 100 kişi, bazen güneş altında, bazen yağmur altında duruyor ve her akşam bunu boykot ediyor.
0: Çok iyi.
1: Bu büyük bir iradedir. Burada bir devlet desteği yok. Bir grubun parasal desteği yok. Bu iradeyi ortaya koyuyor bu millet. Bunun dışında işte Konya'da maç yapıyorsunuz. Bir grup insan diyor ki ya Konya'da niye yapıyorsun? Orada dolduramazlar. Ne alakası var?

0: beceremezler diyor.
1: Nerede yapılsaymış mesela? Mesela
0: İstanbul'da yapılması lazımmış. Mesela milli takım oynanması lazımmış. Mesela. Ama bu mesela bitmez zaten. Hani sizin eleştirileriniz veya hatalarınız zaten bitmez yani. Buna kulak asamazsınız. Siz yapacağınız işe odaklanmanız gerekiyor. Ama Konya'da yaptığınız maçı 42 bin kişi izliyor. Stadın dışında insanlar kalıyor. 90 dakika boyunca heyecan bitmiyor. Ve yetmiyor. Tüm dünya da buna ortak oluyor. Yani ben gerçekten dünyadan bu kadar ilgi ve teveccüh göreceğimizi beklemiyordum. Bugün bile göz yaşartıcı şekilde Gazze'den, Filistin'den videolar geliyor. Hamdolsun.
1: Evet, ben bugün sosyal medyada oradaki çocukların Konya maçı ile alakalı size çok teşekkür ettiğini gördüm. Bu maç sonrasında çocukların özellikle ilgisi çok da büyüktü ve teşekkürü vardı aslında. Fakat şimdi 89. dakikada mıydı?
0: Evet, 89.
1: dakikada o mesaj aslında dünya gündemine giren o mesaj. Türkiye'de de çok ses getirdi ve gerçekten de aslında insanları çok duygulandırdı o mesaj. Neydi o mesaj? Sizden mi? Ben mi söyleyeyim, siz mi söyleyeyim?
0: Siz söyleyin lütfen.
1: Siz söyleyin lütfen. Çünkü peki, onun sizin fikriniz.
0: Şimdi Konya'daki maçta iki tane de aslında temel mesaj vardı. Bir tanesi 10. dakika 14 saniye geçe maç durduruldu, karartıldı, telefon ışıklarıyla aydınlatıldı ve şehit edilen 1014 sporcunun isimleri, çocukların isimleri tek tek okundu. Çok duygusal bir andı gerçekten. Beklemediğimiz de bir şeydi. İkincisi de maç çok heyecanlı bir şekilde giderken, tüm heyecanlı giderken 89.59. dakikada iptal edildi ve Özgür Filistin'de devamı oynanmak üzere tehir edildi. Bence bu da çok anlamlıydı. Çok güzeldi.
1: Şöyleydi galiba. Filistin özgür olana kadar
0: tehir edilmiş.
1: Maç ertelenmişti diye onu gördüm. Ve bunu her yerde gördüm.
0: Evet.
1: İnsanları çok duygulandırmış. Ben herkes mesela işte size teşekkür etme hususunda mesajlar da alıyorum burada.
0: Bana teşekkür olsun ama benim yaptığım bir şey yok. Yani bu Allah'ın nimeti yani gerçekten. Ben sadece işimi yaptım, görevimi yaptım. Yani teşekkür, sağ olun. Ama umarız ki hani bu büyük mücadelede ufacık da olsa bir faydamız olmuştur. Yani daha büyük işler yapmak isteriz. O kadar şehitlerin, bu kadar serden geçti biçimde mücadeleye katkılı bulunan mücahitlerin yanında bunlar hiçbir şey. Ama umarız ki en azından dikkate getirmişizdir, gündeme getirmişizdir. Çünkü elimizden gelen de bu. Hani boykot mesela elimizden gelen bir şey. İki tane içecek markası var. Boykot olmayanı tercih etmek. Filistin milli takımı geliyor. En azından onu like'lamak. Çünkü bunlar, şunu biliyorum. Hani evet, 3 yıldır çok özlediğim halde Kudüs'e gidemedim. El Halil'e gidemedim. Nablus'a gidemedim. O Filistin topraklarına ayak basamadık. Ki inşallah yakında Özgür Filistin'e ayak basmak nasip olur. İnşallah. Ama onun öncesinde gerçekten oralarda hamdolsun çok fazla gitme şansım oldu. Şu anda da Filistin'in birçok yerdeki kampını ziyaret edebiliyorum. İşte Lübnan'daki kamplara, Ürün'deki kamplara, hamdolsun şimdi Suriye kamplarının durumu biraz daha iyi. Filistin dünyanın her tarafına yayılmış diasporası. Şunu söylemem lazım ki Filistin halkı gerçekten çok onurlu, çok büyük, çok kahraman bir halk. 7'den 70'i. Aslında belki şuna da değinmek lazım. Filistin işgal altındaki bir devlet olmasına rağmen devlet kalitesi olarak, örgütlenmesi olarak, kolluk güçleri olsun, devlet işleyişi, bürokrasisi olsun, birçok coğrafyadaki ülkenin önüne geçecek bir kaliteye ve disipline sahip. İnsan kalitesi çok yüksek düzeyde. Ve bunu işgale rağmen böyle tutabiliyorlar. Mesela Filistin milli takımı da dört başı mamur bir şekilde, onurlu bir şekilde geldi. Turnuvalara gidiyor, katılıyor. Umarım ki onlar hak ettikleri özgürlüğe en kısa zamanda kavuşur. Ve işte Suriye'yi mesela hiç beklemiyorduk. Bir hafta içerisinde değil mi? Bağımsızlığına kavuştu. Karabağ belki 10 yıl evvel konuşsak, acaba ana vatana kaytarılır mı desek. Beklemiyorduk ama çok kısa bir zamanda hamdolsun büyük kahramanlıklarla bunu gördük. Veya 70'lere gitsek de Kıbrıs'ı konuşsak, herhalde o zaman o mezalimin biteceğini, Türkiye'nin o iç,

0: ne bulunduğu buhranlı haller içerisinde oraya el uzatabileceğini bekleyen pek belki de çıkmayacaktı. Hı. Ama bir anda bir barış harekatıyla Kıbrıs'ın özgürleştiğini gördük. Dünyada birçok özgürlük hareketinin başarıya ulaştığını görüyoruz. Ben Filistin'in de hak ettiği özgürlüğe kavuşacağı kanaatindeyim. O yüzden bence 89.59'a durdurulan bu maç umarım ki yakın zamanda bizim ömürlerimiz içerisinde oynanmaya devam edecektir.
1: İnşallah. Ya burada aslında çok enteresan olan da insanların bazen çok böyle yani bir vatandaş olarak yani çok hepimizin üzüldüğü bir nokta da yani acaba gündemden düştü mü diye böyle biraz böyle çok hayıflanıyoruz, yazmaya çalışıyoruz bir şekilde yani neticede her şeyin bir işgal malzemesi yapıldığı değil mi? Unutmanın da buna keza katıldığı bir noktada bu manada gerçekten çok güzel oldu. Bunu da söylemek isterim. Peki Gazze'den size dönüşler nasıl oldu?
0: Yani Gazze'deki kardeşlerimizin çok bizi mutlu eden, yaptığımıza iyi ki yaptık denen teşekkürler aldık. Ama dediğim gibi teşekkür beklemek için teşekkür de beklemiyoruz aslında. Sadece faydamız olsa yeterli bizim için. Hı hı.
1: Şimdi gençler konusundan biraz devam etmek istiyorum. Gençler konusu aslında çok da önemli. Onlar şöyle söyleyeyim. İki tane konuşacağım konu var bugün aslında. Bir tanesi aile konusunda konuşmak istiyorum ama şimdi oraya geçmeden önce şu genç konusunda çok fazla eleştiriliyor gibi şeyler duyuyoruz. Yani gençleri özellikle sizin iletişiminizin çok iyi olduğunu biliyoruz gençlerle. Bu manada hani onların duruşları, belki istekleri, belki fikirleri çok mu eleştiriliyor hususu da çok konuşuluyor aslında son zamanlarda. Ne düşünüyorsunuz?
0: Ya bir kere tekrar ilk ana dönecek olursak şunu söylemek lazım. İnsan sürekli değişim ve dönüşüm içindedir. Hani kainat kevni fesat üzeredir değil mi? Oluş evet. Ve bozuluş. Dolayısıyla gençlik de bu anlamda hayatımızın önemli bir dönemi. Hepimiz oradan
1: geçti. Evet.
0: Yani belli bir yaşa varan herkes gençlikten geçmiş oluyor. bu anlamda gençlikte aslında neler yaşadığını bilir yani. İnsan bir dizide var neler işte, fark etmeye mi diyor ya işte. Bu anlamda gençlik kendi içinde sorunları olan bir dönem aslında. Çok meydan okuması olan bir dönem. Biz arkada bıraktığımız zaman belki bu meydan okumaları bıraktığımız için çok soğukkanlıkla falan diye konuşuyoruz ama ya işte insanlar yeni bir hale bürünüyor. Yüzü bile değişiyor insanın. İnsan ilişkileri çok okulla veya sosyal çevreyle alakalı sürekli gidip o insanların önüne çıkıyor. Evine geliyor. Anne babasıyla bir iletişim bulmaya çalışıyor. Anne babanın oradaki tavrı çok daha belirleyici. Yani ben babamın yanında çalışıyorum hala. Babamın yanında bu kadar uzun yıllar çalışmamın sebebi babamın bana olan güveni. Yani onun eğer merhameti olmasa yapamazdım yani.
1: Duası. Değil mi?
0: Yani bu benden kaynaklı bir şey değil çünkü. Dolayısıyla biz eğer gençleri konuşacaksak bir kere hani ben 40 yaşındayım dolayısıyla belki bu söylemek haddime değil ama hani büyüklerin gençleri konuşacaksa önce ben ne yaptım demesi lazım. Bir. İki, çünkü onların işte evlenecekse mesela yuva kurması değil mi? İş bulması, geçim derdi, bir an eğitime mi odaklanacak yoksa içinden bir sürü güçlü duygular geçiyor. Onlara mı odaklanacak? Duygusal yönetim yani çok fazla cephede mücadele veren bir varlıktan bahsediyor ve kendini ispat etmesi en önemli cephesi. Dolayısıyla bizim toplum olarak bir kere gençlere bu merhamet gözüyle bakmamız lazım. Bunu kaybetmemek lazım. Bir ikincisi sosyal medya çağında bence gençlere sosyal medyanın yüklediği çok acımasız kültürel ve formatif normlar var. Sen işte şu boyda olman lazım. Sen güzelsen, güzel olmak için şunu yapman lazım. Şunu giymen lazım. Şu kalıba uyman lazım. Müslümansan şu kalıp ya da değilsen şu kalıp. Hı. Bir kere gençlerin hani evvelden şey ne deniyordu? Ya çok da işte komşu ne der? Buna kulak asmayın deniyordu. Ya, tam komşulara kulak asmayalım da şu anda sosyal medyaya kulak asıyor gençler. Asmak zorunda hissediyorlar çünkü.
1: Aslında mahalle baskısı orada değil mi?
0: Artık global, küresel bir form koyuyorlar önünüze. Ve bunun da, buna uymak zorunda olmanızın temel sebebi de gencin önündeki tüm sıralı yaşlıların hepsinin buna uyuyor olması. Yani mahalledeki komşu değil artık. Sosyal medyadaki hiç ulaşılamayacak birilerini gösteriyor. Daha da ötesine geçirmiş durumda. Artık gerçekle ayrılabilecek bir AI videolarına tutkun olmuş durumda insanlar. Yani AI'daki o mükemmel, yani biliyorsunuz şu andaki bizim vücut proporsiyonlarımızın temelinde Michelangelo'nun heykelini esas alıyoruz değil mi? Karnımızdaki 6 tane işte baklavanın olmasının sebebi bile Michelangelo'nun ünlü heykelindeki mükemmel insan budur tanım. Gerçekten heykel mükemmel. Ama biz heykel değiliz. Biz insanız. Bakın bardak değişmez ama insan değişir. İnsan yaşlanır, kırışıkları olur. Ama bunların hepsini şu anda bu sosyal medyayla gençlerimize sen bu kalıba uymak zorundasın diyoruz. Müslüman bir genç tamam ama fıkıhta şu kadar daha ilerlemen lazım. Hiç erişilemeyecek bir yere getiriyoruz gencimizi. Bunlar saçma yani. Bunlar erişilebilecek şeyler değil. Ve bu yarıştan koptuğu zaman ne olacak bu genç? Bunun cevabını vermiyoruz. Öte yandan tabii ki mesela madde bağımlılığı gibi, uyuşturucu bağımlılığı gibi işte birçok bağımlılık önünde diğer tehlikeler olarak artan düzeyde devam ediyor ki hamdolsun devletimiz bu noktalarda ciddi mücadele ediyor. Bahis, yasa dışı bahisten bahsediyorum. Bahisin genelinden bahsediyorum. Ben yasa dışı bahis değil, bahisin tamamına karşıyım. Bahis bağımlılığı çok ciddi bir tehlike. Bunların tamamıyla devletin sistem mücadele etmesi ve sivil topluma buna destek olması lazım. Üçüncü bir veçe. Yani büyükler gençlere nasıl örnek oluyor? Bakın hangi konudan bir tane konu seçin. Rastgele bir konu aklınıza gelsin mesela. İşte gençlere siyasetle alakalı en büyük eleştirini, ya siz sürekli makam mevki peşindesiniz. Tamam. Makam mevki peşindeyiz. Peki. Makam mevki peşinde kendini heder eden en büyük yaş grubu herhalde 50 üzeri yaş grubudur değil mi?
1: Evet.
0: İnsanların çıkıp düğünlerde bile saçma sapan konuşmalar yaptığını makam mevki peşinde şahitlik ediyoruz.
1: Evet.
0: Siyaset peşinde koştuklar. Niye? Çünkü artık sadece düğünde mikrofon uzatılıyor. Şimdi genç kime örnek alsın mesela? Ben ailenin onurunu, şerefini, haysiyetini korumaya söz veriyorum deyip Yaprak Partisi kuranlardan bahsediyoruz. Şimdi böyle iş siyasete girmek istemem ama 60-70 yaşında ben profesörüm, ben şuyum buyum deyip de kendini rezil rüsva eden insanlardan bahsediyoruz. Genç kimi görüp örnek alacak? Hani, tamam Cumhurbaşkanımız sağ olsun güzel bir aile hayatı, güzel bir liderlik, güzel bir siyaset anlayışı ortaya koyuyor. Ama onun dışındakiler, üniversite hocaları ne yapıyorlar? Yani gence erişmek kolay. Çünkü gencin bir siyasi gücü yok. Gencin size karşı uygulayabileceği bir baskı aracı yok. Gencin size karşı bir laf ettiği zaman onun hayatını karartma şansınız var birçok yerden. Dolayısıyla gençleri eleştirebiliriz, eleştirmeliyiz. Ama bu eleştiride insafı elden bırakmamalıyız. Azerbaycanlılar dediği gibi insaf şirin şey.
1: Eyvallah. Gençlik önemli. Peki şimdi aslında benim anladığım bir takım navigasyonların eksikliğinden bahsediyoruz galiba. Yani manevi anlamda. Sizin manevi navigasyonunuz kimdi hayatınızda?
0: Yani ebedi ve ezeli rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kur'an-ı Kerim tabii ki.
1: Şimdi eyvallah. Çok da güzel bir cevap oldu. Aslında ben biraz buradan aile kurumuna girecektim. Yani ailemizdeki hani çocukluğumuzdan bu yana manevi navigasyonumuz onlar tabii ki amenna hepimizin öyle keza. Ama sizin mesela işte bu anlamda şu macerayı, şu hikayeyi yazmadaki manevi navigasyonunuz.
0: Yani buna ikinci bir cevap veremeyeceğim. Bu açıkçası.
1: Bu.
0: Evet, evet.
1: Evet. Peki programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben gerçekten çok kıymetli bir söyleşi gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah sizi zorlamamışımdır soruları sustum.
0: Hayır, hiç de bile.

0: şu anda.
1: Ama şeyi gördüm yani, siz gerçekten gençlerin anlaşılmadığı hususu çok güzel anlattınız.
0: Ya umarım faydası olur tabii.
1: Mesela saha derken bunu siyasi olarak sormuyorum mesela. Gençlerle sohbetiniz mutlaka oluyordur. Niye abartılı geliyor size mesela estetikleri? Gençlerin ya da insanların. Biliyorum ki siz aslında bir sosyal anlamda insanları dinlemeyi de seviyorsunuz diye düşünüyorum.
0: Yani evet, ben herhangi bir şey bildiğimi iddia etmiyorum. Hatta bilmiyorum. Bana öğretmenizi beklerim.
1: Bilmek acı çekmektir diyorlar değil mi?
0: Hayır, yani keşke bilsem ama bilmiyorum. Öğreniyorum dolayısıyla. Hani bu anlamda sorunuza nasıl cevap vereceğim bilmiyorum ama hangi istediklerini abartı buldum onu anlayamadım.
1: Hayır, niye bu kadar hani abartılma hususunda hani eleştiri, gençlerde de fazlasıyla eleştiren buluyorlar ya bu anlamda, yani biraz sistemi eleştiren buluyorlar, her şeyi eleştiren buluyorlar evet. Dolayısıyla bir kabulleniş onlara reva görüyorlar ya, bir kabullenmeleri gerektiği hususunda bir zorlama evet, var.
0: Doğru. Yani bir kere gençler değil, herkese bir eleştiri hasleti olması gerekir. Yani.
1: Tabii.
0: Eleştirel düşünce çağımızın ve gelecek çağların ve bizi bugüne kadar getiren, insan yapan hasletlerin en temellerinden bir tanesi.
1: Tabii.
0: Eleştirel düşünce olmadan, ben nerede hata yaptım demeden zaten kendimizi geliştiremeyiz. Ve insan hata yapar. İnsan cahildir. İnsan acelecidir. Hani rehberimiz kitabımıza baktığımız zaman insanın birçok özelliğinin eksikliklerden kaynaklandığını görüyoruz. Bu anlamda eleştirin, kendimizi sürekli diri tutmamız önemli. Ben eleştirinin faydalı olduğu kanaatindeyim, olacağı kanaatindeyim. Gençlerin tabii eleştiri kültüründen nasibini alması da bence güzel. Onlar bir de yani genç olarak ben de yani kısmen ucundan bucağından genç sayılabilirim hala.
1: Peki tabii ki.
0: O anlamda sadece bugün değil yarın da yaşama ihtimalimiz en azından dikkate alırsak eleştiri yapıyor olmamız, sistemin biraz daha her konuda dünya sisteminin, Türkiye sisteminin açıklarını da görüp bunlara, çünkü eleştiri yapmadan siz neyin eksik olduğunu göremezsiniz. O zaman neyin doldurması gerektiğini göremezsiniz. Bu anlamda eleştiriyi ben değerli ve haklı görüyorum. Kulak verilmesi gerektiğine inanıyorum. Ve kulak verildiğinde büyük ölçüde şahitlik ediyorum. Tabii ama şu değil, hani eleştirdin, çözüm önerim, bu hemen bu yapılsın. Dünyada böyle bir hani para çokama ilişkisi yok. Anında bir geri dönüş söz konusu değil. Ama bir toplu bilinç söz konusu olduğu için o toplu bilince yapılan her katkı değerli. Burada bence en önemli tehlikelerden bir tanesi epistemolojik anlamda bir kriz içinde olduğumuz gerçeği. Nedir bu? Şimdi birçok bilgi insandan insana aktarılmış. Dünyanın başından beri. Bu da birçok alimin, bilim adamının, bilim insanının yaptığı yüz yüze dersler, diz yüze dersler, zaman zaman kitaplarının sınırlı çevrelerde olsa okutulmasıyla aktarıldığını görüyoruz. Ve birçok bilimsel tartışmanın veya işte ilmi tartışmanın, değil mi? Biz Türkiye'de öyle bir dikotomi koyuyoruz. Bilimsel tartışma, pozitif bilimlere, ilmi tartışmalar manevi ilimlere alakalıdır diye. Halbuki bu çok da bu dikotominin çok anlamlı olmayabileceğiyle alakalı da ciddi soru işaretlerimiz var. Bu noktada, gelinen noktada her tartışmanın harca alem şekilde ayrı usul yapıldığını şahit gelir. Bu çok üzücü bir durum. Ve bu tartışmaların, özellikle ilmi tartışmalar diyelim, herkesin ortasında yapılıyor olması insanın kafasını karıştırıyor. Buna gerek yok.
1: Acaba şu mu? Sayın Cumhurbaşkanımız da aslında buna değinmişti biliyorsunuz. Mesela itikadi konuların işte ekranlarda tartışılıyor olmasına matuf mu söylüyorsunuz? Mesela ilmi derken benim aklıma en güncel o geliyor. Çünkü
0: evet evet. Yani öyle bir açıklama da vardı mesela. Bana kalırsa bilim geleneğinin hala yüz yüze ve kapalı dairelerde devam etmesi lazım. Çünkü hani ben o bilimsel olgunluğa erişmediysem o bilgiye de erişememeliyim. Burada bir giriş standartımızın olması lazım. Öbür türlü benim kafam karışmaktan başka bir işe yaramaz. Bakın bir şeyin eksikliği, bir hata konuşuyorsak eksiklik hatadır ama fazlalık da hatadır.

0: Nasıl ki dört parmak bir eksiklikse altı parmak da bir eksikliktir değil mi? Bilimsel olarak da eğer sisteminizi oturtmadıysanız, teoriniz yoksa o zaman lüzumsuz detaylara boğulmak sizin kararınızı zedeleyecektir. Bilim de böyledir. İlimde de birçok detayı tabii ama insanın bile işte hatalarından bir tanesi herhalde şu olması lazım. Bilinmek istiyor insan. Sosyal medyadaki taziklerden, tahriklerden bir tanesi veya işte konvansiyonel medyada yer almanın en büyük güdüsü nedir? Bilinmek. Ben bilinmeliyim. Bu bilinmenin getirdiği şehvet.
1: Aslında biraz daha açalım. Şöhret.
0: Tabii.
1: Şöhret
0: isteği. Hubuca veya şöhret sevgisi veya bilinme isteğinin getirdiği şehvet sizi sürekli takipçi arttırmaya ve takipçi arttırma üzerinden konulan mesele. Bence ilim adamlarının geniş kitlelere ulaşması çok önemli, çok güzel. Fakat öte yandan bu geniş kitlelerle ne yaptığı, onların ne tartıştığı da bir o kadar önemli ve geniş kitlelere ulaştıkça o tehlike biraz daha artıyor. Tabii ben bunları hani değerlenecek hadde ve kalibreye sahiptim. O yüzden hani burada kendimi sınırlamış olayım. Ama naçizane bakışım budur.
1: Ama çok gerçekten aslında fazlalık da bir eksiklik olduğunu çok güzel açıkladınız.
0: Bir başka örnek verelim. Bir resepsiyona çok sade bir kıyafetle gitseniz, değil mi? Hı. Bu sizi biraz kötülerler. Hı. Ama çok aşırı süslü bir kıyafetle gitseniz yine kötülerler.
1: Çünkü yani bir itidalden bahsediyoruz.
0: Dünyadaki en büyük sınavımız mutedil olmaktır. Bakın siz 100 kilo bir ağırlığı taşıyacak bir halterci olun. Bunu bir dakika boyunca taşırsınız. Hı-hı. Ama Esra Hanım alın size bir bardak su. Bunu ömür boyu taşıyacaksınız elinizde desem. Bu bir süre sonra size taşınmaz hale gelir. Ömür boyu itidal yükünü taşımak en önemli sınavımızdır. Yani öfkeyi yenebilmek değil mi? Hadiste en büyük mücadelenin tanesi öfke anında öfkesini yenebilen kişiye verilmiştir. İşte bu itidaldir. Ve biz ümmeti vasatız, orta ümmetiz.
1: Mesela Gazze'ye baktığımızda merhametin öfkesini görüyoruz bazen. Yani soylu öfkeden bahsediyor.
0: Hani diyor ya lafın tamamı şuna söyledi. Ben o lafın tamamını söylemez gereken kişiyim. Dolayısıyla bazen bu istihaleleri anlamıyorum, kusura bakmayın.
1: Öyle mi? Yani merhametin öfkesi derken benim hani Gazze'ye baktığımda aklıma gelen o soylu öfkeyi tanımlayan bir şey.
0: Evet.
1: Öfke Gazze için benim için soylu bir merhamet gibi duruyor. Çok teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Gerçekten çok hızlı da geçti aslında programımız ve biz her şeyi konuştuk öncelikle. Bizi kırmadığınız için gerçekten teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Eğer kırdıysak, yanlış yaptıysak, dilimiz yanlış bir yere vardıysa peşinden özür dilerim hem sizden hem izleyicilerden. Umarım ki kimseyi kırmadan, incitmeden tamamlayabilmişizdir.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kim vardı programımızda değerli 24 TV izleyicileri? İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu Başkanı Sayın Taha Ayhan'la. Gazze'yi konuştuk. Unutmanın da bir işgal olduğunu bildiğimiz için burada hep yapmaya çalıştığımız şey, sevgili Taha Ayhan da bizi kırmadı ve bu anlamdan aslında hem İslam İşbirliği Teşkilatı'nı anlattığı zamanımız el verdiğince aslında son yaptıkları ve dünyaca ses getiren Filistin Günü programında konuştuk. Kendisine çok teşekkür ettik. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse efendim buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

0: Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü, nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ve diğer kurumlarımızda her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Efendim, yapıp ettiklerimizi birbirimizle paylaşıyoruz ya, geçtiğimiz günlerde, daha doğrusu haftalarda önüme çıkan bir şeyden hem bahsetmek istedim hem nereye sığdıracağımı, nasıl olacağını bilemedim. Kendim tecrübe etmek istediğim bir şeyle karşılaştım sosyal medyada. Bir gezi grubu yola düşmüş İstanbul'un sokaklarını, kulağımıza aşina olduğumuz, bilenlerin daha iyi bildiği, muhakkak bilenlerinin de çok olduğu ama aşinalık seviyesinde de kalınan veyahut kimilerince hiç duyulmamış, bilinmemiş ama çok kıymetli isimlerin gözünden, perspektifinden İstanbul'u dolaşan, dolaştıran birine rast geldim. Bu gezilerden ikisine heves ettim, niyet ettim, gayret ettim, sonuç alamadım. Ahmet Yüksel Özemre'nin Üsküdar'ını ve Samiha Ayverdi'nin Boğaziçi'ni yanında dostlarıyla birlikte gezen, bunu da sosyal medyadan paylaşan Hasan Eren Ulu'ya ulaştım. Dedim ki ben sizin grubunuza dahil olamadım ama lütfen siz bizim programımıza dahil olun. Kırmadılar, teşrif ettiler. Hoş geldiniz.
1: Estağfurullah, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Bu samimi merakımdı, heyecanımdı gerçekten. Nasip değilmiş, olmadı ama o gezinin hemen ertesinde size ulaştım ve hemen hızlıca kavuşabildik. Ne mutlu bize. Çünkü heyecanlandırdı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Niye heyecanlandırdığından başlayayım ama sonra merak ettiğim sorulara geçeyim. Gezmeyi seviyoruz ama bazen bir rastgelelik içinde de oluyor veya geçip gittiğimiz şeyin kimin elinin, kimin gözünün değdiğini, tarihte neye tekabül ettiğini, bugün de neye işaret ettiğini çok da bilemeyebiliyorum. Kendi adıma söyleyeyim, böyle olabiliyor. Ama işte o sosyal medya hesabında gördüğümde Ahmet Yüksel Özemre'nin Üsküdar'ı. Şimdi kıymetli bir adam olduğunu biliyorum. Etrafından, kendinden öncekilerle irtibatlarını, kendinden sonrakilerle irtibatlarını çok iyi değil ama bir aşinalıkla bir parça biliyorum. Bir şeyleri kaçırıyormuşum gibi geldi. Siz kaçırmamak için yola düşmüşsünüz. Nereden çıktı bu İstanbulluların izinden, gözünden İstanbul'u dolaşma meselesi?
1: Şöyle söyleyelim. Bir İstanbulluluk bilinci hepimizin aslında çok sık dillendirdiği, hatta hayal

0: tarihi eserlerin peşinde koştuk. Gördük, fotoğrafladık, gezdik ama insanlar vefat ediyor. Vefat edenler gidiyor. Çok kıymetli isimler, mesela Süheyl Ünver. Haluk Dursun hocamız Süheyl Ünver'le tanışamadığını ve buna çok pişman olduğunu söylemişti. Ama tanıştıkları zaten bir dünya insan. Ve onların her birinin oturuşundan, kalkışından, konuşmasından kendince anlamlar çıkarmış. Onların bilgi birikiminden faydalanmış. Ben de istiyorum ki İstanbullular veya bu isimleri merak edenler onların adımladıkları sokaklarda, onların yazılarını yazdıkları mekanlarda bizimle birlikte dolaşsınlar. Mekanın ruhu vardır denilir. Kişinin de ruhu sanki oraya sinmiştir. Biz buna inanıyoruz. Ve gezerken hep kişilerden, onların hayatlarında bizim gezindiğimiz yerlerin ne gibi izler bıraktığını ele alarak bir farkındalık meydana getirmeye çalışıyoruz.
1: Dünyanıza nasıl girdi bu isimler? İsimlerin hangileri olduğunun ikisinden bahsettim ama şimdi öncelikle şuradan böyle temel meselelerden başlayalım. Ben Ahmet Yüksel Özemri'nin Üsküdar'ını gördüm. Yapıldı. Hı hı. Bu gezi tamamlandı. Samiha Ayverdi ile de Boğaziçi üzerinden.
0: Evet.
1: Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir gezi oldu. Başkaca isimler de...
0: Sırada olanlar var. Evet. Onları da paylaşacağız. Misal Abdülhak Şinasi Hisar Boğaziçi yıllarını ve metaplarını yazmıştır. Boğaziçi'nin farklı semtlerini onlar üzerinden, onların adlarını anarak gideceğiz. Misal Çelik Gülersoy Bey. Misal Sur içinde Mehmet Şevket Eygin'in İstanbul'u, Necip Fazıl'ın İstanbul'u, Haluk Dursun'un İstanbul'u. Biz onların adım attıkları yerleri dolaşacağız. Sorunuza şöyle cevap vereyim. Ahmet Yüksel Özemri gündemime ne zaman girdi?
1: Genel çerçeveden başlayalım müsaadenizle.
0: Pardon,
1: yani ondan sonra da isimlere gelelim hakikaten. Çünkü kıymetliler, mutlaka kendi içlerinde özellikleri var ama şöyle bir şey, şimdi bana bu teklif hazır geldi efendim. Yani ben önümde bir baktım, biri düşünmüş, bir program çizmiş. Bana düşen buna katılmak artık, istifade etmek. Fakat bunun düşünülmesi, ona öncülük edecek, ona eşlik edecek kişinin bunu düşünmesi şu soruyu getiriyor gündeme. Neden önemsediniz bunu ve bu insanlarla tanışıklığınız nereden? Çünkü aynı dünyada yaşıyoruz ama az önce merhum Haluk Dursun'un dediği gibi yetişebildiklerimiz var, yetişemediklerimiz var. Yetişemediğimiz isimler de var. Abdülhak Şinasi Hisar dediniz, Necip Fazıl dediniz. Samiha Ayverdi ile ben aynı dönemde dünyada bulunmuşum ama ben küçükmüşüm, etrafında bulunduğum biri değil. Ahmet Yüksel Özemre'yi de doğrudan görme imkanım olmadı. Saydıklarınız içinde bir tek merhum Haluk Dursun'la karşı karşıya gelebildim, dinleyebildim, rehberliğinden yararlanabildim. Onunla Boğaziçi'ni gezebildim. Bu bir talih, üzüldüklerim de var onun üzüldüğü gibi. Fakat bu isimler dünyanıza nasıl ve neden geldi?
0: Çocukluğumda çok kitap okurdum. Aslında okudukça birikmeye başladı. Biriktikçe benim kendi köklerim üzerinde yükselip bir çınar ağacı gibi olma azmim peydah oldu. Gördüm ki hem ailemde, hem yakın çevremde, hem de ulaşabildiğim kişiler arasında, özellikle genç arkadaşlar, belki isimleri duymuşlar ama detaylarını bilmiyorlar ya da o insanların hayatlarındaki ufak tefek detayların kendi hayat istikametlerini nasıl çizeceklerini göremiyorlar. Bu eskiler şerefül mekan bil mekin demişler. Bir yerin kıymeti orada yaşayanlardan ileri gelir. Misal İstanbul için Eyüp Sultan ismi Halid bin Zeyd'dir asıladı. Hemen onun ismi zikredilir. Üsküdar denilince Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin adı anılır. Mekanla o ruh birleşmiş. Arzu ediyorum ki o ruhlardan istifade eden bizim bu münevverlerimiz, tarih bilincimizi, kültür bilincimizi, dil hassasiyetimizi geliştiren, bize değer katan, bize ufuk gösteren kişileri tanıtalım. Ve hakikaten çok güzel bir ilgi oldu. Biz onların isimlerini duyuyoruz fakat gezdikleri yerlerdeki detaylar neler? Biz de onları görmek istiyoruz dediler. Hem yazılar yazdım bu konuda daha öncesinde, hem kendim çevremde anlatarak bu konuları işledim. Ama yerinde görmek en güzeli. Onların adım attığı yerde adım atmak, onların dokunduğu bir çiniye dokunmak, onların önemsediği bir resmin ardından bilgiyi vermek, o ruhla gelenleri hemhal kılmak, aynı istikamette buluşturmak. Bunu önemsedim ve sağ olsun arkadaşlarımız, misafirlerimiz ilgi gösterdiler. Bizi de çok mutlu ettiler.
1: Şüphesiz güzel bir mekana bakmak, bir şehir silüetine bakmak, şehrin güzel bir silüetine bakmak. Bu şehrin her silüeti, her yeri

0: aynı güzellikte değil maalesef. Güzel bir tarafından bakmak, güzellikleri görmek zaten ruha da, göze de her bakımdan çok iyi geliyor. Fiziksel iyiliğimizi de hatta çok olumlu etkiliyor muhakkak. Dolayısıyla başlı başına böyle bir gezi insana iyi gelir ama ben her şeyi de çok kolay kabullenemiyorum. Şu manada söylüyorum. Bazen böyle şeylere bakıyorum, kendimi de şöyle bir kenara çekip sorguluyorum. Nostaljik bir tat mı alıyorsun Zeynep? Bugün de yaşamayan bir şeylerin peşine mi düştün? Rüya mı görmeye çalışıyorsun?
1: Evet, çok güzel. Bu soruyu ben de kendime sordum. Ve katılan misafirlerimize de birçok kez danıştım. Bazıları yaptığımız çalışmaları, bu tür gezileri nostalji kabilinden değerlendirdiler. Ama nostalji şöyle olur. Bunlar vardı, gitti gitti, bitti. Fakat ben onların hayat hikayelerine değinirken karakterlerini ele alıyorum. Misal, Ahmet Yüksel Özemre'nin ne kadar samimi bir mümin, Müslüman olduğu ve öte yandan Galatasaray Lisesi, kendisi Mektebi Sultani diyor. Mektebi Sultani'den dönem başlayarak olarak Türkiye'nin ilk atom mühendisi olacağı sürece kadar sürekli okuması, çalışması, gayret etmesi bize çalışkanlık konusunda dur. Dur da sen de boş işlerle uğraşma, çalış mesajını verdiriyor. Mesela Ahmet Yüksel Özemre, kendisi Atom Enerji Kurumu Başkanlığı yapmış, nükleer enerji konusunda çalışmış. Kendi hatıralarını anlatırken nükleer enerjiye dair bir konuda rüşvet teklif edildiğini kendisine söylüyor ki kabul etseymiş 7 sülalesi yetecekmiş ama hayır demiş. Şimdi biz bunları paylaştığımız zaman değer yargılarını yaşatıp aktarabiliyoruz ve özellikle liseli, üniversiteli ya da 20'lerini aşmış genç arkadaşlarımız enerjik bir şekilde gezerken o mesajları duyduğunda, onların hayat hikayesindeki kıvrımlı yollarda dolandığında bunu ben de yapabilirim diyor. Ben de inşallah yapabilirim diyor. Buna çünkü ben defaatle şahit oldum. Ve Ahmet Hoca özelinde, Samiha Ayverdi hanımefendi özelinde arkadaşlarımızla bu detayları paylaştığımızda ben oldukları yerlerde mıhlanmış gibi, böyle bir çivi gibi mıhlanmış gibi durduklarını gördüm. Nedir? Misal Ahmet Yüksel Özemre'nin ben şu köşeye dönerken alemi manada Hazreti İbrahim'i de gördüm dediği yer. Hemen bakıyorlar, burası neresi? Bu camide biz çocukluğumuzda babam Kur'an-ı Kerim okurdu, biz de onu dinlerdik dediği yerde durup bakıyorlar. Bayramlaşma merasimi misal. Ben çocukluğumda büyüklerimin bayramını tebrik ettiğimde bana para verirlerdi. Bu her çocuğun yaşadığı bir hadise. Ama Ahmet Yüksel Özemre kendi çocukluğunda o paranın bir mendilin içerisinde konularak verildiğini söylüyor. Bizde adet buydu diyor. Şimdi onu tekrar canlandırdığınız zaman ben şunu gördüm. Bir çocuğa mendil içerisinde bir bayramda para verildi. Birkaç bayram sonra aynı çocuğa rastladım. Mendili görünce para var değil mi içinde diye sordu. Şimdi onu oradan alışıyor aslında.
0: Bu bir da, nezaket, bir incelik görüyor ve aktarılabilir demek hayata.
1: Tabii. Bunu yakalamak bizi çok mutlu ediyor. Yine bayramla ilgili şunu söyleyebilirim. Ahmet Yüksel Özemre'nin çocukluğunda bayram tebriki ilk olarak babaannesini ziyaretle aynı evdeler ama onun elini öperek başlıyor. Ardından babalarına yöneldiklerinde babaları annenin hakkı daha fazladır. Önce annenin elini öpeceksiniz yavrularım diyor. Şimdi biz bunları duyup anlattığımız zaman birlikte gezdiğimiz arkadaşlarımızın kafasında taşlar yerine oturuyor. Kendi kültür köklerimize dair ve onu yakalıyorlar ve yaşatıyorlar da. İşin en güzel kısmı da bu. O yüzden nostaljiye reddiye demeyeceğim ama biz hakikatin peşinde onu inşa ediyoruz.
0: Evet, nostaljiye düşmek işin riskli taraflarından biri ama geleneğin içindeki insanların, onu yaşayan insanların örneklikleri. Bir de biri diğerinden az kıymetli, çok kıymetli değil ama işte bahsetmiş olduğunuz dünyevi manada da önemli pozisyonlarda bulunmuş, önemli makamlarda bulunmuş, ciddi ilim tahsil etmiş bir insanın hayatın bütünü içinde onun da ileri merhalelerine ulaşması, manevi tarafın da ilgileriyle meşgul olması bir arada resim ortaya çıktığında başka bir şey söylüyor ve bize çok uzakta ve uçuk gelen şeylerin o kadar uzakta ve uçuk olmayacağının örneğini veriyor sanki. Ahmet Yüksel Özemre yüzyıllar öncesinden kıssalarıyla, menkıbeleriyle tanıdığımız biri değil aslında.
1: Evet.
0: Birkaç on yıl öncesine kadar aynı yerlere ayak atmış, adım atmış, basmış olabiliriz pekala. Var bu insan ve çok yakın bir geçmişte. veda etti ve gitti.
1: Evet.
0: Kıssalar, menkıbeler derken şunun için de söyledim. Çok aslında şimdi bazı isimlerden bahsettiniz ki 100-150 yıl öncesine ait olanlar da var. Bunlar arasında önümüzdeki gezi duraklarınızda onların İstanbul'una bakacağınız.
1: Evet.
0: Ama bugün özellikle madem ki kapıyı Ahmet Yüksel Özemre'den açtık, onunla ilgili, onun baktığı tarafa bakarken aktardığınız bilgiler ya da anekdotlar yazılarından mı, dostlarından mı, siz bununla ilgili nasıl bir ön çalışma yapıyorsunuz ya da çalışma denir mi buna, nasıl hazırlanılır bilmiyorum.
1: Ben bu bahsettiğimiz isimlerin kitaplarını tek tek okuyorum. Zaten özellikle külliyat sahibi insanların kitaplarını okuyunca bir noktadan sonra onlar gibi düşünmeye başlıyorsunuz. Kendinizi o noktaya taşımış oluyorsunuz. Ben defaatle buna rast geldim. Misal herhangi bir konuda Ahmet Hoca'nın misal yazdığı bölümleri okurken bazen ufak soru işareti gibi gelecek ve ilerideki sayfalarda açacak bölümlere geliyorum. Ben olsam şöyle davranırdım diyorum. İleriki sayfalarda Ahmet Hoca'nın aynı adımı attığını görüyorum. Demek ki aynı kişinin külliyatını okumak, belki bir kitabını bile defalarca okumak, onun sanki ruhuyla temas kurmak gibi oluyor. Evet, yaklaştırıyor. Ahmet Hoca'nın kitapları ve sohbetleri, Sami Hanımefendi'nin özellikle kitapları ve ona dair anlatılanlar. Bir noktadan sonra kendim tefekkür etmeye başlıyorum. Çünkü sadece okuyup kuru bilgiyi anlatmak değil, neden bunu düşündü? Hani insan gözünü kapatır da bir kendisini sanki boşluğa bırakır ya. Orada o rezonans gerçekleşiyor. Hani Ahmet Yüksel Özemre gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Veya Sami Ayverdi gibi duymaya başlıyorsunuz. O demek ki sanki kodlar birbirine uyuyor. Beden farklı beden ama zihin, akıl, görüş, duyuş, düşünüş bir yerde kenetleniyor birbirine. Onu hissetmek ve ardından onu cümlelere dükmek nasıl diyeyim, çok da zor olmasa gerek.
0: Bu aslında çok vakit geçirdiğimiz, sevdiğimiz bir arkadaşımızla onun huyunu suyunu almak gibi bir şey galiba.
1: Evet.
0: Yazdıklarıyla, bakış açısıyla bir arada oldukça onun adımlarının izinden bakarak, görerek, tespit, teşhis ederek kendinize uygun şeyi de seçebilirsiniz. Onun İstanbul'unda, Ahmet Yüksel Özemre için söylüyorum ve onun Üsküdar'ında, onun Üsküdar'ı ile bugünün Üsküdar'ı arasında farklar var mı? Veya sizin bu gezilerinizde benzerlikler üzerinden mi gidiyorsunuz? Farkları da ortaya koyuyor musunuz? Bu hem güzergah olarak hem de Üsküdar ve Üsküdarlılık bakımında.
1: Ben farklılıklar üzerinde çok durmamaya çalışıyorum şundan dolayı. Çünkü benim vazifem inşa etmek. Misal Ahmet Hoca sorduğunuz sorunun şöyle cevabını vermiş. Üsküdar'ın en bariz vasfı sizce nedir dediklerinde sehavet diyor. Yani cömertlik. İsar, bunun İslam terminolojisindeki adı, infak, dağıtma. Hatta şunlardan bahsediyor. Üsküdar'da kendi aile hekimleri bir Musevi, Yahudi vatandaşımız Amon Efendi. Ardından başka bir Kazan Türklerinden bir doktorları var. Ve o dönem yine Üsküdar'da doktorluk yapan bir başka Sıtkı Özferendi isimli doktor var. Bu üçünün ortak özelliği fakir olanlara ücretsiz bakması, evlerine gidiyorlar, bakıyorlar. Amon Efendi için de bu geçerli. Yani Türk kültürünü böyle içselleştirmiş.
0: O bir bütün, gerçekten onu görebiliyoruz.
1: Evet ve eğer fakir bir aile ise, bu hali vakti yerinde değilse, tedavi için tabii ki günümüzdeki gibi eczane yok ama ilaç yapılması gerekiyor. Yastığının altına para bırakıyor. Hatta o kadar ki bu Sıtkı Özferendici dediğim doktor Üsküdar'da bir sokakta adı yaşıyor. Şu anda oturduğu ev yıkılacak mı, yıkılmayacak mı, böyle bir tartışma var Doğancılar'da. Sıtkı Özferendici'nin lakabı Ahmet Hoca'nın anlattığına göre tavuklu doktor. Çünkü bir çocuk özellikle rahatsız ise, hasta ise, ziyaret ettiğinde hastalığı teşhis ediyor. İlaç yapılması için para da bırakıyor yastığının altına ama bir tavuk gönderiyor. Şu tavukla çorba yapın, çocuk inşallah daha iyi olacak diyor. Hani basit belki hastalıklar için. Adamcağızın lakabı tavuklu doktora çıkmış. Ben bunu misafirlerimize cömertlik üzerinden anlatıyorum. Ve bugün artık cömertlik yok demiyorum. Yapabiliriz diyorum. Çünkü o zaman nasıl yapıldıysa şu anda da bunu yapmak zor değil. Hani başka böyle hocanın üzerinde durduğu detaylar,

0: cömertlik üzerinden kendi çocukluğunda teraziyi dengelememe adeti diyor Üsküdar'da vardır.
1: Ne demek bu?
0: Yani bir manava gidip portakal alıyorsunuz. O zamanlar sayı hesabıyla veriliyormuş. Mesela 5 portakal, 5 tane koyduktan sonra bir tane daha koyuyor. Bu da Yüksel Bey'in cabası diyor. 6. portakalı koyuyor. Misal bir attar dükkanından bahsediyor. Attar dükkanında karabiber alınacak ise karabiberi tam terazide dengelemiyor. Karabiber tarafı ağır basacak. Hatta o kadar ki biraz fazla almak isteyenlere de bu bayatlayabilir, kokusu kaçar. Dilerseniz tekrar gelir alırsınız. Biz size bu kadar versek olur mu diyorlar. Şimdi bugünün mantığıyla yaklaşınca olur mu öyle diyorsunuz. Ama bunu misafirlerimiz zaten dinlediği zaman bunlar yaşanıyor, yaşanması gerekiyor diyor. Ve biz kendi yolumuzu çiziyoruz.
1: Zaman zaman çeşitli vesilelerle ettiğimiz başka sohbetlerde dile getiriyorum. Tabii ki kolay değil. Bir kere bu kanaat de var bunun bir tabii yerinde. Cömertlik, kanaatsiz mümkün olacak bir şey değil. Zenginleşme değil, yaşayabilme üzerine bir anlayış. Hayatın zorlukları içinde isyan edenler de çıkabilir. Neden evet bahsediyorsun sen diyerek ama bir anlayış meselesi. Bugünün kapitalist anlayışı içinde çok da uyuşmanın mümkün olmadığı bir durum gibi görünüyor ama ben hala o kanaatkar ve cömert insanların varlığını görüyorum da bu ahlakın tevazu bilinmelerine engel oluyor. Biraz böyle bir şey var.
0: Evet.
1: Kendini de kapatmak durumunda o göstermez, gösteremez. Sadece o örnekliğin olumlu taraflarını adını analım rahatlıkla. Pop müzik sanatçısı Çelik geçtiğimiz Ramazan bir şey yaptı, ortalık bir yıkıldı.
0: Evet.
1: Kimine gereği vardı dedi, kimi de beğendi bunu. Fakat çok güzel açıkladı, çok güzel izah etti. Veresiye defterlerini kapatmak üzerine bir hamlede bulundu Çelik Erişçi. Ve dedi ki böyle bir gelenek vardı. Eskiden durumu iyi olanlar, durumu iyi olmayanlar yerine veresiye defterlerini kapatırlardı. Biz de böyle hesapları kapatıyoruz. Bunun gösterişi yapılır mı diye itiraz edenler oldu. İlk elden haklı bir eleştiri gibi doğru görünüyor. Ama verdiği cevap benim çok hoşuma gitti. Dedi ki kötü şeylerin örneklerini hep konuşuyoruz. Ben madem ki insanların bildiği, kulak verdiği biriyim, güzel bir şeyi söylemeyelim mi? İyi bir şeyi hatırlatmayalım mı? Bunu kendim için yapmıyorum, hatırlatmak için yapıyorum. Bu da anlamlı bir cevap.
0: Çok güzel bir cevap. Evet, bu zaten eski bizim kültürümüzde zimem defteri olarak geçiyor.
1: Evet.
0: Borçların defterleri. Ve belki Çelik Erişçi gösterdiğinden kastım bunu yapıyoruz.
1: Paylaştığının
0: ötesinde yaptığı birçok şeyi bizimle paylaşmıyor. Belki şimdi aklıma geldi, izleyenlerimiz bu hani kapitalizm üzerinden bunları okuyabilir ama burada tamamen insan yetiştirme sanatını görüyoruz. Şöyle söyleyeyim, Ahmet Hoca yine kendi kitabında Galatasaray Lisesi'ndeyken örnek veriyor. Bir yurttaşlık bilgisi hocası Faik Şevket Rumelili ismi. Sınıftakilere diyor ki, siz nasıl vatan haini olabilirsiniz? Birisi kalkıyor, devletin gizli sırlarını verirsem, öbürü kalkıyor, askeri casusluk yaparsam, hayır, hayır, hayır diyor. Ahmet Yüksel Özemre'ye geldiğinde, evladım nasıl vatan haini olabilirsin diyor. Efendim diyor, ben bir çocuğum, burada okuyorum, derslerimi yapmazsam, hocalarımı dinlemezsem o zaman vatan haini olurum. Aferin oğlum diyor. Ve alnından öpüyor. Bu işte insan yetiştirme sanatıdır. Biz bunu anne babalarımızda görebilirsek, çevremize bunları aktarabilirsek, çocuğa nasıl yaklaşılır, ne nasıl verilir, o zaman taşlar yerine oturacaktır.
1: Gördüğü yüzler kimlerdi? Biz şimdi onların yüzüne bakarak, mesela Ahmet Yüksel Özemre'nin yüzüne bakarak, onun gözünden görmeye çalışarak, onun tavsif ettiği gibi anlamaya çalışarak, o tarife göre bir şey kavramaya çalışıyoruz ve bunun bir anı, bir nostalji olmasının ötesine geçirerek yaşayan biz için, bizimle yaşayanlar için, bizden sonra yaşayacaklar için iyi şeylerin devamlılığı açısından tutmaya çalışıyoruz. O hangi yüzleri görmüştü? Yani Üsküdar dediğimizde gördüğü çehreler, portreler evet var mı?
0: Ahmet Hoca özellikle Üsküdar'da bir attar dükkanını yazdı ki o meclise gelenlerin isimlerini de anabilsin. Üsküdar'daki attar meclisini bir akademi olarak değerlendiriyor. Burada bizim bugün çok adını andığımız Ahmet Düzgünman var. Onun babası Saim Düzgünman var, Bekir Düzgünman var. Oraya gelen misal Ahmet Remzi Akgürek var, Hafız Nafiz Uncu var. Nafiz Uncu Üsküdar'daki İskele Camisi'nin, yani Mihrimah Sultan Camisi'nin imamı. Necmettin Okyay var. Gündüş Emetullah Sultan Camisi diyebiliyoruz. Yeni Valide Camisi'nin imamı. O geliyor oraya. Zaten çok küçük bir yer. Diyor ki Ahmet Hoca, o kadar küçük ki yaklaşık 10 metrekare var yok. Oraya 7-8 kişi sığışıyoruz ve dinliyoruz. O dinlediğimiz cümleler bizim kendi kişiliğimizi kazanmamız için çok güzel kapılar açtı. Başka kimler geliyor? Abdülbaki Gölpınarlı geliyor keza zaman zaman. Hani bu isimler orada kendi alanlarına dair konuşuyorlar. O eskimeyen kültür üzerine konuşuyorlar. Ve bilgilerini birbirleriyle paylaşarak sohbet medeniyetini aslında yaşatıyorlar. Öyle diyebiliriz. Gördüğü yüzler bunlar. Daha sonraki süreçte Galatasaray'ındaki, yani Mektebi Sultani'deki hocaları, özellikle Raşit Erer'den çok etkilenmiştir. Fransız hocaları onun karakterini çok şekillendirmiştir. Bunun yanı sıra İstanbul Üniversitesi'ne başladığında Feza Gürsey Bey bilim adamımızdır, etkilemiştir kendisini. Bunlar farklı farklı noktalarda onun deyişiyle feyz aldığım insanlar diyor. Feyzden kastı iyi, doğru, güzel, kendisine yarayacak bilgi, ahlak, görgü, kültür, bunları adeta emer gibi aldığı insanlar.
1: Saydığınız isimler arasında biri doğrudan temasta olduğu biri mi, yoksa dolaylı olarak mı? Yorgo Diamandi, asıl adı olan Yaman dedi. Yaman ki ben dedi. Onun şiirini bilirim aslında. Şiirlerine biraz aşinalığım var. Çok da iyi bilmiyorum ama o bağlantıdan bir bahseder misiniz? Hem o kimdi, hem bağlantıları neydi?
0: Yaman dede tabii Müslüman olduktan sonra Yaman dede ismi veriliyor. Bir Rum Ortodokstur, Türk yanlış hatırlamıyorsam. Fakat iman ettiğini, Müslüman olduğunu gizliyor uzun uzun yıllar boyunca. Çok ileri noktada artık Müslüman olduğunu açıklıyor. Kendi anılarında da yanlış hatırlamıyorsam işte neredeyse gençliğinden beri aile Rum Ortodoks. Gençliğinden beri sahur yapmadan oruç tuttuğunu, iftar yapmadan bir şeyler, belki bir iki zeytin atıştırarak orucunu açtığını, öyle yaşadığını söylüyor ve kendisini hep sakladığını söylüyor. Ahmet Yüksel Özemre de onunla tanışıyor. Hatta 1960'lı yılların başında Notre Dame de Mission Fransız okulunda yanlış hatırlamıyorsam Ahmet Hoca matematik hocası, o da Yaman dede orada bir hocalık vazifesinde. Dolayısıyla birbirlerini belki daha küçük yaşta da tanıyan ama hayatlarının ileri evrelerinde gençliğini geçtikten sonra daha sıkı temasları olan kişiler. Ki Yaman dedeyi biz en çok Mesnevi üzerinden şerhleri, şiirleriyle biliyoruz, hatıralarıyla tanıyoruz. Yine Ahmet Yüksel Özemre ile yolunu kesiştiren kişilerden birisi Ahmet Remzi Akgürek, Üsküdar Mevlevi Hanesi'nin son şeyhi kendisi. Yaman dede tekkeler kapatıldıktan sonra da yine Ahmet Remzi Akgürek ile görüşüyor. Onunla görüş alışverişinde bulunuyor. Çünkü Ahmet Remzi Akgürek iyi bir Mesnevi han. Mesnevi'yi şerh ediyor. Çıkamadığı yerlerde ondan bilgi alıyor, onunla konuşuyor. Müslüman olmasında etkisi olan isimlerden birisi. Keza Ahmet Yüksel Özemre de Ahmet Remzi Akgürek'in yamacında olan, zaman zaman kendisini ziyaret eden, onunla konuşan isimlerden birisi. Hani böylesi ortak noktalarda buluşuyorlar.
1: Peki Üsküdar'ın gündelik hallerinin, biraz Boğaziçi'ne de geleceğiz, süremizi de dengeli kullanmak istiyorum. Tabii. Sami Hanımefendi'ye de
0: haksızlık etmeyelim tabii ki.
1: Haksızlık etmeyi bir kere Ahmet Yüksel Özemre istemez.
0: Evet.
1: Ama Üsküdar'a dair son söz olarak onun gözünden, Ahmet Yüksel Özemre'nin gözünden onun Üsküdar'ını görerek Üsküdar'ı bilen biriyle onun gözünden görmemiş insan arasında acaba nasıl bir fark vardır Hasan Eranoğlu'ya göre?
0: Bence
1: bir şehir sakini olarak soruyorum tabii, aynı zamanda gündelik hayatta.
0: Şöyle cevap verebilirim. Diri bir insanla ölü bir insanı görmek gibi. Diri bir insanla konuşursunuz, derdinizi anlatırsınız, onu dinlersiniz. Ölü bir insan cevap veremez. Biz bugün Üsküdar Meydanı'nda dolaşırken bir İskele Camisi'ni gördüğümüzde sadece iki minareli bir camiye denk geliriz. İki minaresi vardır, Mihrimah Sultan yaptırmıştır deriz ama kapısındaki kitabe bir sır fısıldar. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri orada vaaz etmiştir, o başka bir bilgi fısıldar. Yeni Valide Camisi'ne geldiğimiz zaman Necmettin Okyay'ı bir ziyaret ederiz. 40 yıl orada imamlık yapmış. Sadece imam değil, işin iç yüzüne vakıf olunca zaten kültür tam anlamıyla kendisini gösteriyor, ortaya çıkıyor. Battal Boy Ebru'ları yapmıştır Necmettin Okyay. Çiçekli Ebru yapmıştır, onun mucididir. Çok ilginç bir cümlesi var Necmettin Okyay'ın. Bana böyle çiçekli bir Ebru yapmam söylendiğinde o mümkün değildir. Bizden önce de denemişler, yapamamışlar dedim diyor. Bir gün Macit Ayral kendisi hatta ya birader bunu yaparken şuradan şunu şöyle yukarı çeksen dediğinde Bilal'i şekli çıkmış. Başardık galiba demiş ve o cümleyi şöyle devam etmiş. Ben hayatımda bir işe dair bilgisi olmayan insanlardan çok şey öğrenmişimdir. Bu Necmettin Okyay'ın kendi cümlesi, Ahmet Yüksel Özemre naklediyor.
1: Dolayısıyla tam bir kaşif cümlesi aslında, evet, bir taraftan da.
0: Hani hiç kimseyi, bizim kültürümüzde de vardır, hor görme, her geleni Hızır bil. Hani önemsiz birisi gibi değerlendirmemek gerekiyor. Orada biz Çiçekli Ebru'yu aslında Macit Ayral'ın tavsiyesi ve Necmettin Hoca'nın da onu dinlemesine borçluyuz
1: tabii bu ki. Güzelliği. Üsküdar'dan şimdi kayığa binmeyelim, artık kayık yok. Ama motorlar var.
0: Evet.
1: Motora binelim, karşı kıyıya geçelim. İki taraf da Boğaziçi'ni söyler ama acaba Rumeli tarafı biraz daha mı fazla söylüyor bazen?
0: Sami Ayverdi'ye göre cevaplayacaksak, Rumeli tarafında daha çok başka milletlerin sanki sesi soluğu duyuluyor. Anadolu yakasına geçtiğimizde Türk kültürüyle bezenmiş, Müslümanca ya da İslam kültürüyle renklenmiş bir medeniyetten bahsediyorum. Zaten Rumeli yakasında, Avrupa yakasında anlatırken bazen kaleminin ucu sivriliyor. Hani eleştiri dozajı yükseliyor. Neden? Çünkü yer yer azınlıkların Osmanlı Devleti zamanındaki yanlış hamlelerinden dolayı bizi nasıl üzdüğüne değiniyor. Yer yer bizim yanlış düşünce telakkilerimizden dolayı koca bir medeniyeti avuçlarımızın arasında nasıl kaybettiğimize değiniyor. Ama misal Kuzguncuk tarafına geldiğinde bir yalıdan bahsediyor. Yalının bazı eserlerinin satılacağı, mezat yapılacağı söyleniyor. Onu anlatırken şöyle söylüyor, diyor ki Sami Ayverdi, bir diyelim masa, bir antika değeri olan eşya satılacağında para değil de bir yetim, iki yetimi sevindirme, üç yetimi sevindirme, yani aslında o kazanılacak paranın yetimler için harcanacağını ifade ediyor ve bunu da yine bizim kendi kültürümüzde yetimi sakın hor görme, ona ait olana el sürme, onunla aslında bağdaşlaştırıyor ve inançla örüyor Samiha Ayverdi. Tabii ki Rumeli yakasındaki yine bize ait Türk kültürüyle bezenmiş yalılardan bahsediyor. Özellikle Rumlarla Türklerin nasıl iç içe yaşayabildiği, bunlardan yine bahsediyor. Hanedan mensuplarının özellikle Fındıklı civarında yalıları var. Onlardan bahsederken misal Adile Sultan'dan bir sayfa açıyor. Onun nasıl bonkör olduğunu, nasıl cömert olduğunu anlatıyor. 4. Murat zamanını anarken Emirgan'dan bahsediyor. Oradaki köşkleri söylüyor. 4. Murad'ın nasıl bir Revan, Bağdat Fatih olduğunu anlatıyor. Bu da bizim kendi tarihimizdeki parlak sayfaları açan yine detaylar.
1: Peki onun İstanbul'una bakacağız ama öncelikle aslında en başta diğer yönde yaptığımız gibi Samiha Ayverdi'ye bir bakalım. Muhakkak ki hem kendi külliyatıyla tanıyanlar da vardır. Bununla birlikte zaman zaman hesef ettiğimiz, daha da fazla bilinmesi ne kadar iyi olur dediğimiz isimlerden biri. Buna rağmen o kapağın kitabını yeterince sık kaldırıyor muyuz? Ondan emin değilim. Kimdir Samiha Ayverdi? Ve Türk fikir hayatında, estetiğinde nasıl bir yeri var?
0: Samiha Hanım'ın annesinin soyu Macaristan'daki Medfun Gülbaba'ya kadar dayanıyormuş. Abi Ekrem Hakkı Ayverdi yüksek mimar. Özellikle hem Osmanlı coğrafyasını, o dönemki Türkiye, hem de Balkan coğrafyasını adım adım gezmiş. Buna dair kitaplar yazmış. Mesela Estergon Kalası, Estergon Kalesi ya da mimari çizimlerini yapmış. İstanbul'da kıyıda köşede kalmış bir yalı caminin planını çizmekle kalmamış, bilgilerini vermiş. Topkapı Sarayı'nı uzun uzun anlatmış. Yani aslında mimarlık tarihçilerinin özellikle başvurduğu bir kaynak. Aile Osmanlı döneminde hatsız sayılır, sözü dinlenir bir aile. Samiye hanımefendinin yanlış hatırlamıyorsam babaannesi veya ondan bir sonraki, bir önceki soy diyebilirim. Osmanlı'nın koca Hüsrev Paşa isminde bir sadrazamı var. Gelip görüş alışverişinde bulunduğu kişi. Samiha Ayverdi'nin babası zaten bir Osmanlı ordusunda subay. Subay olduğundan dolayı özellikle subaylar evlerine gelirler ve sohbet ederler kendileriyle. Samiha Ayverdi de orada tıpkı Ümit Meriç'in, Cemil Meriç'in dizlerinin dibinde yetiştiği gibi o sohbetleri dinleyerek yetişmiş. Fransız kültürüne vakıf ama kendisini bir Osmanlı hanımefendisi olarak tanıtacak. Belki bu cümleyi kurmamıştır ama biz çok rahat bir şekilde tam bir Osmanlı hanımefendisiydi diyebiliriz. Oturuşuyla, kalkışıyla, yemesiyle, içmesiyle, dile verdiği önemli yazılarıyla, cümleleriyle. Tam bir olgunluk abidesi.
1: Büyük ihtimalle evet böyle isimlendirmiyordur. Çünkü onun için ayrıca adı konulacak bir durum değil. Kendi tabii hali olduğundan, evet, o iklim içinde yetişmiş biri olduğundan ayrıca böyle denmeye ihtiyaç duymuş olması pek muhtemel değil hakikaten.
0: Ve mütevazi insanlar hiç böyle cümlelerde kurmazlar ama kendilerinden sonra gelenler onu resmetmekle ve onu tasvir etmekle de mükellef. Bize de düşen o.
1: Peki şu dikkatimi çekiyor. Yani onun özelinde de sormak istiyorum bunu. Samiha Ayverdi özelinde de. Bir edebiyatçı o aynı zamanda. Bir kültür tarihçisi gibi çalışmış. Notlar almış, şahit olduklarını aktarmış. Çok ciddi eserleri var. Ağabeyinden bahsettiniz. Ekrem Hakkı Ayverdi mimar diye söylediniz. Fakat ama aynı zamanda diyelim ki biz onların sözlüklerini de biliyoruz. Türk, evet, dili konusundaki çok büyük emeklerini biliyoruz. O emeklerin bugün nasıl nesillere tesir ettiğini ve gelecek nesillere de tesir edebileceğini bir kaynak olarak, başvurulabilir kaynaklar olduğunu biliyoruz. Eserler olduğunu biliyoruz. Az önce bahsettiğiniz Ahmet Yüksel Özemri. Bu isimlerin atom mühendisi, mimar, soylu bir kişi. Fakat kendilerine kimsenin yüklemediği bir şeyi yüklenmiş insanlar aynı zamanda. Bu estetik meselesinden bahsediyorum. Hı hı. Dildeki estetik, mimarideki estetik, müzikteki estetik belki pek çok şeyle ilgililer aynı zamanda. Bu bir iklim meselesi mi, onların tek tek kişisel ilgileri mi? Siz nasıl gözlemliyorsunuz bunu?
0: Her birisi aslında akan bir nehir gibi ve denize kavuşuyor nehirler. Bu kişiler özellikle Osmanlı'nın son döneminde yetişen, çevresini aydınlatan, sanatkar da olabilir, alim de olabilir. Onlarla temas ederek kendilerini buluyorlar ve dünya değiştiğinden dolayı 1923 yılında Cumhuriyet ilan ediliyor. Biz savaştan çıkmışız. Sonrasında yine dünyada önemli gelişmeler var. Büyük değişimler olurken özellikle insanlar asimile olmaktan korkarlar. Onlar da tahmin ediyorum o büyük denizlere kavuşarak kendi dünyalarını şekillendiriyorlar. Tek tek bunu yaşıyorlar. Mesela Samiha hanımefendi Kenan Rıfai Hazretlerinden çok feyz alıyor. Ahmet Yüksel Özemre bir Necmettin Okyay hocadan feyz alıyor. Ama sonrasında birbirlerinin ne kadar yapbozun parçaları birleşir ya, aynı onun gibi birbirleriyle ne kadar ortak noktalarının olduğunu görüyorlar ve o bireye dair, bireysel diyeceğimiz çaba, kolektif bir artık çabaya dönüşüyor. Çünkü her ikisi de, Samiha hanımefendi de, Ahmet Yüksel Özemre de gençlere ulaşmak isteyen ve onları yetiştirmek isteyen kişi. Hatta Kubbealtı Vakfı, Samiha Ayverdi hanımefendinin kuruluşunda önce olduğu vakıflardan, hı hı, birisi. Siz de az önce zikrettiniz. İlhan hanımefendi, evet, Ayverdi, kubbe altından büyük Türkçe lügati çıkarmıştır ki dili ne kadar iyi kullanmamız gerektiğini onları görerek öğreniyoruz. Samiha Ayverdi bu konuda o kadar hassas ki Fransızca sine qua non, olmazsa olmaz diye Türkçe'ye çevriliyor. Ama o çeviriyi beğenmemiş. Bunun nasıl daha Türkçesi olur acaba bizde diye düşünürken bir dostuyla konuşuyor. Ondan kolay ne var? Lazımı gayrı mufarık. Lazımı gayrı mufarık, sevdim bunu diyor ve bunu cümlelerine dökerek bir makale şeklinde yazıyor. Dil konusunda hassas olan kendisini ve kültürünü kolay kolay kaybetmez. Bu yüzden bu insanların Türkçe hassasiyeti bizim de kendilerini takip etmemizi mecbur tutacak yol bence.
1: Peki yine günümüze ve somut olana gelelim bir parça daha.
0: Tabii.
1: Ben sizin gözün, hani Ahmet Yüksel Özemre'nin gözünden Üsküdar dedik, Samiha Ayverdi'nin veya diğer kıymetlilerin gözünden İstanbul'un muhtelif parçaları, Boğaziçi söz gelimi diye konuşabiliriz. Bir de sizin gözünüzden yolculuğa eşlik ettiğiniz insanların tavırları meselesi var.
0: Evet.
1: Mesela bir Samiha Ayverdi gezisi güzergah olarak nereleri kapsıyor ve o duraklarda siz dinleyenlere, gezenlere, mahdut seyyahlara ne anlatıyorsunuz?
0: Bizim Arnavutköy'ünden Rumeli Hisarı'na kadar olan gezimizi Sami Ayverdi'nin Boğazçısı koydum. Normalde Samiha Hanımefendi'nin Boğazçı'nda tarih başlıklı bir kitabı var ve köy köy anlatmış. Ama tabii ki hepsini bir anda gezme imkanımız olmayacak. Biz Derya'dan Katre sunuyoruz. Arnavutköy'ünden başlıyoruz. Arnavutköy'ünün girişinde Robert Kolej var. Robert Kolej'in tarihinden bahsediyoruz. Sirius Hamlin'den bahsediyoruz. Onun gayretlerinden, çabasından, o okul kurmak için bahsediyoruz. Ardından tabii ki Sami Hanımefendi'nin milli eğitime dair, milli şuur davaya dair yazdığı eserler var. Bunlardan bahsederek tamamlıyoruz. Biz Boğaz hattında yürürken Arnavutköy'ünden Rumeli Hisarı'na kadar Anadolu yakasına baktığımızda bir Vani köyünde yemyeşil güzel bir koru görüyoruz. Hemen oradan bahis açıyoruz. Sami Hanımefendi diyor ki eski İstanbul'da ya da Osmanlı İstanbul'unda Osmanlılar, o Türkler, Boğaz bir bakıma koru, bahçe demekti. Medeniyeti böyle algılıyorlardı diyor. Ve o koruların öneminden bahsediyor. Bir batıdaki bahçenin geometrik düzeni değil de daha farklı bir bahçecilik düzeninden bahsediyor. Ağacın öneminden, hatta Boğaz içinde küçücük bir yerden dahi söz açarken Boğaz'ın küçücük bir yerini bile biz bahsedilmez, değersiz bir yer gibi göremeyiz diyor. Mesela yine Boğaz hattında sis çöktüğünde hafif bir karşı yaka misal görünür görünmez hale gelir. Onu anlatırken İstanbul yaşmağını çekmiş der. Yaşmak biliyorsunuz şöyle bu eskiden yüzü hafif kapatan burundan.
1: Burnun üstünden.
0: Evet, burnun üstünden ama ağız burun belli olur. Sanki sisli bir görüntüdür. Onu onunla benzeşleştirir, öyle anlatır. Biz bunlardan bahsediyoruz. Öte yandan Rumeli Hisarı'na geldiğimizde misal böyle kendinden emin Ahmet Vefik Paşa'dan bahsediyoruz. Neden? Çünkü Sultan Abdülaziz gezerken Rumeli Hisarı'nın burçlarından birisini yıktırıp bir köşk yaptırmaya niyetleniyor. Ahmet Vefik Paşa ki meclisi Mebusan Reisliği de yapmıştır. Aman efendim diyor, bu diyor evet sizin sülalenizden kaldı ama bir insanlık mirasıdır. Artık hani yapmayın diyor böyle. Bir insanlık mirası. O yüzden hepimizin bunda payı var diyor. Bunu Samiha Ayverdi anlatırken alkışlayarak anlatıyor. Evet diyor, koruma bilinci işte böyle olmalı. Buna değindiğinde biz kendi tarih şuurumuzun farkına varıyoruz.
1: En başta sorumu sormuştum. Siz gayet güzel cevapladınız ama vermiş olduğunuz her örnekte gerçekten bu bakış açısının aslında bakış açısı değil tek başına bir ahlakı yansıttığını, o yansıtılan ahlakın da geçmiş gitmiş zamanda uygulanmış, şimdi olmaz, yapılamaz denemeyeceğini, mesuliyetimiz neyse o çerçeve içinde bize bir ders vermesi gerektiğini, tıpkı Ahmet Yüksel Özemre'nin vatan haini nasıl olur? Dersime çalışmazsam vatan haini olurum, evet. İşte bu kadar. Bu programı ben yapamazsam vatan haini olurum. Siz gezmezseniz büyük ihtimalle böyle hissedersiniz kendinizi. Çünkü artık onun gözlükleriyle bakıyorsunuz dünyaya.
0: Evet.
1: Bir de öyle bir mesele var. Peki hocam, son dakikalardayız. Veda edeceğiz izleyenlerimizi ama bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi büyük ihtimalle sizin de böyle bir geziden sonra İstanbul'un bu yüzüyle, İstanbullunun da bu yüzüyle karşılaşmış bilhassa genç bir insan. Ki yaşı aslında fark etmez. Ruh aynı. Herkese eşit, evet. Yani müsavi. Onda bir değişiklik yok. Bilenle bilmeyen bir olur mu fehvasınca aynı olmayacaktır. Sizinle o yolları arşınlayan, İnşallah. Adımlayan insan açısından şehre başka türlü bakacaktır. İnsana başka türlü bakacaktır. Bu inceliklerle güzel güzel yaşamak varken niye kuru ve tatsız yaşamaya razı olayım bile der insan, bu da bir lezzet. Ama Hasan Erenoğlu yanına kimseyi almadı. Bugün de İstanbul'la baş başa bir gün geçirecek. İlk tercihi neresi olur? Yürüyerek mi gezer bir kere, bir vasıtaya mı biner?
0: Yok, ben yürüyerek gezmeyi seviyorum, yorularak gezmeyi seviyorum. Ara sokaklarda kaybolarak, not alarak gezmeyi seviyorum. Çünkü girmediğimiz, görmediğimiz birçok yer var. Gördüğümüz yeri belki kendi anılarımızda yazarak sonrasında ben not almayı seviyorum. Sorunuzu şöyle cevaplayabilirim aslında. Bir gezimde bahsetmiştim. Emirgan'ı ilk kez gezdiğimde, o koruyu gördüğümde, ara sokaklarda dolaşıp ahşap evlerin önünden geçtiğimde Emirgan'da yaşamak istiyorum dedim. Daha sonra Kandilli'yi adımlıyordum. Ya dedim, burası da güzelmiş, burada da yaşayabilirim ben. Tam bana göre dedim. Sessiz, sakin. Ben çünkü daha sakin yerleri seviyorum. Fatih'te, Fatih Camisi'nin kenarında ezan okunurken, ya aslında burada otursam da şu kenarda hep bu ezanı duyarak da güne başlasam dedim. Çarşamba tarafına indim. Birçok kişi tercih etmez. Ama o insanların gündelik telaşını gördüğümde keşke her gün sabah kalktığımda onların o telaşıyla uyansam, günümü öyle noktalasam dedim ve kendi kararımı şöyle verdim. Keşke imkanım olsa ömrüm süresince İstanbul'un muhtelif noktalarında oturarak, taşınarak, oturarak, taşınarak öğrensem, yaşasam, insanları tanısam. Bilmiyorum yeterli bir cevap oldu mu ama ben...
1: Vallahi ben ömrün tamamını kapsayacak şekilde değil de diyelim ki hani artık bir hafta sonunda veya hafta içinde kendine ait zamanı ne zaman bulabilmişse, nasıl genişletebilmişse bazen kendi yatağımızın körü oluyoruz hakikaten. Evet. Uzağına düşebiliyoruz. Halbuki nimet her tarafı. Bugün ben kapıdan çıkacağım ve nereye gitsem diye düşünen bir insana vereceği ben, bir tavsiye olur mu diye de merak ediyorum. Yoksa şöyle, o dediğiniz harika bir fikir bu arada. Ben de asla karar veremem İstanbul'un semtleri arasında. Evet. Orası mı? Ki ben elhamdülillah Eyüp Sultanlı olmaktan çok mutluyum.
0: Ne kadar
1: ama,
0: güzel.
1: Ama böyle gözümüzün, gönlümüzün de oralarda attığı yerler var.
0: Kandilli'den Boğaz'a bakmayı seviyorum. Onu isterim. Hani zaten sık sık gidiyorum. Öte yandan Kanlıca'ya inip sahilde şöyle denizin oynak dalgaları, Necip Fazıl da öyle diyor ya, o oynak dalgaları izlemeyi, insanları seyretmeyi seviyorum, o telaşı. Çünkü oradan Rumeli Hisarı'na baktığım zaman gözümde tarih tülleniyor. Denizin maviliği gözümü şenlendiriyor. Rüzgar estiği zaman yaz ayında ferahlıyorum. Kış ayında bir sıcak çay içtiğim zaman ısınıyorum. Yeterli oluyor bu.
1: İyi yolculuklar, iyi gezmeler size ve dostlarınıza.
0: Teşekkürler. Sizi de mutlaka aramızda bekliyoruz.
1: Büyük bir zevkle. İnşallah, inşallah nasip olsun. Niyet ettik, henüz bulamadık o imkanı ama bulmayı arzu ediyoruz. Çünkü güzellikleri seyirle, gezmeyle bitirilemeyecek bir şehir bu. Ama kıymetlilerin gözünden, onların insanlık namına gözlemlerini, tavsiyelerini, hayatlarından kırıntıları, parçaları alarak daha da güzelleşmesi mümkün. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Bu zevkli söyleşi için bize bir kere daha hem güzel insanları hem bu güzel şehri hatırlattınız.
0: Ben teşekkür ediyorum konuk aldığınız için. Sağ olun.
1: Değerli izleyenler, misafirimiz Hasan Eren Ulu'ydu. Kendisiyle zevkli bir İstanbul ve İstanbullu söyleşisi yaptık. Ahmet Yüksel Özemre'den, Samiha Ayverdi'den bahsettik. Onların bizim üzerimizde izleri var, bazen biz unutsak, fark etmesek bile. Çünkü imzalarını görmediğimiz nice sözleri aslında silmiş durumda bu şehre de, bu şehirden istifade eden insanlara da daha fazlası mümkün olsun hepimiz için diyelim ve bu temenniyle bitirelim. Bir başka programda yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın.

Botulinum bakterisi doğada normalde her yerde olan bir bakteri. Spor hali dediğimiz koruma haline kendini döndürüp doğada gezebiliyor. Konserve yaparken hijyenik koşullara çok dikkat edilmezse, içinde hava kalırsa, anaerobik ortam oluşursa bakteri burada çoğalıp toksin üretebiliyor. Bu toksin nerede? Nörotoksin dediğimiz sinirlerin iletilerini bozabiliyor. Dolayısıyla konserve yaparken bir, hijyenik koşullara çok dikkat edeceğiz. Elimizi iyi yıkayacağız. Sebzeleri, meyveleri iyi yıkayacağız. Sonra kavanozu tam doldurup içinde hava kalmamasını sağlayacağız. Ve kapağı da sıkıca kapatıp dış ortamla temasını keseceğiz. Tabii konserve yaparken sirke, turşu gibi asidik malzemelerin kullanılması toksin üretimini engelleyebilir. Daha faydalı ama düşük asitli

ev konserveleri yapılınca asit ortamı düşük olduğu için bakterilerin üremesi kolaylaşabiliyor. Bir de hava teması olursa, hava alırsa daha da kolaylaşıyor. Biz bunu nereden anlayacağız? Konserve yapıldıktan sonra rengi, saklama koşulları çok önemli. Toksin ürediğinde içinde üreme olduğunda kapağı şişmeye başlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi mesela şöyle vuruyoruz yukarıdan. Bir hava alma, şişme yok. Eğer bozulma başlarsa içinde bakteri, toksinler hava üretmeye başlar anaerobik ortamda ve kapak şişme yapar. Bu tür konserveleri kesinlikle tüketmemek lazım. Temiz ortamda, soğuk ortamda saklamak lazım. Hijyenik koşullar dediğimiz iki türlü temas, kontaminasyon olabiliyor. Bir, kullandığımız malzemelerin temiz yıkanmaması sonucu malzeme kontamine olabiliyor. İkincisi de biz el yıkamaya, temasa dikkat etmezsek biz kontamine edebiliyoruz. Babaanneniz çok doğru yapmış. Maşayla temiz ortamda bunları doldurup adeta böyle fabrikasyon ortamı gibi tam doldurup kapağını da tam kapatmak en önemlisi.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

Masada ne var? Hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Her zaman olduğu gibi 3 başlığımız var. 2 saat boyunca birlikteyiz. Önce başlıkları paylaşacağım. Ardından da sohbetimize geçeceğiz. İlk manşetimiz kardeşlik sancağı şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'dan dikkat çeken mesajlar verdi. Özellikle yaşadığımız coğrafyadaki istikrar arayışına dikkati çekti ve kardeşlik sancağı altında buluşma çağrısı yaptı diyebiliriz. Teknofest'ten yansıyanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa'dan verdiği mesajları ve muhalefet cephesindeki gelişmeleri bu başlık altında değerlendireceğiz. Zira Özgür Özel Silivri'ye gitti ama sessiz sedasız bir gidiş geliş oldu. Ne bir açıklama, ne kapıda şov vardı. Acaba CHP ve düzeltiyorum CHP'den yeni partiye geçtikten sonra Özgür Özel aradığını bulamadı mı sorusu gündemde. Zira İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da AK Parti'ye geçmesi ihtimali ciddi anlamda konuşulur hale gelmiş vaziyette diyebiliriz. İkinci başlığımızsa dünya siyasetinden yansıyanlarla ilgili elbette bölgemizdeki gelişmeleri de değerlendireceğiz. Nedir mesele? Savaşlara çözüm arayışı. Bir yandan Mekke İttifakı buluşması gündeme damgasını vurdu. Kısa süre önce görüntüler elimize ulaştı. Birazdan paylaşacağız. Sonrasında Mersin Kiev ziyareti vardı. Sirenler çaldı. Hava saldırısı ihtimali gündeme geldi. Mersin geçişinden sonra bir köprünün vurulduğu iddia edildi. Mersin'den Almanya Şansölyesi'nden Putin'e bir mesaj geldi. Bu anlamsız savaşı bitirmenizi istiyoruz diye. Putin ise eğer Kaliningrad'a bir saldırı olursa elimizdeki tüm silahları kullanırız diye bir anlamda el yükseltti. Bir de üstüne dedi ki 150 dolar doğalgaz parasına pahalı diyordunuz. Şimdi 1000 dolar ödüyorsunuz. Deponuz boşaldı. Kışın 1500 dolar ödeyeceksiniz. Ey Avrupalılar daha ne kadar direneceksiniz dedi. Yine Avrupa'dan da esas Rusya ekonomisi batıyor. Onlar nasıl direnecekler diye tartışmalar var. Bir de İran savaşı ile ilgili olarak da hem Trump'tan hem de İran cephesinden açıklamalar var. Hepsini bu başlıkta konuşacağız. Son başlığımızsa hani milli savunma sanayi hamlelerini sık sık konuşuyoruz ama çıtayı biraz daha yukarıya taşımaya da çalışıyoruz. Hedefimiz uzay ve Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi yapıldı. Halen de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açık konuşmasına dikkat çeken mesajlar verdi. Uzay ilk gidenin gasp edebileceği ya da işte el koyabileceği bir ganimet değildir dedi. Uzaydaki silahlanma yarışı meselesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bir de Türkiye'nin umudu olan gençlere seslendi. Türkiye'nin beşeri sermayesi en büyük gücüdür mesajları verdi. Özellikle uzay kongresinden yansıyanları da paylaşacağız. Hadi başlayalım.

0: Masada ne var? Bu ihtişamlı görüntülerle başlamak istedik. Özel Kuvvetler Komutanlığı gururla sunar. KC'miz bu şekildeydi efendim. Dev bir Türk bayrağı gökyüzünde açıldı. Açıkçası hani biz de gururlandık. Aynı zamanda gölgesinde huzur var. Manşeti de başlığı da çok da yakışmıştı. Emeği geçenlere teşekkür ederek Masada Ne Var'a başlayalım. Hoş görüntüler. Birazdan duygu ve düşünceleri de alırız bu görüntülerle ilgili olarak diyeyim ve konuklarımı sizlerle hemen tanıştırayım. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Yusuf Alabar'da hoş geldiniz.
1: Teşekkürler İbrahim. Hoş bulduk.
0: Akşam Gazetesi yazarı Sayın Kurtuluş Tayyip hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Ve Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkırsat hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim.
0: Iyi. Şimdi Sayın Alabar'da bayrak nasıldı?
1: Muhteşem.
0: Değil mi?
1: Muhteşem gerçekten. Hiç inmesin, hep dalgalansın.
0: İnşallah. Evet. İlelebet. Şimdi kardeşlik sancağı manşetiyle başlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye dikkat çeken mesajlar verdi. Biraz o mesajları yorumlamanızı rica edeceğim. Çünkü bugün yine Batı Şeria'dan işgal görüntüleri vardı. Kutsal mekanlardaki gösteriler kışkırtan bir sürü provokatif işler vardı. Yani öyle bir yapı var ki karşımızda insan izlerken tüyleri diken diken oluyor. Zeytin ağaçlarına düşman, hayvana düşman, insana düşman, her şeye düşman. Geliyor kapına, çık artık burası benim evim oldu diyor. Seni sürükleyerek atmaya çalışıyor. Tarlana geliyor, silah çekiyor. Böyle bir kafa var karşımızda. O yüzden hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Kudüs-i Şerif mesajı ve aynı zamanda kardeşlik sancağını açma mesajı benim için önemliydi. Üzerine konuşuruz diye düşündüm. Bir izleyelim müsaadenizle. Tabii. Ardından sizden yorumlarınızı alayım.
4: Komşumuz Suriye'de elinde 1 milyon insanın kanı olan zalim rejim devrildi. Yerine Türkiye'nin çok yakın dostu bir yönetim geldi. Şimdi entegrasyon süreciyle oradaki terör sorunu çözülüyor. Irak'ta aynı şekilde yıllardır güvensizliğin olduğu yerlerde güvenlik ortamı tekrar tesis ediliyor. Türkler, Kürtler, Araplar olarak bundan tam 838 sene önce Kudüs-ü Şerif'i Haçlılardan kurtaran Şark'ın sevgili sultanı Selahaddin Eyyubi'nin ordusunda olduğu gibi kenetleniyoruz, omuz omuza veriyoruz. Kardeşlik sancağı altında hepimiz tek saf, tek yürek, tek bilek oluyoruz. İnşallah çok daha güzel günleri hep beraber göreceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl bir hayali var? Nasıl bir bölge tasavvuru var? Siz nasıl okudunuz bu mesajı?
1: Şimdi öncelikli olarak Sultan Selahaddin'e ve bütün askerlerine buradan selam olsun. Allah rahmet eylesin. Sultan Selahaddin gerçekten çok bilinmesi gereken bir yaşam şekli var. Ve en az bilinen isimlerden de bir tanesi. Kudüs'ü almadan önce Şam'ı ele geçiriyor Sultan Selahaddin. Ve tevhidi İslam'ı sağlıyor. İslam'ın birliği ve beraberliğini gül dağıtarak sağlamıyor yalnız. Adalet ve güç ile. Uzmanlar demokrasi kelimesini kullanmıyor ya insanlar. Adalet ve güç ile. Adalet ve güç dengesi içerisinde Fatimilerin varlığına son veriyor ki bölgede İran'ın dün vesayet unsurlarına karşı yapmak istediği her şeyi o dönemde Fatimiler yapıyorlardı. O kadar tarih kendi içerisinde akarken birbirine benziyor ki İbn Haldun'un o meşhur sözü dün bugüne suyun suya benzediğinden daha fazla benzer diyor ya merhum. Hakikaten öyle. Yani önce tevhidi İslam'ı sağlıyor, sonra fitneyi ve fitnenin yayıcısı Fatimileri ortadan kaldırıyor. Arkasından da Kudüs'ü Haçlıların

0: elinden alıyor. Aldığında sokaklarında kan akacak diye büyük bir korku var. Ve çıkmak isteyen herkese eman veriyor. Eman verildikten sonra zaten dokunması kimsenin İslam hukuku çerçevesinde mümkün değil. Ve Kudüs'ün sokaklarını gül suyuyla yıkatma talimatı veriyor. O yüzden aslan yürekli Richard der ki, kendisi gibi olmayan Ortodoksları bile cehennemlik sayan bir adamdır aslan yürekli Richard. Araf'ta diyor, bu dünyada Tanrı diyor birini tutacaksa, yani ne cennette ne cehennemde, o sadece Sultan Selahaddin'dir diyor. Çünkü o kadar adil davranıyor ki. Şimdiki örnekleri görüyoruz biz. Zeytin tarlasına giriyor, kökünü söküyor. Hırsız Yakuplar evlere geliyorlar. Çocukları millete musallat oluyor falan. Oldukça enteresan. İşte Sayın Cumhurbaşkanı da Orta Doğu coğrafyasına huzurun ancak tevhidi İslam çerçevesi içerisinde Kürt'ün, Türk'ün, Arap'ın birbirinin ayağına çelme takmadığı, paylaşabildiği, sorunları varsa kardeşçe çözebildiği bir ortamdan geçeceğini söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyla alakalı bu mesajları verdiği takdirde Tel Aviv'de birileri hop oturuyor, hop kalkıyor. Londra'da, Belçika'da, Paris'te birileri hop oturuyor, hop kalkıyor. Biz ne istiyoruz? Kardeşlik istiyoruz. Benim Kürt'le ve Arap'la, Kürt'ün ve Arap'ın da benimle kardeşlik hukuku içerisinde yaşamasına dair temenni niyetiyle iki cümle söylememiz dahi besmele görmüş, şeytana dönüştürüyor bunları. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı bunu tekrar söylüyor. Ama onlar da dünün bugüne benzemesini çok iyi görüyorlar. Yani bir şeyler geliyor. Türkiye durdurulmalı. Mutlaka durdurulmalı. O yüzden şöyle 15 Temmuz oldu, durduramalar. Ha ha, işimiz de bitti. Öyle değil. Siyonizm 2000 sene dünyanın her yerine dağıldı. Gelecek sene Kudüs'te buluşmak üzere sloganıyla günlerini gün ettiler. Ve 2000 sene sonra buluştular. Ben şurada Bulgaristan'dan gelen muhacir bir arkadaşıma neden seçimlere gidip oy kullanmıyorsun? Bulgaristan'da seçimler yapılıyor. O da burada hem Bulgar vatandaşı hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı, çok kuyruk oluyor diyor. Ha, batıralım iğneyi kendimize. İğneyi kendimize batıralım. 2000 sene seni unutursam ey Kudüs kanım kurusun diyerek yaşadılar. Şimdi dolayısıyla onlar öyle yaşayabilir. Biz kimsenin toprağında, malında, mülkünde gözümüz yok. Biz şunu söylüyoruz. Yani artık bu terörsüz coğrafya konusu mutlaka maya tutmalı. Maya tutmalı. Suriye terörden arındı. Bunu görebiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemesi elbette bizler için önemli bir referans. Çünkü istihbarattan gelen bilgileri falan biliyor. Ama biz Suriye'nin içerisindeki gelişmeleri de takip ediyoruz. Şimdi Irak Başbakanı Ali Zeydi ile yapmış oldukları görüşmede keza bu çok önemli bir aşama daha geçirdi.
1: Sincar mutabakatı.
0: Evet. Yani Sincar'ın boşaltılacak olması, iki ülke arasındaki refaha yönelik hamleler falan. Bu güvenlikle ilgili bu fanus her türden kırıktan çatlaktan arındırılıp güvenlik paradigması net bir şekilde ortaya çıkar. Kerkük'teki, Musul'daki, Şam'daki, Rakka'daki, Hama'daki, Humus'taki, Bağdat'taki, Basra'daki bütün Müslüman coğrafya güne uyandığında daha refah düzeyi yüksek bir toplumun üyesi olmak kaydıyla uyanırsa, işte o zaman biz güne çok daha umutla kalkılan bir coğrafya, başlanan bir coğrafya oluşturabiliriz. Bunun için rol model, evet Yavuz Sultan Selim de var, gitti oraları aldı falan, ama oranın Haçlı'dan temizlenmesi anlamında en ideal örnek Sultan Selahaddin Eyyubi'dir. Hayatının mutlaka bilinmesi lazım. Bir şey var, biyografik romanı var. Orada biraz şeye de, arşivlere dayandırarak da canlandırılmış. Oğlu Şirkuh soruyor. Baba diyor, yine gelecekler mi? Ben de diyor ateşler içerisinde yanıyorum diyor Sultan Selahaddin. Rüyamda diyor Alman imparatorunu gördüm diyor. Sakalları miğferinin dışından taşmış mavi gözleriyle her an bana kılıcını çekecek zannediyorum. Oğlumun sorusuyla bir daha diyor kendime geldim. Baba bir daha gelecekler mi? Kim oğlum diye soruyor. O da diyor ki Haçlılar diyor. Hiç tereddütün olmasın. Baba biz onlara ne yaptık ki de yine gelecekler diyor. Çünkü büyük

ızdırap var orada. Biz onlara bir şey yapmadık. Biz sadece bizim olanın onların olamayacağını onlara gösterdik diyor. Bize diyor tepeden bakmalarına müsaade edemezdik ve etmedik diyor. Aynı şartlar bugün Brüksel'de de geçerlidir, Tel Aviv.

0: Diyelim ki Türksün, sana tepeden bakmayı kendilerine hak reva görürler. O yüzden Sultan Selahaddin örneği bu anlamda çok önemli. Bir husus daha var. Suriye'nin kendini toparlamasıyla ilgili konu da var.
1: Tam olsa gelmişken Şam'daki Türk okulunu tam sorayım bu arada. Görüntüleri
0: ben onu da cevaplayıp
1: arkadaşlar.
0: Ondan sonra devretsem
1: Recep
0: olur mu?
1: Recep Tayyip Erdoğan Türk okulu açıldı.
0: Recep Şam'da. Tayyip Erdoğan Türk okulu neden önemli? Ona geleceğim. Tam işte Suriye'deki huzurun sağlanmasıyla ilgili konuşulurken dünden bu yana çıkan, yok geçen haftadan bu yana çıkan bütün bilgiler, anekdotlar, dokümanlar Esed ile Tel Aviv rejimi arasında örtülü bir mutabakatın olduğu, o bölgedeki radikal DAEŞ'li militanların bile Tel Aviv tarafından tedavi ve muayenesinin yapıldığı ve Tel Aviv'deki yönetim koridorlarında Suriye'deki şu anki yönetim yerine Esed yönetiminin bu çalkantılı bir haliyle kalabilmesi Tel Aviv'ce destekleniyor. Niye destekleniyor? Şundan dolayı. Şimdi siz parçalanmış bir Suriye'siniz. 11 yıl iç savaş yaşamışsınız. 1 milyon kendi vatandaşınızın tepesinde varil bombaları patlatmışsınız. Bu devlet rıza üretebilir mi? Üretemez. Ama şimdiki Suriye'nin ürettiğini biz kendimiz gözlerimizle gördük. Doğru. Diyor ki adam 11 yıl sonra ilk defa elektrikleri yanan bir Suriye.
1: Doğru.
0: Ambargolardan arınan bir Suriye. Teröre destek veren ülke olma kategorisinden çıkartılan bir Suriye. Türkiye ile arasında doğalgaz boru hatları çekilen bir Suriye. Havalimanları inşa edilen bir Suriye. E öyle olunca insanlar tabii ki rıza üretmeye başlıyor. Bu coğrafyada toplum nezdinde, halkları nezdinde kim rıza üretiyorsa o adama ya diktatör derler, ya tek adam derler, ya onu derler, ya bunu derler. Kim ki Sisi gibi meşru bir şekilde seçilip gelmişi deviriyorsa onun uğruna da Rafal uçağı kaldırıp Şanzelize'de göğsüne kapalı kapılar ardında madalya takarlar. Suriye'de Recep Tayyip Erdoğan Türk okulu neden önemli? İbrahim, Şam'da Suriye'de Türkçe konuşanları biliyorsun.
1: Tabii.
0: Halep bunun 5 katı. Suriye coğrafyasında nereye giderseniz gidin yaşları 6-7 ile 17-18 arasında olan 100 binin üzerinde insan, yüz binlerce insan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin rahle-i tedrisatından geçmiş.
1: Okullarında okudu, evet.
0: Tamam mı? Şimdi bunlar Suriye'nin içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gözünü yumup kim vurduya gönderebileceği gençler değil. Bunlar Suriye halkıyla, Suriye devletiyle, Şam yönetimiyle, o kadim topraklarla Türkiye arasında bağ kurabilecek en değerli asetimiz, varlığımız. Ama o yüzden bu çocukların iyi korunması lazım. Bu Türk okulu bir başlangıç olsun. Geçtiğimiz günlerde sevgili Nuh Yılmaz'ın yapmış olduğu açıklamalarda eğitim bakanlıkları arasında da bir protokol imzalanmıştı. Aynı zamanda da Suriye'de Türkçenin ikinci lisan olarak, seçmeli olarak tıpkı Kürtçe'de olduğu gibi ders olarak okutulabilmesiyle ilgili
1: ki Türkmenlerin de böyle bir
0: talepleri vardı. Sosyal medyada da yanlış dezenformasyon yapılıyordu. Bunun böyle olmadığını, bu müfredatta olduğu söylendi. Ben dolayısıyla bu coğrafyaların kardeşliğine inanmak değil, iman etmiş bir adam olarak söylüyorum. Allah bize Şamgen'in kurulduğu günleri göstersin.
1: İnşallah. Şimdi Sayın Tayyip, Şanlıurfa gündemine devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest mesajlarını vereceğim. 1.3 milyon ziyaretçi Teknofest Güneydoğu'da. Nereden nereye geldi mesele? Diyarbakır vardı daha öncesinde hatırlarsınız. Biz diyelim arkadaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest mesajlarını. Milletin yüz akı gençler diye duyduğu mutluluğu söylüyor.
2: Türkiye yüzyılı Teknofest kuşağının izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır. Buradaki gençler bu milletin yüz akıdır. Bu ülkenin göz bebeğidir. Müreffeh ve muteber Türkiye'nin en güçlü nişanesidir. Her birinizle iftihar ediyorum.
3: Yakışıklı olsun.
2: Böylesine bilgili, ahlaklı, cesur ve özgüvenli bir gençlikle yol yürüdüğüm için Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd ediyorum. Gözlerinizdeki şu ışık Hiç

0: Dönmesin. Kalplerinizdeki şu coşku hiç ama hiç dinmesin. Rabbim sizleri nazarlardan muhafaza eylesin diyorum.
1: Evet Sayın Tayyip, bir bu açıklama var. Bir de hemen onu da arkadaşlar verebilirlerse sevinirim. İngiliz Büyükelçinin paylaştığı bir video var. O da kendisini davet etmişler Teknofest'e. Duyduğu hayranlığı, mutluluğu paylaşıyor. Bir izleyelim onu da arkadaşlar. İkisini birlikte sorayım.
2: Herkese merhaba. Şanlıurfa'daki Teknofest'ten yeni döndüm ve gerçekten çok etkilendim. Teknofest'i ve İlham Verici katılımcılarını daha önce duymuştum. Ancak yaratıcılıklarını ve mühendislik yeteneklerini bizzat görmek bambaşka bir deneyimdi. Bir de bu yıl Teknofest'in Türkiye'de en sevdiğim bölgelerden biri olan Şanlıurfa'da gerçekleşmesi de benim için ayrı bir mutluluktu. Umarım önümüzdeki yıllarda hem Urfa'ya hem de Teknofest'e yeniden dönerim. Bu nedenle bu ceketi elimde tutacağım.
1: Saklayacağım.
2: Ancak şimdilik
1: İlham dolu günden birkaç bir daha bekliyoruz diye. Şimdi sorumu şöyle soracağım. Üstad, bir Erdoğan'ın hani bu gençlere olan övgüsü, sevgisi bize ne anlatıyor? Siz nasıl okuyorsunuz? Türkiye Yüzyılı Teknofest kuşağının üzerine yükselecek diye mesajlar verdi. 1.3 milyon ziyaretçi olması, Selçuk Baraklar diyor ki bir rekor diyor bu katılım diye söylüyor. Tüm bölgede yarışmaya katılan öğrencilerimizle birlikte 1.5 milyona ulaştık diye söylüyor. Siz hani nasıl okursunuz Teknofest Güneydoğu'yu? İngiliz elçinin bu övgülerini nereye koyalım? Bir yandan da bunları şimdi izlerken İngiliz elçiden ya Özgür Özel üzülmüş müdür acaba? Hani İngilizler bize sahip çıkmadı falan diye sitem edip duruyordu BBC'den diye düşündüm. Hani böyle hemen araya bir siyaset evet. Karıştırmıyorum ama bir Teknofest ne ifade ediyor? Bir de şöyle de sorayım. İngilizlerle biraz Fransızlar falan ayrışıyor mu bu işlerde? Mesela Eurofighter savaş uçakları için eğitime başladı bizim pilotlarımız biliyorsunuz. Uçakların teslimi olacak. O süreç devam ediyor. İngiltere biraz daha yakın davranıyor sanki. Yani Avrupa Birliği'nden ayrılmanın da getirdiği bir avantaj mı var bilmiyorum ama. Önce Erdoğan'ın mesajları için bir değerlendirme alayım. Gençlere umudu olması meselesi.
3: Evet. ya bir önceki konuyla da çok yakından bağlantılı. Yani Orta Doğu gerçekten çok yeni bir dönemin eşiğinde. Biz işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın ta Selahattin Eyyubilere işarette bulunmasının sebebi biraz da yine benzer bir tarihsel dönemin içinden geçmemizle de ilgili. Yani bu İsrail yayılmacılığı, Büyük İsrail'in işaret ettiği gelecek çok karanlık. Çok kanlı. Bunu görebiliyoruz. Gazze'de gördük, Filistin'de gördük, Lübnan'da gördük. Pek çok bu coğrafyanın her yerinde görebiliyoruz. Yani bu coğrafyanın toplumlarına, insanlarına çok korkunç bir gelecek işaret ediyor. Fakat bunun yanında bir yine bu coğrafyanın o tarihsel, toplumsal dinamikleri içerisinde yeri olan bir güç. Bu da tabii ki yoktan oluşabilecek bir güç değildi. Tarihsel bir arka planı olan güçtü, temeli olan bir güçtü. Bu da Osmanlı'nın da devamı anlamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin artık bu zulme, bu coğrafyadaki haydutluğa, bu kana susamışlığa bir dur diyebilecek gücü simgelemesi, çıkışı simgelemesi. Şimdi Teknofest gençliğinde hep Türkiye'nin yeni yüzyılını kurabilecek aslında dinamik güçten bahsediyoruz. Kimdir? Gençlerimizdir. Bu şüphesiz onlar. Ama gençlerimiz 80 yıl önce de gençlerimiz vardı. 70 yıl önce de vardı. 60 yıl önce de vardı.
4: Aynen.
3: Ama o devleti yöneten aklın
4: yoktu.
3: Bir hedefi var mıydı? Yani biz bir kalkınma hedefi var mıydı? Bir kalkınma hedefi yoktu. Bir kalkınma hedefi olsaydı herhalde ben şunu çok net olarak söyleyebilirim. Eğer bir kalkınma sorunu yaşadıysak, sanayi devrimini yapamadık, kaçırdıysak geçmişte bunu doğrudan devletle ilintilendirmemiz gerekiyor.
4: Nedeni gençler yani, değildi.
3: Değildi yani, gençler de değil, toplumda değil. Yani evet, devletin zaten bir hedefi olsaydı eğitim sistemini buna göre ayarlayacaktı ve o eğitimle yetişen gençler kendi ülkesini kalkındıracaktı. Yani şimdi Rusya'dan biz, şimdi Osmanlı da Birinci Dünya Savaşı'na girdi. Ruslar da girdi, kayıpla karşıladı. Almanlar da kayıpla karşıladı. Bu ülkeler arasında Almanlar, işte Avrupa'da bir sanayi devrimi gelişmiş, bunu biliyorlar. Bu teknolojiye sahipler. Ruslar o kadar buna sahip değillerdi. Ruslar da o zamanın Osmanlı toplumuyla karşılaştırıldığında okuma yazma oranı Osmanlı'dan da geri bir durumda olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ama Bolşevik devrimiyle başka bir devlet, başka bir devlet aklı geldi ve çok inanılmaz bir dinamizm Rusya'ya kattı Sovyetler Birliği olarak. Yani bilimde, teknolojide, her alanda inanılmaz büyük bir sanayi devrimi yaptılar ve inanılmaz bir kalkınma gerçekleştiler. Bugün dünyanın en büyük savunma sanayi ihracatına sahip ülkesi Amerika değil, Rusya'dır. Yani buna nasıl geldiler demek istediğim, şunun için yani bu devletle çok ilintili, devleti yöneten ekiple bu çok ilintili bir durum. Bizde de gençlerin Teknofest'te aslında dışa vuran, gözlemlenen, Türkiye'de inanılmaz bir gençlik potansiyeli bilimle, teknolojiyle bir şeyler yapmaya başladı. Bu çok ciddi bir potansiyeli var. Bu ülkeyi yükseltecek. Bu ülkeyi yükseltecek. Bu ülkeyi hangi hedefler doğrultusunda yükseltecek? Türkiye'nin yeni yüzyılı hedefleri doğrultusunda yükseltebilecek bir dinamizme, güce, yani o söylenir ya neyle işte bilimle, teknolojiyle ilerleyecek bu ülke. Bunu da yapan büyük bir gençlik potansiyeline sahibiz. Cumhurbaşkanı ifade ettiği bu anlamda, yani bizim yüz akımısınız, yeni Türkiye.
1: Peki İngiliz büyükelçinin çok etkilendiğini anlatması, bu etkinliklere evet, katılıp şimdi, hani bu asır Batı medeniyeti falan diye böyle sürekli hedef gösterilen yön o taraf ya, o yüzden ya,
3: tabii.
1: Ben hani
3: ya İslam terakkiye manidir demişlerdi. Yani 100 yıl herkesin dilinde, bütün evet, akademilerde, her tarafta bu konuşulur. Ya İslam terakkiye manidir, ilerleyemez. Ya tamam, siz İslam'dan vazgeçtiniz. Devletin dini İslam'dır ibaresini anayasadan çıkardınız. Ardından 70-80 yıllık bir aynen, devlet kurdunuz, bir süreç geçirdiniz. Peki siz o zaman o düşüncenizle, fikriyatınızla, ideolojinizle Türkiye'ye ne kattınız? Hangi ilerlemeyi, hangi gelişmeyi, hangi devrimi gerçekleştirdiniz? Demek ki bunların birebir bundan bir ilgisi yok yani. Bunu burada çok somut olarak tarih bize bunu net bir şekilde gösteriyor. Yani burada Batı'nın, İngilizlerin şaşırmasının sebebi şu: Türkiye'yi, Batı'da Türkiye'yi koydukları yer Doğu'nun, ya o gelen bir oryantalizmden kaynaklı bir şey var, bakış açısı var. Yani Doğu Doğu'dur. Doğu'da yani herhalde gerçekten Batı'da rastlanabilecek işte bilime, teknolojiye, gelişmeye rastlamak zaten o bir şaşırtıcı geliyor. Ama bundan da daha önemlisi, Türklerin dünyada bir teknolojiye öncülük ediyor olması.
4: Şaşırtıcı.
3: Şaşırtıcı olan, İngilizlerde de şaşırtıcı olan ve gerçekten orada bakıldığında şaşırtıcı gelebilecek gerçek bu. Bugün bunu maalesef Türkiye'de bile pek böyle idrak etmek mümkün değil. Yani Selçuk Bayraktarların, yani Türkiye tabii beraber aynı teknolojiye öncülük ettiler Bayraktarlar. Bunun yanında biz de kendi özgün koşullarımızdan kaynaklı savunma sanayi şirketlerimiz çok büyük bir devrime, yani dünyada belki sanayi devrimini kaçırdık ama evet, belki de Batı'ya yetişebileceğimiz ayrı bir teknolojiyi
5: o basamaktan yakaladık, geçmemize gerek evet, kalmayacak kalmadı, şekilde
3: yakaladık. Bu çok önemli. Bunların farkında mıyız, idrakinde miyiz? değil ama bu bilim, bu teknoloji, bu sıçrama Orta Doğu'nun geleceğinin böyle korkunç garnizon devlet diyebileceğimiz, Sayın Cumhurbaşkanı bugün konuşmasında yine aynı şekilde ifadeleri vardı. Kendilerini insanların üstü seçilmiş gören, kendilerini bütün insanlıktan üstün gören ama ne ahlak ne vicdanı olan gaddar, soykırımcı, çocuk katliamcısı bir anlayışı.
1: Mekke İttifakı ile ilgili bir ortak deklarasyon açıklandı. Aynı zamanda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bir değerlendirmede bulundu konuyla ilgili. 2 dakikalık bir videodan bahsediyorum. Arkadaşlar hazırsa Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a verelim lütfen son dakika bilgileriyle birlikte.
6: Bugün biliyorsunuz olağanüstü stratejik siyasi askeri komite toplantısına davet edildik mevcut gelişmeler ışığında. Zaten planlanan bir toplantımız vardı. Özellikle imza altına alınan Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın kurumsallaşması için yapılan çok çalışmalar var. Bu çalışmaların sonuna da geldik çok şükür. Bunu daha da ileri götürmek için toplanacaktık ama bu Yemen, Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandık. Bugün konuştuğumuz konular arasında kurumsallaşmayla ilgili konularımız vardı tabii. Sekreteryanın yapısı, yeni genel sekreterin atanması konusu, onaylanması konusu vardı. Pakistan tarafından teklif edilen, onu karara bağlamış olduk. Onun dışında bazı teknik detaylar var, onları görüştük ama Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir? Diğer taraftan sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir? Bunları da enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük. Suudi Arabistan'ın gerçekten çok yapıcı yaklaşımı var bu sorunun çözülmesine ilişkin. Onu da tekrar dinleme imkanımız oldu. Bir takım görüşlerimizi paylaştık. Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu bir irade var tabii ki. Bu iradenin yansıması olarak biz burada bir takım kararlar aldık. Yanımızda Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız da vardı. Onlar özellikle askeri konularda, operasyonel konularda, teknik konularda çok verimli görüşler ortaya koydular. İfade ettiğim gibi hem askeri ve teknik olarak, kurumsal olarak neler yapılabilir, nereye gidiyoruz Mekke Savunma İttifakı'nda bizim kurumsallaşmamız aslında, hem de mevcut şu elimizdeki sorun alanıyla ilgili ne yapılabilir, onları görüştük. Verimli bir gün oldu.
1: Şimdi bir de ortak deklarasyon metni var efendim. Orada uzunca bir metin, birkaç satırın altını çizeceğim müsaadenizle. Şöyle diyor: komite toplantı öncesinde yapılan siyasi ve askeri istişarelerin sonuçlarını gözden geçirdi ve kendisine sunulan tavsiyeleri onaylayarak Mekke Savunma İttifakı'nın kolektif savunmaya olan sağlam bağlılığını ve tehditlerle mücadelede birleşik bir duruşu temsil ettiğini teyit etti. Esas dikkatimi çeken cümle şu: komite kolektif savunma taahhütlerinin pratik uygulamasına derhal geçmeye ve mutabık kalınan askeri güçlerin ve yeteneklerinin sağlanması ve bunların krallıkta onaylanan düzenlemeler ve tarafların ulusal mevzuatına uygun şekilde hızlı bir şekilde konuşlandırılması için gerekli önlemleri almaya karar verdi. Böylece hazırlıklılık, askeri entegrasyon ve tehditlerle mücadele ve karşı koyma konusunda kolektif kapasite artırılacak. Taraflar her bir tarafın güvenliğini, üç ülkenin ortak güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın pratik önlemlere dönüştürülmesinin ortak savunmaya olan bağlılığın, güvenilirliğin gösterdiğini, caydırıcılığın etkinliğini güçlendirdiğini ve üç ülkenin de anlaşma hükümlerine uygun olarak güvenliklerini, egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini savunma konusunda birlik ve kararlılığını yeniden teyit ettiğini belirtir diyor bu ortak bildiride. Şimdi Sayın Alabar da hem bildiriye dair bir değerlendirme alayım hem de Sayın Fidan'ın açıklamalarına dair. Sayın Fidan da aslında bildiriye benzer şeyler söylemiş ifade olarak baktığında. Evet. Türkiye ne mesaj veriyor dünyaya bu açıklamayla?
5: Bu Mekke Savunma İttifakı kurulduğunda hemen bu işe yine Tel Aviv'in gözünden bakan ya da Brüksel'in gözünden bakanlar ne dediler? Ya kardeşim bunlar böyle bir ittifak kurmuşlar da yani olmaz yani, nasıl olacak bu falan, hani ne var, hani bir ortada açıklama var ama doğru düzgün bir şey. Biz de demiştik ki o zaman, kardeşim işte kurulduğuyla ilgili bir deklarasyon yapıldı. Bundan sonrası işin kurumsallaşmaya bakıyor. Şimdi o kurumsallaşma burada sağlanmadı. İstanbul zirvesinde sağlandı. Nedendi? Riyad'da sekreterya olacak. Bu sekreteryaya ilk dönemde Pakistan başkanlık edecek. ve kurumsallaşmasıyla ilgili süreçler başlatılacak. O zaman da yaptığımız değerlendirmede 3 silahlı kuvvetlerin 3'ünün de teçhizatının büyük oranda farklı olduğu, eğitimlerinin farklı olduğu, doğru, doktrinlerinin farklı olduğu, dolayısıyla da bunların müşterek bir şekilde bir konuya cevap verebilmesi için bu Mekke Savunma İttifakı'na kim hangi gücünü verecek ve bu güçlerden nasıl bir yapı oluşturulacak? Mesela Pakistan diyecek ki ben bir mekanize Tugay'ı veriyorum. Türkiye diyecek ki ben de bir zırhlı Tugay'ı veriyorum. Hava savunma sistemi veriyorum falan. Bu kendi içerisinde teşkilatlandırılacak ve teçhiz edilecek. Dolayısıyla teşkilat, malzeme, kadrosu ortaya çıkacak. Ve bunların karada, denizde, havada tatbikatları yapılacak. Yani 2027 yılının ben Mekke Savunma İttifakı açısından bolca tatbikatların da yapılacağı bir döneme tekabül edebileceğini düşünüyorum. Bundan sonra da tehdit eden olaylar karşısında bu üç ülkenin birlikte hareket etmesi. E kardeşim, böyle bir Mekke Savunma İttifakı var. Suudi Arabistan'a asker göndereceksiniz ama meclisin bilmem ne... Bir dakika orada dur. Suudi Arabistan'a falan asker gönderilmesi gerekirse bu iş millet iradesine yaslanmadan zaten yapılmaz. Suriye'den biliyoruz, Libya'dan biliyoruz, Irak'tan biliyoruz. Ama Suudi Arabistan'ın ihtiyaç duyduğu örneğin hava savunma sistemlerinin bir teçhizat olarak Suudi Arabistan'a verilmesi için meclis tezkeresine gerek yok. Mehmetçik gitmiyor çünkü. Evet. Tamam mı? Şimdi Sayın Fidan orada oturulup konuşulanlardan şöyle bir şey çıktığını düşünüyorum. Bak, Suudi Arabistan Husilerin saldırısına uğradı. Evet. Biz bir ittifaklık kurduk. O zaman bu türden saldırılar karşısında ne yapacağız?
1: Şimdi mesela orada diyor ki Sayın Fidan, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı çok verimli görüşmeler yaptı. Tabii. Görüşler ortaya koydu.
5: Biliyorsun, Genelkurmay Başkanları daha önceden gitti.
1: Evet, gitmişlerdi. Yemen gerilimiyle ilgili de mesele gündeme, tabii, gelmiş yani. Tabii. Suudi Arabistan'ın çok yapıcı bir yaklaşım var. Cumhurbaşkanımız ortaya koyduğu bir irade var. Bunlar yansıyor diye söylüyor, tabii, Fidan.
5: Şimdi mesela Suudi Arabistan ilk tehditle karşı karşıya kaldı. Ama hedef Yemen'e savaş açılması değil ki. Hani Yemen'e savaş açacaktınız ya kardeşim? Bir kere Suudi Arabistan parlamentosu ya da Suudi Arabistan kralı bir savaş ilanı yapmamış ki biz savaş ilanı çıkartalım. Yani bu işler öyle olmuyor. Yani bu işler savaş ilanı ayrı bir şey, sıcakça. Pakistan'la Afganistan arasında da gerilimler var.
1: Tabii.
5: Ve Milli İstihbarat Teşkilatı Sayın İbrahim Kalın oraya gittiğinde konuşulan konuların arasında geliyordu. Aslında o Mekke Savunma İttifakı'nın diplomasi boyutu işte onlar. Şimdi dolayısıyla ben bu yolda önemli ve seri adımlar atılması gerektiğini hep savunuyordum. Allah'a hamdolsun ki bu işler seri bir şekilde ele alınıyor. Tabii olayların daha hızlı tepkimeye girmesi için de Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar bu anlamda önemli bir yer tuttu. Suudi Arabistan'ın biliyorsun Yemen'de ortam kızıştı, birazdan konuşacağız. Yemen'de Husilere karşı merkezi hükümet güçlerinin vermiş olduğu mücadeleye Suudi Arabistan önemli oranda hava gücüyle destek verdiğini tahmin ediyorum. Bugün Yemen resmi hükümetinden yapılan açıklamada sevgili İbrahim,
1: Babülmendebe kadar
5: olan alanın Husilerden temizlendiğini söylendi. Tabii bunu ilerleyen vakitlerde daha konuşuruz
1: ya,
5: ama
1: gönül istiyor ki kimse kimseyi de kırmasın.
5: Ya tabii biz Husi'nin öldürülmesinden tabii keyif falan almıyoruz kardeşim. Tabii, yani tamam, bu ayrı bir şey. Ama işte birileri adına orada boğaz kapatılıyor. Mekke'nin üzerinde insan sava araçları falan dolaşıyorsa dikkatli olmak zorundayız. Kazım Karabekir'in rahmet olsun bir zamanlar söylediği gibi, öyle bir coğrafya ki şeytan bile Müslüman mintanıyla dolaşıyor. Kimin ne olduğu, ne yaptığı bilinmiyor. Birçok olay aslında Tel Aviv tarafından organize ediliyor. Husilerin saldırısının hemen sonrasında Almanya Ramstein'da bir araya gelen Amerika Birleşik Devletleri koordinatörlüğündeki ülkelerin, Körfez ülkelerinin genelkurmay başkanları toplandığında Tel Aviv diyor ki Husileri mi halletmek istiyorsun? Ben sana stratejik istihbarat desteği vereyim. Yani sen yeter ki İbrahim Anlaşması'na geri dön. Bu uçak krizi yaşandı hafta, hı-hı, içerisinde biliyorsun.
1: Evet.
5: Hepsi kurmaca, hepsi düzmece. Yani onunla alakalı ortaya koyulan birçok iddialar var. O söz konusu Ummanlı pilotun pilot eğitimiyle ilgili kaptanlık belgesi radikal düşüncelerinden dolayı Umman hükümeti tarafından ortadan kaldırılmış. Buna rağmen Birleşik Arap Emirlikleri neden Fly Dubai'yi alıyor bunu? Evet. Fly Dubai'nin, yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir hava yolunun itibarı hiç mi yok? Var. Ama orada bir komployla Umman'ın radikal unsurlara ev sahipliği yaptığı intibanı uyandırarak tarafsız pozisyonunu ısrarla koruyan Umman'ı cezalandırma amacı da gidiyor. O yüzden bir şey gördüğümüzde aynalı sazan gibi atlamamamız lazım olana bitene. Aynı konuları Haydar Aliyev ekseninde de döndürüyorlar. Velev ki Haydar Aliyev'in o konuşmasında
4: İlham Aliyev'in
5: konuşmasındaki o unsurlar Türkiye'ye karşı söyleniş olsa bile onun hesabını devletimiz gider oturur, diplomatik nezaket içerisinde oturur konuşur. Sosyal medyada arkadaş ben görüyorum. Vatan kurtarıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Kardeşim.
1: Evet, işler öyle yürümüyor.
5: İşte onu söylüyorum. Tabii. Kazım Karabekir'i o yüzden verdim. Müslümanın bile, şeytanın bile Müslüman mintanıyla dolaştığı bu coğrafyada biz Azerbaycan ile olan ilişkilerimizi adeta kristalden bir fanusun üzerinde tutuyoruz. Ama maalesef ısrarla Azerbaycan devletini gücendirmek maksadıyla kahraman Türk askeri geldi kurtardı gibi ipsiz sapsız bir takım cümleleri kullanıp Azerbaycan'da yaşayan insanları yönetimi gücendirecek şekilde açıklamalar yapılmasının sizin duygularınızı okşayabilir ama iki ülke arasındaki...
1: Evet, reytingi olan işler ama
5: tabii, öyle iki ülke arasına şey beton döküyorsunuz. Değil.
1: Doğru.
5: Siz bu işlerle ilgili, bu konuyla ilgili hemen şey yapmayın. Ez cümle, şu konuyla ilgili çok hızlı yol alınıyor. Riyad'da bir sekreterye kuruldu. Sekreterye hangi güçlerin ne zaman, nerede, nasıl, ne maksatla ne yapacağının cevabını ortaya koyacaklar. Ve 2027 yılında anlaşılan Mekke Savunma İttifakı açısından bol tatbikatlı bir şeye dönüşecek.
1: Peki nasıl bir mesaj olacak bu? Kimler alacak üstüne mesajı?
5: Alması gerekenler kendi yaptıklarından sonra aynaya bakıp alacaklar mesajı. Biliyorsun ittifak kurulurken ne dedi Sayın Fidan ve diğer yetkililer? Hiç kimseye karşı kurulmadı. Tamam. O yüzden ben de 30'a düşüp Tel Aviv'e karşı falan demeyeceğim sana. Ama herkes aynaya baksın, kime karşı olduğunu kendi hareketleriyle kıyaslasın.
1: Peki. Şimdi Üstad bu bölümü değiştireceğim. Varsa eklediğiniz bir şey alayım yoksa devam edeceğim gündemimize. Aslında zaten hani, ikinci bölümde konuşurken bu başlığa da gelecektim. İkinci bölümde yine başlıklarım arasında vardı Mekke İttifakı meselesi de. Savaşlara çözüm arayışı başlığında. Zira ABD-İran arasında gerilim de devam ediyor bu anlamda. Ama yine ben kardeşlik sancağı başlığına döneyim müsaadenizle. Şu soruyla devam edeyim. Bugün aynı zamanda sosyal medyada görmüşsünüzdür. Selçuk Bayraktar'ın da bir değerlendirmesi yansıdı kamuoyuna. Bu fon soruşturması meselesine de atıf yaparak bir değerlendirmede bulunuyordu. Hani Selçuk Bayraktar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafasındaki gençlik hayali ya da işte gençlere aşılanması gereken yaşam biçimine dair de bir ipucu içeriyordu. Önce bir izleyelim arkadaşlar, sonra devam edelim.
7: Nasıl bir deneyim gönüllülük?
8: Güzel ama biraz zor.
7: Zor değil mi?
8: Evet ama çok güzel, çok eğlendim.
7: Bu beni çok dönüştüren, değiştiren bir şey. Yani genç kardeşlerimiz bütün bu zorluğa rağmen bir şeyleri başarıyorlar. Ama işte bu onu kıymetli kılıyor. Zor olmasa hiçbir kıymeti yok. Mesela Türkiye'nin gündemini kasıp kavuran şey ne? İşte hiç emek vermeden...
8: Bir yere varmak.
7: Evet değil mi? Bunun evet. Peşinde koşan insanlar da var. Peki bunların hangisi evla düşünecek olursanız değil mi? Çok hangisi doğru. Dünyayı... Yeniden inşa edecek, ülkemizi yeniden inşa edecek, hangisi umut olacak diye baktığınızda işte bu kuşak bunu yapacak. Emek en kutlu şey bir anlamda arkadaşlar. Bu anlamda sizleri de yürekten tebrik ediyorum. Sizlerle iftar ediyorum.
1: Evet, emek en kutlu şey. Mahşedin bu şekilde hani işte kısa sürede köşeyi dönme kafasının İnsanları nereye sürükleyeceğine dair de bir aslında uyarı. Mesele şuradan çıkıyor. Orada bir gönüllü bir hanımefendi var. Hani 5 gün boyunca kendisi bizzat gelmiş, gönüllü olmuş. Çok zorluklar yaşadık ama diyor, hayatım boyunca unutamayacağım tecrübeler kazandım diyor. Biraz hani sosyolojik olarak da Teknofest meselesine baksana neler söylersiniz?
4: Ben olayın birkaç boyutla değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Teknofest ve Teknofest gençliği. Öncelikle bir işin tarihsel bir boyutu var. Osmanlı'dan itibaren Osmanlı'dan bir süreklilikle birlikte Cumhuriyet'e geldiğiniz zaman Osmanlı'nın tarihin dışında kaldığı dolayısıyla Türkiye'nin tarihin dışında kaldığı ilk alan askeri teknoloji alanıdır. Bilim ve teknoloji ve askeri teknoloji alanında geri kaldı ve tarihin dışında kaldı. İlk defa İHA SİHA teknolojisiyle savunma sanayinde Bayraktar başta savunma sanayinin ortaya koymuş olduğu teknolojik devrim ile birlikte aslında 250 yıllık ortalama tarihsel makas kapanmaya başladı. Onun için bu bir devrim. Yani şu anda sadece Selçuk Bayraktar ismi üzerinde değil, savunma sanayinde gerçekleşen değişim, dönüşüm,

0: Devrim, Türkiye'nin Osmanlı'dan başlayan gerilemesinin durdurulması, o makasın kapanması anlamına geliyor. Bir diğer boyutu, teknoloji oldukça önemli. Hani biraz önce işte Selahattin Eyyubi'den konuşurken ben Fatih'i hatırladım. Fatih'in en temel özelliklerinden birisi, Fatih çağ açan, çağ kapatan adam. Neden böyle? İstanbul'a dönüştüren ve fetheden irade yine bunu teknolojiyle yaptı. İlk defa top sanayini değiştirdi, teknolojiyi kullandı ve tarihin akışını değiştirdi. Bence Teknofest üzerinden, o savunma sanayi üzerinden gerçekleşen dönüşüm böylesi bir dönüşüm. Tarihsel değişimin önemli kırılma anlarından birini yaşıyoruz işin gerçeği. Bunun da maalesef muhalefet bunu sadece AK Parti'nin bir meselesine dönüştürmeye çalışıyor. Bu çok yanlış bir siyaset. Bu Türkiye'nin temel meselelerinden birisi. Bunu birazcık siyaset üzere okumakta fayda var. İkinci önemli, bence Sayın Bayraktar'ın konuşmasında da var, özgüven devrimi. Biraz önce Kurtuluş konuşurken önemli bir şey söyledi. Dedi ki, hem Osmanlı'nın son döneminde hem Cumhuriyet'in ilk döneminde bizim gençlerimiz yok muydu? Ya işte Çanakkale'ye bakın, işte savaşlara baktığınız zaman ya da okuyan gençlerimize odaklandığımız zaman çok başarılı işte mühendislerimiz vardı, gençlerimiz vardı, ruhu olan gençlerimiz vardı. Ancak bu gençlerin ufkunu, geleceği taşıyabilecek bir siyasi irade yoktu. Bir özgüven yoktu. Şu anda siyasi iradeyle birlikte bir özgüven gerçekleşti. Özgüven buluştu. Aynı sekansta buluştu ve bir özgüven devrimi gerçekleşti. Şu anda neyi konuşuyoruz? Mesela hepimiz izledik o Yeşilçam filmlerini. İşte Vecihi Hürkuş'ta dalga geçen bir jenerasyondan şimdi Vecihi Hürkuş'un yaptığı çalışmalarla övünen, bunun benzerini yapmakla övünen ve geleceğe umutla bakan işte bir genç var. Bu bir özgüven devrimidir. Umut devrimidir, ümit devrimidir. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Hürkuş'ta
1: ihracat yapan gençler.
0: Tabii ki, yani artık çok boyutlu bir dönüşüm yaşanıyor şu anda. Bir diğer mesele aslında konuştuklarımızla ilgili. Hani teknoloji sadece teknoloji üretmiyor. Teknoloji yeni bir kardeşlik dili üretmeye başladı. Bu hem Mekke Anlaşması ile ilgili hem de bu kardeşlik sancağı Sayın Başkan Erdoğan'ın konuşması. Şimdi öncelikle bir konuşmayı hatırlayalım. 11 Temmuz 2025 ben Erdoğan'ın birçok konuşmasının detaylı olarak incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü geleceğe dair ilginç bir projeksiyon var orada. Diyordu ki 11 Temmuz 2025'te Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türklerin ana vatanıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtlerin ana vatanıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hatta dedi Arapların ana vatanıdır. Peki bugünkü konuşmasında ne söyledi? Türkler, Kürtler, Araplar olarak bundan tam 838 sene önce Kudüs Şerif Haçlılardan kurtaran Şark'ın sevgili sultanı diye devam ediyor. Bakın aynı irade, hani biraz önce sen sormuştun, Erdoğan nasıl bir Türkiye hayal ediyor minvalinde bir soruydu. Bu imparatorluk ruhunun tecelli ettiği egemen bir Türkiye'nin hayalinin hayalinin peşinde koşan bir irade bu. Onun için etnik kimlikleri aşan, bir ulus devletin sınırlarını aşan egemenlik ruhunun temsil eden bir dil aslında, bir siyaset biçimi. Bu sadece işin gerçeği, siyaset de değil. Siyaset üstü bir mesele. Onun için biz tek parti dönemi Türkiye'sine bakın, işte belli etnik kimliklerin dışlandığı, ötekileştiği, asimilasyona maruz kaldığı bir Türkiye'den şu anda tüm farklı kimlikleri kendi potasında birleştiren, bütünleştiren bir Türkiye'nin Türkiye'yi tasavvur etmeye başladık. Türkiye'yi konuşuyoruz ve bununla övünmeye başladık. Bu önemli bir dönüşüm. Yani bu ülkenin geleceği. Aslında bakın son dönemde yaşadığımız mesele de bununla ilgili. Şu anda Mekke Anlaşması da bunun, aynı siyasetin ilmik ilmik işlenmesinin bir ürünü, bir çıktısı aslında. Bir diğer göstergesi, bence büyük bir Türkiye'de büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Özellikle savunma sanayi anlamında. Bu
1: mesela günün haberi şuydu: Aselsan tarihindeki en büyük anlaşma imza attı. 2 milyar 460 milyon avroluk bir anlaşma. Bu ne anlama geliyor? Hibrit hava savunma sistemi.

0: sistemlerinin entegrasyonu ve inşası ile ilgili bir süreç. Neden bahsediyorum? Şöyle deniyor. Hibrit hava savunma sistemleri modern muharebe sahalarında ortaya çıkan İHA sürüleri, seyir füzeleri ve süpersonik tehditlere karşı hem namlulu silahlar hem de farklı menzillerdeki füze sistemlerini tek bir mobil platform üzerinden birleştiren çok katmanlı savunma çözümleridir. Aselsan Gürz bu alandaki en iyi örneklerden birisidir diye
1: Şimdi,
0: söylüyor.
1: Şimdi şöyle bir Türkiye vardı bizim geçmişte. Şunu hatırlatmakta fayda var. 2007 civarı kurulan işte 25 metrekare bir işte depoda kurulan 2010'da kurucularından birisinin tutuklanma süreci yaşadığı bir Türkiye'den şu anda Türkiye'nin en büyük şirketler arasında yerini alan bir firmadan bahsediyoruz ve büyük bir dönüşümün temsilcisi aynı zamanda. Şimdi siyaset temel itibariyle bir yeniden yeni değer üretme sanatıdır. Şu anda özellikle son 2015'ten itibaren son 10 yılda etnik kimlikleri aşan yeni bir siyaset üretilmeye başladı Türkiye'de, ortaya çıkmaya başladı. Türk'ün, Kürd'ün, Arap'ın kardeşliği üzerinden inşa edilen ortak bir coğrafya hayalinin etrafındaki bir kimlik bu. Biz bir boyutu da meselenin şöyle okunması gerekiyor. Bu işte terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci konuşurken belli başlı parametreler etrafında konuştuk. Bir Türkiye ayağını konuştuk, bir işte Suriye ayağını konuştuk. Şu andaki mesele hani aslında bir boyutu da onunla ilgili. Biz Türkiye'de artık terörsüz Türkiye'yi inşa ettik ve bugün o görüntü, bu Teknofest görüntüler izlerken bazı şeyler çok dikkatimi çekti. Yani o sosyolojik dönüşüm çok fazla dikkatimi çekti. Selçuk Bayraktar üzerine yapılan düşünün Kürtçe bir işte şarkıydı değil mi?
0: Evet.
1: Hangi Türkiye'den hangi Türkiye'ye? Bazı işte Kürt vatandaşlarımız, Kürt kardeşlerimiz Kürtçe röportajlar verdi.
0: Bu Selçuk Bayraktar'ı görüp gel bir sarılayım işte diye ağlayanlar oldu.
1: Ağlayanlar, gözyaşlarını tutamayan insanlar. Bu büyük bir dönüşüm öyküsü aslında. Yani siyasete, ekonomiye, sosyolojiye, tüm dini, ekonomik alana hitap eden, kapsayan bir büyük bir dönüşüm. Bu bağlamda terörsüz Türkiye'yi sadece bölge bağlamında okumayalım. Bu da terörsüz Türkiye'nin, Türkiye siyasetinin bir parçası. Mekke Anlaşması da terörsüz Türkiye siyasetinin bir parçası.
0: Yani hani, sadece sözde olmuyor, eylemle.
1: Kesinlikle.
0: Ortaya konulan iradeyle, ortaya konulan ürünle. Hani, bir böyle bir oluşturulan bir sistemle bir mücadele alanı ancak olduğu kesin, zaman geçer akça.
1: Bu zaten hani temel mesele Türkiye'de biraz önce söylemeye çalıştığım oydu. Türkiye'de gençleri vardı Türkiye'nin. Çok başarılı gençleri tek parti döneminde de vardı. Evet. Osmanlı'nın son döneminde de vardı. Cumhuriyet'in ilk döneminde de vardı. Fakat ortada gençlerin iradesine sahip çıkacak ve bir ufuk çizebilecek siyasi iradenin, siyasi liderliğin, siyasi üslubun olmamasıydı. Şu anda temel fark o aslında. Gençlerle birlikte at koşturan, gençlerle birlikte yürüyen bir siyasi iradenin ortaya çıkmasıydı. Temel büyük değişim sanki burada gerçekleşti. Ama tüm bu değişimlerden öte bence bu ülkenin gidişatını engel olamayacak irade, özgüven devrimi. Büyük bir dönüşüm gerçekleşti. Artık siz bu insanları kolay kolay işte umutsuzluğa sevk edemezsiniz. Bu özellikle savunma sanayinde gerçekleşen değişim bununla ilgili. Kısa bir şeyle tamamlayayım. Şimdi Mekke Anlaşması evet temelde belki işte Tel Aviv'i muhataba almıyor. Ancak karşımızdaki düşman şöyle bir düşman. Hani 1. Samuel'de bir pasaj var. Hep yer yer konuştuk ya. Şimdi git diyor Amaleklilere saldır. Onlara ait her şeyi yok et. Hiçbir şeyi esirgeme. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür. Şimdi karşımızdaki düşman, bu sadece işte Tel Aviv merkezi bir düşmandan bahsetmiyorum. Bu bir zihniyet.
0: Doğru.
1: Bu zihniyet dünyanın her yerinde.
0: Gerçek yüzü bu.
1: İşte Somali'nin bir tarafında da insanları katlediyor. Yemen'in bir tarafında da farklı bir tarafında da insanları katlediyor. Orta Doğu'da hani Türk'ün, Kürd'ün, Arap'ın kardeşliği ekseninde dizayn edilebilecek bir yeni Orta Doğu'da Orta Doğu bu zihniyeti de engelleyebilecek bir güç. Onun için Mekke Anlaşması kıymetli. Sadece işte bir Tel Aviv'i durdurmaya dönük bir anlaşmadan da öte, tüm bölgeyi o küresel belki şer odaklarını durdurabilecek bir iradeyi temsil ediyor. Evet. Onun için oldukça kıymetli.
0: Sayın Albar da Çelik Kubbe'ye büyük tahkimat verdi. Evet. Sizden kısa bir değerlendirme alayım Aselsan'ın bu imzalarıyla ilgili. Aslında başka firmalardan da başka imzalar da var. Hem tabii Teknofest'te hem de bu Uzay Kongresi'nde benzer gelişmeler var ama soru üstadı iç siyasetten bir soru soracağım çünkü. Ya da şöyle yapalım, bu bölümü işte kapatalım, zaten 10 dakika kaldı. Ondan sonra diğer bölümde devam ederiz. Şimdi Erdoğan'ın bir konuşması var Şanlıurfa'da. Özel'e fondan oy çıkar mı diye soracağım. Çünkü Erdoğan diyor ki bakın bizim duruşumuzla muhalefetin duruşu arasındaki fark bu diyor. Biz diyelim arkadaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu muhalefetle ilgili eleştirilerini.
2: İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü. Nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Şimdi kardeşlerim, Eylül ayında fon piyasasının belli bir alanında bir sorun ortaya çıktı. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzla, Adalet Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla ve diğer kurumlarımızla her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir.
0: Şimdi ne alakası var diye düşünenler olabilir ama ben konuyu şöyle birbirine bağlayacağım. Şimdi bir yandan mesela Çelik Kubbe'yi tahkim etmeye çalışıyoruz.
3: Evet.
0: Savunma Sanayi Başkanlığı 2 milyar 460 milyon avroluk anlaşmalara imza atabilecek bir kapasite geliştiriyor. Diğer yandan da bu meselelerle uğraşıyoruz. Özgür Özel Silivri'ye bir ziyarette bulundu ama bu sefer ne çıkıp kapıda işte majestelerin yargısı açıklaması vardı, ne arkadaşlarımızın kepriz açıklaması vardı. Sessiz sedasız gitti. Bir açıklama da gelmedi. Özgür Özel bu fon soruşturmasından beklediği reaksiyonu alamadı mı? Oy devşirme planları tutmadı mı? Ne oluyor şu anda size göre? Çünkü belediye başkanlarını da yani istifa edenleri kendi safına katamadı. İçinde olanları tutmakta zorlanıyor.
3: Evet. Şimdi Özgür Özel yeni partiye geçtikten sonra önemli bir makas değişikliği yaşadı. Artık Ekrem İmamoğlu'nun kendi Cumhurbaşkanı adayları olduğuna dair söylemler ortadan kalktığı gibi Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi falan gibi cümleler de kurulmuyor. Onun adına doğru düzgün paylaşımda yapılması hale geldi falan. Şu vakitten sonra yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel'dir. Peki bu anormal midir? Değildir. Bana göre Özgür Özel
0: yeni her genel başkanın adayı olduğu
3: hakkı tabii hakkıdır ve doğru olanın da bu olduğunu düşünüyorum. Tabii o zamana kadar çok daha zaman var. Köprünün altından çok su akacak ama bir taraftan da Özgür Özel'in Ankara'daki belediye başkan adayı partisinden istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ama yeni partiye de geçmedi.
0: Mansur Yavaş.
3: Yani aslında Özgür Özel'in eski Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük kaybıdır bu. Yani Özgür Özel'in de kaybıdır, yeni partiye geçmedi çünkü. Aydın gitti, Afyon gitti. Aynı şey Çarşamba günü büyük ihtimal İzmir için de geçerli olacak. Şimdi bütün bunların yanında Özgür Özel'in yolsuzluklar ile alakalı olarak ortaya koyduğu tavrı Sayın Cumhurbaşkanı özetledi. Yani peştemali ile yakalanmış adamla nasıl bir araç renovasyonu üzerinden ilişkiye girildiğini, işbirliği yapıldığını, işte devletin ha bu cebi sağ cebimden alırım, sol cebime koyarım. İşte Afyon Belediyesi'ne giden para da efendime söyleyeyim devletten gidiyor. İşte Uşak Belediyesi'ne bize gelen para da devletten geliyor. Dolayısıyla o cepten bu cebe gider, ne fark eder falan gibi açıklamaları var. Ya da işte efendim biz kameralara bant takıyoruz çünkü önümüze yemek döktüğümüzde itibarımız zedelenmesin diye her gittiğimiz yerde de yediğimiz için biz mutlaka kameralara bant takarız falan gibi cümleler. Veli Ağbaba'ya anlaşılan o ki birisi bir süre ekranda konuşma diye bir takım tembihlerde falan bulunmuş. Yani buralarda yeni partinin vermiş olduğu efendime söyleyeyim sınav bu. Geçelim yeni partiye, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bakalım mı? Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vadebatizm yapıp ya siz de ne yaptınız biz çok iyi biliyoruz falan demesini zaten beklemeyiz. Yani eğer orada bir sıkıntı varsa vatandaş tepkisini koydu da. Yani Fatma Betül Sayankaya'ya yönelik olarak vatandaşın ortaya koyduğu önemli bir tepki var. Aynı tepki şimdi şu sıralarda bürokratik oligarşiye karşı var.
0: Doğru.
3: Ankara'nın içerisinde bir bürokratik oligarşinin oluştuğu. Bu bürokratik oligarşinin siyasete rağmen kavalını öttürmeye devam ettiği ve siyasetin bunlardan bir haber olduğu falan söyleniyor. Şimdi bunlar, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki birinci önceliğimizde Türkiye ekonomisine zarar verilmesin. Bu çok kıymetli. Ne demek Türkiye ekonomisine zarar verilmesin? Yani ben tutup da fondaki parayı alnının teriyle vergisini ödeyen bir adam olarak gidip de oraya ödememeliyim. Yani adam 3 diyor ki uluslararası röportaj yapıyorlar. Köylü Mehmet amcanın teki çıktı diyor ki ben diyor 2 milyon 360 bin lira para yatırdım diyor. Devlet bana şimdi hepsini vermiyor diyor. Peki amcacığım 2 milyon 360 bin liran 260 milyon olsaydı devlete bir şey dönüp verecek miydin? Bize bir şey verecek miydin ki ben sana kendi vergimle bunu sübvanse edeyim? Böyle bir anlaşılmaz bir zihniyet Türkiye'nin koridorlarında hakim kardeşim. Sana verilirse ben de o zaman derim ki İbrahim, ya ben 8 bin liradan altın aldım, böyle bir şey yok. Altın şimdi 6.300 liraya düştü, benim gram başına 1.700 lira kaybım var, devlet bunu tazmin etsin. O zaman Kurtuluş da der ki ben de dolar almıştım 50 liradan, bunların hepsi misal 50 lira hiç olmadı dolar. Şimdi 41 liraya düştü, dolar başına 9 lira kaybım var, devlet bunu tazmin etsin. Sen zaten o fana girdiğin andan itibaren kaybetmeyi de kazanmayı da göze alıyorsun. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya, konu adalet içerisinde, adalet ve hakkaniyet zemininde çözülsün. Bir diğer Sayın Cumhurbaşkanı'nın müsbet anlamda acilen yapılan Devlet Denetleme Kurulu, Adalet Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer kurumlar acil olarak toplandılar. Bir takım hususları kararlaştırdılar. Benim şimdi Ankara'dan almış olduğum en önemli bilgi sevgili İbrahim, sürecin uzamadan 1 milyon TL'nin altında fonda parası olanların, kiminin 100 bin lira var, kiminin 50 bin lira var, derhal verilerek o ana kitlenin alacak verecek ilişkisinin kesilmesi talep ediliyor. Ama 50 kişinin üzerinde en yüksek rakam üzerinden çıkan 50 kişinin kazanmış olduğu paranın sisteme getirilmesi o kadar kolay değil. Bunu göreceğiz. Bu nasıl olacak? Sayın Cumhurbaşkanı'nın mutlaka bu konularla ilgili kazandıklarını getirip teslim etsinler ifadesini ben çok kıymetli ve özel buluyorum. Sermaye Piyasası Kurulu da şöyle bir evrak yayınladı biliyorsun. Dedi ki kim işte aldığını geri getirmek istiyorsa şu evrağı doldursun getirsin. Ben bunun ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer konu ise kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabı adalete versin dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ben Ankara'da da Türkiye'de de şunu gördüm. Vatandaş bu konuya projektörü tutmuş bekliyor. İstisna yapılan var mı? Söz konusu olan kişi belli bir siyasinin yakını ise bu konuyla ilgili özel tedbir alınıyor mu alınmıyor mu bakılıyor. Ben eğri oturmam, doğru konuşurum sevgili İbrahim. Bu konuyla ilgili kim nereye ne maksatla kızarsa kızsın, vatandaşın çok açık bir şekilde projektörünü doğrultup ne oluyor beyler diyerekten baktığı bir ortamdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözünü yere düşürmemek lazım.
0: Ankara'dan Şanlıurfa'ya hareket eden AJT'ye ait bir uçakta bir not bulunuyor. Uçakta bomba var diye, patlayıcı var diye. 7 mürettebat, 136 yolcu güvenli şekilde tahliye ediliyor. Bir arama yapılacak uçakta.
3: Tamam.
0: Yüksek ihtimalle...
3: inmiş değil mi uçak?
0: Evet, sakince inmiş.
3: İndikse sorun yok. Tamam, geçmiş olsun.
0: Muhtemelen geçmiş olsun. Bir şey çıkacağını zannetmiyoruz. Zaman zaman böyle hadsizde tatsız şeyler yapanlar olabiliyor.
3: Yani havalimanlarımızın... %100 emniyet konusundaki hassasiyetleri evet, dünyada çok örnek teşkil edecek.
0: Çok iyi gerçekten. Evet,
3: yani AJT'e geçmiş
0: inşallah
3: olsun.
0: Bir şey olmaz. AJT'e evet. Çok geçmiş olsun diyelim ve kısa bir
3: cümle söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözünü yere düşürmesin kimse.
0: Doğru. Kısa bir ara rica ediyoruz. Birazdan birlikte olacağız efendim. Lütfen bizimle kalın.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Masada ne var devam ediyor efendim. Bu bölümde elbette yeni başlarımızı açacağız ama şöyle parantez arasında en son bu Merkez Hakem Komitesi ve hakemler üzerinden yürütülen soruşturmaya da değinmek istiyoruz. Çünkü gerçekten Türkiye gündeminde böyle baş döndüren bir trafik var. Her gün çeşitli soruşturmaların haberleri paylaşılıyor. Yolsuzluk operasyonları yapılıyor. İşte siber suç operasyonları, MIT operasyonları. Hani mesela MIT Suriye'deki işte Miraç Ural ekibinden bombacıları yakalıyor, getiriyor Türkiye'ye. Gündemde arada öyle hani birkaç bülten konuşuyoruz, gidiyoruz. Öyle bir baş döndüren trafik var. O yüzden birazlık olsun masada ne vardı şu hakem atamaları meselesi ve işte ortaya atan iddialar, hakemler dosyasını konuşalım istedim. Sayın Tayiz, şimdi MHK Başkanı tutuklandı. Merkez Hakem Komitesi Başkanı. Yasin Kol, işte sıcak gelişmedi bu akşam, tutuklandı. Hesaplarda milyonluk hareketlerden bahsediliyor. İşte gözaltına tutulanlar ya onları biz konut parasıydı, aramızdaki alışverişin bir şeydi falan diye savunmaya çalışıyorlar. Ama bir yandan ses kayıtları ortaya çıkıyor. Tehditvari bir ifadeler var. Kafa koparma ifadeleri var. Ne oluyor? Yani hani ciddi anlamda birçok alana neşter mi atıyor Türkiye şu anda? Mesela hakemler meselesi yıllardır Türkiye'nin dilindedir. Hep konuşulur. Hatta Burak Yılmaz'ın bir konuşması vardı. İşte bu Merkez Hakem Komitesi Başkanı ile ilgili bu adam dokunulmaz ne kardeşim, niye dokunulamıyor, bu işlerin başında bu var falan gibi ifadeleri vardı Ferhat Gündoğdu olduğu için. Siz bize biraz böyle anlatsanız ne oluyor şu anda?
2: Ya bu konu niye önemli? Şu an aslında liglerin ertelenme tehlikesini bile ortaya çıkardığı için önemli. Yani ligler bir uluslar, UEFA Uluslar Ligi arası sebebiyle bir tatil yapıldı ve zaten şöyle de değerlendiriliyor. Yani bu araya denk getirildi bu soruşturma da aynı biçimde. Yani en önemli... Yani
1: en kötü ara formülü yabancı hakem bulurlar canım. O kadar zor değil o iş ama.
2: Evet, yok hakem bulunmasından ziyade yani başka bir hakem bulunmasıyla ilgili bir şey değil. Sadece hakemlikle ilgili değil. İşte şike iddiaları, yani bu takımları da ilgilendiren boyutları olduğu için ya bu bir sıkıntı. O yüzden çok önemli.
1: Gölge düşüyor bu mesele.
2: Ya, evet işte. Yani... Ya şu an mesela sosyal medyayı açıp baktığımda 2023-2024 işte efendim Fener'in şampiyonluğu elinden alındı. Yani bu geri verilmeli. Birinin yıldızı sökülmeli. Birine yıldız takılmalı gibisinden. Bu belki çok siyasi gündem içinde görünmüyor ama böyle spor basını da çok aslında geniş bir basın. Oralarda da çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Bu soruşturmalar ya uzun süre önce başlamıştı. Yani bana kalırsa ya bu böyle sürekli bu soruşturmalar zamana yayılarak yani bu bahis üzerinden başlatılan şey geçen yıl neredeyse başlatıldı. Ya yani bu seneye en azından kalmaması gerekiyordu. Ama yargı da diyecek ki şimdi buldum, şimdi yapıyorum. Tabii, diyecek yani. Evet yani ona da söyleyecek bir şey yok ama ya bir an önce aslında gündemden biraz çıkması gerekiyor. Mesela MASAK raporlarına göre şey yapan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun mali hareketleriyle ilgili bir bilgi var. 294 milyon para çıkışı işlemi, 258 milyon ise para girişi işlemi. Yani hakemlerin klasman dışına itilmesi, bu buralarda hep böyle bir kasıtlı hareket yapıldı. Yani baskı altına alınması, tehdit edilmesi, klasman dışına itilmesi, bazı telefon görüşmeleri de biliyorsunuz söz konusu tehditvari ifadelerin geçtiği. Gündoğdu'nun ifadelerine de bakıyorum. Yani bu mali MASAK raporları önemli. Bunların bir defa şey yapılması gerekiyor. Ya yani bir aslında karşılığı pek gözükmüyor. Ayaklar havada çok fazla bir paradan bahsediyoruz. Bunların da bir an önce bence bir açıklığa kavuşması gerekiyor. Çünkü yani bu soruşturmanın ucu böyle açık kaldığı zaman belki de başkalarına da haksızlık ediliyor. Çünkü spor basını gündeminde bunlar çokça yer tutan meseleler. Yani ben kendi ya bunu şöyle bilelim. Bakın İngiltere'de de bu şike skandalları hakemlerden tutalım. İşte bu bahis çeteleri, manipülasyonları, etkileri üzerine ligler ertelenmiş. Yani burada dünyada olmayan bir şeyden bahsetmiyoruz. Liglerin ertelenmesiyle sonuçlara
1: İtalya'da bilinecek. İtalya'da falan puanlar silindi.
2: Evet, evet.
1: Ligden ya düşürülenler bu, oldu.
2: Ya tabii böyle bir noktaya gelmesini beklemiyoruz ama bunu artık yani insanların yeniden güvenebileceği bir şekilde özellikle bu Merkez Hakem Kurulu'nun
1: yapılandırılması lazım.
2: Yeniden yapılandırılması gerekiyor. Yani buna güvenin, bu güveni bir defa bu böyle yapısal değişimler, yenilikler olmazsa hem kulüpler güvenmiyor buraya hem de izleyiciler, spor severler, toplum bu konuda güvenmiyor. En azından yeni bir başlangıç imkanı olmalı diye düşünüyorum.
1: Peki. Yani rakamlar da
3: ayda 1 milyon 200 bin lira ödüyormuş mesela ödüyor kızlar için.
1: Evet yani ben hani bakıyorum ne paralar kazanıyormuş böyle ne paralar harcıyormuş diye biz hani çok enteresan. Neyse yani bizim duruşumuz net. Yani
2: tabii.
1: Yetimin hakkını kesiyorsa hesabını versin sonuna kadar da gidilsin diye. Ama tabii spor severleri de üzüyor bu tür şeyler. Ne yazık ki dünyanın her yerinde bu meseleler tartışılıyor, konuşuluyor. Özellikle bahislerin artık böyle milyar dolarlık rakamlardan sonra işler çok karmakarışık vaziyette. Bir zapturaptı altına alınması da gerekiyor gibi görünüyor. Hep beraber takip ediyoruz. Şimdi geçelim ikinci başlığa o zaman. Savaşlara çözüm arayışı. Şimdi Sayın Akkar sizinle başlayayım müsaadenizle. İran'dan bir görüntü paylaşacağım. Kadınlara silahlı eğitimler veriliyor. Baktığımızda sanki İsrail meseleyi Amerika'ya ihale etmiş gibi bir hava da var. Ama bir yandan da İsrail'e Amerika'nın ek asker göndereceği yönünde iddialar söz konusu. İran diyor ki bizim yeni maddemiz var. Bunları kabul ederseniz ürünümüzü açacağız, uzlaşacağız. Trump diyor ki yani seçimden sonra çok ağır vurabilirim de diyor. Anlaşabilirim de diyor. Sizin baktığınızda okuduklarınız neler? Ne oluyor şu anda? Tabii parantezinde şey de sorayım. Biraz konuştuk ama Mekke İttifakı'nın bu süreçlere etkisi, katkısı ya da işte yansıması nasıl oluyor onu da merak ediyorum.
4: Tabii çok boyutlu bir savaş ve aslında çok boyutlu savaşın etkilerinin olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Biz bunun işte uzun zamandan beri ABD-İsrail-İran savaşını konuşuyoruz. Evet savaş başlangıçta ABD-İran ve İsrail arasında bir savaş başladı. Fakat artık belli bir aşamadan sonra İsrail geri çekildi. İsrail adına savaşı yürüten, işte de istediği zaman işte İran'ı vuran, istediği bölgeyi bombalayan, istediği işte fabrikayı yok eden bir ABD. Bir boyutu küresel dünya ile ilgili bir süreç bu. Küresel dünya hani Sayın Başkan Erdoğan'ın BM'de yaptığı konuşma vardı.

çok önemli şeyler söyledi. Bir, artık küresel sistemin anlam ifade etmediği, işte uluslararası güvenliğin, küresel organizasyonların, Birleşmiş Milletler'in çok anlam ifade etmediği bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu dünyanın belki işte Trump'la birlikte çok daha belirgin hale geldi. Savaşın sıradanlaştığı, kötülüğün

0: savaşının da kontrollü bir şekilde devam edeceği yönünde. Çünkü ABD de bölgede ABD ve İran istediği hedefe ulaşamadı. Tıpkı Ukrayna-Rusya savaşında olduğu gibi. Bu savaş uzun bir müddet bölgeyi istikrarsızlaştırmak için devam edecek. Devam edecek gibi görünüyor. Hem işte Hürmüz meselesi hem Babül Mendeb meselesi savaşın devam edeceğini bize söylüyor. Kontrollü bir savaş bu. Yani bu savaşı başlatanlar ve bitirmesi gerekenler çok adil aktörler değil. Düşünün, Birleşmiş Milletler'de ABD Başkanı Trump bir devletin toprağına çöktü ve Birleşmiş Milletler'de imza altına alındı bu. Ya ABD'den böylesi bir ABD imparatorluğu ile karşı karşıyayız. Böylesi bir imparatorluğun İran'da savaşı bitirmesini, gerçek hedeflerine ulaşmadan bitirmesini beklemek çok gerçekçi gözükmüyor bana. Türkiye bağlamında, hem Mekke ittifakı bağlamında bu tablo bize ne söylüyor? Bir, hani bölgenin istikrara ihtiyacı var. İstikrarı savunan istikrarı savunan temel aktör şu anda Türkiye. Şunun da altını çizmekte fayda var. İran bölgeyi istikrarsızlaştıran unsurlardan birisiydi. Yani İsrail ne kadar bölgeyi istikrarsızlaştırdıysa, çatışı, savaşı, işte kanı gözyaşını arttırdıysa, benzeri aktör İran'da benzerini yaptı. İşte özellikle Suriye'de, Irak'ta.
1: Peki şöyle bir şey sorsam, şimdi bunların aralarındaki bu mücadele bölgedeki diğer aktörlerin biraz toparlanmasına vesile oldu mesela Irak ve Suriye'nin.
0: Şimdi Irak, Suriye. Hani biraz önceki bölümde de kısmen Mekke Anlaşması'nda da onu ifade etmeye çalıştım. Mekke Anlaşması temel itibariyle bölgeyi istikrarsızlaştıran aktörleri durdurabilecek bir ittifaka dönüşmek üzere, kurumsallaşmanın eşiğinde. Bu bağlamda bölgenin istikrarlı hale getirebilecek asıl aktör şu anda bölgedeki işte Türkiye'nin liderliğini yaptığı işte Pakistan, hatta yer yer Mısır, Suudi Arabistan gibi ülkeler. Bu bağlamda Mekke Anlaşması önemli. Şu anda bölgenin istikrara ihtiyacı var. Türkiye'nin yoğun hem işte güvenlik bürokrasisinin çabası hem de diplomatik çabayla Suriye'de bunu gerçekleştirdi.
1: Mesela Mekke mutabakatı Yemen meselesini çözerse aslında rüştünü ilk seferde ispat etmiş olacak.
0: Zaten burada diplomatik müzakereler muhtemelen başlamıştır. Şu anda bölgenin hani Santuzu'nun meşhur bir ifadesi var. Diyor ki savaş müttefiklerle kazanılır. Bölgeyi dizayn etmek istiyorsanız, bölgede istikrarı ve barışı kalıcı hale getirmek istiyorsanız yapılması gereken burada ortak amaçlar etrafında ittifakların oluşturulması gerekiyor. Bu bağlamda Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın, hatta Pakistan'ın, belki daha sonra farklı devletler de bu ittifakın parçası olacaktır. Burada bir birlikteliğe ihtiyaç var. Bu birlikteliğin ne kadar başarılı olabileceğini biz Suriye meselesinde gördük. Şu anda bölgedeki küresel çeteyi, küresel şer odaklarını durdurabilecek yegane ittifak şu anda bu ittifak görünüyor aslında. Mekke ittifakı görünüyor. Bu bağlamda böylesi bir hamlenin savaşı durdurma kapasitesi var. Hem Lübnan'da, hem Irak'ta, hem Suriye'de, hem Yemen'de barış kalıcı hale gelebilir. Tabii ki bunun zor bir süreç olduğunun altını çizmekte fayda var. Çünkü bölgede İran'ın başı çektiği, İsrail'in başı çektiği güç odakları bölgeyi de istikrarsızlaştırmak için ciddi çaba sarf ediyorlar. Peki. Şu anda.
1: Peki. Bir küçük not söyleyeceğim, sonra devam edeceğim. Şimdi biliyorsunuz bir Ajet uçağı meselesi var. Evet. Bir bomba ihbarı yapıldı. Biz konuyu takip ediyoruz. Gerçekten ciddi, dişe dokunur, haber değeri olan bir şey olursa da gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Resmi açıklamaları zaten arkadaşlarımız paylaşıyor ama hani biz bu meselenin üzerinde tırnakla söylüyorum, tespit hatalarını tepinmiyoruz. Bunu köpürtmüyoruz. Çünkü şöyle bakıyoruz, Ajet'le çalışan binlerce insan var. Türkiye'nin imajına dair önemli bir mesele.
2: Bir de uçak yerde.
1: Uçak yerde. Yolcular tahliye edilmiş. Her şey şu an güvenli bir şekilde kontrol altına alınmış. Yani üzerine böyle uzun uzadıya böyle yayıncılık yapılacak bir durumda olmadığını düşünüyoruz. Hani sorumlu yayıncılık da bunu gerektirir. O yüzden Allah korusun bir bomba gerçekten varsa

0: da haberi sizlerle paylaştım ama şimdi durup dururken ortalığı böyle birbirine kaçacak yayıncılığa gerek duymuyoruz. Bu bilgisayarla paylaşayım, takip ediyoruz, merak etmeyin, soranlar oluyor hani acil ne oldu diye.
1: Hiç kimsenin hayati bir riski yok. Çünkü yok, uçak tahliye edilmiş durumda.
0: Uçakta boşaltılmış vaziyette. Allah korusun hani bulunduğu coğrafyada provokasyonlar, kışkırtmalar olmaz mı? Olabilir. Bunları hiçbir zaman inkar edemeyiz ama şu an sakin ve iddialı bir şekilde takip ediyoruz. Bilginiz olsun deyip ve devam edeyim efendim. Şimdi Putin'den bir ses paylaşacağım. Bir de Merz'den bir ses paylaşacağım Sayın Alabar'da. Önce Putin'i verelim arkadaşlar. Tansiyon yüksek çünkü. Bir nevi Almanya-Rusya atışması gibi bir durum da ortaya çıkmaya başladı. Hı. Putin diyor ki özellikle Kaliningrad bizim kırmızı çizgimiz diyor. Yani hani oraya girerseniz, vurursanız hani bizim de diyor duvarda asılı silah her zaman patlar diyor. Tiyatroya atıfta bulunarak nükleer gücümüz olduğunu unutmayın mesajı veriyor. Bir izleyelim arkadaşlar.
2: Eğer bir sahnede bir silah asılıysa er ya da geç patlaması gerekir. Eğer Rusya'ya doğrudan bir saldırı söz konusu olursa, bu durumda Kaliningrad'a yönelikse elimizdeki tüm silahları kullanma meselesi derhal gündeme gelecektir. Size eskiden 1000 metreküp gazı 150 dolara satıyorduk. Bu çok pahalı demiştiniz. Şimdi 1000 dolar ödüyorsunuz ve depolama tesisleri boş olduğu için bu kış fiyat 1500 dolara ulaşacak. İstediğiniz şeyi aldınız.
0: Şimdi Merz'in de açıklamasını verelim. Merz de Kiev'e gitti. Zelenski ile görüştü. 1 milyar 300 milyon avroluk bir destek paketi götürdü beraberinde. Sonrasında ise işte dolaşırken hava saldırısı sirenleri çaldı. Kimileri diyor ki ya işte bununla ilgili Kiev yönetimi biraz şov yaptı, göz korkuttu diyor. Kimileri diyor ki işte gerçekten risk vardı diyor. Ama aynı zamanda Merz'in kullandığı güzergahtaki bir köprünün vurulduğu haberi paylaşıldı. Rusya bombalarla Boris Johnson'dan sonra Merz'e de mesaj gönderdi, yorumları da yapıldı. Bu anlamda Merz'i de bir izleyelim. Sonrasında Sayın Alabar'da'ya soracağım.
3: Huzurlu bir pazar sabahındaydık. Birden Kiev'de hava saldırısı alarmı çaldı. Buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Sayın Putin, bu anlamsız savaşı durdurun. Görüşmelere hazırız. Bu savaşın sona ermesi hakkında konuşmaya hazırız.
0: Şimdi Sayın Alvar'da 5 yıl oldu. Sahada bir patinaj durumu var gibi görünüyor. Taraflar şimdi ekonomik bir savaşla mı işi çözmeye çalışıyorlar? Putin diyor ki bu senede 1500 dolardan alacaksın 1000 metreküp gazı diyor. Hani eviniz nasıl ısıtacaksınız Avrupalılar onu düşünün diyor. Bir anlamda da liderlerinize baskı yapın diyor evet. Anladığım kadarıyla. Almanya cephesi diyor ki iyi de diyor sizin de rafineriler vuruldu. Sizde diyor akaryakıt kuyrukları var. Siz nasıl bu kışı çıkaracaksınız diyor.
1: Güzel.
0: Böyle enteresan bir durum var. Winter is coming durumu aslına yani, bakarsanız
1: bu,
0: ne oluyor?
1: War of attrition yani bir yıpratma savaşına dönüştü. Zaten kurgulanırken de buna göre kurgulandı. Yani dediler ki Ukrayna Ruslara karşı dirensin ve Ukraynalıların kanı üzerinden, evlatlarının üzerinden de Rusya'ya diz çöktürelim. Vallahi Avrupa'nın bu konuyla alakalı kendi çapında başarısız olduğunu söyleyemem. Neden söyleyemem? En nihayetinde Rusya'nın yıpranmadığını söyleyecek bir tane analist yoktur herhalde. Kendi enerji tesislerinin vurulmasından, kaynaklarının tükenmesine, evlatlarının ölmesine, Kuzey Kore'den asker ithalatına gelinceye kadar birçok şey. Peki Ukrayna sahasında Ukrayna yıpranmadı mı? O Ukraynalının kanı derede akan sudan ucuz Avrupalı için. İstediği kadar öldürülebilir. Şimdi tabii ama öyle olurken Avrupa bedel ödemeye başladı. Başta Almanya olmak üzere. Almanya Avrupa'nın endüstri motoru. Yani endüstrisinin motoru. Neden peki bedel ödüyor Almanya? Birincisi enerji konusunda. Yani işte Putin'in söylemiş olduğu 1000 metreküp gazı 150 dolara alırlarken bu kış 1500 dolara alabilecekleri konuşuluyor. Ne zaman kışın Avrupa'ya gitsem gördüğüm manzara otellerde falan 22'den sonra ısıtma sistemlerinin falan kapatıldığını görüyoruz. Tabii bu türden olaylar Avrupa açısından da Rusya açısından da Ukrayna açısından da bir şeyi daha ortaya çıkartıyor. Dünyada ortaya çıkmış birçok gelişmenin ana motoru savaşlardır. Yani asker alma düzeni de vergi toplama sistematiği de hep bu mass army dediğimiz kitle ordularının çıkması sonrasında adamın evladını askere alacaksın. Adamın evladı olduğunu bilmen lazım. Ne yapman lazım? Onun için nüfus sayımı yapması lazım. İşte Osmanlı'da 2. Mahmut'la birlikte bu işin yapılmasının sebebi bu. Kitle ordularına geçiyor. Yeniçeri düzeni terk ediliyor falan. Vergi toplayacaksın. O zaman bilmen lazım. Mesela Balıkesir yöresi iskan hareketlerini ben biraz okumuştum. Şimdi Yörük geliyor mesela Denizli'den bir giriyor Antalya'dan çıkıyor. Adamın işi bu.
0: Hareketli.
1: Hareketli adam koyun büyütüyor keçi büyütüyor falan. Devlet de oğlunu askere alacak onun. Vergi toplayacak falan. Diyor
0: nerede
1: ki
0: bulursa.
1: Ben seni buraya bir iskan ettireyim. O iskan sırasında acayip sıkıntılar çıkıyor yani. Ahmet Vefik Paşa'nın Balıkesir yöresi, Ege yöresi iskan hareketlerini okumuştum biraz. Şimdi savaşlar bu anlamda toplumlara bir şeyler de kazandırıyor sevgili İbrahim. Şimdi bu 5 yıldan bu yana süren savaş Avrupa'da elektrifikasyonu ön plana çıkartıyor. Yani Rusya'nın doğalgazına, akaryakıt sistematiğine dünyada son derece bel bağlayan, gelişmiş bir sanayisi olan Avrupa, bu işlerin bu şekilde uzaması sonrasında daha çok elektrifikasyon. Yani daha çok elektrikli araç, daha çok elektrikli motor ve diyorlar ki nükleer santrallerin rönesansı yaşanacak. Nükleer santral rönesansı. Bakmayın bizde gölge enerji bakanı konumunda olan cahilin Avrupa'da ve dünyada bu işin terk edildiğini falan söylüyor. Bu kadar cehalet ancak okumakla mümkün olabilir demiş ya adam. Bunlarınkisi de o misal ama Avrupa'da bir nükleer rönesans. Türkiye'de de bu anlamda öyle. Yani konuyu açtığı için söylüyorum. 472 bin oldu elektrikli araç sayısı. Hala otomobillerin içerisinde elektrikli araç sayısı yüzde olarak 2.62'dir İbrahim. Her 100 araçtan 2.6'sı elektriklidir. Ama sana çok enteresan bir rakam vereceğim. Ocak ile Eylül sayısı arasında satışı yapılan otomobillerin %51.4'ü hibrit ya elektrikli. Hibrit ya elektriklidir. Evet. Yani müthiş bir şey.
0: Niye örnek vereyim? Hafta sonu biz Bacanak'la Uzun Köprü'ye gittik.
1: Evet.
0: Ben 700 lira falan verdim. O 2000 liraya yakıt aldı. Yetmedi diyor işte bir daha uğramak zorunda
1: sen
0: kaldı.
1: Sen zam konusundan bakıyorsun. Yani, buluyorsun pahalı alabiliyorsun. Evet, gün gelecek bulamayacaksın. Fransa. İşte, Fransa. Evet. Şimdi dolayısıyla bu kaslarını da güçlendiriyor Avrupa'nın aynı zamanda. Şimdi bir iki cümlede şeye söyleyeceğim. Kaliningrad. Kaliningrad'a saldırılırsa diyor bütün silahları kullanırız diyor Putin ama şunu görüyorum ben Rusya çok artık insanların çekindiği bir ülke olmaktan çıktı bu savaş sayesinde. Yani bu savaş bize gösterdi ki Rus kara ordusunun savaşabileceği limitler var. Bir ucundan girip öbür ucuna çıkması 48 saati bulur diyen bir takım düşünce kuruluşlarının profesör ünvanlı adamları falan vardı hocamı istisna tutarım tabii de. Adamlar tweet sildiler. Öyle çok şey yapmayacaksın, uçup kaçmayacaksın yani. Çünkü bilinmezlik var. Rusya kapalı bir kutuydu. Herkes doğal olarak şunu düşünüyordu. Ya Rusya, Ukrayna Rusya'ya dayanabilir mi?
0: Evet.
1: Evet, üçte birini, dörtte birini ülkenin işgal etti belki ama yani çok büyük bir güç kaybına da uğradı. Şimdi Kaliningrad'la ilgili Putin üst perdeden konuşuyor. Kimin toprağı Kaliningrad? Rusya toprağı. Oraya bir saldırı olursa Rusya'nın bütün silahlarıyla karşılık vermesi uluslararası hukuk nezdinde yeri var mıdır? Var. Vardır. Peki Putin şu soruyu soruyor mu? Ukrayna'da senin toprağın değil be adam.
0: Aynen.
1: Yani Ukrayna'da senin toprağın değil girdin milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlandın. Hatta Rusların ve Ukraynalıların birliği isimli savaştan hemen önce kaleme aldığı bir makalede kendisinin güllerle karşılanacağını çünkü Ukraynalıların da Kiev Kinezliği'nin evlatları olarak Ruslardan ayrı olmadığını Ukrayna'nın kendisine sorulmadan bir Sovyet başkanı döneminde Ukrayna'ya hediye edildiğini dolayısıyla Kırım'ın aslında kendi toprakları olduğunu iddia eden bir yazı okunsa Putin'deki megalomaninin Avrupa istihbarat teşkilatları tarafından nasıl kullanıldığının en güzel kanıtıdır o şey. Şimdi tabii şey son cümlem olsun. Avrupa eğer ki bu akaryakıt fiyatlarına falan İbrahim bir 3 sene falan daha dayanırsa dönüşümünü de sağlayacak galiba. Öyleye benziyor yani.
0: Ama orada şöyle bir enteresan durum var. Ayşegül'ü bir yandan arıyordu unuttum ben. Fransız Cumhurbaşkanı Macron. İşte diyor ki ya biz diyor artık diyor Çin'e karşı mücadele edemiyoruz diyor.
1: Edemez.
0: Her gün 1 milyar avro cari açık veriyoruz diyor. Çünkü diyor artık eskisi gibi diyor ucuz enerji yok.
1: Doğru.
0: Ve diyor hadi biz Fransa olarak zorluyoruz Almanya'da diyor artık diyor.
1: Hayır neden Macron için bu geçerli değil? 56 tane nükleer santral açmış. Nükleer santralinin uranyumunun büyük bir kısmını Sahel bölgesinden başta Nijer olmak üzere getiriyor. İtalyan Başbakanlığı koltuğunda oturan kişi zamanında ne demişti Fransızlara? Nijer'de çocuklar karanlık içinde karınları aç bir şekilde yatağa girerken Paris'te Nijer'den gelen uranyumla üretilen elektriğin keyfi sürülüyor demişti.
0: Peki Ayşegül bulmuş bir veresim tamam. Macron'u. İzleyelim mi Macron neler söylüyor?
4: Model il est en crise. Avrupa rekabet gücünün kilit bir faktörü Rusya'dan gelen çok ucuz gazdı. Bu 2022'de sona erdi. Ama bizim büyük ihracat pazarımız Çin'di. O da bitti. Avrupa şimdi Çin'le ticaret açığı veriyor. Bugün her gün Çin'le 1 milyar avroluk ticaret kaybı yaşıyoruz. 2 yıl önce birçok ülke hala net ihracatçıydı. Örneğin Almanya 2025'e kadar Çin'e net ihracatçı kalmıştı. O da bitti. Hatta Almanya için bile.
5: Aujourd'hui, chaque jour...
1: İbrahim, ben buraya bir şerh düşmek istiyorum yalnız.
0: Tamam.
1: İtalyan Draghi bir rapor hazırlamıştı. Seninle konuştuk bunu. Draghi Report diye geçiyor.
0: Köy yoğunluk şirketler meselesi mi?
1: Şunu söyledi. Yani Avrupa'nın tek konusu ucuz girdiği bulamamaktan kaynaklanmıyor. Yani, tabii ki Avrupa rekabetçi gücünü yitirdi. İnovasyon gücünü yitirdi.
0: Ben mesela baktım 14 tane trilyonluk şirkette bir tane Avrupa şirketi yok.
1: Yok tabii
0: trilyon
1: ki.
0: Dolar bütçeli.
1: İnovasyon gücünü de yitirdi. Mesela Amerika Birleşik Devletleri açısından
0: 8 tane, 9
1: girdi
0: tane
1: maliyetlere var, bir takım sıkıntılar var. İhtiva etse de Silikon Vadisi üzerinden dünyadaki en önemli şirketleri sayabiliyorsunuz. İşte Nvidia'nın biliyorsunuz Amerika olarak nasıl piyasayı domine ediyor. Şimdi dolayısıyla Macron bu konuyu enerji fiyatları üzerinden kendi kamuoyuna yönelik onları teskin edici bir takım
0: cümle... Orada da ortalık karışık. Kamu hizmetleri tabii alamıyoruz, öğretmenler maaş alamıyor
1: tabii
0: falan diye.
1: Ve Fransa en kırılganıdır işlerinde. Evet, sarı yeleklileri falan iyi hatırla. Yani o Draghi Report bence Türkiye'de Avrupa'nın rekabetçi gücü nedir, gelecekte Avrupa nereye tebdil olacak konusunu anlamak isteyen her fikir yürüten akademisyenin, gazetecinin, fikir insanının mutlaka okuması gereken bir rapor. O Draghi raporu okuduğumuzda Fransa'nın öyle eskisi gibi bir gücünün olmadığını rahatlıkla görebiliyoruz. Ama şu, biz kendimize ışık tutalım bir de. Tamam, Avrupa'yı eleştiriyoruz, Rusya'yı eleştiriyoruz, Amerika'yı eleştiriyoruz. Peki biz, ya kardeşim bu ülkede 150 bin lirayı beğenmeyen belediyelerin temizlik işçilerinin greve gittiğini İzmir'de gördük biz. Doğru. Ve bu konu açığa çıktı diye İsmail Saymaz şu anki belediye başkanı Cemil Tugay'a diyor ki o insanların pazarlık masasındaki taleplerini diyor açık bir şekilde paylaşıp hedef gösterdin diyor. E bilmek hakkımız zaten. Yani 150 bin lirayı beğenmeyen temizlik işçisi varsa öğretmenine dönüp ne diyeceksin? Öğretmenler kötü maaş alıyor anlamında söylemiyorum. Yani bu makas açıldığında. Evet. Şimdi Selçuk Bayraktar'ın bu konuyla ilgili hafta sonunda yapmış olduğu hazır lopçu kesim var ya, biz bunu 10 yıldır bu masada tutuyoruz. Şöyle, benim çocuk ne yapsın? Kışın sıcakta dursun. Yazın serinde dursun. Ne yapsın peki? Oturduğu iş yerinde kaydır kaydırla vaktini geçirsin. Ay başında kartı taksın 100 bin lirayı çeksin, tamam mı? Bunu izah edemezsin. Yani Türkiye olarak da bizim yapısal sorunlarımız var. Bizim de bu kafayla devam edersek rekabetçi gücümüzü yitireceğimizi düşünüyorum. Bir, nüfus azalıyor. İkincisi hazır paraya. Mesela diyor ki adam, benim oğlum üniversitede mühendislik bölümünü bitirdi ama atanamadı. Ya mühendislik fakülteleri devlete mühendis yetiştirelim diye mi var sadece? Yani böyle bir şey olabilir mi? 5 milyon çalışanı var, 8-17 milyon emeklisi var, 23 milyon kişi devletten her ay maaş alıyor. Şimdi biz de aynayı kendimize tutalım yani. Doğru. Bu devlet nasıl bu konuyla ilgili rekabetçi olacak falan diye. O yüzden dünyanın gittiği noktayı hani görürken kendi ülkemize mutlaka projektör tutalım.
0: Bir görüntü izlettireceğim, bir cümlede alacağım, sonra bu bölümü kapatacağım. Size daha doğrusu söz sırasını geçeceğim. Şimdi bir yandan da Putin bir tatbikat izlemeye gitti. Orada ateş saçan dronlar diye termit denen bir madde atıyorlar. Görüntü verebilir misiniz arkadaşlar? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Savaşın
1: her şeyi değişti.
0: Evet, her şeyi değişti. Her şey.
1: Ne bu? Yani, ne bu?
0: Termit.
1: Hayır, ne bu biliyor musun? Tarihte nereye götürüyorsun? Rum ateşi. Sönmeyen Rum ateşi, değil mi? Doğru. Direkt oraya götürüyor. Tabii.
0: Mancılıkla atıyor.
1: Şimdi tepende bunu şey yapıyor. Şimdi yanıyor. Böyle ben görüyordum. Bu Rusya-Ukrayna savaşı falan başladı falan, böyle adam atıyor. Yani ya kardeşim, İHA yapıyorlar ama konvansiyonel bir savaşta bu dronlar falan hiçbir işe yaramaz. Düşürüverirler. Hah. Şimdi bakın buna, ağzınıza da bir bant takın, oturun, dünyada olanı biteni görün. Bu dronlarla adamlar nereyi vurdular? Moğolistan sınırında. Tabii. Rusya'nın stratejik bombardıman uçaklarını vurdular. Son dakika gelişmesi bu hafta içerisinde. Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'deki bombardıman uçaklarını çekti. Niye? Çünkü üssün yanında iki tane vatandaşını durdurdu. İran asıllı İngiliz oraya yönelik bir drone saldırısı gerçekleştirecek diye. İngiltere'deki stratejik bombardıman uçaklarını aldı, Amerika'ya götürdü.
0: Drone korkusundan.
1: O yüzden, tabii. O yüzden kardeşim, biz bu işi erken farkına vardık. Elbette konvansiyonel tank üretmek, işte efendime söyleyeyim, gemi üretmek. 155'lik
0: obüs mermisi hala geçer Akçacan.
1: Hala geçer Akçacan. Bir şey demiyoruz ama drone. İşte bugün Aselsan'ın imzalamış olduğu anlaşma ne? Alçak irtifada kullanılmak üzere, evet, hibrit savunma sistemi. Hibrit savunma. Ne demek hibrit savunma biliyor musun? Gürz'de olduğu gibi bir platforma entegre edilmiş namlulu sistem ile füzenin aynı anda radarla birlikte,
0: aynen,
1: çalışması.
0: Aynen, şurada notlarımda vardı.
1: Tamam, ben söyleyeyim notlarımdan. Aynen. Şimdi diyor ki adam, ya kardeşim balistik füze gibi, seyir füzesi gibi bir füze gelirse aracın üstündeki füze devreye girsin. Alçak irtifadan drone geliyorsa dakikada 10 bine yakın mermi atan namlulu sistemler devreye girsin. Evet. Ben şimdi Saha Expo'da Savtek dergi olarak röportajını yaparken, hani bunlar markette satılan ürün olmadığı için ismini vermemizde bir beis yok ama Canik'in, Sarsılmaz'ın, Makine Kimya'nın o namlulu sistemleri, evet, dünyaya örneklik teşkil, doğru, ediyor. Şimdi diyorlar ki bunların hepsi bir aracın, bir platformun üzerinde
0: şöyle,
1: olsun.
0: Şöyle Hisar ve Korkut projelerinden elde edilen tecrübeyle 8x8 Seyit platformu üzerine inşa edilen Aselsan Gürs 35 milimetre parçalıklı mühimmat atabiliyor. Sungur, Göksur veya Bozdoğan füzelerini,
1: onlar da füze atabiliyor. Evet. O Ruslar'ın atom parçacıklı mühimmatı da ne biliyor musun? Namlulu sistemden atıyorsun. Avcının koymuş, aynısı, olduğu fişekten çıkan, aynen, saçmalar gibi. Evet. Tamam mı? Dolayısıyla daha büyük vuruş yüzdesi. Ve mesela bazı namlulu sistemler on binlerce atıyor dakika içerisinde. Ama biri Hanya'da, öbürkü Konya'da olmasın. Bunlar bir platformun üzerinde olsun. Hangi irtifada kime ne atacağı da yapay zeka destekli bir karar mekanizmasınca belirlensin. Çok karmaşık şeyler. Ben yalnız bir cümle söyleyeceğim. Yunanistan İsrail'den hava savunma sistemini kaça alıyor? 3,5 milyar dolar, hatırla. İsrail'le bir anlaşma yaptılar. Bak bugüne kadar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin teslimatını yaptığı sistemler kendi ülkesinde, kendi mühendisi daha ucuza imal ediyor falan, 5 milyarlık. Şimdi 2.4 milyar dolarlık daha imzalandı. Arkadan önümüzdeki yıl 6-7 milyar dolar daha gelecek bu konuyla ilgili. Yani Türkiye öyle bir katmanlı hava savunma sistemi yapıyor ki, öyle taşıma suyla değirmenin döndüremeyeceği kadar güçlü bir sistem. Ama şartlar ne olursa olsun İbrahim, şunu bileceğiz. Hiçbir hava savunma sistemi %100 önleyici değildir. Bunu hep birlikte gördük biz. O yüzden balistik füze de yapacağız. O yüzden seyir füzesi de yapacağız. O yüzden SİHA'lara takılmış hava füzeleri de yapacağız. Sudan'ı izliyor musun? Akıncı seriye bağladı.
0: Evet.
1: Akıncı'nın adı Allah ne verdiyse atarıma döndü. Gerçekten öyle. Biz Savtek dergi olarak bir şey çıkarttık. 18'e yakın farklı mühimmat atıyor. Allah ne verdiyse atıyor yani. Ve inanılmaz da combat proven. Yani muharebe
0: yapımı, Çin yapımı TİHA'ları
1: hepsini serdi yere vuruyor. Evet. Bugün yine bir görüntü vardı biliyorsun.
0: Vurdu. Peki Sayın Tayyip, sizden de bir değerlendirme almak isterim. Hem Rusya-Ukrayna meselesi için hem de Avrupa'nın gidişatıyla ilgili olarak. Şimdi mesela bu kış enerji maliyetleri ve katlanılamaz boyuta gelirse bir hareketlenme bekler misin? Mesela şimdi Mers 1.3 milyar avro götürdüm ben, vereceğim diyor. Alman muhalefeti diyor ki ya yeter diyor, bizim vergilerimizi Alman'ın vergisini diyor sağa sola dağıtmaktan bir vazgeçin diye söylüyor. Özellikle Rusya tehdidini yakından hisseden ülkelerden açıklamalar geliyor. Biz hani NATO'nun bizi koruyacağı konusunda endişelerimiz var. Hani Rusya'yla biz bu anlamda bir çatışma zemini ya da işte platform olmak istemiyoruz diye açıklamalar geliyor. Gidişat siz nasıl okuyorsunuz? Bir de şunu da sorayım. Tüm bu gelişmelere baktığımızda Avrupa Türkiye'yi böyle koridorda bekleterek acaba büyük bir hata mı da yaptı bugüne kadar? Stratejik bir hatası mı vardı? Yani Türkiye-AB ilişkileri üzerinden bir değerlendirme istesem neler söylersiniz?
6: Evet. Ya bu son durumda anlayabildiğimiz kadarıyla Avrupa kendi savunma ortaklığında Türkiye'yi dışlıyor. Türkiye'yi dahil etmiyor ve bu herhalde NATO üzerinden Türkiye'yi kullanabilirim.
0: Ama Türkiye'de ona yaklaşımı izin vermiyor.
6: Evet. Ya yani şu an böyle bir problemimiz var Avrupa'yla. Bunu hangi etkiyle yapıyorlar bilmiyorum ama ben her zaman söylüyorum. Avrupa'nın bu Türkiye karşıtlığı ya da Türkiye önyargısı ya da görünürde böyle çok sevimlileşse de bazen çok sempatik ilişkiler kuruluyor görse de arkasında Avrupa'daki bu Siyonistlerin etkisi altındaki liderlerdir. Bunlar Türkiye Avrupa Birliği'nde, yani Türkiye'nin savunma ortaklığına alınması demek. Ya şunu yapmaya çalışıyorlar. Aman Allah'ım, Türkiye devasa bir şekilde hızla büyüyor. Yani bunu durduralım. Bunu bir defa sınırlayalım.

0: sınırlayalım, bu işlere katmayalım Türkiye'yi. Böyle bir yaklaşımın olduğunu söyleyeyim. Şimdi bu Rusya ile Ukrayna savaşında Rusya Avrupa ile savaşıyor. Rusya Ukrayna savaşmıyor tek başına. Evet. Yani bütün ordusunun yönetimi de, tekniği de, istihbaratı da, mühimmatı da Avrupa'dan ve Amerika'dan gelmektedir. Fonu da, parası da oradan gelmektedir.
1: Mesela Ukrayna cephesinden bir açıklama var. Diyor ki Rus silahlarının diyor Avrupa başkentlerine düştüğünü diyor bir düşünsenize diyor. Ama sizin silahların sürekli bizim diyor, topraklarımıza düşüyor diyor.
0: Bu Kaliningrad, ya bu savaşın başında da biz bunu hep konuştuk. Bütün ya her konuşulduğunda, konu her açıldığında şöyle söylenir. Ya hiç kimse bu nükleer silahları kullanamaz. Ya bu, ama sahnede bir nükleer silah var.
2: Yani patlamayacağının garantisi.
0: Bu meşhur Anton Çehov'un hikayesinden hikayesine gönderme yapıyor.
1: Mesela Putin bir kere şöyle bir ifade kullanmıştı. Rusların olmadığı bir dünyaya gerçekten ihtiyaç var mı?
0: Yani bu Kaliningrad'a yönelik zaten çok stratejik bir yer Rusya için. Eğer herhangi bir müdahale olursa bu sahnedeki silah dediği kastettiği de aslında bu nükleer silahtan bahsediyor.
1: Okyanusu buradan açılıyor değil mi sen alabarda? Kaliningrad'dan.
3: Evet. Tabii. Bir yol var.
1: Denizaltıları
3: falan hep orada. Arasından da bir yol var. Sınırdan giden o yolu kullanıyor. Karayolu olarak.
1: Denizaltılar vesaire hep orada.
0: Ya bu Rusya için çok stratejik bir şey. Bu nükleer silah kartını yeniden masaya koyuyor. Şimdi bu...
1: Ama bu aslında biraz da bir köşeye sıkışmışlık hali değil mi? Yani her seferinde sizin nükleerin var, nükleerin var diyorsanız diğer yollarda artık mesafe alamıyorsunuz.
3: Tabii.
0: Köşeye mi sıkışmışlık, bir güç emarı. Bence bir güç gösterisi. Köşeye sıkışmışlıktan daha
3: çok
0: farklı.
3: Sık tekrar ediyor ya onu diyor.
0: Yani bu artık şöyle bir noktaya geldi. Aslında bir hatırlatma, biz de hep duymaya başladık bu nükleer. Yani şeyi de değiştirdiler. Savaş yasasını da değiştirdiler. Yani nükleer hangi koşullarda kullanırız gibisinden. Şunu diyorum yani tehlikeli olan şu, oraya doğru gidiyoruz. O noktaya doğru gidiyoruz. Dünya o noktaya doğru gidiyor. Biz istemiyoruz ama yani küresel ya Ukrayna ile Rusya savaşını başlatan, bunu dayatan Avrupa'nın ya da küresel gücün bunu istemediğinden o kadar emin miyiz? Yani onlar neticede Rusya'yı da yok edebilecek ucunda nükleer bir kavga da varsa bu nükleer kavgayı bütün dünyayı yok edebilecek bir nükleer savaştan bahsetmiyoruz. Ya bu iş nükleere bulaşan belki kendi sonunu da getirebilir. Bunu da şimdiden savaşın sonuçlarını kimse öngöremez. Ama bu iyi bir gidişat değil demek istiyorum. Israrla belki de bu bölgesel savaşları daha böyle büyük bir küresel savaşa dönüştürme isteği, arzusu doğrultusunda gidiyor bu dünya. Bu Rusya-Ukrayna savaşı ilk başladığında zaten böyle bir değerlendirme de söz konusuydu.
1: Ama Trump hiç oralı olmuyor. Yani Trump herhalde yeni bir savaş istemiyorum tadında şeyler.
0: Yani ben söyleyeyim. Yani ben söyleyeyim. 3. Dünya Savaşı'nı durdurduysa Trump durdurdu.
1: Öyle mi?
0: Durdurduysa Trump. Yani kendisi seçilerek durdurdu. Yani Biden devre dışı kaldığı için durdu. Yani Biden'ın olması halinde Amerika'nın da savaşta desteklediği Ukrayna'nın sonuçta o bahsettiğimiz... Diyoruz ya köşeye sıkışınca ne yapacak Ruslar? Belki de nükleer silah kullanmasını da beraberinde getirebilecek bir gidişat söz konusu olabilecekti. Yani Biden. Çünkü Trump'la beraber o bildiğimiz demir perde. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan o iki kutuplu dünya demir perde ve onların müttefikleri, ittifakları ve onların bir anayasası var. Ben anayasayı tanımıyorum dedi. Öyle bir yasa masa yok dedi yani Trump geldiğinde. Fakat Merz'in açıklamalarında ben o kadar şey görmüyorum. Yani yine de bir bu barışı Putin durdursun.
1: Savaşı durdursun.
0: Tamam durdursun da.
1: Anlamsız savaş.
0: Evet diyor. Yani orada savaşı...
1: Putin de savaşı durdurma taraftarı ama şimdi, hangi şartlarda?
0: Evet yani şimdi o da savaşı durdursun derken hangi şartlar öne sürüyor Putin de? Ya Putin için aslında İstanbul şartları... da bir mutabakatı hatırlıyoruz.
3: Bahçeyi, değil mi?
0: Şimdi evet. o şartları şu an
1: onda
0: fiili
1: İngiltere sabote etti.
0: Fiilen sağlamış durumda aslında Rusya. Ama illa bu iş Ukrayna'nın yavaş yavaş denizle bağlantısının kesilebileceği bir nokta.

0: noktaya doğru
1: Odessa üzerinden.
0: Gidiyor.
1: Çünkü Moldova'yı...
0: Gidiyor yani. Bunu ya biz şunu söylüyoruz. Evet, Ruslar... Hitler geldiğinde de Rusya bitmişti aslında. Yani Petersburg önlerinde de Ruslar bitmişti aslında. Ama uzun süre bu savaşı sürdürebilir Ruslar. Ruslar çok uzun süre bu savaşı sürdürebilir. Savaşı iyi bir şey mi? Doğru yapıyorlar anlamında söylemiyorum bunu. Ama bunu bitirmek için, yani neden bitirilmemesinin sebebi de dediğim gibi yani.
1: 5 yılda çok uzun bir süre yani savaş için, evet. Şöyle yani savaş mazimi denilen mesele de
2: kırılması.
1: Evet yani mesela Ukrayna'dan görüntüler görüyoruz. Gençleri böyle yaka paça kelepçeleyerek zor zor işte alıp götürüyorlar mesela. Hatta cephe hattından kaçmasın diye cephe hattına kadar da zincirle götürüyorlar.
0: O sistemi falan. 2014'ten itibaren kurdular Ukrayna'da. Evet. Yani Batı destekli bir ciddi bir kontrol sistemi oluşturuldu orada. Yani Zelenski'nin bir lider olarak toplumun bütün desteğini almış, toplum ordusu çok disiplinli bir şekilde Rusya'ya karşı savaşıyor. Yani bunun içinde eğer İngiltere olmasaydı, Avrupa, ya Almanya'sı, Fransa'sı olmasaydı, Amerika'sı olmasaydı, Zelenski'nin kendi başına bir savaşı yürütme ihtimali mümkün değildi. Ama yani şunu görüyoruz, bu savaş neden bu barışla neticelenmiyor? Bence Ruslar istediğini almasına rağmen şu an fiiliyatta istediklerini, savaşın başındaki planladıkları en azından istediklerini elde etmiş olmalarına rağmen bugün Avrupa'daki zafiyeti gördükleri için yavaş yavaş sürdürme tutumunu devam ediyorlar. Yani burada bir güçsüzlük durumu da söz konusu Ukrayna açısından. Yavaş yavaş toprakları gidiyor. Yavaş yavaş toprakları gidiyor. Yani bir sene sonra ne olacak? Bir sene sonra biz şunu konuşacağız. Yani bir sene önce anlaşsalardı belki daha az toprak kaybı olabilirdi.
1: Zararın neresinden dönse kar diyorsunuz yani.
0: Evet.
1: Peki. Üçüncü başlığa geçelim müsaadenizle. Süremize zaten bir 10 dakika kaldı. 77. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da başladı efendim. 108 ülkeden 6893 delege ve katılımcı var. Hani bu tür kongreleri yapabiliyor olmak da kıymetli ve önemli diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açık konuşmasını bir hatırlatacağım. Sayın Akkır, sizden bir değerlendirme rica edeceğim Erdoğan'ın mesajları üzerinden. Bir yandan da şu vizyonu da bir hatırlatmak istiyorum. 2011 yılında Somali'ye giden ve bugün Somali'de uzay limanı yapıyoruz diyen bir Erdoğan vizyonu var. Muhalefet o dönem ne işimiz var Somali'de diye söylüyordu. Bugün ne işimiz olduğunu daha net anlıyoruz. Erdoğan 15 yıl önce bunları görmüş aslında. Biz diyelim.
3: Bugün Türkiye kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren, üreten, test eden ve uzayda işleten nadir ülkelerden biridir. Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik. Ufku dar, vizyonu sığ, muayilesi kıt. Kimi çevrelerin küçümseyici eleştirilerine muhatap olan iddiamızı hayalden çıkarıp attığımız adımlarla bugün somut bir programa dönüştürdük. Ay araştırma programımız kapsamında geliştirdiğimiz Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracımızın %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır. Türkiye'nin coğrafi şartlarını da dikkate alarak dost ve kardeş Somali ile uzay alanında tarihi bir işbirliğinin temellerini atıyoruz. Somali'de hayata geçireceğimiz uzay limanının inşa çalışmalarını başlattık. Uzay, önden gidenin el koyduğu bir ganimet de değildir. Özellikle uzayı silahlandırmak ve burayı silahlanma yarışının aracı haline getirmek fevkalade yanlıştır. Türkiye'yi küresel uzay ekosisteminin güçlü ve saygın aktörlerinden biri haline getirene kadar hedefimizden sapmayacağız.
1: Evet, şimdi Erdoğan da biraz hatırlattı ama mesela işte Alper Gezer Avcı vardı bugün törende. İşte ona işte uzay turisti diyorlar, turistik gezi yaptın diyorlardı. Mesela 2023 hedeflerinde Ay'a sert iniş vardı. Onunla dalga geçiyorlardı. Ne oldu, Ay'a gidiyordunuz falan, seçimden seçim Ay'a gidiyorsunuz falan diye. Fakat geçmişte de işte Kaan'la, Kızıl Elma'yla dalga geçen de bir kafa vardı. İşte deniz topu yapan mühendislere onlar tenis topu yapar diyenler vardı. Şimdi hani... Nasıl bir mücadele içerisindeyiz? Hala bugün baktım işte Şanlıurfa Yeni Parti iş kurucusu. Ya tek nefes panayır geri falan diye mesajlar
2: paylaşmış. Bir de ne diyor? Urfa'ya eziyet çektiniz.
1: Yani Urfa'ya eziyet çektiniz. Bu sürü trafik oldu falan diyor yani.
2: Allah ıslah et.
4: Şimdi ben yaşadığımız süreci Teknofest'ten başladık konuşmayı. Hep bir tarihsel süreklilik içinde bakılması gerektiğini düşünenlerdenim. Şimdi bir devlet nasıl büyük bir devlet olur? Bir devletin büyük bir devlet iradesi. Devlet olma iradesini ne gösterir? Buna tarihten bir örnekle başlayacağım. İslam bilim tarihinde kripto bir bilim vardır. Yani örneğin astronomi ya da uzay çalışmaları hem İslam bilim tarihinde Osmanlı'da, Selçuklu'da, tüm İslam medeniyetinde kripto bir bilimdir. Yani bu bilimi herkese öğretmezler. Bu bilimi hatta öğrenmek için çok ilginçtir. Sadece bu bilim için geçerli Müslüman olma şartı var İslam medeniyetinde. Astronomi ve uzay çalışmalar. Çünkü bir beylik diyor, hatta diğer bir devlet rasathane kurarsa, uzay çalışmalarına girerse, astronomiyle ilgilenirse diğer beylikler rahatsız olur. Çünkü diyor, bu tür çalışmaları yapan bir beylik cihan devleti olmayı hedefliyordur. Onun için çevredeki beylikler rahatsız olur. İlginçtir, Kalkonides diye bir batılı var, Müslüman değil. Çok özel güvenle ancak bu ilmi öğrenir. Reşidüddin Fazlullah diye birisi tarafından verilen güvenle. Yani bir devletin İslam tarihinde, İslam bilim tarihinde, medeniyet tarihimizde uzay çalışmalarına odaklanması, astronomiyle ilgilenmesi onun büyük bir devlet, cihan devleti olma iradesinin göstergesidir tarihsel olarak. Tarihimizde bu böyleydi. Hatta bizde önemlidir. Yani yaşadığımız geri dönüş, yaşadığımız kırılmanın önemli bir göstergesi. Mesela İslam medeniyetinde, İslam medeniyet tarihinde işte Sivas Gök Medrese, Tokat'ta da Yağıbasan Medresesi vardı. Batının orta çağında, İslam'ın parlak döneminde İslam medeniyetinin astronomi öğrenmek için insanlar dünyanın her yerinden buraya geliyordu. Yani yaşadığımız kırılmayı düşünelim. Şu andaki içinde bulunduğumuz dönümü, durumu ve yapmaya çalıştığımız, ortaya koyduğumuz iradenin de büyüklüğünü gösteriyor. Büyük bir dönüşüm yaşanıyor, zihinsel dönüşüm. Şimdi bu bir defa bu işte uzay kongresi bu perspektiften bakmalıyız. Türkiye'nin cihan devleti olma, cihan şumul bir devlet olma iradesinin göstergesi bu. Türkiye'nin ufkunun nereye uzandığının da göstergesi. Hani biraz önce konuştuk. Bir devleti büyük yapan nedir? Bir devlet nasıl büyük olur? Örneğin sadece ki Türkiye'nin şu anda en parlak olduğu alan savunma sanayinde yapmış olduğu çalışmalar. Değil mi? Hepimiz hemfikiriz. Tüm muhalefetin tüm abuk sabuk eleştirilerini hiç görmezden gelmek istiyorum. Hiç ciddiye de almıyorum. Ciddiye alınacak bir eleştiri de yok ortada. Bir devleti büyük yapan sadece savunma sanayinde yapmış oldukları değil. Savunma sanayinde yaptığınız sizi büyük yapar. Ekonomide yaptıklarınız büyük yapar. Hani Erdoğan'ın bir dönem ısrarla söylediği bence şu anda yeniden üzerinde durmamız gereken toplumsal işte birlikteliğimizin ne kadar önemli olduğunu vurguluyordu. Birileri Türkiye'de fay hatlarını derinleştirmeye çalışıyordu. Sosyolojik bütünlüğümüz bu toplumun önemli değerlerinden birisi. O hani bir olmak, işte birlikte olmak, diri olmak çok önemli. Yani sosyolojik bütünlüğümüz. Tüm bunlarla birlikte siz eğer uzay çalışması yapmazsanız bu sizi bir yere kadar götürür.
1: Eğer egemen bir devlet olmak... Projesi var 198 uyduyla. Tabii. Takım uyduyla gökyüzündeki navigasyon konumlama işlerini Türkiye kendi milliyetleştirmeye çalışıyor. Fergan'da var acaba Aselsan'da bir projesi var. Bugün ilk şeyini paylaştılar. Fuarda paylaştılar kongrede. Ben de yeni öğrendim. Ondan sonra yani bu alanda da hani özellikle küresel konumlanma, navigasyon işlerindeki bağımlılıktan kurtulmak için de bir mücadele var.

0: İşte bu Türkiye cihanşumul bir devlet olacaksa ve egemen bir devlet olacaksa, evet ben son dönemde şunun ısrarla altını çiziyorum. Türkiye 1923'te kuruldu. Bağımsız bir devlet olarak kuruldu. Ancak Türkiye'nin egemen, bağımsız ve egemen bir devlet olması çok yeni. Şu anda özellikle uzayda yapmış olduğu çalışmalar, uzay kongresi ve işte biraz önceki konuşmada da var ya, uzayda yapılmış olan tüm bu çalışmalar Türkiye'yi küresel dünyada egemen bir aktöre dönüştürecek. Egemen bir aktöre dönüşmenin yolu, yöntemi tüm bu farklı katmanlarda bir bütün olmaktan geçiyor. Eğer siz bir alanı boş bırakırsanız, örneğin savunma sanayinde çok iyi olabilirsiniz, uzayı boş bırakırsanız yine kaybedersiniz. Yine
1: orada Erdoğan'ın bir uyarısı da var. Şöyle bir diyor ki, uzay önden giden el koyduğu bir ganimet değildir. Özellikle uzayı silahlandırmak ve burayı silahlanma yarışının aracı haline getirmek de fevkalade yanlıştır.
0: Şimdi,
1: diye söylüyor Erdoğan.
0: Yine tarihsel bir örnek vereceğim. Türkiye'nin sahip olduğu misyon, Batı'nın sahip olduğu misyonun tam zıddıdır. İlginçtir. Avrupa şu anda çok zayıf bir Avrupa'yı konuşuyoruz aslında, kıta Avrupa'sını. Zayıflamış, gittikçe hantallaşan, küresel dünyada çok varlık gösteremeyen bir Avrupa. Fransa, işte Almanya'yı düşünün. Tarihte Avrupa'yı toparlayan, Avrupa küçük beyliklerden, prensliklerden oluşuyordu. Fatih'in İstanbul'u fethetmesiyle Avrupa toparlanmaya başladı. Yani Türkiye'nin tarih boyunca ortaya koymuş olduğu vizyon, ufuk, Batı'nın ortaya koymuş olduğu vizyon ve ufuktan farklı. Batı şu anda uzayı sadece işgal edilebilecek bir alan olarak görüyor. Temel problem burası. Ve Türkiye daha farklı bir vizyonun, misyonun temsilcisi olarak egemen bir devlet olarak varlığını konsolide etmeye devam ediyor.
1: Peki. Masada ne var da veda vakti geldi efendim. Elbette önümüzdeki yıllarda da nefesimiz yettiğince uzay mücadelesini de anlatacağız, konuşacağız üzerine. 2011'de bugünleri görüp uzay limana ihtiyacı olacak ve bizim Somali'ye destek vermemiz gerekir iradesi, ufku, önemlidir ufku. Silivri'ye kadar olanlar böyle şeyleri düşünemezler. Net olarak bunu söyleyerek Masada Ne Var'da vedalaşalım. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü, nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ultiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzla, Adalet Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla ve diğer kurumlarımızla her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese günaydın. Saatler 7'yi gösteriyor. Ben Deniz Zeybek ve moderatör Sabaha başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'daydı. NES Kongre Merkezi'nde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış töreninde konuştu. Ve Erdoğan, Türkiye uzay ekosisteminin saygın aktörlerinden biri haline gelecek dedi.
1: Bugün Türkiye kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren, üreten, test eden ve uzayda işleten nadir ülkelerden biridir.
2: Türkiye'nin kendi uydusunu üreten nadir ülkelerden olduğunu belirtti ve uzay yarışında geri kalmadığını söyledi.
1: Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik. Önümüze çıkan engellere ve zorluklara rağmen hamdolsun kısa sürede kayda değer mesafe aldık. Ufku dar, vizyonu sığ, muayenesi kıt. Kimi çevrelerin küçümseyici eleştirilerine muhatap olan iddiamızı hayalden çıkarıp attığımız adımlarla bugün somut bir programa dönüştürdük.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık dedi.
1: Ay araştırma programımız kapsamında geliştirdiğimiz Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Şimdi sistem seviyesi çevresel testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracımızın %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır.
2: Cumhurbaşkanı Somali ile tarihi bir işbirliğinin temellerinin atıldığını söyledi ve çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi.
1: Türkiye'nin coğrafi şartlarını da dikkate alarak dost ve kardeş Somali ile uzay alanında tarihi bir işbirliğinin temellerini atıyoruz. Somali'de hayata geçireceğimiz uzay limanının inşa çalışmalarını başlattık. Bu stratejik projenin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet değildir dedi.
1: Bizim ilkemiz şudur. Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Böyle olmamalı. Böyle görülmemelidir. Aynı şekilde uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet de değildir.
2: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin uzay ekosisteminin saygın aktörlerinden biri haline geleceğini de vurguladı.
1: Türkiye'nin uzay alanındaki en büyük gücü sadece sahip olduğu uydular veya geliştirdiği teknolojiler değildir.

0: gücümüz genç ve nitelikli insan kaynağımızdır. Türkiye'yi küresel uzay ekosisteminin güçlü ve saygın aktörlerinden biri haline getirene kadar hedefimizden sapmayacağız.
1: Riyad'da önemli bir zirve gerçekleştirildi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Savunma İttifakı Yemen gündemiyle olağanüstü bir şekilde toplandı. Ve toplantıda özellikle de Husilerin saldırısı altında olan Suudi Arabistan'a askeri destek mesajı çıktı. Ve birimize saldırı hepimize saldırıdır denildi ki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önemli bir açıklaması vardı. O da şu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradenin yansıması olarak bir takım kararlar aldık dedi.
2: Mekke İttifakı olağanüstü toplantısı Riyad'da gerçekleşti. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da katıldı. Kritik zirvede başlıca gündem maddesi Yemen gerilimiydi. Mekke İttifakı toplantısı sonrasında yazılı açıklama yapıldı. Önemli kararlar alındığı duyuruldu. Taraflar, Husilerin Suudi Arabistan'daki şehirleriyle sivil tesislerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Mekke ve Medine'nin hedef alınması da kınandı. Toplantıdan Mekke Savunma İttifakı'nın taahhütleri de teyit edildi. Kolektif savunma uygulamasına en kısa sürede geçilmesi kararlaştırıldı.
3: Tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu surette tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kolektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştır.
2: Ortak bildiride ittifakın her bir üyesinin güvenliğinin, üç ülkenin kolektif güvenliğinin ayrılmaz parçası olduğuna vurgu yapıldı. Mekke Anlaşması kapsamındaki taahhütlerin pratiğe dönüştürülmesinin caydırıcılığı güçlendirdiği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Fidan, Yemen-Suudi Arabistan gerilimi nedeniyle toplantının olağanüstü formatta gerçekleştiğini belirtti.
4: Suudi Arabistan'ın gerçekten çok yapıcı yaklaşımı var bu sorunun çözülmesine ilişkin. Onu da tekrar dinleme imkanımız oldu. Bir takım görüşlerimizi paylaştık. Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu bir irade var tabii ki. Bu iradenin yansıması olarak biz burada bir takım kararlar aldık. Yanımızda Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız da vardı. Onlar özellikle askeri konularda, operasyonel konularda, teknik konularda çok verimli görüşler ortaya koydular.
2: Fidan, askeri ve kurumsal olarak atılabilecek adımların ele alındığını aktardı.
4: Nereye gidiyoruz Mekke Savunma İttifakı'nda? Bizim kurumsallaşmamız aslında hem de mevcut şu elimizdeki sorun alanıyla ilgili ne yapılabilir? Onları görüştük. Verimli bir gün oldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında süren gerilimde taraflar tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Özellikle İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ortaya 7 maddelik bir şart silsilesi sunmuştu. İşte bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne dayatmaya çalışıyor. ABD Başkanı Trump ise karar aşamasında olduğunu dile getirdi.
5: İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında süren savaşta belirsizlik hakim. İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması için 7 şartta ısrar ederken Amerika Birleşik Devletleri hala karar verme aşamasında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump koşulları değerlendiriyor.
6: İran'ı resmen yerle bir ettik. Şimdi İran konusunda karar verme aşamasındayım. Tek soru şu: biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?
5: İran, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı koz olarak kullanmaya devam ediyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İslamabad mutabakatı temelinde 7 şartımız yerine getirilmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacaktır dedi. İki ülke arasında Katar'ın arabuluculuğunda mesaj trafiği de sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, son olarak New York'ta ana hatlarını açıkladığı Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik 7 günlük planı değerlendirmişti. Bu planın aracılar üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne iletildiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri tarafının da plana ilişkin kendi görüşlerini sunduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiği mesajı incelediklerini belirtti. İran'da savaş psikolojisi halkı da derinden etkiliyor. Ülkede başlatılan can feda kampanyasıyla siviller savaşa hazırlanıyor. Başkent Tahran'da kurulan tatbikat alanında silah kullanmanın yanı sıra roket atar sistemleri hakkında eğitim veriliyor. Haftada 6 gün verilen eğitimlere kadınlar ve erkekler ayrı ayrı katılıyor. Kadınlara haftada 3 gün 3'er saat eğitim verilirken erkekler daha uzun süreli eğitime tabi tutuluyor.
7: Biz İran milleti tehlike ortaya çıktığında ülkemizi savunabilmek için birlik olmalı, hazırlıklı ve iyi eğitimli olmalıyız.
5: Amerika Birleşik Devletleri ise bölgedeki askeri faaliyetlerde farklı bir adım attı. İngiltere'deki Rafael Ford Hava Üssü'nde konuşlu tüm uzun menzilli B-1 Lancer ağır bombardıman uçaklarını geri çekti. Henüz ayrıntıları açıklanmayan yeni bir tehdit nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana üslerine döndü. Amerikalı yetkililer uçakların bölgedeki farklı bir üsse kaydırılması yerine doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ne geri götürülmesinin oldukça sıra dışı bir adım olduğunu vurguladı. Uçakların geri çekilme kararı, üssü hedef alan İran bağlantılı bir komplo iddiasıyla yürütülen soruşturmanın hemen ardından geldi. 27 Eylül'de üs yakınlarında patlayıcı ve terör şüphesiyle 23 ile 25 yaşları arasında 5 İngiliz vatandaşı gözaltına alınmıştı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham ise soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada İran'ın olayın arkasında olduğuna dair güçlü göstergeler bulunduğunu söylemişti. Öte yandan İsrail merkezli Valla Haber sitesi ise yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da olası gerilime karşı hazırlık kapsamında İsrail'e ek asker ve uçak göndermeye hazırlandığı öne sürüldü. Olası geniş çaplı çatışmada İran'da vurulabilecek hedefler üzerinde çalışmalar yapıldığı bildirildi. İran ise Starlink'in İran'daki izinsiz faaliyetlerine karşı Norveç'i suçluyor. İran Dışişleri Bakanlığı Norveç'in Tahran Büyükelçisini çağırdı. Norveç'in Uluslararası Telekomünikasyon Birliği nezdinde Starlink uydu sistemlerinin bildiriminden sorumlu taraf olarak gerekli adımları atmadığı bildirildi.
1: Gazze ve Batı Şeria'da hala İsrail'in zulmü devam ediyor ki ateşkese rağmen saldırılarını gerçekleştiriyor işgalci İsrail. Son olarak Gazze'de yine yaptığı saldırılarda 3 Filistinlinin daha şehit olmasına yol açtı. Batı Şeria'da da hala işgalci Yahudilerin zulmü devam ediyor ki özellikle de Filistinlere tabii ki saldırı gerçekleştiriliyor Batı Şeria'da da. Dünyanın pek çok yerinden de bu zulme tepki gösterildi.
5: Dünya sessiz kalmıyor, yaşananlara göz yummuyor. Gazze şeridinde İsrail soykırımı ateşkese rağmen sürerken uluslararası toplumda İsrail'e tepkiler çoğalıyor. Amerikalı sinema oyuncusu Angelina Jolie sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Google'ın uydu görüntülerine yansıyan soykırımcı İsrail'in Gazze'deki yıkımını paylaştı. Google Earth, fiziksel yıkımı sıra dışı açıklıkla ortaya koyuyor ifadesini kullandı. Ancak bunun arasında yaşamanın ne anlama geldiğini, öldürülen ailelere ne olduğunu ve yaşayanlar için hayatın nasıl olduğunu gösteremiyor dedi. Jolie, yıkım görülüyor, ihtiyaçlar biliniyor. Önemli olan şimdi bu ihtiyaçları karşılanıp karşılanmadığı değerlendirmesinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 4. Filistin Festivali düzenlendi. Filistin'e destek veren göstericiler Müslüman karşıtlığıyla bilinen bir grupla karşı karşıya kaldı. Siyatgek Stadyumu önünde gruplar karşılıklı sloganlar attı. Yaşanan arbedede güvenlik güçleri iki grubu ayırmak için yoğun çaba harcadı. İngiltere'de de İngiltere Yeşil Parti üyeleri Siyonizmi bir ırkçılık biçimi olarak ilan etmişti. Önerge metninde Siyonizmin Filistinlilerin tarihi ve süregelen bir şekilde insanlıktan çıkarılmasına ve mülksüzleştirilmesine neden olduğu ifade ediliyordu. İsrail, kendisi de Yahudi olan parti lideri Zeke Podolsky'ye İsrail'e giriş yasağı getirdi. Bir teknoloji zirvesinde

ise Filistin yanlısı aktivistler Google'ı protesto etti. Göstericiler soykırım için teknolojiye hayır sloganları attı. Askeri yapay zeka ile İsrail'le olan teknoloji sözleşmeleri arasındaki bağlantıları protesto ederek zirveyi sekteye uğrattılar. Tüm tepkileri

şehitlerin sayısı yükseldi. İsrail zulmünün hedefinde olan Batı Şeria'da da saldırılar dinmedi. Batı Şeria'da Filistin halkının direniş sembolü olan zeytin hasadı yasa dışı Yahudi işgalcilerin hedefindeydi. Ramallah'ta çok sayıda Filistinli yaralandı, onlarca ağaç ve araç ateşe verildi. Ekipmanlara el konuldu. Filistinli yetkililer saldırıların ardında toprak gaspı planı yattığı uyarısında bulundu.

Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada geçtiğimiz hafta operasyon düzenlenmiş, aralarında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de olduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette sorgulamaları tamamlanan 28 şüpheli dün Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Eyüp Sultan Belediye Başkanı Özmen dahil 17 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkan şüphelilerden aralarında Mithat Bülent Özmen'in de olduğu 13 şüpheli tutuklandı. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Özmen, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet almak ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından, diğer 12 şüpheli ise kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçundan cezaevine konuldu. Mahkemeye sevk edilen diğer 4 şüpheli hakkındaysa adli kontrol hükümleri uygulandı. Bir başka yolsuzluk soruşturması da Ataşehir Belediyesi'ne yönelikti ki bu kapsamda Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma 20 Nisan'da tutuklanan şüphelilerin dijital materyallerinin incelenmesiyle genişletildi. Etkin pişmanlık ifadeleri, CİMER ihbarları üzerine dinlenen tanıkların anlatımları ve rüşvet verdiği öne sürülen şüphelilerin beyanları da dosyaya girdi. Telefon ve baz istasyonu kayıtlarıyla masa hesap hareketleri incelendi. Başsavcılık açıklamasına göre bazı belediye çalışanlarının rüşvet olarak yüksek tutarlı hediye kartları ve döviz aldığına ilişkin tespitlere ulaşıldı. Bazı firma sahiplerinin de bu kartları temin ettiği ve döviz cinsinden ödeme yaptığı ileri sürüldü. Dosyadaki bir diğer iddia ise çöp konteyneri alımları ile ilgiliydi. İmar ve iskan işlemleri bulunan firma sahiplerine sözde çöp konteyneri alındıklarına aldırılarak maddi menfaat sağlandığı öne sürüldü. Başsavcılık bu iddiaya ilişkin bulguların dijital materyal incelemelerinde elde edildiğini bildirdi. Operasyonda Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, eski Başkan Yardımcıları Murat Korkmaz ve Leyla Terzi ile Başkan Yardımcıları Aytekin Şahin ve Ekrem Köse gözaltına alındı. Temizlik Hizmetleri Müdürü Cihan Karakaş, iki belediye çalışanı ve 5 şirket ortağı da gözaltına alınanlar arasındaydı. Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Savcılık işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Murat Güneş, Leyla Terzi, Mustafa Anıl Altan, Cihan Karakaş, Halim Bak tutuklandı. 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ve bir başka operasyon Mersin'deki 3 belediyeye yönelik ki başlatılan bu yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 60 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de bulunduğu 50 şüpheli için de tutuklama talep edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın farklı soruşturma dosyalarından elde edilen mali veriler, ihale dosyaları, tape kayıtları, tanık ve gizli tanık anlatımlarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü raporları birlikte incelendi. 11 Mart 2026'da CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan aramada ilk konulan 314 ihale ve doğrudan temin dosyası incelenmek üzere Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Müdürlüğün yaptığı kontrolde 2022-2026 dönemindeki 41.419.452 lira

0: bedelli 13 ihale ve doğrudan temin dosyasında usulsüzlük saptandı. Söz konusu mal ve hizmet alımlarında CHP'li Başkan Muhap Seçer'in olurunun bulunduğu da belirlendi. Dosyalardaki tespitlerin ardından hazırlanan rapordaysa CHP'li Başkan Seçer'le birimlerin yöneticilerinin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği ve toplam 336.086.968 lira tutarındaki mal ve hizmet alımlarındaki yolsuzluklardan sorumlu oldukları ifade edildi. CHP'li Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanlarının da aralarında bulunduğu 60 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de olduğu 50 şüpheli tutuklama, diğer 10 şüpheli ise adli kontrol talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturmanın Yenişehir ayağında gözaltına alınan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer şüpheliler içinse karar bekleniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel sessiz sedasız Silivri'ye gitti ve İmamoğlu ile görüştü, ancak bu görüşmenin ardından herhangi bir basın açıklamasında bulunmadı ya da sosyal medya hesaplarından da bir paylaşımda bulunmadı, mesaj yayımlamadı. Ancak tabii ki bu ikili arasındaki görüşmenin son siyasi olaylara değin olduğunu açıkçası tahmin etmek zor değil. Fakat istifa eden başkanları, tabii Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Yeni Parti'ye çekemedi. Bir yandan fon soruşturmasında da oy değiştirmeye çalışmıştı, ancak bu planda tutmadı. İşte bunun üzerine bir analiz haber hazırladık. Bakalım şimdi.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel 3 ay sonra Silivri'nin yolunu tuttu. Suç örgütü elebaşı sanığı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Ancak bu kez ziyaretin sessiz sedasız yapılması dikkati çekti. Oysa Özel daha önceki ziyaretlerinde kameraların karşısına geçiyor, uzun uzun açıklamalar yapıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıyordu. Ancak bu kez öyle olmadı.
2: Geldik biz, dünden beri diyoruz. Geldik, sessizce izleyeceğiz.
1: Görüşmenin içeriğine ilişkin cezaevi çıkışında herhangi bir detay paylaşmayan Özgür Özel, ziyaretin hemen ardından doğrudan Ankara'ya hareket etti. Görüşmeye dair bilgi paylaşılmadı. Ancak son siyasi gelişmelerin değerlendirildiğini tahmin etmek güç değil. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesine karşın yeni partiye yüz vermemesi...
3: Ayrılıkta azap, birliktelikte rahmet vardır.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da keza aynı şekilde yola bağımsız devam etmesi yeni parti içinde büyük hayal kırıklığı oluşturdu. Her iki ismin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la verdiği fotoğraflar muhtemelen Özel İmamoğlu ikilisinin kimyasını bozdu.
4: İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü. Nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar.
1: İşte bu yüzden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partiyi bir arada tutmakta zorlandığı gibi fon vurgunu üzerinden oy devşirme siyasetinde de çuvalladı. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net bir tavır ortaya koydu. Özel yolsuzluktan tutuklanan yol arkadaşlarıyla yol yürürken Erdoğan milletin yanında saf tuttu.
4: Şimdi kardeşlerim, Eylül ayında fon piyasasının belli bir alanında bir sorun ortaya çıktı. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzla, Adalet Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla ve diğer kurumlarımızla her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tavrı Özel İmamoğlu ikilisinin kimyasını bozdu. Yeni partinin hesabı yine şaştı.
4: Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin, bize inansın. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak.
1: Zira fon soruşturmasında Özer'in deyimiyle külliyeye yakın isimlerin de aralarında bulunduğu 85 kişi şimdiye kadar tutuklanarak cezaevine gönderildi ve tüm sanıklar yargıya hesap verecek.
0: Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturmada Hakem Yasin Kol ve Yardımcı Hakem Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Özellikle soruşturma dosyasında yer alan iki iddia var. O da yasa dışı bahis ve hakem atamalarına müdahale edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Trabzon'da gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kolla, yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadeleri alındı. Yasin Kol, Göktuğ Hazar Erel tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen her iki isim de tutuklandı. Dijital materyallerin ve masak kayıtlarının incelendiği dosyada Kol'a ilişkin yasa dışı bahis iddiaları yer alıyor. Hakem atamalarına ilişkin yazışmalar üzerinden Yasin Kol'un bazı karşılaşmalarda görev yapacak hakem kadrosunun belirlenmesine müdahale ettiği iddiası da araştırılıyor. Aynı soruşturmada Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi daha önce tutuklandı. Süper Lig hakemi Yasin Kol'un emniyette verdiği ifade de ortaya çıktı. Kol, hesaplarındaki yüksek işlem hacminin kendisine ait olmadığını savunurken yasa dışı bahis oynadığı iddiasını da reddetti. Hakem soruşturmasında tutuklanan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un masak raporları da ortaya çıktı. Özellikle 2020 itibariyle hesap hareketlerinde ciddi bir artış olduğu görüldü ki sadece 2026 yılında hesabına 22.3 milyon lira para yatırıldı ki bunun için de aslında ifadesinde borç savunmasını yapmıştı. Bir yandan tabii ki Yasin Kol'un hesap hareketleri inceleniyor hala ve aynı zamanda o hareketlerde diğer hakemlerle de para transferlerinin yapıldığı tespit edildi.
5: Süper Lig hakemi Yasin Kol'un hesapları mercek altına alındı. Milyonlarca liralık para trafiği ortaya çıkarıldı. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un masak raporu ortaya çıktı. 2026 yılında hesabında ciddi işlem hareketleri görülen Yasin Kol'a sadece 2026'da 22,3 milyon lira para yatırıldı. Soruşturma kapsamında Yasin Kol'la ilgili suçlama yasa dışı bahis olarak öne çıkıyor. Bu suça dayanak olan unsursa masak raporlarıydı. Yasin Kol'un para transferleri konusunda ortaya konan raporda Dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Kolun hesaplarında 2010

0: 2022 ile 2026 yılları arasında toplamda 5.978 işlem yapıldı. O hesaplardan 72.1 milyon lira çıktı. 62.5 milyon lira giriş tespit edildi. Yasin Kol'un hesaplarında özellikle 2020 yılından sonra belirgin biçimde bir artışın yaşandığı, işlem hacminde hesabındaki artışın da 2024 ve 2026 yıllarını kapsayan dönemde hızlandığı, para girdi çıktılarının ve 2026 yılında yaklaşık 22,3 milyon lira girişe karşılık 40,8 milyon lira çıkış olduğu tespit edildi. Bununla birlikte soruşturma dosyasında tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla Hakem Yasin Kol arasında hakem atamaları konusunda konuşulanlar da yer aldı. İngilizce bilmediği için FIFA kokartı takamayan Yasin Kol'un hakem atamalarındaki rolü sorgulandı. Sadece bu da değil, Yasin Kol'un hesap hareketlerinde diğer hakemlerle para transferleri tespit edildi. Raporda Kol'un aynı maçta görev aldığı bazı hakemlerle para transferleri gerçekleştirdiği kaydedildi. Yasin Kol'la aynı maçta görev alan hakemlerle aynı adı taşıyan 64 karşı tarafla yapılan bankacılık transferlerinin %50'sinin birlikte görev alınan maçın 3 gün öncesiyle 2 gün sonrası arasındaki dönemde gerçekleştiği belirtildi.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı casusluk operasyonunda MASAK bünyesine entegre olan bir sistemle veri tabanlarına yönelik düzenlenen organize casusluk ve veri sabotajının detayları da ortaya çıktı. Siyasal veya askeri casusluk soruşturmasında eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp ile birlikte yine kurumda çalışan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na sızdılar. En kritik bilgileri ele geçirmeye çalıştılar. Organize casusluk ve veri sabotajının detayları ortaya çıktı. Soruşturmanın en kritik figürlerinden biri olan eski MASAK istatistikçisi Eda Aydoğan hakkındaki tespitler adli dosyada geniş yer buldu. Aydoğan'ın kurumda hiçbir idari yetkisi bulunmamasına rağmen 2016-2019 yılları arasında Oracle Exadata veri tabanına tüm verileri görüp değiştirebilen tam yetkili admin sıfatıyla erişim sağladığı saptandı. Aydoğan'ın MASAK'ta görevlendirilen FETÖ bağlantılı bilişim çalışanıyla şüpheli para transferlerinin bulunduğu da tespit edildi. Adli dosyaya giren bir tanık beyanında Aydoğan, 2013 KPSS sınavından 2 gün önce kaldıkları FETÖ hücre evine şıkları işaretli sınav sorularını getirdi. Şüphelilere yemin ettiren kişi olarak teşhis edildi. Soruşturmanın odağındaki bir diğer vahim tespitte siyasi nüfus sahibi kişiler koruma sistemine yapılan müdahale oldu. Siyasi kişilerin mali verileri sorgulandığında üst amirlere otomatik e-posta gönderen güvenlik mekanizması 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra 2 Eylül 2016 tarihinde sessizce devre dışı bırakıldı. Sistemin kapatılmasının ardından 2 Eylül 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı kabine üyeleri hakkında emis sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve vergi kimlik numarası girilerek usulsüz, yetkisiz ve casusluk amaçlı sorgulamalar yapıldı. Bu koruma kalkanının kaldırılması sürecini onaylayan bürokratın ise tutuklanan eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp olduğu tespit edildi. Soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade veren eski MASAK başkanları Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli suçlamaları reddetti. Log kayıtlarında Cumhurbaşkanı'nın TC kimlik numarasının çıkmasına ilişkin savunma yapan Osman Dereli, bu durumun bağış kampanyalarına katılan kişilerin hesaplarının sistem tarafından otomatik taranmasından kaynaklandığını, doğrudan ve kasıtlı bir sorgulama yapılmadığını ileri sürdü. MASAK'ın yazılım altyapısını yürüten bilişim şirketlerinin de FETÖ bağlantısı ortaya çıktı. Yazılımlarda kayıtların tutulmadığı, tanımlayıcı alanların silindiği ve Cumhurbaşkanı dahil tepe yönetime yapılan izinsiz erişimlerin izlerinin sistemden profesyonelce temizlendiği saptandı. Üstelik bu şirketlerin ihaleler yoluyla örgüte 210 milyon lira finansman sağladığı da belirlendi.

Ve moderatör sabahta sırada gazeteler var. Bakalım hem bizim bu zamana kadar aktardığımız haberler hem de Türkiye'den ya da dünyadan diğer konu başlıkları gazetelerin ilk sayfalarında, manşetlerinde kendilerine nasıl yer bulmuşlar. Akşam gazetesiyle başlayacağız ilk olarak. Elbette ki tüm gazetelerde farklı alanlarda yürütülen soruşturmalar yine dikkati çekiyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Antalya'daki programı da yine orada verdiği mesajlar da çok önemliydi. Ve gazetelerde yine onu da görüyoruz. O yüzden akşam gazetesiyle hemen başlayalım ki Süper Lig hakemini şikeden tutuklama başlığını görüyoruz ilk olarak. Hemen bakalım detaylara. Yasin Kol'un birlikte maç yönettiği kişilerle para trafiği içine girdiği, para transferlerinden 40'ının sonradan yapıldığı tespit edildi yazıyor. Şike ve teşvik suçlarından tutuklanan Yasin Kol'la ilgili MASAK raporunda şu tespitler yer aldı. 11 bankada 50 hesap kaydı ve 41 farklı IBAN'ı var. 2012-2026 arasında hesaplarına 5.978 işlemde 62,5 milyon lira girdi. 72,1 milyon lira da çıktığı tespit edilmiş özellikle MASAK raporlarında. Birlikte görev yaptığı hakemlerle maçlardan 3 gün önce ile 2 gün sonrasında para transferi tespit edildi. Transferlerden 40'ı maçın başlamasının ardından yapıldı. Bu kişilerden Kol'a 218 bin lira gelirken Kol'dan aynı isimlere 853 bin lira gönderildi. Detayı da özellikle dikkat çekiyor. Ki Yasin Kol ifadesinde de bu arada MASAK raporundaki tespitleri de kabul etmemişti. Hatta borç ifadesinde kullanmıştı. Bunu da belirtelim. Hemen tabii ki akşam gazetesinin ilk sayfasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajları da görüyoruz dün katıldığı programdan. Onun detaylarına bakalım. Akşam gazetesi özellikle hangi açıklamasını acaba öne çıkarmış? Uzay önden gidenin ganimeti değildir ifadesine yer vermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Antalya'daki uzay kongresinin açılışında konuşmuştu ve Türkiye'nin bu yarışta geri kalmayacağının özellikle altını çizmişti. Uzay önden gidenin el koyduğu ganimet değildir. Uzayın silahlanma yarışının bir aracı haline getirilmesi tehlikelidir. Bunun son dönemde yaygınlaştığını görüyor ve doğru bulmuyoruz dedi. Biz Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmaması için hedeflerimizi belirledik, kurumlarımızı güçlendirdik, insan kaynağımıza yatırım yaptık. Bu yolda daha nice başarılar elde edeceğiz. Açıklamaları özellikle dikkat çekiciydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve soykırımcının alçaklıkta sınırı yok başlığını görüyoruz. Bakalım detaylara. Mekke ittifakından Arabistan hamlesi, Husilerin saldırıları nedeniyle Mekke ittifakı olağanüstü toplandı. Türkiye ve Pakistan'ın askeri kuvvetle yeteneklerinin Suudi Arabistan'a hızla konuşlandırılmasına karar verildi. Askeri destek mesajı çıkmıştı. Yahudi işgalciler Batı Şeria'daki Harem-i İbrahim Camii'ne girip şarkılar eşliğinde dans etti. Küstahlığa tepki yağdı. Tabii AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten özellikle insanlık dışı saygısızlığı lanetliyoruz açıklaması geldi. Soykırımcının alçaklıkta sınır yok başlığı altında özellikle yine İsrail'in zulmüne dikkat çekildi. Tabii bununla bağlantılı olarak bir yandan da Mekke ittifakı da dün özellikle Riyad'da önemli bir zirve gerçekleştirmişti ve yine Husilerin saldırılarına yönelik de askeri destek mesajı çıktı. Bunu da belirtmiş olalım. Ve yine aslında savunma sanayi ile ilgili bir başlık. 51 yıllık rekor imza başlığını görüyoruz. Aselsan Savunma Sanayi Başkanlığı ile 2.46 milyar avroluk bir sözleşme imzaladı. Bu şirket tarihinde tek seferde yapılmış en büyük sözleşme olarak da kayıtlara geçti. 3 ayda 89 suçlu getirildi. Hemen bakalım. Adli makamların girişimiyle son 3 ayda 16 ülkeden 89 suçlu Türkiye'ye getirildi. En çok iade 48 suçluyla Gürcistan'dan gerçekleşti ki Adalet Bakanı Akın Gürlek de özellikle bu konularla ilgili her gelişmeden vatandaşları kamuoyunda zaten bilgilendiriyor ve konuya ilişkin açıklamalarını gerçekleştiriyor. Kimse adaletten kaçabileceğini sanmasın ifadesi de özellikle önemliydi konuyla ilişkili olarak Bakan Gürlek'in yaptığı açıklama. Sabah gazetesine geçelim şimdi. Bakalım Sabah gazetesinde özellikle hangi başlık dikkati çekiyor. Somali'de uzay limanı kuruyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış programına katıldığı ve özellikle orada yaptığı

Bir başka önemli dikkat çekici açıklamaydı bu. Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmamasına izin vermediklerini belirtmişti Başkan Erdoğan. Ay araştırma programımız kapsamında geliştirdiğimiz ay uzay aracının da üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki aracımızın %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması büyük gurur kaynağı dedi. Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Aynı şekilde de uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet de değildir. Özellikle uzayı silahlandırmak ve burayı silahlanma yarışının aracı haline getirmek fevkalade yanlıştır ifadelerine yer vermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yine Yasin Kol Merkez Hakemler Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Onunla ilgili haber de Sabah gazetesinde kendisine yer buldu. Şike ve teşvik primi, yardımcı hakem Erel'e ise resmi belgede sahtecilik suçlamaları yöneltildi. Kol'un banka hesaplarındaki yasa dışı bahis ağı ortaya çıkarıldı. 2012-2026 arasında 11 bankadaki 50 hesabında 84 milyon liradan fazla işlem yaptı. Belgelendi. Bunu da belirtmiş olalım. Ve bir başka haber. Türk öğrenciye Fransa'dan ayrımcılık başlığını görüyoruz. Galatasaray Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenci Erasmus programıyla Sorbonne Üniversitesi'ne gitti ve orada eğitim görme hakkı kazandı. Ancak Türk öğrencinin vize başvurusu reddedildi Fransa konsolosluğu tarafından ve bunun gerekçesi de başörtülü olduğu gerekçesiydi ki buna da tabii ki tepki oldukça yoğun bir şekilde geliyor. Bunu belirtmiş olalım ve bir başka soruşturma paraları Fatih getirdi ifadesini görüyoruz hemen Sabah gazetesinin en altında. Aslında yolsuzluk davasına CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanının para kulesi itirafları damga vurdu. Poyraz, infial yaratan balya balya paraların İmamoğlu'nun kafa koparan lakaplı gizli kasası Fatih Keleş'in getirdiğini açıklandı ki CHP il binası alanındaki para kulelerinin kaynağı ile ilgili önemli bir itiraf bu. Tutuksuz sanık Mustafa Poyraz'dan geldi. Poyraz kişisinin de Mustafa Poyraz olduğunu belirtmiş olalım. Ve hemen onun yanında milyarlar İsviçre'ye uçtu başlığını görüyoruz. Tasfiye sürecindeki pusula portföyün soruşturma dosyasına giren belgeler skandalın boyutlarını gözler önüne serdi. Şirket yöneticileri Yarız ve Turhan'ın İsviçre merkezli finans evine yaklaşık 3 milyar liralık hisse aktardığı tespit edildi. Bu da bir başka soruşturma, bir başka operasyonun detaylarıydı. Sabah gazetesi de bu şekilde. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet gazetesiyle devam edelim ve yine elbette ki hakemler soruşturması manşette Hürriyet gazetesinde kendisine yer buldu. Şike ve teşvikten tutuklandı diyerek yine Süper Lig hakemi Yasin Kol'un tutuklandığına ve tabii ki onun hesap hareketlerine yönelik detaylı açıklamalar Hürriyet gazetesinde kendisine yer buldu. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabii ki uzay açılış programıyla 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış programındaki açıklamaları var. Ama yine önemli bir programı da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'ya gitmeden Alefest programına katılmıştı. Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen, orada da özellikle ailelerin ve çocukların aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilgisi yoğundu. O fotoğraf karesi de Hürriyet gazetesinde özellikle yer almış ki ailelerle sohbet etti. Çocuklarla özellikle ilgilendi. Onlara açlık verdi. Bir hatıra fotoğrafı da tabii ki çekildi ki aile birliğine, aile yılı kapsamında aile birliğine verdiği önemi de bir kez daha bu programa katılarak göstermiş oldu. Ve bir başka haber Bahçeli ile ilgili. Türkiye Futbol Federasyonu Bahçeli'nin çiçeğini paylaştı. Hemen Hürriyet gazetesinde sağ tarafta bakalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü hakem soruşturması sonrası istifa çağrılarına hedef olan Türkiye Futbol Federasyonu kurumsal hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yalnız değilsin çiçekli destek mesajı paylaşıldı. Hacı Osmanoğlu ise cevabında saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor. Ellerinden öpüyorum ifadelerini kullandı. Yine Mekke İttifakı kritik bir zirveydi. Özellikle Yemen gündemiyle olağanüstü toplanmıştı. Hürriyet gazetesinde yine özellikle yer bulmuş. Husilere cevap arandı başlığıyla tabii ki. Kendisine yer bulan bir başka önemli haber. CHP'li başkanlar tutuklandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne

özellikle yürütülen soruşturma kapsamında yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla gözaltına alınan CHP'li Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Güneş tutuklandı ki biz de ilk dakikalarda detaylı bir şekilde bu haberi aktarmıştık. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Ona bir bakalım. Zam şampiyonu yüksek öğretim. TÜİK verilerine göre en yüksek artış %25,79'la üniversite eğitiminde oldu. Üniversite öğrencileri için yurt ve yatılı okul barınma fiyatlarındaki artış da %19,99'la 3. sırada yer aldı. 2. sırada ise tropikal meyveler, hurma, incir var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuyla ilgili dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor dedi. Bu arada borsa artışta %2 yaklaştı. Bunu da aktarmış olalım. Hürriyet gazetesinde de özellikle bu şekildeydi. Diğer konu başlıkları, haber başlıkları. Sırada Milliyet gazetesi var. Hemen bakalım. Milliyet gazetesi özellikle manşetini Aselsan'ın yaptığı işbirliğini taşımış. Tarihe imza attı. Türkiye'nin de ve Aselsan tarihe imza attı başlığını görüyoruz. Aselsan 51 yıllık tarihinde tek seferde yapılmış en büyük sözleşmeyi savunma sanayi Başkanlığı ile imzaladı. 2.4 milyar avroluk dev sözleşmeyle Çelik Kubbe daha da güçlenecek. Gökvatan'ın karşı konulmaz yapısı Çelik Kubbe projesinde lokomotif görev üstlenen Aselsan, hava savunma sistemlerinin seri üretimine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Aselsan, 2026 içinde Savunma Sanayi Başkanlığı ile Çelik Kubbe projesi çerçevesinde 4 roket sanla da bir tedarik sözleşmesi imzaladı. 2 milyar 460 milyon avroluk son tedarik sözleşmesini kapa bildirimi de dün gerçekleşti ve bu sözleşme Aselsan'ın 51 yıllık tarihindeki tek seferde yapılmış en büyük sözleşme niteliği taşıyor ve Aselsan'ın çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe kapsamında hava savunma projeleri için Savunma Sanayi Başkanlığı ile 2026'da imzaladığı sözleşmelerin toplam değeri ise 7 milyar avroya yaklaştı. Borsa İstanbul'da da işlem gören Aselsan hisseleri de son bir yılda yatırımcısına yaklaşık %74 kazandırdı ve yatırımcısını da sevindirmiş oldu. Ve Yemen'de Yeni Şafak başlığını görüyoruz. Orta Doğu'da yeni çatışmaların ufukta gözüktüğü bir dönemde Yemen'de dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti, İran destekli Husilere karşı Yemen Şafağı operasyonu başlattı. Yoğun saldırıların ardından Babülmendeb Boğazı kıyıları ve Taiz'deki Uzubub Havalimanı da ele geçirildi. Bunu da belirtmiş olalım. Ve hemen 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri nedeniyle Carl Dieselsdorf, Peter Hegman ve George Neale verildi. Ödül töreni 10 Aralık'ta düzenlenecek. Bunu da belirtelim. Bu da bir başka Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu haberiydi. Bu arada Altın Çocuk Öldü başlığını görüyoruz. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının cenaze töreni de yarın gerçekleşecek. Özellikle oynadığı John karakterleriyle tabii ki dikkatleri üzerine çekmişti. Yeşilçam'ın usta oyuncularından biriydi. Milliyet gazetesinde de bu şekilde konu başlıkları. Şimdi Türkiye gazetesine geçelim. Türkiye gazetesiyle devam edelim ki özellikle Türkiye gazetesinde farklı bir konu başlığı olarak Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarını görüyoruz. Tabii Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa'da son buldu. Özellikle kapanış konuşmasında çok önemli açıklamalarda bulunmuştu Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar. 3 saniyelik füze atışı için gençlerimiz haftada 80 saat çalışırken birileri emeksiz zenginlik peşinde açıklaması çok dikkat çekmişti Selçuk Bayraktar'ın. Türkiye savunma sanayinde devletten kuruş almadan çağ atlatan Selçuk Bayraktar, Teknofest'te milletin duygularına tercüman oldu. Gençlerin Tuz Gölü'nün ortasında 3 saniyelik füze testi için haftada 80 saat çalıştığını anlatan Bayraktar, düzenbazlara dikkati çekerek bunların hangisi dünyayı yeniden inşa edecek, umut olacak diye sordu. Ve sadece 3 saniyelik atış içinde tabii ki Teknofest kuşağının aylarca hatta belki de bir yıl boyunca çalıştığına dikkati çekti. Teknofest yarışmalarında önemli dereceler elde etmek ve tabii ki Türkiye'yi çok iyi yerlerde savunma sanayi anlamında ileriye

taşımak için bu açıklaması da oldukça önemliydi. Hemen sağda Fransa ile ortak FETÖ operasyonunu görüyoruz. Türkiye üzerindeki Avrupa ülkelerine sahte belgelerle kaçak taşıyan Atina merkezli FETÖ bağlantılı şebekeye bir operasyon bu. Fransa Türkiye işbirliği ile operasyon yapıldı. 14 kişinin gözaltına alındığı operasyonda da kilolarca altın ele geçirildi. Bunu da belirtelim ve son iki gazete, Türkiye gazetesinde bu şekilde bitirdik. Şimdi Yeni Şafak gazetesi. Yeni Şafak gazetesinde de fon soruşturması ile ilgili detayları görüyoruz. Özellikle tabii ki hem bu soruşturma kapsamında adı geçenler var, hem de artık sırayla o soruşturmada mağdurlara paralarının verilmesine dair detaylar Yeni Şafak gazetesinde özellikle yer alıyor. Bunu da belirtelim ve yine uzayda silahlanma yarışı tehlikeli başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün katıldığı programdaki o açıklamaları da tabii ki Yeni Şafak gazetesinde kendisine özellikle yer bulan bir başka haber. Ve yine hakemler soruşturması kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol tutuklanmıştı. Hakem yardımcısıyla birlikte yine onun detayları da Yeni Şafak gazetesinde yer alıyor. Bunu da belirtelim ve son gazete Yeni Akit gazetesine geçelim. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü programın uzay ekosistemine dair yaptığı açıklamaları görüyoruz ki yine CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları özellikle Yeni Akit gazetesinde yer buldu ve en önemlisi aslında bu Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir başka haber. Adalet için Ekrem İmamoğlu'na havale sistemiyle 15 milyon avro gönderen oğlu Gökhan Böcek aracılığıyla Veli Ağbaba'ya 1 milyon avro teslim eden Muhittin Böcek sorumluluğundaki Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde dönen rant ağı deşifre ediliyor olarak Yeni Akit gazetesinde de bu şekilde özellikle yolsuzluk soruşturmaları kendisine yer buldu. Ve gazeteleri de tamamladık. Moderatör Sabah'ın ilk saat dilimini noktalayalım. Kısa bir ara ama saat başına yeniden birlikte olacağız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Çay bizim Türk milleti olarak çok yaygın tükettiğimiz bir içecek ve çok da faydası var. Saymakla da bitmez yani. Kalp damar sağlığına da faydası var, metabolizmaya da faydası var. Şeker hastalığı diyabete, özellikle tip 2 diyabete de iyi geliyor. Hatta GLP-1 hormonu dediğimiz hormonun artışına sebep olup iştahı da baskılıyor. Yani obeziteye de iyi geliyor. Tabii ne kadar tükettiğimiz, ne zaman tükettiğimiz ve nasıl tükettiğimiz de önemli. Limon hepimizin bildiği gibi yoğun C vitamini içeren ama antioksidan özelliğiyle öne çıkan bir gıda, besin maddesi. Çayda da zaten antioksidanlar var, zaten faydası da büyük oranda bu sayede oluyor. İşte katechinler, flavonoidler var. Bu sayede hem kolesterole faydası var, kolesterolün okside hale gelmesini nispeten engelliyor. Metabolizmaya faydası var dedik. Limonla birlikte bu antioksidan özelliği daha da artıyor. Limonun katkısıyla beraber.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz, sentez, hafta içi

0: Her gün 9'da 24'te.
1: Sevdiğiniz restoranda yemek yerken bir anda boğazınıza takılan o lokma. Boğulma aniden olur. Tam tıkanma yaşandığında zamanla yarış başlar. Tıkanan kişinin arkasına geçilir. Önce iki kürek kemiği arasına 5 kez vurulur. Sonra 5 kez karın basası uygulanır. Hemlik manevrası doğru şekilde uygulandığında tıkanan nefes yolunu açarak bir hayatın yeniden başlamasını sağlar. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
2: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
3: Vakıfbank Sanat sunar.

süsleme sanatında gül motifi hem estetik inceliği hem de güçlü sembolik anlamlarıyla yüzyıllardır önemini koruyan klasik bir öge. Gül, sanatkarın elinde yalnızca bir çiçek değil, zarafet, aşk, güzellik ve maneviyatın kendine özgü bir dili. Özellikle tesip, minyatür, çini ve kumaş desenlerinde sıkça kullanılan gül, yumuşak kıvrımlı yaprakları ve dengeli formu sayesinde kompozisyonlara hem hareket hem de uyum kazandırıyor. Motifin ruhani boyutu da dikkate değer. Geleneksel kültürde gül, Hazreti Peygamber'in sembolü kabul edildiği için sevgi, merhamet ve ilahi güzelliği temsil ediyor. Bu sebeple özellikle dini içerikli eserlerde, hat levhalarında ve mushaf tesiplerinde gül motifi manevi bir derinlik kazandırmak amacıyla özenle işleniyor. Gülün katmanlı yapısı, bilgelik, derinlik ve içsel olgunluk gibi anlamları da çağrıştırıyor. Aynı zamanda baharın gelişiyle açan gül, canlılığın, yenilenmenin ve yaşam sevincinin bir göstergesi olarak da kullanılıyor. Kırmızı, pembe ve bazen de altın tonlarıyla betimlenen motif, süsleme sanatına sıcaklık ve zarafet katıyor. Bu çok yönlü anlamlarıyla gül motifi, Türk süsleme sanatının hem estetik hem de sembolik dünyasını en güçlü biçimde yansıtan figürlerden biri olmayı sürdürüyor.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u

0: 24 ekranlarından 24 radyodan bir kez daha günaydın. Televizyon ekranlarını ve radyo frekanslarını yeni açanlar, yeni ayarlayanlar varsa ara bitti ve moderatör sabahın ikinci saat dilimine kaldığımız yerden devam ediyoruz haberlerle. Şimdi muhalefet belediyelerine yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. İzmir Bayraklı Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında özellikle de eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hemen detayları almak için 24 muhabiri Ada Kahriman'a döneceğiz. Ada, kolay gelsin. Nedir bu operasyonun detayları?
1: Deniz Zeybek, tabii soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bununla ilgili aslında burada İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon neticesinde 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtiliyor ve yapılan operasyon neticesinde de burada 45 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi öne sürülüyor. Tabii böyle bir bilgi olduğu belirtiliyor. Tabii yapılan operasyon neticesinde hiç şüphesiz burada hakkında gözaltı kararı verilen en önemli isimlerden bir tanesi eski dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal olması. Yani Serdar Sandal hakkında gözaltı kararı olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda burada eski özel kalem müdürü Berk Ulusal hakkında da gözaltı kararı olduğu öne sürülüyor. Tabii burada 48 kişi hakkında gözaltı kararı var. Sabah saatlerinde yapılan bir operasyondan bahsediyoruz. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında burada 45 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Tabii hakkında gözaltı kararı verilen bazı isimler var. Bu isimler mesela Baybay Şirketi'nin eski yönetim kurulu başkanı Mehmet Cengiz Sarıoğlu olduğu belirtiliyor. CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, eski Baybay Anonim Şirketi Müdürü ve Meclis Üyesi Yusuf Metin'in de gözaltına alındığı öne sürülüyor. Belediye basın fotoğrafçısı Cem Devrim Çınar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı olduğu belirtiliyor. Sabah saatlerinde düzenlendi bu operasyon. Tabii ilerleyen saatlerde hem İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hem de aynı zamanda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli detaylı açıklama yapılacaktır. Tabii burada soruşturmanın neden yapıldığına dair henüz bir bilgi yok. Yani hangi soruşturma kapsamında buradaki şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiğiyle ilgili bir bilgi yok. Sadece soruşturmanın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü ve İzmir'in Bayraklı Belediyesi'nde, yani eski dönem Bayraklı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen bir operasyon olduğu belirtiliyor ki keza zaten Bayraklı Belediyesi'nin eski dönem başkanı Serdar Sandal hakkında da gözaltı kararı verildiği belirtiliyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında da tabii elde edilen bilgilere göre Bayraklı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu belirtiliyor. Tabii burada 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu belirtiliyor. Bunun altını çizelim. Gözaltı kararı verilen isimler arasında da eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'da bulunuyor. Aynı zamanda burada özel kalem müdürü Berk Ulusal'ın da hakkında gözaltı kararı verilenlerin listesinde olduğu belirtiliyor. Tabii 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Şu ana kadar 45 şüphelinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Ancak ilerleyen saatlerdeki operasyonun hala devam ettiğini belirtelim. İlerleyen saatlerde, dakikalarda buradaki şüphelilerin de gözaltına alınmasıyla birlikte gözaltı sayısı yükselebilir. Diğer bir yandan Bayraklı Belediyesi'nin geçmiş dönemine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyon neticesindeki İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimatla birlikte burada hakkında gözaltı kararı verilen bazı isimler var. Burada bazı iddialar var. Yani bu kişiler hakkında gözaltı kararı verildiği belirtiliyor. Şöyle ki mesela

0: Baybel şirketinin eski yönetim kurulu başkanı Mehmet Cengiz Sarıoğlu, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, eski Baybel Anonim Şirketi Müdürü ve Meclis Üyesi Yusuf Metin, belediye basın fotoğrafçısı Cem Devrim Çınar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtiliyor. Operasyon İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Tabii şu anda bazı adreslerde de eş zamanlı olarak operasyonların hani aramalarında yapıldığını belirtelim. Bu aramalar neticesinde de bazı dijital dokümanları da el konulabilir, bilgi, belge delillere de el konulabilir. Bununla birlikte zaten yapılan operasyonda gözaltına alınanlar önce sağlık kontrolünden geçirilecekler. Daha sonra da burada İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmesi bekleniyor. Orada tabii emniyette ifade verdikten sonra buradaki şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra İzmir Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor. Tabii orada da yine bir ifade süreci olacak savcılıkta. Daha sonra da buradaki şüphelilerin suç ceza hakimliğine ya tutuklama ya da adli kontrol talebiyle sevk edilmelerini bekliyoruz. Dediğimiz gibi burada tabii şu anda kısıtlı bir bilgi var. İlerleyen saatlerde burada detaylı bilgilerin gelmesini bekliyoruz Deniz Zeybek.
1: Ada Kahraman, teşekkür ederiz. Yeni yapılan bir operasyon, bu nedenle kısıtlı bilgi olduğunu söyledi ama operasyonun detayları geldikçe, yeni gelişmeler yaşandıkça elbette ki Ada Kahraman'a döneceğiz ve detayları almaya devam edeceğiz ama en azından bilinen 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Peki devam edelim şimdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aile birliğine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Aile Fest programına katılarak Rami Kütüphanesi'ne düzenlendi bu program ve ailelerle bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet etti, bir daha hatıra fotoğrafı çektirdi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aile Fest'i ziyaret etti. Ailelerle buluştu, sohbet etti. Festivalin heyecanına ortak oldu.
3: Aleyküm selam, yolun açık olsun.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Aile Fest'i ziyaret etti. Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı tarafından düzenlenen festival, farklı kuşakları aynı çatı altında buluşturuyor. Ailelerin birlikte vakit geçirmesine imkan sunan etkinlikler, on binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya seyahati öncesinde festival alanına geldi. Ailelerle bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen aile ve nüfus 10 yılı kapsamında düzenlenen festivalde aile bağlarının güçlendirilmesi ve kuşaklar arası dayanışma öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti de aileyi merkeze alan bu buluşmaya destek oldu. Çocukların Tayyip Dede sloganları ve ailelerin duygusal anları kameralara yansıdı.
1: Türk savunma sanayinde ihracattaki yükseliş sürüyor. Sektör 2026 yılının ilk 9 ayında 6 milyar 926 milyon dolarlık bir ihracata ulaştı ki yıllıklandırılmış ihracatta ise 11 milyar dolara yaklaşıldı.
4: İhracattaki yükseliş hız kesmedi. 2026'nın 9 ayında savunma ve havacılık ihracatı %15,6 büyüdü. Yıllıklandırılmış ihracatta %30 artışla 10 milyar 941 milyon dolara çıktı.
5: Bu çok yönlülük kuyrukuşu uluslararası pazarda da benzersiz bir seçenek haline getirdi. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarından pek çok ülke uçağımızla ilgileniyor. Kendi ihtiyacımızı karşılarken dünya pazarında da ana oyunculardan biri olacağımızı şimdiden söyleyebilirim.
4: Türkiye 2025'te savunma ve havacılık ihracatında ilk kez 10 milyar dolar sınırını aştı. Bu ihracat performansıyla küresel savunma ve havacılık ihracatında 11. sırada yer aldı. Sektörde hedefse ilk 10'da yer almak. İhracatta ürün çeşitliliği de arttı. Kara araçları ve genel havacılık ürünlerine mühimmat, insansız hava araçları, deniz platformları ve hava savunma sistemleri eklendi. Türkiye'nin küresel savunma ve havacılık ihracatındaki payı da son 10 yılda %0,8'den 1,8'e yükseldi.
1: Türkiye çelik kubbeye yönelik tahkimatını güçlü adımlarla sürdürüyor. Aselsan Savunma Sanayi Başkanlığı ile birlikte hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 2 milyar 460 milyon avro olan sözleşmeler imzaladı. Savunma Sanayi Başkanlığı, Gökvatan savunması için kritik adımlar atmaya devam ediyor. Çelik Kubbe'nin tahkimatı için Aselsan'la büyük bir işbirliği zemini oluşturuldu. Aselsan'ın kamuoyu aydınlatma platformundan yaptığı açıklamada, Aselsan'la Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 2 milyar 460 milyon avro olan sözleşmeler imzalanmıştır ifadesi kullanıldı. Bu, Aselsan'ın 51 yıllık tarihindeki en büyük ve kapsamlı sözleşme olarak da tarihe geçti. Hibrit hava savunma sistemleri, modern muharebe sahalarında ortaya çıkan İHA sürüleri, seyir füzeleri ve süpersonik tehditlere karşı hem namlulu silahları hem de farklı menzillerdeki füze sistemlerini tek bir mobil platform üzerinde birleştiren çok katmanlı savunma çözümleridir. Aselsan Gürz bu alandaki iyi örneklerden birisi. Türkiye'nin bu alandaki amiral gemisi, Hisar ve Korkut projelerinden elde edilen tecrübeyle 8x8 seyir platform üzerine inşa edilmiştir. Üzerinde 35 milimetre parçacıklı mühimmat atabilen Top, Sungur, Göksur veya Bozdoğan füzelerini bir arada barındırır. Rusların ünlü pansir sistemini NATO standartlarındaki modern ve çok daha gelişmiş bir türevi olarak karşımıza çıkıyor. Teknofest Güneydoğu bölgede çok büyük bir teveccüh gösterdi ve güçlü bir rüzgar estirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada verdiği mesajlar çok önemliydi. Özellikle de aynı sancak altında hepimiz tek saf, tek yürek, tek bileğiz dedi. İşte biz de bu açıklamalardan yola çıkarak bir analiz haber hazırladık ve milyonların duasındaki Erdoğan'ın verdiği mücadeleyi gözler önüne sermeye çalıştık ama takdir her zaman olduğu gibi milletin elbette.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi hayatı boyunca mazlumun yanında durdu, zalime karşı mücadele verdi. Bugünlerde unutuldu belki ama Erdoğan milyonların hayatı için yeri geldi siyasi hayatını da ortaya koydu. Suriye'deki iç savaşta ülkenin bölünmesinin önüne geçerken 4 milyon Suriyeli mazluma kol kanat gererken hem inancının gereğini yapıyordu hem de insanlığının.
7: Komşumuz Suriye'de elinde 1 milyon insanın kanı olan zalim rejim devrildi. Yerine Türkiye'nin çok yakın dostu bir yönetim geldi. Şimdi entegrasyon süreciyle oradaki terör sorunu çözülüyor. Irak'ta aynı şekilde yıllardır güvensizliğin olduğu yerlerde güvenlik ortamı tekrar tesis ediliyor.
6: Ve bugün geldiğimiz noktada milyonların duasında Erdoğan'ın adı geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kardeşlik sancağını açtı ve o sancağın altında toplanma çağrısı yapıyor.
7: Türkler, Kürtler, Araplar olarak bundan tam 838 sene önce Kudüs-ü Şerif'i Haçlılardan kurtaran Şark'ın sevgili sultanı Selahaddin Eyyubi'nin ordusunda olduğu gibi kenetleniyoruz, omuz omuza veriyoruz. Kardeşlik sancağı altında hepimiz tek saf, tek yürek, tek bilek oluyoruz. İnşallah çok daha güzel günleri hep beraber göreceğiz.
6: Teknofest Güneydoğu'dan yansıyan görüntüler, bölge insanının pırıl pırıl evlatlarının verdiği mücadele, Türkiye'nin geleceğine imza atma azmi, işte tüm bu anlayışın, sürecin bir yansımız.
7: Türkiye yüzyılı, Teknofest kuşağının izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır. Buradaki gençler, bu milletin yüz akıdır. Bu ülkenin göz bebeğidir. Müreffeh ve muteber Türkiye'nin en güçlü nişanesidir.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreci sabote etmeye çalışanlara da net mesajlar veriyor aslında. Başaramadınız, başaramayacaksınız diye bir meydan okuma içinde.
7: Terörün yerini huzurun,

0: Te giremeyecek. Irak'tan Suriye'ye, İran'dan Lübnan'a coğrafyamızda huzurun, barışın, ekonomik kalkınmanın egemen olmasını kimse durduramayacak.
1: Tüm bu ateş çemberi içinde Eylül ayında 26 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ihracatı yapıldı. İhracat bu yıl %5,2'lik bir büyümeyle 211 milyar dolara ulaştı. Bu rakam da yine Cumhuriyet tarihinin rekoru. Özetle Türkiye istikrarı tahkim ettikçe, komşularının birlik dirliğine katkı sundukça hem gönülleri kazanıyor hem refah payını artırıyor. Bu yüzden Erdoğan'ın kardeşlik sancağı anlamak isteyenler için çok büyük mesajlar içeriyor.
2: Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, Teknofest'te habercilikte güvenilirliğin önemine dikkati çekti. Gazze'de yaşananları özellikle dünyaya duyurmak için çalışıyoruz dedi. Bir de bir çalışma içinde olduklarını söyledi Karagöz ve yapay zeka kullanımına ilişkin etik rehber hazırladıklarını söyledi.
3: Teknoloji değişti, haberin aktarımı hızlandı. Güvenilir bilgiye ulaşmanın önemi ise arttı. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Şanlıurfa'daki Teknofest'te haberciliğin geçirdiği dönüşümü anlattı. Küme Vakfı'nın düzenlediği küre konuşmaları etkinliğinde konuşan Karagöz, mağara resimlerinden telgrafa, televizyondan yapay zekaya uzanan süreci değerlendirdi. Yeni dönemde habercilikte belirleyici unsurun güvenilirlik olduğunu vurguladı.
4: Hakikat arayışını küresel düzeyde sürdürmeye devam ediyoruz. Gazze'deki soykırımı dünyaya en fazla, en güçlü, en etkili şekilde duyuran haber ajansı olduk. Kuruluş misyonumuza uygun olarak hakikatin peşinde ve emperyalizmle mücadele etmek suretiyle Teknofest'te yerimizi alıyoruz.
3: Karagöz, ajansın Teknofest paydaşlığını da bu misyonla örtüştüğünü belirtti. Festivaldeki gençlerin yüksek motivasyonuna dikkat çekti.
4: İlhamımız yüksek, motivasyonumuz yüksek, çalışkanlık ve disiplinimiz yüksek. Dolayısıyla bu Teknofest rüzgarının ve kuşağının önünde hiç kimse duramaz, direnemez.
3: Söyleşinin ardından soruları yanıtlayan Karagöz, yapay zeka kullanımına yönelik hazırlıkları da paylaştı.
4: Evet, yapay zekayı çok etkin bir şekilde kullanıyoruz ve onun etik kodlarına ilişkin bir çalışmamız da var. Yani nerede yapay zekayı kullanacağız, nerede kullanmayacağız ve yapay zekayı kullandığımız zaman bunun etik kodları ne olacak? Bir rehber hazırlığımız var.
2: Antalya'nın ev sahipliğini yaptığı 77. Uluslararası Uzay Kongresi, özellikle de küresel uzay yarışlarında devlerini Türkiye'de bir araya getirdi ki NASA ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı'nın en üst düzey isimleri de Türkiye'nin uzay hamlelerine tam not verdi.
5: Antalya Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de yönünü uzaya çevirdi. Birçok ülkeyle işbirliğini hızlandırdı. O ülkelerden biri de Japonya oldu. Japonya Uzay Araştırma Ajansı Başkanı Yamakawa Hiroshi, iki ülkenin afetlere müdahale ve uydu verilerinin kullanımı konusunda hali hazırda çalıştığını belirtti.
6: Japonya ile Türkiye yalnızca uzay alanında değil, ekonomi ve kültür dahil her alanda çok uzun süredir işbirliği içinde. Uzay da daha fazla işbirliği için umut vadeden bir alan. Türkiye ile işbirliğimizi daha da arttırmak istiyoruz. Bu kongre, Türkiye ile işbirliğimizi daha ileriye taşımak için bir platform. Buradaki amaçlarımızdan biri bu.
5: Yamakawa bu ay operasyonel H-3 roketinin 10 numaralı fırlatışını gerçekleştireceklerini ve Mars'ın uydusu Phobos'tan örnek getirmeyi hedefleyen MMX uzay aracını yörüngeye göndereceklerini açıkladı. Yamakawa ayrıca aktif uyduları tehdit eden uzay enkazı sorununun en büyük güvenlik önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.
6: Aktif uydular ile uzay enkazı arasındaki çarpışmaları önlemek istiyoruz. Bu nedenle yer istasyonlarımızın yanı sıra yerde bulunan teleskoplarımız ve radarlarımızla uzay enkazını gözlemliyoruz.
7: Zirvenin bir diğer kritik ismi NASA Başkanı Yardımcısı Matt Anderson ise uzay yarışının yeni aşamasına dair net mesajlar verdi. Çin'le yaşanan rekabeti uzay yarışı 2.0 olarak tanımladı. Anderson hedeflerinin ayda kalıcı bir üs kurmak ve ardından Mars'a ilerlemek olduğunu belirtti.

0: Türkiye'nin Artemis anlaşmalarına imza atmasını, uzayın ulusal bir öncelik haline gelmesi olarak yorumladı.
1: Uzay Türkiye için ulusal bir öncelik ve Artemis anlaşmalarının imzalanmasıyla açıkça görülüyor ki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye için bir ulusal öncelik haline gelmiştir. Dolayısıyla bu ortaklığı dört gözle bekliyoruz ve buradan nereye gideceğini göreceğiz.
0: Anderson, Türk mühendis ve bilim insanlarının ay üstünün inşasına doğrudan teknolojik katkı sağlayabileceğini ifade etti.
2: İşgalci İsrail'in Suriye'deki baskınları devam ediyor. Son olarak Şam kırsalındaki bir binayı havaya uçurdular. Kuneitra'daki bir köye baskın düzenlediler ve evlerde aramalar yaptılar ki bir sivili katlettiler. Türkiye'den elbette ki bu saldırılara kınama geldi. İşgalci İsrail, Şam kırsalında Beit Cin kasabasına sızdı. Terk edilmiş bir binayı havaya uçurdu. Eş zamanlı olarak İsrail ordusuna bağlı bir devriye gücü, güneydeki Kuneitra kentine bağlı El Asbah göğüne baskın düzenledi. İHA uçuşları ve aydınlatma fişekleri altında gerçekleştirilen operasyonda İsrail askerleri sivil evlerde arama yaptı. Suriye köylerine yönelik bu sızma girişimlerinin İsrail'in bölgede yürüttüğü Sufa 53 projesindeki kazı çalışmalarına yeniden başlamasıyla eş zamanlı gerçekleşmesi dikkati çekti. Proje 2022'den beri Golan sınırındaki yaklaşık 70 kilometrelik tampon bölgede sürüyor. Derin hendekler kazılması ve yeni askeri yollar açılmasını kapsıyor. İsrail bu adımlarla bölgedeki askeri kontrolünü genişletmeyi, yerel halkın tarım arazilerine erişimini kısıtlamayı ve 1974 tarihli kuvvetlerin çekilmesi anlaşmasıyla kurulan mevcut durumu kendi lehine değiştirmeyi hedefliyor. İşgal altındaki hatta ölümcül bir olay da yaşandı. İsrail ordusu askeri mevziye sızmaya çalıştığını iddia ettiği bir şüpheliyi öldürdüklerini duyurdu. Türkiye, İsrail'in ihlallerini kınadı. Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. İsrail'in bölgede gerilimi tırmandıran yayılmacı politikalarına son vermesi ve işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası toplumu gecikmeksizin etkili ve kararlı adımlar almaya davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Suriye'ye her alanda desteğin sürücüye belirtildi. Türkiye ile Suriye arasında hızla normalleşme adımları atılıyor ki bu kapsamda somut bir köprü görevi gören özellikle önemli bir açılış vardı. Başkent Şam'da yapımı tamamlanan Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu'nun açılışı yapıldı.
3: İstiklal Marşı okundu, ders zili çaldı, öğrenciler sınıflara doldurdu. Türkiye ve Suriye arasındaki eğitim işbirliğinin en önemli adımlarından biri Şam'da atıldı. 36 derslikte yaklaşık 900 öğrenciye ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim verecek olan Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu için resmi açılış töreni düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürleri, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Müsteşarı ve İletişim Başkanlığı yetkilileri katıldı. Sınıf tahtalarının başına geçen bakanlık birim amirleri öğrencilere ilk dersi bizzat verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ünal Er Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajlarını okudu. Tekin mesajında Türkiye ve Suriye'nin sıradan iki komşu olmadığını vurguladı.
4: Yakın tarihin siyasi şartları içerisinde çizilmiş sınırlar, devletlerin idari alanlarını belirlemiş olabilirler. Ancak bu sınırlar, halklarımız arasındaki kardeşliği ve ortak hafızayı ortadan kaldıramamıştır. Çünkü sınırlar haritalardadır, gönüllere sınır çizilemez.
3: Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle erdemli ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. İki ülke arasındaki asıl kalıcı dostluk köprüsünü bu sıralarda yetişen çocukların kuracağını kaydetti.
5: Tamam, görüşmek üzere inşallah.
3: okulun açılışı özellikle Türkiye'de yıllarca yaşadıktan sonra Suriye'ye dönen öğrenciler için büyük bir rahatlama sağladı. 8 yaşındayken gittiği İstanbul'da 10. sınıfa kadar eğitim gördükten sonra Şam'a dönen 11. sınıf öğrencisi hala ve psikoloji okumak isteyen sıra arkadaşı Şehit, eğitim hayatlarına nasıl devam edecekleri konusundaki kaygılarının Türk okulunun açılmasıyla son bulduğunu dile getirdi.
5: Buraya gelirken tabii ki de endişelerim vardı. İşte üniversite nasıl olacak ya da liseye alışabilecek miyim? Arkadaşlarım olacak mı? Yeni dil alışabilecek miyim falan diye endişelerim vardı. Bu okulun açılması bence birçok öğrenci için iyi oldu.
6: Açıkçası haberi aldığım zaman hani Türk okul açılacak diye çok sevindim, çok mutlu oldum. Buraya geldiğim zaman da düşündüğümden de daha iyiymiş. Ve gerçekten çok mutluyum. İyi ki de açılmış bu okul yani.
3: Suriyeli gençler kaliteli bir eğitim imkanına yeniden kavuşmanın sevincini yaşıyor.
2: Antalya'da düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 öncesinde diplomatik trafikler de devam ediyor. Pasifik kıyısında, Pasifik adalarında özellikle sürüyor. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Fiji'de düzenlenen Pre-COP zirvesinde COP31'in somut hedeflere odaklanan eylem gündemini açıkladı.
0: Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler 31. İklim Değişikliği Konferansı öncesinde Pasifik ada ülkelerinde yüksek diplomasi trafiği yaşanıyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fiji'de düzenlenen PRE-COP zirvesine başkanlık etti. COP31'in küresel eylem gündemini dünya kamuoyuyla paylaştı.
7: Yaklaşımımız 3 temel ilkeye dayanıyor. Diyalog, uzlaşı ve aksiyon temelleriyle süreci yürütmeye çalışıyoruz. İhtiyaçları dinliyoruz, uzlaşıyla hareket etmeye çalışıyoruz ve aksiyonla da artık konuşmanın bittiği, eylemin, somut sonuçların gerçekleşmesi gerektiğini tüm dünyaya haykırıyoruz.
0: Kurum deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle evlerini ve şehirlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Pasifik adalarının var olmuş mücadelesine tüm dünyanın destek vermesi gerektiğini vurguladı.
7: Bundan sonraki süreçte belki burada yaşayan, bu adalarda yaşayan halklarımız kendi evlerinde, kendi şehirlerinde yaşayamayacak duruma gelme ihtimallerini konuşuyoruz.
0: Bridge 2035 vizyonu kapsamında elektriğin nihai enerjideki payını %35'e çıkarmayı ve binalarda enerji yoğunluğunu %25 azaltmayı hedeflediklerini belirten kurum, küresel döngüsel malzeme kullanımını en az %15'e yükseltmeyi ve belediye atık artışını yarı yarıya indirmeyi amaçladıklarını duyurdu.
7: 2035 hedeflerimizi, bunları gerçekleştirecek girişimler, mekanizmalar, taahhütler ve ortaklıklarla destekliyoruz. Kısacası COP31 eylem gündemiyle hedefleri eyleme, eylemi de somut sonuçlara dönüştüren bir uygulama mimarisi oluşturuyoruz.
0: PRE-COP zirvesi kapsamındaki temaslarında ikili diplomatik görüşmeleri de gerçekleştiren Bakan Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen'le Antalya zirvesine giden süreçteki son durumu ele aldı. Kurum ayrıca Almanya Federal Çevre Bakanlığı Devlet Sekreteri Johann Flassbart'la bir araya gelerek yeşil sanayileşme, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi konularında stratejik işbirliği imkanlarını değerlendirdi.
2: Deutsche Bank'tan altınla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Altının aşırı satıldığını ve yatırımcı pozisyonlarının düşük seviyelere gerilediğini belirtti. Değerli metalin özellikle daha doğrusu gelecek yıl önem kazanacağını, değerleneceğini belirtti. Bir de avro ile ilgili bir değerlendirme vardı. O da 17 ayın en düşük seviyesine geriledi ifade edildi.
8: Altın piyasasında yatırımcı pozisyonları düşük seviyelere geriledi. Deutsche Bank altın fiyatları için dikkat çeken fırsat değerlendirmesi yaptı. Bankanın analizine göre altın aşırı satım bölgesine yaklaştı. Bu seviyelerin cazip olabileceği vurgusu yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 yıllık tahvil faizinin %5'in, petrol fiyatlarının ise 100 doların üzerinde olmasına rağmen altının Temmuz ayından bu yana yeni bir dip yapmaması değerli metalin güçlü kaldığına işaret ediyor. Merkez bankaları ve resmi kurumların altın alımları 2021-2022 dönemindeki hızın 2 katından fazla. Kurumsal yatırımcıların altına katılımı da 2021'den bu yana yaklaşık %70 arttı. İsteğe bağlı işlem yapan yatırımcıların uzun pozisyonları ise Haziran zirvesinden bu yana yaklaşık %55 azaldı. Deutsche Bank, gümüşün arz fazlası nedeniyle altının gerisinde kalmasını bekliyor. Bu nedenlerle banka gelecek yıl için değerli metalin cazip göründüğünü söylüyor. Öte yandan Avro'da da siyasi belirsizlik kaynaklı satış baskısı arttı. Avro yatırımcılarının bölgedeki siyasi ve mali risklere ilişkin endişelerinin artmasıyla Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. İspanya'daki erken seçim yatırımcılarda risk algısı oluşturdu. Fransa'daki siyasi belirsizlikler de avro üzerindeki baskıyı artırıyor. Avro ayrıca doların güçlenmesinden de baskı görüyor.
2: Fon soruşturması sonrasında gözler elbette ki piyasalardaki son durumda. Özellikle borsa rüzgarı nasıl esecek? Altındaki dalgalı seyir daha ne kadar devam edecek? İşte tüm soruların yanıtı haberimizde.
9: Burada 455 bin kişilik tekil bir yatırımcıdan bahsediyoruz burada fon krizini yaşayan. Onun haricinde tabii piyasada 6 milyondan fazla kişi de aslında işlem yapıyor ve yatırım yapıyor. Burada baktığımız zaman Borsa İstanbul makroekonomik verilerle artık hareketlenmeye tekrar başladı.
10: Enflasyonda sürpriz düşüş yaşandı. Borsa için 12.700 sinyali geldi. Peki borsa rüzgarı nasıl esecek? Zor olan geride mi kaldı? Eylül ayında enflasyonun beklentilerin altında kalması piyasalarda pozitif hava oluşturdu.
9: Bugün bir enflasyon verisi aldık ve aylık enflasyonun beklentilerin altında gelmesi Borsa İstanbul'u pozitif yönde etkiledi ve şu anda sizin de dediğiniz gibi özellikle bankacılık endeksi öncülüğünde bir yükseliş izleniyor.
10: Derinleşen fon soruşturmasında Borsa İstanbul'da rüzgar pozitif esiyor. Peki borsa yatırımcısını orta ve uzun vadede neler bekliyor?
9: Bu sabah itibariyle de birçok rapor aldık aslında yurt dışı kurumlardan ve orada da birçok sektörümüz hakkında olumlu görüş yazılarını okuyoruz. Bunun sistematik bir risk olmadığını ve burada bazı fırsatların olacağının yabancı da farkında. Bu nedenle biz önümüzdeki aylarda yabancı girişinin Borsa İstanbul'a artacağını bekliyoruz. Bu yüzden bence yön borsada yukarı olacaktır.
10: Yaklaşık bir yıldır sarı metal dalgalı seyrediyor, yer yer düşüyor, yer yatay seyrediyor, yer yer yükseliyor. Peki denge arayışı yatırımcıya bir alım fırsatı sunuyor mu?
9: Yatırımcı bu geri çekilmeyi bir fırsat olarak da değerlendirebilir. Nasıl? Ons bazında bakacak olursak 3900 ons buralardan yukarı yönlü tepkilerin alınabileceği bir bölge. Gram altın fiyatına baktığımızda bankalar arası 5900 ve 6000 TL arası bir destek bandı bizim söylediğimiz. Yani portföydeki altın ağırlıkları eğer gram altın bazında 5900-6000 arasına gelirse bence bu ağırlıklar artırılabilir. Onun için altın yatırımcının panik olmasına gerek yok, acele etmesine de gerek yok. Uzun bir süre yatay bir bant arasında da dalgalanma görebileceğimizi düşünüyorum.
2: Türkiye İstatistik Kurumu'nun Eylül ayı verilerine göre aylık enflasyon %1,84 oldu. Ağustos ayında da aylık enflasyon %1,84 seviyesindeydi. Yıllık enflasyon tarafındaysa yavaşlama izlendi. Temmuz ayında %31,51 olan yıllık enflasyon Ağustos ayında %29,73'e çekildi. Bu oranlarla birlikte yıllık enflasyon 57 ayın ardından %30'un altına geriledi.
8: Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Eylül ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,84 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise %29,73'e geriledi. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %31,49, yurt içi üretici fiyatları %27,38 arttı. Çekirdek enflasyonsa Eylül'de %28,70 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %14,19 ile eğitim grubunda görüldü. Eğitim grubunu %3,98 ile giyim ve ayakkabı, %3,40 ile sigorta ve finansal hizmetler izledi. Ulaştırma %2,79, konut grubunda %2,71, sağlıktaysa %0,35 oldu. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubundan biri olan gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %0,20 azalış oldu. Yıllık bazda bakıldığında da en yüksek artış %48,62 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimi %43,26 ile sağlık, %39,99 ile konut grubu takip etti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %27,62 artış oldu. Eylül ayının zam şampiyonu %25,79 fiyat artışıyla yüksek öğretim eğitiminde oldu. En fazla fiyat azalışı %24,41 ile taze turunçgiller grubunda görüldü. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla kira zam oranları da belli oldu. 12 aylık enflasyon verilerine göre Eylül ayında kiralara en fazla %31,49 oranında zam yapılabilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de açıklanan enflasyon rakamları sonrası değerlendirmelerde bulundu. Yıllık enflasyonun 57 ay sonra %30'un altına gerilediğinin altını çizen Şimşek, dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor dedi. Ulaştırma fiyatları üzerindeki baskının petrol fiyatlarından kaynaklandığına vurgu yapan Şimşek, Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonun bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyordu dedi.
11: Fırsatlar olacak. Yıkıcı etkiler olacak.
2: Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Ocak ayında alacağı zama ilişkinde tablo oluşmaya başladı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık enflasyon farkı %5,57 oldu. Memur ve memur emeklileri için ise henüz enflasyon farkı oluşmadı. Milyonlarca emekli ve memurun gözü Ocak ayında yapılacak zamda. Eylül ayı enflasyonu %1,84 olarak gerçekleşti. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarındaki toplam enflasyon ise %5,57 oldu. Bu oran Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık enflasyon farkını oluşturdu. Ancak nihai zam oranı için yılın son 3 ayındaki enflasyon verileri de beklenecek. Memur ve memur emeklileri içinse hesaplama farklı yapılıyor. Memur ve emeklilerine Temmuz ayında %7 toplu sözleşme zammı yapılmıştı. 3 aylık %5,57'lik enflasyon bu oranın altında kaldığı için şu aşamada memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı oluşmadı. Yargıtay, kira bedelinin emsallerden düşük olması durumunda 5 yıllık kira sözleşmesini, daha doğrusu kira tespit davasının açılmasını beklemeye gerek olmadığını söyledi ve kira bedelinin belirlenmesinde de sadece sözleşme tarihinin değil, toplam sözleşme tarihlerinin ve raiç bedellerinin de buna eklenmesi gerektiğini belirtti.
12: Kararın içeriğine baktığımız zaman öncesinden eski bir kiracı ve yenilenen kira sözleşmesi yapılmış. Bu kira sözleşmesine istinaden 5 yıl dolmadığı için kira tespit davası açılabilir diyor Yargıtay. Hukuk dairesi, yerel mahkeme istinaf açılamaz diyor. Yargıtay hukuk dairesi de açılabilir diyor.
13: Düşük kira ödeyenlere kötü haber Yargıtay'dan geldi. 5 yıl hesabı değişti. Yargıtay kira sözleşmesi yeni olsa bile emsalden düşük kira bedeli için 5 yıldan önce kira tespit davası açılabileceğini hükmetti.
14: Kendinize uygun bir daire buldunuz, kira bedelinde anlaştınız, kiralama süresinde mutabık oldunuz, bir kira sözleşmesi oluşturdunuz. Peki kira sözleşmesi kiracı için neden kritik?
12: Kira sözleşmesi yazılı da yapılabilir, sözlü de yapılabilir. Yani şekil şartı olarak yazılı yapılmak zorunda değildir. Ama elbette ki söz uçar, yazı kalır. Misali kira sözleşmesinin yazılı olmasıyla birlikte, elimizde bir kira kontratının olmasıyla birlikte hem kiracı hem de kiraya verene ilişkin temel haklar sağlayabilir. İlerleyen zamanlarda hukuki bir uyuşmazlık olduğu zaman yazılı bir şekilde ispat açısından işe yarayabilir ki işe de yarıyor zaten.
14: Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren bir karar geldi. Eğer kira bedeliniz çok uygunsa ve emsallerin altında kalıyorsa ev sahibinin kira tespit davası açmak için 5 yıl beklemesine gerek yok.
13: Yüksek Mahkeme uzun süredir aynı konutta oturan ancak yakın zamanda sözleşme yenileyen kiracıları ve mülk sahibini ilgilendiren dikkat çeken bir karara hükmetti. Eski kiracının ödediği kira piyasa raicinin çok altında kaldıysa, yeni sözleşmenin üzerinden 5 yıl geçmemiş olsa bile kira tespit davası açılabilecek.
12: Bu son zamanda ve çok da konuşulan Yargıtay Hukuk Dairesi tarafından verilen emsal kararda şöyle bir karar verildi ve lanse edildi. 5 yıl dolmadan kira tespit davası açılabilir. Böyle bir durum aslında bu şekilde algılanmaması gerekiyor. Evet, kararın içeriği bununla örtüşüyor ama tamamen doğrudan bizim 5 yılımız dolmadan kira tespit davası açabiliriz sonucuna ulaşmıyoruz. Burada öncelikli olarak şartların sağlanması gerekir ve davanın her koşuldaki o şartlarına göre uygunluk göstermesi gerekiyor ki bu davanın şartları gerçekleşsin.
13: Peki bu karar tüm kiracıları kapsıyor mu?
12: Bunların evveliyatı olan bir kira sözleşmesi var. Çok eski bir kiracı ve yenilenen bir kira sözleşmesi var. Bu sebepten dolayı aslında Yargıtay kira tespit davasının açılabileceğini söylüyor. Buradaki dosyanın durumuna, kira sözleşmesinin müddetine, kirayı verenle kiracı arasındaki olan ilişkiye bağlı. Yani doğrudan direkt biz bu emsal karara göre kira tespit davası açılabilir diyemeyiz.
2: Elektrikli araç satışlarında her geçen gün artış yaşanıyor. Özellikle 2026 yılının ilk 7 ayında 91 binden fazla elektrikli araç satıldı. Bunun en önemli nedeni olarak da dizel ve benzinli araçlardaki yüksek maliyet oranı belirtildi.
0: Hem bütçe hem doğa dostu. Maliyeti ise kendisini amorti ediyor. Vatandaş tercihini elektrikli arabadan yana kullanıyor.
15: Araç alımında artık denklem değişiyor. Vatandaşlar dizel ve benzinli araçlar yerine artık elektrikli araçlara daha çok rağbet gösteriyor.
16: Elektrikli araçlar ülkemize ilk geldiğinde şarj noktası konusunda büyük sıkıntılar vardı ama şu an o kadar fazla şarj noktamız var ki yeterli olduğunu gördü insanlar. Dolayısıyla bu korkudan kurtulmuş oldular.
15: Şahsi araba alacağınızda elektrikli aracı tercih eder misiniz?
17: Tercih ederim. Yakıttan dolayı çok tercih ederim. Tasarruflu.
0: 2026 yılı Temmuz ayı itibariyle Türkiye'de trafikte yaklaşık 370 binin üzerinde elektrikli araç bulunuyor. Bu yükselişte ise 3 temel unsur var. Düşük maliyet, gelişen teknoloji ve yaygınlaşan şarj ağı.
16: Elektrikli araçlar her yeni teknolojide olduğu gibi insanlarda bir çekingenlik yarattı. Yollarda bu araçları gördükçe, kullandıkça bu korkudan kurtuldular.
15: Vatandaşın elektrikli araç tercih etmesindeki en önemli unsur aslında maliyet. Orta Doğu'daki gerilimin artmasıyla birlikte petrol fiyatları hızla yükseldi. Vatandaş da maliyeti düşürmek için tercihini elektrikli arabalardan yana kullandı.
16: Elektrikli araç kullandıkça kendini amorti eden bir araç. Elektrikli araçların kullanım maliyetleri hem periyodik bakım anlamında hem de yakıt anlamında çok daha düşük.
0: Hem bütçe dostu hem de aynı zamanda doğa dostu.
16: Elektrikli araçların karbon emisyonları neredeyse sıfır.
18: Elektrikli arabayı daha çok tasarruflu gördüğünden dolayı. Bu elektrikli araba hep yeni teknoloji olduğundan dolayı ilk önce korkuyorlardı işte efendim işte bu arabaların çözümü olur mu olmaz mı diye ama artık daha millet onu da düşünmüyor bence.
19: Çok mantıklı. Elektrikli tercih ederim. Hatta tok düşünüyorum. Bir dünya para. Benzin de öyle. Ben Giresunluyum. Şimdi Giresun'a gitsem mesela elektrikli araçta daha ekonomik.
20: Bence tok olursa tercih etmeli. Çünkü neden biliyor musun? Devletimiz yaptı onu. Gidiyorsun bir tane ne bileyim ismi cismi bilinmeyen araba alıyor. Alsana o zaman toku.
0: Önümüzdeki günlerde vatandaşın tercihi olan elektrikli araçları daha sık bir şekilde yollarda göreceğiz gibi görünüyor.
2: Trabzon'da tünelde feci bir kaza meydana geldi. Beton mikserine çarpan otomobil takla atıp alev aldı. Sürücü araçta hayatını kaybetti. Kaza anı tünelin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza Trabzon'un Maçka ilçesindeki T2 tünelinde meydana geldi. Gümüşhane istikametinde seyreden otomobil önündeki beton mikserini arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters döndü ve bir anda alev aldı. İhbar üzerine tünele polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü ancak otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen beton mikseri sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme ise sürüyor. İstanbul'da yılın ilk 9 ayında 130 organize suç örgütü çökertildi. İstanbul Valisi Davut Gül, Megakent'in güvenlik verilerini açıkladı. Vali Gül, terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız geçen yılın aynı dönemine göre %20 arttı dedi.
1: Polis! Evet! İstanbul'da suçla mücadelenin 9 aylık bilançosu açıklandı. Terör örgütlerine ve organize suç örgütlerine göz açtırılmadı. 343 operasyonda 130 çete çökertildi.
21: Hiçbir suç örgütü devletten büyük değildir. Hiç kimse hukukun üstünde değildir.
1: İstanbul Valisi Davut

0: Gül 2026'nın ilk 9 ayına ilişkin güvenlik verilerini açıkladı. İl Afat Müdürlüğü'ndeki toplantıda suçla mücadelede gelinen noktayı anlattı. Vali Gül terör örgütlerinin ilk operasyonların %20 arttığını belirtti.
1: 4237 şahıs yakalandı, 826 şahıs tutuklandı, 639 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Bakanımızın öncülüğünde, milletimizin desteği ve duasıyla terörü sadece şehrimizden değil bu coğrafyadan silmekte kararlıyız.
0: Organize suç örgütlerine de geçit verilmedi.
1: Organize suç örgütlerine bu yılın ilk 9 ayında 343 operasyon yapıldı, 130 çete çökertildi. Yakalanan 3998 şahıstan 2517'si tutuklandı. Finansal kaynaklarına el koyuldu. Propaganda ve eleman temini için kullanılan 1974 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı.
2: İstanbul dahil 3 ilde ve Fransa'da göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendi. 14 şüpheli gözaltına alındı ve kilolarca altınla dövize de el konuldu.
3: Türkiye'den Avrupa'ya uzanan göçmen kaçakçılığı ağına ağır darbe vuruldu. İki ülkede eş zamanlı operasyon düzenlendi. 14 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fransa makamlarıyla koordineli çalışma yürüttü. Fransa, Yunanistan ve Türkiye'de faaliyet gösterdiği belirtilen suç örgütü takibe alındı. Örgüt, düzensiz göçmenleri Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine kaçırıyordu. Türkiye yapılanması, sevk ve lojistik faaliyetlerini organize ediyordu. Örgüt içerisinde FETÖ ile bağlantılı kişilerin de bulunduğu belirlendi. İletişim kayıtları, fiziki takip, plaka tanıma sistemi incelemeleri ve mali analizlerle şüphelilerin faaliyetleri araştırıldı. Şüphelilerin göçmen sevkinin yanı sıra suç gelirlerinin toplanması ve aktarılmasında da rol aldıkları tespit edildiği açıklandı. Çalışmaların ardından İstanbul dahil 3 ilde ve Fransa'da eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik işlemlerde ise 6 kilo 400 gram altın, 162 bin avro, 81 bin dolar ve 386 bin liraya el konuldu.
2: Sonbahar mevsimi, hastalık mevsimi haliyle herkes bağışıklığını güçlendirme peşinde. Bunun yolu farklı besinlerden geçse de turşunun sofralardaki yeri de ayrı. Farklı çeşitleriyle damakları şenlendiriyor. İçeriğinde bulunanlar da bünyeyi kuvvetlendiriyor. Peki tüketirken nelere dikkat edilmeli? Turşu ustasına sorduk.
4: Kapaklar açıldı, turşular tabaklara doldu. Salatalık, lahana, biber tezgahlardaki yerini aldı. Kimi tek bir çeşidi seçti, kimi hepsinden istedi. Sofraların ekşi konuğu için kış hazırlığı başladı.
5: Turşuyu seviyor musunuz?
6: Turşuyu kim sevmez ki? Turşu sevilir tabii.
5: Şimdi hazır soğuk havalar da geliyor. Tüketiyor musunuz bol bol?
6: Yani fazlasıyla tüketiyoruz. Zaten çocuktan beri Anadolu'nun kültürü bu. Annelerimiz yapar, biz yeriz. Turşu da vazgeçilmezimiz.
5: Ekşisiyle yüzleri buruşturuyor, çıtırtısıyla iştahları açıyor. Hazır havalar da serinlemişken turşu sofralardaki yerini alıyor.
4: Tabii sadece lezzet de değil. Turşu doğal bir antibiyotik aynı zamanda. İşte bu nedenle hastalıkların yayıldığı bu mevsimde sofralardaki yerini daha da sağlamlaştırıyor. Kavanozlar rengarenk ama o beklenen çıtırtıyı yakalamak kolay değil. Sebzenin seçimi, hazırlanışı, bekleme süresi, her aşamanın lezzette payı var. Evde turşu kuranların merak ettiği püf noktaları ustasına sorduk.
7: 20-30 arasında asitik asit bulunuyor. Yani bu turşunun sadece turşu yiyorsunuz ama turşu yemek oluyorsunuz. Hiçbir faydasını, antibiyotunun şifasını göremiyorsunuz. Bu kayat suyu, bahsettiğim kayat suyun içinde 120 kalsiyum var. Bu kalsiyum bağırsak sistemlerimize, vücut bağırsaklarımızın çalışmasına daha iyi.

0: sürdürülebilir gösterilmekte. Tabii sezonu yeni açtığımız için daha çeşitlerimiz gelecek. Bir 40 çeşit turşumuz var, spesiyel turşularımız da var 50 çeşit olmak üzere. Daha yeni yeni toparlanmaya başlıyoruz. Yeni hazırlıklarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.
1: Kimi kuru fasulyenin yanında arıyor, kimi pilavın. Bazıları içinse küçük bir tabak turşu yeterli.
2: Vücuda da çok faydası var. İnsan şeyine de nasıl diyeyim, metabolizmasına da çok faydası var. Özellikle kışın herkese tavsiye ediyorum, turşuyu mutlaka tüketsinler. Hastalıklardan da koruyor. Onu da söyleyeyim yani.
1: Lezzeti kadar beslenmedeki yeri de merak ediliyor. Doğal fermentasyonla hazırlanan bazı turşular bağırsak sağlığını destekleyebilen canlı mikroorganizmalar içerebiliyor.
0: Turşu yiyorsunuz, hem turşu yediğinizi anlıyorsunuz, sağlıklı bir şekilde tüketiyorsunuz efendim.
3: Peki şunu da soralım. Şimdi evlerde de turşu hazırlıkları başladı. Özellikle tabii biz kütür kütür bir turşu istiyoruz. Fakat böyle yumuşak da olduğu oluyor. Var mıdır bir püf noktası?
0: Yani şöyle, bu müşterilerimiz de bazıları kendi ellerini yapıyorlar. Bazen diyorlar aynı sizin söylediğiniz gibi şikayetlerle geliyorlar. Çok tuzlu oluyor veya tuzsuz oluyor, yumuşak oluyor, kütür olmuyor. Bunun bir püf noktası şöyle söyleyeyim. Yani tuzu az verirseniz turşu yumuşar. Tuzu fazla verirseniz kurtarma şansınız olur ama bir aradaki bir dengelebilirliği korumak tabii önemli. Yani bir kiloya 50 gram arasında tuz atmanız yeterli olur bizim için.
4: Bu haberle birlikte moderatör sabahı da noktalıyoruz. Kısa bir ara, saat başında Elif Akkaya Kutar analiz sentezle sizlerle birlikte olacak.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

İstanbul'un Fatih'inde, Sarı Güzel Caddesi'nde, kökleri anne tarafından Buhara'ya, baba tarafından Balkanlara bağlı olarak geldi dünyaya Mehmet Akif. Osmanlı Arnavutu'ydu. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli şairi oldu. Türkçenin 20. yüzyıldaki bağımsızlık sesi, onun yazdığı İstiklal Marşı'yla duyuldu, okundu. Korkma, la tahzen. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Din ve millet şiirinin mayasıydı. Duyulan ses, imanının verdiği nefesti. Tavizsiz doğruluğu, netliği, eğilmez bükülmezliği şairliğinden de eskiydi. Kuruluşu için mücadele ettiği Cumhuriyet'in ilk döneminde orduya ithaf ettiği şiirini millete, milletini Allah'a emanet edip Mısır'a gitti. Hasretle, buruklukla geçen yılların ardından hastalığı ağırlaşınca memleketi İstanbul'a döndü. ...1873'ün 20 Aralık'ında dünyaya açtığı gözlerini 1936'nın 27 Aralık'ında kapadı. Geride bir İstiklal Marşı, Allah bu millete bir daha

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9. Ben Elif Akkayakuter. Analiz Sentez'le karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla değerlendireceğiz. Bugün Analiz Sentez'e sıcak gelişmeyle başlayacağız. Günün sıcak gelişmesi İzmir Bayraklı Belediyesi'ne yönelik soruşturmada aralarında eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da olduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Detayları elbette 24 muhabiri Ada Kahriman'dan alacağız. Hemen dönüyoruz adaya. Günaydın Ada, kolay gelsin diyeyim ve hemen detaylar için sözü sana bırakayım.
1: Elif Akkayakuter, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ki İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği talimatla birlikte hakkında gözaltı kararı verilen toplamda 48 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından buradaki şüpheliler gözaltına alınıyor. Peki kendileri hakkında hangi suçlamalar bulunuyor? Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bununla birlikte rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlaması kapsamında buradaki şüpheliler hakkında gözaltı kararı veriliyor. Tabi başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifade ediliyor. Sayıştay Başkanlığı'nca 3 Ocak 2025 tarihinde Baybel Anonim Şirketi'ne yönelik gerçekleştirilen mali denetimde şirket tarafından 2024 yılında gerçekleştirilen bazı ihale ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönünde tespitlerde bulunuluyor. Bununla birlikte söz konusu tespitlerin İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'nca hazırlanan tevdi raporu ile bilirkişi raporunda da teyit edilmesi üzerine soruşturma derinleştiriliyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasında yürütülen soruşturma kapsamında da önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal'ın liderliğini yaptığı değerlendirilen Baybel Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Berk Ulusal belediye çalışanları ile firma sahiplerinin içerisinde yer aldığı yapılanmanın emir komuta zinciri içerisinde ve süreklilik arz edecek şekilde hareket ettiği yönünde tespitler bulunduğu iddia ediliyor. Tabii soruşturma kapsamında yapılan incelemelere baktığımızda Baybel Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilen bazı ihale ve doğrudan teminlerde teklif veren firmaların birbiriyle irtibatlı olduğu, bazı hizmetlerin kağıt üzerinde alınmış gibi gösterildi veya eksik gerçekleştirildi. Tekliflerin çoğunlukla aynı firmalardan alındığı, hak ediş ödemelerinin ardından paraların firmalar arasında paylaşıldığı öne sürüldü. Operasyon sonucunda toplamda 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar da 46 şüpheli gözaltına alındı. Tabii burada gözaltına alınanlar arasında, buradaki şüpheliler arasında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal bulunuyor. Bayrakçı CHP ilçe başkanı ve belediye çalışanı Didem Gültekin'in gözaltına alındığı belirtiliyor. Eski Baybel Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeni Parti Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Mehmet Cengiz Seroğlu gibi pek çok şüphelinin burada gözaltına alındığı bilgisi paylaşılıyor. İki şüpheli hakkında da yakalama çalışmaları devam ediyor. Yapılan operasyon neticesinde de aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ele geçiriliyor. Aynı zamanda bazı ikametgahlarda yapılan aramalarda da dijital materyallere el konulduğu bilgisi paylaşıldı. Yapılan operasyon neticesinde de burada İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada soruşturmanın çok yönlü, titiz bir şekilde yürütüldüğü belirtildi Elif Akkayakuter.
0: Çok teşekkür ediyoruz. 24 muhabiri Ada Kahriman'ın adliyedeki nöbeti devam ediyor. Adliyeden bize detayları oldukça aktarmayı sürdürecek diyelim ve dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine bakarak devam edelim. Dünün en önemli başlıklarından biriydi. Mekke İttifakı olağanüstü bir zirve için bir araya gelmişti. Kolektif savunmaya geçilecek kararı çıktı bu birliktelikten. Riyad'da kritik bir zirve gerçekleşti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan Mekke Savunma İttifakı Yemen gündemiyle olağanüstü toplanmıştı. Toplantıdan Husilerin saldırıları altındaki Suudi Arabistan'a askeri destek mesajı çıktı. Ortak açıklamada birimize saldırı hepimize saldırı anlamına geliyor denildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'sa toplantı sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradenin yansıması olarak bir takım kararları aldık ifadesini kullandı. Türkiye nadir ülkelerden biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan uzay yarışında geri kalmadık ifadesini kullandı. Nerede? Antalya'da gerçekleşen NEST Kongre merkezinde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde. Açılış töreninde konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye uzay ekosisteminin saygın aktörlerinden biri haline gelecek ifadesini kullandı. Evet, bir soruşturma haberi daha. Eyüp Sultan'da rüşvet soruşturması belediye başkanı Özmen tutuklandı. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Aralarında belediye başkanı vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 5 şüpheli hakkında da tutuklama kararı var. Süper Lig hakemi Yasin Kol tutuklandı. Milyonlarca liralık para trafiği devam ediyordu. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturmada gözaltına alınan hakem Yasin Kolla yardımcısı hakem Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Bu gelişmeyi hatırlayacaksınız. Dosyada yasa dışı bahis ve hakem atamalarına müdahale iddiaları yer alıyor. Hakem soruşturması kapsamında tutuklanan Süper Lig hakemi Yasin Kolla ilişkin MASAK raporu da bu arada ortaya çıkan detaylar arasında banka hesaplarındaki işlem hacmi 2020'den itibaren ciddi artış gösterdi. Sadece 2026 yılında hesabına 22.3 milyon lira para yatırıldığı MASAK tarafından tespit edildi. Yasa dışı bahis oynadığı iddiası gündeme gelen hakem Kol, hesabındaki yoğun para trafiği için borç suçu savunması yapmıştı. Yasin Kol'un hesap hareketlerinde diğer hakemlere para transferleri de tespit edildi. A milli takım İtalya'da yenildi. 4 maçta ne yazık ki 4 mağlubiyet almış olduk. A milli takım UEFA Uluslararası A Ligi 1. grup 4. maçında İtalya'ya yenildi ve ne yazık ki 4 üst üste 4. kez mağlubiyet almış oldu. Uluslararası A Ligi 1. grup 4. maçında İtalya ile karşılaştı. İtalya'nın Bologna şehrinde Renato Dalla stadında oynanan müsabakada ev sahibini 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Ve enflasyon, dün enflasyon açıklandı. Eylül ayı enflasyonu %30'un altına geriledi. 57 ay sonunda Eylül enflasyonu %1,84 olarak gerçekleşti. Böylece de yıllık enflasyon 29,73'e geriledi. Böylece %30'un altına 57 ayın sonunda gerilemiş oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de açıklamasında buna vurgu yaptı diyelim ve hemen 24 Ankara editörü Hande İpekgil'e dönelim. Hande İpekgil, günaydın, kolay gelsin.
2: Günaydın, teşekkürler Elif Akkayökter, herkese kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, artık tekrar Ankara için daha da yoğun günler başlıyor. Artık bugün itibariyle mecliste grup toplantıları da yapılmaya başlanacak. Bunu elbette konuşacağız ama öncesinde Antalya'da önemli bir toplantı vardı. NEST Kongre Merkezi'nde 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılış töreninde konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. O konuşmasının detaylarıyla başlayalım, buyurun.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara'daydı ve tabii özel önemli bir kongreye katıldı. Çünkü 77. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da artık kapılarını açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla birlikte açıldı. Önemli mesajları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Özellikle Türkiye'nin artık kendi uydusunu üretebilen ülkelerden biri olduğunu belirtti ve yine uzay yarışında da geri kalmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik. Önümüze geçen engellere ve zorluklara rağmen de hamdolsun kısa sürede kayda değer mesafeler aldık dedi. Ufku dar, vizyonu sığ ve mütalası kıt kimi çevrelerin küçümseyici eleştirilerine muhatap olma iddiamızı hayalden çıkarıp attığımız bu adımlarla bugün somut bir programa dönüştürdük ifadelerinde özellikle bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii Erdoğan uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerinin de özellikle tamamlandığını belirtti. Ay araştırma programımız kapsamında yine geliştirdiğimiz ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Şimdi sistem seviyesi çevresel testlerimizi yine gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki ay uzay aracımızın %80'inde %80 tabii üretiminde yine yerlilik oranına sahip olması da bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır ifadelerinde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine Erdoğan'ın verdiği mesajlar içinde Somali ile tarihi bir işbirliğinin temellerinin atıldığı da vardı ve çalışmalarımızı bu kapsamda kararlılıkla sürdürüyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin coğrafi şartlarını da dikkate alan dost ve kardeş Somali ile uzay alanında tarihi bir işbirliğinin temellerini atıyoruz dedi. Somali'de hayata geçireceğimiz uzay limanının yine inşaat çalışmalarının başladığını yine belirtti Cumhurbaşkanı. Bu stratejik projenin de hayata geçirilmesi için çalışmaların özellikle kararlılıkla sürdürüldüğünü de yine aktardı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet değildir diye de söyledi Cumhurbaşkanı ve bu kapsamda da bizim ilkemiz şudur. Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz dedi. Böyle olmamalı dedi. Yine böyle görülmemelidir ifadelerinde de bulundu. Aynı şekilde uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet de değildir ifadelerinde bulundu. Özellikle uzayı silahlandırmak ve burayı silahlanma yarışının aracı haline getirmek fevkalade yanlıştır dedi. Dahası da tehlikelidir ifadelerinde bulundu. İnsanlığın ortak geleceğine yönelik aleni bir tehdit oluşturmaktadır bu durumlar dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii Türkiye'nin uzay ekosisteminin yine saygın aktörlerinden biri haline geldiğini de özellikle söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin uzay alanındaki en büyük gücü sadece sahip olduğu uydular veya geliştirdiği teknolojiler değildir. En büyük gücümüz genç ve nitelikli insan kaynağımızdır dedi. Türkiye'yi küresel uzay ekosisteminin yine güçlü ve saygın aktörlerinden biri haline getirene kadar da hedefimizden sapmayacağız ifadelerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii dün Antalya'daydı. Bugün de Ankara'da olacak. Saat 14'te de yine Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde de 2026-2027 akademik yılı açılış törenine katılacak Elif Akkayakuter.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugünkü programı da aldık. Riyad'daki kritik zirveye geçelim. Ortak bir karar alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bir açıklama yaptı. Detaylarını sizden alalım, buyurun.
2: Evet, dün tabii gözümüz kulağımız yine bu toplantıdaydı, kritik toplantıdaydı. Mekke İttifakı olağanüstü toplantısı Riyad'da dün gerçekleştirildi. Türkiye'yi de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. Aynı zamanda toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da katıldı. Kritik zirvede başlıca gündemde Yemen gerilimiydi özellikle. Mekke İttifakı toplantısı sonrasında yazılı bir açıklama yapıldı, ortak bir açıklama ve önemli kararların yine alındığı duyuruldu. Taraflar Husilerin Suudi Arabistan'daki şehirlerle sivil tesislerine yönelik saldırılarına özellikle tepki gösterildi bu açıklamada ve Mekke ve Medine'nin hedef alınması da teşebbüsü de özellikle kınandı. Tabii baktığımız zaman toplantıda Mekke Savunma İttifakı'nın taahhütleri de yine teyit edildi Elif Akkayakuter. Kolektif savunma uygulamasına yine en kısa sürede geçilmesi de bu kapsamda kararlaştırılmış oldu. Ve şu ifadeler kullanıldı, onları da aktaralım. Tarafların ulusal mevzuatlara uygun olmak kaydıyla üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetlerle yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler yine çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızlı konuşlandırılmasına yönelik tedbirler almayı, bu suretle de tehditlerle mücadeleye yönelik yine hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve yine kolektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştır ifadeleri yer aldı. Tabii baktığımız zaman yine ortak bildiride ittifakın her bir üyesinin güvenliğinin, aynı zamanda 3 ülkenin kolektif güvenliğinin ayrılmaz parçası olduğu da yine bir kez daha vurgulanmış oldu. Mekke Anlaşması kapsamındaki taahhütlerin de yine pratiğe dönüştürülmesinin caydırıcılığı da güçlendireceği de özellikle vurgulandı. Tabii Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Yemen, Suudi Arabistan gerilimi nedeniyle toplantının olağanüstü bir formatta gerçekleştirildiğini belirtti. Özellikle şunları söyledi Bakan Fidan, Suudi Arabistan'ın bu sorunun çözülmesine ilişkin gerçekten çok yapıcı bir yaklaşımı var dedi. Onu da tekrar dinleme imkanımız oldu. Bir takım görüşmelerimizi paylaştık ifadelerinde bulundu.

bulundu. Yine Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda ortaya koyduğu bir irade olduğuna özellikle dikkat çekti. Bu iradenin yansıması olarak bir takım kararları aldık.

0: Mekke Savunma İttifakı'nın bizim kurumsallaşmamız aslında hem de mevcut şu elimizdeki sorun alanıyla ilgili ne yapılabilir ve tabii onları görüştük. Verimli bir gün oldu ifadelerinde bulundu Elif Akkaya-Kıtar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aile birliğine verdiği önemi aile fest ziyaretiyle bir kez daha göstermiş oldu. O ziyarete ilişkin detayları dinleyelim sizden Hande Pekil.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan aile festi özellikle ziyaret etti, ailelerle buluştu, onlarla sohbet etti. O festivalin heyecanına aslında ortak oldu diyebiliriz. Türkiye Gönüllüler, Gönüllü Teşekkürler Vakfı tarafından düzenlendi bu festival. Hemen onu da hatırlatalım. Özellikle farklı kuşaklar aynı çatı altında buluştu burada Elif. Ve tabii ailelerin birlikte vakit geçirmesine özellikle imkan sunan etkinliklerde on binlerce ziyaretçiyi ağırladı diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine Antalya'da seyahati öncesi bu festival alanına gitti. Özellikle ailelerle bir araya geldi, vatandaşlarla sohbet etti. Onlarla da tabii hatıra fotoğraflarda yine çektirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii biliyorsunuz aile ve nüfus 10 yılı kapsamında düzenleniyor bu festival ve aile bağlarının güçlendirilmesi özellikle kuşaklar arası dayanışmanın da tabii bu festivalle birlikte öne çıktığını yine söyleyebiliriz. Erdoğan'ın ziyareti de yine aileyi merkeze alan bu buluşmaya destek oldu. Çocukların Tayyip Dede sloganları yine duyuldu ve ailelerin de bu kapsamda duygusal anlar yaşadığını söyleyebiliriz Elif Akkaya-Kıtar.
1: Peki, çok teşekkür ederiz Hande Pekil. Biraz önce şimdi Ada Kahraman'dan da detaylarını aldık. Belediyelere ilişkin soruşturmalarda rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor. İsterseniz oradaki son gelişmeleri sorayım. Siz bize hem Eyüp Sultan hem Ataşehir hem de Mersin belediyelerine yönelik yürütülen soruşturmaların detaylarını aktarın.
0: Evet, Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik bir rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 şüphelinin tutuklandığını yine söyleyebiliriz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma biliyorsunuz geçtiğimiz hafta operasyon düzenlenmişti ve aralarında Eyüp Sultan Belediyesi Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan 28 şüpheli dün yine Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından da Eyüp Sultan Belediye Başkanı Özmen dahil 17 şüphelinin tutuklama talebiyle yine nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini söyleyebiliriz. Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tabii baktığımız zaman mahkemeye çıkan şüphelilerden aralarında Mithat Bülent Özmen'in de olduğu 13 şüpheli bu kapsamda tutuklandı. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Özmen, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet almak ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak yine suçlarından. Diğer 12 şüpheli ise kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçundan cezaevine kondu. Tabii mahkemeye sevk edilen diğer 4 şüpheliye baktığımız zaman da onlar da adli kontrol kararıyla mahkemece serbest bırakıldı diyebiliriz. Tabii Ataşehir'e baktığımız zaman da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bu soruşturmada 20 Nisan'da tutuklanan şüphelilerin dijital materyallerinin incelenmesiyle bu soruşturmanın da genişletildiğini yine söyleyebiliriz. Etkin pişmanlık ifadeleri yer alıyor. CİMER ihbarları üzerine yine dinlenen tanıkların anlatımları ve rüşvet verdiği öne sürülen şüphelilerin de beyanları da bu kapsamda dosyaya girmiş durumda. Yine telefon ve baz istasyonlarının kayıtlarıyla MASAK hesap hareketleri de yine incelendi Elif Akkaya-Kıtar. Tabi başsavcılığın açıklamasına baktığımız zaman da bazı belediye çalışanlarının rüşvet olarak yüksek tutarlı hediye kartları ve döviz aldığına ilişkinde yine tespitlere ulaşıldı. Bazı firma sahiplerinin de yine bu kartları temin ettiği ve döviz cinsinden de ödeme yaptığı öne sürüldü. Tabii yeni bir gelişme var, hemen onu da aktaralım. Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı. Yine şu an zaten ekranlarda da görüyorsunuz. Seçer yolsuzluk soruşturmasında da gözaltına alınmıştı Elif Akkaya-Kıtar.
1: Evet.

Çok çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara editörü Hande İpekki, size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. Son dakika gelişmesini de aktardığın için tekrar aktarmayarak bir araya gidiyoruz. Sonra konuklarımızla buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
3: Türk Altın piyasa ekranını sunar.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Osi, bu hafta kazanır mıyız?
2: %20'yi kazanırız.
1: Ne? %20 mi?
3: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
4: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
5: Arabanın kaskosu için şöyle uygun fiyatlı bir teklif.
6: Oo, yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
7: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.

Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.
6: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
7: Pilet'in Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Pilet'in Ekim sayısı tüm bayilerde.
8: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeniden merhaba, analiz sentez devam ediyor. Dün Riyad'da kritik bir zirve gerçekleşti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan Mekke Savunma İttifakı Yemen gündemiyle olağanüstü bir toplantı yaptı. Toplantıdan Husilerin saldırıları altındaki Suudi Arabistan'a askeri destek mesajı çıktı. Ortak açıklamada birimize saldırı, hepimize saldırı ifadesi kullanıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise toplantı sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradenin yansıması olarak bir takım kararlar aldık ifadesini kullandı.
1: Mekke İttifakı olağanüstü toplantısı Riyad'da gerçekleşti. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da katıldı. Kritik zirvede başlıca gündem maddesi Yemen gerilimiydi. Mekke İttifakı toplantısı sonrasında yazılı açıklama yapıldı. Önemli kararlar alındığı duyuruldu. Taraflar, Husilerin Suudi Arabistan'daki şehirleriyle sivil tesislerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Mekke ve Medine'nin hedef alınması da kınandı. Toplantıda Mekke Savunma İttifakı'nın taahhütleri de teyit edildi. Kolektif savunma uygulamasına en kısa sürede geçilmesi kararlaştırıldı.
2: Tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu surette tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kolektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştır.
1: Ortak bildiride ittifakın her bir üyesinin güvenliğinin, üç ülkenin kolektif güvenliğinin ayrılmaz parçası olduğuna vurgu yapıldı. Mekke Anlaşması kapsamındaki taahhütlerin pratiğe dönüştürülmesinin caydırıcılığı güçlendirdiği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Fidan, Yemen-Suudi Arabistan gerilimi nedeniyle toplantının olağanüstü formatta gerçekleştiğini belirtti.
3: Suudi Arabistan'ın gerçekten çok yapıcı yaklaşımı var bu sorunun çözülmesine ilişkin. Onu da tekrar dinleme imkanımız oldu. Bir takım görüşlerimizi paylaştık. Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu bir irade var tabii ki. Bu iradenin yansıması olarak biz burada bir takım kararlar aldık. Yanımızda Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız da vardı. Onlar özellikle askeri konularda, operasyonel konularda, teknik konularda çok verimli görüşler ortaya koydular.
1: Fidan, askeri ve kurumsal olarak atılabilecek adımların ele alındığını aktardı.
3: Nereye gidiyoruz Mekke Savunma İttifakı'nda bizim kurumsallaşmamız aslında? Hem de mevcut şu elimizdeki sorun alanıyla ilgili ne yapılabilir? Onları görüştük. Verimli bir gün oldu.
0: Evet, bu karar ne anlama geliyor? Detaylı bir şekilde konuklarımızla değerlendireceğiz. Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
4: Teşekkürler Elif Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Günaydın.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, dün önemli bir zirve vardı. Olağanüstü bir zirveydi de. Zirveden çıkan sonuç komite kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmeyi, bu çerçevede tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetlerle yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu suretle tedbirlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kolektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştır diyor hocam. Şimdi bu karar ne anlama geliyor diyeceğim. Kolektif savunma mekanizmasının fiilen devreye sokulması bölgedeki dengeleri nasıl değiştirir?
4: Elif Hanım, ilk günden itibaren zaten Mekke Anlaşması'ndan rahatsız olan iki devlet var. Biliyorsunuz, bir bunların katil soykırımcı İsrail, diğeri de maalesef İran. Şimdi ben özellikle bu kolektif kavramını bu anlamda çok önemsiyorum. Bir taraftan işte Pakistan, Suudi Arabistan ve devletimizin ortaya koyduğu bir dinamik var. Ama öte taraftan bu dinamiğin, ya aslında bu dinamiğin temel sebebi ve amacı da bölgede istikrar sağlamak. Sadece bölgede değil, işte Körfez ülkelerinde, öte taraftan bu alanlarda ya da topraklarda meydana gelebilecek ya da yuvalanabilecek yeni terör yapılarına karşı bir mekanizma ortaya koyuyor. Ve bu mekanizma hem bölgenin geleceğini hem de bir taraftan bölgenin barışını teminat altına alıyor. Bu bizim ilk başlığımız. İkinci mesele de özellikle İsrail'in bu bölgede ortaya koymaya ve beslenmeye çalıştığı kaosun bir an evvel bitmesine yönelik aslında bir koalisyon başlığı içeriyor. Bundan dolayı bu üçlü ittifakın ortaya koyduğu meselenin iki boyutu var. Biri bölgede bir taraftan huzuru, güveni ve barışı test etmek, ama öte taraftan katil İsrail'in beslendiği kaosu sona erdirmek. Şimdi bundan neden rahatsız olunur? Bu sorunun cevabı bence çok net. Eğer bundan rahatsız olunuyorsa demek ki artık bu saatten sonra ortada bir art niyet var. Ve ben bu art niyeti maalesef bugünlerde çok fazla görüyorum. Yani komşu dediğiniz ülkelerin böyle bir güven ittifakından rahatsız olması maalesef üzüntü verici, ama bu tabii ki bizi ilgilendirmiyor. Biz hem kendi devlet çıkarımızı hem de bölgedeki güvenlik meselesinin merkezi olmaya bir kere karar vermiş durumdayız. Bu devam edecek. Şimdi bu ittifakın ilk sizinle konuştuğumuz zaman en baştan bir güvenlik ittifakı olduğunun altını çizmiştik. Şimdi ben ikinci aşamaya geçildiğini düşünüyorum. Yani elbette ittifak kurulduktan sonra yönetim biçimi, organizasyon ve şemasının şekillenmesiyle birlikte aktivasyon kodunun da hayata geçeceğini zaten yakın zamanda bekliyorduk ki bu kaçınılmazdı. Bölgede bu kadar istikrarsızlık varken işte bir taraftan Hürmüz meselesi, bir taraftan işte dün çok hızlı bir biçimde gerçekleşen Babülmendeb süreci, öte taraftan bütün bunların ortaya koyduğu krizin ortadan kaldırılması açısından ittifakın güvenlik şemsiyesinin aktivasyon kodunun gerçekleşmesini bekliyorduk ve bu gerçekleşti. Bundan sonra olacak meseleler bence çok ciddi boyutlara evrilebilecek süreci bize işaret ediyor. Neler bunlar? Mesela devletlerin birbirleriyle olan ittifakı ve dayanışmasıyla birlikte bu devletlere dair olan tehditlerin bir an evvel bitirilmesi. Çünkü biliyorsunuz bu garanti kapsamı üç devletin de hem sınırlarını hem barışını hem de güvenliğini test etmek zorunda. Tabii burada merkezi ülke her zaman Türkiye. Bunun altını defalarca çiziyoruz. Her ne kadar işte Suudi Arabistan ve Pakistan'da belirli dinamikler hayata geçmiş olsa da askeri ve savunma anlamında Türkiye'nin birincil aktör olduğunu unutmamalıyız. İkinci mesele, birincil aktör olan Türkiye'nin güvenlik sağlama aşamasında öncelikli olarak kendi ve sonra da bölgedeki güvenliği sağlaması. Biz bunu biraz da şeyle birleştirmek zorundayız. Yani evet, terörsüz Türkiye iç cepheyi güçlendirirken terörsüz bölge meselesinin aslında Mekke İttifakı'yla biz uzlaştığını görüyoruz. Şimdi bu uzlaşma kendisini şu an işte ekranda gördüğümüz görüntülerle birlikte aktif hale getiriyor. Bu ne demek? Akdeniz'de olası bir güvenlik bozucu tedbire, güvenlik bozucu manevraya karşı tedbir ortaya koymak, öte taraftan Babülmendeb meselesinde ortaya çıkabilecek krizleri bir an evvel bertaraf etmek ve hem Pakistan'a, hem Suudi Arabistan'a, hem de Türkiye'ye olası bir güvenliği tehdit edecek saldırı, manevra veya benzeri şeylerin gerçekleşmesi durumunda bu devletlerin almış olduğu kararlarla birlikte yeni bir aktivasyon ortaya koymak. Yani ben bunun ikinci aşama olduğunu düşünüyorum ama üçüncü aşamanın da gelme ihtimali var. Üçüncü aşama ne Elif Hanım? Üçüncü aşamada o olası bir saldırıda ya da olası bir benzeri işte durumda artık bu aktivasyon kodunu harekete geçerek cevap vermesi. Bu üçüncü mesele anladığım kadarıyla hem caydırıcılık açısından çok önemli, hem de yani işte bu dün yaşanan gelişmeleri görüyoruz. Dün yaşanan gelişmelerden bugüne yansıyanları görüyoruz. Olası bir işte can yakıcı durum ortaya çıktığında yeni bir kodun devreye girmesi gündemde Elif Hanım.
0: Evet, çok çok teşekkür ediyorum hocam. Bu arada Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da stüdyoda bizimle beraber. Her sabah olduğu gibi hocam söylediklerinizin büyük bölümünü de dinledi diye söyleyeyim. Günaydın Mustafa Bey, hoş geldiniz.
5: Teşekkür ederim.
0: Evet, bu ortak kararı nasıl değerlendiriyorsunuz diye soracağım. Orta Doğu'da dengeleri nasıl değiştirir diye soracağım. Ve hocam üçüncü adımı soracaktım ama kendisi zaten aktardı. Ola ki saldırılar devam ederse bir sonraki adım ne olabilir?
5: Bence bütün bu adımlar düşünülerek bu ittifak kuruldu. Çünkü bu ittifak saldırı altındaki bir ülkenin durumuyla başladı. Onun zorlamasıyla demeyelim de onun ihtiyaçları üzerine kuruldu. Yani bu 5 yıl önce, 3 yıl önce, 2 yıl önce, 1 yıl önce planlanmış, tasarlanmış da kuruluşu bugüne denk gelmemiş. Yani zaten kısa vadeli, orta vadeli ne yapılacak ise o planlanarak kurulmuş. Öyle olmalı yani. Böyle ya Yemen'de şöyle, işte İran'da da durum böyle. O zaman hadi biz bir ittifak kuralım falan diye kurulmaz yani bunlar. Şimdi dolayısıyla bir hedefi var. Yemen'le ilgili de bir projesi olduğunu tahmin ediyorum. Bir projeniz yoksa böyle

bir yola çıkmazsınız yani. Kafanızda bir şeyler var. Bunun hemen öncesinde Pakistan'ın Hindistan saldırısı altında olduğunu hatırlayalım. Sonrasında bir Yemen kriziyle bunu birleştirelim. İsrail'in tetiklediği İran saldırılarıyla da yan yana getirelim. Ondan sonra Türkiye'nin de uzun zamandır Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok sık dillendirdiği iddiası ve tezi olan, hipotezi olan veyahut bölgesel sorunları bölgesel güçler çözmeli. Bu kritik ilkeyi de bunlarla birlikte düşünelim. Şimdi bölgesel bir sorun var ve bölgesel güçler bu sorunu çözecekler. Hangi sıfatla çözeceklerdi? Hangi hukuki metne dayalı olarak çözeceklerdi? İşte onların hepsi hazırlanıyor. Burada mesele şu. Bu tasarım bize neyi getirecek? Şimdi sadece bu şeyden ibaret değil. Arap Yarımadası'ndan ibaret değil. Çünkü Babül Mendebi'nde bulunduğu Kızıldeniz Zin batı kıyısı da Afrika. Yani Somali, Etiyopya, Cibuti falan, Sudan. Şimdi dolayısıyla sizin Afrika boynuzu dediğiniz yerde de bir sonuç vermesi lazım. Şimdi tabii Türkiye'nin buralarda yürüttüğü çabalarda herkesin malumu. Ama benim hep bir şey dikkatimi çekmiştir. Türkiye mesela Somali'de, Sudan'da, Etiyopya'da bir barış çabası yürütürken aynı barış çabasına karşılık vermeyen iki ülkedir Yemen. Yemen'deki taraflar veyahut. Mesela Türkiye'nin oraya müdahale etmesine ya da tırnak içinde onlara göre bulaşmasına müsaade edilmemiştir yani. Onlar da yakın gelmemiştir ayrıca. Orada mesela bir boşluk vardır. Benim kafamda da bir boşluk vardır yani. Yoksa Türkiye Yemen'de bir tırnak içinde iç savaşın mutlaka bir tarafta şey tarafıdır. Ya da mutlaka o gözünden kaçacak veyahut da ya biz oraya bulaşmayalım falan diyeceği bir yer değildir. Mutlaka gerekçesi vardır. Belki orada biraz Suudi Arabistan'ın ve işte Umman'ın falan onların çözmesi gereken mesele olarak gördüğü için de olabilir. Onu da bilemiyorum. Ama bence incelemeye ve üzerine eğilmeye değer. Biz hep işte İran destekli bilmem kimler bir de işte içerideki hükümet diye bakıyoruz. Husiler diye bakıyoruz. İşte ya da meşhur hükümet diye bakıyoruz. Ama sadece bu kadar basit bir ayrım olmayabilir. Suudi Arabistan'ın Yemen'e müdahalesi çok ağır ve başlangıçta çok da beceriksiz oldu. Çok büyük insani hasara da sebebiyet verdi. Yemen için hep konuştum, ben de söyledim, daha önce de söyledim. Yemen halkı, Yemenliler Arap Yarımadası'nda farklı karaktere sahip bir millettir. Bunu siz girdiğinizde, şehre, ülkeye gittiğinizde mimarisinden de görürsünüz. Yaşam tarzlarından görürsünüz. Yani sadece işte bir tür rahatlatıcı, bizim işte Maraş otu gibi bir tür ot çiğneyip belinde hançerle gezen insanlar değillerdir yani. Daha fazlasıdır bundan. Şimdi baktığınızda bizim ilişkilerimiz Osmanlı döneminden kalan bir mirasımızın da, ilişki mirasının, coğrafya mirasının da bir parçası, manevi bir mirastan bahsediyorum, kültürel bir mirastan. Onun da bir parçası. Dolayısıyla bizim elimizin uzanmayacağı, bizim görmezden geleceğimiz bir yer değil. Şimdi biraz da bu Suudi Arabistan'ın o ağır ve çok büyük insani kayıplara, zarara sebebiyet veren müdahalesinin yerine belki biraz daha

0: sonuç alıcı bir çözüm sağlanabilir. İç savaş konusunda Türkiye Libya'da çok kıymetli ve çok büyük başarılı, yani sadece başarılı değil, büyük başarılı bir örnek ortaya koydu. Onun bir benzerinin Yemen'de yapılmaması şaşırtıcı olur yani. Ve bu ittifakın birinci aşamada sağlayacağı şeyin de bu olduğunu düşünüyorum. İkinci aşamada da şimdi onu dünya işte Körfez'in Kızıldeniz'in güvenliği olarak alacak. Çünkü o sadece oradan geçecek gemilerle kazanacağı paraya bakıyor. Ama son tahlilde Türkiye oradaki halkların güvenliğine bakacak. Ve Somali, Sudan, Etiyopya, işte Cibuti buralardaki sorunun çözümüne bence bir sonraki aşamada bu üçlü odaklanacak. Katılacak ülkelerden bahsetmişti. Pakistan 5-6 ülke daha katılacak ve hatta toplamda 5-6 olabiliriz filan demişti. Öyle bakılınca da tabii adaylar gözümüzün önünden geçiyor. Ama önemli değil. Böyle bir ittifaka karşı çıkmayacaklar kesin. Zaten böyle bir ittifakında benim görebildiğim 3 tane doğal üyesi daha var. Gerisi zaten koruma altındaki ülkeler olacaklar. Onlar da Suriye, eğer isterse Irak. Irak belki İran'la komşu olduğu için belki kenarda durabilir, bilemiyorum. Suriye, Mısır ve Ürdün. Bu üçü burada olmak isteyecektir. Dün de söyledim. Özellikle Ürdün. En azından neler olup bittiğine müdahale edebilmek için bu işin içinde olmak isteyecektir yani. Kusura bakmasınlar ama Ürdün devleti bize bunu düşündürtecek bir politika setine sahip yıllar itibariyle. Daha başkaları da var bu sınıfa girebilecek, bayi filan gibi. Ama henüz onlarla ilgili bir gelişme söz konusu olmadığı için söylemiyoruz. Ama şunu söyleyeyim, İsrail böyle bir şeyin içinde olamayacağı için dışında kalmamak için elinden geleni yapacaktır. Ha, kimi diyalog unsuru olarak içeride görecek, onu da muhatapları daha iyi bilir.
1: Adem Hocam, notlar aldığınız gibi eklemek istediğiniz bir şey varsa alayım ama sonrasında da ben diğer sorumu şu anda yeni haber olarak da arkadaşlarım geçiyorlar. Aselsan yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik olarak elektronik harp, elektrooptik arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 157.9 milyon dolar olan satış sözleşmeleri imzaladı. Haberini de verelim. Onunla ilgili değerlendirmenizi de alalım. İşte gücümüzü buralardan alıyoruz elbette. Buyurun hocam.
0: Ha, bu toparlama yapmış değil mi? Yeni bir durum değil.
1: Evet, bir toparlama yapmış. Evet, 157.9 milyon dolarlık bir satış sözleşmesi imzalandığını. Buyurun.
2: Evet, yani hayırlı olsun öncelikle. Bu hem devletimize hem de milletimize. Şimdi Elif Hanım, ben bir iki cümle söyledikten sonra müsaadenizle hemen bu konuyla alakalı yorumu da yapayım. Şimdi ben siz Mustafa Bey konuşurken bir taraftan not alıyordum. Özellikle bu harita üzerinde bazı değerlendirmeleri yapmak daha kolay oluyor. Yani Kızıldeniz ile Basra Körfezi'nin şu an dünyanın gözünün bu iki deniz alanında olduğunu biliyoruz. Çünkü bu iki deniz alanı çok yoğun bir şekilde zenginliğe sahip. Ve etrafındaki devletlere baktığımızda da mesela işte Etiyopya'nın hatırlarsanız kurulda İsrail'i ayakta alkışladığını da biliyoruz. Şimdi burada bazı dengelerin hakikaten gözetilmesi lazım. Bunlar bazen tarihsel blok olarak da isimlendirilebiliyor. Bazı krizler olduğu zaman bu bloklar bir araya gelir, sorunu çözer ve bu kriz ortadan kalktıktan sonra bloklar ayrışabilir. Bu siyasal hayatta da böyledir. Dünyada yaşanan siyasal krizlerde de böyledir. Dolayısıyla ben buradaki bloklaşmayı çok önemsiyorum. Yani Türkiye'nin işte Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte ortaya koyduğu bir blok var. Burada katılması gereken, belki katılabilecek ama katılması gereken ülkelerin de olduğunu söyleyebilirim.

0: demek lazım. Dolayısıyla o coğrafyada birkaç tane köşe başı var aslında. Biz böyle tanımlarız. Hani satranç tahtasında köşeleri tuttuk diye ifade ettiğimizde birkaç tane köşe var. Bu köşelerin tutulması lazım. Anladığım kadarıyla hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Pakistan ve Suudi Arabistan devlet başkanları bu köşelerin tutulması konusunda anlaşmışlar. Mustafa Bey bunların birkaçını söyledi. Belki bir iki tane daha eklenebilir. Olası bu yani köşelerin sabit tutulmasından ya da güvenlik altına alınmasından sonra ben ortaya konular ya yani ortaya konulmak istenen işte İsrail tarafından veya çıkarılmak istenen o kaosun da önlenebileceği konusunda aslında yani kararlılığımı koruyorum. Çünkü şu ana kadar bu başarıyla yürütülebildi. Ama ileri boyutlarda ne olur onu bilmiyorum. Fakat ileri boyut olursa da o bahsettiğim üçüncü dinamiğin hayata geçmesi çok hızlı bir biçimde gerçekleşecek görünüyor. O güvenlik bağının ipinin kopmaması açısından. Şimdi ikinci konuya geldiğimizde işte az önce ilk hatırlarsanız sizin ilk konuşmada ilk cümlelerimde bahsettiğim meseleye geldik. Bir güvenlik merkezi olarak özellikle bu ittifakın ortasında yer alan devletimizin ortaya koyduğu manevraların ne kadar önemli olduğunu görüyor. Bir kere daha gördük Elif Hanım. Savunma sanayinin ortaya koyduğu hamleler güçlü olmanın ön koşulunun aslında bir imzasıdır ve bizim yaşadığımız coğrafya güçlü olmanın ön koşulunu ortaya koyan şartlarla kendisini var eden bir coğrafya. Ve biz bunun şu ana kadar işte farkında olduğumuz için bu hamleleri yapmak zorundayız. Bu hamlelerin bir taraftan yani en önemli özelliği şu, size bir güvenlik potansiyeli sağlıyor ve garanti altına almak istediğiniz konularda çok ciddi adımlar atmanıza sebep oluyor, vesile oluyor. Ama öte taraftan işte az önce bahsettiğimiz o ekonomik kazanç da devletin işte hem sosyal refah politikasını hem öteki taraftan savunma sanayi hamlelerinin yeniden hayata geçirebilmesinin önünü açıyor. Bu ikili süreç bence çok önemli. Çünkü biliyorsunuz bazen siz bir şeyler ortaya koyarsınız ama bunun hem maddi anlamda hem de güvenlik kavramı altında bir karşılığı olmaz Elif Hanım. Ama şimdi bizim devletimizin ortaya koyduğu hamlelerin hem işte ilk konuştuğumuz Mekke İttifakı'ndaki güvenlik odağının ana karargah haline gelmesi açısından çok önemli. Hem de bunun bir ekonomik yansımasının olması açısından çok önemli. Ben bu iki süreci başlık açısından çok önemsiyorum. Vaktim var mı bilmiyorum ama birkaç şey daha eklemek isterim.
1: Tabii ki. Buyurun.
0: Şimdi bu ikisini yani biz güvenlik ve ekonomiyi işin içerisine dahil ettiğimiz zaman ortaya müthiş bir potansiyel çıkıyor Elif Hanım. Bir taraftan siz güvenlik politikalarınızla o süreci ve dengeleri yönetebiliyorsunuz ama öteki taraftan da işte mesela şu an dünyanın mevcut yaşadığı petrol krizinden dolayı çıkan işte ekonomik krizler var, benzeri yatırım konusundaki sorunlar, sıkıntılar var. Hatta işte bizim gündemimizde olan bazı ciddi tartışmalar var ekonomik anlamda. Siz bunu da bir şekilde ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atmış oluyorsunuz. Yani ben özellikle bu iki başlığın, güvenlik ve ekonomi başlığının bir devlet açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten bölgeye baktığınızda işte dahil olmaya çalışan mesela ABD'yi kastederek söylüyorum. Devletleri düşünün. Bunlar güvenlik maksatlı olarak ortaya çıkıp işte Körfez ülkelerine bazı vaatler veriyorlar ama aslında bu vaatlerin arkasında biz ekonomik politik bir gerçeğin olduğunu da biliyoruz. Şimdi bu denklemi bozacak, bu denkleme dahil olabilecek bir senaryo ortaya koyduğunuz zaman oradaki dengeleri değiştirerek süreci yönetebilecek güce de sahip oluyorsunuz. Hem güvenliği sağlıyorsunuz ama bunun arkasından ortaya çıkan o ekonomik potansiyelle oradaki mevcut işte eğer sizin aleyhinize gelişiyorsa o mevcut düzeni de aslında bozabiliyorsunuz. Dolayısıyla savunma sanayinin ortaya koyduğu hamlelerle birlikte ekonomik getirinin de olması bence bir devletin küresel sayılabilmesinin, sayılmasının diyelim, sayılabilmesi değil, sayılmasının birinci maddesi olarak karşımıza çıkıyor. Yıllardır bunu başarıyoruz ve bunun ben şu an sürdürülebilir olması konusunu gördüğümde de açıkçası çok mutlu oldum. Yeniden hayırlı olsun diyelim devletimize, milletimize.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. İTİSEREN Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık, değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için teşekkür ediyorum hocam. Kolay gelsin.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: Sağ olun.
2: Kolay gelsin
1: Teşekkürler.
2: hocam.
1: Evet, bu yeni imza ile ilgili sizin de değerlendirmenizi alalım. Sonra stratejist Cüneyt Paksoy bizimle olacak.
2: Bu güzel, şimdi bir şey yaptım da bu şey.

0: Bu
1: dün
0: yeni bir
1: imzalanan, dün imzalanan
0: evet, bu yeni bir anlaşmaymış. Evet. Şimdi sordum da şimdi bilgisi ulaştı. Bu yeni bir anlaşmaymış. Zaten son 4 günde en son işte bu işte kuruluşunun tarihi boyunca en yüksek anlaşmayı Savunma Sanayi Başkanlığı ile imzalamıştı. Toplamda 4 milyara çıkmış. 4 günde yapılan açıklama. Bu da onun işte son parçası. Bu yeni bir durum. Bu önemli bir şey. Türkiye bu işin kas gücünü oluşturacak, beyin gücünü oluşturacak. Bu çok önemli. Evet. Bu bana yıllar önce burada gene hatırlattı. Ve yıllar evvel bir gazete haberinde, İtalyan gazetesinde okuduğum bir başka şey araştırırken, bizim Trablus Savaşı, o zamanki adıyla Trablusgarp Savaşı sırasında, işte hepimizin işte o dönemleri merhum Ömer Muhtar filminden hatırladığımız dönemlerde, İtalyan gazetesinde şöyle bir yorum yayınlanmıştı. Bu Türkler, Berberiler diyor, çok güçlü ve dayanıklı adamlar. Ama Türklerin askeri dehasıyla birleştiğinde yenilmez oluyorlar. Şimdi bütün bu bölgeyi Türklerin askeri dehasıyla birleştiriyoruz, buluşturuyoruz tekrar. Ve Türkiye nereden buna başladı? Gene o Berberilerin kendi aralarındaki savaşı bitirmeyle başladı. Bizim bütün süreç öyle başladı. Onunla başladı. Suriye çamur haldeydi. İşte şeyde bir şey, bir gelişme yoktu. Karabağ'da bir gelişme yoktu. Diğer bölgelerde saldırı altındaydık sürekli. Türkiye için Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da falan kurulan medya propaganda sitelerini hatırlayın. Karalama sitelerini falan. Bütün dünyadan saldırı altındayken Türkiye bu işe tırnak içinde Libya'dan başladı denilebilir. Ve orada gösterdiği dirayet ve başarıyla, ki Libya'da olduğumuz için Ege'de, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de Avrupa'nın saldırısına uğradık biz. Almanya'nın, Fransa'nın doğrudan savaş gemileriyle işte sivil gemilere Alman askerleri çıkartılarak falan yapılan doğrudan saldırılarla, fiziki saldırılarla karşılaşarak biz bu süreçlerden geldik. O da enteresan bir tarihi tırnak içinde tesadüftür.
1: Peki, stratejist Cüneyt Paksoy da bizimle beraber. Cüneyt Paksoy, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Elif, günaydın Mustafa.
0: Günaydın.
2: Kolay gelsin.
0: Güler bir yüz görmek ne güzel. Hiç böyle fon krizinden çıkmamış bir görünüyorsun Cüneyt.
2: Dostları görünce.
0: Yoksa diyorsun derdimiz fazla yani.
2: Yani evet,
1: günlerden geçiyorsunuz. Tabii oraya geleceğiz. İsterseniz Aselsan'ın imzaladığı son anlaşmayla ilgili sizden de bir değerlendirme alayım Cüneyt Paksoy.
0: Bir
1: sonra
0: de fırsattan istifade tabii şunu ki yapalım mı Cüneyt? Biraz önce biz Mekke İttifakı'nın geldiği aşamayı da konuştuk. Şimdi Aselsan mevzu bahis olunca ben de hani Türkiye buranın hani askeri anlamda, diplomatik anlamda beyin ve kas gücünü oluşturuyor ağırlıkla dedim. Yani diğerlerinde de var elbette ama ağırlıkla böyle. Şimdi burada biz birçok şirketin, Türk şirketinin Aselsan başta olmak üzere Suudi Arabistan'la, Pakistan'la şeylerini biliyoruz, askeri anlaşmalarını da biliyoruz. Fakat başkaları da var. Değilse de olacak. Çünkü bu bizimki bir ekosistem. Ve o ekosisteme yeri. Bir de bu Mekke Anlaşması'nın, bu Aselsan'ın bu ilişkilerinin, bundan doğan da işte Baykar'ın özellikle de, bundan doğan bir şey var. Türk malı, askeri anlamda Türk malı, yani tam fiyat performans ve çok kaliteli. Bakışı var, anlayışı var. Bunların bizim borsadaki şeyde halka açık şirketlere nasıl yansıyacağına dair de bir değerlendirme yaparsan sevinirim. Mutlaka bunlar bir takım raporlara falan yansıyordur, bu ilişkilerin bize ne getireceği.
2: Şimdi sevgili Mustafa, yani bir kere şunu netleştirmek gerekiyor. Tamam, kısa vadede bazı sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunlar için bir çalışma düzeni oluşturduk. Ama

0: bir şey bu sorunların oluşturduğu süreç gölgelememeli güzel olan işleri, güzel olan projeleri, Türkiye'nin yaptığı güzel işleri. Yani ana planda, ana yolda, hani jeoekonomik düzeyde, jeopolitik düzeyde Türkiye'nin ilerlediği yol ve ona bağlı gelişmeleri de gözden kaçırmamak gerekiyor. Yani bu gelişmelerin gölgelenmemesi, arkada bırakılmaması gerekiyor. Çünkü Türkiye işine devam ediyor. Türkiye yoluna devam ediyor. Türkiye çalışmalarına devam ediyor. Türkiye üretmeye devam ediyor ve Türkiye teknoloji üretmeye devam ediyor. Yani bu oldukça önemli. Belki hani teknoloji deyince hep son dönem çip ve yapay zeka ilişkilendirilmesi geliyor ama günümüz dünyasında savunmanın ne kadar önemli bir öğe olduğunu artık bütün dünyada görüyoruz. Ve Türkiye hani klasik oldu belki ama savunma tarafında gösterdiği başarılı bir hikaye ve savunma sanayinde gösterdiği aşamalar adım adım çok fazla alana yayılarak ilerliyor. Yani Aselsan dediğiniz zaman sadece savunma sanayinin içinde yer alan bir şirket değil, geniş bir ekosistemin içinde yer alan bir şirket sevgili Mustafa sevgilerim. Ve bu üretimlerinin karşılığında birçok alanda sağlıktan hani iletişime birçok alanda Aselsan'ın etkin çalışmalarını gözlemliyoruz. Dediğim gibi hani Baykar ve buna bağlı birçok şirket sayabiliriz ve ihracat yapan bir ülke Türkiye savunma sanayinde ve ciddi de ihracat rakamlarına ilerliyor kademe kademe. O yüzden böyle bir süreçte bir şeyi de hatırlıyoruz. Değer üretmek, değere yatırım yapmak, değere üretene yatırım yapmak, bilançoyu, hikayeyi, vizyonu gözlemleyip o süreçte yatırımcı olabilmek de çok önemli olduğunu da gösteren bir örnektir Aselsan.
1: Doğru.
0: Özellikle son birkaç yıldır gösterdiği performans buna işaret. Bunun gibi birçok firmamız var. Yani Borsa İstanbul bu süreci atlatıp fabrika ayarlarına döndüğünde ki o yolda adımlar atılıyor. Kademe kademe tekrar biz hem borsamızın genişmesi hem genişlemesi hem değer yatırımcılığının önemli bir noktaya gelmesi adına çok ciddi süreçler izleyeceğiz bana göre. Yani Türkiye dediğim gibi hem potansiyeli hem vizyonu hem attığı adımları bilerek programlayarak atan bir ülke olduğunu zaten bu alanda gösterdiği başarılarla gösterdi. Bunun devamı gelecektir. Tek kalmayacaktır. Süreç ilerliyor. Elektrik tarafında gösterdiğimiz üretim potansiyelini unutmamak gerekiyor. Özellikle hani enerji başlığı altında sürdürülebilir enerji olarak gördüğümüz potansiyel kaynakları kullanarak üretimimiz de çok kıymetli. Ve dediğim gibi Aselsan bir değer üretiyor. Mutlaka bunun bir borsada şu ana kadar olduğu gibi bir performans değeri olacaktır. Bu arada dediğiniz konu çok önemli. Az önce hocamızla da konuştuğumuz konu. Türkiye orada sadece bir anlaşmanın içinde değil, bölge güvenliği adına. Çünkü ABD, İran gerginliği, savaş gerginlik artık hangi başlık altında konuşulacaksa sonsuza kadar sürmeyecek. Ama Gazze'yi de içine alan perspektifte bakarsak bu bölgede barışın gelebilmesi, kalıcı barışın gelebilmesi, caydırıcı politikaların etkili olabilmesi için Türkiye'nin dediğin gibi hani sahadaki gücü, kas gücü olarak nitelendirdiğin gücü teknolojide birleştirip bu gücü potansiyele dönüştürmesi bölge güvenliği ve kademe kademe hatta dünyanın güvenliği için oldukça önemli olacaktır. Ama burada çok dikkatli ve temkinli bir politika izliyor Türkiye. Yani anlaşmayla beraber hemen bugün sürece müdahil olmadan, süreci takip eden ama sürecin içinde gerektiği anda gerekli hamleleri yapabilecek bir etkin politika izleyerek süreci devam ettiriyor. NATO'ya verilen cevap da unutulmamalı. Hani

0: Türkiye'nin bu anlaşmadan sonra hemen müdahil olması noktasında. Hani NATO bunca yıllık tarihinde kaç defa acaba müdahale etti dedi Sayın Dışişleri Bakanımız bir süreçte. Ve bunları da hatırladığımızda bence önemli bir anlaşma genişleyecektir de önümüzdeki dönem Türkiye'nin burada önemli bir merkez olma süreci devam edecektir. Hem sermaye için, hem güvenlik için, hem yatırım için. Kademe kademe, hani inancım budur. Türkiye bu potansiyele sahiptir. Ama dediğim gibi kısa vadede bazı problemlerimiz var. İşte enflasyon gibi dün açıklandı. Onunla bir mücadelemiz var. İşte son dönem maalesef piyasaların gündeminde devamlı yer alan, yer almak zorunda da olan bir fon tasfiye sürecimiz var. Yani artık bir tasfiye süreci olarak da bakmak lazım. Olayı çözüm noktasında değerlendirmek ve değerlendirirken tüm kriterleriyle konuşmak lazım. Yani finans okuryazarlığını da içine alan, bundan sonra bu sürecin bir daha yaşanmaması adına regülasyonları, kalıcı adımları da içine alan bir şekilde perspektifle yaklaşmak gerekiyor. Ve bunlar aşıldığında Türkiye kendi hikayesini hem fiyatlamaya global piyasalarda hem yatırımcı ilgisini kendi üzerine çekmeye bana göre devam edecektir. Hani kısa bir konu değil ama olabildiğince evet, kısa bir detaya indirgeyerek açıkladım. Yani çok iyi işler yapıyoruz. Bu güzel yaptığımız işlerin karşılığını zaman içinde alacağız. Son olarak da şunu söyleyeyim. Fon piyasasında yaşanan şeylere hepimiz duyarlıyız. Hepimiz takipteyiz. Özellikle de yasal süreci ve resmi açıklamaları. Bunun da altını dikkatle çizmek isterim. Çünkü çok haber akışı var. Resmi açıklamaları takipteyiz. Ama takdir edersiniz ki sevgili Mustafa, sevgilerim, piyasamız açık haliyle tahvil tarafı, borsa tarafı, sermaye piyasalarının tüm detaylarıyla ve hani yatırım, dolaylı yatırım yapmış, reel sektör üzerinde etkin yabancı profiliyle, yerli üretimiyle, ihracat kapasitesiyle devasa bir ekonomi. Bu ekonomi yoluna devam ediyor. Bu süreçte yaşananların çözümü mutlaka önemli ama devam eden işleri, devam eden piyasa mekanizmasını da unutmadan bu süreci yorumlamamız bana göre çok kıymetli. Özellikle de kurumlarımızı bize sermaye piyasalarında, tarihi içinde devamlı fayda vermiş ve bundan sonra da vermeye devam edecek kurumlarımız üzerinden bu süreci konuşmamak, bireyler üzerinden zaten şu an yargı süreci devam ediyor, edecek de o süreç ilerledikçe takip edeceğiz ama sermaye piyasaları bir bütündür ve bizim amacımız bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bu sürecin tekrarlanmaması adına gerekli tüm önlemleri almak ve mevcut süreci en az mağduriyetle olabildiğince en az mağduriyetle gidermek adına gerekli adımları atmak ki bu konuda da tasfiye süreci Fon Koordinasyon Kurulu gözetiminde yoluna devam ediyor.
1: Şimdi bir şey hatırlatacağım. Aklıma geldi. Bu bir belki soru değil ama başka soruyla bağlarım onu. Biz burada şey konuşuyorduk ya, hani halka açılmalar bir ara çok fazlaydı ve diyorduk ki ya zaten havuzda az para, az dışarıdan da girmiyor. Ve habire sünger atıp duruyoruz o havuza. Süngerle şey çekiyoruz, havuzdan para çekiyoruz. Tabii ben doğal olarak şunu bilmiyordum. Belki sizin konuşmalarınızda arada geçiyordur da benim gözümden, kulağımdan kaçan şeylerdi bu. Hakikaten o yüzden hatırlamıyorum. Ya bir tarafta da paralel bir havuzu oradan su çekiliyormuş. Fonlara yani. Şimdi bakıyoruz hani fondaki para işte 3 haftadır satılıyor. Fondaki bir takım hisseler, kimisi işte aşırı değerlendiği için satılıyor, elden çıkartılmaya çalışılıyor. Kimisi başka fonları enfekte ettiği için satılmaya çalışılıyor. Kimi yerde de geçtiğimiz günlerde konuştuğumuz, hani para lazım, bir sürü mal satılamıyor. Satılsa da değerinin altında, para etmiyor. Hadi o zaman eldeki değerli malı satalım

0: pozisyonunda ve bu da kıymetli malları, kıymetli şirketlerin hisselerini de ucuza satmaya ve onlarda da düşüşe sebebiyet veriyor. O da bir piyasaya bulu. Genelde hepimiz aşağı çekiliyoruz. Şimdi hakikaten o zaman bu işte fiili dolaşımdaki payın ne olduğunu falan ben ondan sonra biraz daha öğrendim. Gerçekte halka açıklık yüzde atıyorum 40, fiili dolaşım %15. Nerede bunun 25'i? Onun bunun şunun elinde. Böyle duruyorlar orada onlar. Biz burada şeyde kum havuzunda falan oynuyoruz. Bu tabii çok iyi takip gerektiren bir şey. Şimdi bu benim işte geçmiş yıllardan aklımda kalan ve hakikaten bak o durum o zamanlarda da şöyle oluyormuş dediğim bir şey. Şimdi sorum şu Cüneyt. Biraz hani programı izleyenler de bir, ne olacak şimdi bundan sonra nereye varacak bu iş? İşin adli hukuki boyutu bir tarafa ama borsa boyutu, yatırımcı boyutu nereye varacak sorusunun cevabı. Biz içeride aşırı şişirilmiş bir takım hisseleri gördük. Tabii onların geldiği nokta bir seviye değil. Makul bir seviye değil. Yani bundan sonra hedef alınacak, efendim filan gün buradaydı, dolayısıyla şimdi tekrar oraya gidecek gibi bir seviye artık olmayacak. Fakat bir iyi bir şey olacak. 300 tane işte payı olan bir şirketi 10 tane payıyla da oynamayacaksınız. Sağda dolanmayacak. 300'ü de dolanacak. Ya da yeni fonlar girecek ama makul şeyler alınacak oradan. Makul birikimler alınacak o fonlardan. Biz nasıl bir seviyeyle karşılaşacağız? Yani güçlü hisseler alınacak, oraya yönelilecek, BIST 30 daha önemli hale gelecek, temel değerler ve makul güçlü gelecek beklentileri, gerçekler alınıp satılacak, hayaller değil, daha çok falan, bunların hepsini konuşuyoruz. Ama fiili dolaşım oranları da belli bir şeffaflığa, ciddi bir şeffaflığa kavuşacak, beklentimi söylüyorum, daha açıklanan şeyleri. Ama son tahlilde fonlar da çalışacaklar yani. Belli fonlarda belli şirketlerin hisselerini saklama amaçlı ellerinde tutmaya devam edecekler. Sadece belli şirketlere yoğunlaşıp onu kıtlaştırıp fiyatını yükseltemeyecekler. Şimdi o anlamı bu bize önümüzdeki dönemin karakterini, çerçevesini nasıl önümüze getirecek? Bize bir anlatır mısın onu Cüneyt? Çok, ben asıl onu merak ediyorum.
1: Şimdi
0: ben çünkü şu anlatayım. Süreçte sanki fonların hepsi bitecek, gidecek, daha fonların eline şey mal olmayacak, onlar bir şey alıp satamayacaklarmış gibi filan da bir algı oluşuyor. Oysa fonlar da bu işin bir parçası. Demin söylediğinden hareketle söylüyorum bunu.
1: Şimdi bir konuda yalnız bazı ayrımları yapmak gerekiyor. Yani tabii, fon nedir, hisse nedir, bunların arasında nasıl bir ilişki oldu da bu iş bu noktaya geldi, bunu iyi ayırmak gerekiyor. Fon neticede kurulmuş parayı yönetmek amaçlı, parayı yönetme iddiasında ve parayı yönetirken de portföye belli varlıkları alıp, içinde özellikle hisse senetleri ağırlıklı, belli hisse senetlerini alıp kendisine güvenen, kendisine gelen yatırımcıya belirli bir getiriyi verme süreç. Yani çok daha detaylı anlatırım ama çok yönlü bir soru sorduğun için
0: bu kısaca iyi bir özet. Evet.
1: Anlaşılır bir şekilde cevap vermeye çalışacağım. Şimdi mevcut fonlarla çalışan bir kere fonlarımızı da birbirinden ayırmamız gerekiyor. Yani bunu ayırmazsak biz sektöre önümüzdeki dönem faydalı değil, fayda getirmeyecek şeyleri konuşmaya başlamak durumunda kalırız. Doğru. Yani çalışan bir piyasamız var. Sayın Bakan'ın belirttiği karantinaya alınmış bölge dedi ya Sayın Mehmet Şimşek. Yani o bölgedeki süreci iyi okuyup o iş oraya nasıl geldi, nasıl o hangi hisseler seçildi fonların içine, o hisselerde hangi pozisyonlar önceden alındı, önceden alınan o pozisyonlar hangi değerlemeye getirildi, bu değerlemeyle beraber o fonun doğal olarak değeri kademe kademe hangi aşamalara geldi, zaten şu an bu tüm detaylarıyla incelenecek. Tüm açıklamalar bu yönde biliyorsun. Yargı sürecinde de bu Hatta ne zaman girildi, ne zaman çıkıldı, bu da bakılacak. Dolayısıyla şu an hali hazırda ki fon dediğimiz zaman da risk anlayışınıza göre bir fon seçiminiz oluyor. Burada fon tarafındaki problemlerden biri de bu. Aslında düşük riskle sadece

0: ki bir fon nasıl ters repo vesaire işlemlerle risk 7 noktasına geldi? Yani risk en yüksek seviyeye gelip bu noktada şu an sıkıntıya dönüştü. Bunları iyi ayırmak gerekiyor. Bunlar çokça konuşuldu. Çokça da konuşulacak. Ama ben bundan sonrası için işte bunların yaşanmaması adına çok iyi bir takip ve denetim mekanizmasının olması gerektiğini düşünüyorum. O senin belirttiğin o hani halka açık kısımla fiili rakam arasındaki farkı da netleştirecek. Oradaki değer artışlarını, agresif değer artışlarını belli bir ki zaten bu yapılıyordu. Yani bu dönemde şu an bizim sıkıntısını yaşadığımız sürece bir daha yaşamamak, geri dönmemek adına şu an çalışan fon sistemi ve çalışan fon sisteminin büyüklüğü mevcut durumda potansiyel olarak karantinaya alınmış bölgeden daha yüksek sevgili Mustafa, sevgili Elif. Yani bizim bankalar içerisinde, aracı kurumlar içerisinde şu an aktif birçok fon var.
1: Tabii.
0: Özellikle banka sistemi içerisinde yani mevduat getirisi elde edenler dışında günlük para fonları üzerinden mevduat getirisine yakın bir getiriyi esnek bir yapıyla, çünkü istediğiniz an bozabiliyorsunuz, tabii, tabii, istediğiniz kadarını bozabiliyorsunuz. Böyle bir kolaylığı sunan banka sistemi, hatta katılım bankacının içinde de bu böyle hesaplar var biliyorsun. Yani netice itibariyle bütün bunları biz ayrı bir süreçte zaten görmeliyiz. Yani doğru işleyen fonları ayırmazsak işin etiğini, işin etik olan kısmını, doğru işleyen kısmını bu tartışmadan çıkarmazsak problem olur. Bir kere onu çıkarmalıyız. O süreç yoluna devam ediyor ve edecek. Ha o tarafta böylesi süreçler yaşanmaması adına, yani şu ana kadar yaşanmadı ama bundan sonra da yeni kurulacak fonlar ve PŞ'ler dahil, portföy yönetim şirketleri dahil sorun yaşanmaması adına ciddi regülasyonlar ve denetim mekanizması gerektiği bir gerçek. Yani böylesi bir sürecin nasıl oluştuğu aslında bize büyük bir kazanım. Şöyle ki, sonuç itibariyle çok ciddi mağduriyetler var. O tarafıyla konuşmuyorum. O mağduriyetler gidermek için devlet şu an elinden geleni yapıyor ve yapmalı, yapacak da. Ama biz zamana baktığımızda geçmiş dönemde birçok dönemi fırsata çevirerek bugünlere geldik sevgili Mustafa, sevgili Elif. Takas Bank nasıl kuruldu?
1: Tabii.
0: Takas Bank kurulması tamamıyla o dönem oluşan birkaç aracı kurum üzerinden sıkıntının giderilmesi ve ondan sonra da böyle bir süreç yaşanmaması için kurulan ve herkesin kaydığı sistem içerisinde eş zamanlı hesabında gördüğü hisseyi Takas Bank kaydığı sistem içinde de bakıp gözlemleyip bunu kendi güveni için takip etmez.
1: Biz bankacılık yani, sistemindeki regülasyonları yani örnek veriyoruz. Bak Takas Bank'ı ihmal etmişiz, o da o. Ama Cüneyt, sevgili Cüneyt, biz her seferinde böyle bir batağa saplanmak zorunda mıyız bir takım düzenlemeleri yapmak için?
0: Şimdi geçmiş yani birçok şey sayabilirim.
2: Nasıl yaptılar olmuyor
0: mu? Bir tanesi de biliyorsun özellikle kaldıraçlı işlemlerde, FX işlemlerinde oluşan bir süreç var. Evet, oraya da çok ciddi bir denetim mekanizması geçirdi. Kaldıraç oranlarını düşürdü.
1: Evet, evet, evet.
0: Hesap profillerini belli bir detaya çekti. Hani işin merdiven altına kaymaması için ciddi bir denetim geçirdi ve orayı regüle ettik. Burayı da edeceğiz. Etmeliyiz de sermaye piyasasını geliştirmek istiyorsak. Yani bu dakikadan sonra artık böyle bir şey yaşanmışsa bunun üzerine inşa edeceğimiz sistemin bize bunu yaşatmaması adına her şeyi yapmalıyız.
1: Doğru.
0: Sevgili Mustafa, yani bunun dahası yok, çünkü gelişmiş ülke olmak istiyorsak az önce bahsettiğimiz hikayelerin yabancı sermaye tarafından, yerli sermaye tarafından destek görmesi için sermayeyi tabana yayan çok güçlü bir sermaye yapısı, sermaye piyasaları yapısı kurmamız gerekiyor. Yani bunun için bizim piyasaları geliştirmemiz, genişletmemiz için bu regülasyonlar çok kıymetli. Yani vatandaş bir daha çarşıda, pazarda, markette satılan, yani tırnak içinde söylüyorum anlaşılır olsun diye, herhangi bir şeyin güvenilir olup olmadığı konusunda tereddüt düşmeden yatırım yapacak noktada olmalı. Yani şu an zaten o noktada olan birçok fon ve sistem

0: içinde işleyen aktörler var. Ama onun için söylüyorum zaten onları ayrı değerlendirmeliyiz diye. Yani Türkiye bunu makro düzeyde, mikro düzeyde ve sistem içinde bir sıkıntıya dönüştürmeden yönetiyor şu ana kadar. Bunlar çok önemli. Evet. Yani biz güveni tesis ettiğimiz andan itibaren, daha güvenli bir piyasa mekaniğini işlettiğimiz andan itibaren bu sorunları arkada bırakacağız. Ha şu var ama, her hisse maalesef eski haline gelmeyecek. Çok ciddi bir temel ayrışma başlayacak. Ki başladı artık. Evet, yani özellikle aslında endeks değişimleriyle beraber biz orada fabrika ayarlarına döndük. Yani artık zaten olması gereken şuydu. Bir şeye yatırım yapıyorsanız bunun bir değeri olmalı. Bir hani piyasa değeri, defter değeri deriz, fiyat kazanç deriz. Yani bilançosu var, kar üretiyor, karına göre bir performansı var. Bir de bilançosu içinde taşınmaz varlıkları var, bir üretim tesisi var, yatırımı var, hikayesi, vizyonu var. Bütün bunlar bir eder. Şimdi bu eder içinde hikayesi yüksek olan firmaların göz önünde daha çok olduğu ve piyasanın temel ayrımı çok daha netleştireceği bir dönem. Ve burada şu da önemli, hangi fiyattan onlar tasfiye edilecek deniyor. Bu da işte tabii süreç içinde netleşecek ama hani satışta olan temeli sağlam hisselere bir noktada alıcı gelir sevgili Mustafa. Ama diğer hisselere nereden alıcı gelir? Orada fiyat nerede oluşur? Onu hani söylemek gerçekten çok zor. Öyle kolay da değil yani. Evet. Ve tam da eş zamanlı halka arz sürecini de biraz daha genişleterek kapsamlı bir şekilde ele almamız gerekiyor. Yani halka arza şu an konu olan birçok şirketimiz var. Bunlar piyasaya gelip banka kredisi noktası zorlandığı bir noktada buradan fon çekmesi, hani havuz dedin ya, havuzdan fon çekmesi, buna talip olması çok kıymetli ama onu hak etmesi de çok kıymetli.
1: Bir de o açıklanan hemen, başlangıç fiyatını da hak etmesi çok önemli.
0: Yani temel değerlerle burada şöyle bir tartışma başlatmak adına bunu söylemiyorum. Hangi halka arzlarda problem mi var, yok mudur? Onu zaman içinde piyasa kendi içinde eliyor zaten. Sevgili Mustafa, sevgili Elif. Ama biz bu süreci de biraz daha ilk 500, ikinci 500'e doğru genişletip biraz oradaki süreci iyi değerlendirip, yani biraz daha marka firmaları da hani aile şirketi düzeyinde olan ama büyümeye açık önemli şirketlerimizi halka arz noktasında cesaretlendirebilirsek, motive edebilirsek bu piyasa için çok büyük kazanım olacak. Yani
1: doğru.
0: Ve belki de ileride ana endeks içinde her hissenin işlem görmesi değil de belki farklı endeksler üzerinde işlem görmesi de düşünülebilir. Hani ölçeğine göre, büyüklüğüne göre vesaire. Sadece endeks bazında bunu BIST 30, BIST 50, BIST 100 olarak ayırmak ayrı bir şey. Daha önce söyleniyordu, düşünülüyordu. Özellikle İstanbul Finans Merkezi projesi içinde hani farklı büyüklükte borsalarında açılması. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç endeks var bu noktada. Hmm. Yani sadece S&P değil, Dow Endeks var, Nasdaq var, Russell var vesaire. Yani çok ölçekli firmaların yer aldığı.
1: Cüneyt, aile şirketleri dediğinde aklıma geldi. Şimdi biz burada hani atıyorum Türkiye'de Koç'tan bahsederken, Amerika'da Ford'tan bahsederken aile şirketlerine bahsediyoruz zaten. Yani bu işte böyle yürüyor. Tabii. Böyle yürüyor.
0: Yani o büyümesini halkla paylaşmış, kendi büyürken halkına da değer katmış.
1: İşte o ikinci kısmında biraz bu iki marka önemli bağlamında değil ama bizim borsamızda o ikinci kısmında bir sorun var. Al bu yani, hisseyi sen şimdi, de kime satarsan, kaça satarsan sat şeklinde bir halka açılmayı ben kabul etmiyorum ya.
0: Şimdi işte onu iyi motive etmek. Çünkü ben birçok iyi örnek verebilirim geçmişe baktığımda.
1: Mutlaka.
0: Yani önemli şirketlerimizin gösterdiği performansların insanların hayatına kattığı konforu anlatacak çok örneğim var. Hı hı. Ama sadece kötü örnek üzerinden iyi örneği de farklı algılamak tabii kolay olmuyor. Yani bu yaşananları çok iyi analiz etmemiz ve risk yönetimini hep söylerim biliyorsun Mustafa sevgilerim. Risk yönetimi çok kıymetli bir şey. Doğru. Risk yönetimi ne demek? Eş zamanlı tüm aktifinizi

0: pasifinizi, tüm ihtimalleri de göz önüne alarak olabildiğince etkin bir senaryo analizi yapıp tüm senaryolara hazır olacak bir şekilde ilerlemek.
1: Doğru.
0: Bir anlam. Yani bugün bankalar niye bu kadar kıymetli Türk bankacı sistemi? Çünkü biz önemli dersler aldık geçmişten ve özellikle İmar Bankası vesaire gibi süreçlerden ve kurduğumuz sistem şu an eş zamanlı tüm aktifiyle, pasifiyle, açık pozisyonuyla vesaire net bir şekilde denetleniyor, değerlendiriliyor. Eş zamanlı sevgili Mustafa. Onun için bankacı sistemimiz rahat. Biz rahatız. Bankacı sistemine güvende. Bu önemli. Şimdi bunu eş zamanlı sermaye piyasalarımız içinde, borsadaki tüm halka açık şirketler, halka açılacak şirketler içinde, tüm kurulacak ve kurulmuş fonlar içinde uygulayacak regülasyonlar çok kıymetli. Bunları konuşuyor olmamız gerekiyor. Yani yaşananlar bir şekilde yaşandı. Bir noktadan sonra artık iş yargı sürecinde. Hani ben önden söyledim, ben şu an bu konuda şu şekilde ilerlenmeli, bunlar yapılmamalıydı konuşmak ayrı bir şey. Ama bir de çözümü konuşmak beraberce ayrı bir şey. Ben çok kendi adıma ne söylüyorum? Yani dediğim kriterlerin çok iyi gözden geçirilip birkaç ana konunun ele alınıp ciddi regülasyonlarla, ciddi bir çalışma sistematiğiyle bir risk yönetimi anlayışı içinde oturtmak piyasayı çok çabuk kendine getirecektir. Piyasa ayrışmayı kendi içinde hisse senetleri bazında yaparken, fonlar da tasfiye süreci içinde netleşirken biz sermaye piyasalarımızın yoluna devam etmesini sağlamış oluruz böylelikle. Sevgili Mustafa, sevgili Erif. Yani bunlar çok önemli ve Merkez Bankası da bu noktada gerçekten şu ana kadar attığı adımlarla çok iyi gidiyor. Hazine Maliye Bakanlığı'nın ve tüm bakanlıkların alacağı kararlar da burada çok önemli olacak. Hep deriz ya yapısal dönüşüm. Şimdi artık yapısal dönüşümü doğru anlatıp doğru bir süreçte bir dönüşümle bunu da taşlandırırsak ve bu arada reel sektörde unutmamamız gerekiyor. Çünkü bu konuşmaların arkasında bir de reel sektör gerçeği var. Yani öne çıktı haliyle fon tartışmaları doğal olarak. Çünkü çok mağdur insan var ve onların mağduriyetlerinin giderilmesi öncelikli konu, ama reel sektöründe eş zamanlı üretim teşviğine, üretim motivasyonunu koruyacak önlemlere de ihtiyacı var. Çünkü global piyasa şartları da hiç kolay ilerlemiyor. Faiz yüksek globalde. Faizin yüksekliği, özellikle tahvil tarafındaki faiz yüksekliği Amerika'da, Avrupa'da şimdiden sonuçlar doğurmaya başladı. İzliyorsunuz şu an Fransa'da, İspanya'da yaşananları. İspanya arası içime gidiyor. Fransa'da her an bir farklı bir süreç yaşanabilir. Çünkü sevgili Mustafa, sevgili Erif, Fransa'nın 10 yıllık tahvili şu an Avrupa'nın en pahalı tahvili. Yani faizi en yüksek, özür dilerim, tahvili haline geldi. Yani bir şeyler yaşanıyor globalde. Amerika'da mortgage kredileri özellikle tahvil tarafındaki yüksek faizden dolayı en yüksek seviyelere çıktı. Yani 2008 krizi öncesi seviyeleri konuşuyoruz. Ve özellikle bu yavaş yavaş, kademe kademe konut tarafına etki etmeye başladı. Bize global ölçekte konfor alanı gerekiyor aslında bu işleri çözerken. Hani tahvil tarafının normalleştiği, petrolün normalleştiği bir piyasa, ama şu an o piyasa var mıydı iyi okuyup önlemleri, çalışmaları ve çabaları ona göre düzenlemek de çok kıymetli. Yani sadece fonu konuşmak, fonun içinde kalmak değil. Fonu çözerken global stratejileri de netleştirip, oradaki gelişmelere de bakıp, kendi adımlarınızı da ona göre regüle edip, Merkez Bankamız da çünkü faiz indirimine doğru gidecek muhtemelen önümüzdeki dönem. Piyasada beklenti artmaya başladı bu noktada. Ama o bir taraftan da yüksek petrole de bakacak. Enflasyondaki sürece de bakacak, kur tarafındaki gelişmelere de bakacak. Hepsini bir denge içinde sürdürecek. İşte biz sürece böyle yaklaştığımız sürece bu konuları arkada bırakacağız. Biraz zorlu olacak, maliyetli olacak ama arkada bırakacağız. Bırakmama şansımız da yok.
1: Peki, ben de tabii en çok buna uyuz oluyorum da, hani kendi başına yapman gereken şeyler varken elin sopasıyla bunu yapmak zorunda kalmak benim ağrıma gidiyor açıkçası, ama yapılacak bir şey yok. Şimdi gelecek için şunu söylemek mümkün gibi görünüyor.
0: MSCI Endeks diyorsan o bir başlangıç olabilir.
1: Evet.
0: MSCI Endeks'in evet. Uyarıları. Ama öyle ya da böyle bu mızrak çuvala sığmazdı sevgili Mustafa.
1: Zaten evet, doğru. Ama işte
0: yani bu

0: Omuzak, bir şekilde, omuzak böğrümüze saplanmadan sonra, bunu yapaydık, değil mi? Yani böğrümüze saplanmadan yapaydık daha iyiydi. Şimdi bundan sonra böyle fon şişirmesiyle birden...
1: Ama orada şu detay önemli. Ben şuna bakarım. İki tane kredi derecelendirme kuruluştan eş zamanlı açıklama geldi. Fitch'ten bir sergiden. Herhangi bir sistematik risk görmediklerini, Türkiye'nin ekonomisi üzerinde çok ciddi bir etkiye sebep olmayacağını, bu işin kendi içinde çözüleceğini belirten beyanları var. Ben bunu daha çok önemsedim.
0: Ben de onu gazetede de birinci sayfadan özellikle vurguladım. Çünkü hani bir güvensizlik ortamı varken herkes bir üçüncü tarafa bakar. Üçüncü tarafın da söylediği bu. Sonuçta raporlamaları etkili olan kurumlarda bunlar, bazılarını beğensek de beğenmesek de.
1: Siyasi şimdi, konuşmalarına alışık olduğumuz.
0: Tabii.
1: Parti konuşmalarına alışık olduğumuz.
0: Buna rağmen bunu söylüyorlar. Ama bundan sonra artık böyle şişirme, bir koyalım on kazanalım filan durumlarını yaşamayacağız diye varsayacağım ancak.
1: Ama bize de düşen görevler olacak.
0: Ancak şunu görünce bunu çok fazla böyle peşinden söyleyemiyorum. Nedir gördüğüm şey? Biz fon krizi diyoruz ama fondaki aşırı değerleme hadisesi zaten bütün düzenlemeleri yapmış olduğumuz borsadaki aşırı değerlenmelerle oluşan bir şey. İkincisi,
1: onun içindeki değerlerin aşırıya çekilip değerinin yükselmesi. Yani
0: şimdi öyle.
1: İki türlü sıkıntı var.
0: Ama yani şimdi burada
1: hem
0: hepimiz...
1: Hem hisse düzeyinde var, hem fon düzeyinde var. Bunu ayırmak lazım zaten.
0: Evet, bu her iki düzeyde de var ama esasen olmuyor. Esasen borsadaki aşırı değerlenmeden kaynaklanan, birbirini etkileyen şey. Orada fon çekiyor.
1: Bir de buna
0: burada
1: ayak uydurmuş bazı şirketlerin potansiyeli var. Fonun içinde olmayıp bu sürece ayak uydurmuşlar da var.
0: Evet. Yani, doğru. Ondan sonra onlar da çekildi aşağıya zaten.
1: İşte bunu iyi okumak lazım. Yani bundan sonra sevgili Mustafa, finansal okuryazarlık çok kıymetli. Hep kıymetliydi, daha da kıymetli. Yani alın teriyle, binbir emekle kazandığımız parayı emanet ederken
0: doğru,
1: çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani nasıl marketten bir ürünü alırken hangi markette daha ucuz, hangi ürün biraz daha iyi, hangi meyve daha iyi durumda diye seçimi yaparken gösterdiğimiz hani çabayı paramızı emanet ederken 3 katı, 5 katı, 10 katı göstermemiz gerekiyor.
0: Doğru.
1: Çünkü paranızı emanet ediyorsunuz.
0: Ve bir şekilde
1: sürdürülebilirlik çok önemli. Ha, devlet denetleme değildi. Tamam. Orada regülasyonda yenilenmeler, yeni bakış, yeni tarz. Zaten biz bunu söylüyoruz.
0: Evet.
1: Ama neticede devletin denetlediği fonlarda da oluşabilecek ileride ya da hisse şirketlerde. Yani şirket çok iyi gidiyordur ama hikayesinde bir problem vardı. Global ölçekte bazı problemler başlamıştır. İhracat potansiyelinde, hikayesinde bazı problemler olabilir. O şirketin değerlemesi de yavaş yavaş sıkıntıya da girebilir. Yani aktif bir denetim gerekiyor.
0: Doğru.
1: Devlet denetledi tamam ama sizin de kendi portföyünüzü ciddi bir şekilde eş zamanlı denetlemeniz gerekiyor. Yani bugün olmuşa konuşmak kolay denir ama ben bunu, siz de şahitsiniz, yıllardır söylemeye gayret ediyorum. Yani temel teknik ve haber analizi, iyi bir seçim, neye yatırım yaptığınızı iyi bilmek.
0: Bir de tabii bunlar çok büyüdüğü için böyle o sürüye kapılanlardan dolayı gerçek değeri olan şirketlere kalan yatırım miktarı, para da çok azaldı. Ve onlar da değerini bulamadılar o arada yani.
1: Ya, o kadar çok şey anlatabilirim ki bu konuda ama.
0: Doğru. Benim bile aklıma geliyor yani. Seni düşünemiyorum bile.
2: Peki. Çok teşekkür ediyoruz stratejist Cüneyt Paksoy, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu. Değerli
0: beni de rahatlattı. Çok güven sağlayıcı bir şey.
2: Gerçekten öyle, çok net bir açıklama oldu Cüneyt Paksoy. Çok teşekkür ediyoruz. Noktalıyoruz. Mecliste grup toplantıları başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli kürsüde, dinliyoruz.

0: Halkın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Milletvekillerini rahmetle yad ediyor, hayatta olanlara sağlıklı ve uzun ömürlü bir ömür diliyorum. Yasama organının kurumsal adresi Gazi Meclisimiz, şüphesiz milletimizin talep ve menfaatlerinin, inanç ve değerlerinin, tarihi hafızasının ve gelecek beklentilerinin temsil mekanizmasıyla vücut bulduğu, ülkemizdeki farklı seslerin uyumu ile devlet ile orkestraya dönüştüğü, ortak aklın ve milli iradenin tecelligahı Türk devletinin kalpgahıdır. Asırlar geçse de, kurumlar dönüşse, yöntemler değişse de, pergelin sabit ucunda Türk devlet geleneğinin danışma ve meşveret kültürü vardır ve bu kültür Türk töresinin ana omurgasını teşkil etmektedir. Kaşgarlı Mahmud'un Divanı Lügatü't-Türk'te ifade ettiği üzere, geniş elbise eskimez, istişare ile alınan akıl bozulmaz. İstişare ve danışmanın sonucu olarak ortak akıl ile alınan kararlar, kamu vicdanının gür sesi, toplumsal dayanışmanın güçlü zemini, milli birlik ve beraberlik duygusunun sarsılmaz iradesidir. Yanlışı telafi, noksanı tamam eden milli muhakeme ve muhasebe mekanizması olan istişare ve danışma, aynı zamanda da toplumsal fay hatlarını doldurarak sosyal gerilimleri önleyen ve bir arada yaşama iradesini tahkim eden milli aidiyet ve mensubiyet şuurudur. Dede Korkut'un il gider, töre kalır vecizinden mülhem, Türk devleti emperyalist iştigallerle dağılmanın eşiğine geldiğinde istişare ve danışma son Osmanlı Mebusa Meclisi'nde misak-ı milli kararlarıyla milli vahdete bürünmüştür. İstanbul'un işgaliyle türlü tehlikeleri atlatarak Ankara'ya koşan mebuslar, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde Büyük Millet Meclisi'nde istiklal davasını yaşatmış, Sevr Paşavrası'nı tarihin çöplüğüne atmıştır. Unutulmaması gerekir ki İstiklal Harbi'nin ana karargahı Büyük Millet Meclisi'dir. 15 Temmuz hain kalkışmasında yazılan demokrasi destanının merkezi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türk milleti milli mücadelesini meclis çatısında vererek dünya siyasi tarihinde nadir ve müstesna bir yere sahip olmuştur. Bu sebeptendir ki Türk milleti için meclis olağan dönemler kadar olağanüstü dönemleri sevk ve idare etme kabiliyeti, barışta olduğu kadar savaşa da hazır olabilme kapasitesi, vatanına, toprağına, istiklal ve egemenliğine göz dikenlere karşı mücadele iradesidir. Değerli milletvekilleri, şüphesiz Türkiye'nin demokrasi yolculuğu güneşli ve pürüzsüz yollarda gerçekleşmemiştir. Cumhuriyet dönemiyle birlikte Türk demokrasisi askeri darbelerle sınanmış ve her bir askeri darbe Türk demokrasisinde yaralı hafıza durakları oluşturmuştur. Türk siyasetinde darbeler devlet kurumsallığının zayıflamasına, imkan ve fırsatların heba olmasına ve devletin yüksek politik hafızasının daralmasına sebebiyet vermiş. Ancak Türk milletinin demokrasiye sadakati eskilmemiş, bilakis daha da güçlenmiştir. Parlamenter sistemin uygulandığı dönemde istikrarsız hükümetler, koalisyon kavgaları, siyasi kutuplaşma ve anlaşmazlıklar hızlı ve etkin kararlar alınmasına mani olmuş, millet ve devlet hayatında

pek çok çarpıklığı teşvik edip tetiklemiştir. Hatırlatmak isterim ki çok partili hayata geçilen 21 Temmuz 1946 ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hukuken ve fiilen uygulamaya başladığı 9 Temmuz 2018 tarihleri arasında 51 Cumhuriyet Hükümeti kurulmuş, ortalama ömrü 1 yıl 5 ay olan kısa ömürlü hükümetler, koalisyon pazarlıkları ve belirsizliğin ortaya çıkardığı istikrarsızlık, Türkiye'nin küresel rekabette geri kalmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda siyaset kurumuna düşen görev, sorunların çözüm adresi ve güçlü kurumsallığın teminatı olmaktır. Siyasi yelpazenin neresinde konumlanırsa konumlansın, siyasi partiler programları ve ideolojik yönelimleriyle siyasetin alanını genişletmek, toplum müştereklerinin zeminini güçlendirmek için vardır. Türk milletine hizmette birbiriyle yarışırken, aynı zamanda demokratik kültürün olgunlaşması ve devletin yüksek politikalarının devamlılık sağlaması için iletişim ve mutabakat içerisinde olmak durumundadır. Bunları bilmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mazisini, ruhunu ve davasını bilmek, yasama sorumluluğun mahiyetini kavrayabilmektir. Oportünist ve popülist heveslerden kurtulmak, kısır ve verimsiz siyasi tartışmalardan kaçınmak, Türk milletinin âli menfaatleri, huzur ve refah için gayret etmek, Türk devletinin bekası ve ilerlemesi için çaba göstermektir. Bunu bilmek, Türk milletine hizmet yolunda siyaseten rekabet ederken, Türk devletinin milli siyasetinde sırf iktidarın karşısında olmak adına Edirne'yi Enver alacağına, Bulgar alsın çukuruna düşmemektir. Bu vesileyle siyasi partilere ve Türk milletini temsil eden muhterem milletvekillerine yeni yasama yılı münasebetiyle şu hususları hatırlatmak isterim. İdeolojik koordinatlarımız farklı olsa da politik merkezimiz Türkiye'dir. Siyasi rekabet alanımız ne kadar geniş olsa da pergelimizin ucu, sabit ucu Ankara'dır. Siyasette yöntem olarak ayrışsak, yönümüz Türk istiklal ve egemenliğidir. Siyasete farklı pencerelerden bakıyor olsak da, gelecek ufkumuz müreffeh toplum güçlü Türkiye'dir. Bu hatırlatmalarla birlikte, yeni yasama yılında siyasi partilerimizin hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret içerisinde olmalarını temenni ediyorum. Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli misafirler, Türk milletinin yüzyıla damgasını vuracağı Türk ve Türkiye yüzyılının başında 21. yüzyılın ikinci çeyreğine girdiğimiz bir dönemde kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda temasıyla 7 Mayıs 2026 tarihinde başlattığımız 15. olağan kurultay sürecimizde 4 Ekim 2026 itibariyle ilçe ve il kongrelerimiz tamamlanmıştır. İnancın ve itimadın tazelendiği, birlik ve beraberliğin güçlendiği, partimizi büyütme heyecan, arzu ve kararlılığının coşkuya dönüştüğü her kongremiz toy havasında geçmiş, kaybedenin olmadığı kongrelerimizde ülkücü irade tecelli ederek lider ülke Türkiye hedefimizi gerçekleştirecek kadrolarımız seçilmiştir. Kurultay sürecimiz olağan büyük kongremizle tamamlanacak. Partimiz aynı ülkü,

değişmez irade ve sarsılmaz inançla kutlu ülkelerine yürümeye devam edecektir. Bu vesileyle ilçe ve il kongrelerimizde görev alan başkanlık divanı üyelerimize, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerimize, milletvekillerimize, il ve ilçe teşkilatlarımızın başkan ve yöneticileriyle tüm neferlerine en kalbi şükranlarımı sunuyor. Yeni seçilen teşkilat mensuplarımıza üstün başarılar diliyorum. Kıymetli milletvekillerim, önümüzdeki dönem kalkınmanın ve yükselmenin önünde engel olan sorunların miadını, Türkiye'de siyaset ve devlet hayatında kutlu bir merhalenin, yüksek bir mertebenin miladını teşkil etmektedir. Bunların başında terörsüz Türkiye hedef ve politikalarına dair gelişmelerin yoğunlaşacağı yeni yasama yılı faaliyetleriyle, yaklaşan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ve mahalli idareler seçimleri gelmektedir. Parti olarak bu dönemde program, politika, proje ve kadrolarımızla Türkiye'nin önünde açılacak huzur ve refah sayfalarının irfan mürekkebi, hakikat kalemi olacağımıza itimadım tamdır. Milletimizle kurduğumuz samimi ve köklü bağı daha da güçlendirerek her alanda üç hilali zirveye taşıyacağız. Bizim mücadelemiz vatanımızın her karışına, milletimizin her ferdine, milli varlığımızın her zerresine ve geleceğimize sahip çıkma mücadelesinde olanların yürüyüşüdür. Yolumuz fitne ateşlerini sinesinde söndüren, tahrikleri akıl ve iman ile boğan, ihanete boyun eğmeyen ülkü neferlerinin yoludur. Her bir ülküdaşımız, milletimizin kutlu davasını omuzlarına yükleyen, tarihin kadim sesini gönlüyle işiten, coğrafyanın hakikatine Türk gözüyle bakan iradenin, ferasetin ve cesaretin timsalidir. Bu şuur ve anlayışla ne çizgimizden saptık, ne duruşumuzu bozduk. Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve faziletiyle her yılı bir asra bedel senelerde ilkelerimizden ve ülkülerimizden, vatan ve millet sevgimizden asla ödün vermedik. Siyaseti kısır bir iktidar mücadelesinin, çıkar ya da çatışmanın unsuru değil, toplumsal uzlaşının ve huzurun tesis aracı olarak gördük. Büyük Türk milletini içerisine düştüğü her türlü darboğazdan kurtarmayı görev addeden ülkücü hareket, kendisini milletin adamışların buluşma yeridir. Temel hedefimiz, Türkiye'yi içinde bulunduğumuz bölgeyi terörün ürettiği güvenlik tehditlerinden bütünüyle arındırmak, gelecek kuşakların siyasi, ekonomik ve toplumsal refahını teminat altına almaktır. 40 yılı aşkın süredir milletimizin başına musallat edilen terör belasından kalıcı olarak kurtulmak için tarihi bir fırsat önümüzdedir. Terör ve silah yerine adaletin, siyasetin, demokrasinin, milli birlik ve bütünleşmenin hakim olacağı, kardeşlik ve dayanışmanın kök salacağı, istikbalimizin yol haritasını birlikte çizeceğimiz bir zemindeyiz. Milletimizin kararı nettir. O da topraklardan terörü bir daha yeşermemek üzere söküp atmak, milli birlik ve bütünleşmeyi güçlendirmektir. Türkiye'ye yeni yasama yılıyla birlikte bir taraftan terörsüz Türkiye hedefinin hukuki ve siyasi tabanının güçlendirilmesine, diğer taraftan
demokratik standartların geliştirilmesi, hukuk devletinin kurumsal kapasitesinin arttırılması ve toplumsal bütünleşmenin kalıcı hale getirilmesiyle sosyoekonomik şartların iyileştirilmesine yönelik çalışmalarla milletimizin beklentilerini karşılayacaktır. 7595 sayılı kanun çerçevesinde oluşturulan komisyonların çalışması, kanunun yürürlüğe gireceği şartların oluşturulması, bunların takip ve tespiti, aynı zamanda da ihtiyaç duyulacak yeni yasal düzenlemelerin yapılması, önümüzde duran en hayati konulardan birisi olacaktır. Bunun yanında Türkiye'nin kalkınma defterine ulaşabilmesi için biriken yapısal sorunların çözülmesi, güncel meselelerle birlikte köklü reform adımlarının atılmasını da gerektirmektedir. Bu nedenle önümüzdeki meclis dönemini kısır siyasi tartışmaların ötesinde Türkiye'nin orta ve uzun vadeli geleceğini şekillendirecek bir yapısal reform dönemi olacaktır. Diğer yandan 3 Ekim 2026 tarihinde yaptığım detaylı açıklamada vurguladığım üzere Türkiye yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır. Bunlar bir arınma, aklanma ve altında yatan nedenlere eğilme fırsatı olarak değerlendirilmemelidir. Hangi siyasi görüşten, hangi makamdan veya hangi yapıdan gelirse gelsin, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı, işlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir. Demokratik siyasetin meşruiyeti, hesap verebilirlikten ve kamu kurumlarına duyulan güvenden beslenmektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın ön koşulu da güçlü kurumlar ve öngörülebilir bir hukuk düzenidir. Bu nedenle yeni yasama yılında atılacak demokratik adımlarla kalkınma hedeflerini gerçekleştirmeye dönük gayret ile yolsuzluk ve yozlaşmayı önleyecek girişimlerin birbirinden ayrı düşünülmemesi ve eş güdümle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Muhterem dava arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, içinde bulunduğumuz yüzyıl, vicdanı körelmiş, gözünü hırs bürümüş, aktörlerin kural tanımaz politikalarıyla, dünyanın ve insanlığın felakete sürüklendiği bir dönemi ihtiva etmektedir. Ne hazindir ki, insanlıktan zerre-i miskal nasibini almamış bu kural tanımazlara, kural tanıtacak mekanizmalar da üç maymunu oynamaktadır. Birleşmiş Milletler insanlığın yaşadığı soykırımlara, emperyalist güçlerin güç mücadelelerinin dönüştüğü kaynak savaşlarına karşı evrensel insan hakları normları ve küresel adalet adına müdahale edememektedir. Milletlerin en üst düzeyde temsil edildiği bu kurum ne yazık ki dünyanın içinde bulunduğu zorbalığa mukavemet edecek kadar karar alıcı mekanizmadan yoksundur. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle dünya beşten büyüktür ve dünya bu beş devletin politik egolarına ve çıkarlarına mahkum edilemeyecektir. Türkiye tarih boyunca insanlığa hizmet eden, adalet terazisini insanlığın âli menfaatleri ölçüsünde kuran, mazlum milletlerin sığınağıdır. Nizam-ı alem davasıyla gittiği yerlere barış ve refah götüren huzur limanıdır. Bunun için diyoruz ki, Birleşmiş Milletler'in siyasi merkezi New York ise, adalet merkezi Ankara'dır.

Bu doğrultuda Türkiye Birleşmiş Milletler bünyesinde insanlık değerlerini hukuku ve adaleti esas alan bir reform anlayışıyla mesuliyet duygusuna sahip ülkelere öncülük edebilecektir. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu'nun genel kurula hitabı insanlık tarihinin utanç vesikası olmuştur. Maalesef elinde binlerce masumun kanı olan soykırımcının insanlık ve ahlak dersi vermek üstahlığında bulunduğu bir tiyatroyu bütün dünya izlemiştir. Diyorum ki Hitler'in kendisini insan hakları savunucusu, Mussolini'nin kendisini özgürlük havarisi, Stalin'in ise demokrat olarak nitelendirilmesi ne kadar gerçekçi ise Netanyahu'nun dünyanın en ahlaklı ordusuna sahibiz demesi de Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı tiran olarak nitelendirmesi de o kadar gerçekçidir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Netanyahu'nun hezeyanları esasında Batı'nın ikircikli ve samimiyetsiz politikalarının iflas etmiş insani değerlerinin emperyalizmin aynasında yansımasıdır. Çok defa işaret ettiğimiz ve uyardığımız gibi İslam ülkelerinin İsrail karşısındaki tavır ve duruşlarını belirlemeleri ve açıkça ortaya koymaları şarttır. Merhum Cahit Zarifoğlu'nun Filistin bir sınav kağıdı her mümin kulun önünde dizelerini atfen. İslam ülkelerinin kınamanın ötesinde ortak bir tavır ve irade sergilemesi kaçınılmazdır. Zira İsrail bölge halkları ve dünyadaki bütün milletler için tehdittir. İsrail saldırganlığı, yayılmacılığı ve hukuk tanımazlığının önlenmesi ve bölgenin selameti için önerdiğimiz Kudüs İttifakı'nın yahut Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın çerçevesinin genişletilmesiyle caydırıcı bir İslam barış gücünün oluşturulması kaçınılmazdır. Küresel siyasetin ve uluslararası güvenlik düzeninin önemli bir dönüşüm yaşadığı, politik risklerin kalıcı bir nitelik kazanmasına yol açabilecek uzlaşmazlıkların sürdüğü bir dönemde hukuku, barış ve adaleti esas alan duruşuyla sözüne güvenilir bir ülke olarak Türkiye'yi her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu da açıktır. Sayın milletvekillerim, kıymetli misafirler, Türkiye güvenliğini demokrasiyle, kalkınmasını hukukla, toplumsal barışını adaletle ve bölgesel etkinliğini güçlü bir devlet kapasitesiyle birlikte ilerletmek durumundadır. İçinde bulunduğumuz dönemde siyasi patenajlarla, ideolojik saplantılarla ve gündem kaymalarıyla enerji ve zaman kaybına yer yoktur. Bunu başarabildiğimiz ölçüde Türkiye, kendi geleceğini daha sağlam bir zemine oturtmakla kalmayacak, çevresindeki krizlerin çözümünde ve bölgesel düzenin yeniden şekillenmesinde daha etkin ve yapıcı bir aktör olarak öne çıkacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi gücünü milli birlik, toplumsal adalet ve ortak refah idealinden alan güçlü bir Türkiye'yi bugünden inşa etmek kararlılığındadır. Bu doğrultuda küresel ölçekte krizlerin ve güç savaşlarının yaşandığı kritik dönemde ülkemizin yapısal sorunlarını aşarak kalıcı bir refah düzeni kurması amacıyla yağmur stratejisini geliştirmiştir. Yağmur, bütün inanç sistemlerinde, geleneksel ve kültürel öğretilerde,
arınmayı, temizlenmeyi, tazelenme ve yenilenmeyi, bolluğu ve bereketi temsil ederek Rahman'a atfen rahmetle sembolleşmiştir. Rahmet, zahirde bolluğun, bereketin, temizlenmenin ve yenilenmenin, batında ise huzurun, refahın, saadetin, nefsten arınmanın, kalp kirinden temizlenmenin ve düşünce buhranından salaha kavuşmanın müjdesidir. Yağmurun rahmeti, Türk sosyal hafızasında ve kültürel literatürde geniş bir yer bulmaktadır. İslam dünyasını yakıp kavuran savaşlar ve çatışmalar, insanlık suçları, mazlumların göğe yükselen feryatları, kadın, çocuk, yaşlı demeden emperyalist güçlere gerçekleştirilen katliamlar, huzur, barış ve istikrar ikliminin kuraklaşması, etnik bölünmeler, mezhepsel ayrışmalar, parçalanan coğrafyalar, dünyada ve bölgemizde arınarak, temizlenmenin, tazelenerek yeniden doğmanın, bolluk ve refah ile yeniden doğrulmanın misyon ve yükümlülüğünü omuzlarımıza yüklemektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak tarihin kutlu çağrısı, coğrafyanın mesuliyeti, siyaset kurumunun yeniden inşası, toplumsal yaşamın ihyası ve devlet kapasitesinin arttırılması için yağmur stratejisini hayata geçirmeyi Türk siyasetindeki mümtaz konumumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Yağmur stratejisi, partimizin üç hilalinden aldığımız ilhamla yasama, yürütme ve yargıdan oluşan üç temel erkin ahenk içinde çalışmasına ve istikrarın sürdürülmesini esas alan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kurumsallığına dayanmaktadır. Devleti oluşturan bu anayasal erklerin kuvvetler ayrılığı esasında bağımsız ve uyum içerisinde milli kaynak, imkan ve kabiliyetlerin seferber edilerek bereketin ve bolluğun milletimizin üzerine yağmasını öngörmektedir. Bununla birlikte yağmurun yıkıcı etkiye sahip bir sele dönüşmesi de engellenmelidir. Güvenlikte, ekonomide ve demokraside tahribata yol açılmaması için etkili bir denge ve denetim sistemi uygulanmalı. Bu çerçevede yasamada güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi kurumsallığı tesis edilmelidir. Ayrıca ülkemizde yağan ve milletimizi ferahlatan yağmurun bereketinden bölgemiz ile gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan insanların da istifade etmesi esas olmalıdır. Yağmur stratejisinin temel ilkesi istikrarın korunmasıdır. Yağmur stratejisinin başarısı ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kazanımlarına ve sağladığı istikrara sahip çıkılmasına, Cumhur İttifakı'nda vücut bulan Türkiye'yi milli hedefler istikametinde ileriye taşıma kararlılığının aynı inanç ve iradeyle devam etmesine, ülkemizin arkasına aldığı rüzgarla yeni atılımlar için fırsat ve imkanları değerlendirmesine bağlıdır. Bununla beraber Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı seçilmesi mümkün olacaktır. Zira üçüncü dönem ülkemizde, bölgemizde ve dünyada birçok önemli gelişmeye gebedir ve öncelikli olarak bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan'dadır. Dünyanın içinde bulunduğu kaotik süreçte, bölgemizde cereyan eden belirsizliklerle dolu ortamda, terörsüz Türkiye ve

Terörsüz bölge yolunda tarihi adımların atıldığı bir dönemde Türkiye'nin istikamet değiştirmeye ve hedeflerinden vazgeçmeye değil, sistemsel ve kurumsal olarak bütünüyle mevcut imkanlarını ve kaynaklarını sürdürmeye ihtiyacı vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar üstlendiği sorumluluk, ortaya koyduğu liderlik ve Türkiye'ye kazandırdığı stratejik kapasite dikkate alındığında, kendisinin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi, Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasal iradesini bu yönde ortaya koyduğu takdirde, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir. Bunu mümkün kılacak hukuki, siyasi ve toplumsal zemin fazlasıyla vardır. Anayasanın 116. maddesinde yer alan Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir hükmü meclisin nitelikli çoğunlukla alacağı seçimlerin yenilenmesi kararıyla üçüncü dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığını mümkün kılmaktadır. Bu hükümler doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi olarak düşüncemiz şudur. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. Bu yönde bir iradenin tezahürüyle gereksiz tartışmalar bitecek, belirsizlikler ortadan kalkacak, ekonomik güven artacak, ülkemiz attığı tarihi adımlarla dolu dizgin yoluna devam edebilecektir. Türkiye, hasımlarının beklediği ve umduğu istikrarsızlık, yaşanmamış belirsizlik, kaos ve kargaşaya yatırım yapanların hesabı boşa çıkmış olacaktır. Burada şunun da altını çizmek gerekir ki, bizim meselemiz şahısların siyasi kariyeri değil, devletin devamlılığı, siyasetin istikrarı ve en nihayetinde lider ülke Türkiye'nin inşa ve ihyasıdır. Partimiz 2028'li bir seçim tarihi olarak görmenin ötesinde Türkiye için büyük reformların hayata geçirileceği bir dönemin miladı olarak değerlendirmektedir. Bu çerçevede hedef saptırmaya yönelik girişimler son bulmalı, adaylık netleşmeli, acımasız rekabet şartlarında dünya gerçekleriyle yüzleşebilmelidir. Cumhurbaşkanı ile birlikte, kuşkusuz ki meclisteki milletvekili çoğunluğu da Cumhur İttifakı'nda olmalı, denge ve denetleme mekanizmasının daha sağlıklı işleyebilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi yasamada temsil gücünü mutlaka arttırmalıdır. Çünkü MHP güçlü ise Türkiye güvende olacak. MHP güçlü ise milli birliğimiz ve kardeşliğimiz pekişecek, milletimiz huzur bulacaktır. Bu sebeple yaşamaya ilişkin hedefimiz nettir ve şunlardır. Birincisi temsil gücüdür. Bu çerçevede oy oranımızı arttırmak, milletvekili sayımızı çoğaltmak, Türkiye'nin birinci partisi olmaktır. İkincisi, kurumsal güçtür. Yasama organlarının kurumsal yapısı içinde, yönetim organlarında daha fazla

da görev almak, daha etkin hale gelmektir. Üçüncüsü ise siyasal güçtür. Bu şekilde yasama faaliyetlerinde ve politika belirlemede daha etkin ve belirleyici olmak, partimizin stratejik hedeflerini, ekonomik ve sosyal politika önceliklerini hayata geçirmektir. Bu çerçevede Türkiye'nin şahlanışına tanıklık edecek önümüzdeki 5 yıllık dönemin siyasi formülünü şu şekilde ifade ediyorum. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arşıdır. Bu formül yürütmenin güçlü kadar yasamanın da güçlü, denetleyici ve üretken belirleyici olması gerektiğine ilişkin stratejimizin ve küresel güç olma azmimizin ifadesidir. Dünyanın belirsizliğe sürüklendiği bir dönemde Türkiye'nin ihtiyacı istikrardır. Uluslararası sistemin kurallaştığı, çatışmaların ve risklerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin ihtiyacı kudrettir, milli birliktir. Bu nedenle 2028'e girerken meseleyi yalnızca kim cumhurbaşkanı olacak ya da iktidara hangi parti gelecek sorusuna indirgemeyi doğru bulmuyoruz. Bize göre asıl sorulması gereken soru, Türkiye dünyanın yeniden şekillendiği bu tarihi döneme hangi siyasi liderlik ve hangi devlet tecrübesiyle girecektir şeklinde olmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi yağmur stratejisiyle yasama, yürütme ve yargıda temerküz edecek güçlü devlet kurumsallığında bolluk ve bereketin, huzur ve refahın, kardeşlik ve dayanışmanın, milli birlik ve bütünleşmenin milletimizin üzerine yağacağı bir rahmet iklimi öngörmektedir. İnanıyoruz ki her yağmur damlası bereketi, bolluğu, aynı zamanda umudu, huzuru, kardeşliği ve geleceğe olan güveni de besleyecektir. Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli misafirler, devlet ebed müddet, millet ebed müddet gayemizdir. Türk ve Türkiye yüzyılını inşa etmek, 2053 yılında lider ülke ve süper güç haline gelmek hedefimizdir. Türkiye'nin kudreti, milletimizin huzur ve refahı için en uygun kararları almak çabamızdır. Türkiye sistemsel ve yapısal sorunlarını aşmış olmanın hedeflere ulaşmayı mümkün kılacağı bir sıçrama evresindedir. Bu nedenle Türkiye'nin küresel bir güç olmasını mümkün kılacak adımlar atmada zafiyet gösteremeyiz. Türkiye asımlarına fırsat veremeyiz. Geride kalalım isteyenlere tamam diyemeyiz. Karşımızda hizalanan marjinallere ve emperyalizmin taşeronlarına sessiz kalamayız. Terörsüz Türkiye, istikrarlı bölge diyoruz. Kardeşlik, huzur ve barış diyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi karşıtlığında birleşen müflis siyasetçiler bizi hedef almaktan geri durmuyor. Bunların istismar ve iktidarlarına, güdümlü siyasetlerine, siyasi ikbal için ülkemizi ve milletimizi ateşe atmaktan çekinmeyen sicillerine karnımız toktur. Onlara diyeceğim şudur. Milliyetçi Hareket Partisi her bir sayfası kan ve irfanla yazılmış tarih sayfalarının düşüncede devamı, siyasette hülasasıdır. Bilge Kağan'dan Atatürk'e, Alparslan'dan Fatih Sultan Mehmet'e Türk tarihinin derin hafızasıdır. Ziya Gökalp'ten Erol Güngör'e,
uzanan

Yani irfan ve ilim kaynağı milliyetçi ülkücü hareketin hukukunda mahfuzdur. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'dir, cümle Türk dünyasıdır.

düşmüş, sözcülüğüne soyunmuş, MHP'yi içeriden parçalamak, arkadan vurmak için fırsat kollamışlara, milletimizi provokatör edip bir sonraki seçimde kaymak tabakasını meclise sokabilmek için sığıntı ittifaklar arayanlara Ziya Paşa'dan ilhamla diyorum ki, idraki mealiniz o küçük aklınıza gerekmez. Zira sizin teraziniz MHP'nin sıkletini çekmez. Bu düşüncelerle, başarılarla dolu bir hafta geçirmeniz dileğiyle her birinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar.
0: Bir yaklaşık 20 dakikalık gecikmeyle başladık. Evet. Neden? Evet. Çünkü Sayın Devlet Bahçeli, şükür kavuşturana
1: grup toplantısında konuştu. Evet.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerine hitap etti. Çok önemli konu başlıkları var. Arkadaşlarım bütün o başlıkları derliyorlar. Evet. Ve gün içinde 24'te ve 24 Radyo'da seyircilerimizle ve dinleyicilerimizle buluşturacağımızı söyleyelim.
1: Evet. Gayet de iyi gördüm maşallah, onu da söyleyeyim yani. Evet evet, bayağı canlı, gayet böyle dinamik bir konuşma yaptı. Güzel bir şey. Bir sonra kapatırken de ya yani her şeyi içimizde tutmak zorunda değiliz. Tamam mı? Gereği olarak tam böyle kapatırken dedi ya, aylar sonra kadar oldu? 2 ay mı?
0: Oldu işte, meclis tatile girdi. Yani, devlet Bey grup toplantılarına ara
1: tam tabii sonuna de doğru biz stüdyoya geldik. Hazırlıklarımızı yaptık. Çünkü nesini bekliyoruz. Biter bitmez hemen girdik. Çok uzattım ama şu ne dedi? Her biriniz dedi, teker teker selamlıyoruz dedi. Orada bir ben şaşırdım. Ben alayınızı bekliyorum abi. Alışmışım. Tamam mı?
0: Evet, Devlet Bey'in ne yapmak istemektedir ile Devlet Bey'in de alayınızı çok ifadeleri tabii şahsına münhasır ifadeler
1: Devlet
0: olarak.
1: Devlet Bahçeli'nin böyle çok böyle ciddi suratla çok ince gören esprileri vardı. Var. Bayılıyorum. Böyle mesela yaklaşımlar da öyle. Mesela mikrofonla ben gülüyorum onlara. Belki de en komik anlar bunlar. Mikrofonla yaklaşıp diyor ki gazeteci, gerçekten o yüzüğü sağ tarafa takarken ne düşündünüz? Ya da işte niye gösterdi yüzüğü? Elim oradaydı da ondan. Tamam diyor ya. Gösteriyor ya buradan. İşte hilal bilmem ne yüzük falan filan diye. Ama elim oradaydı da ondan. Başka bir mani aramanıza gerek yok. Bu bile komik bence söylerken. Onu da söylemiş olayım. Yalan da değil yani.
0: Eyvallah.
1: Her birinizin yerine hani bu vesileyle alayınızı diyordu böyle. O babacanlık gibi geliyor bana yani. Komik güzel geliyordu. Ama bir farklı tavır kullandı. Her şeyden önemlisi sağlıklı saatli bir şekilde gayet böyle kucaklayıcı ve dinamik de görülüyordu. Bu hoş, güzel bir şey.
0: Net tabii mesajları da
1: var, evet.
0: Hem
1: evet,
0: dünya önemli siyasetine hem Türkiye siyasetine ilişkin.
1: Benim tek en son hatırladığım bir şey var beynimde. O da 2028'den önce beklemeyin diye tekrar teyit etmiş.
0: Erken
1: çıkarken sorarlarsa dedi, efendim seçmeniz olacak diye biraz söyleyeyim ya diyebilir.
0: Adayımız Sayın Cumhurbaşkanı evet dedi. Bir kere daha aday olması hem ülkenin hem bölgenin evet hayrınadır dedi. Yasama gücümüzü arttırmalıyız dedi partililere. Dolayısıyla evet, yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de de Cumhur İttifakı, Türkiye asrı için evet olmazsa olmaz dedi Sayın Bahçeli. Evet. Ana hatları bu. Dediğim gibi arkadaşlarım satır aralarını sizler için hazırlıyor. Biz de başlayalım o zaman. Tamam. Bölge ifadesi var ya Sayın Bahçeli'nin. Türkiye içinde, bölge içinde Sayın Erdoğan'ın bir kere daha Cumhurbaşkanlığı hayırlıdır olması gerekir. İşte o bölgelerden, bölge kavramından biri malum Körfez. Yani evet, Mekke ittifakına zemin evet oluşturan coğrafya.
1: Doğru.
0: Bir takım kargaşanın hala devam ettiği bir ortam. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almalarının akabinde
1: evet
0: dün bir kere daha Mekke ittifakı Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları

0: Bakanları ve Genelkurmay Başkanları riyasetinde toplandı,
1: evet.
0: Riyad'da.
1: Evet.
0: Toplantı sonrası bir bildiri yayınlandı. Bildiride de ittifak üyelerinin askeri kuvvetleriyle yeteneklerini Suudi Arabistan'a hızla konuşlandırılmasını kararlaştırdıkları açıklandı. Toplantıda ayrıca çok askeri iyi. Entegrasyon ve kolektif kapasitenin güçlendirilmesi kararı alındı.
1: Çok
0: bu
1: iyi.
0: Askeri yeteneklerinin ve güçlerinin acele Suudi Arabistan'da konuşlandırılması ifadesinden ne anlamalıyız Hikmet abi?
1: Hocam şöyle söyleyelim. Tabii bu tür anlaşmalarda, bunu da açıkça söyleyelim. Bak, kapı olan bir şeyi açıkça anlatmaya çalışıyoruz. Hı. Şey gibi olmasın, Kemal Kılıçdaroğlu gibi. MİT bir şeyler yapıyor ama hep saklıyor bizden. Pardon abi.
0: Ya ben çay içerken espri yapmazlar.
1: Yine MİT'çiler falan diye cümleye başlayıp, yani devlet şeffaf olmalı diye bir laf vardır mesela. Bu biraz önce içeride konuştuk, görgüsüzlük. Yani demokrasi görgüsüzlüğü olduğu gibi devlet şeffaf olmalıdır. Protest hakkımız var. Ya böyle salak aptalca, ya yani dünyanın en antidemokratik ülkesiyken 60'lı 70'li 80'li 90'lı 2000'li yıllardan bahsediyorum. Son 50 benim hayatımdan bahsediyorum. Erdoğan geldi, demokrasiyi kurumsallaştırdı ilk defa Türkiye'de. Bunun aklına göre acayip demokratikiz yani. Herkesten daha demokrat. Amerika'dan çok, hepsi açtık hepsini. Ne diyorum? Çünkü saçma zaman şeylerden bahsediyoruz. Değil mi? Protesto hakkımızı kullanacağız. Ya 5 defa kullanırsın da eğer olayı biraz büyütürsen Londra'daki gibi olur ha. Haberin olur. Almanya'daki gibi de olur. Böyle bir tane Filistin bayrağı açarsın, pat indirip kafanı kırarlar ha. Ha dikkat et. Demokrasi bizde, ya bizde çok demokrasi var.
0: Canım abim, vatana ihanetten hüküm giyenler, yani MİT sırları haberini yapan tescilli vatan hainleri yurt dışındaki ajanslara verdikleri mülakatlarda dünyanın neresinde olursanız olun ulusal güvenliği tehdit eden bu tarz haberleri yapamazsınız ikrarında, itirafında da bulunmuş vatan hainleridir
1: Almanya'da,
0: bunlar yani.
1: Almanya'da televizyonda Can Dündar denen nesibi gayri sahi kişilik de olmaz birey, beşer. Bunu söyledi. Evet. Bu normal. Ne? Bunu niçin söylüyorum? Şimdi bütün bunları bak, nereden Husilerden buraya niye atladım? Çünkü sen bana bir soruyorsun. Sen bir şey soruyorsun. Uluslararası anlaşmalarda bak ne diyor? Ne güzel. Bunlar çok güzel. Bu bayılıyorum ya ben bazen. Hani şey vardı, neydi o? Müslüm Gülses'le şeyin, Karl Marx'ın ifadeleri. Gerçek devrimi, proleter devrimi değil mi? Halk arasında gündemler yapar diye. Müslüm de diyor, yakarsa garibanlar yakar dünyayı. Aynı şey ha. Tamam. O yüzden biz Müslüm Gülses tarafından, yani yakarsa garibanlar dünyayı yakar diyelim.
0: Öyle o jargonu, yani o ifadeyi tabii kullanarak adam, daha basit bir dille anlatalım.
1: Askeri kabiliyetimize. Ne demek lan o kabiliyet? Hani otukak bu mu? Yani ne bu kabiliyet? Bilmiyoruz. İstihbarat alışverişi. Hocam bunu bizim zaten, biz zaten bunlar gani gani. Biz bu konuda da demokrasi görgüsüz olduğumuz gibi bu konuda da aşırı görgüsüz fazlayız yani.
0: Kılıçdaroğlu ne diyordu? MİT bir takım faaliyetlerini...
1: Bir söylemiyor. Şeffaf olması gerekiyor devletin diyor. MİT lan o. Şimdi öyle demedi de tam olarak.
0: Meğerden o çıktı yani.
1: Yani her şeyi tamam. Sorgularken...
0: Ya bu Kılıçdaroğlu abi uçak inmeyen yere havaalanı hocam, yapmışsınız diyen bir yani, yaklaşım MİT, yani. Ne diyeceksin ki yani?
1: MİT'in Amerika'da da işte CIA'in, Almanya'da BND'nin, ötekilerde MI16, orada bilmem ne falan, Rusya'da KGB'nin yapmış olduğu faaliyeti haber yapıp da içini boş gösterirler, adamı öldürürler dünyada. Hem ne diyeyim abi, adamı yok ederler. Türkiye'de FETÖ bunu yaptı, onu hatırlatmak için söylediğim için tekrar, FETÖ bunu yaptı. Ulan bir sürü yerli ve milli üretim olan, yani çünkü üretim derken yerli kağıt, milli bizim mürekkep ve bu muhtemelen ağaçlar da bizdendir. Üretim olan bütün bu muhalif gazeteler şu andaki işte o dönemin Hürriyetinden başta. Şimdiki Sözcü, Cumhuriyet, Bir Gün, Evrensel, Cinsel ve Tecimsel. Hepsi dediler ki o habere bak, biz şeylere, Türkmenlere ya bir Suriye'ye silah götürüyormuşuz. Ben de o gün bir şey söyledim. Başım derde girmedi de yalan olmasın. Ama çok garipsenmiştim. Dedim ilk içinde yani marka söyleyemem. Bisküvi yok dedim yani. İyi ki yokmuş yani. Ya bisküvi olsun çok üzülürdüm. Ulan Türkiye niye oturup da bir savaş anında on binlerce insan eziyet görürken ve orada hakikaten iç savaş varken ben oraya niye çay götürüyorum?
0: Sen öyle diyorsun götürüyorum. Ama Arapçaya çevrilmiş nutuktan haberdar değilsin.
1: Tabii, doğru. O da Kılıçdaroğlu söylemiş. Neyse uzattık ama şu kıymetli, çok önemli. Çünkü orada toplantı var. Zaten geçen hafta savunma bakanları seviyesinde bir toplantı vardı. Hı hı. Bu ciddi bir hadise çünkü Hürmüz'deki durum belli. Şu anda kör dövüşe döndü orası. Hürmüz Boğazı.
0: Petrol sevkiyatı savaş öncesi döneme dönmüş.
1: Dönmüş
0: musun,
1: evet abi? Dönüyor. Ayarlandı orası. Yani bugün dediler ki bu daha çok
0: fazla.
1: Ya şimdi de bastırınca tamam mı? Yani Rusya'da tamam dedi ben dedi doydum. Tamam olabilir. Yani savaş o çünkü toparladı. Son 1,5 yılın zararını tazmin etti. Sayesinde. Çünkü bir anda fırlayınca Rusya'da çok iyi para kazandı. Herkes mutlu. Bu taraftan problem çıkartmak isteyen yine o Siyonist zeka, akıl, kurmay akıl onlardaki. Dedi buradan bir şey olur mu? İran'ın da mecali yok ki oraya Husilere silah milah göndersin. Hmm. Değil mi? Hmm. Tamam. Şimdi gelelim Türk ve Mekke Anlaşması devreye girdi. Asıl önemli olan Mekke Anlaşması nereden kime vuracaksın? Normal şartlarda bazı insanlar şunu düşünmediler değil. Haklı olarak. Madem böyle bir anlaşma var değil mi? İslam ülkeleri tırnak içerisinde İran var ya bu savaşın içerisinde bizzat bulundu. Yakınlara kadar bak Çanın Otluk adı İsrail'in oradan füze gönderemeyecek hale getirdi. ABD'lilerin füzelerini bitirdi değil mi? Stokları erittirdi. Olması lazım. Yok değil. Şunu unutmayalım. Bunu her zaman söylüyorum. Ben yine o deminki Müslüm Baba tarafından konuşayım bak. Yoksa arkasında 5 saat sürer. Suudi Arabistan İran'ın olduğu bir ittifakta bulunmaz. Bilen bilmeyen konuşuyor. İddialı söylüyorum. Suudi Arabistan, İran'ın içinde bulunduğu bir ittifaka girmez. Suudi Arabistan ve diğer tüm coğrafyadaki o körfez ülkeleri dahil, Bahreyn hariç, hiçbir oradaki Sünni Arap, İran savaşıyorsa İsrail'le veya bir yerle, sırf İran olduğu için yanına gitmez. Destek olmaz. Savaşmaz. Bu bir gerçek.
0: Bu tarihten gelen bir
1: hocam bu.
0: Gerçek.
1: Yani bu sahabinin birbirine savaştığı dönemden bahseden gelen bir şey bu.
0: Anlaşıldı.
1: Tamam. Yani bu, şu anda düzeltemezsin bunu.
0: Anlaşıldı.
1: 15 sene yeteri kadar bilmem için yeterli bence. Gelmez. O yüzden unutun onu. Başka bir takım ticari ittifaklar içerisinde bulunabilir ama silah, savaşmak derken unutun. Bitti. Tamam. Şimdi şöyle bir avantaj oldu. Pakistan, Türkiye. Türkiye'nin ne olduğu belli zaten. İslam dünyasının lideri zaten. Bırak sadece Sünnilerin, İslam inan lideri. Tamam doğru mu? Doğru. Ve Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan faktörü var. Sözde en çok güvenilecek olan tamam bir adam var. Ve yapmış, yapılmışı da var. Değil mi? Suriye, Irak yapılmışı var. Hı hı. Herkes bunu görmüyor mu zannediyorsunuz? Görüyor. Türkiye'nin peki silah sanayindeki gücü belli mi? Belli. Etkinliği belli. Türkiye'nin geldiği ve yıllar sonunda Arap Suudi Arabistan da Amerikan emperyalizm adı altında ya yani onun gücüyle, o Sem amcanın gücüyle Türkiye'yi biraz soğuk gibi dursa da ama işin gerçeğini çok iyi gördü. Hatta Körfez gördü. Hatta bütün dünya gördü. Amerika'da kadar yakınsan Allah'a o kadar uzaksın. Bu çok kıymetli. Amerika'ya ne kadar yakınsan Allah'a o kadar uzaksın. Bu çok kıymetli. Ne olur? Koruyamaz. Bak neredeyse trilyon dolarlık yatırımlar. Trilyon dolar dedim. Milyar demedim. Körfez'in tamamına baktığın zaman Bahreyn, Kuveyt'ten başla. Oman'a kadar git. Adamların hepsi Arabistan'da dahil büyük yabancı sermaye kayıpları var değil mi? İşte oradaki mülkiyetler, yatırımlar, herkes parasını çekti durdu. Bütün petrolün fışkırdığı zenginlik içerisindeki bölge bir anda karamsar bir hale geldi ve trilyon dolar para kaybettiler. Hı. Trilyonu abartmıyorum toplamda. Hem yatırımlara baktığın zaman o Burcu Araplar, dev yatırımlar, her şey. O Kuveyt, Bahreyn.
0: Dubai falan.
1: Dubai, tabii sıkıntı. Dubai emirlikler işte yani. O emirlikler. Şarjasından tut Dubai'ye kadar.
0: Gerçi bizim şarkıcının karısı neyse, 11 milyarlık evet. Fon vurgunuyla oraya yerleşecekti ama.
1: O başka bir güvenlik protokolleri çerçevesinde gidiyor. Ama netice şu. Bütün bu parayı kim tazmin edecek? Hani ABD'ye sırtını dayayınca ABD seni bu şekilde bırakır ortada. Kendi paçasını kurtardı. Bütün dolar yükseldi dünyada. İşte altın düştü. Dengeyi sağladı. Kendi en büyük üreticisi olan Çin'i de gönlünü aldı. Rusya'yı da fazla ezdirmedi, kurtardı. Hı. Avrupa'ya çevirttirdi. Dengeler, herkes kendi.
0: İran'da da devrim daha, muhafızları bir 50 yıl daha
1: İran'da
0: garanti. Çünkü bravo, içeride tabii, bir fokurdama vardı. Bitiş. Onlar da... Bitiş. Abi herkes kazandı
1: herkes
0: ya.
1: Herkes kendi oturdu.
0: Herkes kazandı bu savaşta ya.
1: Ama 70 binden fazla şehidimiz var. Onlar bizim şehitlerimiz aynı zamanda. Hı. Ve Türkiye'nin de, ve Türkiye şunu da başardı. Arada da ne oldu tabii? Türkiye hamle mi yapıyorsun arkadaş? Hamle öyle mi? He mi? Hamle mi? He mi? He. Suriye'de şartlar değişti. Ben şu anda Suriye'de şunu şöyle görmek lazım, yanlış anlaşılmasın. Suriye bağımsız, egemen bir devlet. Onun böyle olması için de Türkiye çok güç sarf etti. Kolay değil ama çok emeği var. Bunu anlayan anlıyordur herhalde.
0: Var abi.
1: Hani buraya milyonlarca sığınmacıyı, göçmeni buraya aldı. Kendi ülkesine. Onlara ne pahası olursa olsun ağır bedelle ödeyerek baktı. Dünyanın en büyük insanlığını gerçekten vicdanını ortaya koydu. Aynı zamanda da büyük şeyler kazandı. Aynı zamanda milyonlarca insanın, kadınların, bebek sahibi kadınların, özellikle benim şahit olduğum o vardır. Milyonlarca kadının duasını aldı bu ülke. Allah sizin sırtınızı yere getirmesin diye. Aynen 15 Temmuz'da Moritanya'daki bir mahallede o Afrikalı'nın dua etmesi gibi gözyaşı içerisinde. Bunu bu gözler bunu gördü. Moritanya dedim bak. Uçakla 7 saatte gidersin.
0: Evet.
1: Şimdi bütün bunlar şunu demek istiyorum. Husi meselesi. Dün söyledim. Ucundan bir konuştuk. Hı. Husi meselesi. Bir defa şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yine yapılacak ya Ömer Bey. Tahliller yapılacak ya. Hani biz atlamıyoruz bu işlere. Fakat şunu bilmeleri lazım. Bir. Madde bir. Husiler tamam doğru. İran destekli ama bir ifade kullandım. Zeydidir onlar dedim. Bir defa dini literatürün olacak. Sosyolojiyi iyi bileceksin. Arap davranışlarını bileceksin. Yemenli kimdir? Suudi Arabistan'da Yemenli etkisi nedir diye. Bak Suudi Arabistan ayrı bir millet. Yemen ayrı bir millet diye bakıyorsunuz.
0: Aynı Suudi milletin.
1: Aynı milletin ekonomisinin büyük iş adamlarından tut. Yani Türkiye'deki en büyük 10 büyük dev holding düşün. Tamamına yakını Yemenlidir. Tamamına yakını
0: peki,
1: Yemenlidir.
0: Yani hala kökleri
1: Yemen,
0: irtibat.
1: Yemen asıllıdır.
0: Ha.
1: Yani Hayal bin Said öldü, rahmetli oldu. Mesela onun caddesi vardır Yemen'de. Suudi Arabistan'daki en büyük bankalardan birisine sahip, en büyüğüne sahip olan Şeyh Haydar Said. Ya da tüm bağ ile başlayan ülke ekonomisini yürüten, sağ üst değil alt tarafı da öyle. Yani milyonlardan bahsediyorum. Yemen asıllı. Nedir? Kim bunlar peki? Sünni ve Hadramiler. Hadramut bölgesi. Bak o haritaya, Hadramut bölgesi. Yani doğusunda kalan bölgeden. Soya hep Hadramilerdir. Husi bir din değildir. Husi bir kabiledir ya. Ve yoktu bundan, yeni çıktı. Bir kabile düşün. Yani aile. Ehl-i Saud. Mesela Suudi Arabistan dediğin. Niye Suudi Arabistan? Adamın soyadı o. Anladın mı? Yani işte Osmanlı Devleti burası Hicaz'dı. Bölgesi. Bir ailedir o. Ehl-i Saud dedikleri Suudi Arabistan. Kahtani, işte ne bileyim diğer Süfyani gibi Arap kabileden bir tanesi. Orada da güneyde de Yemen'de Husiler var. 80'li yılların sonuna doğru belki 90'lı yıllarda bilemiyorum emin değilim. Ben oradayken yoktu bile. Husi diye bir şey yoktu yani.
0: Hmm.
1: Yani düşünme bir sürü Yemenli arkadaşım var. Husi diye bir şey yok ortada.
0: Ama sonrasında.
1: Bir kabile düşün ama bunlar tabii ki Sünni değil. Zeydi. Yezid, yani Zeydiler. Zeydilik diye bir şey var. Onlar 12 imam veyahut da Caferi değil. Şia kolunlar ama Sünniliğe en yakın mezheptir Zeydilik.
0: Hmm.
1: O yüzden çok göze batmaz. Sünniliğe en yakın olan.
0: Hmm.
1: Peki diğerlerine baktığın zaman başka da yok zaten. Bir tek Husi kabilesi var orada.
0: Bu İran'ın...
1: Yani mesela şöyle diğer şeyler Hadramiler olduğu gibi diye tamam. Yahudiler var mesela Yemen'de. Yemen'e git çarşısına sana orada burada bir sürü Yahudi esnaf görürsün. Ve perçemde uzun Yahudiler vardır Yemen'de.
0: Hmm.
1: Tabii kaç bin yıllık oradadır yani.
0: Neyse peki
1: bir de,
0: tamam.
1: Bir de sonu söyleyeyim. Mesela en yakın Omanlı var abi. Umman değil mi?
0: Evet.
1: Umman da mesela Husi'yi desteklemez. Çünkü onlar da çok düşük. %5, %6 geçmez Şiiler Umman'da. Oman, yani Oman Arapçası söylüyorum. Umman'da.
0: Tamam.
1: Geçmez mi? Orası da İbadiler. O da başka bir mezhep. Anlıyor musun?
0: Anlıyorum.
1: Ama oradaki
0: abi,
1: tek güç
0: ben
1: var.
0: Seni anlıyorum.
1: Suudi Arabistan var.
0: Şimdi mesele şu.
1: Gitmemiz lazım abi.
0: Husiler, Suudi Arabistan'ı
1: ben de gidelim.
0: Hedef alan saldırılarına hız vermişti. Bilhassa bu Mekke Anlaşması'nın imzasından sonra. Bu aynı zamanda da Babil Mendeb Boğazı'nın da kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuşlardı.
1: Şu anda değil galiba.
0: İşte dün sabah Yemen Şafağı operasyonu başlattı. Yemen ordusu. Ayrılıkçı Husilere karşı. Ayrılıkçı diyor muyuz?
1: Ya,
0: İran destekli Husilere karşı.
1: İran
0: Yemen ordusu.
1: İran desteği var şu anda bilemiyorum.
0: Yemen ordusu yani. Bir operasyon başlattı. Hatta yani Suudi Arabistan'ın 100 uçakla falan desteklediği bir dev operasyon.
1: Onu diyecektim ben. Arabistan'daki elindeki askeri mühimmat, uçakları, bir daha söyleyeyim bombaları, Orta Doğu'da Türkiye dahil kimse de yok.
0: 324,
1: yani Amerikan malı olan.
0: 324 stratejik hedefin imha edildiği duyuruldu. Babil Mendeb'in yeniden Yemen hükümeti kontrolüne geçtiği söylendi ama Husiler de diyorlar ki hayır hayır bizim kontrolümüzde.
1: Şimdi savaş devamında benim dediğim gibi olayı ben içerideki bu detayları hani kim nerede falan detayları yani yorumlarken doğru yerde duralım diye söyledim. Amaç şu, ben dün söylediğim yerde duruyorum. Ben tabii Karahaneci, ben bir vatandaş olarak, bir gazeteci olarak yorum yapıyorum. Ben olsam direkt olarak tüm askeri kabiliyetlerimizle, altta ne var bilmiyorum, SİHA'larla, İHA'larla daha önce dünyanın başka yerlerinde yaptığımız gibi, hı hı, hem istihbarat desteği, hatta göstermek de olsa, göstermek değil, ekip olarak da askeri birlik, en az bir birliği toplarım, götürürüm bölgeye. Arkası kocaman dağ, dayanabileceğin Suudi Arabistan ordusu var. Oradaki en büyük ordu Suudi Arabistan ordusu. Husilerden de fazladır, sadece oradan bahsediyorum. Toplam nüfusundan. O kadar büyük. Götürürüm oraya, o operasyona yardımcı olurum. Bizzat Türkiye olarak o operasyonu göstere göstere dünyanın göz önünde katılırım. Mendibin açılmasını sağlarım Arabistan'da, Suudi Arabistan'da orada bulunarak. İHA'larımla, SİHA'larımla, mühimmatımla ve dediğim gibi bir daha söylüyorum, havadan kontrol konusunda dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesi benim. Anlıyor musun? Bu konuda tecrübeli komutanlarım da var.
0: Evet.
1: Dalarım çöle, Husi, Tusi, Musi tanımam. Peki diyeceksin, abi sen deli misin? Nereden çıktı şimdi bu? Bilmem ne. Bunu sakın böyle yorumlamayın. Bakın yanlış an. Vay Hamar oturduğu yerden de savaşta da Türkiye'yi sokuyormuş. Değil, böyle bakmayın olaya. Böyle kritik bir dönemde dünyada. Ben bunu da söylemek de aslında bilmiyorum ne kadar doğru da. Ama bunu zaten onlar bildiği için söylüyorum. Herkes, her taraf bunu biliyor, söylüyorum. Böyle bir anda dünyada Hürmüz krizi yaşanırken, değil mi? ABD İran'a saldırmış. İsrail'in pozisyonu belli. Dünya nefret objesi haline gelmişler. Ve Husiler son oradaki problemi çıkartan ve bu petrol akışının enerji şartını hala değiştirmeye çalışan bir kitle var. Arkasında kim var? Hala büyük soru. Normalde onlar şeydir yani, Yahudi karşıtı olarak bilinen bir kabiledir. Ama kim var? Kimi yönetebilemiyorum. Ona bakarsan El-Kaide Amerikan düşmanıydı. Amerikalılar veriyordu silahlarını. Öyle düşün. Şöyle bir gerçek var. Bütün buna, eğer Türkiye bu sorun çözülünce ve Türkiye'nin de katkısı olursa, bu imaj dünyada Türkiye'ye artı yazar. Türkiye farklı bakarsın. Çok net ve basit konuşuyorum. Babil Mendeb'deki Husi sorununun çözümünde Türkiye bir başrol oynarsa, bu bölge lideri, değil mi? Bölgenin lideri, bölge gücü ve dünyada küresel bir aktör olduğunun kanıtıdır, ispatıdır. Ve Türkiye o göze bakarlar. Ben şimdi bundan 15 sene önceki Suudlu veyahut o bölgedeki insanlarla konuşurkenki durumum farklı. 15 sene sonra aynı adamlarla Cidde'de yaşadım ben. Konuşmam farklı. Adamın bize dönmesi de farklı. Adam sana farklı bakıyor. Bundan 25 sene önce ya Türkiye'de ne kadar Müslüman var diye soran Suudlu bana. Ne demek lan dedim. Araplarda var Hristiyan. Türk dediğin Müslüman olur dedim. O zamanki şeyde, refleksimle. Öyle falan dedim. Bak Lübnan'a bak, oraya bak, buraya falan diye örnek de gösteriyordum. Ama dedi ki yani madem ki sen tek sırf Müslümansın. Yani bizim Arab News, Cezire, orada burada El Medine gazetelerin başlıklarında Türkiye var. Ama Türkiye'de diyor ki bak diyor, kadınları, kızları diyor sokakta bırakmışlar. Ve doğru abi, İslam Üniversitesi'nin önünde. Düşünebiliyor musun? En büyük yüzde üniversitemizin önünde kız çocukları başörtüsünden böyle çekilmiş falan fotoğraflar var. Nasıl diyor Müslüman ülkesin sen diyor ya. Sen bunlar Müslüman düşmanı, peki bunlar kim diyor. Ülkeyi diyor gayrimüslimler mi yönetiyor diyor. Soru bu. Cevap verebilir misin? Veremezsin. Ama bak sen demokrasi var, sende kral yok ki orada diyor. Madem demokrasi var, niye kız çocukları başörtü takamıyor dedi. Soruyor. Ben her otobota yorum yapabilen bir adamım. Biliyorsun beni. Savunabilirim yani. Böyle bir polemik de yapabilirim. Yapamadım. Yani yabancı konuşuyorsun ama elinde malzeme yok. Adam haklı. O zamandan bu zamana şu anda git sor bakalım ne diyor sana Suudlu. Ne diyor bakalım sor. O son dönemde olduğu gibi batal diye bağıran adamlardan bahsediyorum.
0: Kahraman niye? Mıydı
1: batal? Kahraman. Hmm. Batal, kahraman dediği adam. O dönemde hiçbir diyor Arap ülkesinden de bunu yapan çıkmadı diyor. Bak yıllar öncesinden bahsediyorum. Nedir o?
0: One minute.
1: Okay.
0: One minute. Yeah.
1: Bir Yahudi'ye dedi. Çıkıp dedi parmak salladı adam dedi ya.
0: Dünyanın ya, gözü önünde bir de.
1: Bunu benim ya tüyleri diken diken oldu. Gözün yaşarır ya.
0: Evet.
1: Bir Osmanlı çocuğu dedi geldi böyle yap dedi. Bizim adam andavalları anlatamıyorum ya.
0: Ya kanlar.
1: Adam da geliyor.
0: Onlar şimdi ayvayı yedik yazısı yazar ya. Yani hani onların,
1: adamın ortası yok.
0: Şey bu.
1: Adamın yani. Ortası Nusayri olunca Kabe Arap'ın olsun. Çankaya bana yeter. Nusayri olmayınca da öteki taraftan Müslüman düşmanı direkt. Arap ne şey diyor. Öteki türlü diyor ki ne derdi ona. Ya diyor bu Esed'le bir görüşse miydik acaba diyor.
0: Neyse tamam tamam.
1: Bak Esed'le görüşe mi diyor adam. Evet. Ortası yok herifin. Evet. Lan burada Erdoğan var. Dinle. Bence iyi olur. Yani hem böylece ittifak kurumsallaşır.
0: Belli ki bölge pek çok gelişmeye gebe. Gelişmeleri evet. takip edeceğiz.
1: Gönder asker.
0: Babül Mendeb'in en son orada bırakmıştım. Yemen hükümetinin kontrolüne geçtiğine ilişkin açıklamalar yapılıyor. Petrol sevkiyatının da savaş İnşallah. Öncesi duruma döndüğüne ilişkin haberler bugün yine basın gazetelerimizde okurlarla buluştu. Babül Mendeb'in tam karşısında bir yer var. Somali.
1: Somali tabii.
0: Ya bak. Somali'ye biz uzay limanı kuruyormuşuz.
1: Evet.
0: Dün Sayın Cumhurbaşkanı...
1: O yüzden biz orada olabiliriz. Bahanemiz var yani. Yani... Husilere karşı uzay limanı.
0: Niye ta Somali'ye kuruyoruz Hikmet abi uzay limanını? Şey Şöyle mi? Bizim Mersin'e taş ucuya falan kuramaz mıyız? Bu liman ya. Olmaz mı abi?
1: Ya onun bir teknik şeyi var açılmam. Yani şeye benzedi bu. Füze atma balıklar ülkeye benzedi aynı şey. Niye füze atıyor? Atmayalım o zaman füzeyi.
0: Tamam.
1: Bir tekniği var onun ya da boşluk olacak bir alan olacak. Yani bir zemin
0: dünyanın
1: olacak. O bir şeyi... Dünya yuvarlak olacak. Niye Rusya hala Kazakistan ayrı bir devlet? Niye Rusya tüm uydularını Kazakistan'dan fırlatıyor?
0: Hay Allah ya.
1: Manyak. Niye Moskova'dan fırlatmıyorsun? Yakınlardan. Kuzeyden. Sibirya'dan gönder. Etraf bomboş. 3-5. Yakutistan mı neydi? Oradan gönder. Niye Kazakistan? Niye Cape Canaveral üssü var Amerika'da? Hep aynı yer aynı yer ya. Texas'a git oradan git. Ohio'ya git. Ohio şaşırıyor. Ohio. Kötü espri oldu. Öyle bir şey var. Amerika'nın en çok şaşırtıcı eyaleti hangisi? Ohio. Evet. Tamam. Bu kötü espriden sonra devam edelim. Somali'ye gelelim.
0: Şimdi Somali'ye uzay limanı. Bugün yine gazetelerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına yer vermiş gazeteler. Ya bir ganimet değil diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bak orada da kuralı koyuyor anladın mı? Yani raconu evet. orada da çiziyor. Öyle uzay erken gelenin böyle yer kapattığı falan ganimet değil. İnsanların ortak alanı. Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına izin vermediklerini belirtti diyor Sabah gazetesi manşet haberinde. Somali ile tarihi bir işbirliğinin temellerini attık. Uzay limanını inşa çalışmalarına başladık diyor. Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı.
1: Gezer Avcı.
0: Ve ikinci astronotumuz Tuğan mıydı? Genç bir arkadaşımız.
1: Ha, evet çok genç.
0: Değil mi?
1: Gördüm hatırlıyorum söyledim.
0: Tuva Cihangir Atasever. Evet. İkisiyle de Sayın Cumhurbaşkanı Antalya'daki bu etkinlikte bir araya geldi.
1: Güzel. Hocam ne güzel.
0: Biz mesela, turistik ziyaret için gitmiştik uzaya ya.
1: Niye biz böyle kendi kendimize bunları okuyup mesela bunları yorumlayamıyoruz? Şöyle mesela Sayın Cumhurbaşkanımız işte uzay araştırmaları kapsamında ülkenin geleceği noktasında uzay çalışmaları değil mi? Uzay teknolojileri, Somali'de uzay üssü falan filan. Bunu detaylı mesela biz çıkalım yani. Ne yapacağım ben? Ne konuşacağım ben? Bu uzay bilimcisi miyim ben? Değilim. Bak uzay bilimcisi diye bir cümle kurdum. Değil. Ama biz bunu mesela bunu işte biz kaşınıyoruz. Ne yapacağız? Bunu git şeye bağlayacağız. Yeni partiye bağlayacağız. Ben biliyorum abi. Neden?
0: Neden abi?
1: Biraz önce söylediğim şey gibi. Hani Türkiye'yi bu arkamızda adam gibi adamlar olsa dedim ya. Yani bu ülkede bir milli duruş sergileyebilen bir muhalefet olsa. Hala şu çatırdayan, patlayan, iğrenç, aşağılık statükoya yapışmaya çalışıp da oradan hala siyaset yapmaya çalışan zibidler olmasa Türkiye'de vazgeçseler bu iş sevdadan. Demokratik, çağdaş, layık, her alt var lan işte al orada değişik bir şey de söylemiyor adam. Ya işte ama Atatürk, ya adam Atatürk diyorsun istikbal göklerde diyor değil mi?
0: Doğru.
1: Adam göklerin ta neresi gitti ya? Yani düşünebiliyor musun? Yani gök diyor adam uzaya
0: çıkıyor. Lüzumsuz demiş ki Urfa'da demiş Teknofest ne işe yarar demiş. Yeni parti Urfa İl Yönetim Kurulu
1: ya abi ya bak, üyesi. Bir daha söylüyorum.
0: Selçuk Bayraktar demiş. Sadece Bayraktar'ın reklamı yapıldı demiş.
1: Tabii.
0: Şimdi bak, sen daha... reklam yapıldı diye İHA SİHA alır mısın? Şimdi ya ne bileyim ben bir çok beğendim reklamı. Çok etkilendim. 4 tane SİHA alayım eve koyayım lazım olur ya. Yani.
1: Şimdi bak bir şey.
0: Çok ya, zihniyete bakar mısın
1: ağır ya? Ağır konuşmayayım da şimdi Selçuk Bayraktar kendi üretimini yetiştiren. Şimdi bileceksin de konuşacaksın. Öyle fikir fukarasıyken ve fikir fahişesiysen. Hiç konuşmayacaksın. Evet. Ayıptır, günahtır. Evet. Hem bir tarafta ayıp, aptal duruma düşersin.
0: Evet.
1: Adam yetiştiremiyor ki. Neyin reklamını yapıyor? Evet. Lan adam bu ülkede gurur duy, gurur. Daha önce sizin kafa, Cumhuriyet Halk Partisi kafası bu ülkede geri evler kraliçesine vergi ödetti ve şampiyon yaptınız siz. Siz yaptınız şampiyon, siz.
0: Şimdi yani, vergi şampiyonu Bayraktar.
1: Tüm dünyaya teknoloji satan bir vatan evladı.
0: Evet.
1: Aradaki fark ne diyeceğim? Aradaki

0: diyemeyeceğim. Mukayese edemiyorum, kusura bakmayın. Aradaki farkı diyemiyorum.
1: Kıyası kabil değilim.
0: Bravo. Mukayese kabil değil. Ulan yine de patronun içerisinde vergi kraliçesi diye sunduğunuz gazete manşetlerinde ahlaksızlar.
1: Aynen öyle.
0: Adam şimdi diyor ki benim ufkum diyor, benim ben uzay diyor. Benim diyor astronot diyor. Ne isim koysam Türkonot mu diyor. Benim ufkum diyor uçak diyor. Benim ufkum Avrupa'ya, Avrupa. Hani vay be gavur yapmış diyor. Madain Germani yazmış adam. Bak tamam. Madain çok iyi adam.
1: Tamam.
0: Dediği adam o Garmeni var Madain. Diyor ki ortak Tayfun 4 çalışması yapalım. Yani bende diyor Zigzaur var çok iyi silah. Ya da kim o? Belçika. Öteki de savunma bakanı. Tabii. O da diyor ki bende diyor Browning var bu Türkler zamanında 14 diye sattım. Bu adı silah adam Türkiye diyor ki bir tane bir tanesi şirket var. Dün yanlışlıkla ismini kaçırdım ama. Yani adam dünyaya satıyor ya.
1: Evet.
0: Adam dünyaya batıya o çelik damlıyı satıyor. Muhattan çelik damlı değil. Bak biz küçük düşünüyoruz. Adam namlu değil bırak diyor namluyu. Ben namlu ağzında bekliyorum burada. Ben tutuyorum siz gelin buraya diyor. Erdoğan diyor ki uçak, motor, hava, ne 4-3-0 değil 4-0-5-0-6-0 insan hava aracı, Kızılemam nerede benim, Kaan'ım nerede benim diyor.
1: Aynen öyle.
0: Diyor ki ya diyor yazıklar olsun size diyor 10 sene önce yazıklar olsun size diyor ya. Ta devrimden beri hareket etmedi ben babayı tarıyorum dedi ona da kızdılar. İnandırmak için yıllarımızı aldılar adamlar inandıramadık. Neyse.
1: Boş
0: şimdi bak adam şimdi bunu söylüyor. Dediğin çok iğrenç bir şey aslında biliyor musun? Reklamı ne? Adam...
1: Yeni Parti'nin Urfa İl Yönetim Kurulu şimdi üyesi. Abi,
0: şöyle bak şöyle
1: söyleyeyim. Adını bile hatırlamıyorum.
0: Yani.
1: Reklam şurada... yapmaya gelmişler dedi ya.
0: Ya bir millete yeni bir ufuk açılıyor. Urfa değil mi? Bak Urfa'ya gidiyorsun. Urfa daha önce terörle anılan değil mi? O bölgede neler yaşandı? Binlerce insanımızı kaybettik. Ne şehitler verdik. Sivil, asker. Peki. Öyle bir alanda sen dünyayı meydan okuyan teknoloji, hava teknolojisinden uçaktan bahsediyorsun. Urfa'da uçaktan, Siirt'te uçaktan, Batman'da uçaktan bahsediyorsun. Hakkari Şemdinli'de uçaktan bahsediyorsun. Yani adam tarladan çıkartıp da köylü millet efendisi lastik giyimi değil. Onu yapacaksın. Tabii ki efendisi köylü. Ama şöyle dünyayı meydan okuyorsun ve çocukların gözünde ilk defa köyde gördüğü ineğinden, koyunundan ne kadar güzeldir onlar. Tarlasındaki gördüğü ürünlerin dışında bir hava aracı görüyor ve burada olduğu gibi elini koyuyor şuraya. Koyduğu şey uzaya gidiyor çünkü.
1: Biz yaptık diye.
0: Urfalı çocuk diyor ki oradan diyor bunu biz mi yaptık diyor.
1: Aynen öyle.
0: Bunu biz yaptık kırıp çeviriyorsun. Bak çocuğun bu yaşta bir mefkure oluşturuyorsun.
1: Çünkü abi nereden bilsinler
0: Urfa'da
1: ya.
0: Urfa'da diyor ben diyor okuyacağım
1: nereden
0: diyor.
1: Nereden bilsin
0: hocam,
1: ya.
0: Aziz Sencan neredeydi?
1: Mardinli.
0: Köyünde doğmuştu değil mi?
1: Evet.
0: Aziz Sencan gibi binlercesi olsa ne olur Türkiye'de? On binlercesi olsa ne olur?
1: Ya.
0: Selçuk Bayraktar gibi 100 bin adamın olsa ne olur? Zarar mı görürsün?
1: Ne münasebet.
0: Ne olur biliyor musun?
1: Uçar gidersin.
0: Uçarsın. Ve bu millet uçtu mu tuttu ya bir daha indiremezsin kolay kolay.
1: Neyse.
0: Norveç'e benzemezsin.
1: Bunlara rağmen.
0: Hadi Marke'ye de benzemezsin.
1: Bu lüzumsuzlara rağmen adam, çalışmaya, üretmeye.
0: Ne kadar kıt.
1: Devam.
0: Ne kadar kısır.
1: Süremizin sonuna geldik
0: hadi
1: ama.
0: Hadi ya o kadar çabuk geçti.
1: Bugün biraz bir kısmını Devlet Bey'e verdik.
0: İzmir'e mi geldin? Hocam İzmir'i bekliyorum. Bana İzmir gel. İzmir
1: abi,
0: gelsin.
1: İzmir'in bugün yarın tartışma meselesi olacağı tamam. Benziyor. Fon manipülasyonunda 100 milyonlarca lira kazanan isimlerin neredeyse %90'ı. Hani evet. Geçen hafta söylemiştik ya abi TMSF bir banka hesabı açtı. Ve dedi ki kazandıklarınızı isteğe bağlı olarak buraya iade edebilirsiniz. Bu SPK yani Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinden kaynaklı bir durummuş. Hukuki evet. Bir durum. Yani kazancını iade edersen, kazancını verirsen, haksız kazançtan bahsediyorum. Cezai şeyin var. Yani cezai işlem görmüyorsun. Ama kazancını tamamen iade etmek koşuluyla. Bununla ilgili yaklaşık dediğim gibi adli işlem görenlerin %90'a yakınının bu başvuruda bulunduğu söyleniyor. Fatma Betül Sayankaya ve eşi de yatırımlarının ana para dışındaki kısmını yani 1 milyar 860 milyon lirayı dün gönüllülük esasına göre TMSF'nin isteğe bağlı hesabına iade etti.
0: Yetmez ama evet bravo öyle olması lazım. Yetmez.
1: Olması gereken
0: olması bu. Gereken bu. Fazlasıyla edilsin. Bununla ilgili bir cümle kuralım. Biraz önce içeride sesçi arkadaşla konuşurken de onu ifade ettim.
1: Hı.
0: Bakın bunu tabii konuşamadık. Tabii. Bunlar tabii şey yok haber değeri yok hocam. Şimdi haber değil ama olsun. Bakın biz de yanlış doğru dürüst olacağız derken de bir şey, ipin ucu kaçırmayalım. Kaçırmamak lazım. Cumhuriyet Halk Partili ve Yeni Partili toplam 100 şüpheli gözaltına alındı. İçerisinde Mithat Bülent Özmen'den tut, Yakup Seçer'e kadar. Yolsuzluk, hırsızlık bilmem ne. Toplam milyarı geçiyor. Var mıydı o sende?
1: Var var.
0: Hiç bence vaktimiz kalmadığı için hızlı geçtim.
1: Kalmadı.
0: Şunu ne için buna göre söyledim bunu? Nedir bu mukayese yapmıyorum. Dedim ki bu bana çok şaşırmıyorum. Şimdi değil yalnız. Ekrem İmamoğlu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluk dosyasının baş sanığı olarak, İmamoğlu suç örgütü lideri olarak yargılanırken ben böyle pop, hani böyle patlamadı gözlerim. Yok, şaşırmadım. Bunu söyleyince millet bana şey yapıyor, yani bu neyin üstenci tavrı? Üstenci değil. Bildiğimiz bir şey bu.
1: Perşembenin gelişi çarşambadan belli oluyor diyor.
0: İstanbullu olarak bizim bildiğimiz şeyler evet. Bunlar. Cumhuriyet Halk Partisi yolsuzluk. Halk Partisi ahlaksızlık. Halk Partisi alkol. Halk Partisi heykel. Bu konuda ben küçüklükten beri bununla büyüdüm. Bununla büyüdüm diyorum ya. Kadıköy'lüyüm ben. Şimdi ne diyor? Şu demek istiyorum. Ama ben onu yani şöyle bir örneği de verdim hatta. Langa polis karakoluna şey gittiği zaman yaşadığı gördüğümüz şey vardı. Adam böyle daktilo yazarken polis bir anda içeri bir suçlu gelir. Ulan gelir misin? Otur buraya falan ifade oluyor. Lan gelir misin? Dedim bu ne? Bu dedi ki bu her ay her sene gelir. Kış geliyor ya içeri girmek için. CHP o. Çok şaşırmazsın ki aynı adam gelmiş gel otur dersin adama. Yaptığı yakalanması yakalanmış normal yakalanacak zaten o bir şekilde. Çünkü o sabıkalı. Benim kaldıramadığım bana ağır gelen bu.
1: Fon meselesi.
0: Tabii. Daha önce anlattığım gibi benim o Nebil Hoca buradan selam olsun. Bembeyaz kıyafet giyen bir adam. Hocam şuradan şuraya gideceğiz ya. Burada gayri ahlaki bir şey yok. Olsun ben oraya gitmeyeyim görünmeyeyim.
1: Ben hocayım. Ben dikkat etmem lazım.
0: Nokta leke görünür beyaz üzerinde.
1: Çok haklısın.
0: O yüzden yetmez.
1: Tamam.
0: Ama evet.
1: Peki.
0: Fazlası da verilsin.
1: Süremizi açtık. O yüzden.
0: AK Parti'ye yakışmaz. Onu demek istiyorum yani. O deminki yakışıyor.
1: Günün manşetinin sonuna geldik. Yani madem sen söyledin.
0: Erdoğan.
1: Hızlıca evet. Dile getireyim.
0: Hırsızlıkları mı?
1: Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralığında bulunduğu 13 şüpheli. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmalarında evet. Belediye Başkan Vekili, Belediye Başkanı zaten tutukluydu.
0: Şey
1: vekili de ve 5 şüpheli. Tabii. Mersin'deki yolsuzluk soruşturmalarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Abdullah Özyiğit, Mezitli Ahmet Serkan Tuncer tutuklandı. Mezitli'ye ilişkin bu sabah bir mail aldım. Bir Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi'nin Mezitli'deki denize 01 alanı 45 yıllığına Mezitli Belediyesi'nden nasıl kiraladığına ilişkin vatandaş bir soru soruyor. Diyor ki bunu nasıl kiraladı bu Mersin Büyükşehir Belediyesi, o konuyu araştıracağız. Yine sizi bilgilendireceğim ve İzmir Bayraklı'da eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 45 şüpheli
0: toplam
1: gözaltına alındı.
0: Hocam, toplam 100 ortalama. Oho. Bu hafta ortalaması 70-80, önümüzdeki hafta 80 daha var. Biliyorum, söylüyorum ben sana. 100 daha çıkabilir. Nereden biliyorsun? Tahminen orta şey diyorum. Yani bir istatistiki var bunun tabii. Yıl içerisinde değil mi? Ben önümüzdeki hafta bir 70-50-60 vardır herhalde.
1: Bakacağız.
0: Çok yapmıyorum ha. Olursa da hatırlatırız.
1: Cemil Tugay meselesinde yarın konuşalım.
0: Konuşalım ama Cemil Tugay meselesi şu var. Yani ben burada bu konuda çok ciddi emareler görüyoruz herhalde. Cemil Tugay AK Parti'ye geliyor gibi.
1: Yarın konuşuruz.
0: Değil mi?
1: Bakalım. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affedin.

0: Arabanın kaskosu için şöyle uygun fiyatlı bir teklif.
1: Oo, yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
2: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Happy Sigorta.
4: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
5: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
6: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
7: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatler 12'yi gösteriyor ve hiç vakit kaybetmeden moderatörün bu saat dilimine hemen başlayalım. Geçtiğimiz saat diliminde Devlet Bahçeli MHP lideri önemli açıklamalarda bulundu. 1 Ekim'de meclis açıldı, yeni yasama yılı başladı ve partilerin grup toplantıları da haliyle başladı. Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında konuştu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olmalı, seçimler ise 2028 yılında yapılmalıdır dedi.
1: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi mümkün olacaktır. Zira üçüncü dönem ülkemizde, bölgemizde ve dünyada birçok önemli gelişmeye gebedir ve öncelikli olarak bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan'dadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar üstlendiği sorumluluk, ortaya koyduğu liderlik ve Türkiye'ye kazandırdığı stratejik kapasite dikkate alındığında kendisinin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasal iradesini bu yönde ortaya koyduğu takdirde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir. Bunu mümkün kılacak

0: Hukuki, siyasi ve toplumsal zemin fazlasıyla vardır. Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir hükmü, meclisin nitelikli çoğunlukla alacağı seçimlerin yenilenmesi kararıyla üçüncü dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığını mümkün kılmaktadır. Bu hükümler doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi olarak düşüncemiz şudur. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Türkiye'nin şahlanışına tanıklık edecek önümüzdeki 5 yıllık dönemin siyasi formülünü şu şekilde ifade ediyorum. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arşıdır.
1: İstanbul Başakşehir'deki bir ortaokulda ne yazık ki bıçaklı saldırı meydana geldi. Olayın ardından da Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bir açıklamada bulundu. 8 öğrenci yaralanmıştı. Öğrencilerden birinin durumunun oldukça kritik olduğunu belirtti. Diğer ikisinin de orta ağır olduğunu açıkladı. Olay Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşandı. Okuldan mezun olduğu öğrenilen bir kız öğrenci sabah saatlerinde üniforma giyerek eski okuluna geldi. Bıçakla saldırarak 8 öğrenciyi yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren öğrenci gözaltına alındı. Yaralı öğrenciler ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaralıların son durumunu paylaştı. Bir yaralının durumunun kritik, iki yaralının ise orta ağır olduğunu açıkladı. 8 yaralının tedavisini sürdüğü ve sağlık durumlarının yakından takip edildiğini belirtti. Öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Saldırı haberini alan aileler okula koştu. Çocuklarının durumuyla ilgili bilgi almaya çalıştı. Polis ekipleri okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme ise sürüyor. Muhalefet belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. İzmir Bayraklı Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi ki 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında olduğu 46 şüpheli ise gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında önemli bilgi ve delillere ulaşıldı. Sayıştay ve MASAK raporlarıyla soruşturma derinleştirildi. Teknik ve fiziki takibin ardından da operasyon için düğmeye basıldı. Aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da olduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mali suçlarla mücadele ekipleri sabah saatlerinde harekete geçti. Gözaltı listesindeki şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Aralarında Serdar Sandal'ın da olduğu 46 şüpheli, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihale fesat karıştırmak suçlarından gözaltına alındı. Basılan adreslerde uzun süre arama yapıldı. Çok sayıda belgeye el konuldu. Firari 2 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden faciası yaşanmış. Ne yazık ki 5 işçi hayatını kaybetmişti. Şimdi bu soruşturma kapsamında ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında olduğu 9 şüpheli tutuklandı.
2: Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarılmış, 5 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Olay sonrası Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında işletmenin genel müdürü, genel müdür yardımcısı, birim müdürüyle vardiya amiri ve 2 mühendis vardı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. 9

0: Kaplanlı Soma Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 9 şüpheli cezaevine gönderildi.
1: Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması var ki bu kapsamda belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada geçtiğimiz hafta operasyon düzenlenmiş, aralarında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de olduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette sorguları tamamlanan 28 şüpheli dün Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Eyüp Sultan Belediye Başkanı Özmen dahil 17 şüpheli hakkında tutuklama talebiyle onları nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkan şüphelilerden aralarında Mithat Bülent Özmen'in de olduğu 13 şüpheli tutuklandı. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Özmen, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet almak ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından, diğer 12 şüpheli ise kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçundan cezaevine konuldu. Mahkemeye sevk edilen diğer 4 şüpheli hakkındaysa adli kontrol hükümleri uygulandı. İstanbul Sarıyer'de bir kanalizasyon problemi var. Artık mahalleli isyan etme noktasına geldi. Çünkü evlerinin önünden elbette ki pis su akıyor ki bu da çevre kirliliğine ve kötü kokuya neden oluyor. Vatandaş da herhangi bir yetkili bulamadı karşısında. Bu nedenle çareyi kendi yöntemleriyle aramaya çalışıyor.
2: Sarıyer'de bir sokak, evlerin önünden akan kanalizasyon suyu mahalleliyi canından bezdirdi.
3: Biz kendi başımıza belediyecilik yapmaya çalışıyoruz. Sarıyer Belediyesi işte burada.
2: İddiaya göre sorun yaklaşık bir aydır devam ediyor. Yukarı mahalleden gelen kanalizasyon suyu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Güley Sokak'ta evlerin önüne kadar ulaşıyor. Kötü koku, pislik ve çevre kirliliği.
3: Hala bir çözüm yok. Bir aydır çocuklar sokağa çıkamıyorlar. Ne çocuklar çıkabiliyor sokağa ne biz sağlığımızın yerinde olduğunu hissediyoruz. Sürekli bir tehdit hissediyorum ben bu kokuyu, pisliği. Çekmek zorunda değiliz. Hiçbir çözüm olmuyor yani.
2: Mahalle sakinlerinin iddiasına göre İBB, Sarıyer Belediyesi ve İSKİ'ye defalarca başvuru yapıldı. Ekipler bölgede incelemelerde bulundu ancak sorunun kaynağı henüz tespit edilmedi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı editör masasının konuğu, hemen kulak verelim.
4: Arkadaşlarımız da bu konuda özellikle SPK'ya soruşturması için yazı yazdı. Hatta şahsen de görüştük. Tabii sağ olsun Sayın Bakanımız da bu süreci takip ediyordu. Fonlarla ilgili açıklamaları vardı. Ağustos ayında yazdığımız müzakereye en son soruşturma izni verildi. Fon soruşturması bu şekilde başladı. Başsavcılık sadece soruşturma izni verildiği zaman bu suçlara bakabiliyor. Şu an devam eden bir soruşturma süreci var. Ama tabii ben şunu ifade etmek istiyorum. Yani özellikle Türk piyasası, Türk ekonomisi çok güçlü. Bizim göz bebeğimiz. Buradaki küçük bir kısmından meydana gelen bir hadiseyi genele yaymamak gerekiyor. Burada sürecin ilk başından beri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan süreci takip ediyor. Anlık olarak bilgilendirme yapıyor. Maliye Bakanımızla sürekli olarak bu konuda görüşmeler yaptık, toplantılar yaptık. Biliyorsunuz en son Sayın Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda fon koordinasyon kurulu kuruldu. Maliye Bakanımız da bu kurulda. Biz de bu kuruldayız. Biz burada günlük rutin işlemler bunlar tamamen serbest piyasa ekonomi kapsamında kurulların takdirinde. Biz bize gelen ihbarlar, şikayetler ya da verilen soruşturma izinleri kapsamında başsavcılarımız bunlara bakıyor. Şu an devam eden süreçler var.
5: Sayın Bakanım, soruşturmanın derinliğini de burada anlamak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ucu nereye giderse gitsin bu işin takipçisi olacağız dedi. Şimdi anladığımız kadarıyla bir fon sahipleri, kurucuları var. İki fondan fon kurucularıyla ilişki kurarak zenginleşenler var. Bu ikinci grup. Üçüncü grup fonda parası kalanlar var. Bu üçüncü grup. Dördüncü grup da bütün bu düzen içerisinde izin verenler, takip etmek zorunda olduğu halde takip etmeyenler, göz yumanlar, çeşitli kamu kurumlarının da olduğu bir dört gruplu bir esasında önümüzde bir sorun var. Bunlarla alakalı derinleşme ne kadar olacak?
4: Şimdi tabii biz 17 Eylül itibariyle SPK tarafından biliyorsunuz

0: fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz başsavcılık olarak verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık. Özellikle şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunları ekranlara da verebiliriz rakamları. Ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Aynı şekilde mal kaçırmasının önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Çünkü biliyorsunuz mal kaçırma çok yoğun yapılabiliyor. Soruşturma aşamasında da gördük Serdar Bey bunu. Soruşmadan iki gün sonra, yani isim vermeyeyim, bir şahıs, fonlardan tutuklu olan bir şahsın eşi yurt dışına 40 milyon civarında bir havale transferi için talimat vermişti. Ama tabii bizim başsavcılığımızın, İstanbul Başsavcılığı'nın yazısı uyarınca bu talimat transferi önlendi. Burada Devlet Denetleme Kurumu da devreye girdi. Biliyorsunuz özellikle burada bir kurumların ihmali var mı? İşte kurumlarımız çok saygın kurumlar. Bunların ihmali olup olmadığı konusunda Devlet Denetleme Kurumu'nun Cumhurbaşkanımız görev verdi. Onlar inceleyecek. Daha sonradan bir ihmal, kusur, kasıt ya da kötü niyet varsa kurumlarla ilgili de bir çalışma yapılacak. Ama şunu söylemek istiyorum ben. Burada özellikle fon soruşturmasıyla ilgili biz şunu gördük. Gerçekten iyi niyetle bir kısım vatandaşlarımızın dişinden tırnağından para biriktirerek yatırdığı bir meşru yatırım var. Bunlar elbette normal. Ama bir de şunu gördük. Özellikle kapalı fonlar ya da açık fonlarda kısa sürede tamamen aldıkları tüyolar, içeriden aldıkları bilgiler, manipülatif hareketlerle kötü niyetle kısa sürede girdi çıktı yaparak inanılmaz fahiş miktarda kazanılan paralar var. Yani biz şu an zaten bunlarla ilgili soruşturmayı başlattık. Biz SPK ve İstanbul Borsası, aynı zamanda Merkezi Kayıt Kuruluşu var biliyorsunuz. Oradan gelen bütün listeler uyarınca başsavcılığımız, İstanbul Başsavcılığı bütün bu şahısların işte manipülatif hareket yapan, kısa sürede fahiş ya da olağan dışı kazan sağlayan kişilere karşı, bunlar tabii şirketler de var, normal kişiler de var, bunlarla ilgili tedbiri kararları koydu. Mal varlıklarını dondurdu. Bunların bir kısmı tutuklandı, bir kısmı firari, yurt dışı çıkış yasakları var. Devam eden bir süreç var. Bu tamamen bağımsız yargının gözetiminde. Ama burada şunu ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Yani Türk piyasası, Türkiye fonları, İstanbul Borsası bizim göz bebeğimiz. Biz özellikle bunun altını çizmek istiyoruz. Burada yürüyen bir süreç var. Biz titizlikle yürütüyoruz. Yatırımcılarımızın, iyi niyetli yatırımcılarımızın, hisselerimizin, şirketlerimizin özellikle bu süreçten etkilenmemesi lazım. Burada da özellikle Cumhurbaşkanımız en baştan beri sürece el koyduğu için burada Cevdet Yılmaz biliyorsunuz Cumhurbaşkanı yardımcısıyla başkanlığında bir fon istikrar kurulu oluşturuldu. Özellikle bunlar kararlar alıyorlar. SPK bağımsız kurul bir kısım kararlar da aldı. Biz başsavcılık olarak süreci takip ediyoruz ama biz başsavcılık sadece verilen izin kapsamında, yani SPK tarafından gönderilen listeler ve Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Sistemi tarafından gönderilen listeler kapsamında işlem yapabiliyor. Yani sonuçta başsavcılıkta teknik olarak veri yok. Bu rutin işlemler, günlük işlemler, borsanın işlemleri devam eden süreçler tamamen bağımsız kurullar tarafından devam eden süreçler.
1: Sayın Bakanım, para iadeleri ile alakalı yine bir mekanizma kuruldu. Gönüllü para iadelerinin de başladığını biliyoruz. Bu süreç nasıl ilerleyecek? Parayı iade edildiğinde süreç tamamlanıyor mu? Başka bir takibi olacak mı bu durumun?
0: Evet, burada kurulan kurul, Sayın Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda kurulan kurul kararlar alındı. Biz de katıldık toplantıya. Tabii SPK özellikle bir kısım kararlar aldı. Kendi aldığı kararlara göre burada iyi niyetli yatırımcının 1 milyon TL olan kadar paralarının iadesi konusunda karar verildi. Şimdi burada bir sistem kuruldu. Serdar Bey, bunu anlatmak istiyorum ben. Özellikle bizim elimizde şu tespitler var. Az önce söylediğim gibi SPK'dan ve Borsa İstanbul'dan gönderilen kayıtlara göre başsavcı arkadaşlarımız ve savcı arkadaşlarımız şunu tespit ettiler. Kısa sürede manipülatif hareketlerle inanılmaz ve mesela 2 ayda girmiş çok yüksek miktarlarda çıkış yapmış. Yani bir kar çıkışı yapmış. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var, listemiz var. Zaten bu kişiler tutuklandı, mal varlığına el koyduk. Buralarda özellikle kurulan kurulun kararları ve SPK'nın kararları uyarınca şahsi mallarına da el koyduk. Biliyorsunuz bu işte portföy yöneticilerinin, fon yöneticilerinin bütün mal varlığına el koyduk. Bunlar belirlenen ilkeler çerçevesinde TMSF'de de bir hesap iadesi açıldı. Özellikle iade etmek isteyen, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iade de bulunmuş. Bunlar bütün bu mal varlıkları hukuk çerçevesinde, hukuk ilkeleri çerçevesinde TMSF'ye devrediliyor. Daha sonra haksız kazanç sağlayan, fahiş kazanç sağlayan kişiler elbette TMSF bunların iadesini yapacak iadesini yaptıktan sonra da savcı da gerekli yazıyı yazacak. SPK kanunu, yani sermaye piyasası kanunu muhalefet 107. maddesi var. Bu manipülasyon suçu burada düzenleniyor. Sizin söylediğiniz şekilde yani zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruş

0: burada.
1: Biz soruşturmaların devam edeceğini
0: elbette,
1: burada
0: yani zararın
1: görüyoruz.
0: Ödenmesi...
1: Çünkü sofistike bir süreç bu, teknik bir süreç. Kimin ne kadar kar ve menfaat elde ettiğinin tespiti bir zaman alıyor anladığım kadarıyla.
0: Bizde listeler var. Ya yani özellikle SPK'nın ve MKK, yani İstanbul Borsası'nın alt birimi MKK'nın gönderdiği listeler var. Biz bu listeleri yaptık. Özellikle kısa sürede fahiş kazanan kişiler, tüzel kişiler, şirketler vesaire, bunlarla ilgili elimizde bilgiler var. Zaten adımları da attık. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşmalarında çok açık ve net. Kesinlikle milletimizin cebine el uzatan, haksız kazanç sağlayan bu kişilerden biz hukuk çerçevesinde hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Ve bu haksız kazançları da TMSF bünyesinde kurulan fona devredeceğiz. Yani buradan da biliyorsunuz, daha sonradan da SPK'nın ve işte kurulan kurulun, yüksek kurulun almış olduğu kararlar çerçevesinde de bir kısım iyi netli yatırımcının zararları karşılanacak. Ama hukuk çerçevesinde mutlaka kaçırılan mallar, biliyorsunuz basına da yansıyan olaylar oldu. Kısa sürede bir kısım para transferleri yapmışlar. Biz bunların getirilmesi için de, İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık. Şahsi mallarına el koyduk, tedbir koyduk, tapuya tedbir koyduk. Halen de şu an araştırdığımız konular var. Biliyorsunuz iki gün önce ya da dün basına yansıdı. Virman yoluyla lot transferleri var. Bunlarla ilgili de çalışma yaptık. Ben şunu vatandaşlarımıza kesinlikle söylüyorum. Hukuk çerçevesinde kesinlikle fahiş kazanan, yani kısa sürede fahiş kazanan, işte tüyo alıp içeri giren bu şekilde kişilerden sonuna kadar vatandaşlarımızın hakkını koruyacak şekilde paralarını tahsil etmek için elimizden geldiğince üzerine ne düşüyorsa yapacağız. Hatta ben şu tabiri kullanayım. Anadolu'da bizim bir söz var. Devletin bağından üzüm korusu çalan tilkiden devlet pekmez olarak o üzümü çıkartır diye bir laf var. Yani devlet bunun kesinlikle takipçisi. Biz de hukuk çerçevesinde biz bunların sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız.
1: Fon konusuyla alakalı son bir soru soracağım. Devletin kurumları burada bir koordinasyon mekanizması inşa etti diyebilir misiniz?
0: Elbette. En başından beri sürekli olarak Maliye Bakanımızla, işte Sayın Cumhurbaşkanımız zaten süreci en başından beri takip ediyor. Sürekli istişare halindeyiz. Şu an fon istikrar kurulu kuruldu. Biz de katılıyoruz. Toplantılar alınıyor. Yani devletin tüm kurumları istişare haline. Ben buradan vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Müsterih olsunlar. Yani burada devam eden soruşmalar sebebiyle bizim piyasamız, İstanbul borsamız, yatırımcılarımız kesinlikle etkilenmez bu süreçten dolayı. Bunlar devam eden süreçler, ama bir yandan da Maliye Bakanlığımızın almış olduğu önlemler var. SPK'nın, sermaye piyasası kurumları, bağımsız kurumlarımızın almış olduğu önlemler var. Devletin tüm kurumları en başından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürütüyor. Ben vatandaşlarımıza kesinlikle Türk ekonomisine, Türk sermayesine, piyasalarına ben güvenmesini istiyorum bu konuda. Süreç devam ediyor. Biz adli olarak sadece adli sürece bakıyoruz. Ama günlük borsanın rutin işlemleri vesaire, onlar biliyorsunuz bağımsız kurullar tarafından devam eden bir süreç.
1: Teşekkür ediyorum. Evet, bir diğer konu, o da yine Türkiye'nin gündeminde, futbol maçları, hepimizin yakından takip ettiği müsabakalar. Spor editörümüz Kaan Elbir Bey, buyurun.
2: Sayın Bakanım, hakemler dosyasındaki soruşturmanın temel suçlaması nedir ve şu ana kadar maç sonuçlarının manipüle edildiğine dair somut bir delil ortaya çıktı mı efendim?
0: Hakemler dosyası olarak adlandırılan dosya, resmi belgede sahtecilik ve mobbing iddiası üzerine bir soruşma başlatılmıştı. Özellikle biliyorsunuz bazı hakemlerin ayrıcalık gösterilerek belirli maçlara verildiği, bazı hakemlerin klasman dışı bırakıldığı, bu konuda hakemlere mobbing yapıldığı konusunda bir soruşma başlatılmıştı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Bey tutuklandı. Devam eden bir süreç var. Elbette burada biliyorsunuz hakemlerin bir sınavları oluyor, resmi sınavları. Bu sınav sorularının önceden dağıtıldığı, bazı hakemlere mobbing yapıldığı, özellikle bazı hakemlerin bilerek kendisinin işte kötü not verilerek ya da disiplin süreçleri başlatılarak görev almasının engellendiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşma yaptı. Bildiğim kadarıyla dün iki hakem daha tutuklandı. Şu an gözaltı tutuklu sayısı 5, adli kontrol sayısı 2. Devam eden bir süreç var. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Yani Türk futbolunun temiz olması lazım. Ben de takip ediyorum. Bütün insanlarımız ekranları başından takip ediyor. Yani biz hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan, kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşmalarda Bunun böyle olmaması

0: olmadığını gördük. Buna dair dosyada deliller var. İşte bir kısım MASAK raporları sizler de paylaştınız. HTS kayıtları var. Özellikle WhatsApp yazışmaları var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile başka kişiler arasındaki yazışmalarda işte hakemlere baskı yapıldığı, mobbing yapıldığı ya da bazı hakemlerin bazı maçlarda özel olarak görevlendirildiği, işte aynı şekilde sınavlarında ayrıcalık tanındığı, sınav sorularının verildiği iddiasıyla devam eden bir süreç var. İnşallah biz Sayın futbolun Bakanım, temiz olmasını istiyoruz.
1: Özellikle takip edilen bir derbi müsabakası var mı mesela? O konuda, onu kamuoyunu merak ediyor. Evet. Bazı her derbiden sonra bir hakem tartışması çıkıyor. Şimdi, hukukçular bu şekilde bakıyorlar mı olaya?
0: Şimdi yani Serdar Bey, biz hukukta şöyledir. Savcılarımız somut verilere göre, delillere göre hareket eder. Elbette yani bu konuda şikayetler yapılmıştır, ihbarlar geliyordur ama somutlaştırmak gerekir. Yani şu derbi maçında şu hakemin kural hatasını kasıtlı olarak ya da bir menfaat karşılığında yaptığına dair bir somut veri olması lazım. Bu konuda elbette şikayetler yapılmıştır. Ama burada hukuk delillere göre hareket eder. Yani burada sizin söylediğiniz bakımdan ben arkadaşlarla görüştüğümde bana bir şey yok dediler. Yani somut veri olması lazım. Burada somut veri çok önemli. MASAK önemli, HTS kayıtları önemli dediğiniz gibi işte bu hakemlerin sınav sorularından önceden verilmesi, bazı hakemlerin özellikle mobbing yapılarak lansman dışı bırakılması, aynı derbi maçlara belirli bir hakem grubun yönlendirilmesi, bunlar önemli. Ama somut veri varsa, sizin söylediğiniz gibi özellikle hakemlerin kural hatası mı bilerek yaptığı ya da kötü niyetle yaptığı ya da bir menfaat karşılığında yapıp yapmadığı, bunların hepsi araştırılıyor. Ama şu an öyle bir şey yok sizin söylediğiniz gibi.
1: Peki Türkiye Futbol Federasyonu ile savcılar arasında bu noktada bir veri bilgi paylaşımı oluyor mu? Koordinasyon var mı?
0: Elbette. Şimdi Futbol Federasyonu biliyorsunuz disiplin yönünden bakıyor. Oranın kendi birimleri var ama tabii savcılığın farklı bakıyor. Yani Futbol Federasyonu o süreçte de özellikle bahis sürecinde de işte futbolcular, menajerler ya da bahis sürecinde de bize verileri vermişlerdi. Ama onların yürüttüğü süreç ile bizim yürüttüğümüz süreç farklı. Yani Futbol Federasyonu disiplinci verebiliyor. Disiplin olarak işte bir kulüp başkanına ya da bahse karışan birisine hak yoksunluğu cezası verebiliyor. Yani orada verilen hak yoksunluğu savcılık anlamında adli suç olmayabiliyor bazen. Bizim baktığımız kriterler farklı. Biz tabii daha farklı, mesela bir yasa dışı bahis olabilmesi için bir futbolcunun kendi maçında olması gerekiyor, oynaması gerekiyor. Ama diğer mesela başka maçta oynadığı zaman futbolcu o maçta oynamamışsa o suç sayılmıyor. Ama Futbol Federasyonu'na göre bu bir disiplin cezası. Bunların ikisinin kriterleri farklı. Onlar da istişare halindeyiz. Bize gerekli bilgi belirleri veriyorlar. Yani şu an bir koordinasyon süreci var.
2: Sayın Bakanım, bu bahis şike soruşturmasıyla hakemlik sistemine müdahale arasında adli makamların tespit ettiği bir bağ var mı peki? Şu anda ikisi ayrı yürüyor.
0: Elbette. Süreç. Şimdi hakemlerde şöyle şike iddiası var. Yani şike teşvik primi iddiası var. Ayrı yürüyor. Ayrı suçlar sizin söylediğiniz gibi. Ama burada tabii sonuçta bir teşvik primi verilebiliyor. Futbolculara da verilebiliyor. Ya da hakeme de verilebiliyor bu. Yani benzer yönleri de var. Aynı şekilde yani bahis oynayan hakem var mı? Bu da araştırılıyor. Bu da olabilir. Bunların hepsi tamamen teknik somut verilere göre yapılabiliyor. Burada MASAK raporları çok önemli. HTS kayıtları önemli. Dediğim gibi devam eden bir süreç var İstanbul Başsavcılığımız nezdinde.
1: Evet. Yani derbi maçlarını izlerken daha güvenli maçlar izleyebilecek miyiz?
0: Evet. Şimdi bizim amacımız sportif da açıdan. O elbette. Bakın futbolda gerçekten çok büyük bir camia. Yani burada emek veren insanlar var, alın terini dökenler var, sahada takip edenler var, ekranları başında izleyenler var. Biz futbolun temiz olması adına çalışıyoruz. Yani başsavcılarımızın tamamen yaptığı amaç bu. Çünkü burada kesinlikle bir teşvik, şike, yani bir kötü niyet, hakemlerin kasıtlı olarak bir şeye göz yumması, bunların olmaması lazım. Bizim asıl amacımız, yani başsavcılarımızın asıl amacı futbolun temiz kalması. Çünkü çok büyük bir camia, seyircisi var, emek veren statta görev yapanları var, yani ekranın başında izleyenleri var. Hakemlerin de adalet kuralları çerçevesinde, hakkaniyet kuralları çerçevesinde maçları yönetmesi lazım. Bizim amacımız tamamen futbolun temiz kalması. Çünkü bizim takımlarımız biliyorsunuz yurt dışında müsabakalarda oynuyor, milli takımımız var. Biz bu süreçleri takip ediyoruz. Tamamen futbolun temiz kalması için yapılan çalışmalar.
1: Teşekkür ediyorum. Yusuf Bey.
2: Sayın buyurun. Bakanım, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak örgüt silah bıraktıktan sonra çerçeve yasa uygulanmaya başlayacak. Bu noktada bakanlığınız bünyesinde süreçle ilgili bundan sonra hangi adımlar atılacak?
0: Terörsüz Türkiye süreci Yusuf Bey bizim için çok önemli. Yani biz bunu Türkiye Yüzyılı Projesi olarak görüyoruz. Gerçekten 40 yılı aşkın bir süreden beri gençlerimiz, evlatlarımız devletin güvenliği her anlamda maalesef zarar

0: uğratıldı. Bizim artık geleceğimiz, yani bu süreçten dönüş yok. Ok yaydan çıktı. Meclisimiz de sağ olsun, özellikle destek veren sayın milletvekillerimize ben teşekkür ediyorum. Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş Bey çok gerçekten önderlik yaptı. Bu konuda 467 gibi yüksek bir rakamla kabul edildi. Yasanın kabul edilmesi farklı, bu kanun yürürlüğe girmesi farklı. Kanunun yürürlüğe girebilmesi için elbette birinci madde var. Örgütün tüm unsurlarıyla birlikte, silahlarıyla birlikte tasfiye edilmesi süreci var. Bu teröristi Türkiye sürecinde biliyorsunuz bir kurul kuruldu. Teröristi Türkiye ile ilgili. Bu kurulda Cevdet İlmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda. Bizler de Adalet Bakanlığı olarak bu kurulda buluyoruz. Toplantılar yapıldı. İki defa toplandık. Alt kurullar kuruldu. Devam eden bir süreç var. Özellikle örgütün tasfiyesinin tüm unsurlarıyla birlikte tespit ve tasdiki mekanizması var. Bu tabii Milli Güvenlik Kurulu tarafından. Bununla ilgili hem Milli Savunma Bakanlığımız, hem İstihbarat Başkanlığımız, hem Milli Güvenlik Kurulumuz çalışıyor. Süreç devam ediyor. Çok şükür şu ana kadar iyi gidiyor. Özellikle biz yargı olarak da bu süreci provoke etmek isteyen maalesef bazı oluşumlar olabiliyor. Bunlara göz yumdurmayacağız, göz açtırmayacağız. Statlarda kontrollerimizi yapıyoruz. İçişleri Bakanlığımıza da istişare halindeyiz. Yani biz bu sürecin son ermesi bizim için çok önemli. Yani teröristsiz Türkiye demek insanlarımızın artık enerjilerini, güçlerini yatırıma, yani teşviğe yapması demek. Oradaki artık gençlerimizin yeni bir iş potansiyeline kavuşması demek. İnşallah sürecin tamamlanmasını temenni ediyoruz. Bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Sayın Devlet Bahçeli'nin özellikle cesur çıkışlarıyla birlikte bu süreç başladı. İnşallah tamamına erer. Biz de bu sürecin özellikle Adalet Bakanlığı olarak takipçisiyiz.
1: Teşekkürler. Yahya Bey buyurun.
2: Efendim şimdi bakanlığınızın son dönemde bence öne çıkan uygulamalarından bir tanesi bu faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı. İşte Gülistan Doku konusu, bunlar uzun süredir tartışılan konulardı ve bir şekilde aslında aydınlanma yönünde ciddi mesafeler kat edildi, operasyonlar yapıldı. Şimdi belki diğer böyle spesifik konulara sonra girilebilir ama ben önce bu daire başkanlığını bir anlatmanızı istiyorum. Ya bunun ön arkası nedir? Hangi usullerle çalışıyor? Nasıl bir görev icra ediyor? Bunu merak ediyorum.
0: Şimdi ben tabii uygulamadan geldim Yahya Bey. Yani özellikle faili meçhul suçlar konusunda toplumda bir hassasiyet olduğunu biliyordum Adalet Bakanı olunca. Biz bu hassasiyet Gülistan Doku olayında da gördük. Yani Gülistan Doku gencecik bir kızımız işte cinayet mi intihar mı burada bir kargaşa vardı. Ama tabii şu an olayın rengi net olarak ortaya çıktı. Bu hassasiyetten sonra arkadaşlarımızla istişare yaptık. Bakanlığımızın Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde sadece bu suçlara bakan, dosyalara bakan bir daire başkanlığı kurduk. Faili meçhul suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Araştırma Daire Başkanlığı diye. Mahkemelerden özellikle faili meçhul kalmış dosyaları aldık. 640 civarında bir dosya aldık. Daha sonra buradaki arkadaşlarımız, teknik olarak da ekip var burada da. Bunlar tamamen soruşturma yapmıyorlar. Bu dosyalara özellikle kararlılıkla mücadele konusunda savcılarımızı, başsavcılarımızı teşvik ediyorlar. Yeni teknolojiyi kullanıyoruz. Bakın yani suç tarihi itibariyle 20 yıl önce işlenmiş bir cinayette delil elde etme yöntemiyle Yahya Bey şu anki mevcut teknolojide delil elde etme yöntemi çok farklı. Adli tıp şu an HTS baz istasyon çakıştırması, genetik inceleme bunlar şu an çok hızlı bir şekilde daha güncel bir şekilde yapılabiliyor. Biz tamamen bu amaçla kurduk. Ben şunu diyorum her zaman suç ne kadar karanlığa gömülürse gömülsün elbette bir gün gün yüzüne çıkar. Yani bu devletin gücünü gösteriyor, adalet mekanizmasının işlediğini gösteriyor. Vatandaşlarımız da bundan çok memnun. Özellikle 20 yıl önce aydınlatılmamış, raflarda, tozlu raflarda kalmış bir cinayetin sanığının adalet önünde hesap vermesi çok önemli. Biz bu süreci çok önem veriyoruz, daire başkanlığına önem veriyoruz. Ama bizim yaptığımız bir soruşturma değil. Tamamen teknik olarak arkadaşlarımızla bir istişare halinde, işbirliği halinde konuşuyoruz. O tarihte 20 yıl önce işlenen bir cinayette işte gözden kaçırılan bir husus varsa başka bir göz bakış açısı alabiliyor. Teknik bir birim kurduk. Onlar olay yerine gidip gerekirse inceleme yapabiliyorlar. Tabii savcılığımızın talimatıyla. Olumlu da dönüşler aldık. Biliyorsunuz Muhsin Yazıcıoğlu, ondan sonra yani Güncel, Gülistan Doku. Yani bunlar hepsi toplumda hassasiyet oluşturan olaylar, toplum vicdanını yaralayan olaylar. Bunların şu ana kadar çözülmemesi çözülmeyeceği anlamına gelmiyor. Çok olumlu dönüşler aldık. Bu sürece de önem veriyoruz. Şu ana kadar 56 dosya aydınlandı. Yani 56 tane raflarda tozlu kalmış dosyayı çıkarttık ve hukuk çerçevesinde cinayet işleyenleri adalet önüne attık. Burada dediğiniz gibi Fenerbahçe otobüs saldırısından tutun da baktığımız çok çeşitli dosyalar var. Uğur Mumcu dosyasına da bakıyoruz. İşte yakın zamanda MİT mensubumuz

0: Kaşif Kozunoğlu 2011 tarihinde cezaevinde işte ölüm olup olmadığı tespit değil. Buna da bakıyoruz. Bunlar olumlu şeyler ama şu var. Burada yani isimden ziyade vatandaşımız için önemli olan şu. Vatandaşımız diyor ki adalet ne olursa olsun kararlılıkla sonuna kadar bu şahısların yaptıkları yanına kar kalmıyor. Yani bunlar elbet hukuk onda hesap verecek. Biz bu iradeyi, bu kararlılığı göstermek için bu birim kurduk. Arkadaşlarımıza cesaretli, savcı arkadaşlarımızla sürekli görüştüğümüz için çok şükür 56 tane dosyada şu ana kadar aydınlatılmamış cinayeti ortaya çıkarttık.
1: Teşekkürler. Yücel Bey galiba yine bu soruyla alakalı.
2: Evet. Sayın Bakanım, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen bir soruşturma süreci var. Soruşturma ulaştığı şu ana kadarki en önemli delil nedir? Kazanın FETÖ organizasyonu olduğuna ilişkin somut bir delil şu ana kadar dosyaya girdi mi?
0: Evet, elbette girdi. 2009 yılında helikopter kazası sebebiyle rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu tekrardan ben başsağlığı diliyorum. Onunla ilgili biliyorsunuz yakında Ankara Başsavcılığımız bir ikinci operasyonu yaptı. Burada şimdi FETÖ o tarihlerde devletimizin bütün kurumlarına, bütün kılcal damarlarına maalesef sızmıştı. Yani biz şu an gördüğümüz geniş pencereden bunun bir örgütsel talimat ile, yani FETÖ örgütünün bir örgütsel talimat ile bir örgütsel eylem olduğuna kanaat getirdik. Yani irademiz o yönde, yaptığımız operasyonlar o yönde. Somut olarak delil bazlı anlatmak gerekirsek özellikle F-4 pilotunun bizzat kendisi, eşinin Adil Öksüz'le görüşmeleri, mahrem imamlarla olay gününden önce Elazığ'da, Elazığ mahrem imamlarıyla toplantı yapması, Adil Öksüz'ün olaydan önce Türkiye'ye gelip toplantıya katılıp olayın gerçekleştiği bir gün önce yurt dışına çıkması, somut deliller var. Aynı şekilde daha sonradan biliyorsunuz 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Baylok yazışmaları ortaya çıktı. Baylok yazışma içeriklerinde bu olaya atıf yapılması, tereyağından kıl çekermiş gibi bu olayı yaptık, İşte hocamız çok memnun şeklinde yazışmanın bulunması, aynı şekilde F-4 pilotunun eşinin Adil Öksüz'ün evinde parmak izi bulunması, Adil Öksüz'le görüştüğüne ilişkin HTS baz istasyonu kayıtlarında bulunması, birçok delil emare var. Yani biz şu an geniş pencereden baktığımız zaman bunun o tarihlerde devletin kılcal damarlarına çöken hain örgüt tarafından yapılmış olduğuna dair şu an savcılarımızda, Ankara Başsavcılığımızda soruşturma yapan kanaat yüksek. Bir ikinci dalga yapıldı biliyorsunuz. İlk dalgada bir tutuklamalar yapıldı. İkinci operasyon da yapıldı. Devam eden bir süreç var. Tamamen bağımsız yargı tarafından işleyen bir süreç var. Ama maddi anlamda örgütsel eylem olduğuna dair sizin sorduğunuz soruya tekrar dönecek olursak çok fazla delil var.
1: Aynur Hanım, buyurun devam edelim sizinle.
3: Sayın Bakanım, Kaşif Kuzunoğlu ile ilgili olacak benim sorum da. Kendisinin ölümüyle ilgili yeniden incelemeler yapıldı, fethi kabir yapıldı. Bu incelemelerde Kuzunoğlu'nun ölümünün doğal nedenlerle olduğuna ilişkin önceki tespiti değiştirecek yeni bir tip bulguya ulaşıldı mı? Evet. Bir de efendim bu soruşturmanın odaklandığı bir şüphe var mı? Nedir bu şüphe?
0: Şimdi Aynur Hanım, Kaşif Kozunoğlu MİT görevlisi, MİT mensubu, gerçekten devletin dış operasyonlarında görev almış MİT görevlisi ve kendisi hakkında o zaman maalesef FETÖ terör örgütü tarafından başlatılan biliyorsunuz Ergenekon Balyoz soruşturma sürecinde kendisinin Türkiye'ye çağrılması isteniyor, geliyor ve daha sonra da tutuklanıyor. 2011 yılında Silivri cezaevindeyken, yani o tarihteki ölüm sebebi kalp krizi olarak adlandırılıyor. Tabi burada bir cezaevi personelinin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Özellikle cezaevi personeli çok net olayı anlatmıştı. Bunun bir işte bir örgüt tarafından yönlendirildiğini, işte bu bir kalp krizi olmadığını, geç müdahale edildiğini. Bununla ilgili Silivri Başsavcılığımız bir süreç yürütülüyor. Elbette daha önce verilen takipsiz kararı kaldırıldı. Gözaltılar, tutuklamalar yapıldı. Bildiğim kadarıyla 9 tutuklu var. Fethi kabir yapıldı. Burada öncelikli olarak kesin ölüm sebebini öğrenmemiz gerekiyor. Yani burada kalp krizini tetikleyen bir ilaç kullanımı mı var ya da işte geç müdahale mi var ya da yani doktorlar bilerek gözüm müyümdü? Bunu şey yapmamız gerekiyor. Burada tabii fethi kabir yapıldı. Adli Tıp Kurumu henüz rapor sunmadı. İncelemeler yapılıyor. İtirafçı beyanları var. Tutuklamalar yapıldı. Şu an devam eden bir süreç var. Biz de takip ediyoruz. Bu da aynı şekilde faili meşru suçlarla mücadele daire başkanlığının yapmış olduğu çalışmalar kapsamında gün yüzüne çıkan bir dosya. Biz de merak ediyoruz ama tabii Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşmayı tüm yönleriyle yürütüyor. Yani özellikle şu an Fethi Kabir sonucunun, Adli Tıp Kurumu raporunun sonucunu bekliyoruz. Yani ölüm sebebiyle ilgili o. Ama gelinen aşamada özellikle yani rahmetlinin gerçekten doğal bir ölümden ziyade bir müdahale sonucu

0: Dün ilişkin şu an tespitler var ama soruşma süreci olduğu için bilgi veremiyorum.
1: Burada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerini de davet ettiniz. Evet. Bu diziyle, bu senaryoyla bu durumun ne alakası var?
0: Şimdi Sayın Başkanım, Serdar Bey, burada Kurtlar Vadisi tabii biliyorsunuz bunun bir bölümünde, tam olarak şu an hatırlayamıyorum. Burada aynı karakter, yani ölüm gerçekleşmeden önce Kazım Kaşifoğlu, değil mi? Kaşifoğlu isimli bir karakter aynı şekilde devlet görevlisi Silivri Cezaevinde. Yani olay birebir aynı, benziyor. Çünkü 16 dakikalık bir elektrik gitmesi var. Yani henüz söz konusu 2011 tarihli Kaşif Kozunoğlu vefat etmeden önce bu dizide işlenmiş. Birebir işlenmiş. Daha sonra 2 gün sonra da söz konusu işte Kaşif Kozunoğlu'nun ölümü gerçekleşiyor. Buradaki savcı arkadaşlarımız senaristleri bilgi sahibi olarak dinlediler. Yani siz bunu nereden biliyordunuz? Çünkü birebir canlandırma aynı. Oradaki karakter ismi benziyor. Devlet görevlisi, Silivri ceza ve elektrik kesintisi ve daha sonra bakıyoruz aynı şekilde de Kaşif Kozunoğlu'nun 2011 tarihindeki ölümüyle ilgili kareler birbirini tutuyor. Yani bu elbette bir şüphe gerektiriyor. Buradaki savcı arkadaşlarımız tabii bu senaryoyu yazan 3 kişiyi bilgi sahibi olarak, tanık olarak dinlediler. Şu an araştırmalar devam ediyor. Ama bu, yani dediğiniz gibi, şüpheli bir durum. Yani 2 gün sonra gerçek eylem oluyor.
1: Bu kadar tesadüf olmaz diyorsunuz.
0: Olmaz tabii. Birebir bakın, cezaevindeki elektrik kesintisi de var. Bu gerçekte de gerçekleşiyor. Orada da dizide de var. Yani sanki dizide oynanıyor. 2 gün sonra bu olay gerçekleşiyor. Elbette bu şüphe. Şüphe olduğu için savcı arkadaşlarımız da mecburen buradaki senaristleri bilgi sahibi olarak dinlediler. Ya bu araştırılması gereken bir konu.
1: Evet, FETÖ'nün o dönem diziler yoluyla pek elbette çok mesaj verdiğini hepimiz biliyoruz. Fatma Sevinç Hanım, buyurun.
2: Sayın Bakanım, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuruş suç örgütü soruşturmasında bugün hangi aşamadasınız ve örgütün yapılanmasına, finansmanına ve faaliyetlerine yönelik hangi somut suç unsurlarına değinildi, tespit edildi?
0: Alihan Kuruş suç örgütüyle ilgili olarak örgüt kurma, yönetme, mali yönden bir inceleme yapılmıştı. Dolandırıcılık, kara para aklama, bunlarla ilgili bir soruşma başlatılmıştı. Geçen bir operasyon yapıldı. Bildiğim kadarıyla şu an 100 civarında bir tutuklu sayısı var. El konulan şirketler var. Bu konuda Ankara Başsavcılığımız araştırma yapıyor. Özellikle şu an tabii özellikle Alihan Kuruş örgütün lideri olarak görünen kişi. Onun tutuklanmasından sonra ve onun şahsi hayatının lüks içerisinde yaşamasından sonra alt tarafta bir çözülme var. Yeni itirafçı beyanlara geliyor. Özellikle Alihan Kuruş'un yaşamış olduğu hayattan dolayı, şatafatlı hayattan dolayı alt tabakada bir serzeniş var. İtirafçı beyanları oluşmaya başladı. Başsavcılık araştırıyor, Ankara Başsavcılığı. Şu an bildiğim kadarıyla 26 adli kontrol var. 100 tutuklu var, 162 şüpheli var. El konulan şirketler var. TMSF'ye kayyum olarak atanan, devredilen şirketler var. Devam eden bir süreç var ama bu tamamen mali yönden devam ediyor. Özellikle örgüt kurma, dolandırıcılık, kara para aklama, bu kapsamda bir süreç devam ediyor. İtirafçı beyanları geliyor yeni. Yani şu an az önce söylediğim gibi bir çözülme de var. Yeni beyanlar geliyor. Süreç devam ediyor. Ankara Başsavcılığımız hukuk kurallar çerçevesinde soruşturma yürütüyor.
3: Yusuf Bey, buyurun. Yine halk tarafından epey yakın takip edilen bir konu, süresiz nafaka hususu. Anayasa Mahkemesi bu yöndeki düzenlemeleri iptal etmişti ve 9 ay süre vermişti. 30 Eylül'den itibaren bu süre başladı. Nasıl bir yasal düzenleme yapılacak Sayın Bakanım?
0: Süresiz nafaka, yoksulluk nafakası Türk Medeni Kanunu 143-144. Maddelerinde düzenlenmiş. Anayasa Mahkememiz burada bir İlk derece mahkemesinin başvurusu üzerine iptal kararı verdi. Ve 9 ay yeni bir kanun yapmak için süre verdi. Biz meclis kapanmadan önce bu konuda bir çalışma yapmıştık. Özellikle süresiz nafakayla ilgili. Tabii meclisimiz açıldı. Bu konudaki paketi inşallah meclise sunacağız. Süresiz nafaka gerçekten, yani Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında da ben okudum. Orada da yani biraz hakkaniyete aykırı. Özellikle bir günlük evlilik alıp ömür boyu nafaka almak, yani hem vicdanlara hem hakkaniyete aykırı. Bizim yapacağımız yeni düzenlemeyle, yani teklif olarak sunduğumuz mecliste yeni düzenlemeyle daha adaletli, daha hakkaniyetli bir düzenleme istiyoruz. Burada elbette bayanlarımız mağdur olmaması gerekiyor. Hakimlerimize bir yetki veriyoruz. Hakimlerimiz tarafların sosyal, ekonomik durumları, bizzat tarafları dinliyor. Aile Mahkemesi hakimimiz gözlemine göre kusur durumları dikkate alınarak gerekirse süresiz nafaka tekrardan verebilir. Ama bir süre de koyabilir. Burada hakimlerimiz, Aile Mahkemesi hakimlerimiz özellikle somut olaya göre, tarafların ekonomik durumlarına göre, mağduriyet durumlarına göre, hakkaniyet kuralları çerçevesinde bir karar alabilir. Bu şekilde bir düzenleme yaptık. Ama
3: yani evlilik süresi
0: de dikkate alınacak. Ama tekrardan hakimimiz isterse durum ve şartlara göre tekrardan eskisi gibi süresiz bir şekilde nafaka da verebilir. Belirli bir süre de koyabilir. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonra elbette

0: devlette bir düzenleme yapılması gerekiyor. İnşallah meclisimize sunmayı düşünüyoruz. Sayın milletvekillerimiz de takdir ederlerse o konuda mecliste bir çalışma yapılabilir.
1: Yücel Bey, buyurun.
2: Sayın Bakanım, yeni nesil suç örgütlerine ilişkin daha önce bir açıklamanız olmuştu. Tamamen tasfiye edileceğine ilişkin açıklamanızdı. Son dönemdeki operasyonlarda yeni nesil suç örgütlerinin kullandığı en yaygın finansman ve iletişim yöntemi ne olarak ortaya çıktı? Ve kripto para ve yasa dışı bahis üzerinden yürütülen para trafiğini takipte yeni bir sisteminiz var mı?
0: Şimdi ben göreve geldiğim zaman 81 il başsavcılığımıza genelge gönderdim. İşte sokak çeteleri ya da yeni nesil suç örgütleri, yasa dışı bahis, sanal kumar, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadele konusunda bütün arkadaşlarımıza kararlı olduğumuzu, bu konuda ucu kime dokunursa dokunsun, kim olursa olsun sonuna kadar gitmiş konusunda bir genelge gönderdim. Sürekli olarak da başsavcılığımızı istişare halindeyiz. Yeni nesil suç örgütü ya da sokak çetesi dediğimiz suç örgütleri günlük olarak bir yöntem değiştiriyorlar. Bunların finans sahalarını çözmemiz lazım. Yani bunlar daha önce biliyorsunuz maalesef 18 yaşından küçük çocuklarımızı kullanıyorlardı. Bunlarla ilgili bir kanun değişikliği yapıldı. Mecliste cezalar artırıldı. Ama bunların finans damarlarını çözmeden bu iş çözülmez. Şimdi biz bu konuya odaklandık. Özellikle sizin söylediğiniz gibi yeni nesil suç örgütleri yasa dışı bahisle de besleniyorlar. İşte bunlar kripto parayı kullanıyorlar. İşte bir kısım sosyal medya gruplarını kullanıyorlar. İşte panel adını verdiğimiz gruplar var. Panel adını verdiğimiz gruplardan özellikle şahısların, insanlarımızın kimlik bilgilerini alıyorlar. Buna karşı da yakın zamanda bir operasyon yapmıştık biliyorsunuz. Maalesef panel isimli yerlerde, sosyal medya platformlarında bunlar satılabiliyor. Biz kesinlikle bu konuda kararlıyız. Finans ağları konusunda özellikle yasa dışı bahisi kullanıp para yöntemlerini atlama konusunda, aynı şekilde kripto varlıklarıyla yurt dışına para kaçırmaları konusunda yakın zamanda siz de hatırlarsınız bütün mal varlıklarına tedbir koyduk. Yani bu suç örgütüne karışan herkesin mal varlıklarına el koyduk. Yani 8 bin civarında bir kişinin mal varlığına el koyduk. Operasyonlar sürekli yapıyoruz. İçişleri Bakanımızla koordinasyon halindeyiz. Yani biz vatandaşlarımızın huzuru bize emanet. Adalet Bakanlığı bunu teminle sorumlu. Yani kamu düzenini sağlamak devletin temel görevi. Devlet de kamu düzenini ancak kamu kurumları aracılığıyla yapar. Bize de bu konuda bir görev verilmiş. İçişleri Bakanımızla da sürekli toplantılar yapıyoruz. Sağ olsun onlar da kolluk kuvvetleri olarak bize destek veriyorlar. Kesinlikle yeni nesil suç örgütlerini hem varlıklarıyla hem finans ağlarıyla tamamen sonuna kadar mücadele edip kurutacağız. Kaynağında kurutacağız. Buna ilişkin de arkadaşlarımız kararlılıkla operasyonlarına devam ediyor.
1: Teşekkürler. Aynur Hanım, buyurun.
3: Efendim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Bu kapsamda açılan bir dava var ve 436 sanığın yargılama sürecinin devam ettiğini biliyoruz. Bu kapsamda 90'a aşkın duruşma yapıldı bildiğimiz kadarıyla. 29 sanık hakkında da 2 ek iddianame hazırlandı. Evet. Soruşturma kapsamında davada yeni iddianame olacak mı? Bir de efendim soruşturmada gelinen son aşama nedir?
0: Yargılama diyorsunuz herhalde. Evet. Şimdi suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu ve diğer kişiler hakkında bir yargılama başladı. Devam ediyor. Silivri'de, Silivri yerleşkesine devam ediyor. Burada mahkeme önce tutuklu sanıkları dinledi. Daha sonra tutuklu sanıkları dinliyor. Sıralamaya göre şu anda daha önce soruşturma aşamasında itirafçı olup etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulunan kişilerin dinlenmesi aşaması var. Ben de takip ediyorum. Yani duruşmalar biraz gergin geçiyor özellikle. Şu var, burada biz soruşturma, yani ben başsavcı olduğum için diyorum, soruşturma aşamasında sadece tanık beyanlarına dayanarak bir işlem yapılmadı. Masa kayıtları var, para hareketleri var, banka transferleri var, HTS kayıtları var. Şimdi savcının yaptığı soruşturmada dinlenen kişiler mahkeme huzurunda da dinleniyor. Zaten böyle olması lazım. Orada bir yargılama yapan bağımsız bir heyet var, mahkeme başkanı üyeler var, avukatlarımız var, sanık müdafileri var, katılan taraf var. Sorular soruyorlar, soru sorma, doğrudan soru sorma. Tabi burada da dinlenen gördüğümüz kadarıyla soruşturma aşamasında ne söylediyse o kişiler yargılama aşamasında da aynı şeyleri söylüyorlar. İşte para verdik diyorlar, nerede verdiğini söylüyorlar, anlatıyorlar. Yani şu an soruşmayla devam eden bir süreç var, yani benzer bir süreç var. Ek iddianame düzenlendi, hazırlandı. Mahkeme bildiğim kadarıyla henüz kabul etmedi. Orada da yeni isnatlar var, yeni eylemler var. Bu tamamen bağımsız mahkemenin yürüttüğü bir süreç. Yargılama devam ediyor. Ne zaman karara çıkar onu biz bilemeyiz. Sonuçta mahkemenin belirlediği usuller var. Bu şekilde devam ediyor süreç.
1: Sayın Bakanım, teşekkür ederim. Burada yayınımızın sonuna geldik ama tekrar bu fon soruşturmasıyla alakalı son bir değerlendirmenizi alıp yayınımızı kapatmak istiyorum. Vatandaşların merak ettiği konulardan bir tanesi de bu fonda parası kalanların tahsilatı nasıl yapılacak? Yani diğerlerinden, fondan para kazananlardan mı tahsil edilecek? Yoksa bir kamudan kaynak mı aktarılacak? Vergilerimizden mi ödenecek? Bu merak edilen bir konu. Bunu bir netleştirebilirsek iyi olur.
0: Bu teknik bir konu. Tabii fon kurdu, kararlar aldı. Ben de bu kurulda olduğum için biliyorum. Burada kesinlikle öyle bir şey yok. Bakın Serdar Bey, burada haksız kazanç sağlayan ile yasal kazanç sağlayanı, yani meşru kazanç sağlayanı ayırmamız lazım. Şu an bizim operasyon yaptığımız bu fon sahipleri işte olduğu gibi, aynı şekilde manipülasyonlar yapanlar olduğu gibi haksız kazanç sağlayan, fahiş kazanç sağlayanlara ilişkin. Burada kesinlikle biz bunların bütün mal varlıklarına el koyduk. Haksız kazançlarını sonuna kadar üzerine gideceğiz ve iade edeceğiz. Ve iade de ettiriyoruz. Burada TMSF'ye devrediyoruz. El koyuyoruz, TMSF'ye devrediyoruz. Yani fon kurulunun almış olduğu kararlarda kesinlikle vatandaşlarımıza, yani bu borsalarda, hisselerde ya da fonlarda hissesi olmayan vatandaşlarımıza bir külfet getirilmeyecek. Onu net olarak çiziyorum. Ve kesinlikle burada ucu kime giderse gitsin, ismi ne olursa olsun kararlılıkla mücadele ediyoruz. Bakın tutuklamalar yapıldı. Mal varlıklarının, tüm mal varlıklarına el koyduk. Taşınmazlarına el koyduk. Getirdiği, kaçırdığı malları biz bunları mutlaka getireceğiz ve TMSF'de devredeceğiz. TMSF'de hukuk kuralları ve fon kurduğunun almış olduğu kararlar çerçevesinde bunları iyi niyetli yatırımcılara, tazmin merkezine ödettirecek. Burada zaten işleyen bir süreç var. Yani biz elbette bu teknik kısmını bilmiyoruz. Biz sadece adli süreci biliyoruz. Ama şuna vatandaşlarımız emin olsunlar. Kesinlikle fahiş kazanan, haksız bir şekilde meşru olmayan yollarda kısa sürede kazanan vatandaşlarımız ile meşru bir şekilde bu fonlara girip hisselere giren vatandaşlarımız biz ayırt ediyoruz. Bu paraların sonuna kadar hazineye kazandırılması için hukuk kurallar çerçevesinde elimizden geldiğince çalışıyoruz. Şahsi mallarına da el koyduk, kaçırdığı mallara da el koyduk. Siz de takip ettiğiniz teklerini bulduk, özel aldığı evleri bulduk, başkasına devrettiği villaları bulduk ve halen de çalışıyoruz. Biz bunların tamamını hazineye kazandıracağız. Daha sonradan da fon kurulumuz, SPK aldığı kararlar çerçevesinde, hukuk kuralları çerçevesinde bunların elbette aktarımları gerçekleşecek.
1: Peki, teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Bugün editör masasının konu Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek'ti. Açıklamanız için çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür ediyorum. Ekranın dışında bizleri izleyen vatandaşlarımıza hürmetler, selamlar sunuyorum.
1: İyi günler diliyoruz.
0: İyi günler.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: olmasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Ne dediysek oldu.
2: Ay. Bir de şu sabahki kazanın hasar ödemesi yatsa.
3: Damat beyden boşa gitmiş bir dilek.
4: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Hasar günü bile.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Happy Sigorta.
6: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
7: De böyle. Otobit'te.
8: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok...

0: daha fazla ödeme. Kazancım.net, sigortam.net.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıf Bank daima senin de.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıf Bank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Ecza ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
2: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor.

0: diyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce Halkbank.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kim nereden neyi anlatacak bizlere? Hızlıca o bilgileri verelim. Her zaman olduğu gibi muhabirlerimizle başlamayacağız bugün. Çünkü birbiri ardına önemli açıklamalar geldi. Onlara bakacağız ama önümüzdeki dakikalarda kimler neleri anlatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını Yağmur Yıldız'dan alacağız. Meclisin yeni yasama yılındaki mesaisini Ahmet Taner Işıldak anlatacak. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasındaki son duruma ilişkin bilgiler Ada Kahriman'da. Havaların soğumasıyla birlikte gripten korunmanın yollarını Şeymut Çakan Diyarbakır'dan aktaracak. Ve serebral palsi hastası çocuklara özel kıyafetleri görüyorsunuz hemen Gülistan Yazbaşı'nın arkasında. Gülistan da o kıyafetlere dair bilgileri bizimle paylaşacak. Ama muhabirlerimizi kenara alıp bekletelim. Şimdi bugünün iki flaş açıklaması var. Biri MHP grup toplantısında Devlet Bahçeli'nin sözleri. Bir diğeri de Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları. Önce Bahçeli'nin sözleriyle başlayalım. Şimdi yeni yasama yılının ilk grup toplantısıydı bugünkü grup toplantısı Bahçeli'nin. Ve orada Erdoğan için adaylık mesajı verdiğini, adayımız Erdoğan'dır dedi. Seçimlerin 2028 yılında yapılacağını söyledi. Ve 2028 yılı için diyor ki Bahçeli, yürütmede Erdoğan, yasamada MHP olmalı.
1: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı seçilmesi mümkün olacaktır. Zira üçüncü dönem ülkemizde, bölgemizde ve dünyada birçok önemli gelişmeye gebedir ve öncelikli olarak bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan'dadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar üstlendiği sorumluluk, ortaya koyduğu liderlik ve Türkiye'ye kazandırdığı stratejik kapasite dikkate alındığında, kendisinin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi, Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır. Bu nedenle,

0: Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasal iradesini bu yönde ortaya koyduğu takdirde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir. Bunu mümkün kılacak hukuki, siyasi ve toplumsal zemin fazlasıyla vardır. Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir hükmü, meclisin nitelikli çoğunlukla alacağı seçimlerin yenilenmesi kararıyla üçüncü dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığını mümkün kılmaktadır. Bu hükümler doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi olarak düşüncemiz şudur. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Türkiye'nin şahlanışına tanıklık edecek önümüzdeki 5 yıllık dönemin siyasi formülünü şu şekilde ifade ediyorum. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arşıdır.
1: Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Gündemde pek çok soruşturma var. Hepsi soruldu ama asıl tabii flaş olan ki sorular da bununla başladı. Fon soruşturması meselesiydi. Akın Gürlek diyor ki biz fonlarla ilgili 2025 yılında bir hareketlilik olduğunu fark ettik diyor. Biliyorsunuz bu fahiş oradan para kazananların paralarını iade etmeleri için bir banka hesap numarası oluşturulmuştu, paylaşılmıştı. Akın Gürlek diyor ki 5 kişi bu şekilde fahiş olarak elde ettiği parayı iade etti. Yani sadece kendi ana parasını aldı. Ama iade edenler için de ne vardı? İki katını iade ettiğin takdirde etkin pişmanlıktan faydalanabiliyordun. Biz de buradan şu soruyu soruyorduk. Peki paranın iki katını iade etti diyelim. Etkin pişmanlıktan faydalandı. Bu kişi o zaman yargılanmayacak mı? Bu sorunun da aslında yanıtını verdi bakan bir anlamda. Diyor ki bu sadece cezalarında bir indirim sağlayacak diyor. Yoksa parayı iade ettikleri için yargılanmama gibi bir durum söz konusu olmayacak. Yani dosyaları o şahısların kapanmayacak.
2: 2025 yılında ben hatırladığım kadarıyla biz Şubat ayında özellikle bir kısım fonlarda ve hisselerde hareketlilik olduğunu fark etmiştik. Meşru olmayan kazanç var. Yani kısa sürede haksız bir şekilde balon hisse diye tabir edilen hisselerden anormal bir şekilde işte kısa sürede gir çık yapılarak kazanılan bir kazanç var. Burada tabii bizim dikkatimizi çekmişti. Arkadaşlarımız da bu konuda özellikle SPK'ya soruşturması için yazı yazdı. Şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Aynı şekilde mal kaçırmasının önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Kapalı fonlar ya da açık fonlar da kısa sürede tamamen aldıkları tüyolar, içeriden aldıkları bilgiler, manipülatif hareketlerle kötü niyette kısa sürede girdi çıktı yaparak inanılmaz fahiş miktarda kazanılan paralar var. Yani biz şu an zaten bunlarla ilgili soruşmayı başlattık. Belirlenen ilkeler çerçevesinde TMSF'de de bir hesap iadesi açıldı. Özellikle iade etmek isteyen, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iade de bulunmuş. Zararın 2 katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi. Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak. Devletin bağından üzüm kurusu çalan tilkiden devlet pekmez olarak o üzümü çıkartır diye bir laf var. Yani devlet bunun kesinlikle takipçisi.
1: Şimdi gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü mesaisine. Erdoğan'ın mesaisinde ne var, nereler var? Hemen şöyle bir Yağmur Yıldız'a dönelim. Yağmur bizi bekliyor. Yağmur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesaisinde bugün neler var, nereler var, nerede olacak?
3: Sevgili Halil Aslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü mesaisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürecek. Saatler 14'ü gösterdiğinde 2026-2027 akademik yılı açılış programı töreni gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda yine tören Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kongre merkezinde düzenlenecek. İlk olarak YÖK Başkanı Erol Özvar, ardındansa Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye geçerek hitabını gerçekleştirecek. Vereceği mesajları canlı olarak aktaracağız. Tabii akademik yıl açılışı ile birlikte üniversitelerde yeni dönemde başlamış olacak. Bu yeni döneme ilişkin yenilikler de var. Dilerseniz öncelikle bunu ifade edelim. Malum Türkiye terörsüz Türkiye ve bölge vizyonunu hayata geçirdi ve bu anlamda önemli adımlar atıldı. Gerek yasama olarak gerek siyaseten pek çok önemli gelişme yaşandı ve terörle mücadelede kritik bir adım atılmış oldu. Bu Türkiye modeli olarak da aslında dünyada da dikkat çekti. Dolayısıyla bu gelişmenin üniversitelerde ele alınması, akademik açıdan da değerlendirilmesi gündeme geldi. YÖK Başkanı da tüm üniversitelere bir yazı göndermişti. Bu kapsamda üniversitelerin bir yıl boyunca işleyeceği ve ilk ders olarak da işlenecek konu terörsüz Türkiye süreci olacak. Bu kapsamda üniversitelerde hem bir yıl boyunca eğitim verilecek hem de ilk ders olarak da bu konu gündeme gelecek, işlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da elbette buna değinmesini bekliyoruz. Geçtiğimiz yılki hitabında Gazze'yi ele almıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle Gazze Barış Anlaşması'nın imzalandığını ancak hala hayata geçirilmediğini biliyoruz. Yine başta Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmelere de ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Zira akademik anlamda önemli adımların atıldığı kurumlar, üniversiteler, gençlerin, toplumların yetişmesi anlamında önemli kuruluşlar. Dolayısıyla tüm bu küresel gelişmelerde elbette burada yetişecek gençleri de ilgilendiriyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geniş bir perspektifte değerlendirmeler yapması bekleniyor. Yine akademiye ayrılan bütçe, üniversiteler ve eğitime ilişkin atılan adımları da özetlemesini, değerlendirmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören saat 14'te başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden takip ediyoruz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Peki, Yağmur'dan sözü alalım ama Ankara'da kalmaya devam edelim. Şimdi külliyeden meclise geçelim. Yeni yasama dönemi başladı. Bugün mesaiye başlıyor. Genel kurulun gündeminde peki neler var, neler olacak öğrenelim. Söz Ahmet Taner Işıldak'ta. Taner merhaba, seni dinliyoruz.
4: Elin Aslan merhabalar. Aslında meclis bugün yoğun bir gündemle başladı. Siyasi partilerin grup toplantılarıyla başladı. Milliyetçi Hareket Partisi, Yeni Parti, DEM Parti grup toplantılarını gerçekleşti. Sıradaysa Cumhuriyet Halk Partisi var. Saatler 13.30'u gösterdiğinde yine genel kurulda yoğun bir gündemde olacak. Hakeza komisyonlarda da oldukça ilginç konular yer alıyor. Şimdi isterseniz genel kurulla başlayalım. Genel kurul saat 15'te başlayacak. Duman Kurtuluş açıklama yapmayacak. Bunu söyleyelim. En azından genel kurulu o açmayacak. 1 Ekim'de açtığı için Pervin Buldan ya da Celal Adan'ın açacağı söyleniyor genel kurulu. Tabii genel kurulda ne olacak? Şimdi biz 28. dönem 5. yasama yılındayız biliyorsunuz. 4. dönemde ise Türk Kızılayı Kanun teklifi kalmıştı. İşte şimdi kaldığı yerden devam edecek Türk Kızılayı görüşmeleri. Peki bu kanun teklifi neyi öngörüyor? Öncelikle şunu söyleyelim. Türk Kızılayı da özel müstakil bir kanun teklifi bu. 1868 aslında Hilal Amir'in kuruluşundan beri ilk kez Türk Kızılayı'na bir müstakil kanun düzenlemesi yapıyor. Şimdi Türkiye'de olası bir sıkıntı yaşandığında, depremdir, işte afetler yaşandığında uluslararası Kızılay ve uluslararası Kızılay'ın verdiği yardımlar direkt olarak Türk Kızılayı bünyesinde toplanacak ve o merkezden dağıtılacak. Yine herkese savaş ve çatışma bölgesinde görev alan Türk Kızılayı personeline de nakdi tazminat imkanı da bu kanun teklifiyle birlikte doğacak. Görüşmeler başlıyor. Aslında en önemli olaylardan bir tanesi ise bu kanun teklifinde Hilal Aslan. Şimdi Hilal Aslan, öncelikle şunu söyleyelim. Türk Kızılayı olası afet durumlarında ihtiyacı bulunan ürünlerle, işte kıyafetler, çadırdır, battaniyedir, bunlarla ilgili ihale açıyordu. O ihaleler neticesinde bu ürünleri dağıtıyordu. Artık ihale açmasına gerek kalmadan direkt kendi sermayesinden bu ürünleri alıp bölgelere, afet bölgelerine ya da sıkıntı yaşanan bölgelere direkt olarak temin edebilecek. Bu da aslında ilk elden hemen müdahale imkanını bizlere doğuruyor. Bugün itibariyle görüşülmeye başlanıyor. Bu hafta içerisinde de onaylanacağı en azından konuşulanlar arasında. Bir diğer önemli mevzuysa Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan sunum gerçekleştirecek. Hangi konuda? Banka faaliyetleri ve para politikaları uygulamaları konusunda Plan ve Bütçe Komisyonu bilgilendirecek. Tabii Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yalnızca Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan değil, Bir de fonlarla alakalı olarak bir düzenleme var. 28 Eylül'de sunulmuştu bu yasa teklifi. Yatırımcıların korunmasına başlayan bir yasa teklifi bu. Teklifle birlikte bu fonların mali yapısı bozulan veya mevzuata aykırı işlemlerle karşı karşıya kalan yatırım fonlarının adil ve şeffaf bir biçimde tasfiye edilmesi öngörülüyor. Ve bu bağlamda da yatırımcının korunması ön planda çıkıyor. Bu da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek düzenlemelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğeri ise yine Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda görüşülecek. O da yabancı dijital konaklama platformlarıyla alakalı olarak bir düzenleme. Bu platformların Türkiye'de temsilci bulundurmaları geçtiği takdirde, bu kanun teklifi görüşüldüğü takdirde zorunlu olacak. Bu platformlar Türkiye'de temsilci bulunduracaklar. Temsilci bulundurmayanlara ise idari yaptırım ve para cezası gelecek. Bunun temel sebebi ise Türkiye'deki turistlerin ve yabancı turistlerin sıkıntı yaşamaları konusunda karşılarına bir temsilci bulamamasından kaynaklı olarak olduğunu söyleyelim. Aslında evet, komisyonları söyledik, genel kuruldan olacağını söyledik ama yasama yılında oldukça önemli gündem maddeleri de var. Bunlardan bir tanesi de Terörsüz Türkiye ile alakalı olarak mecliste kurulacak izleme komisyonu. En azından aldığımız bilgiler doğrultusunda şunu söyleyelim. Bu hafta itibariyle artık isimler istenecek siyasi partilerden. Mecliste grubu bulunan siyasi partilerden isimler istenecek ve izleme grubunun da artık ilerleyen haftalarda net bir şekilde kurulacağını görebiliriz. Yine yeni anayasa ile alakalı olarak partilerin de çalışmalarının devam ettiğini söylüyoruz. Yani bu yıl oldukça yoğun geçeceğini söyleyelim. Bir parantez olarak şunu söyleyeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti'nin başkan vekili Bekir Bozda sağlık gerekçesi sebebiyle görevinden de istifa etti. AK Parti grubu yeni meclis başkan vekilini seçmek için de yakın zamanda bir araya gelecektir. Biz de gelişmeleri takip etmeye, anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz diyelim Elin Aslan ve sözü size bırakalım.
1: Taner, teşekkür ediyoruz. Ahmet Taner Işıldak'tan sözü alalım. Şimdi Ankara'dan İstanbul'a gelelim. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümü. Ölümüyle ilgili soruşturma malumunuz devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de mezarı açılmış, örnekler alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda incelenmek için o örnekler alınmıştı. İncelemeler tamamlandı. Peki sonuçlar ne zaman çıkacak? Soruşturma ne aşamada? Bugün bu saat itibariyle yeni bilgiler, gelişmeler var mı? Hemen dönelim Ada Kahriman'a, bu soruları soralım, yanıtları öğrenelim. Ada, merhaba, seni dinliyoruz.
5: Pelin Aslan, şöyle ki Fethi Kabir işlemi tamamlandı. Tabii buradaki sürece dair, yani soruşturmaya dair, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya dair de son aşamada, yani gelinen son aşamada Adalet Bakanı Akın Gürlek de bir açıklama yaptı. Kendisi şuna değindi. Burada gelinen son aşamada müdahale sonucu öldüğü tespitinin olduğunu belirtti. Aynı zamanda Kurtlar Vadisi Pusu dizisini hatırlayacağınız üzere bir inceleme başlatılmıştı. Senaristlerin de ifadesi burada bilgi sahibi sıfatıyla alınmıştı. Burada Kurtlar Vadisi'nin bir bölümünde karakterin ölümü canlandırılıyor. Senaryoyu yazan 3 kişiye bilgi sahibi olarak değerlendirdiler. Cezaevindeki elektrik kesintisine kadar dizide işleniyor dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Kurtlar Vadisi'ndeki sahnenin şüpheli bir durum olduğunu söyledi yaptığı açıklamada. Tabii bir Fethi Kabir işlemi yapılmıştı hatırlayacağınız üzere. Yapılan Fethi Kabir işleminde burada Kaşif Kozinoğlu'nun kemikleri dışında buradaki kefenin çürümediği, aynı zamanda cesedin bütünlüğünün korunduğu ve bununla birlikte bazı doku parçalarında bozulmadığı belirtilmişti. Şimdi burada mezarından alınan örnekler yeniden kabrine konuldu. Zaten 12 Eylül'de mezarından alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi tamamlandı. Örnekler incelemenin ardından yeniden kabrine konuldu. Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi, ölümünde üçüncü kişilerin bir müdahalesi var mı? Bunun araştırılması amacıyla zaten 12 Eylül tarihinde bir Fethi Kabir işlemi yapılmıştı. Çalışmalar kapsamında mezarından kemik, toprak ve çeşitli tıbbi örnekler alınarak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Mezarından alınan örnekler Kozinoğlu'nun Ümraniye Kocatepe mezarlığındaki kabrine konuldu dün. Bu sırada mezar çevresinde olay yerinde belirli güvenlik önlemleri alınmıştı. Aynı zamanda bir din görevlisi de burada hazır bulunmuştu. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze nakil aracı Kocatepe mezarlığından ayrıldı. Şimdi burada Fethi Kabir sonrası Adli Tıp Kurumu'nda neler yapıldı? Toksikolojik analizler yapılmıştı. Yani burada bir zehirlenme şüphesi vardı bildiğiniz üzere. Ceset dokularından, kefenden veya mezar toprağından alınan numuneler adli kimya laboratuvarlarında taranarak vücutta zehirli madde ağır metaller veya ilaç kalıntısı olup olmadığı araştırıldı. Laboratuvar sonuçları tabii tek başına değerlendirilemiyor. Vakanın geçmişine ait hastane belgeleri, EpiCriz raporları, 112 kayıtları veya burada kamera kayıtları, yani görüntüler incelenmişti hatırlayacağınız üzere. İşte bunlar Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından numune sonuçları ile harmanlanıyor. Analizlerin ardından da Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu kesin bir mütalaa raporu hazırlıyor. Bu raporda ölümün kesin nedeni ve ölümde üçüncü bir kişinin müdahalesi bulunup

0: almıştı. Üçüncü dalga operasyon mesela en önemli operasyonlardan bir tanesiydi. Çünkü burada eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören gözaltına alınmıştı. Bununla birlikte cezaevi savcısı, o dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan da gözaltına alınmıştı. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Aynı zamanda Kaşif Gözünoğlu'nun buradaki koğuş arkadaşlarının da gözaltına alındığını görmüştük 3. dalga operasyonda. Hem burada Hasan Atilla Uğur hem de aynı zamanda Hasan Ataman Yıldırım adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ve 4. dalga operasyon kapsamında da 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Burada da yine 1 şüpheli tutuklanmıştı. Son olarak burada gözaltına alınan bir isim var. Kurtlar Vadisi Pusu dizisine dahil olduğu, yani senaryoya dahil olduğu belirtilen Bayram Özbek. İşte bu soruşturma kapsamında da Bayram Özbek'in tutuklanmasıyla birlikte toplamda tutuklu sayısı 9'a yükselmişti. Tabii soruşturma titizlikle yürütülüyor. Hem Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hem de burada aynı zamanda jandarma tarafından özel bir ekip kurulmuştu. FETÖ'ye bir işlevi tamamlandı. Bundan sonra da Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporun açıklanması bekleniyor Hellas'ta.
1: Ada, teşekkür ediyoruz. Ada Kahriman'dan söz alalım. Bir başka meseleye gelelim şimdi. Bugün İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldıran başka bir okulda okuyan bir öğrenci. Bıçaklananlar da öğrenci. İstanbul Valisi Davut Gül öğrencilerin tedavi gördüğü hastaneye gitti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ve öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Vali diyor ki 8 öğrenci yaralandı. Bunların 5'inin durumu hafif. 2 öğrencinin tedavisi sürüyor. 1 öğrenci ise ameliyatta.
2: Toplamda 8 öğrencimiz yaralı. Bunun 5 tanesinin durumu hafif yaralı. Muhtemelen gün içerisinde tedavisi tamamlanacaktır diye tahmin ediyoruz. Doktorlarımız öyle bilgi verdiler. 2 yavrumuzun, öğrencimizin tedavileri devam ediyor. Bunlarla ilgili de olumlu anlamda bir iyileşme var. Bir çocuğumuz da ameliyatta. Ameliyat süreci devam ediyor. Bu ameliyatta henüz çıkmadığı için durumuyla ilgili bir değerlendirme şu an itibariyle yapamıyor. Saldırı yapan, aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden yine bir öğrencimiz, kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor. Kız öğrenci okul kıyafetiyle içeriye giriyor ve çocuklara hedef gözetmeden bıçaklıyor. Hepimize geçmiş olsun. Bundan sonraki süreçte tedavi süreci devam edecek. Adli bir olay var. Başsavcımız burada, müdürlerimiz burada.

0: CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması. Şimdi süreci hatırlayacaksınız. Görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerde paralar böyle istiflenmişti. Kuleler oluşturulmuştu. O paralarla da İstanbul İl Başkanlığı binası CHP'nin alındığı açıklanmıştı. O görüntüler İmamoğlu davasında tekrar gündemde. Eski CHP İstanbul basın danışmanı Mustafa Can Poyraz'a mahkemede paraların oraya nasıl getirildiği soruldu. O da isim olarak, cevap olarak Fatih Keleş dedi. Peki Fatih Keleş kim? Bir bakalım.
1: Çantalar açılıyor, masaya para desteleri çıkıyor. Bir tarafta sayım sürüyor, diğer tarafta yeni balyalar geliyor. Türkiye bu görüntüleri ilk kez 2024 yılında gördü. CHP görüntülerin 2019'da İstanbul İl Başkanlığı için bina satın alınması sırasında çekildiğini açıklamıştı. Savcılık da görüntüler üzerine soruşturma başlatmıştı. Şimdi aynı görüntüler devam eden İmamoğlu suç örgütü davasında yeniden açıldı. Tutuksuz sanık eski CHP İstanbul basın danışmanı Mustafa Can Poyraz çapraz sorgudaydı. Savcılık paraların il binasına nasıl getirildiğini sordu. Poyraz ise İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in getirdiğini itiraf etti. Şimdi burada bir parantez açalım. Fatih Keleş kim? Keleş İstanbul Büyükşehir

0: Belediyesi, Spor Kulübü Başkanı ve İBB Meclis Üyesi. 2024'te para sayma görüntüleri ortaya çıktığında da savcılığa ifade vermişti. Bugünse İmamoğlu Suç Örgütü davasında tutuklu sanık olarak yargılanıyor ve o gün çekilen görüntülerde kendisi de var. 2024'teki soruşturmada Keleş, para sayımının yapıldığı yerde bulunduğunu kabul etmiş, oraya CHP il binasını satın alma süreci nedeniyle gittiğini söylemişti. Parayı da dönemin CHP Beylikdüzü ilçe başkanı Turan Taşkın Özer'den aldığını anlatmıştı. Ama şimdi mahkemede başka bir sanığın ağzından Fatih Keleş ismi tekrar çıktı. Savcının Poyraz'a ikinci sorusu para miktarı ile ilgiliydi. Savcı, 15 milyon lira gibi bir para hiç dikkatinizi çekmedi mi diye sordu. Poyraz ise çekmediğini söyledi. Mustafa Can Poyraz'ın bu cevabı, görüntülerdeki para miktarı nedeniyle duruşmanın en dikkat çekici anlarından biri oldu. Çünkü kendisi de o odadaydı. Fatih Keleş'in adı para trafiği ile ilgili ilk kez yan yana gelmiyor. 2024'te eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas da savcılık ifadesinde parayı ofise Fatih Keleş'in getirdiğini söylemişti. Şimdi iki ayrı tarihte iki ayrı isimden aynı yönde beyan var. O görüntülerde ayrıca İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve başka isimler de görülüyor. Görüntülere ilişkin 2024 yılında yapılan soruşturmada çok sayıda kişinin ifadesi alınmıştı. Şimdi o görüntüler yeni davadaki sorguyla birlikte yeniden tartışılıyor. Mahkemenin önündeki mesele ise görünenin aksine daha büyük. Paranın kaynağı neydi ve neden milyonlarca lira nakit olarak taşındı?
1: Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada geçtiğimiz hafta operasyon düzenlenmiş. Aralarında Eyüp Sultan Belediyesi Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de olduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette sorguları tamamlanan 28 şüpheli dün Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Eyüp Sultan Belediye Başkanı Özmen dahil 17 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkan şüphelilerden aralarında Mithat Bülent Özmen'in de olduğu 13 şüpheli tutuklandı. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Özmen, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet almak ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından, diğer 12 şüpheli ise kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçundan cezaevine konuldu. Mahkemeye sevk edilen diğer 4 şüpheli hakkındaysa adli kontrol hükümleri uygulandı. Ve Ataşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturması. O soruşturmada da aralarında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma 20 Nisan'da tutuklanan şüphelilerin dijital materyallerinin incelenmesiyle genişletildi. Etkin pişmanlık ifadeleri, CİMER ihbarları üzerine dinlenen tanıkların anlatımları ve rüşvet verdiği öne sürülen şüphelilerin beyanları da dosyaya girdi. Telefon ve baz istasyonu kayıtlarıyla masak hesap hareketleri incelendi. Başsavcılık açıklamasına göre bazı belediye çalışanlarının rüşvet olarak yüksek tutarlı hediye kartları ve döviz aldığına ilişkin tespitlere ulaşıldı. Bazı firma sahiplerinin de bu kartları temin ettiği ve döviz cinsinden ödeme yaptığı ileri sürüldü. Dosyadaki bir diğer iddia ise çöp konteyner alımı ile ilgiliydi. İmar ve iskan işlemleri bulunan firma sahiplerini sözde çöp konteyneri aldırarak maddi menfaat sağlandığı ifade edildi. Savcılık bu iddiaya ilişkin bulguların dijital materyal incelemelerinde elde edildiğini bildirdi. Operasyonda Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, eski başkan yardımcıları Murat Korkmaz ve Leyla Terzi ile başkan yardımcıları Aytekin Şahin ve Ekrem Köse gözaltına alındı. Temizlik Hizmetleri Müdürü Cihan Karakaş, iki belediye çalışanı ve 5 şirket ortağı da gözaltına alınanlar arasındaydı. Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Savcılık işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Murat Güneş, Leyla Terzi, Mustafa Anıl Altan, Cihan Karakaş, Halim Bak tutuklandı. 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de 3 belediyeye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Sercan Tuncer tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın farklı soruşturma dosyalarından elde edilen mali veriler, ihale dosyaları, TAPE kayıtları, tanık ve gizli tanık anlatımlarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü raporları birlikte incelendi. 11 Mart 2026'da CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan aramada el konulan 314 ihale ve doğrudan temin dosyası incelenmek üzere Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Müdürlüğün yaptığı kontrolde 2022-2026 dönemindeki 41.419.452 lira bedelli 13 ihale ve doğrudan temin dosyasında usulsüzlük saptandı. Söz konusu mal ve hizmet alımlarında CHP'li Başkan Vahap Seçer'in olurunun bulunduğu belirlendi. Dosyalardaki tespitlerin ardından hazırlanan raporda CHP'li Başkan Seçer'le birimlerin yöneticilerinin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği ve toplam 336.086.968 lira tutarındaki mal ve hizmet alımlarındaki yolsuzluklardan sorumlu oldukları ifade edildi. CHP'li Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanlarının da aralarında bulunduğu 60 şüpheli adliyeye sevk edildi. 60 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı. Zanlılardan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer dahil 50'si tutuklama, 10'u ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik CHP'li Başkan Vahap Seçer ve 2 belediye başkanı dahil 34 zanlının tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık ifadesinde Büyükşehir Belediyesi'nde gördüğü usulsüzlükleri ilişkin itiraflarda bulunan Genel Sekreter Olcay Tok, adli kontrol tedbiriyle salıverilen zanlılar arasında yer aldı. İzmir Bayraklı Belediyesi'ne yönelik de soruşturma var. O soruşturmada da 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da olduğu 46 şüpheli gözaltında. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında önemli bilgi ve delillere ulaşıldı. Sayıştay ve MASAK raporlarıyla soruşturma derinleştirildi. Teknik ve fiziki takibin ardından da operasyon için düğmeye basıldı. Aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da olduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mali suçlarla mücadele ekipleri sabah saatlerinde harekete geçti. Gözaltı listesindeki şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Aralarında Serdar Sandal'ın da olduğu 46 şüpheli, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından gözaltına alındı. Basılan adreslerde uzun süre arama yapıldı. Çok sayıda belgeye el konuldu. Firari 2 şüpheli arama çalışmaları ise sürüyor.

0: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün Mekke İttifakı toplantısı yapıldı biliyorsunuz ki. İsrail ve Yunanistan endişeyle takip etti. İki ülke basını toplantıda alınan kararları sayfalarına taşıdı. Suudi Arabistan'a destek için düğmeye basıldı yorumları yapıldı.
1: Toplantı dünya gündemine yansıdı. İsrail ve Yunanistan'da alarm zilleri çaldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke İttifakı kapsamında düzenlenen toplantı büyük yankı uyandırdı. Dışişleri Bakanları dahil üst düzey yetkililer Riyad'da bir araya geldi. Toplantıda alınan kararlar İsrail ve Yunanistan'da yankılanırken kulislerden çarpıcı iddialar ulaşıyor. İsrail merkezli Kanal 14 Türkiye ile Pakistan'dan Suudi Arabistan'da takviye güç başlıklı bir haberi kaleme aldı. Husilerin saldırıları altındaki Riyad için Mekke İttifakı tarafından düğmeye basıldığı ifadeleri kullanıldı. Amaçsa ortada. Kolektif savunma gereği Suudi Arabistan'ı korumak ve Bab-ül-Mendeb Boğazı üzerindeki stratejik denizcilik yolunu güvence altına almak denildi. Maarif ise Husiler çok ileri gitti. Üç güç devrede dedi. Üç ülkenin ortak savunma taahhütlerinin pratik uygulanmasına derhal geçilmeye karar verildiği belirtildi. Riyad'da asker konuşlandırma kararının duyurulduğuna vurgu yapıldı. Yunanistan'dan Banking News, Türkiye ve Pakistan Suudi Arabistan'a askeri güç konuşlandırmayı planlıyor dedi. Bunun Atina açısından olası durumlara karşı dikkatli olunması gereken kesin sonuç anlamına geldiği belirtildi. Atina merkezli para politika ise habere Mekke anlaşması devreye alındı. Hepimiz birimiz için başlığını verdi. Haberde alınan kararların üç devleti tek bir devlet haline getirdiği ifade edildi. Yani herhangi birine yapılacak saldırı hepsine yapılmış saldırı olarak kabul ediliyor denildi.
0: ABD ve İran gerilimine de şöyle bir bakalım. Gerilim tırmanırken askeri hareketlilik ve ekonomik yansımalarda yeni bir aşamaya geçiyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran bağlantılı tehditler nedeniyle İngiltere'deki bombardıman uçaklarını geri çektiğini doğruladı. Tahran'dan elimiz tetikte ve müzakere yok mesajları geldi. Tüm bu gerilimlerin gölgesinde Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri daha hedef alındı.
1: ABD, İngiltere'deki Fairford Hava Üssü'nde bulunan bombardıman uçaklarını çekmişti. İran nedeniyle bu kararın alındığı iddia edilmişti. ABD Başkanı Trump o iddiayı doğruladı.
2: Bazı tehditler vardı ve düşmanı kışkırtmaktansa düşmanı ele geçirip ineceğiz. Ama neden uçakları orada bırakalım ki?
1: Trump, bir İran İHA'sının üsse sızma girişiminde bulunduğu iddialarına ise net yanıt vermedi. Gelişme, İran Savaşı'nın etkilerinin Orta Doğu ile sınırlı kalmadığını da gösterdi.
2: Bunu söyleyemem ama yaptılarsa ağır bedel öderler.
1: ABD'nin ara seçimden sonra İran'a yeniden saldırı başlatacağı iddiaları da var. Bölgeye yeni bir savaş gemisi de gönderildi. İran'dan tehditlere cevap gecikmedi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ordunun ABD ve İsrail'in olası yanlış hesabına karşı eli tetikte beklediğini ve alacakları yanıtın yıkıcı olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dansa müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Pezeşkiyan, Minap'taki okul saldırısını ve suikastları hatırlattı. ABD ile müzakere masasına oturmayacaklarını belirtti. Çünkü müzakere etmenin bir anlamı olmadığını söyledi. Pezeşkiyan, masaya oturduklarında kendilerine savaşın dayatıldığını belirtti. Hürmüz'deki gerilim de sürüyor. Bir tanker daha hedef alındı. Şüpheli bir mühimmatın isabet ettiği tankerin makine dairesinde yangın çıktı. Can kaybı ve yaralanma bildirilmedi. Güvenlik risklerine rağmen Körfez'deki petrol akışı hız kesmiş. JP Morgan'ın verilerine göre bölgedeki ham petrol sevkiyatı savaş öncesi seviyelerin %98'ine yani günlük 17,5 milyon varile ulaştı. Suudi Arabistan'ın fiyatları düşürmesi ve Irak'ın ek gemiler kiralaması piyasadaki arzın sürdüğüne işaret ediyor. Bölgedeki kriz derinleşirken ABD'nin silah satışları da ivme kazandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne Javelin ve Patriot füzeleriyle çeşitli mühimmatları içeren toplam 2,27 milyar dolarlık askeri satışı onayladı. ABD kısa süre önce Suudi Arabistan'a da 24,3 milyar dolarlık F-35 savaş uçağı satışına yeşil ışık yakmıştı. Uzmanlar, ABD'nin İran tehdidine karşı müttefiklerini güçlendirmeye çalıştığını belirtti.
0: Yarın Hamas'ın taarruzunu bahane ederek başlayan İsrail soykırımının 3. yıl dönümü. Öncesinde ise Hamas'ın direnişinin sembolü olan Yahya Sinvar'a ait yeni görüntüler yayınlandı.
1: Son nefesine kadar cephede savaştı. İsrail askerlerinin saldırısıyla şehit oldu. Hamas'ın eski siyasi büro başkanı Yahya Sinvar'ın direnişçilerle birlikte savaştığı bazı anları ilk kez yayınlandı. Sinvar'ın onurlu direnişi, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı soykırımın 3. yıl dönümü öncesinde bir kez daha gündem oldu. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları sosyal medyadan bir video paylaştı. Sinvar'ın son günlerinde yanında bulunan arkadaşlarından Enise Derbi için hazırlanan taziye kesitlerine yer verildi. Sinvar'ın Tel es-Sultan mahallesindeki çatışmalar sırasında hayatını kaybeden direnişçilerle birlikte yer aldığı anlara yer verildi. İsrail güçlerine yönelik pusu eylemlerine katıldığı anlar ilk kez ortaya konuldu. Görüntüler İsrail ordusunun Refah'ın batısında askeri operasyonlarını yoğunlaştırdığı bir döneme aitti. Sinvar ve beraberindekilerin bölgedeki yıkılmış evlerin arasında hareket ettikleri anlar yer aldı. Kayıtlarda Yahya Sinvar'la korumalarının İsrail güçlerince kuşatıldıkları ve daha sonra hayatlarını kaybettikleri noktaya yakın bir evde bulundukları anlar belgelendi. Üç yıldır soykırımın en acı halini yaşayan Gazze şeridinde resmi verilere göre 74 binden fazla kişi şehit oldu. Enkazların altındaysa belki bir o kadar daha şehit yatıyor. Ateşkesi ihlal eden İsrail bir kez daha saldırdı. Şehitlerin sayısı artarken Birleşmiş Milletler bölgedeki duruma dikkati çekti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres uluslararası topluma ateşkes çağrısı yaptı. Gazze'de ateşkesin kalıcı hale gelmesinin zamanı geldi dedi. Öte yandan İsrail insafsız planlar kurmaya devam ediyor. İsrail basınına göre bir profesör Filistinlileri göçe zorlamak için yeni bir plan yaptı. 72 silahlı militan kullanarak eş zamanlı saldırılar tasarladı. Filistinlilerin kitlesel göçü hedefiyle 700'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olacak saldırılar düzenlemek için bir terör ağı kurdu. İsrail, Kudüs'te İngiliz konsolosluğunu kapatma kararının ardından geri adım atmayan İngiltere'ye tepki gösterdi. İngiltere'nin 27 İsrailli diplomatı sınır dışı ederek bu tepkiye karşılık vermesi bekleniyor. İki ülke arasında ziyaretler olsa da taraflar arasında konsolosluğun kapatılmasını önleyecek bir uzlaşıya varılamadığı aktarılıyor. Batı Şeria'da da zulmünü sürdüren İsrail yine Filistinlilere rahat nefes aldırmadı. Kendilerine çarptıkları gerekçesiyle saldırdılar. Araçtaki 3 Filistinli'ye ateş açtılar.
0: Kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı oldukları belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 33 şüpheliden 26'sı yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 30 Eylül'de Çankaya'da bir iş yerine uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıya katıldıkları belirlenen 7 şüpheli tespit edilmişti. 2 Ekim'de 5 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti. Ele geçirilen delillerin incelenmesiyle olaya iştirak eden diğer şüphelilerin kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantısı tespit edildi. Aralarında 12'si adli süreçteki çocuk olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 6 Ekim'de 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 26 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Giyinmek bazı çocuklar için sanıldığı kadar kolay değil. Serebral palsili çocukların yaşadığı zorluklar dinlendi ve kıyafetler onların ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlandı. Biz bu noktadan sözü muhabirimiz Gülistan'a verelim.
3: Bir çocuk için fermuar kapatmak, kolunu giysiden geçirmek ya da paçasını yukarı çekmek küçük eylemler gibi görünebilir. Ancak bu zahmetsiz görünen eylemler serebral palsili çocuklar için büyük bir mücadele gerektiriyor. İşte bu mücadeleyi kolaylaştırmak için de bir tasarım yapıldı. Çocukların rahat giyebileceği, ailelerin de işini kolaylaştıran bir kıyafetler tasarlandı. Şimdi hem o kıyafetleri göreceğiz hem de bu süreci konuşacağız. Yanımızda da marka pazarlama genel müdür yardımcısı Sinem Akgül var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, teşekkürler.
3: Biz biraz bahsettik ama sizden de duymak istiyoruz. Nasıl geldi, nasıl çıktı bu fikir, nasıl başladı bu serüven?
4: İyi giyinmek herkesin hakkı bizim aslında kuruluş misyonumuz. Biz ilk günden beri bu sorumluluğu üzerimize hissediyoruz. Herkes deyince tabii ki kapsayıcılık çok önemli. Engelli bireyler de bunun dışında bırakılamaz. Türkiye'de 5 milyona yakın engelli birey var ve 600 binden fazla çocuk da çeşitli engellerle mücadele etmek zorunda kalıyor. Biz de aslında üstümüze düşeni yaptık ve 2022 yılından beri engelli bireylere özel koleksiyonlar tasarlıyoruz. Bugün burada da çocuklara özel koleksiyonumuzun lansmanını yaptık.
3: Peki bir yandan da hem kıyafetleri görmek istiyoruz, bir yandan gezerek bakalım, bir yandan da ailelerden gelen dönüşleri sizlerden alabilir miyiz?
4: Biz zaten bu koleksiyonu ilk tasarlarken ailelerle beraber tasarladık. Onların içgörülerine göre, onların hayatta yaşadıkları zorlukları gidermek amaçlı biz bu koleksiyonu oluşturduk. Biz bu koleksiyonu oluştururken ilk başta yola çıktığımız şey tabii ki de rahatça giymeleriydi. Ama rahatça giymeleri tek başına yeterli değil, aynı zamanda şık ve güzel gözükmeleri bizim için o kadar önemliydi.
3: Mesela bu ayakkabıda nasıl bir tasarım yapıldı serebral palsili çocuklar için?
4: Şimdi bu
3: kameraya doğru gösterebilir miyiz?
4: Evet. Şimdi bu ayakkabıları gördüğünüz gibi kolay giymeleri için dil bölümü tamamen aslında çıkabiliyor.

0: kolayca giyilebiliyor. Örnek veriyorum, burada bir başka çorabımız var. Şurada ayak bileği ortezik takan çocuklarımızın ayak bileklerinde temas eden yerler acımasın diye o ilgili yerlere özel biz aslında daha kalın, daha esnek örgülerle beraber bir ayakkabı çorap tasarladık. Bilekleri oldukça geniş, aynı zamanda uçları da dikişsiz. Böylelikle çocuklarımızın ayaklarını temas eden noktalarda bir kızarıklık, tahriş yaşanmıyor.
1: Peki mesela bu sarı bluzda da gösterebilir miyiz? Çocuklar için nasıl bir kolaylık sağlandı burada? Hem çocuklar hem aileler için.
0: Evet, mesela giymek çok zor. O yüzden burada fermuarlar yapıldı. Tamamen bu fermuarla ayrılabiliyor ve çocuğun kafasından çok rahat bir şekilde kıyafetler geçebiliyor. Ve aslında uçtan uca da çıt çıtlarla çok şık bir tasarım. Aynı zamanda kumaş onların cildi hassasiyeti için de özel olarak tasarlanmış durumda.
1: Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Ben onu bir almak istiyorum. Buradan tekrardan da göstermek istiyoruz. Evet. Serebral palsili çocukların daha kolay giymesi için, ailelerin bu süreci daha rahat yönetebilmesi için bu şekilde daha rahat giyilebilir kıyafetler tasarlandı. İnce ince düşünülmüş birçok kıyafetin, ayakkabının, hatta çorabın bu noktada tasarlandığını söyleyebiliriz. Evet, iyi giyinmek herkesin hakkı. Bu noktada da engelli bireylerin de elbette ki hakkı diyoruz ve onların da daha rahat yaşaması, daha kolay günlük aktivitelerini karşılayabilmesi için de çok güzel bir tasarımın yapıldığını söyleyelim diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Gülistan Yazbaşı'ya teşekkür ediyoruz. Bu saat dilimini noktalayalım. Şimdi ara veriyoruz. Saat başındaysa buradayız, bekliyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

yazar, asker ve öğretmen. Babasının tayiniyle geldiği İstanbul'da Mektebi Osmani'nin, sonra Kuleli Askeri İdadisi'nin, ardından Mektebi Harbiye-i Şahane'nin öğrencisi oldu. Mecmuayı Edebiye dergisinde şiirlerinin yayımlanmasıyla yayın dünyasına girdi. 1903 senesinde Makedonya'da çıkan karışıklık üzerine okulundan imtihansız mezun oldu ve Selanik 3. Ordu'da vazifelendirildi. Bu dönemde Balkan çetelerinin Türk düşmanlığını dile getirdiği Bomba, Beyaz Lale ve Tuhaf Bir Zulüm isimli hikayelerini yazdı. 1910'da askerlik görevinden ayrılarak yazar ve öğretmen olarak Selanik'e yerleşti. Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine orduya çağrılan Ömer Seyfettin, Yanya kuşatmasında esir düştü. Esareti bitince İstanbul'a döndü. 23 Ocak 1913'teki Babı Ali baskınına katıldı, hatiplik yaptı. Daha sonra askerlikten yeniden ayrılarak yazarlık ve öğretmenliğe döndü. 6 Mart 1920'de vefat edinceye kadar pek çok eser kaleme aldı. Modern Türk Edebiyatı'nın kurucu isimlerinden biri olarak Falaka, Yüksek Ökçeler, Kızıl Elma, Bomba, Beyaz Lale, Gizli Mabet, Bahar ve Kelebekler, Yalnız Efe, Kaşağı, Pembe İncili Kaftan, Efruz Bey gibi bugün eski bilinirliğini kaybetse de önemli edebiyat eserlerine imza attı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
0: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar süt kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın. Türkiye.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Pilet'in Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Pilet'in Ekim sayısı tüm bayilerde.
4: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
5: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
6: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
5: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
7: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
5: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
6: Ya ne olacaktı?
5: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
6: Me almış reklamın ruhunu. Aferin.
8: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcel!
9: 5G!
8: Türkcel!
9: 5G!
8: Türkcel!
9: 5G!
8: Muazzam.
10: Gol olur yalnız. Ben dedim.
8: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
5: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
11: Aynen.
5: Akımlar akıyor muyuz?
11: Akıyoruz.
5: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
11: Güzel.
5: Sen ne yapıyorsun?
12: Ben bir şey yapmıyorum abi.
5: Sen Türkcelli misin?
12: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
5: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
4: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
13: Türkcell'lere bağlan hayata.
0: Ziraat Bankası sunar.
14: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
15: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
16: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitir şu işi. Mert! Tam isabet!
17: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
18: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
19: Troy!

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
2: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
4: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. İkinci saate başlıyoruz moderatörde. Devlet Bahçeli ile başlayalım. Yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Bahçeli Erdoğan için adaylık mesajı verdi. Adayımız Erdoğan'dır dedi. 2028 yılında seçimlerin yapılması gerektiğini de belirtti.
1: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi mümkün olacaktır. Bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan'dadır. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge yolunda tarihi adımların atıldığı bir dönemde Türkiye'nin istikamet değiştirmeye ve hedeflerinden vazgeçmeye değil, sistemsel ve kurumsal olarak bütünüyle mevcut imkanlarını ve kaynaklarını sürdürmeye ihtiyacı vardır. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arşıdır.
2: Tarih verdiği seçimlerin yenilenmesi kararı alınması çağrısında bulundu. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Recep Tayyip Erdoğan'ın olması arzumuz ve talebimizdir dedi. Erdoğan'ın yeniden adaylığı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işaret etti.
1: Milliyetçi Hareket Partisi olarak düşüncemiz şudur. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu, yeni yasama dönemine ilişkin önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin yeni dönemde önemli iç ve dış gelişmelerle karşı karşıya kalacağını belirtti. Siyasette ortak akıl ve istişarenin önemine vurgu yaptı. Siyasi partilerin siyaset alanını güçlendirmek için olduğuna dikkat çekti.
1: İdeolojik koordinatlarımız farklı olsa da politik merkezimiz Türkiye'dir. Siyasi rekabet alanımız ne kadar geniş olsa da pergelimizin ucu, sabit ucu Ankara'dır. Siyasette yöntem olarak ayrışsak yönümüz Türk istiklal ve egemenliğidir.
2: Bahçeli terörsüz Türkiye hedefine de değindi. Türkiye'nin terörden kurtulması için tarihi bir fırsatın önünde olduğunu söyledi, meclis çalışmalarını işaret etti.
1: 7595 sayılı kanun çerçevesinde oluşturulan komisyonların çalışması, kanunun yürürlüğe gireceği şartların oluşturulması, bunların takip ve tespiti, aynı zamanda da ihtiyaç duyulacak yeni yasal düzenlemelerin yapılması, önümüzde duran en hayati konulardan birisi olacaktır.
2: Bahçeli son dönemde gündeme gelen fon ve yolsuzluk iddialarına ilişkin de mesaj verdi.
1: Hangi siyasi görüşten, hangi makamdan veya hangi yapıdan gelirse gelsin, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı, işlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir.
0: Şimdi iç siyasette olup biteni kenara koyalım. Şöyle bir dün gerçekleşen Mekke İttifakı toplantısına bakalım. İç siyaseti kenara koyuyoruz dedik ama yani bu Mekke İttifakı da aslında bizi yine ilgilendiren bir meseleden bahsediyoruz. Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye'nin içerisinde yer aldığı bir ittifak ve ortaklaşa savunma taahhütleri kapsamında askeri kuvvetlerin Suudi Arabistan'da hızla konuşlandırılması kararı alındı dün. Tabii bununla birlikte de şu tartışma dünden bu yana yaşanıyor. Deniliyor ki ya anayasaya göre uluslararası anlaşmaların uygulanabilmesi için meclisin onayı gerekiyor. Nasıl uygulanacak bu meclise getirilmeden diye soruluyor. Hem buradan başlayalım konuşmaya. Bu meclise geldiği takdirde mecliste nasıl bir hava var, nasıl bir tablo var, nasıl bir karar çıkabilir? Buradan hareketle adım adım eğer ki bu kabul edildiği takdirde neler getirir, neler götürür? Türkiye için ne gibi bir faydası var bu işin? Bunu da konuşalım. Kütahya Dumlu Pınar Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Can Türkcan ve DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman bizimle birlikte. Can Türk Hocam, Tolga Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Selamlar hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum. Can Türk Hocam, hemen sizinle başlayalım. Şimdi sizinle siyaset alanında da değerlendirmeleriniz olduğu için meclisteki yapıyı da bu anlamda hakimsiniz. Şimdi anayasaya göre az önce de söylediğim gibi uluslararası anlaşmaların uygulanabilmesi için meclisin onayı gerekiyor. Burada salt çoğunluk söz konusu olması lazım deniyor. Dünden beri de evet. Bu tartışma var. Ya bu nasıl uygulanacak? Hızla konuşlandırılsın denildi ama diye yorumlar geliyor, eleştiriler geliyor muhalefet cephesinden de. Şimdi bu meclise geldiği takdirde böyle meclisteki yapıyı da göz önüne aldığınızda nasıl bir karar çıkabilir sizce Can Türk Hocam? Beklentiniz nedir?
4: Beklentim kararın aynen çıkması. Zaten Cumhur İttifakı zaten salt çoğunluğu çok sayıda geçti. Yani o noktada herhangi bir sıkıntı yok Helin Hanım. Yani ben meclise geldiği takdirde aynen kabul edileceğini düşünüyorum. Çünkü yani yapılan anlaşma Türkiye'nin belki de askeri anlamda kendi kurgusuyla oluşturduğu, mesela NATO var. Hiç kuşkusuz NATO en büyük bir güvenlik örgütü. Biz de dünyanın en büyük örgütüne de bu şekilde üyeyiz ama kendi isteğimizle, kendi kurgumuzla belki de neredeyse 100 yıl sonra, yani Atatürk döneminden sonra kendi ellerimizle kurduğumuz bir ittifak bu. Bu bağlamda ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bunun aynen geçeceğini düşünüyorum. Yani o noktada zaten Cumhur İttifakı'nın yeterli çoğunluğu var. Orada bir problem çıkacağını ben zannetmiyorum. Hı hı. Salt çoğunluk da sizin de belirttiğiniz gibi geçer. Ama ben bunun daha yüksek bir oyla kabul edileceğini düşünüyorum ve bekliyorum. Çünkü bu ittifak sadece Suudi Arabistan'ı kurtarma veya Suudi Arabistan'ı koruma ittifakı değil. Bu ittifak aynı zamanda Türkiye'nin dediğim gibi 100 yıl sonra kendi elleriyle oluşturduğu, kendi kurgusuyla oluşturduğu ve sadece 3 ülkenin değil bundan sonraki ittifakın niteliği gereği çok daha geniş bir katılıma ulaşacağı çok önemli bir uluslararası konsorsiyum veya bir uluslararası bir yapı olarak değerlendiriyorum. O bağlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bu konuda hani Türkiye'nin bundan sonraki çıkarlarının korunması ve gözetilmesi bakımından sorumluluk alması gerektiğine inanıyorum. Peki. Alacağına da yani bir şüphem yok.
0: Peki şimdi Tolga Hocam, vatandaş şöyle düşünebilir. Yani diyebilir ki ya Suudi Arabistan'ın ben güvenliği için askeri olarak ben neden destek sağlıyorum? Burada Suudi Arabistan'a vereceğimiz askeri desteğin Türkiye açısından somut karşılığı nedir? Yani biz destek vereceğiz de bunun ülke olarak bize ne faydası olacak?
3: Şimdi Helin Hanım, Can Türk Hoca'nın bıraktığı yerden sorunuza geleyim. Şimdi meclis aritmetiğinde az önce Can Türk Hoca'nın söylediği şeyi şunu ekleyeyim. Şimdi hangi ideolojiden, hangi siyasi görüşten bakarsanız bakın bu tip ittifakların aslında kıymetli olduğunu görüyoruz. Çünkü ister Türk dış politikası için öneminden bakın, isterseniz bölgeye emperyalizmin nasıl nüfuz edeceğine dair bunu engellemek açısından bakın, isterseniz bölgedeki bütün devletlerin, Müslüman devletlerin korunması olarak bakın. Bu önemli bir merhale. Şimdi bu çerçevede Türkiye'nin hareket etmesinde de şöyle bir durum var. Şimdi Türkiye oraya asker gönderirse, şimdi birincisi bu yine az önceki soruyla bağlantılı, asker göndermek için iki şart var. Birincisi, ya bu anlaşma mecliste onaylanacak ki yüksek oranda onaylanabilir yeter ki gelsin. İkincisi de meclisten Cumhurbaşkanı'na askeri yurt dışında görevlendirebilmek adına bir tezkere, bir izin verilecek. İki durumda da anayasaya göre bu iki şartta Türk askeri yurt dışında görevli olabilir. Evet. Doğal olarak bu iki şarttan birinin gerçekleşmesi lazım. Veya eğer bir toplu halde bir askeri görevlendirme, bir askeri harekat olarak planlanmıyorsa bu, bazı subayların bölgede taktik işlemleri takibi ve destek verilmesi için böyle işbirliği üzerinden gönderilebilir, ama burada asker göndermekten ziyade gözetim vesaire gibi bir görevle gidebilirler. Şimdi Türk asker oraya giderse konu sadece Suudi Arabistan'ı korumak değil. Yine bir şeyin altını çizelim. Türkiye giderse Yemen'le savaşmak için Yemen topraklarına gitmeyecek. Suudi Arabistan'ın korunması adına
0: Yemen'le derken Husilerle savaşmak için, evet, gitmeyecek.
3: Evet, Husilerle Yemen topraklarında savaşmak için gitmeyecek. Yemen'in Suudi Arabistan'a saldırısını engellemek için bölgeye gidecek. Ve işte Suudi Arabistan'da konuşlanacak. Şimdi burada şu ayrımı yapmak lazım. Sadece Suudi Arabistan'ı korumak, Suudi Arabistan'ın orada menfaatlerini gözetmek için yapmıyor Türkiye bunu. Türkiye biliyorsunuz birçok yerde askeri görevi var. Yani yurt dışında üsler var. NATO kapsamında bazı bölgelerde planlanmış harekatlarda yer alıyor. Veya Aden Körfezi'nde biliyorsunuz bir deniz harekatı için izin verilmişti. Hı hı. Yine tezkere verilmişti. Orada Körfez'in güvenliğinin sağlanması için Türk ordusu donanma parçaları gönderdi. Yani Türkiye dünyanın farklı yerlerinde güvenliği sağlamak için zaten adım atıyor. O yüzden bunun arka planındaki konuyu iyi anlamak lazım. O da birincisi Türkiye'nin tüm bu coğrafyalardaki güvenliğe bir şekilde Türk dış politikasının o insani yaklaşımının parçası olması. Bu zaten her zaman. Ama bu bölgelerin güvenliğinin de doğrudan Türkiye'nin, yani Türk dış politikası, Türk ekonomisi, hatta Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili problemli alanlar olduğunu da unutmamak lazım. Daha açık söyleyeyim. Husilerin bölgede Suudi Arabistan'a karşı eğer saldırıları artarsa, Babül Mendeb kapanırsa, burada Orta Doğu coğrafyasının güvenliğinin zayıflama ihtimali artıyor. Çünkü Suudi Arabistan önemli bir ordu. Üstelik bir de Husiler üzerinden İran'la Suudi Arabistan'ın karşı karşıya gelme ihtimali var. Eğer böyle derinleşirse konu. O zaman bölge yeniden böyle bir ateş çemberine dönebilir ki zaten İran savaşı henüz bitmiş değil orada devam ederken. Bunun engellenmesi lazım. Yani aslında Türkiye gittiğinde Husilerle savaşmaya değil, Husilerin saldırısını engellemeye, saldırıyı sonlandırmak için gidiyor. Bu bir. İkincisi, Hürmüz Boğazı gibi önemli bir boğaz var. Burası Türkiye için de önemli. Sonuçta biz hem petrolü hem ticareti yurt dışıyla bağlantılı olan ülkelerden biriyiz. Doğal olarak burayı da kullanıyoruz. Buranın kapatılması hem ürüne ulaşımda hem petrol fiyatlarının artmasında vesaire ne kadar zorlaştırdığını görüyoruz. Bu da Türkiye'yi hem ekonomik olarak hem güvenlik olarak zorluyor. Buranın açılması için de, buranın açık kalması için de Türkiye'nin bir şekilde burada bulunması da yine Türkiye'nin menfaatine. Bir de tabii bölgeye gittiğimizde yani Suudi Arabistan, Pakistan, üç ülkenin yan yana durmasının bir karşılığı var sonuçta. Yani bugün biz orada olacağız ki yarın da başka bir kriz olursa, ki olmamasını ümit ediyoruz. Ama böyle bir şey olması durumunda onların da bizim yanımızda olacağını teyit edebilirim. O yüzden bu tip anlaşmalarda Türk askerinin orada ne işi var vesaire gibi söylemler biraz kadük kalıyor. Yani hatırlarsanız Türk askeri Libya'da ne işi var dendiğinde, Libya'nın bugünkü halini düşündüğümüzde Türkiye'nin orada ne kadar önemli olduğunu gördük. Yani o zaman görmüyorsak da bugün görüyoruz en azından. O yüzden burada da benzeri bir menfaat alanı oluştuğunu göz ardı etmemek lazım. Yani ikili ilişkiler, evet, karşı taraf önemlidir. Dostluk, kardeşlik, iyi ilişkiler. Ama bütün devletler menfaatleri üzerinden hareket eder. Ve burası da milli menfaatlerle hareket etme alanı olduğunu unutmayalım. Yani sadece Suudi Arabistan'ı korumak için gitmeyecek eğer Türk askeri giderse.
0: Peki şimdi Can Türk hocam, bu karar tabii bir anlamda da Babül Mendeb'de de çatışmaların yoğunlaştığı bir döneme denk geliyor. Her ne kadar dün Yemen dedi ki işte biz Babül Mendeb'de kontrolü geri aldık, geri kazandık diyor. Ama tabii böyle sıcak çatışma ortamlarında neyin ne olduğu belli olmuyor. Yani her şey saatler içerisinde durum değişebiliyor. Şimdi bu bahsettiğimiz kuvvetlerin görevi Suudi Arabistan'ın topraklarını savunmakla mı görev sınırlı olacak sizce? Yoksa yarın öbür gün Suudi Arabistan direkt Husiler tarafından hedef alındığı takdirde bir çatışma durumunun da oluşma ihtimalini görüyor musunuz? Yani burada askeri kuvvetlerin Suudi Arabistan'da hızla konuşlandırılmasında nasıl bir destekten bahsediyoruz? Çünkü şunu diyenler de var, ya hayır asker gitmesi meselesi değil. Biz askeri ekipman olarak, danışman olarak destekte bulunacağız. Yorumları da, değerlendirmeleri de yapılıyor. Şu an biz bunun net olarak çerçevesini biliyor muyuz, nasıl bir destek sağlayacağımızı? Tabii ki.
4: Şöyle söyleyeyim. Şimdi bölge perspektifinden bakıyorsak meseleye, zaten Aden Körfezi'nde şu an bizim iki tane fırkateynimiz var. Yani Somalili korsanlarla mücadele ve Kızıldeniz'in, Boğaz'ın güvenliğinin sağlanması için uluslararası görev gücümüz o bölgede zaten faaliyetlerini sürdürüyor. Bu bir. İkincisi, Somali'de bizim birliklerimiz var. Malumunuz Somali'nin güvenliği ve Somali'nin esenliği için iki ülke arasındaki anlaşmadan yola çıkarak Somali'de hem biz uzay üssü kurduk Helin Hanım, hem de aynı zamanda Somali'de bizim İHA SİHA üslerimiz var. Hatta 3 tane de F-16 yolladık Sudan hattına. Yani evet, bölgede zaten Türk Silahlı Kuvvetleri var. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri hava gücüyle, deniz gücüyle, az da olsa kara gücüyle zaten Babül Mendeb hattında tabiri yerindeyse cirit atıyor. Yani o noktada orada bir problem yok. Şunu da ekleyelim. Geçtiğimiz aylarda, bir sene önce Etiyopya'daki krizi de yine biz çözdük. Yani onu da ekleyelim buna. Dolayısıyla Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede hazır durumda. Şimdi Suudi Arabistan'a gönderilecek olan ekipman, yani Suudi Arabistan'a işte olası bir Husi kara saldırısında veya işte Husiler Suudi Arabistan'a girecek de bizim Mehmetçik orada göğüs göğüse çarpışacak anlamında değil. Türkiye Suudi Arabistan'a daha çok hava savunma sistemleri, istihbarat sistemleri, izleme, dinleme, karıştırma sistemleri ve eğer yani uygun görürse, gerekli duyulursa da İHA SİHA üssü kurar. Yani oradaki varlığımız bizim Suudi Arabistan'a gidince ortaya çıkmayacak. Biz orada zaten var durumdayız şu an. Yani hem deniz unsurlarımızla hem de hava unsurlarımızla. Dolayısıyla Babül Mendeb üzerinden bakarsanız Türkiye o bölgede yıllardır var. Suudi Arabistan sadece bunun üçüncü ayağı olacak. Yani Sudan'da, Somali'de ve bölgede deniz gücü bağlamında bir şeyimiz var. Belki de TCG Anadolu'yu görevlendireceğiz o bölgeye. Ekstra ihtiyaç duyulursa. Böylece TCG Anadolu'da ilk uluslararası görev gücüne de çıkmış olacak. Eğer hazırsa buna tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yetkili organları ve Sayın Cumhurbaşkanı karar verecektir. Oysa Suudi Arabistan'daki askeri varlığımız Mekke İttifakı perspektifinde. Az önce de belirttiğimiz gibi zaten bu anlaşma öncelikli olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçecek. Hatta önümüzdeki hafta geleceğine dair bir bilgim var benim. Yani hızlı bir şekilde tezkere meclise gelir ve bu anlaşma yürürlüğe girer. Böylelikle ittifakın hani bizim için hukuki boyutta tamamlanmış olur. Aynı tezkere yani kanun içerisinde Cumhurbaşkanı'na da yetki verilir. Yani bölgede asker bulundurma yetkisi de yürütmenin başı olarak Cumhurbaşkanı'na tanınır. Daha önceki şeylerde, tezkerelerde veya anlaşmalarda olduğu gibi. Yani dolayısıyla bir problem yok. Yani Suudi Arabistan'daki varlığımız bizim pekiştirici varlığımız olacak ve daha çok Mekke İttifakı perspektifinde olacak. Sadece Suudi Arabistan'a

0: Kuvvet komutanlıkları var İzmir'de, Ankara'da vesaire. Oralarda NATO üyesi askerler veya NATO üyesi subaylar bulunmuyor mu, irtibat subayları? Var. Bizim Konya'daki hava üssümüzde bile NATO irtibat komutanları var. NATO askerleri, NATO uçakları var. Dolayısıyla bu tarz ittifaklar kurulduğu zaman, yani asker Suudi Arabistan'a niye gidiyor demezsiniz. Bu ittifakın, yapılan anlaşmanın gereğidir.
1: Evet.
0: Benzer şekilde de Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye asker gelir,
1: Peki.
0: Pakistan'dan Türkiye'ye asker gelir. Bir de son olarak, yani çok da uzatmayacağım, Tolga hocamın da sözünü kesmemek için, biz buraya askerleri bir kriz sebebiyle götürüyor değiliz. Suudi Arabistan kurtulsun, sonra da geri çekeriz diye bir şey yok. Buraya biz bir lejyon birliği göndermiyoruz. Biz bir ittifak kurduk. İttifakın gerektirdiği çerçevede gerektiği kadar asker, istihbarat, irtibat subayı veya üs kurulur. Yani, ve bunlar kullanılır gerekirse. Bu gayet normal.
1: Peki şimdi Tolga Hocam, bu ittifak acaba Husiler üzerinde caydırıcı bir etki oluşturur mu? Yani Suudi Arabistan'ın yaklaşımlarında dün akşam alınan kararla birlikte bir farklılık bekliyor musunuz?
2: Şimdi Husilerin müstakilen karar alarak hareket etmediği kanaatindeyim. Yani özellikle bu son hareketlenmenin de Husi gruplarının işte yeniden Suriye'ye saldıralım vesaire demesinden ziyade İran'ın devrim muhafızlarının özellikle bu süreci biraz test etmek, yani tırnak içinde söylüyorum, test etmek için kullandığı kanaatindeyim. Doğal olarak bu alınan karar da test edilmek istenecek olabilir. Kim tarafından? İran tarafından, devrim muhafızları. Yani burada bu üç ülkenin birlikte ortak hareket kabiliyetinin sınırları nedir? Alınan kararlara ne kadar uyguluyorlar vesaire gibi bir noktadan Husiler üzerinden bu test edilebilir. Ve tabii bu da doğrudan İran konusun, yani İran kendi değerlendirecek bunu ve buna göre de politikasını belirleyecektir. Yani ben burada Husilerin, evet, Yemen içerisinde bir hedef var. Husiler zaten bu hedef için İran'la birlikte hareket ediyorlar. Ama eğer konu Suudi Arabistan'sa ve üstelik böyle bir ittifaksa, burada Husilerin kapasitesi, kabiliyeti böyle bir ittifakla karşı karşıya gelmek, bunun üzerinden politika belirlemenin biraz gerisinde kalıyor. O yüzden burada artık eğer böyle bir şey devam eder, söylemler buna dönerse Husiler tarafından, biz artık İran'ın bu konuya daha çok eğildiğini anlarız.
1: İran'ın bu konuya daha çok eğildiğini anlarız derken nasıl gibi bir
2: Yani
1: stratejiyle İran karşılık verir?
2: İran, biliyorsunuz, bu anlaşma imzalandığı günden beri doğrudan devlet yetkilileri söylemiyor bunu, ama hep böyle İran'da biliyorsunuz bir devlet ağzı vardır, bir de arkadan konuşan bazı gölgeler var. O gölgelerde devamlı olarak şunu duyuyoruz: bu aslında bir Sünni ittifak, bu aslında İran'a da karşı kurulmuş bir ittifak. Doğal olarak bölgede bunun gerçekleşmesi İran'ın aleyhine olur vesaire tarzında söylemler çok duyuyoruz. Ve buna uygun şekilde de İran'ın bu ittifakın gerçekleşmemesi adına da hani adım atma olasılığını duyuyoruz, görüyoruz. İşte ne gibi? Yani bu daha çok siyaset üzerinden konuşulan, daha henüz sahaya yansımayan, ama Suudi Arabistan'ın böyle bir şey yapması halinde işte bölge dengesini bozacağı ve bu dengenin kurulması için de Husiler gibi, daha bu saldırılar başlamadan biz bunu konuşuyorduk bu sırada. Yani eğer İran bunu test etmek isterse Husiler üzerinden test eder demiştik zaten, daha ortada bunlar yokken. Bunun üzerinden de bu testi yapacaktır ve ondan sonra da çok büyük ihtimalle yani bir cephe savaşından bahsetmiyorum. İran böyle bir şeye girmeyecek, ama bölgede biliyorsunuz çok uzun zaman Suudi Arabistan'la gergindi İran politikası. Yani şu savaş olmasa biz bu gerginliği daha net de görürdük belki. Bu gerginliği belki bir üst perdeye çıkarma ihtimali var. Bu da işte yani Körfez üzerinden, ki biliyorsunuz işte Babülmendeb'in kapanması Suudi gemilerine kapandı ilk. Yani ne Amerikan ne İsrail gemileri, ilk söyledikleri Suudi gemileriydi. Doğal olarak bir sonraki aşama Pakistan ve Türkiye üzerinden gerçekleşebilir. Yani onların bölgedeki askeri varlığı, ticaret kapasiteleri vesaire hedef alınabilir. Ama bunların hiçbiri İran devlet yönetimi, işte Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı'nın ağzıyla gerçekleşmez. Bunların her biri devrim muhafızları veya işte o arkada konuşan gölgeler üzerinden gerçekleşir. Ama biz yani bir süredir İran'ın bölge politikalarını

0: aslında yani asıl gündemi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'le savaş dururken bölge ülkeleriyle mücadeleye yeniden hızlandırdığını görüyor, duyuyoruz. Doğal olarak bu konuda yani bölgenin istikrarı için atılmış adımı engeller. O yüzden yani bu geri plandaki siyaseti takip etmemiz gerekecek bu noktada.
1: Peki Can Türk hocam, size de Husiler meselesini sormak isterim. Şimdi duydunuz, Tolga Hoca diyor ki müstakilen karar almadıklarını düşünüyorum diyor. Siz ne dersiniz? Bu ittifak Husiler üzerinde, bir ittifakta alınan bu karar Husiler üzerinde caydırıcı bir etki oluşturur mu? Suudi Arabistan'a yaklaşımlarında bir değişiklik bekliyor musunuz?
2: Yani caydırıcı olmak zorunda. Çünkü şöyle bir şey var. Bu ittifak kurulur kurulmaz işte bazı güçler, bazı yapılar, bazı ülkeler işte hemen ittifakın gücünü tartmak istediler. Hatta sizinle de yapmış olduğumuz bu bir yayında da konuşmuştuk Elin Hanım. Ben hiç hatırlıyorum. Bu ittifak yani Mekke ittifakı yani Mekke anlaşması bir ittifaka dönüşürse İlla ki bir tartıya çıkarılacaktır demiştim. Nitekim de işte tartıya çıkarılıyor. Tartıya da çıkmak zorunda. Bence de yani bu ittifak başından sağlam temellere dayandırır bu tarz yapılar. Nitekim her üç ülkede bu konuda çok yakın ve hani samimi bir işbirliğine hazır görüntü içerisindeler. Dolayısıyla Husilerin evet buna tepkisi olur. Çünkü bu Suudi Arabistan'a ciddi bir üstünlük sağlayacak. Üstelik Türkiye'nin yani bizim kendi yani hava savunma sistemlerimiz de hem test sınama aşamı yani şeyi bulmuş olacak. Çünkü Husilerin füze ve drone saldırıları var. Hem de Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar azalacak. Yani ben bu noktada yani kendi savunma sistemlerimizin test edilmesi, eksikliklerinin çalışan yönlerinin belirlenmesi bağlamında önemli görüyorum. En önemlisi de evet yani hocamın dediği gibi Husiler buna memnun olmazlar. Buna İran da memnun olmaz. Eğer bu ittifak başarılı bir sınav verirse bu Yemen meselesinde İsrail de bundan mutlu olmaz. Yani bu ittifak herkesi mutlu edecek bir ittifak değil. Sadece ittifaka katılanları mutlu edecek bir ittifak. Ama avantajı şu olur. Eğer bu ittifak bu sınavı başarıyla verirse kısa zamanda diğer Müslüman ülkeler başta olmak üzere herkes bu ittifaka katılmak ister. Çünkü yani Türk savunma sanayisinin özellikle Türk İHA SİHA teknolojilerinin Karabağ'da, Yemen'de elde ettiği başarılar, Ukrayna Rusya Savaşı'nda elde ettiği başarılar bizim işte bu silahları satabilmemiz veya bu silahlar karşısında düşmanlarımızın endişe etmelerine sebep oldu. Dolayısıyla ben yani böyle bir sürece de yol açacağını düşünüyorum ve dolayısıyla buradan ittifakın güçlenerek çıkacağını düşünüyorum. Ha, başkaları rahatsız olmuş olabilir, olabilir. Yani nihayetinde rahatsız olmasın diye de bu tarz şeylerden kaçınacak değiliz. Yani onlar düşünsün bu saatten sonra. Yani çok da şey değil,
1: Can Türk hocam,
2: önemli
1: az
2: değil.
1: önce dediniz ki İran da bundan memnun olmaz. Tolga hocamla da bu konuya kendisi de değinmişti.
2: Evet.
1: Size de sormak isterim. Bu noktada İran nasıl bir stratejiyle karşılık verir? Bu arada şeyi
2: Tabii.
1: hatırlıyorum hocam, özür dilerim böldüm ama bu ittifakın hani imzalandığının haberleri geldiği o dönemde sanıyorum ki Ağustos ayı gibi filandı.
2: Evet.
1: İsim verilmeden mesela İran'dan şu açıklamalar gelmişti. İşte bir ittifak için bize de davet geldi. Sonra havada kaldı o açıklamalarda aslında. Hani
2: Evet.
1: davet geldiğinde dair de ben bir açıklama geldiğini hatırlamıyorum.
2: Yok, yok, evet.
1: O açıklamalar da
2: Şimdi
1: o zaman
2: şöyle,
1: bir şeylerin önünü
2: İran
1: almak için
2: meselesi.
1: miydi? Tolga hocamın dediği gibi
2: Şimdi
1: isim
2: bakın.
1: verilmeden çeşitli yetkililer, ismi açıklanmayan bir yetkiliden yapılan bir açıklamaydı o da.
2: Evet. Yani onlar o zamanlar evet hatırlıyorum söylendi ama ben hani İran'ın davet edildiğini ben düşünmüyorum. Çünkü şöyle bir real politik var Orta Doğu'da. Hani kimse kusura bakmasın. Şimdi İran'ın sebep olduğu bir sorunlar zinciri var. Yani bu işin parçası İran. İşte yani Hamas meselesinde de Hizbullah meselesinde de Suriye iç savaşında da yani İran bölgede bir jeopolitik bir yay hilal kurma arzusundaydı zaten. Yani Pax Iranica dediğimiz

0: yani Roma dilinden yola çıkarak, tarihe atıp yaparak, hı hı, İran barışı, İran hilali veya Şii hilali stratejileri vardı jeopolitik anlamda. Ve bu jeopolitik hamlelerin sonucudur bugünkü kriz. Yani İran bu noktada hani kendi köşesinde oturmuş, böyle iddiaları olmayan, efendim tek derdi kendi halkının mutluluğu, varlığı için faaliyet gösteren barışçıl bir devlet değildi ki. Yani ben burada İran'ı suçlamıyorum. Birileri şimdi ayağa kalkacak ama mesele yani İran'da da var bu. Yani bu problemlerin bir parçası da İran. Şimdi bunu kabul etmek lazım. Dolayısıyla böyle bir ittifak İran'ın vekillerine karşı yapılmış bir ittifak. Dolaylı yollardan da İran'a karşı da yapılmış sayılacak. Çünkü İran'ın tepkileri çok net. İran şunu diyor. Siz diyor Sünni ittifakı kurdunuz diyor. Peki o nereden çıktı Sünni ittifakı? Pakistan'da pek çok Şii yaşıyor. Türkiye'de de Şii nüfus yaşıyor. Suudi Arabistan'ın neredeyse %30'u Şii, Arap Şiisi. Yarın bir gün yani bölgede bir tek İran'da Şii nüfus yok ki. Yarın Irak bu ittifaka katıldığında orada da Şii nüfus yaşıyor. Mesele Şii-Sünni tartışmaları üzerinden kendi jeopolitik ağırlığını ortaya koymak. Yani İran da bunu nüfuz anlamında kullanıyor. Dolayısıyla mezhepsel bir savaş algısı olsa olsa İran'ın kendi iç politikasını konsolide etmeyi sağlar.
1: Peki hemen onun araya gireyim hocam. Benim de size sorularımdan tabii biriydi. Yani bu mezhepsel bir savaş algısı yaratır mı diye. Şimdi evet oranları da veriyorsunuz ama çoğunluk anlamında baktığımızda Pakistan'da nüfusun çoğunluğu Sünni. Suudi yani Arabistan'da da öyle. Türkiye'de de öyle. Ama Husiler ve İran'a baktığımız zaman Şii. Dolayısıyla burada bir mezhepsel savaş algısını yaratmaya çalışırsa İran yaratmaya çalışır diyorsunuz. Peki bu algının evet önüne geçmek için yapılabilecek şeyler var mı? Veya ne yapılmalı? Şimdi
0: İran'ın bu konuda bu ittifaka itiraz etmesinin pek çok sebebi var. Birincisi bu. İkincisi İran'da 35-40 milyon Azerbaycan Türk'ü yaşıyor. Türkçe konuşan topluluklar, Türkler yaşıyor. Şimdi İran nüfusunun neredeyse yarısını veya üçte birinden fazlası Türk nüfusu olduğu için yarın bir gün İran mezhepsel veya etnik bir çatışmaya girdiğinde İran bundan ağır bir şekilde zarar görecek. Bir de İran Amerika Savaşı'nda İsrail'in de katıldığı, Türkiye İran'ın bölünmesini engelledi. Bu geleneksel anlamda Osmanlı'dan beri, hı hı, yani bakın biz Merdivabık Ridaniyeleri biz İran'la yaptık. Yani Safevi Devleti'yle yaptık. Gerçi o da Türk'tü ama yani o dönemde de bir İran Türkiye rekabeti vardı. O perspektifte ifade ediyorum ben o çerçeveyi. Yani bu noktada bizim tarihsel bir rekabetçi geleneksel bir tutumumuz var. Sadece bizim değil İran'ın bize karşı var. Dolayısıyla bu evet yani bir mezhepsel savaş algısı veya mezhepsel bir bölünme imajı İran tarafından kaşınacaktır. Ama şimdi günün sonuna bakmak lazım. Bir de bu ittifak daha yeni kuruldu. Bu, hı hı, ittifak kurulacak, şekillenecek, başka ülkeler katılmaya başlayacak. Belki de en sonunda İran'da katılacak. Çünkü bölgede İran'ın yani herkesin ortak bir hamlesi var. O da İran'ın nüfuzunun giderek zayıflatılması. Çünkü İran bölgede başta Suriye iç savaşı olmak üzere çok ciddi bir bölgede hakimiyet ve jeopolitik bir hükümranlık kurma çabasına girdi. Yani o noktada İran'ın bu yaptıklarıdır bu sonucu yaratan diyorum. Yani bugün Körfez'de yani bölgede bu tarz bir çatışma varsa bu İran bunda hani sütten çıkmış ak kaşık değildir. Yani bunun temel şeyi de İran'dır. Ve İran eğer başarılı olsaydı mesela veya, hı hı, nükleer silah sahibi olsaydı İran. Peki o zaman ne konuşacaktık biz? Yani işte bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu bazı şeylerin özellikle bu üç ülkenin başta İran olmak üzere İran yüzünden İsrail veya İran meselesi yüzünden veya onu kullanarak İsrail'in Gazze'de yaptıklarını gördük biz. Yani sonuçta milyonlarca Müslüman hayatını kaybetti. Suriye iç savaşında kaybetti, Irak'ta kaybetti, DAEŞ'le olan mücadelede kaybetti. Yani yine Yemen'de kaybediyor. Yani tamam Yemen bir Şii ama onlar da Müslüman nihayetinde. Yani dolayısıyla her iki taraf da Yemen'de. Yani baktığınız zaman o kadar enteresan ki yani Yemen'deki iç savaşın rasyonel hiçbir açıklaması yok. Yani var, evet, herkesin bir gerekçesi var ama yani bu gerekçeler insanların, daha doğrusu Müslümanların birbirini yok etmesine gerektirmiyor ki. Peki burada yaşanan krizden kim yararlanıyor? İsrail yararlanıyor. Şu an Körfez'in, Orta Doğu'nun yangın yerine dönmesi yani kimin işine geliyor, hı hı, en çok? Yani İsrail'in işine geliyor. Belki Amerika'nın, belki Batı'nın işine geliyor. İşte yani bir yerden de bu bir yerden başlamak lazım artık. Yani işte Mekke İttifakı bu başlayacağımız yerlerden birisi. İkincisi mesela terörsüz bölge var. Bakın Türkiye, yani bunlar birbirinin bir parçası Helin Hanım. Türkiye oturdu, kendi içerisindeki bir takım riskleri alarak Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli, artı kendi iç cepheyi güçlendirmekte kalmadı. Suriye'de meseleyi ortadan kaldırdı büyük oranda. Irak'ta yani çok ciddi bir şekilde PKK'yı geriletti, silah bıraktırdı. Kuzey Orta Doğu'da, yani Orta Doğu'nun kuzey kesimlerinde artık bir barış var. Artık bir huzur var. Kürtler, Türkler, efendim Araplar, Sünniler veya Şiiler artık birbirini öldürmüyor. Yani nihayetinde Irak hükümeti de katıldı kalkınma yoluyla. Hı-hı. Bakın Irak, Suriye, Türkiye üçgeninde sorunlar çözüldü.
1: Peki.
0: Herkes şimdi neyi konuşmaya başladık biz? İşte doğalgaz boru hattı döşeyelim. Hı-hı. Efendim kalkınma yolu yapalım. Demir yolu yapalım. Geçtiğimiz günlerde Sayın Uraloğlu açıkladı galiba, Ulaştırma Bakanı. 38 milyar dolarlık bir potansiyel var. Ticaret potansiyelinin olduğundan bahsetti kendisi. Peki. Eğer kalkınma yolu, demir yolları yapılırsa. Hı hı. Düşünün. Şimdi sıra geldi Orta Doğu'nun en çok kanayan bölgesi. Şimdi bu Yemen-Husi meselesi sadece Yemen iç savaşıyla özetlenemez. Hı hı. Yemen'de iç savaşın hemen karşısında, batısında şu an görmüyoruz ama ben hani 24 TV aracılığıyla sürekli söylüyoruz yayınlarda. Bir ortaya çıkmak da hemen böyle çok çabuk yakın zamanda çıkacak olan bir iç savaş var. O da Etiyopya iç savaşı. Etiyopya iç savaşı kendi içinde de kalmayacak. Somaliland'i etkileyecek, Eritre'yi etkileyecek, Somali'yi etkileyecek, Sudan'ı etkileyecek, Çibuti'yi etkileyecek. Peki Eritre ve Somaliland'deki kimlerin üssü var? İsrail'in. Şimdi, hı hı, geçtiğimiz gün Amerika, İngiltere, yanlış hatırlamıyorsam Avustralya, zaten İsrail de girmişti. Eritre'yi resmen kabul ettiler. Büyükelçi yollayacaklar. Yani düşünebiliyor musunuz şimdi olayın vehametin büyüklüğünü? Yani şimdi buradan çıkıp da İran, efendim siz bunu Şiilere karşı yapılmış bir Sünni ittifakısınız, ittifakı kuruyorsunuz, peki, dediği an indirgemeci bir yaklaşımda bulunuyor.
1: Peki.
0: Yani ve meseleyi çok farklı bir alana çekmeye çalışıyor. Artık bunu, ama fotoğrafın büyüğü daha korkunç. Yani biz Orta Doğu'daki Hürmüz'de yaşanan krizin artık Afrika boynuzuna sıçrama, belki de Afrika'nın orta bölgelerine, sahile kadar, hı hı, bütün hattı etkileme riskinden bahsediyoruz.
1: Peki, şimdi buradan hemen ben Tolga Hocam'a dönmek istiyorum. Tolga Hocam, siz de, Can Türk Hocam da işte bu ittifaktan kim rahatsız? İsrail rahatsız olur dediniz ama İsrail'in müttefiki, en yakın müttefiki Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda dün ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Joe Wilson'ın bir paylaşımı vardı. Kendisi çok memnun kalmış bu durumdan. Diyor ki, Husilerin İran destekli saldırganlığı karşısında ittifak harekete geçirdikleri için müttefiklerimiz Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'a minnettarım diyor. Şimdi ben size neden bu kadar memnun sorusunu soracağım ama bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına bakıyorum. Erdoğan da kürsüye doğru hareket ediyor. Birkaç cümleyle sizden cevabını alayım. Erdoğan kürsüye geliyor Tolga Hocam. Birkaç cümleyle alayım hemen hızlıca.
2: Şöyle söyleyeyim, bazı ülkelerin öncelikleri birbirinin öncelikleriyle kesiştiğinde onların hayrına yapmış olmazsınız. Siz kendi hayrınıza yaparsınız. Hı-hı. O ülkenin de işine gelir gelmez orası ayrı. Yani, peki, o yüzden onun üzerinden değerlendirmemek lazım.
1: Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Türk Caner bizimle birlikteydi. Hemen biz sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Beştepe Millet ve Kongre Kültür Merkezi'ne verelim.
3: Ve üniversitelerimizin kıymetli yöneticileri, değerli akademisyenler, sevgili genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde sizleri milletin evinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni akademik yılın yüksek öğretim camiamız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öğrencilerimizin yeni bilgi ve tecrübeler edineceği, hocalarımızın yeni yayın ve araştırma faaliyetleriyle temayüz edeceği, üniversitelerimizin başarılarına inşallah yenilerini ekleyeceği verimli bir akademik yıl geçirmenizi yürekten temenni ediyorum. Aynı şekilde birazdan Yükseköğretim Kurulu 2026 üstün başarı ödüllerini tevdi edeceğimiz bilim insanlarımızı ve üniversitelerimizi şimdiden kutluyor, jüri üyelerimize teşekkür ediyorum. Tabii sözlerimin hemen başında şunu da ifade etmek istiyorum. Az önce Harran Üniversitemizin çok sesli koro topluluğu Fırat'ın öbür yakasında unuttuklarımız isimli bir dinleti icra ettiler. Yaşam ve eğitim hakkı ellerinden alınan Gazze'li çocuklara ithaf edilen bu beste bizleri ziyadesiyle etkiledi, çok farklı bir ruh iklimine götürdü. Bu vesileyle son 3 yılda annelerini, babalarını, kardeşlerini, arkadaşlarını toprağa veren, evleri, üniversiteleri, okulları, eğitim kurumları Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edilen, buna rağmen hayat ve haysiyet mücadelesinden onurlu bir şekilde var olma azminden taviz vermeyen tüm Gazze'li öğrencilere, onların şahsında bölgemizin ve dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurların tamamına ülkem ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum. Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanlarında olacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyorum. Bir vesile, Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in devlet terörünün kurbanı olan çoğu çocuk ve kadın 74 bin şehidimize Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Kıymetli hocalarım, burada bir hususun altını çizmekte fayda görüyorum. Dün Antalya'da ev sahipliği yaptığımız 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ndeki hitabımda da ifade ettim. Ecdadın sadece astronomi alanındaki çalışmalarına baktığımızda bile bilim tarihimizin derinliğini çok net müşahede edebiliyoruz. Gerek bilim, gerekse medeniyet müktesebatı açısından merkezinde yer aldığımız coğrafya hakikaten sayısız hazinelerle doludur. Bağdat'tan İstanbul'a, Kahire'den Semerkant'a, Nişabur ve Buhara'dan İznik ve Bursa'ya, buradan Balkanlara kadar alimlerimiz, talebelerimiz, külliyelerimiz ve medreselerimiz çok geniş bir coğrafyayı adım adım ihya etmiştir. Buralarda üretilen bilgi, bu kurumlarda yetişen talebeler, onlar eliyle dünyanın farklı ülkelerine deyim yerindeyse ihraç edilmiştir. Bilhassa batıdaki üniversiteler tüzel kişilik statüleri ayrı tutulacak olursa bizim eğitim ve öğretim metotlarımız ışığında 11. yüzyıldan itibaren teessüs etmiştir. Yani mensubu ve mirasçısı olduğumuz medeniyet yalnızca bilgi üretmemiş, ürettiği bilgiyi insanlığın istifadesine teşmil etmiştir. Bakınız, bunları öyle hamaset olsun diye söylemiyorum. Aksine önemli olanın maziye övünmek değil, maziden güç almak, ilham almak olduğunu vurgulamak için söylüyorum. Bugün reddi miras edenler unutturmaya çalışsa da bizden sonraki kuşakların bu bilinçle yetişmesini sağlamak için bunları hatırlatıyorum. Şurası mühimdir. Bizim zihin haritamızda bilginin odağında anlam, anlamın çekirdeğinde ise hakikat vardır. Bilimin hakikate giden yol olarak ele alınması bu anlayışın yansımasıdır. Bilgi bu yönüyle derinleşme, tefekkür etme, hakikate yaklaşabilme noktasında yegane araçtır. İnanç ve düşünce dünyamıza yön veren en önemli şahsiyetlerden İmam-ı Gazali'ye atfedilen şu söz bu yaklaşımın en veciz ifadelerinden biridir. Cevizin kabuğunu kırıp özüne inemeyen cevizin hepsini kabuk zanneder. Evet, asırlara sari anlam arayışımızın en temel gayesi bilginin özüne nüfuz edebilmek, bilgiyi idrakle buluşturup manayı fehmedebilmektir. İlmi ve alimi baş tacı eden ecdat da işte bu kavrayışla hareket etmiş, ilmi faaliyetleri en tediz şekilde himaye etmeye özen göstermiştir. Değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, geçmişte üniversitelerin öncelikli amacı eldeki bilginin aktarılmasıydı. 19. asırdan itibaren mevcut bilginin öğretilmesine ilave olarak araştırma faaliyetleri de ağırlık kazanmaya başladı. Yani üniversiteler bilginin sadece öğretildiği değil, aynı zamanda üretildiği araştırma kurumları haline geldi. Devam eden süreçte ise milyonlara üçüncü misyon olarak adlandırılan ekonomik ve toplumsal katkı da eklendi. Kısacası bugünün üniversiteleri var olan bilgiyi öğrencilere aktaran, araştırma faaliyetleriyle yeni bilgilere ulaşan, ulaştığı bu bilgileri de toplumla paylaşıp meselelerin çözümüne katkı sunan kurumlardır. Bizim de üniversitelerimizin özellikle kendilerinden beklentimiz tam olarak bunlardır. Ancak bilhassa yapay zeka teknolojisindeki baş döndürücü gelişmeler üniversitelerimiz için bazı alanlarda sınayıcı bir hal almıştır. Her şeyden önce bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolaylaşmıştır. Kaynağa ve bilgiye yapay zeka modelleri üzerinden ulaşmak, araştırma sürecinde sarf edilen emeği de büyük oranda devre dışı bırakmıştır. Şu gerçeği en iyi sizler biliyorsunuz. Bilgiyi karşılaştırmalı olarak ele almanın, onu sorgulamanın, diğer kaynaklar üzerinden rasyonel bir değerlendirmeye tabi tutmanın önemi giderek azalıyor. Kaynağa giden yollar kısalırken araştırma sürecinde sarf edilen eforun kıymeti

bereketi, getirisi de maalesef unutuluyor. Oysa akademide yolda olmak kimi zaman menzile ulaşmaktan daha faydalıdır. Resmin parçalarını birleştirdiğimizde şu tabloyla karşılaşıyoruz. Tıpkı karanlık fabrikalarda gördüğümüz gibi akademik süreçlerde de insan faktörü artık giderek azalıyor. Üstelik yapay zekanın sunduğu bilgilerin sıhhati, kaynakların güvenilirliği çoğu zaman sorgulanıyor. Burada dikkat etmemiz gereken en hayati nokta şurasıdır. Öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Hoca öğrencisiyle tecrübesini paylaşır, ona bilimsel bir kültür aşılar. Onun neyi ne kadar öğrendiğini, nerelerde zorlandığını ölçer. Gerektiğinde onu yeni kaynaklara, yeni araştırmalara sevk eder. Şayet burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de sağlıklı ve kalıcı olmaz. Zira araştırmaya dayanmayan, hiçbir çaba harcanmadan edinilen bilgi suya yazılan yazı misali anında silinir, kaybolur, unutulur. Üniversitelerimizin özellikle yapay zeka ve yeni teknolojiler bağlamında öğretim usul ve esasları parantezinde bu sorunlara etraflıca kafa yormaları gerektiğine inanıyorum. Kıymetli hocalarım, sevgili öğrenciler, devlet olarak eğitime yaptığımız her yatırımı esasında insana ve geleceğimize yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz. Son 24 yılda münasıran yüksek öğretim alanında biliyorsunuz devrim niteliğinde adımlar attık. Göreve geldiğimizde 76 olan üniversite sayımızı 208'e, yurt sayımızı 190'dan 877'ye, yatak kapasitemizi ise 182 binden 1 milyona çıkardık. Bazıları bunu sığ ve art niyetli bir yaklaşımla ele almakta ısrar ediyor. Oysa biz yüksek öğretime erişim fırsatı açısından bu kazanımı son derece kıymetli buluyoruz. Batı'da çoğu üniversite ciddi ücretler karşılığında eğitim verirken dahası öğrenciler ödemesi uzun yıllar süren ağır bir borç yüküyle meslek hayatına başlamak zorunda kalırken ülkemizde çok farklı bir manzara hakim. Biz son derece nitelikli bir yüksek öğretim sürecini Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık. Hangi gelir grubundan olursa olsun bu ülkenin evlatları bulundukları şehirlerde eğitim alabilsin diye devletimizin imkanlarını seferber ettik. Zenginin çocuğu okurken fakirin çocuğu yüksek öğretim imkanından yoksun kalmasın, hayallerini ertelemek mecburiyetinde kalmasın, hayata 5-0 geriden başlamasın istedik. Bunun için üniversite harçlarını kaldırdık, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde verdiğimiz burs miktarlarını artırdık. Yüksek öğretim kurumlarımızın ve yurtlarımızın altyapılarını yeniledik. Fiziksel şartlarını iyileştirdik. Dijital imkanlarını güçlendirdik. Aylık sadece 1600 liraya üniversite öğrencilerimizin barınma ihtiyacı

ihtiyacını karşılıyor. İki öğün yemeği ücretsiz olarak kendilerine ikram ediyoruz. Kimse kusura bakmasın. Ama şunu da açık açık söylemek durumundayım. Şimdi birileri zaman zaman çıkıyor, son derece indirgemeci bir anlayışla bizim her şehrimize üniversite açmamızı, üniversitelerimizin kapılarını uluslararası öğrencilere açmamızı eleştiriyor. Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. Türkiye gibi farklı toplum katmanları arasındaki geçişte eğitimin halen belirleyici olduğu ülkelerde işçinin, emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen, işçi kal demektir. Aynı şekilde her kim Türk üniversitelerinin yurt dışına açılmasından rahatsızlık duyuyorsa ülkemizin yumuşak gücünün artmasını istemiyor demektir. Amerika ve İngiltere dahil gelişmiş ülkeler misafir öğrencilerden her yıl 10 milyonlarca dolar kazanıyor. Bunu kültür, ticaret ve bilim politikalarının bir aracı haline getiriyorlarsa burada sorgulanması gereken Türkiye'nin bu alanda attığı müspet adımlar değil, neden daha proaktif davranmadı, neden daha fazla nitelikli misafir öğrenci çekmediğidir. Elbette eksikler olabilir. Bazı alanlarda düzeltilmesi gereken hatalar olabilir. Hatta bazı imkanların suistimal edildiği örnekler de olabilir. Fakat bunların hiçbiri 81 ilimize üniversite açma politikamızı toptancı bir anlayışla hedef almanın haklı sebebi olamaz. Yanlış varsa düzeltilir. Noksan varsa tamamlanır. Hata yapan, istismar eden, verilen imkanları kötüye kullanan varsa bunların da hesabı sorulur. Tekrar söylüyorum. Sistemi iyileştirecek, sistemi daha etkin hale getirecek her türlü yapıcı eleştiriye açığız. Ama ellerinde sadece çekiç olanların her sorunu çivi olarak görmelerine de sonuna kadar karşıyız. Aynı şekilde uzun yıllar çalışma ve okuma hakları gasp edilen kadınların akademide hak ettikleri yerlere gelmesini de çok önemsiyoruz. Bu anlamda üniversitelerimizdeki kadın akademisyenlerin oranının %47,17'ye ulaşmış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. (Gülüyor) 30 Temmuz'da meclisten geçirdiğimiz kanunla çeşitli sebeplerden ötürü eğitim hayatı yarım kalan gençlerimize üniversite kapılarını yeniden açtık. Burada tek tek saymaya vaktimizin el vermeyeceği sayısız yasal ve idari düzenleme ile yüksek öğretim sistemimizi daha güçlü hale getirmek için çok sayıda adım attık. İnşallah aynı kararlılıkla çalışmaya, sizlerin de katkısıyla bundan sonra da devam edeceğiz. Kıymetli misafirler, az evvel YÖK Başkanımız çok detaylı bir şekilde anlattı. Türkiye olarak yaklaşık 6,3 milyon öğrencimiz, 208 üniversitemiz ve 190 bin akademik personelimizle dünyanın en geniş yüksek öğretim ailesine sahip ülkelerden biriyiz. Bağımsız kuruluşların sıralamalarına baktığımızda makale
ve derleme türündeki yayınların sayısında 213 ülke arasında 15. sıradayız. Özellikle araştırma üniversitelerimizin nitelikli yayın oranı %79'da OECD ortalamasını yakalamış durumda. Uluslararası sıralamalardaki konumumuzda aldığımız mesafeleri küresel ölçekte tescil ediyor. 2026 yılında ikisi ilk 300 içinde olmak üzere toplam 6 üniversitemiz ilk 500'e girdi. Orta vadede en az 2 üniversitemizin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmesini hedefliyoruz. Bu başarılarda emeği geçen hocalarımızı bugün bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum. Şunu da belirtmek isterim ki bu rakamlar kuşkusuz önemlidir. Ama bizim nazarımızda yeterli değildir. Hiçbir kariyer hesabının, bilginin, araştırmanın, insanlığın ortak hazinesine özgün katkılarda bulunma şevkinin önüne geçmesine izin veremeyiz. Hocalarımızdan biz aynı zamanda çağa anlam verecek fikirler, kavramlar, modeller, sistemler, teknik yenilikler de geliştirmelerini bekliyoruz. Akademinin asli misyonu birbirini tekrar eden, sadece atıf ve alıntılardan oluşan çalışmalar yerine yeni tezler, yeni argümanlar sınanmayı bekleyen yeni fikirler ortaya koymasıdır. Bir diğer husus ise şudur. Özellikle bu dönemde üniversitelerimizin üçüncü misyonlarına daha fazla yoğunlaşmalarını, yani ekonomiye ve topluma yaptıkları katkıları artırmalarını arzu ediyoruz. Şu anda kalıcı ve sürdürülebilir çözümler geliştirmemiz gereken meseleler var. Bunların başında reel sektörün ihtiyaçlarıyla uyumlu bir yüksek öğrenim sisteminin ülke satına yaygınlaştırılması geliyor. Bilhassa ne eğitimde ne istihdamda denilen gençlerimizin sayısını en aza indirmemiz ülkemiz için çok mühimdir. Bunu başardığımızda eğitimlerini tamamlayan gençlerimizin üretim ve istihdamda daha fazla yer almasını sağlayacak Türkiye için çok büyük bir potansiyeli harekete geçirmiş olacağız. 2018'de başlayan organize sanayi bölgesi meslek yüksek okulları projesinde %90'a varan istihdam oranlarıyla verimli neticeler aldık. 7 ilimizde pilot uygulama olarak başlattığımız işletmede mesleki eğitim modeliyle bu hamleyi şimdi bir adım daha ileri taşıyoruz. İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya ve Gaziantep illerimizde 185 mesleki ön lisans programında öğrenim gören 120 bin öğrenciyle bu süreci başlatacağız. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğümüzün hayata geçirdiği kariyer planlama platformunun da bu minvalde önemli ihtiyacı gidereceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle 2026-2027 akademik yılının bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ödül sahiplerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Tekrar görüşme temennisiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun,
Var olun.

0: sağlayacaktır.
1: Efendim bizler de Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz ve Zaltı Devletleri'nin günü adısına bir hatıra arzı takdimi ve sonrasında ödül törenimiz için bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Günün adısına hatıra arzı için bir kez daha Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız Sayın Erol Özvar'ı da alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar hocam. Efendim bizler de hediyemizin içeriğini hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de siz değerli konuklarımıza bilgisini paylaşmak isteriz. Bu maketimiz hemen geliyor. Ay keşif robotu Cherry, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çin'in 2029'da gerçekleştireceği Chang'ı 8 görevi kapsamında Ay'a 2 mikro rover gönderecek. Türkiye, Ay'ın güney kutbuna aynı anda 2 araç gönderen ilk ülke olacak. Her biri 5 kilogramdan hafif olarak tasarlanan roverlar Ay yüzeyini 3 boyutlu haritalayacak. Birlikte hareket ederek yeni keşif teknolojilerini test edecek. Türkiye, Çin Bilim Teknoloji İşbirliği'ni Ay'a taşıyacak bu önemli görev genç mühendislerimize geleceğin Ay ve Mars araştırmalarında yeni ufuklar açacak ve şu anda Sayın Cumhurbaşkanımıza Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız tarafından arz edilmiştir. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim bu tesbihin imamesinde lale içinden yükselen Mardin Ulu Cami minaresi hitamesinde 3. Ahmet Çeşmesi yedek habbesinde ise Ayasofya Cami yer alıyor. Bu özel eser Mardin'in köklü salat geleneğiyle İstanbul'un Osmanlı mirasını aynı tesbihte buluşturuyor. Bu eser Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız tarafından bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmiştir. Çok teşekkür ediyoruz.

Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi yüksek müsaadenizle ödül törenimize geçiyoruz efendim. Bu arada ödül törenimize geçmeden önce şöyle coşkumuzu ve heyecanımızı Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterebilmek için tüm salonumuzdan kuvvetli bir alkış rica edebilir miyiz? Efendim, üniversitelerimizdeki bilimsel araştırma ve ilmi çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından hayata geçirilen 2026 yılı Yükseköğretim Kurulu Üstün Başarı Ödülleri bugün burada sahiplerini bulacak. Ödüller, yılın doktora tezi, kurumsal ödüller ve özel ödüller olmak üzere 3 ana başlık altında 20 kategoride verilmektedir. İlk olarak yılın doktora tezi ödüllerini vereceğiz. Yılın doktora tezinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hocayla talebe ilişkisine dikkat çekmek, bu konuya önem verildiğini göstermek için doktor öğrencisi ve danışman hocası birlikte ödüllendiriliyor. Efendim, şimdi izninizle, müsaadelerinizle ödül törenimize geçiyoruz. İlk olarak eğitim bilimleri, hukuk ve ilahiyat kategorisinde Süleyman Yıldız ve tez danışmanı Profesör Doktor Aydın Balyer ödül almaya hak kazanmıştır. Alkışlarımızla hocalarımızı sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet, Sayın Süleyman Yıldız ve tez danışmanı Profesör Doktor Aydın Balyer Sayın Cumhurbaşkanımızdan ödüllerini aldılar. Alkışlarımızla kendilerini misafir etmeye devam ediyoruz. Efendim, şimdi fen bilimleri kategorisinde Bengisu Uluat'a dayanç ve tez danışmanı Profesör Doktor Şerif Şentürk ödül almaya kazanmıştır. Alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet, kendilerini tebrik ediyoruz. Alkışlarımızla kendilerini misafir etmeye devam ediyoruz. Efendim, şimdi Güzel Sanatlar, Mimarlık ve Tasarım kategorisinde Sayın İrem Ceylan Engin ve tez danışmanı Profesör Doktor Neşe Çakıcı Alp ödül almaya hak kazanmıştır. Alkışlarımızla kendilerini sahneye davet ediyoruz. Efendim, buyursunlar lütfen. Efendim, sizleri de tebrik ediyoruz. Alkışlarımızla kendilerini misafir etmeye devam ediyoruz. Efendim, şimdi İdari Bilimler kategorisinde Sayın Bahadır Ayar ve

Tez danışmanı Profesör Doktor Huriye Şebnem Burnaz ödül almaya hak kazanmıştır. Alkışlarımızla kendilerini sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim sizleri de tebrik ediyoruz. Alkışlarımızla sizleri de misafir etmeye devam ediyoruz. Şimdi matematik kategorisinde Sayın Yücel Özkan ve tez danışmanları Profesör Doktor Sayın Murat Çağlar ve Profesör Doktor Erhan Deniz ödül almaya hak kazanmıştır. Alkışlarımızla kendilerini sahneye davet ediyoruz. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ödüllerini alıyorlar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Alkışlarımızla misafir etmeye devam ediyoruz. Efendim, mühendislik kategorisinde Sayın Esma Nur İlhan Şen ve tez danışmanları Profesör Doktor Halil Mecit Öztop ve Profesör Doktor Sayın Beyiç Mert ödül almaya hak kazanmıştır. Alkışlarımızla kendilerini sahneye davet ediyoruz. Efendim bir kez daha tebrik ediyoruz. Alkışlarımızla kendilerini misafir ediyoruz. Efendim şimdi sağlık ve spor bilimleri kategorisinde Sayın Dilek Kacar ve tez danışmanı Profesör Doktor Sultan Ayaz Alkaya ödül almaya hak kazanmıştır. Alkışlarımızla kendilerini sahneye davet ediyoruz. Efendim sizleri de tebrik ediyoruz. Kuvvetli alkışlarımızla misafir etmeye devam ediyoruz. Şimdi sosyal ve beşeri bilimler kategorisinde Sayın Nazan Avcı ve tez danışmanı Profesör Doktor Sayın Nihal Yayla ödül almaya hak kazanmıştır. Kendilerini alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet, bir kez daha alkışlarımızla kendilerini tebrik ediyoruz. Efendim şimdi tıp bilimleri kategorisinde Sayın Muharrem Cenk ve tez danışmanı Profesör Doktor Suna Sabuncuoğlu ödül almaya hak kazanmıştır. Alkışlarımızla kendilerini davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet, alkışlarımızla bir kez daha tebrik ediyoruz. Sizleri de misafir ediyoruz. Efendim şimdi ziraat, orman ve su ürünleri kategorisinde Sayın Burcu Göksu Karaoğlu ve tez danışmanları Profesör Doktor Yıldız Aka Kaçar ve Profesör Doktor Sayın Keziban Yazıcı ödül almaya hak kazanmıştır. Alkışlarımızla kendilerini sahneye davet ediyoruz. Evet, kendilerini tebrik ediyoruz. Alkışlarımızla misafir etmeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim şimdi kurumsal ödüllere geçiyoruz. Ödül almaya kazanan üniversitelerimizin rektörlerini ve proje yürütücülerini sizin elinizden ödülleri almak üzere sahneye davet edeceğiz. Şimdi dijital dönüşüm ve veriye dayalı yönetim ödülünü Erciyes Üniversitesi alıyor. Ödül almak üzere rektörümüz Profesör Doktor Sayın Fatih Altun'u ve proje yürütücüsü Profesör Doktor Sayın Gökmen Zararsız'ı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Evet, kuvvetli alkışlarımızla kendilerini tebrik ediyoruz. Şimdi Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Ödülünü Özyeğin Üniversitesi alıyor. Ödül almak üzere rektörümüz Profesör Doktor Barış'tan ve proje yürütücüsü Doktor Öğretim Üyesi Sayın Kadir Durağ'ı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet, kendilerini tebrik ediyoruz. Alkışlarımızla misafir ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Şimdi Kalite Odaklılık Ödülünü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi alıyor. Ödül almak üzere rektörümüz Profesör Doktor Sayın Mustafa Kasım Kara Hocagili ve proje yürütücüsü Profesör Doktor Hüseyin Şimşek'i alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Rektörümüz aynı zamanda bu bilgiyi de vermiş olalım. Proje yürütücüsü efendim. Efendim şimdi Toplumsal Sorumluluk Ödülünü Koç Üniversitesi alıyor. Ödül almak üzere rektör yardımcımız Profesör Doktor Sayın Hakan Üreyi ve proje yürütücüsü Profesör Doktor Sayın Şükrü Hatun'u alkışlarımızla ödüllerini almak üzere sahneye davet ediyoruz.
Efendim sizleri de tebrik ediyoruz. Alkışlarımızla misafir ediyoruz. Şimdi uluslararası ödülünü Uludağ Üniversitesi alıyor. Ödülü almak üzere rektörümüz Profesör Doktor Feridun Yılmaz ve proje yürütücüsü Profesör Doktor Aylin Poroy Arsoy'u alkışlarımızla ödüllerini almak üzere sahneye davet ediyoruz. Efendim alkışlarımızla sizleri de tebrik ediyoruz. Misafir etmeye devam ediyoruz. Efendim şimdi de Üniversite İş Dünyası İşbirliği ödülünü Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi alıyor. Ödülü almak üzere rektörümüz Profesör Doktor Sayın Yusuf Sarınay ve proje yürütücüsü Profesör Doktor Mehmet Ünlü'yü alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Efendim sizleri de tebrik ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Şimdi de Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülünü Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi alıyor. Ödülü almak üzere rektörümüz Profesör Doktor Hüseyin Dalgar ve proje yürütücüsü Doçent Doktor Seher Yastıoğlu'nu alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Efendim değerli akademisyenlerimizi çalışmalarından ötürü tebrik ediyoruz. Sizleri de alkışlarımızla misafir ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız efendim şimdi yüksek müsaadelerinizle sırada özel ödüllerimiz var. Bilim diplomasisi kategorisinde Profesör Doktor Sayın Fatma Öztürk ödül almaya hak kazanmıştır. Ödülünü almak üzere kendisini alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Evet, Sayın Fatma Öztürk hocamızı tebrik ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim şimdi de Milli Yenilik kategorisinde Profesör Doktor Hilmi Volkan Demir ödül almaya hak kazanmıştır. Alkışlarımızla hocamızı sahneye davet ediyoruz. Evet, hocamızı da tebrik ediyoruz. Alkışlarımızla misafir ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim şimdi de İlme ve Talebeye Hizmet kategorisinde Profesör Doktor Sadettin'in Ökten ödül almaya layık görülmüştür. Ödülünü almak üzere kendisini alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar değerli hocam.

Evet, değerli hocamızla Sayın Cumhurbaşkanımızdan ödüllerini alıyorlar. Bir kez daha kuvvetli alkışlarımızla değerli hocamızı ve tüm hocalarımızı tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, ödül törenimiz tamamlandı efendim. Bir aile fotoğrafı yüksek müsaadelerinizle tensip buyurursanız almak isteriz. Efendim böylelikle 2026 yılı Yükseköğretim Kurulu Üstün Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ödüllerini aldılar. Tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyor. Şöyle ayakta hep birlikte kuvvetli bir alkış rica edebilir miyiz? Evet, kuvvetli alkışlarımızla değerli hocalarımızı tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim böylelikle programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teşrifleriyle, programımızı, katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla ve kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz.

0: yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Erdoğan için adaylık mesajı verdi. Adayımız Erdoğan'dır dedi. Biliyorsunuz seçimin ne zaman yapılacağına dair kimi tartışmalar da var. Seçimlerin 2028 yılında yapılması gerektiğini söyledi Devlet Bahçeli. Ve önümüzdeki dönemin siyasi formülünü paylaştı.
1: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi mümkün olacaktır. Bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan'dadır. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge yolunda tarihi adımların atıldığı bir dönemde Türkiye'nin istikamet değiştirmeye ve hedeflerinden vazgeçmeye değil, sistemsel ve kurumsal olarak bütünüyle mevcut imkanlarını ve kaynaklarını sürdürmeye ihtiyacı vardır. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arşıdır.
2: Tarih verdiği seçimlerin yenilenmesi kararı alınması çağrısında bulundu. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Recep Tayyip Erdoğan'ın olması arzumuz ve talebimizdir dedi. Erdoğan'ın yeniden adaylığı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işaret etti.
1: Milliyetçi Hareket Partisi olarak düşüncemiz şudur. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu, yeni yasama dönemine ilişkin önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin yeni dönemde önemli iç ve dış gelişmelerle karşı karşıya kalacağını belirtti. Siyasette ortak akıl ve istişarenin önemine vurgu yaptı. Siyasi partilerin siyaset alanını güçlendirmek için olduğuna dikkat çekti.
1: İdeolojik koordinatlarımız farklı olsa da politik merkezimiz Türkiye'dir. Siyasi rekabet alanımız ne kadar geniş olsa da pergelimizin ucu, sabit ucu Ankara'dır. Siyasette yöntem olarak ayrışsak yönümüz Türk istiklal ve egemenliğidir.
2: Bahçeli terörsüz Türkiye hedefine de değindi. Türkiye'nin terörden kurtulması için tarihi bir fırsatın önünde olduğunu söyledi, meclis çalışmalarını işaret etti.
1: 7595 sayılı kanun çerçevesinde oluşturulan komisyonların çalışması, kanunun yürürlüğe gireceği şartların oluşturulması, bunların takip ve tespiti, aynı zamanda da ihtiyaç duyulacak yeni yasal düzenlemelerin yapılması, önümüzde duran en hayati konulardan birisi olacaktır.
2: Bahçeli son dönemde gündeme gelen fon ve yolsuzluk iddialarına ilişkin de mesaj verdi.
1: Hangi siyasi görüşten, hangi makamdan veya hangi yapıdan gelirse gelsin, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı, işlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir.
0: Bugün Adalet Bakanı Akın Gürlek de Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Fon soruşturması tabii ki kendisine yöneltilen ilk soruydu. Nasıl başladı, son durum nedir, detayları paylaştı. Biliyorsunuz böyle bir iade hesabı açılmıştı. Yani oradan fahiş kazanç elde eden, yani içeriden bilgi alarak, hani bir koyup binler alanlar var ya, onlardan bahsediyor. Onlar için bir hesap açılmıştı. Ana paralarını alıp geri kazandıklarını oraya ödemeleri için. İşte o hesaba şu ana kadar 5 kişi parayı iade etmiş. Hani iade ettikleri takdirde ki SPK'nın o açıklamasına göre, zaten o 107. maddeye göre 2 katını iade etmeleri gerekiyor da etkin pişmanlıktan faydalanacaklar bu kapsamda. Peki iade ettikleri takdirde o zaman soruşturmadan muaf mı tutulacaklar? Hayır.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek dedi ki hayır, bu sadece cezalarını hafifletecek ama onlar için de soruşturma devam edecek.
1: 2025 yılında ben hatırladığım kadarıyla biz Şubat ayında özellikle bir kısım fonlarda ve hisselerde hareketlilik olduğunu fark etmiştik. Meşru olmayan kazanç var. Yani kısa sürede haksız bir şekilde balon hisse diye tabir edilen hisselerden anormal bir şekilde işte kısa sürede gir çık yapılarak kazanılan bir kazanç var. Burada tabii bizim dikkatimizi çekmişti. Arkadaşlarımız da bu konuda özellikle SPK'ya soruşturması için yazı yazdı. Şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Aynı şekilde mal kaçırmasının önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Kapalı fonlar ya da açık fonlar da kısa sürede tamamen aldıkları tüyolar, içeriden aldıkları bilgiler, manipülatif hareketlerle kötü niyette kısa sürede girdi çıktı yaparak inanılmaz fahiş miktarda kazanılan paralar var. Yani biz şu an zaten bunlarla ilgili soruşturmayı başlattık. Belirlenen ilkeler çerçevesinde TMSF'de de bir hesap iadesi açıldı. Özellikle iade etmek isteyen, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş. Zararın 2 katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi. Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak. Devletin bağından üzüm kurusu çalan tilkiden devlet pekmez olarak o üzümü çıkartır diye bir laf var. Yani devlet bunun kesinlikle takipçisi.
0: Şimdi bugün İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırıyı gerçekleştiren de başka bir okuldaki bir öğrenci olduğunun bilgisi var elimizde. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bir açıklama yaptı yaralı çocuklarımızın durumuyla ilgili olarak. Ancak şimdi yeni bir açıklama da var. Editörüm Emin şu an elime ulaştırdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaralı olan öğrencilerimizden birini kaybettik diyor. Açıklamasında toplam 8 yaralı vardı. 5 öğrencinin durumu hafif olarak ifade edilmişti. İkisinin durumunun orta ağır olduğu bildiriliyordu. Biri ise ameliyattaydı. Onun durumu daha ağırdı. Kuvvetle muhtemeldir ki durumu ağır olan öğrencimizi kaybettik. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in paylaşımı bu yönde. Bu arada tabii bu olayın ardından Davut Gül'den de açıklama geldi. Onunla devam edelim arkadaşlar. İstanbul Valisi Davut Gül de hastaneye gitti, açıklamalarda bulunmuştu. Tabii Davut Gül bir öğrencinin ameliyatının sürdüğünü vurgulamıştı o süreçte durumu ağır olanın. Şu an buna bir güncelleme geldi ama sonuç itibariyle saldırının nasıl olduğuna dair de resmi makamlardan bilgiyi verdi. O yüzden Davut Gül'ün bu açıklamasına bakalım ama bir kez daha altını çizeyim. Maalesef ki yaralı öğrenci sayımızda bir değişiklik oldu. Bir öğrencimiz hayatını kaybetti. O yüzden valinin açıklamalarındaki yaralı öğrenci sayımızı dikkate almadan lütfen haberi izleyin. Ama saldırının nasıl yapıldığına dair o bilgiyi bir hatırlayalım.
2: Toplamda 8 öğrencimiz yaralı. Bunun 5 tanesinin durumu hafif yaralı. Muhtemelen gün içerisinde tedavisi tamamlanacaktır diye tahmin ediyoruz. Doktorlarımız öyle bilgi verdiler. İki yavrumuzun, öğrencimizin tedavileri devam ediyor. Bunlarla ilgili de olumlu anlamda bir iyileşme var. Bir çocuğumuz da ameliyatta. Ameliyat süreci devam ediyor. Bu ameliyatta henüz çıkmadığı için durumuyla ilgili bir değerlendirme şu an itibariyle yapamıyor. Saldırı yapan, aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden yine bir öğrencimiz, kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor. Kız öğrenci okul kıyafetiyle içeriye giriyor ve çocuklara hedef gözetmeden bıçaklıyor. Hepimize geçmiş olsun. Bundan sonraki süreçte tedavi süreci devam edecek. Adli bir olay var. Başsavcımız burada, müdürlerimiz burada.
0: Acı haberi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin paylaştı demiştim sizlere az önce. Bir öğrencimizin hayatını kaybettiğini, o açıklamayı da hemen arkadaşlarım hızlıca hazırladı.

0: Bir bakalım.
1: Bir kız öğrenci başka birisinin öğrencisi olan bir öğrenci. O okulun üniformasını giyip ortaokula gidiyor ve oradaki çocuklarımızdan bıçakla saldırı düzenine. Biraz önce haberdar olduk. Ağır yaralı bir öğrencimiz vardı. O öğrencimizi kaybettik.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında asayiş konulu güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıda kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadelede gelinen nokta değerlendirildi. Yeni nesil suç örgütleri, ruhsatsız silahlar ve ağır suçlardan aranan şahıslarla mücadelede atılacak adımlar ele alındı.
2: Son dönemde yürüttüğümüz çalışmaların neticelerini hep beraber görüyoruz. Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda önemli mesafeler elde ediyoruz.
3: Asayişte hedef büyüdü, suçlularla mücadele sıkılaşıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığında asayiş konulu güvenlik toplantısı yapıldı. Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda gelinen nokta, sahadaki gelişmeler ve atılacak yeni adımlar masaya yatırıldı. Bakan Çiftçi toplantıda her suç türü için somut ve ölçülebilir hedefler belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Yeni nesil suç çetelerine karşı asayiş, narkotik, trafik ve istihbarat birimlerinin müşterek hareket etmesini istedi.
2: Yeni nesil suç çetelerine karşı asayiş, narkotik, trafik ve istihbarat birimlerimiz müşterek hareket etmelidir.
3: Ruhsatsız silahın kaynağından dağıtım zincirine kadar uzanan mücadelenin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Ağır suçlardan aranan şahısların yakalanması için il bazlı özel planlamalar yapılacak.
2: Aranan şahıslar konusunda il bazlı çalışmalar sürdürülmeli. Özellikle ağır suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik özel planlamalar yapılmalıdır.

0: Riyad'da dün kritik bir zirve gerçekleşti. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Mekke İttifakı kapsamında bir araya geldiler. Yemen gündemiyle yapıldı bu toplantı aslına bakarsanız. Husilerin saldırıları altındaki Suudi Arabistan'a askeri destek mesajı çıktı. Ortak bir açıklama da yapıldı. Birimize saldırı, hepimize saldırıdır denildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantı sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradenin yansıması olarak bir takım kararlar alındı dedi.
1: Mekke İttifakı olağanüstü toplantısı Riyad'da gerçekleşti. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da katıldı. Kritik zirvede başlıca gündem maddesi Yemen gerilimiydi. Mekke İttifakı toplantısı sonrasında yazılı açıklama yapıldı. Önemli kararlar alındığı duyuruldu. Taraflar, Husilerin Suudi Arabistan'daki şehirleriyle sivil tesislerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Mekke ve Medine'nin hedef alınması da kınandı. Toplantıdan Mekke Savunma İttifakı'nın taahhütleri de teyit edildi. Kolektif savunma uygulamasına en kısa sürede geçilmesi kararlaştırıldı.
2: Tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu surette tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kolektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştır.
1: Ortak bildiride ittifakın her bir üyesinin güvenliğinin, üç ülkenin kolektif güvenliğinin ayrılmaz parçası olduğuna vurgu yapıldı. Mekke Anlaşması kapsamındaki taahhütlerin pratiğe dönüştürülmesinin caydırıcılığı güçlendirdiği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Fidan, Yemen, Suudi Arabistan gerilimi nedeniyle toplantının olağanüstü formatta gerçekleştiğini belirtti.
3: Suudi Arabistan'ın gerçekten çok yapıcı yaklaşımı var bu sorunun çözülmesine ilişkin. Onu da tekrar dinleme imkanımız oldu. Bir takım görüşlerimizi paylaştık. Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu bir irade var tabii ki. Bu iradenin yansıması olarak biz burada bir takım kararlar aldık. Yanımızda Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız da vardı. Onlar özellikle askeri konularda, operasyonel konularda, teknik konularda çok verimli görüşler ortaya koydular.
1: Fidan, askeri ve kurumsal olarak atılabilecek adımların ele alındığını aktardı.
3: Nereye gidiyoruz Mekke Savunma İttifakı'nda bizim kurumsallaşmamız aslında? Hem de mevcut şu elimizdeki sorun alanıyla ilgili ne yapılabilir? Onları görüştük. Verimli bir gün oldu.
0: Ve bu ittifakta alınan karar İsrail ve Yunanistan'da endişeyle takip edildi. İki ülke basını toplantıda alınan kararları Suudi Arabistan'a destek için düğmeye basıldı yorumlarıyla sayfalarına taşıdı.
4: Toplantı dünya gündemine yansıdı. İsrail ve Yunanistan'da alarm zilleri çaldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke İttifakı kapsamında düzenlenen toplantı büyük yankı uyandırdı. Dışişleri Bakanları dahil üst düzey yetkililer Riyad'da bir araya geldi. Toplantıda alınan kararlar İsrail ve Yunanistan'da yankılanırken kulislerden çarpıcı iddialar ulaşıyor. İsrail merkezli Kanal 14 Türkiye ile Pakistan'dan Suudi Arabistan'da takviye güç başlıklı bir haberi kaleme aldı. Husilerin saldırıları altındaki Riyad için Mekke İttifakı tarafından düğmeye basıldığı ifadeleri kullanıldı. Amaçsa ortada. Kolektif savunma gereği Suudi Arabistan'ı korumak ve Babülmendeb Boğazı üzerindeki stratejik denizcilik yolunu güvence altına almak denildi. Maarif ise Husiler çok ileri gitti. Üç güç devrede dedi. Üç ülkenin ortak savunma taahhütlerinin pratik uygulanmasına derhal geçilmeye karar verildiği belirtildi. Riyad'da asker konuşlandırma kararının duyurulduğuna vurgu yapıldı. Yunanistan'dan Banking News, Türkiye ve Pakistan Suudi Arabistan'a askeri güç konuşlandırmayı planlıyor dedi. Bunun Atina açısından olası durumlara karşı dikkatli olunması gereken kesin sonuç anlamına geldiği belirtildi. Atina merkezli parapolitika ise habere Mekke Anlaşması devreye alındı. Hepimiz birimiz için başlığını verdi. Haberde alınan kararların üç devleti tek bir devlet haline getirdiği ifade edildi. Yani herhangi birine yapılacak saldırı hepsine yapılmış saldırı olarak kabul ediliyor denildi.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güzel İşler Fabrikası'nın yeni sezon açılışında gençlerle bir araya geldi. Hayatında iz bırakan Şule Yüksel Şenleri andı. Dijital çağda kalıcı iz bırakmanın önemini anlattı.
1: Gençlerle buluştu, kendi gençlik yıllarını hatırladı. Hayatına yön veren Şule Yüksel Şenleri anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sözlerinde hem özlem hem de vefa vardı.
2: Şimdi sizlere bakarken kendi gençlik yıllarımı hatırlıyorum. O günlerde gençler yoktu. Ama küçük halkalar halinde bir araya gelip birbirini iyiliğe davet eden, güzellikleri çoğaltan insanlar hep vardı. Şule abla da onlardan biriydi. Onunla tanıştığım günü hala hatırlıyorum. Kimliğimin şekillenmesinden evlilik tercihime kadar hayatımın pek çok önemli kararında onun izlerini taşıyorum ve bugün de onu hayır ve şükranla yad ediyorum.
1: Buluşmanın adresi Atatürk Kültür Merkezi'ydi. TÜRGE bünyesindeki Güzel İşler Fabrikası 2027 sezonunu iz bırak temasıyla açtı. Emine Erdoğan da bu temadan yola çıkarak gençlere seslendi. Dijital dünyada kayda geçmekle hayatta kalıcı bir iz bırakmanın farkını anlattı.
2: Çevrim içi dünyada yaptığımız her arama, paylaştığımız her içerik, bıraktığımız her görüntü ve tercih dijital ayak izi olarak kayıt altına alınıyor. Belki de insanlık tarihinde hiçbir nesil ardında bu kadar çok kayıt bırakmamıştır. Ancak kayda geçmek, iz bırakmak anlamına gelmiyor.
1: Yeni sezonda 3 yeni merkezin de kapıları açıldı. Ümraniye'deki Şule Yüksel Şenler, Ankara'daki Hümeyra Ökten ve Hatay'daki Hatay Kapsül Merkezlerine canlı bağlantı yapıldı. Böylece Güzel İşler Fabrikası'nın

0: 5 şehirdeki merkez sayısı 8'e yükseldi.
1: Birbirleriyle tanışıyorlar, birbirlerine destek oluyorlar, zorlukları birlikte aşıyorlar. Ve şunu görüyoruz ki maalesef o teknolojinin bireyselleştirdiği alanlar, ekrana insanları zincirlediği alanlar elhamdülillah sanatla aşılmış oluyor. Bizim açımızdan bu çok kıymetli. GIF'lerimizde inşallah bu sezon çok ciddi anlamda yine sanat kültür alanındaki faaliyetlerimiz, interaktif çalışmalarımız, kurslarımız, seminerlerimiz devam edecek.
0: Kimi notlarla anlatıyor kendini, kimi renklerle. Genç kızlar atölyelerde yeteneklerini keşfediyor. Öğrendiklerini eserlere dönüştürüyor. İşte o çalışmalar sezon açılışında ziyaretçilerle buluştu.
2: Kız çocuğunu eğitmek, bugünün bir kız çocuğunu eğitmek değil. Yarının kadınını hazırlamak, yarının annesini, yarının öğretmenini, sanatçısını, bir bilim insanını, belki de ülkenin kaderini değiştirecek olan bir kadını yetiştirmek demek. Bu konudaki çabalarından dolayı minnettarım, teşekkür ediyorum TÜRGEV'e.
0: Gençlerin Emine Erdoğan'a bir de hediyesi vardı. İz bırak temasından ilhamla hazırlanan Yusufçuk figürlü vitray broş, genç kızların hayatında bıraktığı izlere ithafen tasarlandı. Erdoğan, hediye edilen broşu yakasında taşıdı. Sahnede de gençler vardı. Farklı sesler, farklı yetenekler aynı ezgide buluştu. Yeni sezonun açılışı GIF Orkestrası'nın konseriyle tamamlandı.
3: Bir zamanlar tüccarların konakladığı Develi Han'ın bulunduğu yerde bugün çocuk sesleri yükseliyor. 1875'te askeri rüştiye olarak kapılarını açan Koca Mustafa Paşa İlkokulu savaş gördü. İsim değiştirdi. Eğitim sistemi değişti ama o bina hep okul kaldı. Bugün 920 öğrenci İstanbul'un yaşayan eğitim miraslarından birinde ders başı yapıyor.
4: Drone görüntülerinde İstanbul'un ortasında zamana direnmiş bir bina. Bahçesinde çocuklar var. Koridorlarında 150 yılı aşkın bir geçmişe sahip. Burası Koca Mustafa Paşa İlköğretim Okulu.
5: İlk geldiğim bir şey demiştim, bu okulun bir ruhu var.
4: Ama hikayesi bir okuldan önce başlıyor. Aynı arazide bir zamanlar tüccarların konakladığı Develi Han vardı. Ve 1875'te yerine 42. yıl askeri rüştiyesi yapıldı. İlk ders zili böyle çaldı, sonra Balkan Savaşı geldi. Askeri rüştiye kapandı ama bu bina eğitimden hiç kopmadı. 1914'te bu kez Numune Mektebi olarak yeniden açıldı. Cumhuriyet'ten sonra adı değişti. Önce Fatih 28. İlk Mektep, sonra Fatih 28. İlkokul ve 1950'de ise bugünkü Koca Mustafa Paşa İlkokulu adını aldı.
5: Binanın birçok yerinde zaten değişiklik yapılmadı. Binaya herhangi bir işlem de yaptıramıyoruz, belirli bölgeleri hariç. Bina aynı özelliğini koruyor.
4: Tarihi bina 1980'de korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillendi. Yani duvarlar sadece eski değil, koruma altında. 1969'daki restorasyonda ahşap döşemelerin ve merdivenin bir bölümü betonarmeye çevrildi. Kalorifer sistemi konuldu. Ama yapı asıl kimliğini büyük ölçüde korudu. Bugün o sınıflarda 920 öğrenci eğitim görüyor ve bu okulun mezun listesi de en az tarihi kadar güçlü. Eski Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, eski başkanlar Recep Peker ve Şemsettin Günaltay, eski Genelkurmay Başkanı Salih Omurtak, sanatçı Fatma Girik, hepsi buradaki sınıflardan geçti.
5: Böyle bir okulda çalışmak gururlu ve aynı zamanda sorumluluk getiren bir şey ama çok keyifliydi.
4: Bir bina, 1,5 asır, sayısız öğrenci ve hala aynı görev çocukları geleceğe hazırlamak. Bu okul sadece eski okullardan biri değil, hala yaşayan bir eğitim hafızası.
3: Havaların soğumasıyla birlikte gribal enfeksiyonlarda artış var. Uzmanlar enfeksiyondan korunmanın yöntemleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Söz Şeymus Çakan'da.
6: Havaların soğumasıyla birlikte gripal enfeksiyonlarda artışlar görünüyor. Özellikle gripten korunmak için uzmanların bu konuda uyarıları var. Özellikle grip aşısının ihmal edilmemesi gerekiyor ve kronik rahatsızlığı bulunan hastaların mutlaka doktor kontrolünde bu aşıyı yapmaları konusunda uzmanlar uyarıyor. Ve yayın konumuz Dicle Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hatice Şen. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
7: Çok teşekkür ederim.
6: Havalar soğudu. Soğumayla birlikte özellikle gripal enfeksiyonlar başladı. Özellikle hem bundan hem de gripten korunmak için neler yapabiliriz hocam?
7: Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi havaların soğumasıyla beraber grip yani influenza sezonu açıldı. İnfluenza gerçekten bizim göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları uzmanları olarak korktuğumuz bir virüs. Ama aynı zamanda önlenebilir olması açısından önemli bir virüs. İnfluenza aşıları kimlere yapılır? İnfluenza aşıları özellikle 65 yaş üstü erişkinler, kronik hastalığı olan diyabet, kronik kalp hastalıkları, karaciğer böbrek hastalıkları gibi gruplara. Risk grubu dediğimiz işte toplum sağlığına hizmet eden, bakım evleri, kreşler gibi yerlerde çalışan gruplara ve çocuk yaş gruplarında da özellikle 5 yaş altı çocuklara uygulanması gereken bir aşı. Tabii ideali mümkün olan ve herhangi bir aşıyla ilgili komplikasyon beklemediğimiz bütün gruplara influenza aşısının uygulanması. Çünkü toplumda bir kişiyi aşıladığınız zaman hani sadece onu değil aynı zamanda onun temasta olduğu kişileri de korumuş oluyorsunuz. Yani bir kişiyi aşılamak aslında birçok kişi için koruma sağlamış oluyor. İnfluenza sezonu aşıldı ve bundan sonra bütün risk gruplarına 65 yaş üstü erişkinlere aşılama öneriyoruz.
6: Şu an aşı sezonu zaten. Şu an yapmak gerekiyor. Mesela atıyorum önümüzdeki ay hadi ya aşı yapayım derken bir etkisi oluyor mu hocam?
7: Şimdi şöyle tabii ideali bizim ülkemiz için Eylül-Ekim ayları yani grip sezonu başlamadan önce aşının yapılması. Ama tabii ki grip sezonu başlamadan önce Eylül-Ekim ayında yapamadım. Acaba hani hala aşılanabilir miyim? Tabii ki grip sezonu devam ettiği sürece aşı için geç değil ama ideali gripal enfeksiyona yakalanmadan Eylül-Ekim aylarında bu aşıyı yaptırmak ancak sezon devam ettiği sürece aşı yapılabilir.
6: Hocam okullarda açık hani kalabalık ortamlarda özellikle çocuklar birbirlerine bulaş riski bir hayli artıyor. Ama hepimizin yaptığı bir yanlış var. Hemen antibiyotiğe sarılıyoruz. Bu doğru bir yaklaşım mı?
7: Hayır kesinlikle. Çünkü çoğunlukla solunum yolu enfeksiyonları viral enfeksiyonlar oluyor ve viral enfeksiyonlarda antibiyotikler biliyorsunuz etkili değil. Bu nedenle hani hemen antibiyotiğe sarılmamak, önce semptomatik yaklaşmak ve tabii ki dediğim gibi grip sezonunda da mutlaka influenza aşısını yaptırmak. İnfluenza neden önemli? Yani influenza basit bir nezle değil. Nezle virüsü gibi değil. Çünkü influenza sadece yol açtığı solunum yolu enfeksiyonu değil, yol açabildiği komplikasyonlar nedeniyle önemli. Özellikle risk gruplarında zatüre gibi ağır komplikasyonlarla hastaneye yatış ve yoğun bakım yatış gereksinimi ortaya çıkabiliyor.
6: Çok teşekkür ederiz.
7: Yani çok teşekkür ederim.
6: Evet, grip mevsimi başladı ve gripten korunmak için özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için almamız gereken bazı önlem ve tedbirler var ve bunların başında da grip hastası geliyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
3: Şeymuz'a teşekkür ediyoruz. Artık moderatörü noktalayalım ama saat başında günü anlatmak için Merve Aydın karşınızda. Hoşçakalın.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Siyasette gündem sıcak. AK Parti yeni katılımlarla büyürken CHP ve Yeni Parti'de düşman kardeşlerin kavgası devam ediyor. CHP'lilerin eski vekillere geri dönün çağrısı karşılık bulacak mı? Seçmen kime, ne ölçüde güveniyor? Terörsüz Türkiye'de son durum ne? Barış ve huzur coğrafyası adımları ne anlatıyor? Moderatör 17'de Merve Aydın soracak. Star gazetesi yazarı avukat Cüneyt Altıparmak ve Arada Survey Genel Müdürü Yusuf Akın cevaplayacak.

0: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Türksel sunar. Bişke hızında reklamlar.
4: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
5: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
4: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
6: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
5: Ya ne olacağını?
4: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
7: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
8: 5G!
7: Türksel!
8: 5G!
7: Türksel!
8: 5G!
7: Muazzam.
9: Gol olur yalnız. Ben dedim.
7: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
4: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
10: Aynen.
4: Akımlara akıyor muyuz?
10: Akıyoruz.
4: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
10: Güzel.
4: Sen ne yapıyorsun?
11: Ben bir şey yapmıyorum abi.
4: Sen Türkselli misin?
11: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
4: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
3: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
12: Türksel'lere bağlan hayata.
13: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Oylamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
3: Dene, sana da çıkar.
2: Denemesi bedava. Ocağı çıkar. Hesap
4: basit. Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi?
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov...

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım. 2 saat boyunca da birlikteyiz yoğun gündemle. Vakit kaybetmeyelim, başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz saatler içerisinde 2026-2027 yılı eğitim öğretim döneminin akademik yılı açılış töreninde konuştu. Her ile üniversite açılmasını eleştirenler var dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bu yıl 6 üniversitenin ise dünyada ilk 500 üniversite arasına girdiğinin altını çizdi. Önemlidir bu rakamlar ama bizim nazarımızla yeterli de değildir diyor. Bakalım.
1: Şimdi birileri zaman zaman çıkıyor. Son derece indirgemeci bir anlayışla bizim her şehrimize üniversite açmamızı, üniversitelerimizin kapılarını uluslararası öğrencilere açmamızı eleştiriyor. Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. Türkiye gibi farklı toplum katmanları arasındaki geçişte eğitimin halen belirleyici olduğu ülkelerde işçinin, emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen, işçi kal demektir. Elbette eksikler olabilir. Bazı alanlarda düzeltilmesi gereken hatalar olabilir. Hatta bazı imkanların suistimal edildiği örnekler de olabilir. Fakat bunların hiçbiri 81 ilimize üniversite açma politikamızı toptancı bir anlayışla hedef almanın haklı sebebi olamaz. Yanlış varsa düzeltilir. Noksan varsa tamamlanır. Hata yapan, istismar eden, verilen imkanları kötüye kullanan varsa bunların da hesabı sorulur. Sistemi iyileştirecek, sistemi daha etkin hale getirecek her türlü yapıcı eleştiriye açığız. Ama ellerinde sadece çekiç olanların her sorunu çivi olarak görmelerine de sonuna kadar karşıyız. Türkiye olarak yaklaşık 6,3 milyon öğrencimiz, 208 üniversitemiz ve 190 bin akademik personelimizle dünyanın en geniş yüksek öğretim ailesine sahip ülkelerden biriyiz. Bağımsız kuruluşların sıralamalarına baktığımızda makale ve derleme türündeki yayınların sayısında 213 ülke arasında 15. sıradayız. Özellikle araştırma üniversitelerimizin nitelikli yayın oranı %79 ile OECD ortalamasını yakalamış durumda. Uluslararası sıralamalardaki konumumuzda aldığımız mesafeleri küresel ölçekte tescil ediyor. 2026 yılında ikisi ilk 300 içinde olmak üzere toplam 6 üniversitemiz ilk 500'e girdi. Orta vadede en az 2 üniversitemizin dünyanın İlk 100 üniversitesi arasına girmesini hedefliyoruz.
0: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Çarpıcı açıklamaları var. Seçimlerin 2028 yılında yapılması gerektiğinin altını çizerken adayımız da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Hem Türkiye için hem de bölgemizin hayrına olacaktır bu diyor. Seçimlerin bundan sonra

0: nasıl ilerleyeceğine ilişkin konuşurken önümüzdeki dönemin siyasi formülüne de değindi. Bunun için de yürütmede Erdoğan yasamada Milliyetçi Hareket Partisi formülünü önerdi.
1: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi mümkün olacaktır. Bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan'dadır. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge yolunda tarihi adımların atıldığı bir dönemde Türkiye'nin istikamet değiştirmeye ve hedeflerinden vazgeçmeye değil, sistemsel ve kurumsal olarak bütünüyle mevcut imkanlarını ve kaynaklarını sürdürmeye ihtiyacı vardır. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arşıdır.
2: Tarih verdi, seçimlerin yenilenmesi kararı alınması çağrısında bulundu. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Recep Tayyip Erdoğan'ın olması arzumuz ve talebimizdir dedi. Erdoğan'ın yeniden adaylığı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işaret etti.
1: Milliyetçi Hareket Partisi olarak düşüncemiz şudur. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu, yeni yasama dönemine ilişkin önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin yeni dönemde önemli iç ve dış gelişmelerle karşı karşıya kalacağını belirtti. Siyasette ortak akıl ve istişarenin önemine vurgu yaptı. Siyasi partilerin siyaset alanını güçlendirmek için olduğuna dikkat çekti.
1: İdeolojik koordinatlarımız farklı olsa da politik merkezimiz Türkiye'dir. Siyasi rekabet alanımız ne kadar geniş olsa da pergelimizin ucu, sabit ucu Ankara'dır. Siyasette yöntem olarak ayrışsak yönümüz Türk istiklal ve egemenliğidir.
2: Bahçeli terörsüz Türkiye hedefine de değindi. Türkiye'nin terörden kurtulması için tarihi bir fırsatın önünde olduğunu söyledi, meclis çalışmalarını işaret etti.
1: 7595 sayılı kanun çerçevesinde oluşturulan komisyonların çalışması, kanunun yürürlüğe gireceği şartların oluşturulması, bunların takip ve tespiti, aynı zamanda da ihtiyaç duyulacak yeni yasal düzenlemelerin yapılması önümüzde duran en hayati konulardan birisi olacaktır.
2: Bahçeli son dönemde gündeme gelen fon ve yolsuzluk iddialarına ilişkin de mesaj verdi.
1: Hangi siyasi görüşten, hangi makamdan veya hangi yapıdan gelirse gelsin, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı, işlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılının ilk grup toplantıları gerçekleşti. Hem Yeni Parti'de hem de CHP'de gerçekleşen toplantılarla birlikte tabii genel başkanlardan kritik mesajlar var. Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı efendim Özgür Özel ve bununla birlikte CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bir kez daha arınacağız mesajını verdi. Kurultay ve delege hesapları üzerinden bir mücadele devam ediyor. Öte yandan iki isim yolsuzluk iddiaları üzerinden de mesajlar verdi.
3: Kurulduğu gün anketlerin birinci partisi olduk ve artık Atatürk'ün partisi cismen, fiziken maalesef orada işgal altındadır.
4: Arınma sadece CHP'de değil, büyük bir ölçüde arındık zaten ama hala var. Arındık, arınacağız, arınacağız.
2: Bir tarafta Özel, diğer tarafta Kılıçdaroğlu. Grup toplantılarında sözler karşılıklı geldi. Özel'in çıkışına Kılıçdaroğlu arınacağız yanıtını verdi. İki genel başkan birbirini hedef aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama yılı başladı, partiler ilk grup toplantılarını yaptı. Gözler Yeni Parti ve CHP'nin birbirlerine verecekleri mesajlardaydı. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na burnunu partiden çıkaramıyor sözleriyle yüklendi.
3: Birileri evlerinden, partilerinden burnunu çıkaramazken ve iktidar partisi kadroları sokağa çıkamaz, esnafa gidemez, pazar gezemezken değerli grubumuz sahadan bir an olsun ayrılmadı.
2: Özel'in sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi. Kılıçdaroğlu sadece arınacağız demekle kalmadı, yolsuzluk iddialarını da gündemine aldı.
4: Kör kuruşun hesabını soracağız, kör kuruşun.
0: Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri fon soruşturması ve ardından yaşananlar. İşte bu kapsamda Adalet Bakanı Akın Gürle kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Parayı iade edenler, örneğin onlar kurtulacak mı? Çok merak ediliyor bu mesele. Bunun için Gürlek, zararın iki katının karşılanması evet etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilir. Ama burada soruşturmanın veya dosyanın kapanması gibi bir durum söz konusu olamaz. Bu anlama asla gelmez dedi. Gürlek fonlar kısa sürede haksız kazanç sağlayanların hepsinin peşinde olduklarını vurguladı.
5: Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi. Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak.
2: Fon soruşturmalarında parayı iade edenler kurtulacak mı? Para iadesi soruşturmayı sonlandırıyor mu? Adalet Bakanı Akın Gürlek gönüllü para iadesiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi, net konuştu. TMSF bünyesinde gönüllü iade yapmak isteyenler için hesap açıldığını açıkladı. 5 kişinin iade yaptığını söyledi. Zararın iki katının karşılanmasının etkin pişmanlık kapsamında değerlendirildiğini ancak bunun dosyanın kapanması anlamına gelmediğini vurguladı. Gürlek ayrıca fonlarla ilgili 2025 yılında hareketlilik olduğunu fark ettiklerini ve operasyon için düğmeye basıldığını söyledi. İçeriden bilgi alarak manipülatif hareketlerle kısa sürede haksız kazanç sağlayanların peşini bırakmayacağız dedi.
5: Kapalı fonlar ya da açık fonlar da kısa sürede tamamen aldıkları tüyolar, içeriden aldıkları bilgiler manipülatif hareketlerle kötü niyette kısa sürede girdi çıktı yaparak inanılmaz fahiş miktarda kazanılan paralar var. Yani biz şu an zaten bunlarla ilgili soruşturmayı başlattık. Devletin bağından üzüm kurusu çalan tilkiden devlet pekmez olarak o üzümü çıkartır diye bir laf var. Yani devlet bunun kesinlikle takipçisi.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek Anadolu Ajansı'nın editör masasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türk futbolunu sarsan soruşturma hakkında da konuştu. Soruşturmanın temelinde resmi belgede sahtecilik ve mobbing iddialarının bulunduğunu belirtti. 5 kişinin tutuklu, 2 kişinin saatli kontrol altında bulunduğunu açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini vurguladı.
5: Biz hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Buna dair dosyada deliller var.
2: Bakan Akın Gürlek, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmaya ayrı bir parantez açtı. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünün dönemin popüler dizisi Kurtlar Vadisi'nde bazı sahnelerle şaşırtıcı benzerlikler taşıdığına dikkat çeken Bakan Gürlek, soruşturmanın bu yönüyle de titizlikle ele alındığını ifade etti.
5: Yenilen aşamada özellikle rahmetlinin gerçekten doğal bir ölümden ziyade bir müdahale sonucu öldüğüne ilişkin şu an tespitler var. Ama soruşma süreci olduğu için bilgi veremiyorum. Henüz söz konusu 2011 tarihli Kaşif Kozunoğlu vefat etmeden önce bu dizide işlenmiş. Birebir işlenmiş. Daha sonra 2 gün sonra da söz konusu işte Kaşif Kozunoğlu'nun ölümü gerçekleşiyor. Buradaki savcı arkadaşlarımız senaristleri bilgi sahibi olarak dinlediler. Yani siz bunu nereden biliyordunuz? Çünkü birebir canlandırma aynı. Oradaki karakter ismi benziyor. Devlet görevlisi, Silivri ceza ve elektrik kesintisi ve daha sonra bakıyoruz aynı şekilde de Kaşif Kozunoğlu'nun 2011 tarihindeki ölümüyle ilgili kareler birbirini tutuyor. Yani bu elbette bir şüphe gerektiriyor. Şüpheli bir durum. Yani 2 gün sonra gerçek eylem oluyor.
6: Bu kadar tesadüf olmaz,
5: olmaz
6: diyorsun.
5: Şüphe olduğu için savcı arkadaşlarımız da mecburen buradaki senaristleri bilgi sahibi olarak dinlediler. Yani bu araştırılması gereken bir konu. Evet.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi açıklamalar. Yapay zeka teknolojileriyle bir yanda yeni teknolojiler bir araya geldi ki bu kapsamda kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler olursa bu tehditlere karşı nasıl teyakkuza geçiliyor? Yapay zeka destekli o sistemler nasıl kullanılıyor? Altını çizdi. Burada veri analizi var, sensör teknolojileri var, erken uyarı sistemleri var. Türkiye'de hepsi etkin biçimde kullanılıyor dedi.
7: Teknolojinin beraberinde getirdiği risklere karşı yine teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanıyor. Yapay zekayı, erken uyarı sistemlerini ve yeni nesil teknolojileri güvenliğimizin güçlü birer unsuru haline getiriyoruz.
2: Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerine karşı teknolojik güç devrede. Yapay zeka, erken uyarı sistemleri ve yeni nesil teknolojiler güvenlik alanında daha etkin kullanılacak.
7: Yapay zeka destekli veri analizini, sensör teknolojilerini ve erken uyarı sistemlerini KBRN ajanlarının tespitinde daha etkin kullanmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
2: 4. Uluslararası Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Kongresi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yerleşkesinde başladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı konuşmada teknolojinin yeni riskleri beraberinde getirdiğine dikkat çekti, çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
7: Radyolojik veya kimyasal kirlenmenin bulunduğu sıcak bölgelerde personelimizin can güvenliğini koruyacak. Keşif, numune alma ve arındırma faaliyetlerinde kullanılacak robotik sistemler ile insansız kara ve hava araçlarına yönelik kapasitemizi de geliştiriyoruz.
0: İsrail'in Gazze şeridinde Batı Şeria'da sürdürdüğü o zulüm, o soykırım aralıksız devam etti. Filistinliler hedef alındı. Her geçen gün masum siviller şehit oldu. İsrail'in soykırımı devam ediyor ki yarın 7 Ekim efendim. Şimdi şunu biliyoruz, Hamas'ın taarruzu bahane edildi. Ardından da İsrail saldırılarını başlattı. Üzerinden tam 3 yıl geçti. Bir de Hamas'ın direniş noktasında sembolü olan bir isim var. Yahya Sinbaş. Ona ait yeni görüntüler paylaşıldı.
8: Son nefesine kadar cephede savaştı. İsrail askerlerinin saldırısıyla şehit oldu. Hamas'ın eski siyasi büro başkanı Yahya Sinvar'ın direnişçilerle birlikte savaştığı bazı anları ilk kez yayınlandı. Sinvar'ın onurlu direnişi, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı soykırımın 3. yıl dönümü öncesinde bir kez daha gündem oldu. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları sosyal medyadan bir video paylaştı. Sinvar'ın son günlerinde yanında bulunan arkadaşlarından Enis Ed-Derbi için hazırlanan taziye kesitlerine yer verildi. Sinvar'ın Tel es-Sultan mahallesindeki çatışmalar sırasında hayatını kaybeden direnişçilerle birlikte yer aldığı anlara yer verildi. İsrail güçlerine yönelik pusu eylemlerine katıldığı anlar ilk kez ortaya konuldu. Görüntüler İsrail ordusunun Refah'ın batısında askeri operasyonlarını yoğunlaştırdığı bir döneme aitti. Sinvar ve beraberindekilerin bölgedeki yıkılmış evlerin arasında hareket ettikleri anlar yer aldı. Kayıtlarda Yahya Sinvar'la korumalarının İsrail güçlerince kuşatıldıkları ve daha sonra hayatlarını kaybettikleri noktaya yakın bir evde bulundukları anlar belgelendi. Üç yıldır soykırımın en acı halini yaşayan Gazze şeridinde resmi verilere göre 74 binden fazla kişi şehit oldu. Enkazların altındaysa belki bir o kadar daha şehit yatıyor. Ateşkesi ihlal eden İsrail bir kez daha saldırdı. Şehitlerin sayısı artarken Birleşmiş Milletler bölgedeki duruma dikkati çekti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres uluslararası topluma ateşkes çağrısı yaptı. Gazze'de ateşkesin kalıcı hale gelmesinin zamanı geldi dedi. Öte yandan İsrail insafsız planlar kurmaya devam ediyor. İsrail basınına göre bir profesör Filistinlileri göçe zorlamak için yeni bir plan yaptı. 72 silahlı militan kullanarak eş zamanlı saldırılar tasarladı. Filistinlilerin kitlesel göçü hedefiyle 700'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olacak saldırılar düzenlemek için bir terör ağı kurdu.

İsrail, Kudüs'te İngiliz konsolosluğunu kapatma kararının ardından geri adım atmayan İngiltere'ye tepki gösterdi. İngiltere'nin 27 İsrailli diplomatı sınır dışı ederek bu tepkiye karşılık vermesi bekleniyor. İki ülke arasında ziyaretler olsa da taraflar arasında konsolosluğun

0: İsrail'li aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de provokatif eylemleriyle tepkilerin odağında olmaya devam ediyor. İşgal altındaki Kudüs'te Filistinlilere ait bir bina bakanın hedefindeydi. Ben-Gvir, 5 katlı binanın yıkımına katıldı.
1: Soykırım nedeniyle İsrail'in politikaları, saldırgan tutumu dünya tarafından yakından takip ediliyor, kınanıyor ki bu ay içerisinde, ayın 27'sinde bir de seçim var efendim İsrail içerisinde, ama ülkede iç karışıklıklar da var. Bu CIA raporlarına da yansımış durumda. İsrail basınının iddiası bu. İsrail iç savaş, siyasi ya da toplumsal çöküşün eşiğinde deniliyor.
2: Welcome to CIA.
0: İsrail'in içinden geçtiği toplumsal ve siyasi çalkantılar yeni iddiaları doğurdu. Soykırım, savaş suçları ve bölgeyi istikrarsızlaştırma çabaları İsrail'i çıkmaza sürükledi. İsrail basınında yer alan haberlere göre ülke iç savaş veya toplumsal çöküşün eşiğine geldi. Maariv gazetesi Amerikan kaynaklarına dayandırdığı haberinde gizli raporlara yer verdi. CIA tarafından hazırlanan raporda İsrail'in karşı karşıya olduğu iç ve dış süreçlere ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Gazze, Lübnan ve İran'la yürütülen savaş yıllarının İsrail içerisindeki siyasi, ekonomik ve toplumsal bölünmeleri derinleştirdiği aktarıldı. İsrail'deki siyasi kutuplaşma, ekonomik baskılar ve zorunlu askerlik krizinin yarattığı gerilim ülkeyi çıkmaza soktu. Ülkeyi iç savaş veya siyasi çöküş riskiyle karşı karşıya getirdi. İç krizlerin biriktiği bir dönemde 27 Ekim'de seçimlerin yapılacağına dikkat çekildi. İsrail'deki iktidar mücadelesi nedeniyle Başbakan Benjamin Netanyahu'nun şahsıyla ilgili ayrı bir krizin mevcut olduğu görüşüne yer verildi. Eş zamanlı olarak İsrail'in dış dünyada tecrit edildiğine işaret edildi. ABD'deki desteğin azalması ve İsrail'in yarı parya devlet durumuna gelmesinin dağılma riskini tetikleyebileceği belirtildi.
1: İsrail demişken, İsrail'de polis Haredilerle çatıştı ki Modin kentinde askerlikten kaçan bir Haredi vardı. Polisle kovalamaca yaşandı ama bir yandan Harediler askere gitmek istemiyorlar. O yüzden de sokaklarda büyük çaplı protestolar var. Polis bu protestoları, direnişi engelleyemedi, ardından da o kişiyi almadan geri çekilmek zorunda kaldılar.
0: Yerlerde sürüklendiler, polisle çatıştılar. Askerlere Naziler diye bağırdılar. Harediler askerden kaçan bir İsrailli'nin tutuklanmasını engelledi. Görüntüler İsrail'in Modin kentinden. Zorunlu askerlik gerilimi sokağa taştı. Askeri polis ekipleri askerlik görevine gitmeyen bir Haredi gencini tutuklamak üzere bir apartmana operasyon düzenledi. Ancak Haredilerin operasyondan haberi vardı. Kısa sürede bina önünde yüzlerce kişi toplandı. Binaya zorla girerek güvenlik güçleriyle çatıştılar. Arbedenin ardından polis destek kuvvetleri çağrıldı. Ancak askeri polis şüpheliyi gözaltına alamadan bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Güvenlik güçlerinin çekilmesinin ardından göstericiler askerlikten kaçan gençle birlikte sokaklarda kutlama yaptı. Olayın ardından İsrail ordusu sert bir açıklama yayımladı. Göstericilerin askerleri tehlikeye attığı belirtildi. Görev başındaki personele yönelik müdahaleleri kınayarak yasal yaptırımların tavizsiz süreceği vurgulandı. "27 Ekim'deki genel seçimlere sadece 3 hafta kala yaşanan bu olay muhalefeti de ayağa kaldırdı. Eski Başbakan Naftali Bennett durumu görevini yapan askerlere kurulmuş bir pusu olarak niteledi. Başbakan Netanyahu'yu aşırılık yanlılarının devlet içinde devlet kurmasına izin vermekle suçladı. İsrail'de askerlik çağına gelmiş ancak orduya katılmamış yaklaşık 80 bin Haredi erkek bulunuyor. Orduda asker açığı var. Ancak Harediler dini yaşam tarzlarını gözeterek zorunlu askerliğe karşı çıkıyor. Yüksek Mahkeme'nin koalisyon hükümetinin asker kaçaklarının tutuklanmasını durduran yasasını iptal etmesinin ardından tırmanan bu kriz, yaklaşan 27 Ekim seçimlerinin en belirleyici unsurlarından biri olmaya devam ediyor.
1: ABD ve İran arasındaki gerilim bitmek bilmiyor ama bir yandan da askeri ve ekonomik yansımaları var efendim. ABD tarafı İngiltere'de bulunan hava üssünden göndermiş

0: oldukları 12 ABD bombardıman uçağını geri çektiklerini açıkladı. Tahran'dan elimiz tetikte, müzakere yok açıklaması geliyor. Aslında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan söylüyor bunu. Trump'la müzakere etmenin bir manası yok ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'nda da bir petrol tankeri hedefteydi, vuruldu. Bakalım.
1: ABD, İngiltere'deki Fairford hava üssünde bulunan bombardıman uçaklarını çekmişti. İran nedeniyle bu kararın alındığı iddia edilmişti. ABD Başkanı Trump o iddiayı doğruladı.
2: Bazı tehditler vardı ve düşmanı kışkırtmaktansa düşmanı ele geçirip yeneceğiz. Ama neden uçakları orada bırakalım ki?
1: Trump, bir İran İHA'sının üsse sızma girişiminde bulunduğu iddialarına ise net yanıt vermedi. Gelişme, İran Savaşı'nın etkilerinin Orta Doğu ile sınırlı kalmadığını da gösterdi.
2: Bunu söyleyemem ama yaptılarsa ağır bedel öderler.
1: ABD'nin ara seçimden sonra İran'a yeniden saldırı başlatacağı iddiaları da var. Bölgeye yeni bir savaş gemisi de gönderildi. İran'dan tehditlere cevap gecikmedi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ordunun ABD ve İsrail'in olası yanlış hesabına karşı eli tetikte beklediğini ve alacakları yanıtın yıkıcı olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dansa müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Pezeşkiyan, Minap'taki okul saldırısını ve suikastları hatırlattı. ABD ile müzakere masasına oturmayacaklarını belirtti. Çünkü müzakere etmenin bir anlamı olmadığını söyledi. Pezeşkiyan, masaya oturduklarında kendilerine savaşın dayatıldığını belirtti. Hürmüz'deki gerilim de sürüyor. Bir tanker daha hedef alındı. Şüpheli bir mühimmatın isabet ettiği tankerin makine dairesinde yangın çıktı. Can kaybı ve yaralanma bildirilmedi. Güvenlik risklerine rağmen Körfez'deki petrol akışı hız kesmedi. JP Morgan'ın verilerine göre bölgedeki ham petrol sevkiyatı savaş öncesi seviyelerin %98'ine, yani günlük 17,5 milyon varile ulaştı. Suudi Arabistan'ın fiyatları düşürmesi ve Irak'ın ek gemiler kiralaması piyasadaki arzın sürdüğüne işaret ediyor. Bölgedeki kriz derinleşirken ABD'nin silah satışları da ivme kazandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne Javelin ve Patriot füzeleriyle çeşitli mühimmatları içeren toplam 2,27 milyar dolarlık askeri satışı onayladı. ABD kısa süre önce Suudi Arabistan'a da 24,3 milyar dolarlık F-35 savaş uçağı satışına yeşil ışık yakmıştı. Uzmanlar, ABD'nin İran tehdidine karşı müttefiklerini güçlendirmeye çalıştığını belirtti.
0: Yemen İç Savaşı'nda gerilim bir kez daha had safhada. Hükümet güçleri Yemen Şafağı adını verdikleri bir taarruz operasyonu başlatmıştı. Operasyon genişledi ve deniz ticaretinin kalbi olan Babülmendeb Boğazı'yla stratejik Muha kenti artık Husilerden geri alınmış durumda. Koalisyon güçleri desteklediler bu hareketi. Ardından da aslında kendilerince başarıyla sonuçlanmış oldu. 100 savaş uçağıyla desteklendi başkent Sana'ya kadar. Uzandı ama bir yandan tabii Husilerle Suudi Arabistan topraklarına ilişkin o saldırılar, füze İHA saldırıları, onlar devam ediyor. Allahu Ekber!
1: Allahu Ekber! Muhabir canlı yayındaydı. Şiddetli patlamalar yaşandı, dumanlar yükseldi. Babülmendeb Boğazı yakınlarında sıcak anlar kameralara yansıdı. Görüntüler Yemen'deki iç savaşın boyutunu da gözler önüne serdi. Yemen'de İran destekli Husilerle Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Sıcak çatışma bölgelerinin başında Babülmendeb Boğazı geliyor. Son gelişmeleri canlı yayında aktaran El Arabiya muhabirinin yayını sırasında Husiler tarafından boğaza doğru iki füze fırlatıldı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Yemen ordusu güç dengesini değiştirecek stratejik bir ilerlemeye de imza attı. Yemen Şafağı adıyla başlatılan büyük taarruz kapsamında Babülmendeb Boğazı'na kara bağlantısı sağlayan en kritik noktalardan biri olan Muha Liman kenti Husilerden geri alındı. Çok sayıda Husi unsuru etkisiz hale getirildi. Bazı kişiler de yakalandı. Muha, Babülmendeb'e yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunuyor ve Kızıldeniz kıyısındaki konumu nedeniyle Yemen'deki iç savaşın en kritik noktalarından biri. Taiz'de de sıcak çatışmalar var. Çatışmalar özellikle Taiz'in güney cephesinde yoğunlaştı. Burada da bazı mevziler Husilerden geri alındı. Hükümet güçlerinin ilerleyişinde Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu belirleyici rol oynuyor. Koalisyon, harekatın ilk aşamasında 100 savaş uçağıyla 24 saat kesintisiz hava desteği sağlayarak Husilere ait 324 yüksek değerli hedefi imha etti. Yemen ordusu operasyon kapsamında en az 100 Husi'nin öldürüldüğünü açıkladı. Husilere ait 5 İHA da düşürüldü. Çok sayıda askeri araç imha edildi. Bir tank da vuruldu. Kıyı şeridinde kontrolü sağlayan Yemen Silahlı Kuvvetleri bir sonraki aşamaya geçerek Husilerin kalesi konumundaki başkent San'a yönelik stratejik bir saldırı başlattıklarını duyurdu. Operasyonun başlamasıyla birlikte San'a semalarında yoğun hava hareketliliği ve şiddetli patlama sesleri kaydedildi. Husiler ise kayıplarını asimetrik saldırılarla dengelemeye çalışıyor. Bu nedenle Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarda bulunuyor. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı, Rabi'deki Aramco Petrol Rafinerisi ve Abha ve Cizan'daki askeri üslere yönelik geniş çaplı balistik füze ve İHA saldırıları düzenlediklerini iddia etti. Seri, Mekke ve Medine hariç tüm Suudi Arabistan hava sahasını operasyon alanı ilan ettiklerini belirtti. Uluslararası sivil havacılık şirketlerini uçuşlarını durdurmaları konusunda uyardı. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurumu, Cizan ve Necran'daki havalimanlarının hedef alındığını açıkladı. Saldırıda hafif yaralananlar oldu. Tesislerde de hasar oluştu.
0: Kosovalılar Lahey'de Haşim Taci ve diğer eski Kosova Kurtuluş Ordusu komutanlarına yönelik hapis cezalarının verilmesine günlerdir tepkililer ki dün gece yine bu kapsamda protestolar vardı. Gerilim İdeni'ye yükseldi. Eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı.
1: Meclis çevresindeki bariyerleri aştılar. Binalara çeşitli cisimler fırlattılar. Polisle karşı karşıya geldiler. Kosova'nın başkenti Priştine'de eski Kosova Kurtuluş Ordusu komutanlarının Lahey'de mahkum edilmesi kararına tepkiler sürüyor. Protestocular, Lahey'deki mahkemenin faaliyetlerini düzenleyen yasanın değiştirilmesini talep etti. Söz konusu yasa değişikliği öğle saatlerinde meclisteki ilk oylamadan geçti. Ancak siyasi partiler, yasanın onaylanması için gereken ikinci oylama konusunda henüz anlaşma sağlayamadı. Göstericiler milletvekillerini meclis binasından ikinci oylamayı tamamlamadan çıkmasına izin vermedi. Meclis binasına ve yakınındaki başbakanlık binasına havai fişek attılar. Bölgedeki çöp konteynerlerini ateşe verdiler. Bunun üzerine polis göz yaşartıcı gaz ve tomayla göstericilere müdahalede bulundu. Meclis önünde beklemeye devam eden göstericilerle polis arasında zaman zaman gerginlik yaşanmaya devam ediyor.
0: Fransa'da bugün gerilim yüksek aslında. Fransa'da günlerdir lise öğrencileri sokakta çünkü eğitim şartlarından memnun değiller. Bunu da protesto ediyorlar. Ama bu durum, bu başkaldırı geniş bir eyleme dönüştü ve lise boykotları kontrolden çıkmış durumda. Fransa'da sendikalar iş bırakma eylemlerine başladı. Fransa'da liseliler haftalardır sokaklarda. Okulların önünde şiddetli eylemler yaşandı. 20'den fazla okul yakıldı, yağmalandı. Polisin müdahalesi sırasında ses bombasını yerden alan 15 yaşındaki bir lise öğrencisinin eli koptu. Haftalardır süren eylemlerde bugüne kadar 170 öğrenci, 600'ü güvenlik gücü olmakla birlikte 800 kişi yaralandı. 5000'den fazla kişi gözaltına alındı. Asıl büyük eylemlerse bugündü. Polise sert müdahale ve hükümetin adımlarının yetersiz bulunması işçi ve öğretmen sendikalarını harekete geçirdi. Sadece başkentte değil pek çok kentte grev kararı alındı. Sendikaların geniş çaplı gösteri düzenlemesi de bekleniyor. Anne babalar eylemlere katılan çocuklarını korumak için sokaklara döküldü. Zaman zaman polisle gerginlikler yaşanıyor. Hükümet ise sokaklardaki şiddet ve yağma olaylarına lise öğrencisi olmayan provokatörlere bağladı. Emniyet yetkilileri eylemleri başlatanların artık kontrolü kaybettiğini savunuyor. Şimdi gözler o dev gösterilere çevrildi. Fransa'dan İngiltere'ye geçelim. İngiltere'nin güneyinde Postport kasabasında göçmen karşıtı bir protesto gösterisi vardı ama o gösteri gerilimle sonuçlandı. Ardından da şiddete dönüştü. 12 kişi bu kapsamda tutuklandı. Polis çatışmalar sırasında memurlara saldırıldığını bildirdi.

Kutlamalar bir marinada düzenlenen protestonun ardından geldi. Protesto bir Fransız gemisinin yanında düzenlenen bir kurtarma operasyonunda 149 göçmenin kurtulmasıyla başladı. Bu olay son yıllarda İngiltere'nin güney kıyısı boyunca bu kadar büyük sayıda göçmenin karaya çıktığı bilinen ikinci vaka oldu. Protestolar kısa sürede şiddete döndü. Polis memurlarına saldırı oldu. 11 erkek ve bir kadın tutuklandı. Irkçı nefret ve kamu düzenini bozmakla suçlanıyorlar. Yaşanan gerilimde bazı polisler yaralandı. Eylemcilerden ciddi yara alansa olmadı.

0: dönelim yurda. İstanbul Başakşehir'de efendim bir okulda uçaklı saldırı düzenlenmişti bugün ve maalesef yaralı olan öğrencilerden biri hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin detayları açıkladı ki Başakşehir'de yaşanan okul saldırısında neler olmuştu bakalım.
1: İstanbul'da Başakşehir Üniversitesi Ortaokulu'nda mesut bir olay yaşadı. Bir kız öğrenci, başka bir lisenin öğrencisi olan bir öğrenci, o okulun üniformasını giyip ortaokula gidiyor ve oradaki çocuklarımızdan bıçakta saldırı düzenine biraz önce haberdar oluyor. Ağır yaralı bir öğrencimiz var. O öğrencimizi kaybetti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şeyh Emine Erdoğan Güzel İşler Fabrikası'nın yeni sezon açılış programına katıldığı gençlerle bir araya geldi. Hayatında iz bırakan önemli bir ismi de andı efendim. Şule Yüksel Şenleri andı. Dijital çağda iz bırakmanın ne denli önemli olduğunun da altını çizdi.
2: Gençlerle buluştu, kendi gençlik yıllarını hatırladı. Hayatına yön veren Şule Yüksel Şenleri anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sözlerinde hem özlem hem de vefa vardı.
3: Şimdi sizlere bakarken kendi gençlik yıllarımı hatırlıyorum. O günlerde gençler yoktu. Ama küçük halkalar halinde bir araya gelip birbirini iyiliğe davet eden, güzellikleri çoğaltan insanlar hep vardı. Şule abla da onlardan biriydi. Onunla tanıştığım günü hala hatırlıyorum. Kimliğimin şekillenmesinden evlilik tercihime kadar hayatımın pek çok önemli kararında onun izlerini taşıyorum ve bugün de onu hayır ve şükranla yad ediyorum.
2: Buluşmanın adresi Atatürk Kültür Merkezi'ydi. TÜRGE bünyesindeki Güzel İşler Fabrikası 2027 sezonunu iz bırak temasıyla açtı. Emine Erdoğan da bu temadan yola çıkarak gençlere seslendi. Dijital dünyada kayda geçmekle hayatta kalıcı bir iz bırakmanın farkını anlattı.
3: Çevrim içi dünyada yaptığımız her arama, paylaştığımız her içerik, bıraktığımız her görüntü ve tercih dijital ayak izi olarak kayıt altına alınıyor. Belki de insanlık tarihinde hiçbir nesil ardında bu kadar çok kayıt bırakmamıştır. Ancak kayda geçmek, iz bırakmak anlamına gelmiyor.
2: Yeni sezonda 3 yeni merkezin de kapıları açıldı. Ümraniye'deki Şule Yüksel Şenler, Ankara'daki Hümeyra Ökten ve Hatay'daki Hatay Kapsül Merkezlerine canlı bağlantı yapıldı. Böylece Güzel İşler Fabrikası'nın 5 şehirdeki merkez sayısı 8'e yükseldi.
4: Birbirleriyle tanışıyorlar, birbirlerine destek oluyorlar, zorlukları birlikte aşıyorlar. Ve şunu görüyoruz ki maalesef o teknolojinin bireyselleştirdiği alanlar, ekrana insanları zincirlediği alanlar elhamdülillah sanatla aşılmış oluyor. Bizim açımızdan bu çok kıymetli. GİF'lerimizde inşallah bu sezon çok ciddi anlamda yine sanat kültür alanındaki faaliyetlerimiz, interaktif çalışmalarımız, kurslarımız, seminerlerimiz devam edecek.
2: Kimi notlarla anlatıyor kendini, kimi renklerle. Genç kızlar atölyelerde yeteneklerini keşfediyor. Öğrendiklerini eserlere dönüştürüyor. İşte o çalışmalar sezon açılışında ziyaretçilerle buluştu.
5: Kız çocuğunu eğitmek, bugünün bir kız çocuğunu eğitmek.

0: etmek değil, yarının kadınını hazırlamak, yarının annesini, yarının öğretmenini, sanatçısını, bir bilim insanını, belki de ülkenin kaderini değiştirecek olan bir kadını yetiştirmek demek. Bu konuda ki çabalarından dolayı minnettarım. Teşekkür ediyorum TÜRGEV'e.
1: Gençlerin Emine Erdoğan'a bir de hediyesi vardı. İzbırak temasından ilhamla hazırlanan Yusufçuk figürlü vitray broş, genç kızların hayatında bıraktığı izlere ithafen tasarlandı. Erdoğan, hediye edilen broşu yakasında taşıdı. Sahnede de gençler vardı. Farklı sesler, farklı yetenekler aynı ezgide buluştu. Yeni sezonun açılışı GİFK Orkestrası'nın konseriyle tamamlandı.
2: Hatay'da motorize polis ekipleri sağlık sorunu yaşayan ve aynı zamanda bilinci kapanan bebeği zamanla yarış esnasında babasının kucağında hastaneye yetiştirdi. O anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Bebeğin bilinci kapandı, trafik polisi zamanla yarıştı. Olay Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşandı. Uygulama yapan polis ekipleri gelen bağırışma sesleri üzerine harekete geçti. Polisler bir bebeğin fenalaştığını ve ailesinin panik yaşadığını fark etti. Trafik polisi vakit kaybetmeden bebeği ve babasını motosiklete alarak acil servise götürdü. Hastaneye ulaştırılan bebeğin sağlık durumuna ilişkin henüz bir bilgi alınamadı.
2: Bu haberle birlikte moderatöre virgül koyalım. Birazdan ekonomi haberleriyle karşınızdayız.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle.
3: Otobit'te. Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
4: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
5: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
4: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
6: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
5: Ya ne olacaktı?
4: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
7: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G! Muazzam.
8: Gol olur yalnız. Ben dedim.
7: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
4: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
9: Aynen.
4: Akımlara akıyor muyuz?
9: Akıyoruz.
4: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
9: Güzel.
4: Sen ne yapıyorsun?
10: Ben bir şey yapmıyorum abi.
4: Sen Türkselli misin?
10: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
4: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
11: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
12: Türksel'le bağlan hayat.

0: Vakıfbank sunar.
1: Yeniden merhaba. Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Avrupa'da enerji fiyatlarındaki yükseliş endişe yaratıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, doğalgaz fiyatlarının Şubat sonundan bu yana %140, dizel fiyatlarının ise iki katına çıktığını açıkladı. Finlandiya Merkez Bankası ise enerji krizinin uzaması halinde bu kapsamda enflasyonist baskının da artabileceği uyarısında bulundu.
2: Avrupa'da enerji krizi gündemin ilk sıralarında. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, doğalgaz fiyatlarının Şubat sonundan bu yana %140 arttığını söyledi. Dizel fiyatlarının ise iki katına çıktığını belirten von der Leyen, fosil yakıt ithalatının maliyetinin 100 milyar avroya yükseldiğini açıkladı. G7 ülkelerinin 100 milyon varil dizel ve ham petrol rezervini piyasaya sürme kararının küresel fiyatların istikrarına katkı sağlayacağını belirtti. Avrupa'daki rafineriler için stratejik diyalog başlatılacağını açıklayan von der Leyen, maliyetlerin düşürülmesini ve kritik tedarikin güvence altına alınmasını hedeflediklerini söyledi. Avrupa Birliği'nin Rus gazına bağımlılığının da önemli ölçüde azaldığını belirten von der Leyen, Rus gazının ithalattaki payının %45'ten %12'ye gerilediğini ve yıl sonuna kadar sıfırlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Enerji krizinden en fazla etkilenen sanayi sektörlerine yönelik devlet yardımlarının süresinin uzatılacağı da duyuruldu. Von der Leyen, hanelere yönelik desteklerin ise hedefli olması gerektiğini vurguladı. Öte yandan Finlandiya Merkez Bankası'ndan da uyarı geldi. Orta Doğu'daki çatışmanın uzaması halinde enerji fiyatlarındaki artışın ekonominin geneline daha fazla yayılabileceğini söyledi. Avrupa'da enerji bağımsızlığının güçlendirilmesi içinse fosil yakıtların yerini temiz elektriğin alması hedefleniyor. Avrupa Birliği, elektriğin nihai enerji tüketimindeki payını 2040'a kadar iki katına çıkarmayı planlıyor. To now zero.
1: Aselsan'dan yeni ihracat anlaşmaları geldi. Electronic Arp, elektro-optik arayıcı başlık gibi sistemlerin ihracatına yönelik sözleşmeler imzalandı. Anlaşmaların toplam tutarı ise 157.9 milyon dolara oldu. Aselsan'dan savunma sanayi ihracatında yeni anlaşma. Kamuyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamaya göre şirket yurt dışındaki son kullanıcılar için bir dizi satış sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeler elektronik harp, elektro-optik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerini kapsıyor. Anlaşmaların toplam tutarı ise 157.9 milyon dolar alarak açıklandı. Böylece Aselsan Eylül ayı sonundan bu yana 4. yeni iş ilişkisini de duyurmuş oldu. ABD Başkanı Donald Trump, akaryakıt maliyetlerini düşürmek amacıyla kırmızı dizelin karayollarından kullanımına geçici olarak izin verdi. Federal tüketim vergisinin ödenmesi de yıl sonuna kadar ertelenecek. Trump ayrıca yüksek benzin fiyatlarının nedeninin artık Hürmüz Boğazı olmadığını da savundu. I'm going to do what Joe Biden couldn't do, sign
3: his signature. ABD'de akaryakıt maliyetlerini düşürmeye yönelik yeni bir adım atıldı. Başkan Donald Trump, tarım ve inşaat gibi karayolu dışı alanlarda kullanılan kırmızı dizelin karayollarında da kullanımına geçici olarak izin verdi. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre federal tüketim vergisinin ödenmesi yıl sonuna kadar faiz ve ceza uygulanmadan ertelenecek. Federal dizel vergisi galon başına 24,4 sent. 250 galonluk bir dolumda verginin yaklaşık 60 dolara karşılık geldiği belirtiliyor. Eyaletlerin de benzer adımlar atması halinde bir dolumda tasarrufun 100 doları aşabileceği ifade ediliyor. Kararla çiftçilerin, kamyon şoförlerinin ve çalışanların yakıt maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor. Kırmızı dizel, normal dizelle aynı yakıt olmasına rağmen kullanım amacının belirlenebilmesi için kırmızı renge boyanıyor. Trump ayrıca ülkedeki yüksek benzin fiyatlarının artık Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklanmadığını savundu. Orta Doğu'da petrol sevkiyatının yeniden hızlandığını belirten

0: Trump, fiyatlarda rafineri kapasitesinin daha belirleyici olduğunu öne sürdü. Öte yandan Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları da sürüyor. ABD yönetimi küresel yakıt fiyatları üzerindeki olası etkileri nedeniyle Kiev'e Rus petrol tesislerine yönelik saldırıları sınırlaması çağrısında bulunuyor.
1: Ekonomi bültenini noktaladık. Saat başında moderatörle karşınızdayız.

Vakıfbank sundu. Siyasette gündem sıcak. AK Parti yeni katılımlarla büyürken CHP ve Yeni Parti'de düşman kardeşlerin kavgası devam ediyor. CHP'lilerin eski vekillere geri dönün çağrısı karşılık bulacak mı? Seçmen kime, ne ölçüde güveniyor? Terörsüz Türkiye'de son durum ne? Barış ve huzur coğrafyası adımları ne anlatıyor? Moderatör 17'de Merve Aydın soracak. Star gazetesi yazarı avukat Cüneyt Altıparmak ve Arada Survey Genel Müdürü Yusuf Akın cevaplayacak.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Zehra Güneş.
4: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
5: Bravo Zehra.
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
8: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
9: İşini büyütmek istediğinde...
10: Vakıfbank daima senin de...
11: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
12: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
13: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczay ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
12: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla seninle.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Dünyadan, ülkemizden kritik başlıkları değerlendireceğiz ki önümüzdeki süreçte kıymetli yayın konuklarımla birlikte de meseleleri masaya yatıracağız. Ama şöyle dünden bugüne neler oldu özetle diyelim, sizlerle de paylaşalım efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gün içerisinde 2026-2027 akademik yılının açılış törenine katıldı. Şöyle bir açıklaması var. Hata yapan, istismar eden, imkanları kötüye kullanan varsa bunların hepsinin hesabı sorulur. Niye söylüyor bunu? Çünkü eğitim politikaları noktasında sistemi iyileştirecek, sistemi daha iyi hale getirecek önerileriniz, eleştirileriniz varsa tamam, bunları kabul ederiz. Ama 81 ilimize üniversite açma politikamız var. Bu politikamıza ilişkin toptancı bir hedef alma, bu şekilde aşağıya çekme durumunda işte bunu kabul etmediklerinden bahsediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunun haklı bir sebebi olamaz dedi ki 2026 yılında 6 üniversitemiz dünyada ilk 500'ün içerisine girdi diyerek de Türkiye'deki üniversitelerin başarısına değindi. Altını çizdi efendim. MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'na ilişkin konuştu ki tabii yeni yasama dönemi kapsamında ilk grup toplantısından yapmış olduğu açıklamalar mühimdi. Cumhur İttifakı'nın yeniden adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor. Hatta yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı. İşte bu açıklamayı yaptı. Cumhur İttifakı'nın adayından bahsetti ve meclis seçimleri yenilenmeli dedi. Seçim için de 2028 tarihini işaret etti. MHP liderinin açıklamaları mühimdi. Onlara birazdan bakıyor olacağız. Fon soruşturması Türkiye'nin gündeminde. Şu anda Adalet Bakanı tabii Akın Gürlek'te açıklamalarını yapıyor. Sürecin nasıl ilerlediğinden bahsediyor. Bu zamana kadar 5 kişi parayı iade etti. İhmali kusuru olan kurumlarla ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor dedi. Haksız kazançlar var. Bunlar inceleniyor. Bir yandan bir takım kişilere yönelik tedbir kararları var. Mal varlıkları dondurulmuş olanlar var ve yurt dışı yasakları var. Süreç takip ediliyor. Neler yaşanıyor hukuki bağlamda? Birazdan efendim üzerine gideceğiz. Bayraklı Belediyesi'nin operasyon gerçekleşti. 48 şüpheli hakkında, hepsi hakkında gözaltı kararı verildi. Peki neyle suçlanıyorlar bu gözaltı? Hangi iddialardan sonra geldi ki aralarında eski belediye başkanı Serdar Sandal da var. Yolsuzluk, rüşvet, işte bu hikaye bağlamında yaşananları da bakacağız. Ortaokulda bıçaklı saldırı bugüne dair en acı haber başlıklarımızdan biri maalesef. İstanbul Başakşehir'de bir kız öğrenci başka bir okula bıçakla girdi. Saldırı gerçekleştirdi. Ardından da bazı öğrenciler yaralandı. İçlerinden birinin durumu ağırdı ve geçtiğimiz saatlerin içerisinde de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı. O öğrencimizin hayatını kaybettiğini söyledi. Birçok önemli başlığımız var dediğimiz gibi. Vakit kaybetmeyelim. Moderatöre başlayalım.

0: Efendim şimdi başlayalım hızlıca. Mecliste yasama yılının ilk grup toplantıları yapılıyor dedik. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları mühimdi ama bir de tabii ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel açıklamalarını yaptılar. Karşılıklı mesajlar geldi. Yani gündemlerinde partilerin birbirlerine ilişkin bir takım misilleme açıklamaları vardı. Yeni Parti'nin Genel Başkanı Özel bir kere Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bir kez daha en başta söylediği gibi arınacağız ifadesini kullandı. Çünkü CHP içerisinde yeni partiden bir takım turva atlarının olduğu söyleniyor. O yüzden de yeniden acaba bu kapsamda arınma yoluyla birlikte kimler gözden çıkarılacak? Şimdi iki isim de var bu arada yolsuzluk iddiaları üzerinden karşılık verirken neler söylüyorlar bakalım izleyelim.
1: Kurulduğu gün anketlerin birinci partisi olduk. Ve artık Atatürk'ün partisi cismen, fiziken maalesef orada işgal altındadır.
2: Arınma sadece CHP'de değil, büyük bir ölçüde arındık zaten ama hala var. Arındık, arınacağız, arınacağız.
3: Bir tarafta Özel, diğer tarafta Kılıçdaroğlu. Grup toplantılarında sözler karşılıklı geldi. Özel'in çıkışına Kılıçdaroğlu arınacağız yanıtını verdi.

0: Genel Başkan birbirini hedef aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama yılı başladı, partiler ilk grup toplantılarını yaptı. Gözler Yeni Parti ve CHP'nin birbirlerine verecekleri mesajlardaydı. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na burnunu partiden çıkaramıyor sözleriyle yüklendi.
1: Birileri evlerinden, partilerinden burnunu çıkaramazken ve iktidar partisi kadroları sokağa çıkamaz, esnafa gidemez, pazar gezemezken değerli grubumuz sahadan bir an olsun ayrılmadı.
0: Özel'in sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi. Kılıçdaroğlu sadece aranacağız demekle kalmadı, yolsuzluk iddialarını da gündemine aldı.
2: Kör kuruşun hesabını soracağız, kör kuruşun.
3: Butlan ve sonrasını konuşuyoruz. Muhalefetin dağınık parçalı hali, bundan sonra gelecek adına iki parti içinde neyi gösteriyor diyoruz. Öte yandan Ekrem İmamoğlu kaderine mi terk edildi? Özgür Özel İmamoğlu'nu denklem dışı mı bıraktı? Bu soru işaretlerinin ortasında biraz geriye gidelim. 2 yıl kadar, 2024 yılı Türkiye o görüntüleri konuşmuştu. Balya balya paralar efendim. Çantalar taşınıyor, getiriliyor, götürülüyor. Banknotlar var, rakamlar böyle akıl alır gibi değil. Tek tek de sayılıyor. Yani CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın satın alınması döneminde yaşananlardan ve o resmi verilerden bahsediyorum. Şimdi İmamoğlu davasıyla birlikte tekrar gündeme geldi. Bir takım isimler açıklama yapıyor. Eski CHP İstanbul basın danışmanı Mustafa Can Poyraz'a mahkemede soruldu. Kendisi kritik isim olarak da Fatih Keleş'ten bahsetti. Peki Fatih Keleş kim? Cevabı haberimizde.
4: Çantalar açılıyor, masaya para desteleri çıkıyor. Bir tarafta sayım sürüyor, diğer tarafta yeni balyalar geliyor. Türkiye bu görüntüleri ilk kez 2024 yılında gördü. CHP görüntülerin 2019'da İstanbul İl Başkanlığı için bina satın alınması sırasında çekildiğini açıklamıştı. Savcılık da görüntüler üzerine soruşturma başlatmıştı. Şimdi aynı görüntüler devam eden İmamoğlu suç örgütü davasında yeniden açıldı. Tutuksuz sanık eski CHP İstanbul basın danışmanı Mustafa Can Poyraz çapraz sorgudaydı. Savcılık paraların il binasına nasıl getirildiğini sordu. Poyraz ise İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in getirdiğini itiraf etti. Şimdi burada bir parantez açalım. Fatih Keleş kim? Keleş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı ve İBB Meclis Üyesi. 2024'te para sayma görüntüleri ortaya çıktığında da savcılığa ifade vermişti. Bugünse İmamoğlu suç örgütü davasında tutuklu sanık olarak yargılanıyor ve o gün çekilen görüntülerde kendisi de var. 2024'teki soruşturmada Keleş, para sayımının yapıldığı yerde bulunduğunu kabul etmiş, oraya CHP il binasını satın alma süreci nedeniyle gittiğini söylemişti. Parayı da dönemin CHP Beylikdüzü ilçe başkanı Turan Taşkın Özer'den aldığını anlatmıştı. Ama şimdi mahkemede başka bir sanığın ağzından Fatih Keleş ismi tekrar çıktı. Savcının Poyraz'a ikinci sorusu para miktarı ile ilgiliydi. Savcı 15 milyon lira gibi bir para hiç dikkatinizi çekmedi mi diye sordu. Poyraz ise çekmediğini söyledi. Mustafa Can Poyraz'ın bu cevabı görüntülerdeki para miktarı nedeniyle duruşmanın en dikkat çekici anlarından biri oldu. Çünkü kendisi de o odadaydı. Fatih Keleş'in adı para trafiğiyle ilgili ilk kez yan yana gelmiyor. 2024'te eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ta savcılık ifadesinde parayı ofise Fatih Keleş'in getirdiğini söylemişti. Şimdi iki ayrı tarihte iki ayrı isimden aynı yönde beyan var. O görüntülerde ayrıca İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve başka isimler de görülüyor. Görüntülere ilişkin 2024 yılında yapılan soruşturmada çok sayıda kişinin ifadesi alınmıştı. Şimdi o görüntüler yeni davadaki sorguyla birlikte yeniden tartışılıyor. Mahkemenin önündeki mesele ise görünenin aksine daha büyük. Paranın kaynağı neydi ve neden milyonlarca lira nakit olarak taşındı?
3: Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında bu kez Eyüp Sultan'a operasyon gerçekleşti ki bu kapsamda soruşturmada gözaltında alınan belediye başkanı Mithat Bülent Özmen de dahil 13 şüpheli vardı. Onların hepsi tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada geçtiğimiz

0: Geçtiğimiz hafta operasyon düzenlenmiş. Aralarında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de olduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette sorguları tamamlanan 28 şüpheli dün Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Eyüp Sultan Belediye Başkanı Özmen'le birlikte 17 şüpheli hakkında tutuklama talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk gerçekleştirdi. Diğer 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkan şüphelilerden aralarında Mithat Bülent Özmen'in de olduğu 13 şüpheli tutuklandı. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Özmen, kamu kurum ve veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet almak, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından, diğer 12 şüpheli ise kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçundan cezaevine konuldu. Mahkemeye sevk edilen diğer 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Hakem soruşturması kapsamında tutuklanan Süper Lig hakemi Yasin Kola ilişkin masak raporu ortaya çıktı. Banka hesaplarındaki işlem hacmi 2020'den itibaren ciddi şekilde artış göstermiş. Sadece 2026 yılına bakılıyor. O noktada hesabına 22.3 milyon TL para yatırıldığı tespit ediliyor. Yasa dışı bahis oynadığı iddiası da gündeme gelince hakem Kola hesabındaki yoğun para trafiği için borç savunması yapmıştı. Yasin Kol'un hesap hareketlerinde diğer hakemlerle para transferleri de tespit edildi.
1: Süper Lig hakemi Yasin Kol'un hesapları mercek altına alındı. Milyonlarca liralık para trafiği ortaya çıkarıldı. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un masak raporu ortaya çıktı. 2026 yılında hesabında ciddi işlem hareketleri görülen Yasin Kol'a sadece 2026'da 22,3 milyon lira para yatırıldı. Soruşturma kapsamında Yasin Kol'la ilgili suçlama yasa dışı bahis olarak öne çıkıyor. Bu suça dayanak olan unsursa masak raporlarıydı. Yasin Kol'un para transferleri konusunda ortaya konan raporda dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Kol'un hesaplarında 2012 ile 2026 yılları arasında toplamda 5978 işlem yapıldı. O hesaplardan 72.1 milyon lira çıktı. 62,5 milyon lira giriş tespit edildi. Yasin Kol'un hesaplarında özellikle 2020 yılından sonra belirgin biçimde bir artışın yaşandığı, işlem hacminde hesabındaki artışın da 2024 ve 2026 yıllarını kapsayan dönemde hızlandığı, para girdi çıktılarının ve 2026 yılında yaklaşık 22,3 milyon lira girişe karşılık 40,8 milyon lira çıkış olduğu tespit edildi. Bununla birlikte soruşturma dosyasında tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla Hakem Yasin Kol arasında hakem atamaları konusunda konuşulanlar da yer aldı. İngilizce bilmediği için FIFA kokartı takamayan Yasin Kol'un hakem atamalarındaki rolü sorgulandı. Sadece bu da değil, Yasin Kol'un hesap hareketlerinde diğer hakemlerle para transferleri tespit edildi. Raporda Kol'un aynı maçta görev aldığı bazı hakemlerle para transferleri gerçekleştirdiği kaydedildi. Yasin Kol'la aynı maçta görev alan hakemlerle aynı adı taşıyan 64 karşı tarafla yapılan bankacılık transferlerinin %50'sinin birlikte görev alınan maçın 3 gün öncesiyle 2 gün sonrası arasındaki dönemde gerçekleştiği belirtildi.
0: Efendim AK Parti yeni katılımlarla daha da büyüyor. CHP ve Yeni Parti cephesine baktığımızda ise şunu söylüyorlar. Karşılıklı olarak suçlu sensin. Yani muhalefetin dağınık parçalı hali var. Denklem bu şekilde oluştu. CHP Yeni Parti'de düşman kardeşler tartışması hali hazırda devam ediyor. CHP'lilerin eski vekillere geri dönün çağrısı da var. Hatta bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra da arınma başlığı adı altında kimi isimlerle yolları ayrıca ifade ediliyor. Kimler o turu vaatleri Özgür Özel için de oldukça mühim tabii ki. Seçmen kime ne ölçüde güveniyor? Çünkü bu gelinen nokta içerisinde hali hazırda Türkiye'nin konumuyla birlikte bundan sonra kimin nasıl bir politika üreteceği de önem arz ediyor. Teröristler Türkiye'de gelinen bir nokta var. Bu noktaya nasıl gelindi ve sürecin izlenmesi noktasında, komitelerin oluşturulması noktasında nelere dikkat edilecek? Mühim barış ve huzur ortamının sağlanması da elbette kritik. İşte bunları konuşacağız. Türkiye ekseni üzerinden Star gazetesi yazarı avukat Cüneyt Altıparmak ve arada Sorbay Genel Müdürü Yusuf Akın bizlerle birlikte. Cüneyt Bey, Yusuf Bey, hoş geldiniz moderatöre.
2: Merhabalar, iyi yayınlar Merve Hanım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Şimdi tabii ki bugün de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni yasama dönemi nezdinde ilk grup toplantısı vardı. Merak ediliyordu hangi açıklamaları yapacak, neler söyleyecek diye de. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi diye bir ifade kullandı. Yani bu formülü aslında Cumhur İttifakı içerisinde bir güç mücadelesi değil aslında ki hiçbir zaman bunu görmedik diğer partilerden farklı olarak. Yani bunu güçlü bir yürütme, güçlü bir meclis arası, burada tamamlayıcı bir model önerisi olarak mı sundu? Yağmur stratejisinden bahsetti keza. Burada da dedi ki istikrarın korunması, biz bunu önceliyoruz. Önümüzde bir 5 yıl varsa siyasi formülü yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk asrı. Bu büyük hedeflerden de bahsederek söyledi. Nasıl okumak lazım bu bağlamda? Neler söylersiniz Yusuf Bey?
3: Evet, Cumhur İttifakı'nın aslında liderler nezdindeki birlikteliği tabanı da ister istemez çok güçlü şekilde bir arada tutuyor. Millet İttifakı'nın, altılı masanın veya muhalefetin farklı bloklarla, farklı bloklaşmalarla, birlikteliklerle, isimlerle yapmaya çalıştığı şeyin çok daha güçlü şekilde aslında Cumhur İttifakı tarafında vücut bulduğu değerlendirilebilir. Şöyle ki Cumhur İttifakı yani mesela teröristsiz Türkiye ile ilgili ilk adımın atıldığı Sayın Bahçeli'nin şu koşullar gerçekleşsin, sonra gelinsin gerekiyorsa işte burada konuşma yapılsın dediği ve daha sonrasında sürecin artık kamuoyunun da bildiği şekilde, kamuoyuna da açık şekilde ilerlediğini görmüştük. Ama öncesinde aslında zihni bir birliğin olduğunu da değerlendirebiliriz. Çünkü iç cephenin takibine dair çok güçlü açıklamalar duymuştuk. Keza siyaseten de, siyaseten atılan atımlarda da çoğu kez muhalefet tarafı evet bakınız şu gördüğünüz şey, yerde işte veya bu konuyla ilgili şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ve Bahçeli arasında bir açmaz oluşacaktır gibi belki önermelerde bulunuyorlardı ama her defasında daha güçlü birliktelik mesajı çıkarak meseleden evet, belki de güçlenerek çıktığını gördük Cumhur İttifakı'nın. Şeyde ise, Millet İttifakı'nda ise veya Cumhur Millet Altılı Masa'da ise hani taraflar birbiriyle aslında o kadar gözüktüğü kadar iyi değiller. Yani burada bazı anlaşmazlıklar var. Bir iç çekişme hali söz konusu mevcut. Mevcutta böyle bir durum söz konusu falan denildiğinde de bunu diyenler hep linçlenmişti. Şimdi bence Cumhur İttifakı'nı bir arada tutan daha güçlü bir maddi motivasyonların tamamının dışında böyle bir ideolojik motivasyon bağlamında belki yeni bir isimlendirme, konumlandırma yapılması gerektiği bir şeyin olduğunu görüyorum. Hı hı. Yani güçlü Türkiye, lider ülke Türkiye, Türkiye yüzyılında yeni bir Türkiye inşası ile alakalı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan dünya düzeni artık günümüzdeki beklentileri karşılamakta yeterli olmuyor. Dolayısıyla burada yeni bir dünya düzeni kurulmaktadır. Biz de cüret ederek bu kabımıza artık sığmıyoruz diyerek biraz da atik davranmalıyız, irade ortaya koymalıyız diyen hem Sayın Bahçeli tarafında hem de Sayın Cumhurbaşkanı tarafında ve devletin ilgili bürokratları, akılları da bir ortaklık görülüyor. Dediğimiz gibi ve tabii her dönemde siyasi literatüre yeni kavramlar da kazandırıyor tabii Sayın Bahçeli. Bu anlamda yeni yaptığı yağmur metaforu da kanaatimce gelecekte de konuşulacak, çeşitlendirilecek, altlığı biraz daha doldurulacak ve kamuoyunun daha anladığı bir şey haline gelecektir. Ama net olarak değerlendirdiğimiz, gördüğümüz Sayın Bahçeli'nin de dediği şey, yani dünyanın kritik bir süreçten geçtiği, Türkiye'nin bekasıyla ilgili çok daha kritik bir viraja girdiği bu süreçte kaptan değişikliği yapmamalıyız, şoför değişikliği yapmamalıyız ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden seçime girmesiyle ilgili adımları

0: Şöyle bir olarak
1: Evet.
0: Sayın Bahçeli'yi bugün dinledim.
1: Şimdi yağmur stratejisi deyince hem izleyicilerimizin de bu metaforu oldukça da aslında altı doldurulabilecek ifadelerden. Küresel ölçekte kriz var, güç savaşı var. Böyle bir kritik dönemdeyiz. Ülkemizin yapısal sorunlarını aşması, refah düzeyine ulaşması için yağmur stratejisi diyoruz ama temel ilke diyor istikrarın korunması. Şimdi istikrarın korunması bu mühim, siyasi istikrar. Ama bu Cüneyt Bey sadece iç politik adamı. Yani doğrudan artık bunu bir milli güvenlik meselesi haline getirdiğimizi, Türkiye'nin çevresinde yaşananları düşününce daha büyük bir resim üzerinden mi ifade ediyor MHP lideri Devlet Bahçeli? Çünkü konuşmasında terörsüz Türkiye vurgusu da var. Buyurun.
2: Tabii İngilizce bir kavram var. Günün sonunda her şey iç politikadır diye bir ifade var. Aslında Sayın Bahçeli'nin belirttiği husus da o aslında. Yani siz ne yaparsanız yapın, siz iç cephede tahkimatı sağlayamadığınız andan itibaren dışarıda bir şeyi söylediğiniz zaman bunun itibar görmesi ihtimali gittikçe düşer. Türkiye bunu geçmişte çok yaşadı. Tabii bu sadece iç cephe tahkimatına gelinceye kadarki aşamaları bir hatırlarsak aslında Türkiye'nin nasıl badireler atlattığını da hep birlikte anımsamış olacağız. Yani biz bir 15 Temmuz'u atlattık. Bu süreç içerisinde çeşitli terör saldırıları, şehirlerde terör saldırıları oldu. Türkiye bunları atlatarak geldi. Ama bunu yaparken Türkiye bununla beraber bölgesinde kendisinin içinde girmediği ama dolaylı olarak etkilendiği son 30 yıllık periyotta büyük 15 tane savaşı atlattı ve bunların bir kısmı hala yaşanıyor. Yani mesela Ukrayna krizi, Ukrayna-Rusya krizi ortada. Bazı kriz alanları da buna gebe. Yani aslında Sayın Bahçeli'nin çizdiği çerçeve şu: bizi sıkıntıya sokabilecek düzeyde de bir yağmurun yağması mümkün. Ama biz bundan bu yağmurun rahmet olması ve arınmaya vesile olmasını sağlayarak ve birlikte bir şekilde bu konuyla ilgili bir set oluşturarak bu zorluğu yıkıp kırıp geçebiliriz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de temel taşlarının yerine oturması için de belirli bir sürenin geçmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanının da tekrar adaylığının bu minvalde değerlendirilmesi, özellikle sistemin tahkim edilmesi bağlamında meclisin de üzerine düşeni yapması noktasında bir durum var. Şimdi meclisin üzerine düşeni yapması meselesini de çok iyi okumak gerekiyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olabilmesi bir uzlaşı gerektiriyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın aday olabilmesi için bir uzlaşı gerekip gerekmesi veya uzlaşının olması aslında Cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarına da Yusuf Bey bunu daha iyi tahlil ve analiz edecektir eminim. Cumhurbaşkanı seçiminin de sonuçlarını etki edebilecek bir fonksiyon. Bu atlanıyor mesela Türkiye'de. Neticede Sayın Erdoğan şu anda belirli bir sayı bulunamazsa ve meclis yenileme kararı almazsa aday olamıyor. Bu olduğu andan itibaren de o zaman Türkiye'de siyaset marjının değiştiği, siyasette bir ittifakın veya bir oydaşmanın günün sonunda son tahlilde durağın neresi olacağına dair, yani bir hukukçu olarak analiz edeyim ben, bir işaret fişeği olduğu kanaatindeyim. Bu aslında Sayın Bahçeli'nin Türkiye'nin ileriki dönemdeki cumhurbaşkanlığı ve hükümet krizi doğmasın. Bu süreç, özellikle terörsüz Türkiye süreci, bu kriz nedeniyle hakim kalmasın diye şu andan gündeme getirip bu belirsizliği ortadan kaldırmak istediği yönünde
1: bir,
2: yorumlanmalı
1: bence. Siyasi mimari bir düzen var. Bu önümüzdeki süreçte kritik adımlarda da mühim. O yüzden Erdoğan bir kez daha aday olmalı. Yani bu şekilde bir ifade kullanıyor ve Türkiye'mizin, bölgemizin hayrına diyor Cüneyt Bey. Yani hani sadece Türkiye demiyor. Ya sadece Türkiye'de tabii diyebilir sonuçta ama yani hani bu Erdoğan liderliğinde bölgesel denklem bakımından devamını önemli görmesi. Hani bir takım jeopolitik hesaplar, kritik adımlar burada nelerden bahsediyor aslında? Bu çünkü bölgesel meselesi mühim.
2: Tabii yani şimdi sondan geriye doğru gelirsek mesela bir Mekke ittifakı meselesi var. Şu anda biz bunu konuşuyoruz. Bu niye oldu? Bu durduk yere mi oldu? Veya bundan 10 yıl önce bunun olma ihtimali var mıydı? Pek tabii İran, Amerika Birleşik Devletleri geriliminin bu konuya dair etkisi, Yemen'den gelen saldırıların bu konuya etkisi olabilir ama bu üç gücün bir araya gelmesi fikri gerçekleşiyorsa burada Türkiye'nin ciddi bir gelişmişlik düzeyinin etkisi olduğunu görmek gerekiyor. Suriye hakeza. İsrail meselesinde Türkiye'nin kararlı duruşu ve İsrail'e karşı tepki göstermesi, bunlar bence üzerinde düşünülmesi gereken

0: durumlar. Bir de Sayın Bahçeli'nin söylemi ve Sayın Erdoğan'ın da tavırları Türkiye'nin istikrarını bölgenin istikrarından bağımsız bir durum olarak görmüyorlar. Yani Türkiye'nin istikrarı olsun, bunun karşılığında bölgenin istikrarı bozulsun gibi bir paradigma asla üretmediler. Yani biz birlikte bu süreci yöneteceğiz ve birlikte bir sistem kuracağız ve bu sistem herkesin bir şekilde işine yarayacak. Türkiye'nin en büyük avantajı bence sosyolojik olarak bu topraklarda, bu bölge alanında daha yakın zamana kadar bağlantılarının devam ettiği bir noktada olması. İkinci durum, şu anda Türkiye eskisine nazaran çok çok güçlü. Özellikle diplomatik alanda ve savunma sanayi alanında. Bu da ister istemez Türkiye'nin o kendi kodlarında bulunan doğal liderlik profiline tekrar dönüş yapmasını kolaylaştırıyor. Ama Türkiye'nin hedefi hiçbir zaman emperyal hedefler değil. Türkiye'nin hedefi bir başka ülkenin tırnak içerisinde üstüne basarak, onu ezerek bir yere yükselmek veya kendi ülkesinin menfaatlerini onun üstünde tutma şeklinde bir yaklaşımla olaya bakmıyor. Bunu yayabildiği kadar geniş tabana yayıp bir güvenlik şemsiyesi, bir ekonomik şemsiye, bir güvence şemsiyesi oluşturmaya çalışıyor. Tam da zamanı, Birleşmiş Milletler gibi bir sistemin çöktüğü bu dönemde aslında Türkiye'nin bu sözünün bir ciddi anlamda teorik olduğu kadar pratikte karşılığı var. Bu karşılığı nereden anlıyoruz aslında? Yusuf Bey'in de yayınladığı anketlerde bunu görüyoruz. Yani seçim sonucunda Cumhurbaşkanı'na oy verme refleksi bağlamında kriz anında kimi tercih edersiniz sorusunun Erdoğan olmasının sebebi, Erdoğan'ın sadece şahsıyla ilgili bir durum değil, Erdoğan'ın önermesinin güçlü bir şekilde sosyolojik olarak karşılık bulmasına dayanıyor bence.
1: Evet, tabii ki yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli arasında yıllardır devam eden, şimdi de işte terörsüz Türkiye noktasında atılan kritik adımlar var. Stratejik bir birliktelik var. Bu da oldukça önemli, ama bundan sonrası için yani siyasi açıklamalarda konuşuluyor, çiziliyor, yazılıyor, ama hani uygulama aşaması, teorik ve pratik noktasında terörsüz Türkiye başlığıyla birlikte hangi kriterler öne çıkacak? Yani silahsızlanmanın tamamlanması, bunun takip edilmesi, işte izleme komisyonundan bahsediyoruz keza, işte yetki nerede başlayacak, nerede bitecek, mesele buralara da evriliyor. En kritik meselelerden biri, Türkiye geçmiş dönemde bu çözüm süreciyle birlikte bir takım dersler çıkardı. Yani bugün daha artık oturmuş ve altı çizilmiş o başlıklarla birlikte herkesin daha iyi anladığı bir yerden mi yürüyor? Hukuki bağlamda da nasıl okumak lazım? Onu birazdan size soracağım Cüneyt Bey, ama hani vatandaş da nasıl karşılık buluyor? Bugün bir kez daha altını çiziyor çünkü MHP lideri Devlet Bahçeli, bölge diyerek de söyledi bunu. Nasıl yankılanıyor, nasıl anlaşılıyor sizce?
2: Terörsüz Türkiye ile alakalı Sayın Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 2025 tarihindeki açıklamasından itibaren sürekli sorduk vatandaşa, sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun diye. Her yeni gelişmede hızlıca sorduk, sen bundan haberdar mısın? Haberdarsan ne düşünüyorsun diye. Terörsüz Türkiye ile alakalı değişen çok anlamlı oranların olduğunu görüyoruz. İster istemez daha temkinli, iyimser şeklinde pozisyonda kendini tutan bir kamuoyu vardı. Evet. Fakat zamanla liderlerin bu konuya dair net tavırları ve duruşlarıyla gördüğümüz kadarıyla buradaki kamuoyunun algısı da Terörsüz Türkiye sürecine ve terör örgütünün silah bırakacağına dair kısma doğru olumlu bir iyileşme inancı olmuş. Kamuoyu kabulünün arttığını, geçtiğimiz yıl %35 oranındayken Temmuz 2025'te sormuştuk. Sizce işte şey yaktığı esnada teröristlerin silahlarını yaktığı esnada sorduğumuz soruda %35 diyordu ki bence evet bu silahlar da yakıldı ve terör örgütü biter diye. Fakat bugün %50'ye geldiğini görüyoruz. Veya geçtiğimiz ay içerisinde mesela çerçeve yasayla alakalı bir soru sorduğumuzda yine aynı şekilde orada kamuoyu desteğinin de anlamlı oranda arttığını görmüştük. Geçtiğimiz günlere göre doğrudur diyen oranında var. Doğru olmasa da gereklidir diyen oranında var. Dolayısıyla şimdi burada Cumhur İttifakı'nın liderlere Sayın Cumhurbaşkanı

0: Başkanı ve Sayın Bahçeli aslında tabanlarını bir şeye net şekilde ikna ettiklerini gördük. Bir liderlik profilinin gerektirdiği tavrı, iradeyi burada net olarak gördük biz. Fakat bununla birlikte mesela o dış politikaya dair de yani dış politikadaki proaktif dış politika tavrını Türkiye'nin vatandaşa sorduğumuzda özellikle dış politika ve güvenlik alanında Helin Hanım yani Sayın
1: Senin
0: Cumhurbaşkanı AK
1: kulakları
0: Parti'nin
1: çınlasın. Buyur.
0: çok özür dilerim Merve Hanım,
1: Estağfurullah.
0: özür diliyorum.
1: Estağfurullah.
0: Arama geldi, ekran küçüldü, kafam karıştı biraz. Çok özür
1: Estağfurullah.
0: dilerim.
1: Hiç önemli değil. Buyur.
0: Telefondan bağlanıyorum.
1: Hiç
0: Şöyle
1: önemli değil.
0: Merve Hanım, bizim yaptığımız mesela proaktif dış politikası ile alakalı yani veya dış politikaya dair sorularda gördüğümüz AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın ve ittifakın oylarının çok daha üzerinde bir kamuoyu desteği aldığını görüyoruz. Mesela ne zaman siyasallaşırsa muhalefet seçmeni de o esnada o zaman yapıyor. Diyor ki evet ben de burada kendi kimliğimle, siyasal kimlik gözlüğümle bakıp ona göre değerlendireceğim diyor. Ama haricinde bakınız bu son sosyometre verilerimiz bugün çıktı. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde mevcut yapının, bu konseyin mevcut yapısının değişmesiyle ilgili görüşü hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünya beşten büyüktür diye bir önermesi vardı.
1: Evet.
0: Ve haykırıyor. Ve dünya çapında dillere pelesenk olmuş, sloganlaşmış bir ifadeyi Türkiye'nin
1: Evet
0: söylem
1: ki son
0: üretmek
1: Birleşmiş
0: de bir üstünlük
1: Milletler'de de
0: alanıdır.
1: genel kurulda da hali hazırda bu değişim dönüşüm zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır ifade etti. Bu motto üzerinden bir denklem kuruldu. Bu anayasa üzerinde devam ettiler. O yüzden mühim tabii ki bu.
0: Merve Hanım %65,5 yani her 3 Türk seçmeninden ikisi bu konuda ben bunu doğru buluyorum, bu ifadeleri doğru buluyorum, başarılı buluyorum şeklinde bir değerlendirme yaptı. Şimdi siz yeni Türkiye'nin yeni dünyada yeni yerini, yeni konumunu daha doğru yapma ile ilgili adımları tasarlarken bir de mesela dediğimiz gibi karşı tarafta iktidar namzeti olarak değerlendirilebilecek muhalefet partilerinin kendi içerisine düştüklerini, şu anda mahalle seçimlerinde veya diğer seçimlerde yeni partinin yepyeni haliyle, yeni versiyonlarıyla delege mücadelelerini, belki de bu süreçten sonrasında biz göreceğiz. Bazı belediye başkanları delegasyonda dilediğini yapamayan, delege seçimlerinde yenilmiş ve yeni partiye geçmiş eski CHP'li belediye başkanlarının bazıları ve milletvekillerinin bazıları delege sandığından çıkamayınca CHP sıralarına geri dönebilir. Ve kendi içerisinde, kendi meşgalesinde, kendi kavgasına odaklanmış bir muhalefet var. Her şeye rağmen bir arayış içerisinde olan muhalefet seçmeninin dahi yönlenmesinde, bir motivasyon sağlamasında yetersiz kaldıklarını görüyoruz. Ve dediğimiz gibi Cumhur İttifakı'nın da özellikle Türkiye'nin geleceğine dair, ortak geleceğimize dair yaptığı tüm önermeler gördüğümüz toplumda çok güçlü karşılık buluyor Merve Hanım.
1: Terörist Türkiye'den bölgesel politikalara kadar bir stratejik birlik var. Siz de söylediniz muhalefette. İşte liderlik, kurultay, aday, delege tartışması. Yani şimdi Türkiye'nin çevresinde savaş var, güç savaşları var, küresel güç mücadelesi var. Hani seçmen sandığa giderken kimi daha çok seviyorum ben acaba diye mi düşünecek? Yoksa hani devleti kime güvenerek teslim ederim? Çevremiz ateş çemberi. Ya bu politika hangi politikalar üzerinden önem arz edecek? Yani terörsüz Türkiye kritik eşik olarak da okuyoruz Cüneyt Bey. Az önceki
0: Doğru.
1: bahsettiğimiz tabii ki terörsüz Türkiye bağlamında bundan sonraki hukuki adımlar onlarla ilgili elbette görüşlerinizi almak istiyorum Cüneyt Bey. Ve onun ötesinde bu mesele muhalefetin kendi içindeki bu savaş nasıl karşılık buluyor? Buyurun.
2: Şimdi bence muhalefet iki noktayı değerlendirmekte veya okumakta ya gecikiyor ya da bunu bir türlü beceremiyor. Birincisi şu, terörsüz Türkiye süreci siyasette marjı değiştirecek. Yani bunun trendini biz yavaş yavaş görmeye başladık aslında. Sayın Erdoğan'ın adaylığı sürecinde de bunu göreceğiz. Belki anayasa taslaklarının konuşulduğu dönemde de bu siyaset marjının nasıl değiştiğini Türkiye'de net bir şekilde görmeye başlayacağız. Buna dair bir okumanın olduğu kanaatinde değilim. Olsaydı mesela yeni parti bugün ana muhalefet misyonunu üstleniyor ki ana muhalefet parlamenter rejim jargonudur ama ikinci parti olarak değerlendirelim. Onun ikiye bölünmüş şekilde bir destek süreci vardı, hatırlayalım. Yani bir kısmı evet, bir kısmı hayır gibi bir süreç işin içerisine girdi. Özellikle bu terörist Türkiye ile ilgili yasa ve işte İmralı ziyareti noktasında böyle bir görünüm arz etti. İkinci nokta şu, parlamenter sistem değişti. Yani parlamenter sistemin argümanlarıyla artık seçim oluşmuyor. Bir kere seçmenin cebinde iki tane oy hakkı var. Yani birincisi meclis için kullandığı, yasama için, ikincisi de yürütme için kullandığı bir oy hakkı var. Bunları farklı farklı kullanma hakkı olduğu gibi bunların hangisini kime kullanacağı noktasında da parametreleri birbirinden farklı. Yani birinin mecliste çoğunluk olup yürütmeyi denetlemesi için de kullanma marjı var. Tam tersini kullanma ihtimali de var veya kalkıp ikisini de takdiren bir parti veya bir siyasi oluşumun desteklediği kişi üzerinden değerlendirme hakkı var. Bu da bence özellikle bunu Sayın Kılıçdaroğlu'nun birinci seçiminde gördük. Öyle bir hava çizildi ki meclis kesindi, Cumhurbaşkanlığı da bitmişti. Ama her ikisi de olmadı. Sebebi ne? Çünkü siz parti disiplini veya partilinin yasamaya dönük oy refleksine ilişkin herhangi bir paradigma üretmediniz. Bunu toplamını altılı masa üzerinden değerlendirdiniz. Bu da ister istemez size gelecek oyların yasamada dağılmasına sebebiyet verdi. Bunu okuyamadım mesela. Ben halen bunun muhalefet tarafından doğru okunamadığı kanaatindeyim. Çünkü ortaya yasamayı neden almalıyız sorusuna dair bir cevap olmadığı gibi başkanlığın bir biçimde kendileri tarafından güvenli bir limana Türkiye'yi yerleştirebileceği noktasında da topluma bir paradigma verilebilmiş değil. Bu da ister istemez tabii bu bir bölünme de yaşadı. Şimdi bunu da az bir durum olarak değerlendirmemek lazım. Yani mutlak butlanla Yeni Parti CHP bölündü. Peki bölünmeseydi ne olurdu? Bakın bölünmeseydi şu anda konuştuğumuz marjın dışında bir şey olmazdı. Yine bir nefret üzerine, Erdoğan olmasın üzerine oluşturulmuş bir ideoloji var. Nefret sizi belirli bir yerde güdüleyebilir ama sizi seçimlere kadar götürebilecek bir motivasyona neden olmaz. Bu da görülemeyen üçüncü bir nokta. Tabii seçimi kim kazanır, millet kime teveccüh eder? Bunu şu andan böyle net bir şekilde kestirmek mümkün değil ama şu anda tek bir adayın olduğu seçim var. O da Sayın Erdoğan'ın adaylığının neredeyse netleştiği bir durum var. Bu paradigmada bir değişiklik olmadığı müddetçe ben Cumhurbaşkanlığı konusundaki değerlendirme kriterlerinin yerel seçimlerdeki başarı tırnak içerisindeki durumla farklı kriterler, farklı değerlendirme marjları olduğunun toplum tarafından daha önce de test edildiğini görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: CHP'de Kılıçdaroğlu'na yakın kaynakların ifadesi de aslında az önce Yusuf Bey de hatırlattı. Bir kez daha o turva atları var. Eski delegeler, işte kurultay yapılmasını isteyenler var. Yeni parti lideri özellikle işte gizli temastalar. Kılıçdaroğlu ve ekibini saf dışı bırakmak ama mesele niye böyle bir çaba var derseniz bir şekilde yeniden tek bir çatı altında toplayabilmek tüm bu insanları. Hani CHP'deki bu turva atları içinde Kılıçdaroğlu'nun bir yandan tasfiye operasyonu var. O da işin ne kadar farkında ise şayet bununla ilgili önümüzdeki süreçte arama ve tasfiyeleri devam ettirecek diye düşünülüyor. Şimdi şunu sormak istiyorum. Hadi CHP'den ayrılan isimlere geri dönün çağrısı var ama ayrılmalarına yol açan siyasi nedenler vardı. Bunlar ortadan kalktı mı yoksa böyle seçim matematiğiyle ilgili bir takım aslında düşüncelerle mi hareket ediliyor? Asıl merak ettim de madem hani yeniden birleşecektiniz niye ayrıldınız diye düşünürse seçmen. Böyle akıllıca bir argüman üretebilirler mi sizce? Buyurun Yusuf Bey.
0: Bence hayır, üretemezler. Ve bir de bir daha bir araya gelmeleri sadece tarafların birbirine yaptıkları bir salvo olarak kalacaktır. Tabanlarına ikna etmek için bak ben gel dedim, o gelmedi. Görüyorsun ben de birleşmeden yanayım mesajını tabana verebilmek için yapılacak bir salvonun ötesine geçmez. Liman hikayesine dönmüş bir mesele var içerisinde. Hani diyor ya ben de bu kuyruk acısı, sen de bu evlat acısı olduğu müddetçe daha bizden olmaz diye. Şu anda Sayın Özgür Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu ancak işte meclis çatısı altında bir anma töreninde, bir etkinlikte, bir açılışta, kokteylde falan belki yalnızca bir araya gelebilirler. Daha bundan sonrasında kanaatim o yöndeki. Ne zihnen, ne bedenen, ne ruhen, motivasyonel olarak bir araya gelme ihtimalleri hem kendileri açısından hem de ekipler açısından çok mümkün değil. Yani net bir ayrılık olmuş durumda.

0: Yeni partinin de gördüğümüz kadarıyla aslında hani yani mesela daha öncesinde yeni CHP şeyini duymuştuk, sonra yeni parti oldu.
1: Hala
0: yani
1: isim
0: lideri
1: tartışması
0: söylemi
1: var.
0: Aynen öyle. Ve tam bu esnada da yani Merve Hanım, dünyada bambaşka bir dünya kuruluyor o esnada. Yapboz parçalanmış, yeniden bir araya getiriliyor ve yeni bir dünya düzeni kurulmaya çalışılıyor. O esnada siz diyorsunuz ki Merve Hanım, siz delegasyonla alakalı delegasyona baskı yapıyorsunuz, yeni üyeler koymuşsunuz buraya. Hı. Ve bu işte burayı da alarak bu ilçeyi alacaksınız, ilçeden ili alacaksınız, oradan ötekine. Ya şimdi öteki tarafta vatandaş diyor ki tamam, ben bu iktidarın gitmesini istiyorum, seni de iktidara getirmek istiyorum, fakat ya bana odaklan diyor lütfen. Hı hı. Dikkatin dağılmasın diyor. Hı hı. Kendi içerisindeki mücadeleye o kadar odaklanıyorsun, o kadar farklı bir noktaya bakıyorsun ki, ya şurada da değerlendirebiliriz bunu. Yani yerel seçimlerdeki aldığı başarıyı, hani az önce belirttiniz ya, yani her seçmenin her seçimde yani oy verme davranışı belirleyen motivasyon farklı olabiliyor.
1: Evet.
0: Yani bir yerel seçimde ben ne kadar kötü yönetilirsem yöneteyim, 6 ok burada olsun bana yeter diyen, hı-hı, veya her ne olursa olsun ben işte AK Parti'nin seçilmesini istiyorum diyen, veya MHP'nin veya HDP'nin demin, ya bu ve benzeri seçmen, hani rasyonel seçmen davranışından ziyade ideolojik kimliğini öne koyarak tercihini yapmaya çalışan bir tavır ortaya koyabilir. Hı-hı. Bu anlaşılır. Ekonomik nedenlerden dolayı sandığa gitmeme veya sandıktaki oyunu değiştirme gibi bir tavır ortaya koyabilir, veya gündem etkisiyle. İşte seçim sürecine hangi gündemle gireceğimiz çok önemli.
1: Evet.
0: Ve bu gündem esnasında, çünkü ya şu anda Türkiye'deki seçmenin, Merve Hanım, her iki seçmenden birisi bence
1: son cümlenizi alayım.
0: Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak diyor. Türkiye seçmenin %75'i diyor ki bence İsrail'in Türkiye'nin topraklarında gözü var. Yunanistan'ın adalardaki plan konuşlanmasıyla alakalı diyor ki bunu Türkiye'ye gözdağı vermek için yapıyor. Dolayısıyla mevzu bambaşka bir yerde kaynıyor. Hemen üstümüzde Rusya-Ukrayna Savaşı, altımızda neredeyse bir ada duran, çatışmanın olmadığı, patlamanın saniye içerisinde olmadığı hiçbir yer yok iken, Cumhur İttifakı merkezimize Türkiye'yi aldığımız yeni bir meseleyi ortaya koyuyoruz. Başka bir şey konuşuyoruz. Lider Türkiye ve başka bir şey söylüyorlar. Diğeri ise bakıyoruz, görüyoruz ki delege sandığı, delege çekişmeleri, eski parti, yeni parti. Yani seçmen bundan şey olmuyor. Mutlu olmuyor.
1: Seçmen psikolojisi üzerinde de tabii ki etkisi olmuyor. Olacak. 2028'e gidilirken de tüm bunlar aslında şöyle bir düşünülecek, şapka önüne konulacak. Çok teşekkür ediyorum. Cüneyt Bey, Yusuf Bey, kıymetli görüşlerinizi paylaştınız. Kolay gelsin size de.
0: Merhaba, iyi günler.
1: Efendim, şimdi moderatöre virgül diyelim. Birazdan ekonomi başlıklarıyla karşınızdayız.

0: Osi, bu hafta kazanır mıyız?
1: %20'yi kazanırız.
0: Ne? %20 mi?
2: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
3: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda kazananlar kulübünün bankacılık uygulaması GS para.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: De böyle Otobit'te.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
9: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar?
10: Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
9: Dene,
10: sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocak çıkar.
11: Hesap basit.
12: PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla senin de. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.
13: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
14: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
15: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
14: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
15: Olur mu Selim?
16: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
14: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar.
15: Ya ne olacağını?
14: Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
15: Me almış reklamın ruhunu. Aferin.
17: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Turkcell'li misin? Turkcell!
18: 5G!
17: Turkcell!
18: 5G!
17: Turkcell!
18: 5G!
17: Muazzam.
19: Gol olur yalnız. Ben dedim.
17: Turkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
14: Turkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
18: Aynen.
14: Akımlara akıyor muyuz?
18: Akıyoruz.
14: Dans, dizi, pitch check, oyun, ASMR, edebiyat.
18: Güzel.
14: Sen ne yapıyorsun?
20: Ben bir şey yapmıyorum abi.
14: Sen Turkcell'li misin?
20: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Turkcell hattımı yeni alacağım.
14: Anlaşıldı. Hemen Turkcell'li ol ama hızlı ol. Turkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
13: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
21: Turkcell'lere bağlan hayata.
22: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeniden merhaba. Ekonomi haberleriyle karşınızdayız. Sermaye piyasalarında denetimler sıkılaştırılıyor. Sermaye piyasası kurulu yatırımcıları korumak ve piyasa bütünlüğünü sağlamak amacıyla yeni bir düzenlemeyi artık hayata geçiriyor. Erken uyarı ve otomatik aksiyon sistemiyle manipülasyon ve usulsüzlüklere anında müdahale edilecek. Yeni sistem sayesinde riskli işlemler yapay zeka ve gelişmiş algoritmalarla anlık olarak tespit edilecek.
1: Müdahale anları ve araçları konusuyla ilgili genişletmelerin olduğunu görüyoruz.
2: Denetim sıkılaşıyor, erken uyarı sistemi geliyor.
1: Bizim için iyi haber çünkü piyasada güvenin tekrar tesis edilmesi ve tesis edilen güvenle beraber de insanların yeniden para piyasaları, borsaya giriş yapmasının söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.
2: Sermaye piyasalarında yatırımcı güvenliğini artıracak kritik bir adım atıldı. Sermaye Piyasası Kurulu piyasalardaki olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerini yakından takip etmek için yeni sistemi devreye alıyor. Erken uyarı ve otomatik aksiyon sistemi sayesinde şüpheli işlemler anında engellenerek yatırımcıların mağdur olmasının önüne geçilecek.
1: Şu anda bu erken uyarı sistemiyle beraber o fiili olarak zararın oluşmasından önce müdahale edebilecek yetkiye sahip olma ve bunun genişletilmesi işaretler görüldüğünde o işaretleri algılayarak müdahale edilmesini öngörüyor. Sığ fonlar dediğimiz yani işlem hacmi çok büyük olmayan fonlarda, hisse senetlerinde büyük yatırımların olması, belli hisse senetlerine büyük yatırımların giriyor olması çünkü bu aslında fon krizine sebep olan düzenlemenin geldiği zamana bakınca düzenlemede belli fonlarda yığılmanın olmasının önlenmesi amaçlanıyordu.
2: Sermaye piyasalarında denetim ağı genişletiliyor. Yeni sistemle birlikte otomatik bir şekilde usulsüzlük mücadele edilecek. Herhangi bir usulsüzlük görülmesi durumunda sistem hızlı bir şekilde müdahalede bulunacak.
1: Öncelikle o fiyat düşüşleri, yüksek fiyat çıkışları, SPK şu anda bu durumların hepsine müdahale edebilir hale gelecek şekilde yeniden dizayn ediyor.
2: Yeni düzenlemeyle birlikte yapay zeka ve gelişmiş algoritmalar dönemi başlıyor. Piyasalarda manipülasyon yapan ve bilgi suistimalinde bulunan hesaplar otomatik olarak tespit edilecek ve anında tedbir uygulanacak. İlk adım Sermaye Piyasası Kurulu'ndan geldi. Yeni sistemle birlikte uluslararası bir güvenlik ortamı oluşturulmuş olacak. Böylelikle borsada da hızlı ve etkin bir şekilde usulsüzlüklere karşı mücadele yürütülecek.
1: Burada güvenin tesis edilmesi çok önemli. Eğer anında müdahale ve piyasalarda bu tür oynaklıkların olması durumunda yani şaibeli işlemleri gösteren oynaklıklara anında müdahale edilmesinin bize vereceği güven piyasalarda tekrar o güvenin sağlanması, o kaybın, güven kaybı ve risk algısının yok edilmesi için önemli adımlardan bir tanesi.
2: Sistem sayesinde otomatik tedbirler ve hesap kısıtlamaları anında devreye girecek. Böylece inceleme süreçleri hızlanacak, piyasa bozucu eylemlere fırsat verilmeyecek. Uzmanlar yeni düzenlemenin borsada şeffaflığı ve güveni artıracağını, özellikle küçük yatırımcıların korunmasında kritik bir rol oynayacağını belirtiyor. Yeni düzenlemelerin kısa süre içerisinde resmi gazetede

0: yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump akaryakıt maliyetlerini düşürmek amacıyla kırmızı dizelin karayollarında kullanımına geçici olarak izin verdi. Federal tüketim vergisinin ödenmesi de yıl sonuna kadar ertelenecek. Trump ayrıca yüksek benzin fiyatlarının nedeninin artık Hürmüz Boğazı olmadığını da iddia etti.
2: I'm going to do what Joe Biden couldn't do, sign his signature.
3: ABD'de akaryakıt maliyetlerini düşürmeye yönelik yeni bir adım atıldı. Başkan Donald Trump, tarım ve inşaat gibi karayolu dışı alanlarda kullanılan kırmızı dizelin karayollarında da kullanımına geçici olarak izin verdi. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre federal tüketim vergisinin ödenmesi yıl sonuna kadar faiz ve ceza uygulanmadan ertelenecek. Federal dizel vergisi galon başına 24,4 sent. 250 galonluk bir dolumda verginin yaklaşık 60 dolara karşılık geldiği belirtiliyor. Eyaletlerin de benzer adımlar atması halinde bir dolumda tasarrufun 100 doları aşabileceği ifade ediliyor. Kararla çiftçilerin, kamyon şoförlerinin ve çalışanların yakıt maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor. Kırmızı dizel, normal dizelle aynı yakıt olmasına rağmen kullanım amacının belirlenebilmesi için kırmızı renge boyanıyor. Trump ayrıca ülkedeki yüksek benzin fiyatlarının artık Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklanmadığını savundu. Orta Doğu'da petrol sevkiyatının yeniden hızlandığını belirten Trump, fiyatlarda rafineri kapasitesinin daha belirleyici olduğunu öne sürdü. Öte yandan Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları da sürüyor. ABD yönetimi küresel yakıt fiyatları üzerindeki olası etkileri nedeniyle Kiev'e Rus petrol tesislerine yönelik saldırıları sınırlaması çağrısında bulunuyor.
1: Bu haberle birlikte ekonomi bültenimizi noktaladık. Saat başında Kaan Yalçın akşam haberleriyle karşınızda olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Ziraat Bankası sunar.

Mevsim iyi, kainat iyiydi. Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. Hülya gibi hoş geçen zamanda, sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi. İstanbul'un öyledir baharı. Bir aşk oluverdi aşinalık. Aylarca hayal içinde kaldık. Zannımca Eren köyünde artık görmez felek öyle bir baharı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar, 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 6 Ekim, 24 ekranlarında ve 24 radyo aracılığıyla sizlerle birlikteyiz. 2 saat boyunca akşam haberlerinde gün boyu olup bitenleri ve dahi olacakları anlatmaya başlayalım. Hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün akademik yıl açılış töreninde önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanının mesajlarını birazdan ekrana getireceğiz. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün Anadolu Ajansı'nda editör masası programındaydı. Kamuoyunda merak edilen pek çok konu, başta fon soruşturması, Merkez Hakem Kurulu ve futbolla ilgili soruşturma ve dahi o faili meçhullerle ilgili tüm soruşturmalara ve yargı süreçlerine dair merak edilenleri paylaştı, neler söyledi birazdan ekranınızda olacak. Dün bir toplantı vardı Suudi Arabistan'da, Riyad'da. Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı katılmıştı. Mekke İttifakı toplantısının yansımaları var bir yandan. Da tabii ki Yemen'de olup biten yakından takip ediliyor. Husilere yönelik Suudi Arabistan'ın çabaları var. Bu noktada Mekke İttifakı herhangi bir rol üstlenecek mi ya da üstleneceği rol ne olacak? Mekke İttifakı toplantısının yansımalarını hepsini ekrana taşıyacağız. Klasik bir gündem maddesi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir yandan uzlaşmaya yakınız açıklamaları, diğer yandan tehditler. Bugün ne oldu bitti onu da anlatacağız. Başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yıl açılış töreninde konuştu. Gündeminde yapay zeka vardı. Akademik süreçlerde insan faktörünün giderek azaldığını belirtti. Akademisyenlere seslendi.
1: Üniversitelerimizin özellikle yapay zeka ve yeni teknolojiler bağlamında öğretim usul ve esasları parantezinde bu sorunlara etraflıca kafa yormaları gerektiğine inanıyorum.
2: Akademik yıl başladı. Bu sözlerle akademisyenlere seslendi. Yapay zekanın üniversiteler için sınayıcı bir hal aldığını belirtti.
1: Bilgiyi karşılaştırmalı olarak ele almanın, onu sorgulamanın, diğer kaynaklar üzerinden rasyonel bir değerlendirmeye tabi tutmanın önemi giderek azalıyor. Kaynağa giden yollar kısalırken araştırma sürecinde sarf edilen eforun kıymeti, bereketi, getirisi de maalesef unutuluyor. Oysa akademide yolda olmak kimi zaman menzile ulaşmaktan daha faydalıdır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Gündeminde eğitimleri tamamlayan gençlerin istihdamı vardı. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulları projesiyle istihdam oranlarında verimli neticelerin alındığını söyledi. Erdoğan bu yılda 6 üniversitenin ise dünyada ilk 500 üniversite arasında olduğunu söyledi, ekledi.
1: Bu hamleyi şimdi bir adım daha ileri taşıyoruz. İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya ve Gaziantep illerimizde 185 mesleki ön lisans programında öğrenim gören 120 bin öğrenciyle bu süreci başlatacağız.
2: Her ile üniversite açılmasını eleştirenler var diyen Erdoğan, sistemi geliştirecek, iyileştirecek her eleştiriye açığız ama elinde çekiç olanların her çeviyi sorun olarak görmesine de karşıyız diye konuştu.
1: Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. Türkiye gibi farklı toplum katmanları arasındaki geçişte eğitimin halen belirleyici olduğu ülkelerde işçinin, emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen, işçi kal demektir.
2: Erdoğan eğitim hakları elinden alınan Filistinli çocuklara da değindi. Haklı davalarını her şartta savunacağız dedi.
1: Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanlarında olacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyorum.
2: Konuşmaların ardından YÖK 2026 Üstün Başarı Ödülleri takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 kategoride ödüle layık görülen isimlere ödüllerini verdi.
0: Malum yeni yasama yılı başladı. Haliyle siyasi partilerin grup toplantılarında da liderlerin konuşmaları başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilk grup toplantısında konuştu. Erdoğan için adaylık mesajını verdi. Adayımız Erdoğan'dır dedi.

0: Seçimlerin 2028 yılında yapılması gerektiğini söyleyen Bahçeli, önümüzdeki dönemin siyasi formülünü de paylaştı.
1: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi mümkün olacaktır. Bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan'dadır. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge yolunda tarihi adımların atıldığı bir dönemde Türkiye'nin istikamet değiştirmeye ve hedeflerinden vazgeçmeye değil, sistemsel ve kurumsal olarak bütünüyle mevcut imkanlarını ve kaynaklarını sürdürmeye ihtiyacı vardır. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk karşısıdır.
2: Tarih verdi, seçimlerin yenilenmesi kararı alınması çağrısında bulundu. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Recep Tayyip Erdoğan'ın olması arzumuz ve talebimizdir dedi. Erdoğan'ın yeniden adaylığı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işaret etti.
1: Milliyetçi Hareket Partisi olarak düşüncemiz şudur. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması, istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu, yeni yasama dönemine ilişkin önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin yeni dönemde önemli iç ve dış gelişmelerle karşı karşıya kalacağını belirtti. Siyasette ortak akıl ve istişarenin önemine vurgu yaptı. Siyasi partilerin siyaset alanını güçlendirmek için olduğuna dikkat çekti.
1: İdeolojik koordinatlarımız farklı olsa da politik merkezimiz Türkiye'dir. Siyasi rekabet alanımız ne kadar geniş olsa da pergelimizin ucu, sabit ucu Ankara'dır. Siyasette yöntem olarak ayrışsak yönümüz Türk istiklal ve egemenliğidir.
2: Bahçeli terörsüz Türkiye hedefine de değindi. Türkiye'nin terörden kurtulması için tarihi bir fırsatın önünde olduğunu söyledi, meclis çalışmalarını işaret etti.
1: 7595 sayılı kanun çerçevesinde oluşturulan komisyonların çalışması, kanunun yürürlüğe gireceği şartların oluşturulması, bunların takip ve tespiti, aynı zamanda da ihtiyaç duyulacak yeni yasal düzenlemelerin yapılması, önümüzde duran en hayati konulardan birisi olacaktır.
2: Bahçeli son dönemde gündeme gelen fon ve yolsuzluk iddialarına ilişkin de mesaj verdi.
1: Hangi siyasi görüşten, hangi makamdan veya hangi yapıdan gelirse gelsin, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı, işlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir.
0: Gündemin belki de en sıcak başlığı fon soruşturması ve soruşturmada en çok merak edilen soruya Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bugün net yanıt geldi. Parayı iade edenler kurtulacak mı sorusunu yanıtlayan Gürlek, zararın iki katının karşılanmasının etkin pişmanlık kapsamında değerlendirildiğini ancak bunun soruşturmanın veya dosyanın kapanması anlamına gelmediğini söyledi. Gürlek, fonlarda kısa sürede haksız kazanç sağlayanların da peşinde olduklarını vurguladı.
3: Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi. Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak.
2: Fon soruşturmalarında parayı iade edenler kurtulacak mı? Para iadesi soruşturmayı sonlandırıyor mu? Adalet Bakanı Akın Gürlek gönüllü para iadesi ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi, net konuştu. TMSF bünyesinde gönüllü iade yapmak isteyenler için hesap açıklaması

0: açıldığını açıkladı. 5 kişinin iade yaptığını söyledi. Zararın 2 katının karşılanmasının etkin pişmanlık kapsamında değerlendirildiğini ancak bunun dosyanın kapanması anlamına gelmediğini vurguladı. Gürlek ayrıca fonlarla ilgili 2025 yılında hareketlilik olduğunu fark ettiklerini ve operasyon için düğmeye basıldığını söyledi. İçeriden bilgi alarak manipülatif hareketlerle kısa sürede haksız kazanç sağlayanların peşini bırakmayacağız dedi.
1: Kapalı fonlar ya da açık fonlar da kısa sürede tamamen aldıkları tüyolar, içeriden aldıkları bilgiler, manipülatif hareketlerle kötü niyette kısa sürede girdi çıktı yaparak inanılmaz fahiş miktarda kazanılan paralar var. Yani biz şu an zaten bunlarla ilgili soruşmayı başlattık. Devletin bağından üzüm kurusu çalan tilkiden devlet pekmez olarak o üzümü çıkartır diye bir laf var. Yani devlet bunun kesinlikle takipçisi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek Anadolu Ajansı'nın editör masasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türk futbolunu sarsan soruşturma hakkında da konuştu. Soruşturmanın temelinde resmi belgede sahtecilik ve mobbing iddialarının bulunduğunu belirtti. 5 kişinin tutuklu, 2 kişinin saatli kontrol altında bulunduğunu açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini vurguladı.
1: Biz hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Buna dair dosyada deliller var.
0: Bakan Akın Gürlek, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmaya ayrı bir parantez açtı. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünün dönemin popüler dizisi Kurtlar Vadisi'nde bazı sahnelerle şaşırtıcı benzerlikler taşıdığına dikkat çeken Bakan Gürlek, soruşturmanın bu yönüyle de titizlikle ele alındığını ifade etti.
1: Yenilen aşamada özellikle yani rahmetlinin gerçekten doğal bir ölümden ziyade bir müdahale sonucu öldüğüne ilişkin şu an tespitler var. Ama soruşma süreci olduğu için bilgi veremiyorum. Henüz söz konusu 2011 tarihli Kaşif Kozunoğlu vefat etmeden önce bu dizide işlenmiş. Birebir işlenmiş. Daha sonra 2 gün sonra da söz konusu işte Kaşif Kozunoğlu'nun ölümü gerçekleşiyor. Buradaki savcı arkadaşlarımız senaristleri bilgi sahibi olarak dinlediler. Yani siz bunu nereden biliyordunuz? Çünkü birebir canlandırma aynı. Oradaki karakter ismi benziyor. Devlet görevlisi, Silivri ceza ve elektrik kesintisi ve daha sonra bakıyoruz aynı şekilde de Kaşif Kozunoğlu'nun 2011 tarihindeki ölümüyle ilgili kareler birbirini tutuyor. Yani bu elbette bir şüphe gerektiriyor. Şüpheli bir durum. Yani 2 gün sonra gerçek eylem oluyor.
2: Bu kadar tesadüf olmaz,
1: olmaz
2: diyorsun.
1: Şüphe olduğu için savcı arkadaşlarımız da mecburen buradaki senaristleri bilgi sahibi olarak dinlediler. Yani bu araştırılması gereken bir konu. Evet.
3: Şimdi burada fon soruşturması meselesinde bir duraklayalım, bir nefes alalım. Çünkü özellikle bu konuda yapılması gereken kimi yasal düzenlemeler de var. Şimdi vatandaş merak ediyor, mağdurlar merak ediyor ki sayıları hiç de azımsanacak gibi değil. Haliyle acaba paralar nasıl, ne şekilde ödenecek, kaynak nasıl yaratılacak ya da bu noktada fahiş kazanç sağlayanlarla ilgili durum ne olacak? Aslında bir bölümüne Adalet Bakanı Akın Gürlek Anadolu Ajansı editör masasında yanıt verdi. 2 katını ödemeleri suretiyle sonrasında yargı süreci devam edecek ama tabii ki bir şekilde o tasfiye sürecine de bir kaynak yaratılmış olacak. Şimdi bu noktada AK Parti'nin bir hazırlığı var. O hazırlıkta 10 maddelik olduğu tahmin edilen, yaklaşık 10 madde diyelim, 9 olabilir, 11 olabilir ama burada tasfiyeler nasıl gerçekleşecek? Yani bu fon tasfiyeleri nasıl gerçekleşecek? Mağdurlara ya da bir başka ifadeyle yatırımcılara diyelim, yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin düzenleme nasıl olacak? Muhtemelen bu hafta Cuma günü ya da Pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu konudaki hazırlanan taslağın ulaştırılması, sunulması bekleniyor. Fon krizinden etkilenen yatırımcıların alacaklarının ödenmesine yönelik yasal düzenlemede artık son aşamaya gelindi. Hatırlayacaksınız, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında fon koordinasyon kurulu oluşturulmuş ve yapılan toplantılarla bir yol haritası belirlenmişti. O yol haritasının ardından ki o toplantıya katılan ya da kurulu oluşturan isimler kuşkusuz yetkili ve bu konuda tecrübeli isimlerden oluşuyordu. Haliyle bundan sonraki sürecin nasıl olacağına dair yapılan çalışmalar bir taslak haline getirildi ve kanun teklifi bu hafta Cuma ya da Pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Şimdi 350 bin kişiye yaklaşık bu ay içinde bir ödeme planı söz konusu olduğu konusunda iddialar var diyelim. Henüz resmi anlamda bunu doğrulayacak açıklama yok ama yarın büyük bir ihtimalle yine gelen bilgiler arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerine yönelik önümüzdeki süreçte yapılacaklara dair ve elbette bu kanun teklifine ilişkin detayları paylaşacağını söyleyebiliriz. Muhtemelen bu bilgilendirme ve ondan sonraki sürece ilişkin yarın yapılacak açıklama önemli. Şimdi 10 olabilir dedik, 9 olabilir dedik, 11 maddelik bir kanun teklifi olduğu yönünde bilgi ağırlık kazanıyor. Bu hafta içinde Cuma günü ya da Pazartesi Meclis Başkanlığı'na sunulacak. 1 milyon liranın altında parası olanlar için, yani 1 milyon liranın altında para yatırmış olan yatırımcıların paralarını alabilmeleri için meclise düzenleme getirilecek. Öncelikle fon yatırımcıları için ödenecek tutarda enflasyon oranı hesaplanacak. Şimdi tabii burada ne demek istiyoruz? Akıllarda soru işareti vardı. Evet, 1 milyon liranın altında yatırım yapanlar. Yani öyle fahiş paralar yatırıp fahiş kazançlar sağlayanlardan bahsetmiyoruz. 1 milyon liraya kadar olan parası olanlar. Peki onlar bir hak kaybına mı uğrayacak? Hayır, hak kaybına uğramamaları için fon yatırımcıları için ödenecek o tutarda enflasyon oranında üzerine bir para eklenecek. Haliyle fon ödemelerinde kamu kaynakları da kullanılmayacak. Bu önemli, kamu kaynaklarının kullanılmayacak olması. Çünkü burada kimilerinin aklında böyle bir soru işareti var. Haklı olarak o soru işaretinden yola çıkarak özellikle sosyal medyada ya da bir takım medyada dezenformasyon yaratanlar var. Bu yük bizim üzerimize mi binecek ki bu yönde iddialar, kara propaganda yapanlar da var. Malumunuz haliyle fon ödemelerinde kamu kaynakları kullanılmayacak. 11 maddelik teklifin Ekim ayı içerisinde yasalaşması bekleniyor. Haliyle hızlı bir şekilde 1 milyon liranın altında parası olanların fonlarda bu yatırımcılara paraları hızlı bir şekilde enflasyon farkı da gözetilerek, yani o paralar oraya yatırılmıştı ama aradan geçen zaman içerisinde bir hak kaybı oluşabilir düşüncesiyle, evet, özellikle o para piyasası fonu dediğimiz fonlar, yani hisse senedine bağlı bağımlı olmayan fonlardan bahsedildiğini tahmin edebiliyoruz. Burada bir enflasyon oranında hesaplama yapılacak ve ödemeler bu şekilde gerçekleştirilecek. Toparlayalım. 11 maddelik bir düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. AK Parti tarafından hazırlanan, tabii bunun zemini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler, değerlendirmeler, eldeki raporlar, tüm bu yaşananların ekonomik olarak mali boyutu ve tabii ki öncelikli olarak düşünülen şey, fahiş kazanç sağlamadığı halde küçük yatırımlarını bu fonlara yatıran vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi ve bir an evvel işte 1 milyon liranın altındaki yatırımcıların paralarının ödenmesi için yasal düzenlemenin yapılması, ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduktan sonra da Ekim ayı içerisinde yasalaşması bekleniyor. Sermaye piyasalarında denetimler sıkılaştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu yatırımcıları korumak ve piyasa bütünlüğünü sağlamak amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Erken uyarı ve otomatik aksiyon sistemiyle manipülasyon ve usulsüzlüklere anında müdahale edilecek. Yeni sistem sayesinde

0: riskli işlemler yapay zeka ve gelişmiş algoritmalarla anlık olarak tespit edilecek.
1: Müdahale anları ve araçları konusuyla ilgili genişletmelerin olduğunu görüyoruz.
2: Denetim sıkılaşıyor. Erken

0: Sermaye Piyasası Kurulu piyasalardaki olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerini yakından takip etmek için yeni sistemi devreye alıyor. Erken uyarı ve otomatik aksiyon sistemi sayesinde şüpheli işlemler anında engellenerek yatırımcıların mağdur olmasının önüne geçilecek.
1: Şu anda bu erken uyarı sistemiyle beraber o fiili olarak zararın oluşmasından önce müdahale edebilecek yetkiye sahip olma ve bunun genişletilmesi, işaretler görüldüğünde o işaretleri algılayarak müdahale edilmesini öngörüyor. Sığ fonlar dediğimiz, yani işlem hacmi çok büyük olmayan fonlarda, hisse senetlerinde büyük yatırımların olması, belli hisse senetlerine büyük yatırımların giriyor olması, çünkü bu aslında fon krizine sebep olan düzenlemenin geldiği zamana bakınca düzenlemede belli fonlarda yığılmanın olmasının önlenmesi amaçlanıyordu.
2: Sermaye piyasalarında denetim ağı genişletiliyor. Yeni sistemle birlikte otomatik bir şekilde usulsüzlüklerle mücadele edilecek. Herhangi bir usulsüzlük görülmesi durumunda sistem hızlı bir şekilde müdahalede bulunacak.
1: Öncelikle o fiyat düşüşleri, yüksek fiyat çıkışları, SPK şu anda bu durumların hepsine müdahale edebilir hale gelecek şekilde yeniden dizayn ediyor.
0: Yeni düzenlemeyle birlikte yapay zeka ve gelişmiş algoritmalar dönemi başlıyor. Piyasalarda manipülasyon yapan ve bilgi suistimalinde bulunan hesaplar otomatik olarak tespit edilecek ve anında tedbir uygulanacak.
2: İlk adım Sermaye Piyasası Kurulu'ndan geldi. Yeni sistemle birlikte uluslararası bir güvenlik ortamı oluşturulmuş olacak. Böylelikle borsada da hızlı ve etkin bir şekilde usulsüzlüklere karşı mücadele yürütülecek.
1: Burada güvenin tesis edilmesi çok önemli. Eğer anında müdahale ve piyasalarda bu tür oynaklıkların olması durumunda, yani şaibeli işlemleri gösteren oynaklıklara anında müdahale edilmesinin bize vereceği güven, piyasalarda tekrar o güvenin sağlanması, o kaybın, güven kaybı ve risk algısının yok edilmesi için önemli adımlardan bir tanesi.
0: Sistem sayesinde otomatik tedbirler ve hesap kısıtlamaları anında devreye girecek. Böylece inceleme süreçleri hızlanacak, piyasa bozucu eylemlere fırsat verilmeyecek. Uzmanlar yeni düzenlemenin borsada şeffaflığı ve güveni artıracağını, özellikle küçük yatırımcıların korunmasında kritik bir rol oynayacağını belirtiyor. Yeni düzenlemelerin kısa süre içerisinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığı'nda asayiş konulu güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadelede gelinen nokta değerlendirildi. Yeni nesil suç çeteleri, ruhsatsız silahlar ve ağır suçlardan aranan şahıslarla mücadelede atılacak adımlar ele alındı.
4: Son dönemde yürüttüğümüz çalışmaların neticelerini hep beraber görüyoruz. Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda önemli mesafeleri elde ediyoruz.
5: Asayişte hedef büyüdü, suçlularla mücadele sıkılaşıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığı'nda asayiş konulu güvenlik toplantısı yapıldı. Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda gelinen nokta, sahadaki gelişmeler ve atılacak yeni adımlar masaya yatırıldı. Bakan Çiftçi toplantıda her suç türü için somut ve ölçülebilir hedefler belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Yeni nesil suç çetelerine karşı asayiş, narkotik, trafik ve istihbarat birimlerinin müşterek hareket etmesini istedi.
4: Yeni nesil suç çetelerine karşı asayiş, narkotik, trafik ve istihbarat birimlerimiz müşterek hareket etmelidir.
5: Ruhsatsız silahın kaynağından dağıtım zincirine kadar uzanan mücadelenin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Ağır suçlardan aranan şahısların yakalanması için il bazlı özel planlamalar yapılacak.
4: Aranan şahıslar konusunda il bazlı çalışmalar sürdürülmeli. Özellikle ağır suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik özel planlamalar yapılmalıdır.
3: Bugün İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda bir öğrencinin diğer öğrencilere bıçakla saldırması sonucu 8 öğrenci yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül sağlık durumlarına ilişkin ilk resmi bilgileri paylaştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Saatler sonra ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den acı haber geldi. Bakan Tekin ağır yaralanan öğrencilerden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
6: Toplamda 8 öğrencimiz yaralı. Bunun 5 tanesinin durumu hafif yaralı. Muhtemelen gün içerisinde tedavisi tamamlanacaktır diye tahmin ediyoruz. Doktorlarımız öyle bilgi verdiler. 2 yavrumuzun, öğrencimizin

0: tedavileri devam ediyor. Bunlarla ilgili de olumlu anlamda bir iyileşme var.
1: İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırının ardından gözler hastanelerden gelecek habere çevrildi. İstanbul Valisi Davut Gül de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne giderek ailelerle görüştü. Doktorlardan bilgi aldı. İlk açıklamada 8 öğrencinin durumunun hafif olduğu, 2 öğrencinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Bir öğrenci ise ameliyattaydı. Olayla ilgili de adli süreç başlatıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. Aradan geçen saatlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklama yaptı.
2: Biraz önce haberdar oldum. Ağır yaralı bir öğrencimiz vardı. O öğrencimizi kaybettik.
1: Böylece yaralı öğrencilerden birinin hayatını kaybettiği resmen açıklandı. Diğer öğrencilerin tedavisi sürerken savcılığın yürüttüğü soruşturma da devam ediyor.
3: Uzunca bir süre konuşulmuştu. Hatırlayacaksınız, futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı. Savcı Alaaddin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis cezası istedi. Şarkıcı İzzet Yıldızan ve diğer bazı sanıklar içinse beraat talebinde bulundu. Duruşma sanıkların ve avukatların esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için ertelendi.
1: Futbolcu cinayetinde mütalaa açıklandı. Alaaddin Kadayıfçıoğlu için müebbet hapis istendi. İstanbul Ümraniye'de 19 Mart'ta rapçi Vahap Canbay bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aline Kalaycıoğlu'yla tekrar barışmak için araya ortak arkadaşları olan futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'yı sokmuştu. Kundakçı Aline ile görüşüp ikilinin barışması için aracı olmuştu. Kundakçı ve Canbay ikilisi konuşmak için olay yerine geldiğinde ise araç içerisinde bekledikleri sırada yanlarına yaklaşan bir kişi ateş etti. Açılan ateşte Kağan Kundakçı hayatını kaybetti. Olay sonrası Aline Kalaycıoğlu, Alaaddin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızan'la birlikte 7 kişi tutuklanmıştı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran cinayet davasında kritik bir gelişme yaşandı. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırı ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada polisin laboratuvar incelemesine de yer verildi. Kundakçı'nın üzerindeki parkadaki izlerden uzak mesafeden ateş edilmesi sonucu vurulduğu belirtildi. Ayrıca sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun birden fazla araç değiştirip izini kaybettirmeye yönelik eylemleri olduğu da yer aldı. Kadayıfçıoğlu'nun kendisine ulaşılabilecek iletişim araçlarını kullanmaması da dikkat çekti. Kastın öldürmeye ve sonrasında kaçmaya yönelik olduğu vurgulandı. Öte yandan Kadayıfçıoğlu ailesinin yakını olduğu ve geniş sosyal imkana ve nüfuza sahip sanık İzzet Yıldızan'ın da sanık Metin Kadayıfçıoğlu'yla aynı saatlerde olağan dışı görüşme kayıtları dikkate alındı. Üç sanığın Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun kaçmasını ve saklanmasını birlikte organize ettikleri belirtildi. Dosyayı inceleyen savcılık, sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Şarkıcı İzzet Yıldızan'ın da aralarında bulunduğu bazı sanıklar içinse beraat istendi.

0: Dün akşam saatlerinde sizlerle paylaşmıştık. Hatta bir iki fotoğraf paylaşılmıştı ama sonrasında tabii o toplantıya ilişkin Mekke ittifakından bahsediyoruz. Riyad'dan gelen görüntüler ve haberleri de ekranınıza taşıdık gün boyunca. Şimdi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün yapılan Mekke ittifakı toplantısı İsrail ve Yunanistan'da endişeyle takip ediliyor. İki ülke basını toplantıda alınan kararları sayfalarına taşıdı. Suudi Arabistan'a destek için düğmeye basıldı, yorumları yapıldı.
1: Toplantı dünya gündemine yansıdı. İsrail ve Yunanistan'da alarm zilleri çaldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke ittifakı kapsamında düzenlenen toplantı büyük yankı uyandırdı. Dışişleri Bakanları dahil üst düzey yetkililer Riyad'da bir araya geldi. Toplantıda alınan kararlar İsrail ve Yunanistan'da yankılanırken kulislerden çarpıcı iddialar ulaşıyor. İsrail merkezli Kanal 14 Türkiye ile Pakistan'dan Suudi Arabistan'da takviye güç başlıklı bir haberi kaleme aldı. Husilerin saldırıları altındaki Riyad için Mekke ittifakı tarafından düğmeye basıldığı ifadeleri kullanıldı. Amaçsa ortada. Kolektif savunma gereği Suudi Arabistan'ı korumak ve Bab-ül-Mendeb Boğazı üzerindeki stratejik denizcilik yolunu güvence altına almak denildi. Mağarib ise Husiler çok ileri gitti. Üç güç devrede dedi. Üç ülkenin ortak savunma taahhütlerinin pratik uygulanmasına derhal geçilmeye karar verildiği belirtildi. Riyad'da asker konuşlandırma kararının duyurulduğuna vurgu yapıldı. Yunanistan'dan Banking News, Türkiye ve Pakistan Suudi Arabistan'a askeri güç konuşlandırmayı planlıyor dedi. Bunun Atina açısından olası durumlara karşı dikkatli olunması gereken kesin sonuç anlamına geldiği belirtildi. Atina merkezli para politika ise habere Mekke anlaşması devreye alındı. Hepimiz birimiz için başlığını verdi. Haberde alınan kararların üç devleti tek bir devlet haline getirdiği ifade edildi. Yani herhangi birine yapılacak saldırı hepsine yapılmış saldırı olarak kabul ediliyor denildi.
0: Peki fiili olarak ne yaşanıyor? Yemen iç savaşında gerilim zirve yapmış durumda. Hükümet güçleri Yemen Şafağı adlı taarruz operasyonunda küresel deniz ticaretinin kalbi Bab-ül-Mendeb Boğazı ve stratejik Muha kentini Husilerden geri aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun 100 savaş uçağıyla desteklediği bu harekat başkent Sana'ya da uzandı. Husilerle misilleme olarak Suudi Arabistan topraklarına füze ve İHA saldırıları düzenledi. Gerilim İyice yükseldi.
2: Allahu Ekber! Allahu Ekber!
1: Muhabir canlı yayındaydı. Şiddetli patlamalar yaşandı, dumanlar yükseldi. Bab-ül-Mendeb Boğazı yakınlarında sıcak anlar kameralara yansıdı. Görüntüler Yemen'deki iç savaşın boyutunu da gözler önüne serdi. Yemen'de İran destekli Husilerle Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Sıcak çatışma bölgelerinin başında Bab-ül-Mendeb Boğazı geliyor. Son gelişmeleri canlı yayında aktaran El Arabiya muhabirinin yayını sırasında Husiler tarafından boğaza doğru iki füze fırlatıldı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Yemen ordusu güç dengesini değiştirecek stratejik bir ilerlemeye de imza attı. Yemen Şafağı adıyla başlatılan büyük taarruz kapsamında Bab-ül-Mendeb Boğazı'na kara bağlantısı sağlayan en kritik noktalardan biri olan Muha Liman kenti Husilerden geri alındı. Çok sayıda Husi unsuru etkisiz hale getirildi. Bazı kişiler de yakalandı. Muha, Bab-ül-Mendeb'e yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunuyor ve Kızıldeniz kıyısındaki konumu nedeniyle Yemen'deki iç savaşın en kritik noktalarından biri. Taiz'de de sıcak çatışmalar var. Çatışmalar özellikle Taiz'in güney cephesinde yoğunlaştı. Burada da bazı mevziler Husilerden geri alındı. Hükümet güçlerinin ilerleyişinde Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu belirleyici rol oynuyor. Koalisyon, harekatın ilk aşamasında 100 savaş uçağıyla 24 saat kesintisiz hava desteği sağlayarak Husilere ait 324 yüksek değerli hedefi imha etti. Yemen ordusu operasyon kapsamında en az 100 Husi'nin öldürüldüğünü açıkladı. Husilere ait 5 İHA da düşürüldü. Çok sayıda askeri araç imha edildi. Bir tank da vuruldu. Kıyı şeridinde kontrolü sağlayan Yemen Silahlı Kuvvetleri bir sonraki aşamaya geçerek Husilerin kalesi konumundaki başkent Sana'ya yönelik stratejik bir saldırı başlattıklarını duyurdu. Operasyonun başlamasıyla birlikte Sana semalarında yoğun hava hareketliliği ve şiddetli patlama sesleri kaydedildi. Müzik Husiler ise kayıplarını asimetrik saldırılarla dengelemeye çalışıyor. Bu nedenle Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarda bulunuyor. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı, Rabi'deki Aramco Petrol Rafinerisi ve Abha ve Cizan'daki askeri üslere yönelik geniş çaplı balistik füze ve İHA saldırıları düzenlediklerini iddia etti. Seri, Mekke ve Medine hariç tüm Suudi Arabistan hava sahasını operasyon alanı ilan ettiklerini belirtti. Uluslararası sivil havacılık şirketlerini uçuşlarını durdurmaları konusunda uyardı. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurumu, Cizan ve Necran'daki havalimanlarının hedef alındığını açıkladı. Saldırıda hafif yaralananlar oldu. Tesislerde de hasar oluştu.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi tırmanıyor. Askeri hareketlilik ve ekonomik yansımalar artık yeni bir aşamaya geçmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran bağlantılı tehditler nedeniyle İngiltere'deki bombardıman uçaklarını geri çektiğini doğruladı. Tahran'dan elimiz tetikte ve müzakere yok mesajları geliyor. Tüm bu gerilimin gölgesinde Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri daha hedef alındı. Ancak şaşırtıcı şekilde bölgeden yapılan petrol sevkiyatı savaş öncesi seviyelere ulaştı.
1: ABD, İngiltere'deki

0: Fairford hava üssünde bulunan bombardıman uçaklarını çekmişti. İran nedeniyle bu kararın alındığı iddia edilmişti. ABD Başkanı Trump o iddiayı doğruladı.
1: Bazı tehditler vardı ve düşmanı kışkırtmaktansa düşmanı ele geçirip yeneceğiz. Ama neden uçakları orada bırakalım ki?
0: Trump bir İran İHA'sının üsse sızma girişiminde bulunduğu iddialarına ise net yanıt vermedi. Gelişme İran Savaşı'nın etkilerinin Orta Doğu ile sınırlı kalmadığını da gösterdi.
1: Bunu söyleyemem ama yaptılarsa ağır bedel öderler.
0: ABD'nin ara seçimden sonra İran'a yeniden saldırı başlatacağı iddiaları da var. Bölgeye yeni bir savaş gemisi de gönderildi. İran'dan tehditlere cevap gecikmedi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ordunun ABD ve İsrail'in olası yanlış hesabına karşı eli tetikte beklediğini ve alacakları yanıtın yıkıcı olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dansa müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Pezeşkiyan, MİNAP'taki okul saldırısını ve suikastları hatırlattı. ABD ile müzakere masasına oturmayacaklarını belirtti. Çünkü müzakere etmenin bir anlamı olmadığını söyledi. Pezeşkiyan, masaya oturduklarında kendilerine savaşın dayatıldığını belirtti. Hürmüz'deki gerilim de sürüyor. Bir tanker daha hedef alındı. Şüpheli bir mühimmatın isabet ettiği tankerin makine dairesinde yangın çıktı. Can kaybı ve yaralanma bildirilmedi. Güvenlik risklerine rağmen Körfez'deki petrol akışı hız kesmişti. JP Morgan'ın verilerine göre bölgedeki ham petrol sevkiyatı savaş öncesi seviyelerin %98'ine yani günlük 17,5 milyon varile ulaştı. Suudi Arabistan'ın fiyatları düşürmesi ve Irak'ın ek gemiler kiralaması piyasadaki arzın sürdüğüne işaret ediyor. Bölgedeki kriz derinleşirken ABD'nin silah satışları da ivme kazandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne Javelin ve Patriot füzeleriyle çeşitli mühimmatları içeren toplam 2,27 milyar dolarlık askeri satışı onayladı. ABD kısa süre önce Suudi Arabistan'a da 24,3 milyar dolarlık F-35 savaş uçağı satışına yeşil ışık yakmıştı. Uzmanlar, ABD'nin İran tehdidine karşı müttefiklerini güçlendirmeye çalıştığını belirtti.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güzel İşler Fabrikası'nın yeni sezon açılışında gençlerle buluştu. Hayatında iz bırakan Şule Yüksel Şenleri andı. Dijital çağda kalıcı iz bırakmanın önemini anlattı. Programda 3 yeni merkezinde açılışı yapıldı.
1: Gençlerle buluştu, kendi gençlik yıllarını hatırladı. Hayatına yön veren Şule Yüksel Şenleri anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sözlerinde hem özlem hem de vefa vardı.
2: Şimdi sizlere bakarken kendi gençlik yıllarımı hatırlıyorum. O günlerde gençler yoktu. Ama küçük halkalar halinde bir araya gelip birbirini iyiliğe davet eden, güzellikleri çoğaltan insanlar hep vardı. Şule abla da onlardan biriydi. Onunla tanıştığım günü hala hatırlıyorum. Kimliğimin şekillenmesinden evlilik tercihime kadar hayatımın pek çok önemli kararında onun izlerini taşıyorum ve bugün de onu hayır ve şükranla yad ediyorum.
1: Buluşmanın adresi Atatürk Kültür Merkezi'ydi. TÜRGE bünyesindeki Güzel İşler Fabrikası 2027 sezonunu iz bırak temasıyla açtı. Emine Erdoğan da bu temadan yola çıkarak gençlere seslendi. Dijital dünyada kayda geçmekle hayatta kalıcı bir iz bırakmanın farkını anlattı.
2: Çevrim içi dünyada yaptığımız her arama, paylaştığımız her içerik, bıraktığımız her görüntü ve tercih dijital ayak izi olarak kayıt altına alınıyor. Belki de insanlık tarihinde hiçbir nesil ardında bu kadar çok kayıt bırakmamıştır. Ancak kayda geçmek, iz bırakmak anlamına gelmiyor.
1: Yeni sezonda 3 yeni merkezin de kapıları açıldı. Ümraniye'deki Şule Yüksel Şenler, Ankara'daki Hümeyra Ökten ve Hatay'daki Hatay Kapsül Merkezlerine canlı bağlantı yapıldı. Böylece Güzel İşler Fabrikası'nın 5 şehirdeki merkez sayısı 8'e yükseldi.
3: Birbirleriyle tanışıyorlar, birbirlerine destek oluyorlar, zorlukları birlikte aşıyorlar. Ve şunu görüyoruz ki maalesef o teknolojinin bireyselleştirdiği alanlar, ekrana insanları zincirlediği alanlar elhamdülillah sanatla aşılmış oluyor. Bizim açımızdan bu çok kıymetli. GİF'lerimizde inşallah bu sezon çok ciddi anlamda yine sanat, kültür alanındaki faaliyetlerimiz, interaktif çalışmalarımız, kurslarımız, seminerlerimiz devam edecek.
1: Kimi notlarla anlatıyor kendini, kimi renklerle. Genç kızlar atölyelerde yeteneklerini keşfediyor. Öğrendiklerini eserlere dönüştürüyor. İşte o çalışmalar sezon açılışında ziyaretçilerle buluştu.
4: Kız çocuğunu eğitmek, bugünün bir kız çocuğunu eğitmek değil, yarının kadınını hazırlamak, yarının annesini, yarının öğretmenini, sanatçısını, bir bilim insanını, belki de ülkenin kaderini değiştirecek olan bir kadını yetiştirmek demek. Bu konuda ki çabalarından dolayı minnettarım. Teşekkür ediyorum TÜRGEV'e.
1: Gençlerin Emine Erdoğan'a bir de hediyesi vardı. İz bırak temasından ilhamla hazırlanan Yusufçuk figürlü vitray broş, genç kızların hayatında bıraktığı izlere ithafen tasarlandı. Erdoğan, hediye edilen broşu yakasında taşıdı. Sahnede de gençler vardı. Farklı sesler, farklı yetenekler aynı ezgide buluştu. Yeni sezonun açılışı GİF Orkestrası'nın konseriyle tamamlandı.
0: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 22. durağı Diyarbakır oluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen festival 10-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Şehir festivale 5. kez ev sahipliği yapıyor. 9 gün boyunca konserlerden sergilere pek çok etkinlik sanatseverlerle buluşacak.
5: Türkiye Kültür Yolu Festivali şimdi Diyarbakır'da.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 22. durağı Diyarbakır olacak.
5: 10-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde birlikteyiz.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali 10-18 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır'da gerçekleştirilecek. Festivale 5. kez ev sahipliği yapacak şehirde 9 gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, geleneksel sanat çalışmalarından çocuk etkinliklerine kadar birçok program düzenlenecek. Diyarbakır'ın surlarla çevrili tarihi merkezi, İç Kale Müze Kompleksi ve kentin farklı kültür sanat mekanları festivalin buluşma noktaları olacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır'ın sahip olduğu köklü kültür ve sanat birikimini festival programımızın farklı alanlarına taşıyarak şehrin tarihi dokusunu sanatın farklı disiplinleriyle buluşturacağız. Diyarbakır'ın kültürel zenginliğini daha geniş kitlelere ulaştırırken şehrin kültür turizmi potansiyeline de katkı sağlamayı hedefliyoruz dedi. Festival boyunca 40'tan fazla lezzet noktası gastronomi rotasında yer alacak. Bu noktalarda yöresel yemeklerden kebap çeşitlerine, geleneksel tatlılardan bölgeye özgü ürünlere kadar farklı lezzetler sunulacak. 7'den 70'e herkesi kültür ve sanatla buluşturmayı hedefleyen dünyanın en büyük festivali Türkiye Kültür Yolu Festivali, Diyarbakır'dan sonra Mardin, İzmir, Antalya ve Adana'da devam edecek.
0: Şimdi Adana demişken Adana doğumlu NASA astronotu Dennis Burnham 2027'de gideceği uzay görevi öncesinde Türkiye'ye mesaj yolladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Adana Başkonsolosluğu'nun paylaştığı videoda Burnham anneanne ve dedesine ayrıca Adanalı hemşehrilerine selam gönderdi.
6: Welcome. I'm NASA astronaut Dennis Burnham, currently training for Expedition 76.
7: Adanalı NASA astronotu hemşehrilerine seslendi, Türkiye'ye mesaj gönderdi. 2027 yılında gerçekleşecek uzay görevine katılacak olan Dennis Burnham video mesaj yayınladı.
6: Uzaydan anneannemle dedemi, Adanalı hemşerilerimi ve bütün dünyaya el sallayacağım.
7: Dennis Burnham Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde doğdu. Türkiye'de uzun süre vakit geçirdi. Özellikle anneannesi ve dedesiyle geçirdiği çocukluk anılarını anlattı.
6: Anneannem bizleri çok güzel Türk yemekleriyle büyüttü. Dedemin uzaya olan merakı tüm ailemizi etkiledi.
7: Dedesinin çocukluğuna etkisine dikkati çekti.
6: Kendi teleskoplarını yaptığını hatırlıyorum. Arka bahçemizde yıldızları ve gezegenleri izleyerek sayısız saatler geçirirdik.
7: Burnham, NASA adına Türkiye'yi Artemis Anlaşmaları topluluğuna katmaktan onur duyduklarının altını çizdi. NASA'nın bu büyük girişimlerine Türkiye gibi ülkelerin cesur bir vizyon ve giderek artan bir başarı kattığını vurguladı. Gelecek yıllarda birlikte neler başaracaklarına dair heyecan taşıdığını kaydetti. Adanalı astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilecek uzun süreli bir görev olan Expedition 76'ya katılacak. Şu anda bunun için eğitim görüyor. Birkaç ay içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek.
8: And touchdown Starliner.
0: Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında akşam haberlerinde daha paylaşacağımız çok haber var.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü, nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ve diğer kurumlarımızda her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.

0: Osi, bu hafta kazanır mıyız?
1: %20'yi kazanırız.
0: Ne? %20 mi?
2: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
3: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda kazananlar kulübünün bankacılık uygulaması GS para.
4: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
5: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
6: Dene, sana da çıkar.
5: Denemesi bedava. Ocağı çıkar. Hesap basit.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
9: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
10: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
9: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
11: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
9: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
10: Ya ne olacağını?
9: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
10: Ben almış reklamın ruhunu. Aferin.
12: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
13: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum.
12: Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin?
13: Türkcell!
14: 5G!
13: Türkcell!
14: 5G!
13: Türkcell!
14: 5G!
12: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
9: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
15: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
16: Aynen.
17: Akımlar akıyormuş.
16: Akıyoruz.
9: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
16: Güzel.
9: Sen ne yapıyorsun?
18: Ben bir şey yapmıyorum abi.
9: Sen Türkcell'li misin?
18: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
9: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
8: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
19: Türkcell'lere bağlan hayata.
20: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı.

0: Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: En yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kolda Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6 Ekim gündeminden yansıyan haberlerle ama önce bazı başlıklar. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve iki ilçe belediyesine dönük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda aralarında belediye başkanlarının da olduğu 34 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Detayları aktaracağız. Sadece Mersin değil, bir yolsuzluk operasyonu da İzmir Bayraklı Belediyesi'nde düzenlendi. Aralarında eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da olduğu 47 şüpheli gözaltına alındı. O operasyondaki son durumu da paylaşacağız. Soykırım nedeniyle dünyanın tepkisini çekmeye devam eden İsrail'de, içeride de durum sıkıntılı ve bu sıkıntı gizli CIA raporlarına da yansıdı. İsrail basınının iddiasına göre İsrail iç savaş ya da siyasi ve toplumsal çöküşün eşiğine geldi. O raporda yer alan çarpıcı detayları da ekrana taşıyacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 Ağustos'ta yaşanan gemi faciasının sonrasında arama çalışmaları devam ediyor. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılırken hala bulunamayanlar var.

detaylarına bakacağız. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte grip vakaları tırmanışa geçti. Uzmanlar özellikle risk grubundakileri influenza tehlikesine karşı uyarıyor. Peki gripten korunmanın en etkili yolu grip aşısını kimler ne zaman yaptırmalı? Onu da aktaracağız. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama yılının ilk grup toplantılarında Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan karşılıklı mesajlar geldi. Yeni partinin genel başkanı Özel, Kılıçdaroğlu'na hedef alan sözler söylerken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu arınacağız mesajıyla yanıt verdi. İki isim yolsuzluk iddiaları üzerinden de karşılıklı açıklamalar yaptı.
1: Kurulduğu gün anketlerin birinci partisi olduk. Ve artık Atatürk'ün partisi cismen, fiziken maalesef orada işgal altındadır.
2: Arınma sadece CHP'de değil, büyük bir ölçüde arındık zaten ama hala var. Arındık, arınacağız, arınacağız.
3: Bir tarafta Özel, diğer tarafta Kılıçdaroğlu. Grup toplantılarında sözler karşılıklı geldi. Özel'in çıkışına Kılıçdaroğlu arınacağız yanıtını verdi. İki genel başkan birbirini hedef aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama yılı başladı, partiler ilk grup toplantılarını yaptı. Gözler Yeni Parti ve CHP'nin birbirlerine verecekleri mesajlardaydı. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na burnunu partiden çıkaramıyor sözleriyle yüklendi.
1: Birileri evlerinden, partilerinden burnunu çıkaramazken ve iktidar partisi kadroları sokağa çıkamaz, esnafa gidemez, pazar gezemezken değerli grubumuz sahadan bir an olsun ayrılmadı.
3: Özel'in sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi. Kılıçdaroğlu sadece arınacağız demekle kalmadı. Yolsuzluk iddialarını da gündemine aldı.
2: Kör kuruşun hesabını soracağız. Kör kuruşun.
0: Mersin'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in aralarında olduğu 34 şüpheli tutuklandı.
4: Mersin'de 3 belediye başkanı yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı, cezaevine gönderildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir Belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında farklı soruşturma dosyalarından elde edilen mali veriler, ihale dosyaları, TAPE kayıtları, tanık ve gizli tanık anlatımlarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü raporları birlikte incelendi. 11 Mart 2026'da Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan aramada el konulan 314 ihale ve doğrudan temin dosyası incelenmek üzere Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Müdürlüğün yaptığı kontrolde 2022-2026 dönemindeki 41 milyon 419 452 lira bedelli 13 ihale ve doğrudan temin dosyasında usulsüzlük saptandı. Söz konusu mal ve hizmet alımlarında Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in olurunun bulunduğu belirlendi.
5: Açıklandı 2025-2035 yılları arasında.
4: Dosyalardaki tespitlerin ardından hazırlanan raporda Seçer'le birimlerin yöneticilerinin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği ve toplam 336 milyon 86 bin 968 lira tutarındaki mal ve hizmet alımlarındaki yolsuzluklardan sorumlu oldukları ifade edildi. Yolsuzluk soruşturmalarında dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı. Öyle ki kamu zararının Mezitli Belediyesi'nde 1 milyar 10 milyon 914 bin liraya, Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon liraya ulaştığı ileri sürülmüştü. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda Büyükşehir ve iki ilçe belediye başkanının da aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin çalışmasıyla daha sonra bir zanlı daha yakalandı. Öte yandan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle ayrıca silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binasıyla Çağan Medya adlı bir medya kuruluşunun da olduğu belirlendi. Mersin'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in aralarında olduğu 60 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ardından savcılık ifadeleri alındı. Sorgusu tamamlanan zanlılardan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Tuncer dahil 50'si tutuklama, 13 adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik 3 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 34 zanlının tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık ifadesinde Büyükşehir Belediyesi'nde gördüğü usulsüzlüklere ilişkin itiraflarda bulunan Genel Sekreter Olcay Tok, adli kontrol tedbiriyle salıverilen zanlılar arasında yer aldı. Soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor.
0: Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada geçtiğimiz hafta operasyon düzenlenmiş, aralarında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de olduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette sorguları tamamlanan 28 şüpheli dün Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Eyüp Sultan Belediye Başkanı Özmen dahil 17 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkan şüphelilerden aralarında Mithat Bülent Özmen'in de olduğu 13 şüpheli tutuklandı. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Özmen, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet almak ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından, diğer 12 şüpheli ise kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçundan cezaevine konuldu. Mahkemeye sevk edilen diğer 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarına bir yenisi eklendi. İzmir Bayraklı Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da olduğu 47 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında önemli bilgi ve delillere ulaşıldı. Sayıştay ve MASAK raporlarıyla soruşturma derinleştirildi. Teknik ve fiziki takibin ardından da operasyon için düğmeye basıldı. Aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da olduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mali suçlarla mücadele ekipleri sabah saatlerinde harekete geçti. Hakkında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliye yönelik İzmir merkezli, İstanbul, Ankara, Elazığ ve Muğla'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aralarında Serdar Sandal'ın da olduğu 47 şüpheli suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından gözaltına alındı. Basılan adreslerde uzun süre arama yapıldı, çok sayıda belgeye el konuldu. Mali incelemelerde usulsüz iş ve işlemler nedeniyle 2023-2024 yıllarında toplam 20.085.188 lira 5 kuruş kamu zararına neden olunduğu, ayrıca doğrudan temin alan firma sahipleri tarafından Bayraklı Belediyesi personeline toplam 4.625.400 lira rüşvet niteliğinde para gönderildiğinin tespit edildiği öğrenildi. ...2024 yılında Türkiye günlerce bu görüntüleri konuştu. Çantalar açıldı, masalara balya balya para dizildi ve banknotlar tek tek sayıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde çekildiği açıklanan o görüntüler... ...şimdi İmamoğlu davasında tekrar gündemde. Eski CHP

0: İstanbul basın danışmanı Mustafa Can Poyraz'a mahkemede paraların oraya nasıl getirildiği soruldu. Poyraz'ın cevabı ise Fatih Keleş oldu. Peki Fatih Keleş kim? Detayları haberimizde.
1: Çantalar açılıyor, masaya para desteleri çıkıyor. Bir tarafta sayım sürüyor, diğer tarafta yeni balyalar geliyor. Türkiye bu görüntüleri ilk kez 2024 yılında gördü. CHP, görüntülerin 2019'da İstanbul İl Başkanlığı için bina satın alınması sırasında çekildiğini açıklamıştı. Savcılık da görüntüler üzerine soruşturma başlatmıştı. Şimdi aynı görüntüler devam eden İmamoğlu suç örgütü davasında yeniden açıldı. Tutuksuz sanık eski CHP İstanbul basın danışmanı Mustafa Can Poyraz çapraz sorgudaydı. Savcılık paraların il binasına nasıl getirildiğini sordu. Poyraz ise İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in getirdiğini itiraf etti. Şimdi burada bir parantez açalım. Fatih Keleş kim? Keleş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı ve İBB Meclis Üyesi. 2024'te para sayma görüntüleri ortaya çıktığında da savcılığa ifade vermişti. Bugünse İmamoğlu suç örgütü davasında tutuklu sanık olarak yargılanıyor ve o gün çekilen görüntülerde kendisi de var. 2024'teki soruşturmada Keleş, para sayımının yapıldığı yerde bulunduğunu kabul etmiş, oraya CHP il binasını satın alma süreci nedeniyle gittiğini söylemişti. Parayı da dönemin CHP Beylikdüzü ilçe başkanı Turan Taşkın Özer'den aldığını anlatmıştı. Ama şimdi mahkemede başka bir sanığın ağzından Fatih Keleş ismi tekrar çıktı. Savcının Poyraz'a ikinci sorusu para miktarı ile ilgiliydi. Savcı 15 milyon lira gibi bir para hiç dikkatinizi çekmedi mi diye sordu. Poyraz ise çekmediğini söyledi. Mustafa Can Poyraz'ın bu cevabı görüntülerdeki para miktarı nedeniyle duruşmanın en dikkat çekici anlarından biri oldu. Çünkü kendisi de o odadaydı. Fatih Keleş'in adı para trafiği ile ilgili ilk kez yan yana gelmiyor. 2024'te eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ta savcılık ifadesinde parayı ofise Fatih Keleş'in getirdiğini söylemişti. Şimdi iki ayrı tarihte iki ayrı isimden aynı yönde beyan var. O görüntülerde ayrıca İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve başka isimler de görülüyor. Görüntülere ilişkin 2024 yılında yapılan soruşturmada çok sayıda kişinin ifadesi alınmıştı. Şimdi o görüntüler yeni davadaki sorguyla birlikte yeniden tartışılıyor. Mahkemenin önündeki mesele ise görünenin aksine daha büyük. Paranın kaynağı neydi ve neden milyonlarca lira nakit olarak taşındı?

0: Aslında bir bakıma dışarıdan da görülüyordu ama artık raporlara da girmeye başladı. Soykırım nedeniyle dünyanın tepkisini çeken İsrail'de. İçeride de durum sıkıntılı ve bu sıkıntı gizli CIA raporlarına da yansıdı. İsrail basınının iddiasına göre İsrail iç savaş ya da siyasi ve toplumsal çöküşün eşiğine geldi.
1: Welcome to CIA.
2: İsrail'in içinden geçtiği toplumsal ve siyasi çalkantılar yeni iddiaları doğurdu. Soykırım, savaş suçları ve bölgeyi istikrarsızlaştırma çabaları İsrail'i çıkmaza sürükledi. İsrail basınında yer alan haberlere göre ülke iç savaş veya toplumsal çöküşün eşiğine geldi. Maariv gazetesi Amerikan kaynaklarına dayandırdığı haberinde gizli raporlara yer verdi. CIA tarafından hazırlanan raporda İsrail'in karşı karşıya olduğu iç ve dış süreçlere ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Gazze, Lübnan ve İran'la yürütülen savaş yıllarının İsrail içerisindeki siyasi, ekonomik ve toplumsal bölünmeleri derinleştirdiği aktarıldı. İsrail'deki siyasi kutuplaşma, ekonomik baskılar ve zorunlu askerlik krizinin yarattığı gerilim ülkeyi çıkmaza soktu. Ülkeyi iç savaş veya siyasi çöküş riskiyle karşı karşıya getirdi. İç krizlerin biriktiği bir dönemde 27 Ekim'de seçimlerin yapılacağına dikkat çekildi. İsrail'deki iktidar mücadelesi nedeniyle Başbakan Benjamin Netanyahu'nun şahsıyla ilgili ayrı bir krizin mevcut olduğu görüşüne yer verildi. Eş zamanlı olarak İsrail'in dış dünyada tecrit edildiğine işaret edildi. ABD'deki desteğin azalması ve İsrail'in yarı parya devlet durumuna gelmesi

0: senin dağılma riskini tetikleyebileceği belirtildi.
1: İsrail'de Harediler yine polisle çatıştı. Modi'in kentinde askerlikten kaçan bir genci tutuklamak isteyen askeri polis, organize şekilde toplanan yüzlerce Haredi protestocunun engellemesiyle karşılaştı. Güvenlik güçleri şüpheliyi alamadan geri çekilmek zorunda kaldı.
0: Yerlerde sürüklendiler, polisle çatıştılar. Askerlere Naziler diye bağırdılar. Harediler askerden kaçan bir İsrailli'nin tutuklanmasını engelledi. Görüntüler İsrail'in Modin kentinden. Zorunlu askerlik gerilimi sokağa taştı. Askeri polis ekipleri askerlik görevine gitmeyen bir Haredi gencini tutuklamak üzere bir apartmana operasyon düzenledi. Ancak Haredilerin operasyondan haberi vardı. Kısa sürede bina önünde yüzlerce kişi toplandı. Binaya zorla girerek güvenlik güçleriyle çatıştılar. Arbedenin ardından polis destek kuvvetleri çağrıldı. Ancak askeri polis şüpheliyi gözaltına alamadan bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Güvenlik güçlerinin çekilmesinin ardından göstericiler askerlikten kaçan gençle birlikte sokaklarda kutlama yaptı. Olayın ardından İsrail ordusu sert bir açıklama yayımladı. Göstericilerin askerleri tehlikeye attığı belirtildi. Görev başındaki personele yönelik müdahaleleri kınayarak yasal yaptırımların tavizsiz süreceği vurgulandı. ...27 Ekim'deki genel seçimlere sadece 3 hafta kala yaşanan bu olay muhalefeti de ayağa kaldırdı. Eski Başbakan Naftali Bennett durumu görevini yapan askerlere kurulmuş bir pusu olarak niteledi. Başbakan Netanyahu'yu aşırılık yanlılarının devlet içinde devlet kurmasına izin vermekle suçladı. İsrail'de askerlik çağına gelmiş ancak orduya katılmamış yaklaşık 80 bin Haredi erkek bulunuyor. Orduda asker açığı var. Ancak Harediler dini yaşam tarzlarını gözeterek zorunlu askerliğe karşı çıkıyor. Yüksek Mahkeme'nin koalisyon hükümetinin asker kaçaklarının tutuklanmasını durduran yasasını iptal etmesinin ardından tırmanan bu kriz, yaklaşan 27 Ekim seçimlerinin en belirleyici unsurlarından biri olmaya devam ediyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bugün Atina'ya yapacağı ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek 6. Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan stratejik diyaloğu iki ülke arasında 1 milyar avroluk silah alımına sahne olacak. Atina, 2028'de teslim edilmesi beklenen F-35'lerde kullanılmak üzere füzeler talep ediyor.
0: Altıncı ABD-Yunanistan stratejik diyaloğu yeni anlaşmalara sahne olacak. İki ülke arasında yaklaşık 1 milyar avroluk silah pazarlığı yapılacak. Yunanistan'a teslim edilmesi beklenen F-35 savaş uçaklarının hangi silahlarla donatılacağı gündemde. Atina yönetimi bir yandan Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçakları tedariğini engellemeye çalışıyor. Diğer yandan ABD'den teslimatları 2028'de başlaması beklenen 20 adet F-35 savaş uçağında kullanılabilecek füzeler tedarik etmek istiyor. Yunan basını Atina'nın Washington'dan talep ettiği silahlara dikkati çekti. Buna göre silahlar arasında F-35'lerde kullanılmak üzere AIM-9X Block 2 ve AIM-120D havadan havaya füzeler bulunuyor. Yunanistan'ın talepleri arasında ABD'nin yakın zamana kadar satışına izin vermediği AGM-158 JASSM-ER seyir füzesi de bulunuyor. Atina'nın ABD'den Stryker tipi zırhlı araç satın alımıyla da ilgilendiği ifade ediliyor. Yunanistan'ın söz konusu silah paketi için ayırdığı bütçenin 1 milyar avronun biraz altında olduğu belirtiliyor.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin arasındaki gerilime yönelik Birleşmiş Milletler'in 7 güven arttırıcı önlem önerisi olmuştu. Rum yönetimi buna karşılık 19 maddelik öneriyle gelmişti. Rum basınına göre önerilerden biri Maraş'ın Birleşmiş Milletler'e devredilmesi ve Rumların bölgeye dönmesini öngörüyor.
2: 450 milyon citizens.
0: Birleşmiş Milletler'in 7 güven artırıcı önlemi üzerine Rum yönetiminden 19 maddelik yeni öneri gelmişti. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bir önerisi adeta skandal niteliğinde. Rum basınına göre önerilen formülle Maraş, Birleşmiş Milletler yönetimine devredilecek ve Rumların bölgeye geri dönüşü sağlanacak.

Rum basınına göre Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Christodoulidis kabul edilemez bir formül önerdi. Söz konusu plan kapsamında Maraş ilk aşamada BM yönetimine verilecek.

0: da bulunmuştu. Önerilerin içeriğini prensip gereği kendisinin açıklayamayacağını söylemişti. Erhurman, 7 madde varken 19 yeni madde getirmek pişmiş aşa su katmaktır demişti.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 Ağustos'ta yaşanan gemi faciasının ardından arama çalışmaları sürüyor. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Gemi Girne açıklarında batmıştı. O günden bu yana çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespiti için DNA çalışmasına başlandı. Batan gemide 267 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Hala 6 kişi kayıp. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı kayıplarımızın tamamına ulaşıncaya kadar arama çalışmaları aynı kararlılıkla sürdürülecek dedi. Küresel COVID-19 salgınının travmasını henüz tam olarak atlatamayan dünya Rusya'dan gelen haberle tedirgin olmuştu. Veba araştırma kliniğinde bir görevlinin hastalanarak hayatını kaybetmesi yetkilileri alarma geçirdi. Onunla temaslı olanlar karantinaya alındı ve test yapıldı. Şimdilik sevindirici bir haber var. Olay Sibirya'daki Irkutsk bölgesinde yaşanmıştı. İddiaya göre veba ile mücadele enstitüsünde canlı bakterilerin olduğu şişe kırılmıştı. Bir kadın görevli nedeni belirlenemeyen zatürre teşhisinden sonra hayatını kaybetmişti. Resmi yetkililer böyle bir kazayı doğrulamıyor ancak Darya Şipilova adlı teknisyen hayatını kaybetti. Buna karşılık Rus yetkililer kendisine konulan teşhisin profesyonel göreviyle alakalı olduğu iddialarını da doğrulamadı. Yine de yetkililer alarma geçti. Onunla temaslı olan yaklaşık 200 kişi gözlem altına alındı. Bu kişilere testler yapıldı. Son resmi açıklamaya göre temaslı kişilerin %60'ının gözlem süresi sona erdi. Akciğer vebası ya da zatürre tespit edilmedi. Sadece 2 COVID-19 ve 2 rinovirüs vakasına rastlandı. Solunum yolu enfeksiyonu görülme oranı da yerel salgın eşiğinin %12 altında ve uzun yılların ortalamasıyla uyumlu seyrediyor. Yani bölgede durum sakin ve kontrol altında ancak durum bağımsız kaynaklarca henüz teyit edilmiş değil. Amerika Birleşik Devletleri de gelişmeleri yakından izliyor. Başkan Trump durumu son derece ciddi şekilde incelediklerini söyledi. Avrupa'da enerji fiyatlarındaki yükseliş endişe yaratıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen doğalgaz fiyatlarının Şubat sonundan bu yana %140, dizel fiyatlarının ise iki katına çıktığını açıkladı. Finlandiya Merkez Bankası ise enerji krizinin uzaması halinde enflasyonist baskının artabileceği uyarısında bulundu.
2: Avrupa'da enerji krizi gündemin ilk sıralarında. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, doğalgaz fiyatlarının Şubat sonundan bu yana %140 arttığını söyledi. Dizel fiyatlarının ise iki katına çıktığını belirten von der Leyen, fosil yakıt ithalatının maliyetinin 100 milyar avroya yükseldiğini açıkladı. G7 ülkelerinin 100 milyon varil dizel ve ham petrol rezervini piyasaya sürme kararının küresel fiyatların istikrarına katkı sağlayacağını belirtti. Avrupa'daki rafineriler için stratejik diyalog başlatılacağını açıklayan von der Leyen, maliyetlerin düşürülmesini ve kritik tedarikin güvence altına alınmasını hedeflediklerini söyledi. Avrupa Birliği'nin Rus gazına bağımlılığının da önemli ölçüde azaldığını belirten von der Leyen, Rus gazının ithalattaki payının %45'ten %12'ye gerilediğini ve yıl sonuna kadar sıfırlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Enerji krizinden en fazla etkilenen sanayi sektörlerine yönelik devlet yardımlarının süresinin uzatılacağı da duyuruldu. Von der Leyen, hanelere yönelik desteklerin ise hedefli olması gerektiğini vurguladı. Öte yandan Finlandiya Merkez Bankası'ndan da uyarı geldi. Orta Doğu'daki çatışmanın uzaması halinde enerji fiyatlarındaki artışın ekonominin geneline daha fazla yayılabileceğini söyledi. Avrupa'da enerji bağımsızlığının güçlendirilmesi için ise fosil yakıtların yerini temiz elektriğin alması hedefleniyor. Avrupa Birliği, elektriğin nihai enerji tüketimindeki payını 2040'a kadar iki katına çıkarmayı planlıyor.

0: now zero.
1: Nobel ödülleri açıklanmaya devam ediliyor. 2026 Nobel Fizik Ödülü'ne Belçikalı bilim insanı Francis Halsen layık görüldü. Açıklama İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapıldı. Halsen, parçacık fiziği üzerine çalışmalarıyla tanınıyor. Açıklamaya göre Francis Halsen, nötrino gözlem evine yaptığı belirleyici katkılar nedeniyle bu ödüle layık görüldü. Tek sebep de bu değil. Ayrıca astrofiziksel kökenli, yüksek enerjili nötrinoların keşfi nedeniyle de ödüle hak kazandı. Kazananlara ödülleri önümüzdeki günlerde takdim edilecek. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan demiryolu kapısı güçleniyor. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimi tamamlandı. Hat 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınacak.
2: Türkiye'nin Avrupa'ya açılan demir ağı büyütülüyor. Halkalı Kapıkule demir hattının Çerkezköy Kapıkule hattı açılıyor. Projeyle Trakya hızlı tren konforuyla buluşacak, Türkiye'nin Avrupa'ya demir yolu bağlantısı daha da güçlenecek.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları himayesinde hayata geçirilen Halkalı Kapıkule yeni hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule çalışmalarında artık sona gelindi. 9 Ekim 2026 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Baba Eski Garı'nda gerçekleşecek açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu katılacak.
4: Efendim, bu yeni açılacak hattı nasıl buluyorsunuz?
5: Mükemmel buluyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Tabii ki yarım saat diyorlar. Benim için çok avantajlı. Yani ben çünkü evet buraya yeni taşındığım için İstanbul'da da işlerim var. Onu takip etmek için hani günü birlikte gidip gelmek istiyorum ayrıca. Çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim emeği geçenlerden.
2: Saatte 200 kilometre işletme hızına uygun olarak inşa edilen hat, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak hayata geçirildi. Proje kapsamında 31 köprü, 8 aç kapa tüneli, 2 viyadük, 114 alt ve üst geçitli 175 menfez inşa edildi.
3: Demir ağlar örüldü, çalışmalar da artık neredeyse sona gelindi. Türkiye'den Avrupa'ya uzanan yeni hızlı tren ağının başlangıç istasyonu olarak da Çerkezköy'deki işte bu istasyon seçildi.
6: Hızlı tren, herhalde otobüslerine gideceğine daha güzel olur. Buradan Anadolu'ya gitmek veya da Anadolu şehirlerine gitmek daha güzel olur.
2: Mevcut hat kapasitesinin 4 kat artırılmasıyla yıllık yolcu kapasitesi 600 binden yaklaşık 3 milyona, yük kapasitesi ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkacak.
3: Yeni hattın açılmasıyla birlikte sadece vatandaşın ulaşımı konusunda yeni bir güzergah oluşmayacak. Aynı zamanda yük taşımacılığında da önemli bir hat sağlanmış olacak.
7: Hızlı tren hattının Avrupa'ya açılması tabii ki hepimiz için çok iyi. 9'unda bir açılış olacak. O da Çerkezköy-Edirne arasında. İstanbul'la arası 1,5 saate inecek. Edirne'nin yani düşünebiliyor musunuz? Bu otomatikman da Çerkezköy'de 25-30 dakika olabilir. Ve tabii ki yani herkes için avantajlı bir durum.
2: Projenin Avrupa'ya uzanan bir diğer önemli ayağı ise Kapıkule. Kapıkule gar sahasında yol sayısı 23'ten 42'ye çıkarılacak. Toplam hat uzunluğu ise 14.840 metreden 29.600 metreye yükseltilecek. Bakü, Tiflis, Kars hattı ve Marmara ile Asya'yı Avrupa'ya bağlayan demiryolu zincirinin Avrupa ayağı daha da güçlendirilecek.
8: Zaman açısından yani insanlar zaten zamanla yarışıyor. Zaman açısından bence olumlu. Vallahi Çerkezköy için zaten normal tren hattı var. Ama hızlı tren, mesela hızlı trenin amacı şehirler arası bir an önce halkı buluşturmak memleketine. Ama şey açısından, vatandaş açısından biraz daha kolaylık olur diye düşünüyorum.
2: Çerkezköy Kapıkule kesiminin hizmete girmesiyle Trakya hızlı trenle buluşacak, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan demiryolu kapısı daha da güçlenecek.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hakkari'deki Terörsüz Türkiye programında konuştu. Bakan Tekin, meclisteki uzlaşıya dikkati çekerek sürecin kritik bir eşikte olduğunu vurguladı. Bakan Tekin, sürecin başarısız olması halinde bu iradenin bir daha gösterilemeyeceğini

0: geleceğini belirtti.
1: Bu terörsüz Türkiye sürecinin Atatürk'ün tabiriyle dahili ve harici bedhahlar tarafından istenmediğini hepimiz biliyoruz. Bunu istemeyen birileri var. Bunu hep gördük.
2: Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü hatırlattı. Terörsüz Türkiye sürecinin başarısızlığa uğramaması gerektiğini söyledi.
1: Bu kez bu sürecin başarısız olmaması lazım arkadaşlar. Eğer bu kez de bu süreç başarısız olursa bundan sonra hiçbir siyasetçi bu süreci çözecek bu kadar güçlü bir iradeyi gösteremez.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Hakkari'deydi. Terörsüz Türkiye konulu programda konuştu. Meclisteki uzlaşıya vurgu yapan Bakan Tekin kritik bir eşikteyiz dedi.
1: Mecliste neredeyse oy birliğine yakın bir çoğunlukla kabul edildi. Her siyasi partiden bu sürece destek olanlar oldu. Şimdi tam böyle kritik bir eşikteyiz. Meclis ve siyasetçilerimiz üstüne düşeni yaptı. Hepsine teşekkür ediyoruz. Şimdi top bizde artık arkadaşlar.
2: Bakan Tekin sürecin başarıya ulaşması için el birliğiyle çalışılması gerektiğini vurguladı.
1: Hepimiz bir seferberlik şuuruyla, bir seferberlik heyecanıyla sahaya çıkıp bu sürecin başarılı olması için el birliğiyle çalışmak durumundayız.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin birlikteliğin yeniden inşa edilmesi gerektiğine de dikkati çekti.
1: Bu devlete, bu millete bizim bundan daha büyük bir borcumuz yok. Bizim şu andaki en büyük borcumuz bu birlikteliği yeniden inşa etmek.
0: Yapay zeka ve yeni nesil teknolojiler devrede. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerin tespitinde yapay zeka destekli veri analizi, sensör teknolojileri ve erken uyarı sistemlerinin daha etkin kullanılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
3: Teknolojinin beraberinde getirdiği risklere karşı yine teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanıyor. Yapay zekayı, erken uyarı sistemlerini ve yeni nesil teknolojileri güvenliğimizin güçlü birer unsuru haline getiriyoruz.
4: Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerine karşı teknolojik güç devrede. Yapay zeka, erken uyarı sistemleri ve yeni nesil teknolojiler güvenlik alanında daha etkin kullanılacak.
3: Yapay zeka destekli veri analizini, sensör teknolojilerini ve erken uyarı sistemlerini KBRN ajanlarının tespitinde daha etkin kullanmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
4: 4. Uluslararası Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Kongresi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yerleşkesinde başladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı konuşmada teknolojinin yeni riskleri beraberinde getirdiğine dikkat çekti, çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
3: Radyolojik veya kimyasal kirlenmenin bulunduğu sıcak bölgelerde personelimizin can güvenliğini koruyacak. Keşif, numune alma ve arındırma faaliyetlerinde kullanılacak robotik sistemler ile insansız kara ve hava araçlarına yönelik kapasitemizi de geliştiriyoruz.
0: Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçe ilişkin soruşturmada gözaltına alınan ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.
5: Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarılmış, 5 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Olay sonrası Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında işletmenin genel müdürü, genel müdür yardımcısı, birim müdürüyle vardiya amiri ve 2 mühendis vardı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. 9 zanlı Soma Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 9 şüpheli cezaevine gönderildi.
0: İnovasyon ekosistemi 15-17 Ekim'de Türkiye'de Innovation Week'te buluşuyor. Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en kapsamlı inovasyon buluşu.

0: Buluşmalarından Türkiye Innovation Week Haliç Kongre Merkezi'nde 13. kez gerçekleştirilecek.
1: Geleceğin iş dünyasını şekillendiren yapay zeka araçları İstanbul'da ele alınacak. İnovasyon ekosistemi 15-17 Ekim'de Türkiye Innovation Week'te buluşuyor. Türkiye İnovasyon Haftası'nın 2026 teması insanlık. Ticaret Bakanlığı destekleriyle Türkiye İhracatçılar Meclisi ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlik bu yıl Humanity 6.0 insanlığın yeni evresi temasıyla yapay zekadan robotik teknolojilere, biyoteknolojiden yeni nesil eğitime kadar dünyayı ve ekonomiyi dönüştüren gelişmeleri insan odağında ele alacak. Türkiye Innovation Week 12 yılda 600 binden fazla katılımcıya, 10 milyon izleyiciye ve 255 milyon etkileşime ulaştı.
2: İnovasyon haftamızın bu yıl 13.sünü düzenleyeceğiz. 15-17 Ekim tarihleri arasında 3 gün boyunca Haliç Kongre Merkezi'nde olacağız. Bu yılki temamız Humanity 6.0. İnsanlığın yeni evresi. Buharla başlayan dönüşüm elektrikle, otomasyonla ve dijitalleşmeyle sürdü. Her evre üretimi, ticareti ve hayatı yeniden şekillendirdi. Bugün yapay zeka, robotik, biyoteknoloji ve veri sistemleriyle çok daha hızlı bir değişim sürecinden geçiyor. Peki dünya bu değişim ve dönüşüme ne kadar hazır?
1: Yapay zeka, robotik, biyoteknoloji ve veri sistemlerinin üretim modellerinden iş yapış biçimlerine kadar ekonominin tüm dinamiklerini değiştirdiği yeni dönemde TV26 teknoloji hazır peki ya biz sorusuna odaklanacak. Humanity 6.0 yaklaşımıyla küresel rekabetin yalnızca teknolojik kapasiteyle değil değişime uyum sağlayan insan kaynağı, dayanıklı kurumlar, yeni etkinlikler ve güçlü işbirliği ekosistemleriyle şekilleneceğine dikkat çekilecek.
3: Her şeyi optimize ettik. Hızı, performansı, üretimi, kararlarımızı, her şeyi takip ettik, ölçtük. Her tıklamayı, her hareketi makinalara öğrenmeyi öğrettik. Yaratmayı, öngörmeyi ve artık birlikte çalışıyoruz. Yanı başımızdalar. Peki bu bizi nereye getirdi? Bize ne kaldı? Bizim olan ne kaldı? Dürtülerimiz, güvenimiz, hayal gücümüz, ortaklaşma kabiliyetimiz ve devam ediyordu. Teknoloji yapabileceklerimizi değiştiriyor. Şimdi yeniden düşünme zamanı. Neye dönüşebileceğimizi düşünmenin zamanı. Humanity 6.0'a hoş geldiniz.
1: 3 gün boyunca dünyanın farklı noktalarından düşünce liderleri, akademisyenler, girişimciler, ihracatçılar, yatırımcılar, teknoloji şirketleri ve gençleri İstanbul'da buluşturacak TV26, inovasyon ekosisteminin farklı aktörlerini aynı çatı altında bir araya getirecek. TV26 panellerden masterclasslara, ödül programlarından oyun deneyim alanlarına, sergilerden atölyelere uzanan zengin bir programa ev sahipliği yapacak.
0: Son günlerde grip vakaları tırmanışa geçti. Uzmanlar özellikle risk gruplarındakileri influenza tehlikesine karşı uyarıyor. Korumanın en etkili yolu ise aşı malum. Peki grip aşısı ne zaman yapılmalı, kimler yaptırmalı, işte detaylar.
4: Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kapalı alanlarda geçirilen süre arttı. Gripal enfeksiyon vakalarında artış görülmeye başlandı.
5: Havaların soğumasıyla beraber yani grip yani influenza sezonu açıldı. İnfluenza gerçekten bizim göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları uzmanları olarak korktuğumuz bir virüs.
4: İnfluenza yani grip virüsü özellikle risk grubundaki bireylerde ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.
5: İnfluenza sadece yol açtığı solunum yolu enfeksiyonu değil, yol açabildiği komplikasyonlar nedeniyle önemli. Özellikle risk gruplarında zatüre gibi ağır komplikasyonlarla hastaneye yatış ve yoğun bakım yatış gereksinimi ortaya çıkabiliyor.
4: Virüsten korunmada en etkili tedbirlerin başındaysa aşı geliyor.
5: Bir kişiyi aşılamak aslında birçok kişi için koruma sağlamış oluyor. İnfluenza sezonu aşıldı ve bundan sonra bütün risk gruplarına 65 yaş üstü erişkinlere aşılama öneriyoruz.
4: Peki bu aşıyı yaptırmak yaptırmanın bir zamanı var mı?
5: Grip sezonu devam ettiği sürece aşı için geç değil ama ideali gribal enfeksiyona yakalanmadan Eylül-Ekim aylarında bu aşıyı yaptırmak, ancak sezon devam ettiği sürece aşı yapılabilir.
6: Havaların soğumasıyla birlikte artan gripal enfeksiyonlara karşı aşılamanın yanı sıra hijyen koşullarına da dikkat etmemiz gerekiyor.
4: Uzmanlar kontrolsüz antibiyotik kullanımı konusunda da önemli uyarılarda bulunuyor.
5: Viral enfeksiyonlarda antibiyotikler biliyorsunuz etkili değil. Bu nedenle hani hemen antibiyotiğe sarılmamak, önce semptomatik yaklaşmak ve tabii ki dediğim gibi grip sezonunda da mutlaka influenza aşısını yaptırmak.
0: Haberlerimizin artık sonuna yaklaşıyoruz. No cap. Ayrıca bu haberleri size sunarken aura kasmaya da çalışmıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki ne diyor? Aslında ben demiyorum, alfa kuşağı diyor. Alfa kuşağının dilinde bunlar var. Büyükler anlamını çözmeye çalışıyor. Biz dahil sosyal medyadan günlük sohbete taşınan ifadeleri kartlara yazdık. Sokağa sorduk. Ortaya renkli cevaplar çıktı.
7: O kep ne demek mesela?
8: No cap, yaşamamış bir şey yaşanmış gibi, yani varmış gibi anlatanlara no cap diyorlar bunlar.
9: Şu vibe, bu da bayağı bir hava katıyor zaten. Hani kelime öyle bir kelime.
10: Riz, birini etkilemeye çalışmak gibi aslında demek.
1: Onlar duyunca hemen tanıyor. Aynı kelimeleri büyüklerin karşısına çıkardığımızdaysa işler biraz değişiyor.
11: Mesela 10 yıl önce bizim, yani benim en son bıraktığım dönemde liselerde bunlara ben rastlamadım mesela. 10 yıldır çıkmış diyebilirim ben bunlar. 10 yıl önce de daha başka. Ya hocam kasmayın bu kadar gibi. Yani sıkmayın bu kadar demiyor çocuk, kasmayın bu kadar. Veya üzmeyin kendinizi bu kadar demiyor hocam, boş verin ya.
7: Konuşurken bazen böyle yabancı kelimeler duyuyor musunuz efendim?
12: Duyuyorum. Neden böyle söyledin diye anlatmasını istiyorum. Açıklıyor. Onların aralarındaki diyaloglara karışmıyorum.
7: Biraz sanırım onların sözlüğüne de göz atmak gerekiyor değil mi?
12: Yani sorarak öğreniyoruz yavaş yavaş.
7: Yalan yok yerine no cap diyorlar, havalı görünene aura kasıyor diyorlar. Kelimeleri çoğunlukla duyuyoruz ama anlamlarını bilmiyoruz. Biz de kartlarımızı hazırladık ve yeni neslin sözlüğünü sokağa sorduk.
1: Alfa kuşağı dijital dünyanın içinde büyüyor. Videolarda duydukları ifadeler arkadaş sohbetlerine taşınıyor, aralarında ortak bir dile dönüşüyor.
13: Sosyolojik bir açıdan baktığımızda bu mesele sadece bir dilsel farklılıktan ibaret değildir. Burada aslında kişinin sosyalleşme süreci, iletişim durumu ve aynı zamanda bir kimlik mücadelesini de bize anlatıyor. Yani burada aslında dijital oyun veya çevrim içi oyunlar sadece dil açısından değil, aynı zamanda çocuklar davranış kalıplarını da öğreniyorlar.
14: Love bombing, bunu biliyorum, evet.
7: Ne demek?
14: Love bombing, aşk bombardımanı. Yani bir insana çok fazla bir şekilde ilgi göstermek.
1: Kart değişti. Sıra 6-7'ye geldi. İki rakam ama tek bir karşılığı yok. Anlatırken eller de devreye giriyor.
15: Crash out, çıldırmak anlamında, delirmek anlamında da kullanılıyor. Birinden daha havalı olmak anlamında diyebilirim.
16: Crash out, oyunlarda görüyorum ben bu şeyi.
7: Ama şeylerde kelimeyi göremedim herhalde.
16: Aura kasmak, evet var. Bu biraz...
7: Ne demek?
16: Bu biraz kasılmak gibi bir şey herhalde.
7: Bu kartlarda yazanlar kimine göre yabancı, kimine göre ise tanıdık. Gençler anlamlarını anlatıyor, büyüklerse çözmeye çalışıyor. Sohbete yetişmek için sanırım yeni neslin sözlüğüne biraz daha göz atmak gerekiyor.
13: Mesela Hitit yazılarında da biz o dönemde de bu gençler nereye gidiyor, hali ne olacak diye insanların tabii ki endişeleri olmuştur. Fakat günümüzdeki bu baş döndürücü ve hızlı dijital değişimler olayın daha da iyi anlaşılması açısından değerlendirmeye ve bilimsel çalışmalara da tabi tutulması açısından önemlidir.
7: 6-7 akımı nasıl yapılıyor?
14: Ya bir şey konuşuluyor mesela, komik bir şey oldu, 6-7 falan yapıyorlar böyle. Anlamı bu yani ama anlamını bilmiyorum.
7: Ne oluyor mesela onu yapınca?
14: Bilmiyorum.
0: Evet, bir yandan da hani dilimiz, kimliğimiz diyoruz. Hani geçmişten bugüne diyoruz. Neyse ki geçmişten gelen eğitim kurumlarımız var. Ne demek istiyoruz? İstanbul'un ortasında 150 yılı aşan bir eğitim hikayesi gelecek şimdi ekrana. Bir zamanlar tüccarların konakladığı Develi Han'ın bulunduğu yerde bugün çocuk sesleri yükseliyor. 1875'te askeri rüştiye, yani askeri ortaokul aslında öyle söyleyelim, olarak kapılarını açan Koca Mustafa Paşa İlkokulu savaş gördü, isim değiştirdi, eğitim sistemi değişti. Ama o bina hep okul kaldı. Bugün 920 öğrenci İstanbul'un yaşayan eğitim miraslarından birinde ders başı yapıyor.
17: Drone görüntülerinde İstanbul'un ortasında zamana direnmiş bir bina. Bahçesinde çocuklar var. Koridorlarında 150 yılı aşkın bir geçmişe sahip. Burası Koca Mustafa Paşa İlköğretim Okulu.
18: İlk geldim bir şey demiştim, bu okulun bir ruhu var.
17: Ama hikayesi bir okuldan önce başlıyor. Aynı arazide bir zamanlar tüccarların konakladığı Develi Han vardı. Ve 1875'te yerine 42. yıl askeri rüştiyesi yapıldı. İlk ders zili böyle çaldı. Sonra Balkan Savaşı geldi. Askeri rüştiye kapandı ama bu bina eğitimden hiç kopmadı. 1914'te bu kez Numune Mektebi olarak yeniden açıldı. Cumhuriyet'ten sonra adı değişti. Önce Fatih 28. İlk Mektep, sonra Fatih 28. İlkokul ve 1950'de ise bugünkü Koca Mustafa Paşa İlkokulu adını aldı.
18: Binanın birçok yerinde zaten değişiklik yapılmadı. Binaya herhangi bir işlem de yaptıramıyoruz, belirli bölgeleri hariç. Bina aynı özelliğini koruyor.
17: Tarihi bina 1980'de korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillendi. Yani duvarlar sadece eski değil, koruma altında. 1969'daki restorasyonda ahşap döşemelerin ve merdivenin bir bölümü betonarmeye çevrildi. Kalorifer sistemi konuldu. Ama yapı asıl kimliğini büyük ölçüde korudu. Bugün o sınıflarda 920 öğrenci eğitim görüyor ve bu okulun mezun listesi de en az tarihi kadar güçlü. Eski Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, eski başkanlar Recep Peker ve Şemsettin Günaltay, eski Genelkurmay Başkanı Salih Omurtak, sanatçı Fatma Girik, hepsi buradaki sınıflardan geçti.
18: Böyle bir okulda çalışmak gururlu ve aynı zamanda sorumluluk getiren bir şey ama çok keyifliydi.
17: Bir bina, 1,5 asır, sayısız öğrenci ve hala aynı görev çocukları geleceğe hazırlamak. Bu okul sadece eski okullardan biri değil, hala yaşayan bir eğitim hafızası.
0: Evet, bu güzel haberle de biz bu akşam akşam haberleri noktayı koyuyoruz. Sözümüz değil elbette ama süremizin sonuna geldik. Birazdan Mercek başlayacak, Ece Baban sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'la Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
3: Osi, bu hafta kazanır mıyız?
4: %20'yi kazanırız.
3: Ne? %20 mi?
5: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
6: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda kazananlar kulübünün bankacılık uygulaması GS para.
7: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Kütle böyle. Otobit'te.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
1: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?

0: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
2: Ya ne olacaktı?
1: Çünkü Türkcell demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
0: Me
1: almış reklamın ruhunu. Aferin.
3: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcell!
4: 5G!
3: Türkcell!
4: 5G!
3: Türkcell!
4: 5G!
3: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
5: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
6: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
7: Aynen.
6: Akımlar akıyor muyuz?
7: Akıyoruz.
6: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
5: Güzel.
6: Sen ne yapıyorsun?
8: Ben bir şey yapmıyorum abi.
6: Sen Türkcelli misin?
8: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
6: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
9: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
10: Türkcell'lere bağlan hayata.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
13: Kazancım net, sigortam net.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.
1: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
2: Otobit'te. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 6 Ekim Salı Mercek programıyla karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Önemli gelişmelerin olduğu bir gündeyiz yine. Özellikle Mekke İttifakı ile ilgili konuşacağız bugün Mercek programında. Çünkü Riyad'da kritik bir zirve gerçekleşti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu Mekke Savunma İttifakı Yemen gündemiyle acil olarak toplantı, olağanüstü bir toplantı gerçekleştirildi ve toplantıdan Husilerin saldırısı altındaki Suudi Arabistan'a askeri destek mesajı çıktı. Şimdi çok uzun zamandır zaten Husilerin saldırıları söz konusuydu. Bir süre bu saldırılardan uzaklaşmıştı ki Cizan'daki Kral Abdullah bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı ile Necran Uluslararası Havalimanı'nın 5 Ekim'de saldırıya uğradığı doğrulandı. Farklı saldırılar da oldu süreç içerisinde Ekim ayında. Tüm bunların sonucunda da Mekke Savunma İttifakı toplandı. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın açıklamaları oldu. Değerlendireceğiz hepsini, mercek altına alacağız. Diğer önemli bir konu Avrupa'da yaşanıyor. Hem Fransa'da hem de İspanya'da protesto hareketleri var. Özellikle Fransa'da yaklaşık iki haftadır personel eksikliği, aşırı kalabalık sınıflar ve harap durumda diye ifade edilen binaları protesto etmek için öğrenciler sokaklarda okulları abluka altına aldılar. Polisle karşı karşıya geldiler. Yaralananlar oldu. İnsan hakları kuruluşları özellikle uygulanan orantısız şiddetten dolayı rahatsızlığını dile getirdi. Kınama yaptı ve protesto Fransa

0: Fransa'da protesto yapan sokağa çıkanların yaşının 14 olması ayrıca dikkat çekti. Şimdi Fransa'da seçimler yaklaşıyor. Beraberinde hem siyasi anlamda hem de ekonomik anlamda Fransa'nın geldiği nokta nedir? Avrupa'da sadece Fransa'da da böyle bir protesto hareketi yok. Aynı zamanda İspanya'da da protesto hareketleri başladı. Ve hatta bu protesto hareketlerinin yarattığı kriz erken seçim kararı alınmasına da yol açtı. Avrupa'yı konuşacağız biraz. Avrupa'da neler oluyor? Avrupa Birliği içerisinde neler oluyor? Tüm bu protesto hareketlerinin altındaki ekonomik ve siyasi nedenleri anlamaya çalışacağız. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimler var. Yine Donald Trump Fransa'daki protesto hareketleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Dedi ki düzensiz göç hareketinin sonucunu Fransa'da şu anda görüyoruz dedi. Bunu konuşacağız bir de çünkü hem COP31 yaklaşırken diğer taraftan iklim değişiklikleri kaynakların azalması ve düzensiz göç hareketlerinin tetiklenmesi, savaşlar bunlar beraberinde neler getirecek hem Avrupa'ya hem dünyaya. Alman istihbaratından önemli haber vardı. Rusya uyarısında bulundu. Almanya ile Rusya arasında şiddetli çatışma olabilir açıklamasında bulunuldu. Tabii bir yandan da Avrupa'daki protesto hareketlerinin yanında bir de Rusya tehdidi var. Hepsini konuşmaya çalışacağız, tartışmaya çalışacağız bugün. Peki kiminle? Kıymetli hocam Profesör Doktor Vişne Korkmaz bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler davet.
0: Hocam önce Mekke İttifakı ile başlayalım. Şimdi ittifak ilk yapıldığında, ilk gerçekleştiği zaman farklı ülkelerin de katılabileceği, aynı zamanda Mısır'dan da konuşuyorduk biliyorsunuz. Mısır kendi içerisindeki yasal düzenlemeleri, hukuki düzenlemeleri yaptıktan sonra katılacağını ifade etmişti. Ama bir savunma ittifakı olduğu için ve ittifakta da birine yapılan düzenlenen saldırının diğerlerine de bağlayıcı bir maddesi var. Hatta NATO'nun 5. maddesiyle karşılaştırılmıştı. Şimdi Suudi Arabistan saldırı altında. Hani sadece 5 Ekim'de olan saldırıdan da bahsetmiyoruz. Aslında Eylül ayından itibaren saldırılar başlamıştı. Fakat 5-6 Ekim gecesinde de bu saldırıların daha da yoğunlaştığı görüldü. En azından vuruldu belirli bölgeler. Şimdi nasıl değerlendirirsiniz? Önce ittifakın çerçevesini belki bize bir hatırlatsanız çok iyi olur.
1: Aslında ittifakın çerçevesi kamuoyuyla paylaşıldığı kadarıyla iki ayağa dayanıyor dedik. Birinci ayak sert bir ayak. İşte 5. madde, NATO 5. maddedeki sözle karşılaştırılan bir söze sahip. O ayak zaten Mekke İttifakı'nın, yani bu Mekke Savunma Anlaşması'nın kurulduğu kurucu anlaşma kamuoyuyla paylaşılan kısımla da vardı. Kamuoyuyla paylaşan paylaşılmayan ayrımını yapmamın sebebi şu. Evet, bir anlaşma var, paylaşıldı kamuoyuna, ama o anlaşma bizi birkaç şey söylüyor, ama asıl anlaşmanın kurumsal çerçevesi nasıl işleyecek onu tam söylemiyor. Zaten kurumsal çerçevenin oluşturulma süreci içerisindeyiz. Sayın Fidan'ın dün yaptığı açıklamada bunun sonuna geldiğimizi belirtiyor. Muhtemelen o kurumsal çerçevenin oluşması ve tabii parlamentolarda falan onaylanması süreçlerinden sonra biz, hani NATO'da 4. madde işler, sonra 5. madde olur, başka maddeler şu şudur vesaire diye işleyen bir sisteme atıfta bulunuyorduk. Muhtemelen bundan sonra yine öyle bir işleyen sisteme atıfta bulunacağız. Ama daha o sistemin nasıl işlediğini %100 bilmiyoruz. Biz sadece olağan ve olağanüstü savunma bakanları arasında ve genelkurmay başkanları arasında, yani ittifak oluşturan 3 üye arasındaki toplantıları ve bu toplantılarda belli bir koordinasyon olduğunu gördük. Kurumsallaşma da oluyormuş zaten. Sayın Fidan'ın yaptığı açıklamayı da o anlamda ciddiye almak lazım. Dolayısıyla bu kurumsallaşma ve koordinasyon çerçevesini görmüştük. İttifakın bir ayağı dedik ki sert bir ayak, ortak savunma sözü ve bu savunma sözü üzerinden kolektif caydırıcılık yaratmaya dayanıyor. İkinci ayağı aslında daha esnek bir ayak. Bu arada bu ittifak modeli değişik bir model. Yani %100 NATO modeli değil, %100 ASEAN değil, başka işte Afrika Birliği modeli değil, başka örgütsel savunma anlaşmaları ya da iş

modellerine çok benzemiyor. Çünkü esnek bir işbirliği ve işte bütün bölgeye yayılabilecek tüm bölgedeki ülkelere hatta şu anda bu savaşın parçası olan ülkelere de açık olabilecek koşullar uygun olursa bir işbirliği bölgesel düzen oluşturma gayreti var. O bölgesel düzenin prensiplerini, normlarını, işte egemenlik mi oluşacak onun içerisinde, iç işlerine karışmama prensibi mi, toprak bütünlüğünün korunması mı, sınırlara dokunulmazlık ilkesi mi, onları oluşturma gayesi var. Ve bunun bölge ülkelerinin yapması gibi bir öncelik var. Ayrıca kurucu anlaşma Gazze'ye ve Filistin meselesine de atıfta bulunuyordu. Doğru. Dolayısıyla Filistin meselesinin iki devletli çözüm modeli çerçevesinde çözülmesi ve işte Gazze'de insanlara karşı işlenen suçların durdurulması ile ilgili, yani işin belki kriz yönetimi ile ilgili boyutunun daha çok olabileceği ile ilgili bir ima da var. Dolayısıyla bu esnek modelle aslında sert sorumluluk sözü taşıyan modeli birleştirmeyi amaçlıyor. Bu ilginç bir deneme, önemli bir deneme ve ilginç bir deneme ve nevi şahsına münhasır bir deneme. Biz bunun nasıl gelişeceğine bakarken birden olaylar hızlandı. Zaten bu olayların hızlanmasını Sayın Fidan da altına çizdi. Yani kurumsallaşma tamamlanırken aslında ilk ayak olan ortak savunma sözünü somutlaştırmaya karar verdiler. Bunun sebebi tabii ki Yemen krizi. Yani Yemen krizi belli bir noktada bazı kırmızı çizgileri aştı. Yemen krizinin Türkiye için ve bölge için ayrı ayrı önemleri var. Buna değiniriz. Yani Yemen'deki krizin kontrolden çıkmasını Türkiye'de arzu etmiyor. Yani mesele sadece Suudi Arabistan'ın topraklarına yönelik saldırıların durması meselesi değil. İşte İsrail ile Etiyopya arasındaki trafiğin arttığını görüyoruz biz. İsrail ile Somaliland arasındaki trafiğin arttığını görüyoruz. En basit ifadeyle Yemen krizi kontrolden çıktığı takdirde bu krizin Afrika boynuzu üzerinden İsrail'in Somaliland, işte Etiyopya ve oradan Sudan'daki belirli bağlantılar üzerinden stratejik derinliğini arttırma çabasına bir çengel, bir iğne, bir kanca atacağı bir hat var ve İsrail bunun üzerinde çalışıyor. Somaliland üzerinden geçtiğimiz iki hafta süresince olan gelişmeler kimi basına spekülasyon tarzında yansıdı, kimi bizzat İsrail'li bakanlar tarafından açıklandı. Tesadüf değil. Ama Yemen krizinde kırmızı çizginin aşılmasından kastettiğim Mekke ve Medine'ye yapılan saldırılar. Bu saldırılar ciddi saldırılardı. Ciddi saldırılar ve sembolik önemdeki saldırılardı. Bu bir. Bunun sembolik önemini herhalde İslam alemindeki herkes anlayabilir. Suudi Arabistan içinse önemini anlayabilir. Çünkü Suudi Arabistan bu iki kutsal kentin koruyucusu, yani baktığınızda meşruiyetinin, yani hükümet anlamında meşruiyetinin, herkes meşruiyetini bir yere dayandırır ve ekonomik meşruiyet körfez ülkeleri için çok önemli. Yani işte o ekonomik rant sistemini ya da post rantçı sistemi yürütmek. Zaten bugün malum savaştan dolayı sıkıntılar var. Ama yani Suudi Arabistan'ın bu anlamda yeni yollar, yani kendi enerji kaynakları için yeni ticaret yollarını zorlaması da anlaşılabilir. Çünkü bu bir meşruiyet krizi. Ama Suudi Arabistan rejiminin meşruiyetini dayandırdığı ikinci bir nokta da bu. Yani burada ideolojik bir yönü var rejimin ve o yöne doğru yapılan, o anlamda sembolik bir saldırı söz konusu. Ve bu saldırı tabii ki Mekke İttifakı kurulduktan sonra yapıldı. Dolayısıyla yani bu kırmızı çizginin ittifak tarafından haklı olarak çok önemsendiğini ve somut bir cevap bulmak gerekliliğinin hissedildiğini görüyoruz. Bu önemli neden? Çünkü Mekke İttifakı'nın etkisi ve etkinliği tartışılıyor kurulduğu andan itibaren. Önemi sadece birinci ayak üzerinde durmuyor. Bunu söylemek lazım. Yani ikinci ayak da en az birinci ayak kadar önemli. Ama bölgede ilk kez

0: bir kolektif savunma örgütü var. Üç aktör oluştursa bile bu çok taraflı bir kolektif savunma örgütü. Yani iki taraf arasındaki savunma sözlerinin dışında ilk kez daha kurumsal çerçeveye sahip ortak sekreteryası olan ve bölgenin büyükçe orta büyüklükteki devletlerini bir araya getirmiş, farklı farklı güç kapasitelerine haiz devletleri bir araya getirmiş önemli bir kurumsal yapı söz konusu. Bu bir ilk bölge adına, o bakımdan son derece önemli. Bu önemi kavramakla beraber hep bu ittifakın ittifak olma kısmı üzerinden belirli eleştirilere maruz kaldığını hissediyorduk ya da görüyorduk. Bunların bir kısmı bence haksızca eleştirilerdi şu nedenle. Bu ittifak aynı zamanda bir bölgesel düzen arayışı, evet. Ama bu düzen arayışı böyle boş süt liman bir ortamda olmadı. Yani evet ne güzel, Orta Doğu'dan Amerika çekiliyor, Ruslar çekildi. Ya biz bölge ülkeleri de yeni bir düzen nasıl kurulabilir diye işte bir deneme yapalım dedik tarzı bir ittifak değil. Bir savaş esnasında ve üstelik bu ittifakı oluşturan unsurlardan biri olan Suudi Arabistan'ın topraklarına yönelik çoklu tehdidin olduğu bir ortamda gerçekleşti. Dolayısıyla biz ittifakın çeşitli hatlar üzerinden sınanacağını biliyorduk. Suudi Arabistan için en büyük sınama Yemen'de. Yemen'deki sınama Mekke Medine'ye saldırı bir. İkincisi Suudi Arabistan'ın sivil tesislerine, yani sivillere yönelik, sivillerin de zarar göreceği bir şekilde işte havalimanları olur, ya askeri tesisler değil, enerji hatları olur. Sivillerin de zarar göreceği şekilde kentlerine yapılan saldırı. Üçüncüsü de Yemen'deki kriz şu anda Suudi Arabistan destekli hükümet güçlerinin Husilere karşı yapmış olduğu, başlatmış olduğu operasyonla aslında el yükseltme, yani tırmanma aşamasında. Husilerin yapmış olduğu açıklamalarda özellikle Suudi Arabistan'ın güneyine yönelik, sadece enerji hatlarına yönelik değil, güneyine yönelik kentlerine de saldırı düzenleneceği yönünde. Dolayısıyla burada Suudi Arabistan'ın, yani kendi sadece bir savaşa duhul olmak üzerinden saldırıya uğramasının ötesinde görüyoruz ki işte normal hayatı etkileyecek bir şekilde savaşa çekilme, özellikle böyle büyük bir savaşa Suudi Arabistan üzerinden bir cepheye çekilme gibi bir riski de söz konusu. Bu anlamda bir deniyordu ki, yani diğer sınamalar, işte Türkiye'nin karşı karşıya kalacağı sınama hattı, evet, muhtemelen Irak-Suriye hattıdır. Pakistan'ın sınamayla karşılaşacağı hat muhtemelen Afganistan ve Suudi Arabistan hattıdır. Ya bu sınamalardan daha acil olarak burada kırmızı çizgilerinde açıldığı bir sınama ortaya çıktı ve denildi ki o zaman ittifak ne yapıyor bunun karşılığında? Şimdi kolektif caydırıcılık ve ortak savunma sözü birbiriyle son derece ilgili sözler. Ama her bir, bunu daha önce de ifade etmiştik, her bir sınamada ortak savunmayı, yani 5. madde noktasındaki bir misyonu harekete geçirmek, iyi beklemek çok anlamlı değil. Bu NATO'da hiç olmadı ya da bir kere oldu, bir işte öylesine oldu. Hiç olmamasına rağmen NATO'nun kolektif caydırıcılığının biz çok güçlü olduğunu biliyoruz. Bu ikisi birbiriyle iç içe ama birbirini tam anlamıyla %100 yansıtmıyor. Yine de belirli kırmızı çizgilerin aşıldığı ve tırmanma riskinin olduğu bir güvenlik veya güvensizlik diyelim burada, güvensizlik ortamıyla karşı karşıyaysanız, Yemen'de şu anki ortam bu. Ve sizin ittifak üyeniz bir sonu daha da uzayacak, yani zaten İran-Amerika savaşı uzamış bir savaş görüntüsünde, uzayan savaşa eklemlenecek bir başka uzayan savaşa girme, sürüklenme riskiyle karşı karşıyaysa bir şey yapmanız da gerekir. Yoksa yeni kurulmakta olan bir oluşum olarak bu sorgulamalar daha yüksek, haklı veya haksız, bence haksız ama haksız da olsa daha yüksek sesle dillendirilir. Kolektif caydırıcılığın her caydırıcılık gibi dayandığı temel unsur inandırıcı olmasıdır. Yani aslında psikolojik şeydir. Yani sizin aslında sahaya gönderdiğiniz asker, top, tüfek, hava savunma sistemi değil, onu gönderebileceğinize duyulan inanç ve güvendir. Ve bunu karşı tarafların bilmesidir. Dolayısıyla yani ittifakı bir an önce savunma sözünün, ittifakın birinci ayağının altında olan savunma sözünün altını doldurmak bir nevi bu anlamda diş takmak yani ittifaka diş takmak noktasına gelmiş olduğunu gördük. Çok çabuk olması, koordinasyonun çok çabuk kurulması da bize başka bir şey söylüyor. Şunu söylüyor. Bu üç aktör bölgeyle ilgili yani bütün bu süreci başlatırken aslında verdikleri mesaj da şuydu. Kolay kolay bir ittifak sözü verilmez. İşbirliği sözü verilebilir, savunma ortaklıkları kurabilirsiniz. Zaten var. Suudi Arabistan'la Türkiye arasında savunma işbirliği anlaşmaları var. Pakistan'la Suudi Arabistan arasında savunma anlaşması var. Hatta o neredeyse bir ittifak. Başka aktörlerle de bir sürü savunma ve güvenlik anlaşmaları, işbirliği anlaşmaları var. Bu üçlü anlaşma da bir güvenlik işbirliği anlaşması gibi yansıtılabilirdi. Evet. Ama üç aktör bunu bir ittifak olduğunu duyurarak aslında şöyle bir mesaj da verdiler. Biz üç aktör olarak, birisi Körfez'in büyük gücü, Pakistan Güney Asya dengeleriyle Orta Doğu dengelerini bağlayan aktör, Türkiye'de Doğu Akdeniz dengeleriyle Orta Doğu dengelerini bağlayan aktör. Yani böylece Doğu Akdeniz'den Güney Asya'ya kadar uzanan bir eksen üzerinde üç büyük bölgesel güçten bahsediyoruz. Bunlar küçük güçler değil. Bölgesel anlamda üç büyük güçten bahsediyoruz. Bu üç büyük güç şöyle de bir mesaj vermek istedi. Biz bölgeye yönelik olarak ortak bir vizyon geliştireceğiz. Muhtemelen ortak bir tehdit algılaması geliştireceğiz. Biz üçümüz bölgedeki fırsatlar ve riskler konusunda koordine olacağız, birbirimizle konuşacağız, tartışacağız ve muhtemelen birbirimizi ikna ederek ortak bir savunma sözünde savunma sözüne işlerlik kazandıracağız. Şimdi biz bunun olduğunu görüyoruz. Bu son derece önemli bu anlamda. Yani muhtemelen her ülkenin kendi iç hukuk prosedürlerinden kaynaklanan bir süreç olacak. Ve tabii ki askeri kapasitenin Suudi Arabistan'a yardım için Suudi Arabistan'a, yani Yemen'e değil şu an için Suudi Arabistan'a konuşlandırılması söz konusu. Ayrıca ille muharip güç göndermek zorunda değilsiniz. Muhtemelen caydırıcı gücün muharip güçten daha çok savunma sistemleri üzerinden olması da mümkün. Ama bütün bu ayrıntılar gelecekte çok konuşulacak ve önemli detaylar, ama bu detaylardan çok daha önemli olan şu anki aşamada üç devletin bölgeye yönelik ortak vizyon ve ortak tehdit algısı geliştirme konusunda çok hızlı hareket edebilmesi.
1: Evet, şimdi hocam bir araya gireceğim. Çünkü hem Mekke Savunma İttifakı'ndan ortak açıklama oldu. Yönetmenimden rica edeyim, ortak açıklamaya bir bakalım. Tabii bir de Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın açıklaması vardı. Önce bir ortak açıklamada neler söylendi bakalım. Sonrasında da Hakan Fidan'ın sesini dinleyelim. Neler söylemiş Dışişleri Bakanımız. Mekke Savunma İttifakı'ndan yapılan ortak açıklamada tarafların ulusal mevzuat uygun olmak kaydıyla, bu önemli, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu suretle tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kolektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştır açıklamasında bulundular. Ortak açıklamada. Şimdi burada önemli, demin hocam da söyledi, özellikle tartışmalar var. Türkiye sürece nasıl dahil olacak diye. Burada askeri kuvvetler ile yeteneklerden bahsedilmesi ve Suudi Arabistan'ın özellikle Aramco dahil olmak üzere tesislerine ve altyapısına yönelik füze saldırılarına, İHA saldırılarına yönelik bir destek bekliyor olması, hem Suudi Arabistan'a

ve füze savunması konusunda destek, erken ihbar yeteneği konusunda destek, elektronik harp, İHA karşı tedbirler, istihbarat, gözetleme ve hava savunma koordinasyonu gibi birçok destek, yani askeri destekte

0: Diğer taraftan sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir? Bunları da enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük. Suudi Arabistan'ın gerçekten çok yapıcı yaklaşımı var bu sorunun çözülmesine ilişkin. Onu da tekrar dinleme imkanımız oldu. Bir takım görüşlerimizi paylaştık.
1: Evet, Sayın Hakan Fidan'ın açıklamasından da görüyoruz. Yapıcı, barışçıl yollardan ve Suudi Arabistan'ın yapıcı tavrından bahsediyor. Hı hı. İttifaka da baktığımız zaman yine özellikle ülkelerin kendi düzenlemelerine uygun olarak, demin sizin de bahsettiğiniz gibi hocam, hani sadece asker göndermekten bahsedilmiyor burada. Aynı zamanda yetenekler konusunda da uzlaşmak önemli. Şimdi çok hızlı hareket edilen, birbiri arasında koordinasyonu çok iyi olan ve gerçekten Ağustos ayında kuruldu. Hı hı. Ya yapıldı Mekke Savunma İttifakı. Ekim'in başındayız ve şimdi Suudi Arabistan'a düzenlenen saldırılar sonrasında böyle bir karar çıktı. Hı hı. Bu söylediğiniz gibi çok hızlı hareket etmesini ve içeride demek ki içinde ciddi bir koordinasyonun olduğunu, hı hı, gösteriyor. Şunu da sormak isterim size. Bu durum beraberinde kurumsallaşma sürecini hızlandırmak ve birlikte bu ortak savunma kabiliyetinde kendi yeteneklerinin nasıl çalışacağını görmek için de önemli bir fırsat mı?
2: Evet, önemli bir fırsat tabii ki. Yani bunlara hazır olarak muhtemelen kuruldu bu. Zaten bu kadar çabuk karar alınması da hazır olunduğunu gösteriyor. Muhtemelen biz dediğim gibi hani ya hep NATO'ya benzetiyoruz ya, NATO 5. maddesine giden yol NATO 4. maddesinin nasıl işlediğiyle ilgili o sürecin benzerini, aynısı olmasına gerek yok, aynı adla anılmasına gerek yok vesaire. Yani tehdit var mı, bu tehdidin niteliği ne, bu tehdide karşı hangi kabiliyetler, muharip güç mü isteniyor, yoksa hava savunma sistemi mi isteniyor, yoksa başka tür işte dronlara karşı drone savaşı, karşı drone savaşı verebilecek kabiliyetler mi isteniyor, ne tür bir kabiliyetler miksi isteniyor, bunu belirleyebilecek. Yani NATO'da işte askeri kanat vardır, sivil kanat vardır vesaire. Muhtemelen burada da zaten hem sivil hem dışişleri bakanlarının hem de biz savunma bakanlarının ve genelkurmay başkanlarının, yani askeri ve sivil kanadın bir arada olduğu bir kurumsallaşma silsilesi içerisindeyiz. İleride tabii özellikle ortak kabiliyet kullanımı, yani şu anda komuta nasıl olacak? NATO'da biliyoruz, NATO'da ortak bir komuta ve ortak bir komutanlık var, şef var vesaire. Burada nasıl bir komuta olacak, nasıl bir komutanlık silsilesi olacak, ileride göreceğiz. Ama şu anda muhtemelen bütün bunların hazırlıkları da var. Ama bu detayları tartışmaktan daha ziyade esas görmemiz gereken iki şey var. Birincisi, çok önemli bir adım atıldı. Bu adımdan kolay kolay geri adımın atılacağını da düşünmüyorum. Hı hı. Bu adım boşu boşuna bu kadar somut bir şekilde atılmamıştır. Bu arada yani Türkiye'nin de dahil olduğu pek çok caydırıcı o varlık zaten Orta Doğu'da mevcut. Yani Körfez'de Türkiye'nin üsleri var bildiğimiz gibi. Evet. Ve o üslerde Türk askeri var. Katar'da hiçbir çatışmaya katılmadan hatırlıyoruz. 2017 krizi esnasında bir caydırıcılık sağladı. Dolayısıyla bu yeni bir şey değil. Yani Türkiye'nin Körfez'de dahil olan alan için bir güvenlik üreticisi olarak ortaya çıkması yeni bir şey değil. Hı hı. Ama bunun 3 ülkenin koordinasyonu içerisinde ve bir kutuplaşma ekseni yaratmamak üzerinden çıkması, çünkü eskiden Türkiye'nin güvenlik üreticisi olarak Orta Doğu'ya girişi genelde bir kutuplaşma ekseni üzerinden okunuyordu. Türkiye'nin de çok hoşlanmadığı bir şeydi bu. Çünkü Körfez bölünmesini desteklemeyi arzu etmiyordu ve hiçbir zaman kendisine işte Doha'ya karşı Suudi Arabistan'a ya da Suudi Arabistan'a karşı Doha'nın ya da işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı şunun bunun yanında bir aktör olarak konumlandırmadı. Bugün aslında onun da getirisi olarak biz Körfez'deki büyük bir aktörün Türkiye ile bu anlaşmayı daha rahat yapabildiğini de görüyoruz. Bu anlamda son derece önemli bir noktadayız. Evet. Bundan sonra tehdidin niteliğine uygun olarak, çünkü bu bir asimetrik mücadele. Yani siz

0: Husi gücü sadece Suudi Arabistan'a veya Yemen örgütü, Yemen'deki silahlı kuvvetleri almayın. Husilerin sahada bu kadar ilerleyebilmesi, bu ilerlemeyi şu anda hatta resmi açıklamalar Yemen silahlı kuvvetlerinin yani Suudi Arabistan'ın hava desteğiyle gerçekleştirilen operasyonun kritik noktalarda durdurduğunu da gösteriyor. Husilerin sahada yani Yemen üzerinde tekrar o stratejik noktaları kontrol edip edemeyecekleri şu an için net değil. Evet. Bu kontrol edip edememe noktasında Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne yönelik yeni bir el yükseltme silsilesi içerisine girip girmeyecekleri açıklamaları gireceklerini gösteriyor. Ama Husilerin tek başına hareket etmediğini de biliyoruz. Yani arkada İran tarafından da desteklendiklerini biliyoruz. Ama bu savaşta İran kendisini Suudi Arabistan'ın bu anlamda Sayın Fidan'ın açıkladığı o yapıcı tavrın bir ayağı da bu. Suudi Arabistan bunu bir İran-Suudi Arabistan rekabeti veya savaşı çerçevesinde algılamamaya özellikle özen gösterdi. Evet. Böylece de savaşa sürüklenmeyi arzu etmediğini gösterdi. Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'ın son zamanlarda ki çünkü biz Yemen'de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri varlığının önemli olduğunu biliyoruz. Bu ikisi arasındaki ayrışma da aslında Husilerin önünü açan bir etken olmuştu. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın işte Mekke ittifakı içerisinde bu ortak savunma diş verilmesini talep ederken ve muhtemelen bunu desteklerken bir yandan da Birleşik Arap Emirlikleri ile teması ve diyaloğu önemsemesi vesaire. Bütün bunlar bu Yemen ve Husi meselesinin Yemen ve Husi meselesi olarak kalması konusunda dikkat ettiğini, bunun böyle bölgesel kutuplaşma ve işte İran, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri o eksenleşme ve bölünmelere oturmamasına özen gösterdiğini gösteriyor. Bunu da aynı zamanda Türkiye'nin de bu konudaki Suudi Arabistan yönelimini desteklediğini görüyoruz.
1: Teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Araya girmek istedim. Çünkü evet. Fransa'yı konuşmak tabii istiyorum.
0: Bambaşka bir kriz.
1: Evet, bambaşka bir kriz. Çok az da vaktim kaldı. Yaklaşık tamam hocam şöyle bir 4,5 dakikam var.
0: Şimdi
1: canlı görüntüleri Paris'ten öğrenci protestosuyla ilgili Paris'ten canlı görüntüleri de veriyoruz ekrana sevgili izleyicilerimiz. Şimdi hocam özellikle Avrupa'daki bu tür protestolar, Fransa'da bu tür protestoları görmeye alışkınız. Ama yaşın 14 olması, 14 yaşındaki çocukların ellerinde işte bir şiddet uygulayabilecekleri malzemelerle dışarıda olması, bir tanesinin elinde bir el bombasının patlaması ve elini kaybetmesi, polisle karşı karşıya gelmesi. Şimdi Fransa'da seçimlerin olması, yani seçimlerin yaklaşıyor olması ve beraberinde de aslında hem siyasi anlamda, politik anlamda hem de ekonomik anlamda zor durumda bulunması. Buradan İspanya'daki konut krizi ve erken seçim kararı. Şimdi Avrupa'da, Avrupa'nın içerisinde farklı bölgelere de bu protesto hareketleri yansır mı? Bu özellikle Donald Trump'ın da işaret ettiği o kontrolsüz göçten bahsetti. Aslında onun da birazcık hedef almak istediği konu farklı. Kendi ara seçiminde izleyeceği politikalarla ilgili. Nasıl değerlendirirsiniz
0: evet,
1: genel
0: yani,
1: olarak?
0: Evet, yani madem süremiz çok az kaldı şöyle söyleyelim. Evet, Fransa için yeni bir şey değil. Bu tür sokak hareketleri olur. Protestolar da olur. Bu arada yani Avrupa'da bu tür protestolar aşırı sağ ve aşırı sol hareketlerin veya işte duruşların güçlenmesi anlamına da geliyor. Bu da artık Avrupa'da yabancı bir şey değil. İşte Almanya'daki seçimlerden başlıyoruz. Şeyde İspanya'da erken seçim kararı alındı, konut evet krizi dolayısıyla ama yani Sanchez orada tabii bir risk aldı. Sonucun İspanya'daki aşırı sağ da, tabii aşırı sağ ve aşırı sol hiçbir zaman tek başına gelemiyor iktidara ama evet koalisyonlar içerisinde gelme yolunu açabilir. Bu tür belirsizlikler artık Avrupa'nın klasikleşmiş yaraları. Tabii ben burada sonucun yine de ya bütün bu hani bu böyle bir şey olarak sürekli kriz ve o kriz

0: belli noktalarda yatıştırılması ve tekrar kriz ve tekrar yatıştırmak. Hani bunun bir noktada artık bu yatıştırma kriz şeklinde gitmeyeceğini düşünenlerdenim. Ama o tartışma daha derin bir tartışma. Onu yapmayalım şimdi.
1: Evet.
0: Son hem İspanya hem Belçika hem Fransa hem Almanya krizlerini birbirine bağlayan unsur ne? Aslında sosyal devletin zayıflaması. Bu yeni bir şey değil. 90'lardan itibaren olan bir şey ve sosyal devletin zayıflaması sonucunda kaybedenin daha çok kaybetmesi, emeğin kendini değersiz hissetmesi, değeri budur değildir o ayrı bir tartışma ama kendini daha da değersiz hissetmesi, sosyal haklardan faydalanamayan daha kırılgan kuşaklar ve bunların aslında sisteme söylediği bir şey. Yani sisteme iki tür mesaj veriyorlar. Sistemin alternatif muhalif partilerini destekleyebiliriz mesajı ve sokağa inebiliriz mesajı. Artık ülkelerin kendi şeylerine göre, kendi kültürlerine göre biz her ikisini de bir arada görebiliyoruz. Dün Almanya'yı çok iyi bilen bir tanıdığımla konuştum Almanya'daki kriz üzerine. Aslında o güzel bir şeye değindi. Evet, bu sisteme verilen bir mesaj, sistemden duyulan memnuniyetsizlik, bu sistemin liberal ayağı var, kapitalist ayağı var vesaire. Hepsinden total olarak duyuluyor. Memnuniyetsizlik ve sistemin alternatifine yöneliyoruz. Sokak veya radikal partiler mesajı veriliyor. Ama bu mesaj verildiği andan itibaren sistem de bu mesajı kullanıyor ve sosyal politikalardan daha kapitalist, daha acımasız politikalara doğru yöneliyor. Ya bunu Almanya'da net bir şekilde görüyoruz, İspanya'da görüyoruz, İtalya'da, Fransa'da. Ya Macron'un iktidara gelişinde bile bunu görebilirsiniz.
1: Doğru.
0: Yani sistem bu verilen mesajı kullanıyor, sömürüyor ve hatta çalıyor. Ve bunu ben bunun yani bu çalma yönetim silsilesinin çok sürdürülebilir olmadığını düşünenlerdenim ama bugüne kadar sürdü. Burada hassas bir nokta var.
1: Son cümlenizi alayım.
0: Evet,
1: hocam.
0: O kullanılma hikayesi içerisinde o da göç. Göç sadece düzensiz göçü kapsamıyor ama. Yani İspanya'da ve Fransa'daki şikayetlerde dijital göçmen deniyor, beyaz yakalı göçmen deniyor. Yani okumuşlarla iyi para kazanan okumuş ve hatta işte Fransa ve İspanya'da konut sahibi olabilecek konumdaki göçmenle o işte çeşitli krizlerden kaçarak gelen ve neredeyse üzerindeki elbisesiyle gelen göçmeni birbirinden ayırt etmemeyi tercih eden de bir sisteme karşıt mesaj var. Sistem de bundan faydalanarak göçmen karşıtı politikaları güçlendiriyor.
1: Çok teşekkürler hocam. Mercek programının sonuna geldik. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için sizlere ve kamera arkası ekibime teşekkür ediyorum. Perşembe akşamı görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kolda Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Ne dediysek oldu.
1: Ay. Bir de şu sabahki kazanın asar ödemesi yatsa.
2: Damat Bey'den boşa gitmiş bir dilek.
3: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Hasar günü bile.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.
7: Troy.
8: Halkbank'ın katkılarıyla

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkcell sunar. Bişke hızında reklamlar.
2: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
3: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
2: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
4: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
2: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
3: Ya ne olacağını?
2: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
5: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Muazzam.
6: Gol olur yalnız. Ben dedim.
5: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
2: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
7: Aynen.
2: Akımlara akıyor muyuz?
7: Akıyoruz.
2: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
7: Güzel.
2: Sen ne yapıyorsun?
8: Ben bir şey yapmıyorum abi.
2: Sen Türkcell'li misin?
8: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
2: Al

0: anlaşıldı. Hemen Turkcell'le ol ama hızlı ol. Turkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
1: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
2: Turkcell'lere bağlan hayata.
3: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
3: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
4: Dene, sana da çıkar.
3: Denemesi bedava.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. Boston Express'le karşınızdayız. Bir salı akşamında daha yoğun gündemle değerli konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Hemen konuklarımızı tanıtarak başlayalım. Yanımda Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuhal Bayrak var. Hoş geldiniz Sayın Albayrak.
1: Merhaba, iyi yayınlar efendim.
0: Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Ve Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Hüseyin Likoğlu, hoş geldiniz.
3: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum ben de konuklarımıza. Tabii gündemimiz yoğun dedik, birçok önemli başlığımız var. Yeni yasama yılında ilk grup toplantısı Milliyetçi Hareket Partisi'nden geldi. Ve Sayın Bahçeli kürsüde yine önemli mesajlar verdi. Özellikle yaklaşan diyebiliriz herhalde artık seçimlerle ilgili, 2028 seçimlerine ilişkin adayımız Erdoğan'dır ifadesini kullandı Sayın Bahçeli. Ve bunun yanı sıra mecliste seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalı ifadesi dikkat çekiciydi. Bahçeli'nin bugünkü konuşmasından o bölümü ekranlarınıza taşıyalım. Sonrasında da sohbetimize başlayacağız.
4: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi mümkün olacaktır. Zira üçüncü dönem ülkemizde, bölgemizde ve dünyada birçok önemli gelişmeye gebedir ve öncelikli olarak bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan'dadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar üstlendiği sorumluluk, ortaya koyduğu liderlik ve Türkiye'ye kazandırdığı stratejik kapasite dikkate alındığında kendisinin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız

0: gördüğü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasal iradesini bu yönde ortaya koyduğu takdirde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir. Bunu mümkün kılacak hukuki, siyasi ve toplumsal zemin fazlasıyla vardır. Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir hükmü, meclisin nitelikli çoğunlukla alacağı seçimlerin yenilenmesi kararıyla üçüncü dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığını mümkün kılmaktadır. Bu hükümler doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi olarak düşüncemiz şudur. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Türkiye'nin şahlanışına tanıklık edecek önümüzdeki 5 yıllık dönemin siyasi formülünü şu şekilde ifade ediyorum. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arşıdır.
1: Sayın Bahçeli mesajlarını bu şekilde verdi. Seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalı diyor ve bunu söylerken de anayasanın 116. maddesine atıfta bulunuyor. Şimdi Nuh Bey'e hemen sözü vereceğim ama o anayasanın 116. maddesi ne diyor? Ona bir bakalım. Sonrasında konuşalım. İzleyicilerimiz açısından da hani daha anlaşılabilir olması açısından. Şimdi anayasanın 116. maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verilebilir. Bahçeli'nin dediği gibi yani seçimlerin yenilenmesi meselesi. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde de Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Seçimlerin birlikte yenilenmesine karar verilen meclisin ve Cumhurbaşkanı'nın yetki ve görevleri yeni meclisin ve Cumhurbaşkanı'nın göreve başlamasına kadar devam eder. Ve bu şekilde seçilen meclis ve Cumhurbaşkanı'nın görev süreleri de 5 yıldır. Yani Sayın Bahçeli'nin atıfta bulunduğu 116. madde bu şekilde, onu da hatırlatmış olalım. Sözü Nuh Bey'e verelim. Aslında bu stüdyoda sizlerle daha önce de konuştuk. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha devam etmesi aslında bir tercihten ziyade artık zorunluluk gibi görünüyor. Dünyanın içinde bulunduğu durum, küresel krizler, Türkiye'nin, Türkiye yüzyılının önemli adımları atılırken, terörsüz Türkiye'yi konuşurken nasıl değerlendiriyorsunuz bugünkü mesajları?
2: Sayın Bahçeli biliyorsunuz böyle çok kritik zamanlarda çok ilginç biçimde çıkışlar yapar ve gündemi belirler. Tam da böyle yeni yasama yılının başladığı günlerde herhalde bu önümüzdeki dönemdeki en önemli konulardan birisi bu olacak. Dolayısıyla da önemli bir saptama. Şimdi yalnız dikkat edilirse Sayın Bahçeli bu meseleyi öyle bir çerçevede ortaya koydu ki bana göre siyasi inatlaşma veya siyasi kamplaşma dolayı siyaha beyaz diyecek kadar efendim her şeye ters bakan Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diyen bir kesim var. Onların dışında o marjinal, o radikal, o bana göre aslında Erdoğan düşmanı gibi kendilerini her ne kadar yansıtıyorsa da Türkiye düşmanlığı yapan o kesimin dışında geriye kalan hangi siyasi görüşten, hangi etnik gruptan, hangi efendime söyleyeyim ideolojiden olursa olsun Türkiye'de olup, Türkiye'de yaşayıp, Türkiye önemseyen herkesin hayır diyemeyeceği bir çerçeve çizdi Sayın Bahçeli. Dikkat ederseniz yani neden bir dönem daha devam etmesi gerekçeleri anlatırken hakikaten öyle bir şey ortaya koydu ki kimse buna itiraz edemez, kimse buna hayır diyemez. Diğer taraftan bu geçtiğimiz 4 yıl, geçtiğimiz 5 yıl, özellikle 3 yıl, işte 7 Ekim 2023'ten bu tarafa geçen sürede yaşananlar, Türkiye'nin etrafında olup bitenler, Türkiye'nin bu dönemde ortaya koyduğu tavıra baktığımız zaman Türkiye'nin derken Sayın Erdoğan'ın liderliğini ortaya konan tavra baktığımız zaman o gereklilik, o zaruret gerçekten bir kere daha çok net ortaya çıkıyor. Meselenin anayasal tarafıyla ilgili, hukuki tarafıyla ilgili bir tartışma yok. Dikkat edin. Bir zamanlar böyle bir şey olmuştu. Evet. Çok cılız bir şey olmuştu. Zaten bir süre önce biliyorsunuz Sayın Mehmet Uçum da bu konuda çok net bir paylaşım yapmıştı. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın üçüncü defa aday olmasıyla alakalı, bunun hukuki zeminiyle ilgili, anayasal zeminiyle ilgili bir şu anda herhangi bir tereddüt kimsede yok. Olmalı mı, olmamalı mı meselesi konuşulacak önümüzdeki dönemde. Şimdi bunu anlamak çok zor değil. Yani ben siyasetçi değilim. Efendim, burada açık çok net söylüyorum. Bundan sonra daha siyasetle ilgili hiçbir beklentim yok, yok hiçbir hedefim yok. Yok yani. Olursa gene sadece önüme koyulursa demiyorum yani. Yok yani. Bu şey üzerine söylüyorum ki sadece geçen 3-5 yılı dikkate alarak, yani yaşananları ve Türkiye'nin durumunu dikkate alarak Türkiye'nin başında Sayın Erdoğan olmasaydı da kim olursa olsa yani bilmiyorum. Yani en işte yakın ihtimal olarak Kılıçdaroğlu vardı hani birinci turda. Biliyorsunuz seçilemedi Sayın Erdoğan. İkinci turda seçildi. Kılıçdaroğlu olsaydı veya başka birisi, Erdoğan dışında herhangi birisi olsaydı bu yaşananlar çerçevesinde Türkiye'nin durumu ne olurdu? Bunu anlamak gerçekten zor değil. Bunu anlamak için gerçekten ne siyasetçi olmak gerekiyor, ne uluslararası ilişkiler uzmanı olmak gerekiyor, ne strateji uzmanı olmak gerekiyor. Yani bu ülkede yaşayan, yani etrafta olup bitenlere bir parça yani dikkat eden herkes bunu çok net görebilir. Şunu da diyemiyoruz. Tamam canım, olan o dönem karışık dönem oldu. Sayın Erdoğan o da liderini yaptı. Ama artık bundan sonra ne öyle bir risk var ne de öyle bir efendime söyleyeyim karışık dönem var. Dolayısıyla herkes sepeti konu, herkes yoluna
1: diyemiyoruz.
2: Da diyemiyoruz. Diyemiyoruz yani. Ben önümüzdeki 5 yılın geçen 5 yıldan daha sakin, daha sükun içerisinde, daha bir istikrarlı olacağına dair yani bölge itibariyle söylüyorum.
1: Bir ihtimal vermiyorsun.
2: Yok yani şey yok. Veremiyorum ki, keşke verebilsem yok. Yani. Veremiyorum yani. O kadar çok aksi yönde etkenler var ki. Çok ama yani. Dolayısıyla işte mesela Sayın Bahçeli'nin Türkiye için ama aynı zamanda bölge için vurgusu çok önemli. O bakımdan konuştuğumuz konu sadece Türkiye'de yaşananları ilgilendirmiyor. Böyle olduğunu gördük. Muhtemelen Suriye'dekiler belki de buradakilerden daha çok istiyor Sayın Erdoğan bir dönemde seçilmesini. Bunu anlamak gerçekten zor değil. Ben Suriye yakın zamanda gittim geldim daha.
1: Siz biliyorsunuz.
2: Yani buraya endeksli durumdalar. Yani bu ne varsa şu anda ayıya giden buranın sayesinde olan şeyler. Bundan sonra devam etmesi de buraya bağlı. Ya zaten orada sürekli affedersiniz bilmem ne yapan bir şey var orada. Ya yakın zamanda biliyorsunuz Türkiye tepki gösterdi. Güneyde hala daha. Yani ejderha ağzını açmış bekliyor orada.
1: Tabii İsrail'li orada provokasyonlara devam ediyor.
2: Sadece orada değil, kuzeye kadar geliyor neredeyse yani. Dolayısıyla bölgede istikrarın, geçtim Türkiye'yi, bölgede istikrarın bir tek teminatı var Sayın Erdoğan'ın bir dönem daha bu ülkeyi yönetmesi. İnanın çok güzel şehir oldu, çok önemli şehir oldu bölgede. Ama bana göre bunların tamamı daha böyle tabiri caizse tekerleğin tümseyi aşmış olduğu durumda değil. Yani terörist Türkiye mesela ne olacak acaba buna, öyle bir durumda ne olur? PYD bize mi saldıracak diyen anlayış, bilemem ki isim önemli değil, o anlayışın başa geçtiğini düşünün. Yani şu ana kadar övündüğümüz ne varsa onları tek tek düşünün ve başka birisinin Türkiye yönettiğini düşünün onunla yanı sıra. Ben şahsen ya hiçbir şey değişmez, her şey aynen böyle devam eder diyemiyorum. Dolayısıyla da bunu anlamak çok zor değil. Tekrar Sayın Erdoğan bir dönem daha Türkiye'nin başında olmasının gerekliliğini anlamak çok zor değil diye düşünüyorum.
1: Yani evet, aslında sadece Türkiye değil bölge ülkeleri, tüm dünyanın yakından takip ettiği bir seçim önümüzdeki dönemde yaşayacak Türkiye ve mutlaka Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de konuşmuştuk, devam eden projeler, terörsüz Türkiye, birçok konu var. İşte krizler yaşanıyor çevremizde. Dolayısıyla Bahçeli'nin bugünkü sözlerini bu anlamda değerlendirdiğinizde ne söylersiniz?
3: Şimdi birincisi, burada bu açıklamanın neden şimdi yapıldığı sorusunun cevabı önemli. Bu açıklamaların ihsas ettiği

0: bir husus var Sayın Bahçeli'nin. Yani kendisi de bugün ifade etti. Seçimlerin 2028'de yapılmasını istiyor. AK Parti'de de eğilim şimdi ona dönmüş durumda. Yani daha önce 2027 Ekim-Kasım gibi olabilir deniyordu. Bunu zikreden AK Partili bazı isimler de olmuştu. Ama sonra 2028 Nisan ayı hatta daha çok zikrediliyor. Şimdi daha önce şimdiye kadar hep erken seçim çağrıları yapmış ve erken seçim çağrılarıyla da erken seçim takvimini tayin etmiş bir isim olarak Bahçeli'nin 2028 demesi
1: Bu açıdan
0: bu açıdan önemli. Şimdi niçin tekrar yenilenme kararı almalı meclis ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olmalı? Bu çağrı neden şimdi yapıyor? O ihsas ettiği, dedim ima ettiği husus şu bana göre. Bu kararın seçim takvimi beklenmeden alınması konusunda bir takım arayışlar söz konusu. Yani anayasada bu konuda herhangi bir icbar eden şu tarihte şu kadar vakit kalınca yenileme kararı alınır gibi bir husus yok. Veya bir meclisin yenileme kararı, seçimleri yenileme kararı alması ancak işte seçim takviminden şu kadar erken olursa olur gibi bir belirleyici hüküm de orada söz konusu değil. Yani bir hafta önce mesela diyelim Mayıs 14'te yapılmıştı ilk seçim. Onu baz alacaksak Nisan'da meclis pekala bu kararı alabilir.
2: Nisan için alabilir.
0: Nisan için alabilir. Yani Mayıs'ın başında yapılacaksa Nisan'da yine alabilir.
2: Yok
0: Yani bir
2: şimdi
0: hafta, 2 hafta
2: bir
0: önce de.
2: seçim takvimi var
0: O,
2: ya.
0: evet, o takvim onu dikkate alarak da bir
2: En
0: şey.
2: erken şu tarihte.
0: Fakat siyaseten baktığımızda şimdi ince noktaya geliyorum. 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. Şu anda Cumhur İttifakı'nın oyu ne kadar? 330 bandına geldi mi? Son bazı işte AK Parti'ye geçenler de söz konusu oldu ama şu an bu rakam yetmiyor. Şimdi bu eğer son dakikaya eğer 2028'de yapılacak bir seçim meclisin yenileme kararı da 2028'e bırakılırsa orada bir siyasi risk alanı ortaya çıkıyor. O nedenle bu konsensüsün yani bu 360'ı garanti edecek konsensüsün daha erken dönemde garanti altına alınması ve seçim tarihi yaklaşmadan
1: Bunun
0: meclisin yenileme kararı
1: netleşmesi.
0: alması bir kenara koymasına dönük bir ihsas görüyorum ben burada. Bu sene olabilir. Yani önümüzdeki bu çağrıdan sonra bu not edilmiştir şimdi. Bu önümüzdeki Ekim'de yani 2027 Ekim'inde meclis açıldığında bunun zemini oluşturulabilir. Ama dediğim gibi bir şekilde meclisi yapılacak olan seçimi meclisin yenilemesi suretiyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olabilmesinin yolu ancak böyle mümkün oluyor. Üçüncü defa aday olabilmesi için meclisin bu kararı alması gerekiyor. Meclisin kararı alması için 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. 360 milletvekilinin orada bu oyu kullanması için de mümkün olduğu kadar erken bir vakitte bu kararın alınması tercih ediliyor. Buna dönük bir arayış var. Ben bugünkü bu çağrısını Sayın Bahçeli'nin çünkü öbür türlü 2028'de yapılacak bir seçim için şimdiden bir yenileme gündemini, seçim yenileme gündemini siyaset gündemine getirmesi çok da anlaşılabilir gelmiyor bana. Ben biraz onunla ilişkilendiriyorum. Yani dediğim gibi seçim takvimini belirleme ve meclisin seçimleri yenileme kararının daha erken vakitte alınması yönünde bir arayışın işaret fişeği olarak
1: olarak
0: algıladım bunu.
1: değerlendirdim.
0: Ben kişisel yorumum bu şekilde. Tabii bunu ifade ediyorum. İkinci bir hususta tabii Nuh abinin de biraz önce zikrettiği niçin Tayyip Erdoğan bir daha aday olmalı sorusuna Sayın Bahçeli cevaplar veriyor. Ve bunlar da gerçekten yani hem bölgemizin hem dünyanın
2: Aynen.
0: gidişatına baktığımızda yani evinin yolunu bulabilecek bir çocuğun bile rahatça kavrayabileceği bir dönemin içine girdi dünya. Bir belirsizlikler ve çatışmaların arttığı bir dönem. Kuzeyimizde savaş var. Bu kış nasıl geçecek diye kocaman bir soru var mesela
2: Avrupa
0: önümüzde.
2: bile düşünüyor şu
0: Tabii
2: anda.
0: yani mazot krizi kapıda mesela. Almanya açık açık konuşuyor yani her an bir

0: Rusya saldırısıyla karşı karşıya kalabiliriz diye.
1: Rusya'da bir mesaj verdi zaten isterdi. Merz Ukrayna'dayken.
0: Şansölye Merz bunu en açıktan şey yapıyor, söylüyor. Kaliningrad diye bir yer var orada. Litvanya ile Polonya arasında küçük bir Rusya toprağı. Putin Rusya açıktan dedi ki burada bir şey sıkıntı olursa nükleer silah kullanırım dedi. Şimdi oradaki şey malum. Yani orada zaten 4,5 senedir devam eden çok ağır kayıplara yol açan her iki tarafta da bir savaş var. Korkunç bir savaş var. Yani şimdi o köprünün vurulma anının görüntüleri gelince orada savaş olduğuna inanıyor insanlar ama görüntüsü yayınlanmayan binlerce orada savaş şeyi var, atmosferi var. 10 milyondan fazla Ukrayna'da evini barkını terk etti. Şimdi bunlar hani dibimizde ama bize çok uzak gibi geliyor. Güneyimizde, doğumuzda işte son günlerde bir Husilerin Yemen'de başlattıkları harekatlar var. Suudi Arabistan'ın Riyad havalimanını bombaladılar. Füze attılar. Oradaki havalimanındaki petrol rafinerisini bombaladılar. Benim Riyad'da bir arkadaşım var, onunla konuştum. Yani gece gündüz sirenler çalıyor diyor. Ne sireni bu? İşte drone geliyor. Bulunduğunuz yerden ayrılmayın. Pencerelerden, camlardan uzak durun kapılarda. Yani bir
1: huzur kalmadı. Yani. Tedirginlik bir ve tedirgin korkuyla yaşıyorlar.
0: Bir savaş diken üstündeler. Diken üstündeler. Savaş atmosferi içindeler. Çocuklar panikle mesela ne yapacaklarını şaşırıyorlarmış o sirenler acı acı çaldığı zaman. Bu Suudi Arabistan'da oluyor bakınız.
2: Düşünün yani.
0: İran'da, İsrail'de, Yemen'de, diğer Orta Doğu'da olup bitenler ortada. Şimdi böyle bir ortamda Sayın Bahçeli ne diyor? Dirayet ve tecrübe vurgusu yapıyor. Yani bir tecrübe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ülkeyi yönetirken 25 yıla yaklaşan bir tecrübesi var. İkincisi de bu tecrübe yetmiyor. Bir de dirayet var tabii. Zorlu zamanlarda dirayetli bir duruş, dirayetli bir liderlik olursa o ülke işte böyle bu ateş çemberinin içerisinde muhafaza altında kalabiliyor. Yani bu böyle Türkiye'ye bu savaş sıçramadıysa bu kendiliğinden olan bir şey değil. Yani bu son savaşta bile bakınız Türkiye ile İran'ı savaştırmak isteyen aktörler aksiyon aldılar.
2: Defalarca hem de.
0: Yani bu Mart ayında, yani 2026'nın Mart ayında ilk dönemlerinde bu savaşı Türkiye ile İran savaşsın diye bir oyun planı kurgulandı. Şimdi bu savaşlar olmuyorsa, Türkiye bu ateş çemberinin dışında kalabiliyorsa, bir güvenli liman olarak kalabiliyorsa bu kendiliğinden oluşmuyor. Bu bir politikayla, bir farkında, bir dikkat, bir dirayet, bir kararlılık bunlarla mümkün oluyor, olabiliyor. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin işaret ettiği husus bu. Bu anlamda dünyanın gidişatına dair yaptığı uyarılar, tespitler ve böyle bir ortamda bu ülkenin başında kim olmalı sorusuna verdiği cevaplardan müteşekkil bir manzume var bu yaptığı konuşmada Sayın Bahçeli'nin. Ben ama dediğim gibi yani 2028'de yapılacak bir seçimle alakalı
1: şimdiden
0: bir yenilenme çağrısı yapmasını da o işi bir anlamda garantiye alma arayışıyla ilişkilendiriyorum. Hani bu zemini olur mu? Bunlar tabii ayrı ayrı sorular. Diğer partilerin durumuna da bakmak gerekir. İşte orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili grubu var. Yeni Parti'nin var, işte DEM Parti'nin var, İYİ Parti'nin var. Yeni Yol grubunun aynı şekilde var. Oralardan tabii ki bu yani 360 ve üzerine bu rakamın ulaşması için de bir iradenin ortaya çıkması gerekir.
1: Sayın Likoğlu, zamanlama sizce de önemli miydi? Açıklamanı nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Vallahi ben biraz
1: farklı mı değerlendiriyorsunuz?
3: Ben biraz komplo teorisi yapayım. Zamanlama Mehmet Acet'in söylediği gibi de olabilir şey olarak. Gelin bunu karara bağlayalım. Bu tartışmaları gündemimizden çıkaralım. Zira bu tartışmalarla, bu belirsizlikle yol alamayız. Yani bu kıymetli. Çünkü Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına baktığım zaman beni ta 2016'ya ya getirin şu başkanlık sistemini çağrısıyla yine meclisteki grup toplantısındaki çağrısı ne hatırlattı. O zaman da İşte Bahçeli yine mecliste çıktı kürsüye, dedi ki AK Parti yarı başkanlık mı, tam başkanlık mı, nasıl bir anayasa değişikliği istiyorsa getir dedi. Herkes yani bu nereden çıktı, gerçekten MHP anayasa değişikliğine destek verecek mi sorularını sorarken, sonra ardından gelen şey neydi? Bugünkü açıklamanın benzeri. İşte Türkiye zor bir sürece giriyor. Dünyada hakeza durum bu. Dolayısıyla mevcut parlamenter sistemle karşılaşacak sorunların aşılması mümkün değil. Güçlü bir yürütmeye ihtiyaç var. Onun için Sayın Bahçeli'nin bu çağrısı, ardından da yine 2017'deki Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır açıklamasıyla çok örtüşen, yani Sayın Bahçeli'nin 15 Temmuz'dan hemen sonra söylediğiyle takındığı tavırla bugün de yaşadığımız çalkantılı süreçleri göz önünde bulundurduğu aynı şeyleri söylüyor. Sayın Bahçeli aynı şeyleri söylüyor. 15 Temmuz'dan sonra işte mevcut parlamenter sistemle içinde bulunduğumuz krizleri göğüslememiz, daha doğrusu karşılaşacağımız saldırıları göğüslememiz mümkün değil. Dolayısıyla hükümet sistemine, güçlü bir hükümet sistemine ihtiyacı vurgulanmıştı. Bu adayımız Tayyip Erdoğan da demişti 15 Temmuz'dan hemen sonra. Bugün de Sayın Bahçeli, yani içinde bulunduğumuz böyle çalkantılı günlerden geçiyoruz hem içeride hem dışarıda, Sayın Bahçeli 10 yıl sonra aynı kararlılığı, aynı gerekçeyle ortaya koydu. Ben bunu çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve mesajın Tayyip Erdoğan'sız hesap yapanlara olduğunu düşünüyorum. Parti içi de olabilir, parti dışından da olabilir. Sayın Bahçeli'nin mesajı çok net. Tayyip Erdoğan'sız hesap yapanlara bu çağrısını söyledi. Dedi ki bizim adayımız Tayyip Erdoğan'dır. Tayyip Erdoğan'sız hesap yapanlarla mesafesini şimdiden koydu.
1: Baştan yani çizdi.
3: Dolayısıyla çizgiyi. Ben bu açıdan bu çağrının zamanlaması açısından da, muhtevası açısından da çok değerli ve çok iyi düşünülmüş, çok iyi hesaplanmış bir çağrı olduğunu düşünüyorum. Gerekçesine baktığımız zaman evet, yani şu anda dünyanın içinde bulunduğu büyük gerilimler, işte kimine göre 3. Dünya Savaşı başladı, kimine göre başlayacak, kimine göre bugün yaşadıklarımız daha yaşanacakların habercisi, daha korkunç
1: fragmanı.
3: Dolayısıyla şimdi böyle bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başında Recep Tayyip Erdoğan var. Yani dünyanın işte pandemiden bu yana yaşadığı çalkantılara ve o çalkantıların oluşturduğu her türlü riske, ekonomik çatışma, gerilim, her anlamdaki riske baktığımız zaman Türkiye bu güçlü liderle ve bu güçlü liderlikle bu süreçlerden en az hasar alarak, mesela ekonomiyle ilgili eleştirilere baktığımız zaman şunu unutmayalım. Türkiye'nin depremde yaşadığı hasar şu anda dünyada fiili olarak çatışan ülkelerin yaşadığı hasardan daha fazladır. Ekonomik olarak. Dolayısıyla evet, Türkiye bu gerilimde bir çatışmaya girmedi. Ama Türkiye bu süreçte çok büyük bir deprem atlattı. Çok büyük bir felaket yaşadı. Ve bu felaketin yaralarını 3 yılda ancak sardı. Dolayısıyla hani Allah'ın takdiri tabii ki, yani olanla alakalı kadere bir itirazımız yok. Ama nihayetinde Türkiye bu depremi yaşamasaydı bugün Türkiye ekonomik olarak da çok farklı yerde olacaktı. Bu açıdan bu süreçte bu süreçler yaşanırken Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olmaya devam etmesi her Türk vatandaşının bence en önemli arzusudur. Yani bazı muhalifler bile aynı kabul şeyi arzu ettiklerini düşünüyorum. Şimdi tabii bizim işte Eylül'ün işte son haftası ya da işte 20'sinde Amerika'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın heyetinde yer aldık. Orada yaşananlar, konuşulanlar, Türkiye'ye bakış açısı, Sayın Cumhurbaşkanımızın genel kurulda yaptığı konuşma, Sayın Cumhurbaşkanımıza dünyanın teveccühü, diğer dünya liderlerinin Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkileri, bütün bunlara baktığımız zaman ben hep söylüyorum, hani mübalağa olsun diye söylemiyorum yani. Recep Tayyip Erdoğan'a sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da ihtiyacı var. Yani dünyanın yaşadığı krizler konusunda kalıcı, adil, işte çözümden yana herkesin hakkını teslim ederek teklifler sunan, önerilerde bulunan, çağrılarda bulunan, politikalar geliştiren başka bir lider var mı? Yani şimdi dolayısıyla yani Birleşmiş Milletler'le ilgili söylediği, Gazze'de İsrail'in yaptığı vahşetle ilgili gösterdiği duruş, Orta Doğu'daki diğer gelişmeler, en basiti Ukrayna-Rusya meselesinde Türkiye NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahip ve NATO üyesi bir ülke olarak Türkiye'nin bu konudaki duruşu herkes tarafından takdir ediliyor. Ukrayna çatışan taraflardan biri Ukrayna, biri Rusya, ikisi tarafında.
1: Onlar da Türkiye ile iletişim
3: halindeler. Avrupa diyor ki tamam diyor, sen diyor NATO'da bizim müttefikimizsin ama burada durduğun yer iyi. Amerika aynı şekilde takdir ediyor. Zaten işte tahıl koridoru vesaire açısından değerlendirdiğimiz zaman diğer ihtiyaç, yani Afrika ülkeleri vesaire bu tahıla ihtiyaç duyan ülkelerin zaten Türkiye'nin duruşuna karşı, yaklaşımına karşı söyledikleri ortada. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye değil. Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyada da karşılığı var. Ve dünyanın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine ihtiyacı var. Yani bu böyle şey mübalağa olsun diye söylemiyorum. Çünkü bakalım yani hani şu... Şu ülkenin lideri işte filanca yerde dünyanın meseleleriyle alakalı dünyada birçok ülke tarafından takdirle karşılanan bir teklifi oldu, bir konuşması oldu, bir yaklaşımı oldu dediğiniz biri varsa hani ben dediğim evet o lider de
1: dediğimiz yok kendini söyleyen Trump var 8 savaş bitirdim diyor ama hangi 8 savaş olduğunu tamam kimse bilmiyor.
3: Trump'ın BM'deki konuşmasına bakın. Kasım 2026 ABD seçimleri için yapılmış bir konuşmaydı.
1: Tabii tabii sürekli ben diyen yani, bir yani konuşma. Yani kendinden işte, bahseden.
3: Kendinden önceki şöyle düşünün. Tabii. Kendinden önceki başkanı Birleşmiş Milletler kürsüsünde eleştiren bir lider olarak çıktı aynen karşımıza. Öyle, yani ben yanlış hatırlamıyorum yani. Dolayısıyla işte ben Amerika'yı şuraya getirdim, şöyle yaptım, şöyle oldu. Benden önceki başkan şöyleydi dedi.
1: Tabii tabii ben espri olsun diye söyledim yani.
0: Biden diyor.
3: Bu bakımda Sayın Bahçeli'nin çıkışı bence çok yerinde, çok kıymetli. Umarım gerekli mesajı içeridekiler almıştır.
1: Almıştır. Peki.
3: Şimdi... Eğer bu mesaj alınmışsa birçok krizi şimdiden önlemiş olur.
1: Peki şimdi yarın Nuh Bey gözler bir yandan da tabii ki AK Parti grup toplantısında olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın vereceği mesajlar yine dünyanın gündemi, Türkiye'nin gündemi mutlaka önemli mesajlar verecek ama bir meselemiz daha var. O da Cemil Tugay AK Parti'ye katılacak gibi artık görünüyor. Zaten kendi açıklaması vardı. Ben yayına girmeden önce onu soracaktım. Kararın eşiğindeyim diye bir ifadesi vardı ama şimdi AK Parti tarafından bir video paylaşıldı. İzninizle ekrana bir getirelim onu. İzleyicilerimiz de görmedilerse görmüş olsunlar. O video aslında bize artık Cemil Tugay'ın yarın AK Parti'ye katılacağına dair çok güçlü işaretler veriyor. Uzunca bir süredir konuşuluyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifasıyla beraber yola bağımsız olarak devam ediyordu Cemil Tugay ama geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı tarafından da kabul edilmişti. Ulaştırma Bakanı ile bir araya gelmişti. Peki video hazırmış, izleyelim. Nuh Bey ile devam edeceğiz.

0: işaret var. Yani önce o çöp dağlarını gördük, sonra çiçek açıyor.
1: İzmir'in dağlarında çiçekler açar.
0: Herhalde artık yarın Cemil Tugay da AK Parti'ye katılmış olacak. İzmir'de
1: İzmir'in çöp dağlarında diye mesaj öyle.
0: Tabii artista alışık olduğumuz bir tablo. Çünkü AK Parti'ye ciddi katılım var son dönemde. Cumhurbaşkanı sık sık her toplantının akabinde rozet takıyor yeni partiye katılan isimler, ama yarın tabii ki daha anlamlı bir...
2: Bence bu...
0: Değil mi?
2: Bu çok farklı.
0: Ne dersiniz?
2: Hiçbiriyle mukayese edilemez yani. Çok var evet ama... yani şu anda... CHP'nin kalesi yıkılıyor anlamına gelir benim için bu yani. Her şey bir tarafa. Ha... buradan... bu artık olacağı kesinleşti bence. Ama bunu iyi yorumlamak lazım bence. AK Parti için çok büyük mü, büyük bir şey mi bu, başarı mı bu? Yani siyasetten büyük başarı ama mesela bu artık bir sonraki seçimde yine İzmir'de AK Parti kazanacak anlamına gelmiyor. Yani. O zaman o zamana kadar ki geçecek süre önemli. Bir de belirleyici olabilecek bir kesim var orada. Onun hizmet, yani oy verken hizmetle bir ilgisi yok. Yok. Yani oya göre ve oyun hizmete göre vermiyor.
0: Zaten Cemil Tugay da aslında CHP'liler sevmiyor.
2: Ben akan sudan içerim ama yine oyumu CHP veririm diyen bir zihniyet var. Doğru. Yani. Dolayısıyla yani bu artık bir sonraki seçimde AK Parti'nin cebinde torbada bilmem ne anlamına gelmiyor İzmir için. Diğer taraftan aslında Cemil Tugay için de bence bu çok büyük bir kazanç değil aslında. Çünkü muhtemelen zaten başladı saldırı bugün. Hain dedi Özgür Özel. Zaten saldırıya uğradı. Ama burada İzmir kazanacak. Neden İzmir kazanacak? Şunu da ayrımı yapmak lazım. İzmir şu ana kadar CHP'de olduğu için işte yakın zamanda bağımsız o ayrı konu ama hep CHP'ye oy verdiği için merkez yönetimi ihmal ettiği için değil. Yani merkez yönetiminin İzmir'deki o şeye rağmen, tercihe rağmen İzmir'e çok büyük hizmetleri var. Hep yapıyor zaten. Ama bu önemli bir belirleyici bir şey bu. Yani gerçekten şu anda bir büyük şehri kimin yönettiği önemli. Çünkü çoğu zaman, şunu biz gördük, çoğu zaman merkez yönetimin yapacağı hizmetleri de engelleyebiliyorlar. Tabii. İstanbul'da bu çok oldu. İstanbul'da gördük biz bunu.
0: Cumhurbaşkanı söylemişti, en büyük payı pastadan İstanbul alıyor ama
2: alıyor.
0: İşte İmamoğlu döneminde hizmet gelmedi.
2: Almanın ötesinde merkezin yani merkez yönetiminin yaptığı hizmet yapacağı hizmetleri de engelliyor. Böyle bir şey var. O bakımdan önemli yani. Yoksa İzmir gerçekten bu ne kadar sadece İzmir yönetenlerin insafına tehdit edilseydi.
0: Bu söylediğiniz önemli çünkü hani bundan sonra İzmir'de daha fazla hizmet olursa şu algı çıkmasın. Yani işte CHP'de olduğu için sanki oraya hizmet gitmiyordu gibi bir algı çıkmasın zaten.
2: Hayır, ama bunu İzmirliler biliyor zaten. Biliyorlar. Çok iyi biliyorlar. Bu yönetime rağmen, yönetimin aksi çabalarına rağmen bugün ne varsa orada yapılan zaten merkezin hizmetleri orada. Tabii. Yollar, köprüler vesaire hepsi şeyle alakalı zaten. Dolayısıyla orada bir şey yok. Fakat tabii benim en çok dikkatimi çeken şey bu ADD'den istifası oldu. Ben önce onunla ilgilendim daha çok doğrusu. Ve ondan sonraki aldığı tepkiler oldu. Bununla çok garip yani şey karşıladım. Demek ki o oraya üye olmak başka bir anlama geliyor. Bir kimlik.

baş başına bir kimlik anlamına geliyor veya ayrılmak oradan. O bakımdan o önemliydi. Artı şununla bitireyim. Benim daha beklentim var. Yani Mansur Yavaş'ın o istifasından sonra burada arkadaşlar yaptığımız...

0: Siyasi parti değil de işte AK Parti'nin karşısındaki bütün partilerin aday olmak gibi falan bir şekilde değerlendirenler de var ama ben öyle değerlendirmiyorum. Yani ben şu aşamada Kılıçdaroğlu'nun altı artı bir masasından daha güçlü bir muhalefet şey oluşturacağını düşünmüyorum şu anda. Ben öyle düşünüyorum. Ben o görüşmeyi, o zamanlamasını, onun zamanlaması çok önemli. Yani 9 Tabii. Eylül üstelik saat olarak tam da böyle
1: Mansur Yavaş deyince günden bir anda Mansur Yavaş'a döndü bakın görüntülerde. Cemil Turgay'ı konuşarak başladık.
0: Ama benim için bundan sonrası o önemli yani.
2: Bundan sonra artık oraya bakıyorum.
0: O önemli gerçekten ve onu ben bekliyorum. Çünkü muhtemelen Mansur Yavaş şu anda hizmet döneminin en zor dönem günlerini yaşıyor. Burada da yine bir şeyi netleştirip bitirelim sözü. Neden? AK Parti'de olmadığı için hayır değil. Bakın şu andaki CHP zihniyetinin durumu ben daha doğrusu yeni CHP yani ikisi hepsi aynı. Yeni parti CHP hangisi onda olsun. Şu anda bunların bünyesindeki yerel yönetimler en zor günlerini yaşıyorlar. Çünkü bahsettiğimiz hizmetler bir siyasi irade gerektiren hizmetler. Halbuki baktığınız zaman bunlar bırakın ülke hizmeti ve kendi bulunduğu belde işte şehre hizmeti. Şu anda acaba şöyle yaparsam CHP yeni partili şöyle yaparsam CHP bir kızar mı? Öbürü ne yapar mı? Bu şey içerisindeler. Yani şu anda hizmetle kafa yoruklar ben düşünmüyorum onların. Böyle sağlıksız bir ortamdalar şu anda. O bakımdan ben şeyinde Mansur Yavaş'ın da bu sağlıksız ortamdan en kısa zamanda sıyrılacağını düşünüyorum.
2: Düşünüyorsunuz. Peki öyle atalım o zaman size de pası. Mehmet Bey hem onu da sormuş olalım. Bir yandan da yani şimdi Cemil Tugay'ın artık AK Parti'ye katılacak olması Nuh Bey'in de değindiği gibi bundan sonra önümüzdeki yerel seçimlerde AK Parti'nin İzmir'i kazanabileceği anlamına mı gelir? Şansını mı arttırır? Nasıl değerlendirmek lazım? Yani ne ifade ediyor bu transfer?
1: Şimdi şöyle Cemil Tugay'la başlayayım. Mansur Yavaş'la alakalı da birkaç şey söylemek isterim. Şimdi önce bir kopuş hikayesi var burada Kahraman Bey. Önce ona bakmak lazım. Cemil Tugay 2024'te kimin adayı olarak İzmir'de yarıştı? İzmir CHP'nin kalesi. Değil mi? Ve orada yani herkesin en fazla aday olmak istediği yer İzmir'di ve İzmir'e dönük bir parti içi mücadele oldu o dönemde. 2024 Mart seçimlerine gidilirken. Ekrem İmamoğlu'nun bir adayı vardı mesela. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde yani Tunç Soyer'in yine bir talebi vardı, isteği vardı, devam etmek istiyordu. Cemil Tugay o zaman işte CHP'nin Karşıyaka Belediye Başkanı iken Özgür Özel'in özel tercihiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday yapılmış ve orada yarışıp kazanmış bir isimdi. Şimdi bu böyleyken bugün bu kopuş niçin gerçekleşti? Bunu iyi anlamak gerekiyor, iyi analiz etmek gerekiyor. Burada Özgür Özel'in, Sayın Özel'in siyaset tarzında, üslubunda ortaya çıkan bir takım problemleri biz daha önce bu kopuşlara sebebiyet verdiğini gördük. Afyon mesela hatırlayalım. Bir sürü şeyler oldu yani. Kocasıyla kocandan boşan diye değil mi? Afyon Belediye
3: Boşanla
1: Başkanı. Boşanla geldi. Şeyin Aydın'dan yine Aydın Belediye Başkanı'nın yine aynı şekilde Özgür Özel'le ilişkisinde, iletişiminde ciddi problemler oldu. Yani hep bir böyle tersleme, ters davranma
2: durumu var.
1: Üslubu oldu.
0: Onu kastettim az önce.
1: Evet. Rahatsızlar şimdi diye. Bu kopuşun önce bu kopuş yani bir kopuş var ki sonra geçişi sonra geleceğiz. Bu bir de bir kişiyle sınırlı değil. Şeyi hatırlayalım yani Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı'na attığı çok evet. Ağır WhatsApp mesajları, küfürlü mesajlar.
2: Konuştuğumuz bir konu burada da gündeme getirmiş.
1: Şimdi dolayısıyla bu bir değil, iki değil, üç değilse burada da demek ki en yakınında kendisinin bizzat seçerek, tercih ederek oraya İzmir'e CHP adına CHP'nin kalesine belediye başkanı yaptığı bir ismin dönüp de Özgür Özel'e sırtını dönmesi, oradan bir kopuş yaşaması. Burada Sayın Özel'in üslubunda, tarzı siyasetinde problemler olduğuna işaret ediyor. Bunun bir defa altını

0: çizelim. İkincisi tabii İzmir, yani bu geçiş, bu bir tercih. Önemli de bir tercih. Yani bir risk alıyor aynı zamanda. Değil mi
1: Tabii.
0: Cemil Tugay? Protestolar varmış mesela
1: Tabii.
0: İzmir'de şu anda. Bir risk alarak kendisine dönük bir öfke kabarmasını da göze almış oluyor bu tercihiyle birlikte. Bu tercihin yani işte bir hani AK Parti geçişle birlikte İzmir'e daha güçlü hizmet etme arayışı burada tabii ki söz konusu. Ama ben ilkiyle de ilişkisini göz ardı etmiyorum. Yani
2: O da var tabii.
0: kendi partisinden deyim yerindeyse illallah deyip kendisini aday yapan bir kişiden bu şekilde uzaklaşmasının da bu tercihte önemli bir rol oynadığını ben düşünüyorum.
2: Düşünüyorsun.
0: Bunun dışında tabii yani seçimler milletin tercihidir. İzmir'de de AK Parti çok uğraştı. Daha önceki seçimlerde de uğraştı. Olmadı. Orası CHP'nin bir kalesi. Yani yine bundan sonra yapılacak seçimlerde de kolay değil. Yani orada o tercihlerin değişmesi kolay değil. Biraz şeye de benziyor. İşte Diyarbakır'da daha önce terör döneminde kayyum atandığında yine çok güzel hizmetler görüyordu şehirler. Ama seçim geldiğinde sonuç değişmiyordu. Burada da
1: Kazanan
0: değişimi de...
1: şehirler oldu.
0: Evet yani ama burada da ne olur? İzmir örneği ne ilk defa bu anlamda göreceğiz. Yani
2: Göreceğiz.
0: o yapılacak olan seçimlerde. Ama ben şunu her gidiş gelişimde hepimiz gidiyoruz geliyoruz İzmir'e. İzmir 1990'larda kalmış bir şehir.
1: 90.
0: Kahraman Bey.
1: Çok iyimser ya.
0: Ya işte o
2: Yani o
0: geçen
2: kadar mı
0: rahmetli
2: ya?
0: oldu. Burhan Özfatura en son gerçek anlamda orada belediye başkanlığı yapan, hizmet siyaseti güden bir isimdi. 90'larda kalmış derken yani işte o az önceki AK Parti'nin klibinde de çöp dağları vurgusu var ya. Bunun dışında İzmir ışıklı bir şehir olarak benim çocukluğumda hep zihnimde yer edinmişti. Işıksız şehre dönüşmüş. Bir gecekondu bölgeleri var İzmir'de korkunç. O hani anakronizm diye bir tabir vardır ya işte 16. yüzyıl filminde havadan bir uçak geçmesi gibi düşünün. O da şu çağda şu dönemler o gecekondu bölgesinde oraya girdiğiniz zaman başka bir çağa dönmüş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Bunu Ankara, İstanbul işte 90'lardan sonra Refah Parti İstanbul'da Sayın Erdoğan, Ankara'da Melih Gökçek onlar o gecekondu problemini çözdüler. İzmir'de çözülemedi bu ve bugün de hala o bir Karabağlar bölgesi var mesela. Korkunç yani. Şimdi dolayısıyla bu anlamda işte bir körfez var. O
2: Körfez
0: körfezin
2: başlı başına
0: kirliliği
2: zaten.
0: başlı başına. Tabii kolay da değil yani öyle geldin de körfezi temizleyeceksin. Ben Hamza Dağ'a sormuştum o bile imtina etmişti böyle net bir söz vermek. Hani körfezi 5 senede temizlemek falan kolay kolay şeyler de değil. Ama bu vesileyle yani İzmir daha iyi hizmet
2: Alacak
0: alabilecektir.
2: kesinlikle.
0: Bundan sonrası için bu anlamda bir şans olabilir. Elbette demokrasilerde seçimler, seçimden seçime tercihler, parti değişiklikleri bunlar tabii ki yani esas olmalı bir tarafıyla. Ama öbür türlü de yani siyaset zemininde tercihler değişebiliyor, görüşler değişebiliyor, tutumlar değişebiliyor, geçimler geçimsizliklere dönüşebiliyor. İşte ben o nedenle önce kopuştan bahsettim yani önce onun hani buna kızan CHP'lilerin, yeni partililerin buna bir sorgulaması lazım. Değil mi? Yani niçin koptu bu adam şeyden? Özgür Özel'in adamı olarak diyeyim yerinde ise seçimlere girmiş bir kişi nasıl bu kadar uzaklaştı? Bunu sorgulamaları
2: Peki
0: lazım.
2: bir de Mansur Yavaş'la ilgili
0: Ben
2: kısa
0: biraz
2: alayım
0: o
2: hemen.
0: konuda bir not düşmüş olayım. Yani tabii ki süreç içerisinde Nuh abinin bahsettiği gibi de gelişebilir. Herhalde Hüseyin de benzer şeyler düşünüyor. Ama ben şunu rezervimi de koyayım. Bu
1: Tabii bu sadece bir düşünce canım.
0: Mansur Yavaş yani şöyle bir ileride Cumhurbaşkanı adayı olmayı bir şekilde aklına koymuş bir kişi bu süreçte nasıl bir strateji izler, nasıl bir taktikte hareket eder sorusuna eğer böyle bir niyeti varsa en doğru cevabı bulmuş ve en rasyonel kendi açısından pozisyonlanmayı almış durumda. Ben böyle bakıyorum. Şu anda dikkat edin. Yani ben işte Ankara ile ilgileniyorum diyor. Bir defa bu tartışmaların dışına çıkartıyor kendisini. Cumhurbaşkanı adayı.
2: İbranmıyor yani.
0: Erken, tabii erken dönemde öne çıkıp tartışılmasına engel olmuş oldu bu tutumuyla birlikte. Bir taraftan işte Günola Harmanola stratejisiyle hareket ediyor. Kendi aklı mıdır? Birileri bu aklı vermiş midir? Ben dolayısıyla şundan emin değilim. Yani Mansur Yavaş bu dönemin sonunda artık siyaseti bırakacak ya da başka bir tercih yapacak. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin istifa etti zaten. Bu istifayı da ben yine öyle bir stratejinin bir parçası olarak görebilirim. Görebilirim. Yani görüyorum. Net cümle kurmuyorum. Çünkü niyet okuma şeyine de girmek istemiyorum ama bazen bu analizler yapılırken bu niyet okuma da söz konusu olabiliyor. Ama şunu ifade edeyim. Yani bu tartışmalardan kendisini çekerek, korunaklı bir alanda kendisini tutarak Mansur Yavaş 2028'e dönük bir hesabı da güdüyor olabilir.
1: Ben zaten bu. Aday olmaz demedim.
0: Evet.
1: Bu ortamda Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alabileceği bir şey yok diyorum. Yani
0: zemin yok diyorsun.
1: Yok yani o kadar bir şey, altyapı yok şu anda.
0: Ya ben
1: kazanacağını hani düşünmüyorum. Yani, hayır, onu anlamı söyledim.
0: Şöyle yani. Hani Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçti mi sorusunun cevabı ben evet değil benim zihnimde.
1: Tabii canım vazgeçmeyebilir.
0: Onu ifade edeyim.
1: Tabii kazanama yani ben öyle bir şey yok şu an diyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu dönemden ortamdan daha güçlü bir şey yok şu anda. Onu söylüyorum.
2: Şimdi şöyle size de geleyim. Genelde şöyle bir şey var muhalefette. İşte ne diyorlar? Biz yolsuzluk yapmadık, hırsızlık yapmadık, çalmadık, çırpmadık. Ama ne zaman bir isim AK Parti'ye geçecek olsa hemen o isimle ilgili aslında yaptığı yolsuzluklar var, dosyalar var. O nedenle bakın AK Parti'ye geçiyor gibi. Böyle bir ciddi çelişki de var. Aklıma gelmişken onu da sormuş olayım. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Cemil Tugay'ın transferini?
3: Şimdi Nuh abi çok önemli bir şey söyledi. Ben onu işte bu İBB'de AK Parti'ye geçecek mi diye tartışmalar var ya. Efendim bunun AK Parti'ye ne faydası var? AK Parti işte bu şekilde yaparak oyları mı arttıracak? İşte siyasi bir karşılığı var mı? Şimdi yerel yönetimlere bu gözle bakılır bir durum var. Oysa yerel yönetimler başka bir şey. Şimdi şöyle düşünün, İzmir'de Allah muhafaza bir deprem olsa ve yapı stoğu ve altyapı işte yolu vesaire yüzünden sıkıntılar yaşansa bunun
1: faturası kime çıkar?
3: Faturası kime çıkar?
1: Ankara'ya.
3: Evet. Dolayısıyla burada bir yani seçilip yönetememe veya İstanbul'daki gibi yönetme sorumsuzluğunda bir durum var yani. Allah muhafaza İstanbul'da olumsuz bir şey yaşansa bunun faturası ne kadar ağır olur? Dolayısıyla bir tarafta sorumsuzca davranan bir anlayış var. Ben belediye başkanı seçildim. Dolayısıyla ben işte belediyenin imkanlarıyla siyasi PR yaparım. Ondan sonra da Cumhurbaşkanlığına aday olurum. Şehrin ne hali varsa görsün. De ne güzel, yol yapmam, köprü yapmam, tünel yapmam, yeni metro, bütün paraları işte böyle gösterişli kent lokantası, süt kuleleri vesaire böyle gösterişli PR malzemesi yaparım. Sorumsuz bir yöneticilik anlayışı. Şimdi diğer taraftan ülkeyi yönetme sorumluluğuyla karşı karşıya olan bir siyaset. Şimdi dolayısıyla burada Nuh abinin söylediği gibi kim kazanacak? Vallahi AK Parti kazanır mı kazanmaz mı bilmem. CHP veya işte Yeni Parti kazanır mı kaybeder mi onu da bilmem. Ama herkesin üzerinde ittifak ettiği şey ne? Hani az önce konuştuk. Yani dışarıda çıkalım konuşalım. En fanatik muhalife soralım. Şu demin gösterilen videonun %50 gerçeklik payının olduğunu kabul eder yani. En muhalifi bile. Evet. Şu anda herkes ne diyor? İşte AK Parti, yani parti olarak düşünmemek lazım. İşte merkez hükümet. Cumhurbaşkanı İzmir'e hizmet için abanacak. İşte yolunu yapacak, köprüsünü yapacak, körfezini temizleyecek, kentsel dönüşümünü yapacak. Yani aksini düşünen var mı efendim İzmir'de?
1: Ama şimdi bu adı kenarda not edin. Ondan sonra diyecekler ki bak İzmir şeye geçince... AK Parti'ye geçince ama, diyecekler ama yani.
2: Az önce onu söylediniz ama yani öyle engellemeler var dediniz. Ama yani. Evet,
3: bakın, yani gidelim serbest konuşalım. Herkes bunu diyecek. Mesela efendim İzmir'in rantı var, o rantı yemek için geldi kimse demiyor. Ne diyor? Yani bu İzmir'i kazanmak için, kalıcı hale getirmek için efendim orada işte çeşitli hizmetler yapacak. Demek ki neymiş? Şehir kazanacak. AK Parti kazanır mı, kazanmaz mı onu bilmem. CHP kazanır mı, kaybeder mi onu bilmem. Ama şehrin kazanacağına %90 herkes hemfikir.
1: Kesinlikle.
3: Peki şehir kazanınca ülkeyi yönetenlerin kaybetme ihtimali var mı? Yok. Sonuçta şehir kazandığı zaman ekonomisi canlanacak. Turizmi canlanacak, riski azalacak, yani deprem riski azalacak, başka şeyler azalacak, ticaret canlanacak. O zaman ülke kazanacak. Şehir kazanınca ülke de kazanmış olacak. Bu bakımdan ben bu geçişin, yani şeyin ki Mehmet Acet hakikaten oradaki hani nobranlığı, İşte yani Cemil Tugay'ın istifa etme nedenlerine baktığımız zaman yani böyle şeyi insani ilişkilerin ikinci plana itildiği yani aynı çatı altında kalmak için bütün gerekçeler Özgür Özel tarafından ortadan kaldırıldı.
2: Bu arada çok özür dilerim. Yerel yönetimler demişken hemen sıcak bilgi onu da paylaşalım. Hem Eyüp Sultan hem de Ataşehir belediyelerine yönelik operasyonlar gerçekleşmişti. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonları. Şimdi Eyüp Sultan'da belediye başkanı belediye başkanı Mithat Bülent Özmen Eyüp Sultan'da görevden uzaklaştırıldı. Ataşehir'de dediğiniz gibi zaten mevcut belediye başkanı tutuklandı. Başkan vekili o da görevden uzaklaştırıldı. Ve önümüzdeki günlerde hatta cumartesi günü saat 14'te Eyüp Sultan'da bir seçim tekrar olacak. Ataşehir'de de yine onda yine cumartesi günü her iki ilçede de yeniden hani mecliste seçimler gerçekleşecek. Onu da hatırlatmış olalım. Buyurun.
3: Şimdi şehirlerimiz kazanacak. Risk azalacak. Dolayısıyla hükümet şunu yapamaz. Ne halleri varsa görsün.
2: Görsünler.
3: Bize oy vermediler. Bedelini çeksinler diyemez. Çünkü sorumlu yönetim anlayışı bunu gerektiriyor. Sorumluluğun gereğini yerine getirdiğiniz zaman şehirlerimiz kazanmış olacak. Ben Mansur Yavaş konusunda yani çok böyle öngörüde bulunmak istemiyorum. Çünkü Mansur Yavaş öngörüde bulunabilecek bir siyasetçi değil. Mansur Yavaş MHP'den ayrılırken dedi ki partimiz CHP'lileşti. Onun için ben MHP'den ayrılıyorum dedi. Yani partisini CHP'lileşmekle suçlayarak MHP'den ayrıldı. Sonra o CHP'nin adayı oldu. Bir kazanamadı. İkinci kez bir daha adayı oldu. 2019'da kazandı. Dolayısıyla Mansur Yavaş öngörülebilecek bir lider değil. Ama Mansur Yavaş'la ilgili şu çok rahat söylenebilir. Acettin söylediği gibi. Şimdi Mansur Yavaş bir partide kalsaydı sürekli tartışma konusu olacaktı. Yani İyi Parti diyorum. Yeni Parti ile CHP arasında sürekli bir kavga var değil mi? Sürekli bir gerilim var. Sürekli bir tartışma var. Yani istifa etmeden önce hatırlayalım. Sürekli Mansur Yavaş'a atıf var. Sen ne düşünüyorsun? Sen işte bu toplantıya katılacak mısın? Sen bu krizle ilgili. Mansur Yavaş böyle şeylere hiç gelmiyor. Böyle polemiklere, tavır almaya, bir duruş göstermeye. Kardeşim ben CHP'de kaldım, CHP'liyim. Ya da işte ben yeni partiye geçtim, artık yeni partiliyim. Bir duruş gösterme özelliği yok diye. Dolayısıyla bir duruş gösterme özelliği olmayan, durumu sadece idare etmek veya durumdan uzaklaşmak yaklaşımı sergileyen bir kişiyle alakalı, bir lider, bir siyasetçiyle alakalı öngörüde bulunmak çok kolay değil. Dolayısıyla beni hiçbir şey şaşırtmaz yani. Yani AK Parti'ye geçişi de beni şaşırtmaz, MHP'ye geçişi de beni şaşırtmaz. Ben bu krizi yönetemiyorum. Efendim bu şey beni bunalttı, siyaseti bırakıyorum demesi de beni şaşırtmaz.
2: Her türlü ihtimal masada.
3: Mansur Yavaş öyle bir isim. Dolayısıyla öngörüde bulunmak çok kolay değil. Tabii ki Cumhurbaşkanı aday olmak ister. Cumhurbaşkanlığına aday. Ama risk alıp herhangi bir partiden, yani herhangi bir partiden kastım şu, İyi Parti'den, işte Anahtar Parti'den ya da işte Ümit Özdağ Partisi'nden aday olmaz ya da bağımsız, müstakilen ben aday olurum demez. Yani tek başına CHP'den de aday olmaz, yeni partiden de aday olmaz. Yani yeni partide ona gel bizim adayımız ol dese CHP ile uzlaş da gel diyecek. CHP ona gel bizim adayımız ol dese o da yeni partiyle uzlaşta geldi.
1: Abdullah Gül tarzı var onda yani. Hepsi toplansın desin, ona da yapsın.
3: Evet, son sözü söyledi Nuh abi. Hakikaten. Dolayısıyla ben uzun bir süre bekleyeceğini, acaba CHP ile yeni parti yeniden birleşir mi diye, belki bunun için el altından bir çabası olabilir.
1: Onu da genel başkanı yaparlar.
3: Onu bekleyecek. Dolayısıyla olmadığı takdirde de ben siyasete veda edeceğini düşünüyorum yüksek ihtimal.
2: Peki. Şimdi bir başka gündeme geçelim. Araya da gideceğiz bu arada. Nuh Bey şimdi bana diyecek, az söz verdin ama.
1: Evet, tamam.
0: Hep öyle oluyor.
1: Yok yok ben. Yok.
2: Şimdi Riyad'daki.
1: Motoratörün adaletine güveniyorum.
2: Yok tabii her zaman. Riyad'daki kritik zirve Mekke Savunma evet. İttifakı. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan. Yemen gündemiyle olağanüstü bir toplantı gerçekleşti. Tabii orada Husilerin saldırıları, Suudi Arabistan'ın hedef olması. Dışişleri Bakanı da toplantıdan sonra konuştu. Sayın Fidan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradenin yansıması olarak bir takım kararlar aldık dedi. Bir asker konuşlandırma kararı. Onunla ilgili de bir ledimiz var. Hazırsa yazılı açıklamaya dair onu paylaşalım. Hemen akabinde Sayın Noel Bayrak'a söz verelim ama kısa bir söz olacak. Dönüşte tamamlayacağız onu söyleyeyim. Süreyi tutuyorum yani zaman tutuyorum. Hemen bakalım. Dünkü toplantı tabii Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la birlikte Türkiye'den yine kritik isimler de vardı. Hem Genelkurmay Başkanı hem de yine bakanımız oradaydı. Şimdi Mekke İttifakı Suudi Arabistan'a askeri güç konuşlandıracak dedik. Komite kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmeyip bu çerçevede tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetlerle yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu suretle tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kolektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştır diyor. Yani ortak metinde bu ifade kullanılıyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, az önce aklıma gelmedi, kusura bakmayın söyleyemedim. Biraz da orada kıvrandım. Sözü size vereyim. 2 dakikamız var. Devam edeceğiz ama tabii ki. Şimdi açıklama bu. Bu açıklama bize ne anlatıyor? Şimdi asker konuşlandırma kararı dedik ama nasıl olacak? Bunun kapsamı ne olacak? Nasıl bir orada tabii ki yapılanma olacak? Onu da merak ediyoruz.
1: Şimdi şundan başlamakta fayda var. Bizim içeride zaten bu Mekke İttifakı anlaşması yapıldığında işte Türkiye, Suudi Arabistan için Husler'le mi savaşacak veya Hindistan'la mı savaşacak, Pakistan için gibi meselenin böyle şaşı bir taraftan bakılışı vardı. Şimdi aynı çevrelerin bak işte gördünüz mü şey başladı. Hemen zaten bu demek ki bu ittifak bu şey için kurulmuş gibi değerlendirmeler yaptığını görüyoruz. Ben bu ittifakın bu gidişatı öngörerek imzalandığını, yapıldığını düşünüyorum. Bir ikincisi gene şu da çok önemli. Bu imzalar atılır atılmaz Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının daha yoğunlaştığını, daha da tabiri caizse demin Mehmet söyledi, Suudi Arabistan'ın sinir uçlarına yönelik olduğunu görüyoruz. İşte uluslararası havaalanına saldırılıyor. Petrol efendim tesislerine saldırılıyor. İşte yine Mehmet'in söylediği sürekli teyakkuz halinde diken üzerinde olmalarını sağlayan, onun sebep olan bir tavır. Ben bunun aslında bu Mekke ittifakını zorlamaya yönelik bir tutum olduğunu düşünüyorum. Bunun da İran'dan kaynaklandığını düşünüyorum.
2: Yani Husilerin buradaki aklı İran.
1: Tabii ki. Dolayısıyla iyi ki de imza almış. Bence. İki, şimdi böyle bir adım, onu daha sonraki belki şeyde konuşacağız. Mesela hukuki yasal boyutunu ben bilmiyorum. Muhtemelen meclise gelecek herhalde. Ama Türk askerinin bu anlaşma, bu ittifak çerçevesinde Suudi Arabistan'da bulunması bana göre Cumhuriyet tarihinin en önemli olaylarından birisidir.
2: O zaman sözünüzü balla keseyim, virgülü koyalım. Saat başına kadar bir aramız var. Saat başında Mekke ittifakı konusuyla yine devam edeceğiz Basın Ekspres'e.

0: Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü, nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ve diğer kurumlarımızda her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'la Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
3: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
4: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
5: Dene, sana da çıkar.
4: Denemesi bedava. Ocağı çıkar. Hesap
6: basit. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
7: Otobit'te. Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
2: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
3: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati çarşamba 20'de 24'te.
1: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
2: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
3: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
2: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
4: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
2: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
3: Ya ne olacağını?
2: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
5: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
6: 5G!
5: Türkcell!
6: 5G!
5: Türkcell!
6: 5G!
5: Muazzam,

0: Gol olur yalnız. Ben dedim.
1: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış? Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
2: Aynen.
1: Akımlara akıyor muyuz?
2: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, pitch check, oyun, ASMR, edebiyat.
2: Güzel.
1: Sen ne yapıyorsun?
3: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Türkcell'li misin?
3: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızına şak diye ol. Dış ses gir buradan.
4: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
5: Türkcell'lere bağlan hayata.
6: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın. Türkiye.

0: Basın Ekspres devam ediyor. Araya gitmeden önce Sayın Noel Bayrak değerlendirmelerde bulunuyordu. Hemen sözü kendisine bırakalım. Kritik de bir noktada kalmıştık. Belki şöyle ufak bir hatırlatma yapmakta da fayda var. Buyurun Sayın Noel Bayrak.
1: Evet, işte dün yapılan toplantıdan sonraki Mekke İttifakı anlaşması çerçevesinde Suudi Arabistan'da asker konuşlandırılması konusunu konuşuyorduk. Ben en son bu mesele Türkiye açısından Cumhuriyet tarihinin en önemli bir meselesidir demiş idim. Neden? Bunu da ben aslında Türkiye açısından sadece söylemiyorum. Yine Sayın Bahçeli'nin dediği gibi
0: bölge
1: açısından çok önemli bir gelişme bu. Çünkü Türk askeri, burada asla hisli konuşmuyorum, nereye giderse bir İngiliz askeri, Amerikan askeri gibi o düşüncelerle, o niyetlerle gitmiyor. Hele hele zaten İsrail, o Çapulcu, onları zaten onlar işgal zaten. İstikrar için gidiyor. Oraya istikrar götürüyor. Onun orada olması istikrarın güvencesi oluyor. Örnekleri yok mu? Çok. Balkanlardan tutun da. Hele hele konuştuğumuz konuya bana göre en çarpıcı, en örtüşen örnek Katar örneğidir. 2017'de Katar krizi, dolayısıyla orada biliyorsunuz Türk askeri oraya gitti. İki sefer de gittim ben. Yerinde gördüm o şeyleri, oradaki birliklerimizi. Bir istikrar unsuru oldu. Katar'ı kurtardı yani. Katar'ı kurtar derken aslında Katar çerçevesinde bütün bölgeyi kurtardı.
0: Tabii. Daha büyük bir krizin önüne geçmiş.
1: O biliyorsunuz kuşatma vardı. Ve bugünkü durum açısından, Suudi Arabistan açısından baktığımız zaman şunu görmekte fayda var. Suudi Arabistan bizim aslında sürekli didiştiğim, daha doğrusu bizim de sürekli didişen bir devlet geleneği var Suudi Arabistan. Biraz İran gibi, İran'ın benzeri yani aslında.
2: Hegemon bir dış politika anlayışı var çünkü.
1: Hem öyle hem de maalesef kimin yanında duracağını pek bilemeyen bir, bilerek söylüyorum. Suudi Arabistan yakın zamana kadar İsrail'in yanında duran bir tutumu şeyi vardı. Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber. Şimdi o biraz ayrıldı oradan. Birleşik Arap Emirlikleri devam ediyor.
0: Duruyor onlar.
1: İran gibi aynen. İran da bu, bakmayın siz yani konuşurken baktığınız zaman şeylere bayılırsınız. Yöneticilerin konuşmalarına. Bunlardan daha çok Türk dostu yok dersiniz. Yalan. Külliyen yalan. Onlardan daha çok Türk düşmanı yok bölgede. Bunlarınki de öyleydi biraz. Nitekim bakın. Şu 20 şeyden önce, 7 Ekim'den kısa süre önce Suudi Arabistan İsrail ile o Abraham anlaşmasını imzalamak üzere idi. Heyetler gidip geliyordu. Şey de olsa yani ne derler ona? Gayri resmi değil de yani gizli de olsa heyetler gidip geliyor. O anlaşma imzalanacak. Zaten Trump şeye, bu yüzden çok kızdı. Ben tam anlaşma imzalayacaktım şeyler falan diye. Abraham anlaşması dediğiniz şeyin Türkçesi kim imzalamışsa şu ana kadar?

0: o devletin İsrail'in vesayeten İsrail'in vesayeti altına girmesi demine geliyor. Başka bir anlamı yok. Gerisi hikaye. Gerisinin tamamı ambalaj. Bunun özü o devletin İsrail'in tahakkümüne, İsrail'in vesayetinin altına girmesi demektir. Ve bilhassa Muhammed bin Selman'ın döneminde maalesef hakikaten İsrail yakını politika izlemiştir. Şimdi bahsettiğimiz Suudi Arabistan Türkiye ile bir ittifak anlaşması imzaladı ve Türk askeri gidiyor oraya. Bunu İsrail açısından ne kadar büyük bir hizmet olduğunu anlamak lazım. Ne demek istiyorum? Türkiye'nin yapıcı ve ikna edici diplomasi strateji sayesinde bakın Suudi Arabistan nereden nereye gidiyor? Ben buraya bakarım. Oraya askeri bizim yani belki en saçma şey yani bizim askeri gidecek de Hususlara savaşa girecek. O askeri gitmesi, Hususlara savaşa girmesi veya Hususlara anlamına gelmiyor. Böyle bakmak çok yanlış bir şey. Dolayısıyla ben iyi ki bu şeyi imzalamış diyorum. Bu adamın bölgedeki istikrar açısından, bölgenin bundan sonraki geleceği açısından, bölgede Suudi Arabistan, özür diliyorum, İsrail'in önünün kesilmesi, İsrail işgalcinin önünü kesilmesi bakımından çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Zaten bu ittifak anlaşması imzalandığında yapılan eleştirilere cevap verirken Sayın Hakan Fidan mesela satır aralarında çok net biçimde bu anlaşmanın yani o sonuçta diplomatik bir şey ama ben bunu Türkçe anladığımız en azından ben anladığımı söyleyeyim. Çok net bir biçimde İsrail'in bölgedeki işgalci tavırlar, işgalci adımlarını engellemeye yönelik bir anlaşma olduğunu zaten söylemişti. O bakımdan bunun bana göre en belirgin şeyi şu andaki bu adımdır. Bundan sonra daha devamında da bölge açısından çok daha önemli, Türkiye açısından çok daha önemli gelişmeler vesile olacağını düşünüyorum.
1: Tabii Nuh Bey özellikle İsrail açısından bir hani hizmet olduğuna dikkat çekti ki bugün baktığımız zaman dünyadan tepkileri en çok İsrail medyasının bu son gelişmeyi yani bu asker konuşlandırma kararını gündeme taşıdığını görüyoruz.
0: İran'la burada düşünmek lazım. Yani İsrail'e karşı bu şey var ama İran'a ne oluyor da bunu? İran çünkü bunu zorluyor şu anda.
1: O zaman İran açısından ve bölge açısından ne ifade ediyordu da size sormuş olalım.
2: Tabii. Şimdi birincisi ben hani en çok merak edilen kısmından başlamak isterim. Yani şimdi Suudi Arabistan orada Husilerle bir savaş var. Husiler işte füzeler atıyor.
0: Öyle değil aslında yani.
2: Ha şöyle yani Suudi Arabistan destekli meşru hükümetle İran destekli Husiler arasında çok uzun dönemden bu yana devam eden bir savaş var. Çok da Yemen halkına büyük badireler, büyük sıkıntılar üreten bir savaş. Yani 2019'da salgın hastalıklar falan da olmuştu. 100 binden fazla Yemenli. Sırf bu Husilerin bu iktidar savaşı yüzünden orada vefat etmişti Yemen'de. Şimdi burada az önce sizin aktardığınız bölüm çok önemliydi. Yani bir konuşlanma, askeri konuşlanma ama ulusal mevzuatlara uygun olmak kaydıyla biçimde bir vurgu da var orada. Şimdi bu konuşlanma nasıl olacak? Türkiye orada ne yapacak? Nasıl bir pozisyon olacak? Bizim askerimiz orada ne yapacak? Husilerle cephe savaşına mı gireceğiz falan bir sürü şey var burada.
0: Değil mi? O demin oydu. Öyle evet, değil mi? O kısmıydı yani.
2: Şimdi zaten en çok sorulan şey bu olduğu için ben bunu biraz öne alarak, biraz manşete çıkartarak buradan başlamak istedim. Şimdi orada olacak olan şey şu, onu ben anlatabilirim. Bir, Türkiye yani savunma sanayindeki kendi yeteneklerini oraya götürüyor.
1: Yani İHA'lar, SİHA sistemleri.
2: Özellikle iki sistem. Özellikle İHA'lar, SİHA'lar gidiyor. Onun dışında bir elektronik savaşta Türkiye'nin çok güçlü bir noktaya geldiğini ifade edelim. Ve bu performansını daha önce başka savaş bölgelerinde de bu elektronik savaş, elektronik harp anlamında ortaya koydu. Yani Suriye'de çok ciddi bir performans ortaya koydu. Türkiye'nin bu konuda geliştirdiği yetenekler. İşte Koral diye bir sistem var mesela, köreltiyor bildiğiniz işte karşı tarafın radarlarını köreltiyor ve bu anlamda dünyada da sayılı ülkelerin sahip olduğu kabiliyetlerden birine Türkiye sahip oldu bu elektronik harp meselesinde. Yani bu anlamda bu hatırlarsanız Hakan Fidan'ın açıklaması da vardı. Hani teknik imkanların Suudi Arabistan için teknik desteğin kullandırılması anlamında 2-3 hafta önce bir açıklaması da söz konusu olmuştu. Artı bir de tabii hava savunma sistemleri aynı şekilde seri üretime geçmiş olan, yani artık bir caydırıcılık üretmeye başlayan Türkiye'nin yine son dönemde geliştirdiği teknolojiyle ortaya koyduğu bir performans. Yani işte Korkut, Sungur, yani kısa mesafeli hava savunma sistemlerinden başlayarak Hisar, kısa menzil, Hisar, orta, bunların hepsi siper, bunların hepsi envantere girmiş durumda zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Şimdi burada da bu ittifak sorumluluğu bağlamında bu yeteneklerini Türkiye, Suudi Arabistan'da devreye sokuyor. Bunun yani oradaki konuşlanmanın mesela mahiyeti
1: bu.
2: Bunu da Türkiye ilk defa yapıyor değil. Yani bu Libya'da da yaptı bunu. Bakın Libya'da 2019'da Trablus'un içine kadar gelmişti o dönem Hafter birlikleri. Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru hükümet o dönemde geldi Ankara'ya. Yani ben o zaman Ankara'dayken şöyle işitmiştim. Bizim başka gidecek kapımız yok. Biz sizden destek istemeye geldik demişlerdi o dönemdeki Trablus'taki meşru Libya hükümeti. Bunu kastediyorum. Ama kullanılan cümle de buydu. Yani bizim başka gidecek kapımız yok, yok diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu taleple gelmişlerdi. Ve Türkiye o dönemde de mesela bu yeteneklerini Libya'da devreye soktu. O işte köreltme, elektronik harp anlamında, sihalar anlamında vesaire ve oradaki savaşı durdurdu aslında. Bir denge kurarak fiilen o savaşı da bitirdi. Yani Trablus'tan uzaklaşmak zorunda kaldılar ve o fiili bir statüko oluşturdu. Fiili bir ateşkes ortamı oluşturdu. Suriye'de bunu gördük. Yani bu aynı şekilde Türkiye kendi yeteneklerini, kabiliyetlerini Suriyeli'de de sergiledi. O doğrudan kendi güvenliğimizle de alakalı bir meseleydi. Karabağ'da 2020'de bu oldu. 2020'de Ermenistan işgalinden kurtarılmasında Karabağ topraklarının belirleyici aktör Türkiye olmuştur. Hem askeri yetenekleri bakımından hem de fiilen askeri stratejisi bakımından. Bu tarih bunu böyle not etmiştir. Yani hani 93'te o işgal olduğunda nasıl büyük bir çaresizlik içerisinde milyonlarca insanlar bu Karabağ'dan Azerbaycan'daki Azerbaycan Türkleri evlerini, barklarını terk ederek çok sefil bir hayat içerisine sürüklenmişlerdi ve çok perişan bir halde o dönemde o topraklar işgal edilmişti. 27 yıl sonra o işgalin kurtarılmasındaki temel aktör, temel güç Türkiye'dir. Bunu da tarih böyle yazmıştır. Yani herhalde aklı selim olan herkes de bu tespiti yapar. Şimdi dolayısıyla bu anlamda yeni bir şeyle Türkiye kendi kabiliyetlerini oyuna sokuyor, denkleme koyuyor gibi düşünmemek lazım. Bu bir. Tabii ki yani güvenlik ittifaklarının, hele hele böyle biri ittifak paydaşlarından birine yapılan saldırı, diğerlerine de yapılmış saldırı sayılır gibi bir takım bağlayıcı maddeler de varsa buradaki var. Tabii ki bunun getirdiği bir takım riskler de vardır. Tabii ki bunu ölü doğmaya icbar etmeye çalışan bir takım aksiyonlar da ortaya çıkabilir şu anda olduğu gibi. Yani bu tamamen hiçbir şeyden risk almayalım, şeyin bozulmasın, konforun bozulmasın gibi bir anlayışla yürütülebilecek meseleler değil bunlar. Ama işte bir taraftan risk algısıyla birlikte fırsat algısını da dikkate almak gerekiyor Kahraman Bey. Yani şimdi savunma sanayi ürünlerinin bütün dünyada bu kadar alaka görmesinin temel bir gerekçesi nedir biliyor musunuz? Bu ürünlerin gerçek savaş ortamında denenmiş olması. Bakın bu çok önemli bir kriterdir. Şimdi dolayısıyla yani orada hani bir böyle akıldan uzaklaşarak irrasyonel bir şekilde Husilerle savaşa sürükleniyoruz gibi falan bir şeye buna gerek yok yani böyle bir durumda zaten. söz konusu değil. Ama bu ittifak yani Türkiye açısından büyük

0: ileriye dönük fırsatlar, imkanlar, nimetler ortaya çıkaracak bir ittifak olarak görüyorum ben. Yani bir bölgesel sahiplenme perspektifi içerisinde ayakları yere sağlam basan böyle bir maceracı bir anlayışla gelişen bir süreç değildir. Bu da önemli bakın. Yani hadi bir araya gelelim de bu işleri bir yola koyulalım. Böyle kuru heyecanlarla başlayan bir şey değil. Zemini sağlamdır. Yani mesela mevcut Amerika'daki yönetim de bu ittifak sürecine destek veriyor. Yani Amerika'daki yönetim de. Yani şimdi biz yakın zamana kadar Amerika ile çarpışma halindeydik değil mi? Birçok yerde Suriye başta olmak üzere Amerika hep bir Türkiye'yi cezalandırma politikasıyla hareket ediyordu. Hep bir sınırlama, hep bir işte kendi içine hapsetme, hep bir işte Tayyip Erdoğan vizyonunu boğma. Ama şimdi değişti bu ve bu şu andaki yönetimde farklı bir perspektif var. Bu da bize yarıyorsa, bizim işimize geliyorsa biz bundan tabii ki yararlanacağız. Ziyadesiyle yararlanacağız, zayi ölçüde yararlanacağız. Bunu fırsat olarak göreceğiz. Şimdi bu ittifakın bu anlamda yani
1: bu da bir fırsat. Hani
0: bir süper gücün bunu engelleme kabiliyeti vardır. Başka bir önceki Amerika olsaydı bu daha maceracı bir girişim olarak mesela düşünülebilirdi. Ama şimdi açıkladılar da yani Amerika'dan açıkça bu Mekke ittifakına destek açıklaması da yapıldı. Dolayısıyla bunu hani gidişat içerisinde hani ezber kalıp cümlelerle değil de bu gidişatı doğru okuyarak konumlandırmak gerekiyor. Bu Amerika'nın pozisyonunda. Suriye için de aynı şey. Suriye'de de sonuçta bir senkronize olduk Amerika'yla ve o şekilde bu kazanımlar elde edildi. Irak'ta benzeri bir şey burada söz konusu. Şöyle tamamlayayım. Yani bu gerçek anlamda Mekke ittifakı ayakları yere basan bir ittifaktır. Hariçten bölge ülkelerinden çok ciddi talep de vardır. Bu taleplerin karşılanmamasının bir sebebi de Türkiye haricindeki diğer iki ittifak üyelerinin şu an onlara sıcak bakmamasıyla alakalıdır. Yani Mısır niye girmedi diyoruz ya mesela. Bunun sebebi Mısır'ın gönülsüz olmasıyla ilgili değil. Pakistan benim aldığım da bu en azından. Türkiye haricindeki diğer ülkelerin buna sıcak bakmamasıyla daha çok alakalı bir şey. Ama bir talep görüyorsa başka bölge 6-7 tane daha ülkenin talep ettiği söylendi değil mi? Demek ki bir gelecek görünüyor burada bir ufukta bir yani bu bölgede bir barışçı bir düzen inşa etme perspektifi burada gözüküyor. Hani çok hayalci gibi gözükebilir ama ben bunu bu irade korunması halinde tabii Avrupa Birliği'nin doğuş hikayesine benzetiyorum. Gerçekten böyle yani orada da bir kömür çelik anlaşmasıyla Fransa ve Almanya arasında başlayan bir daha bunlar savaşmasınlar diye başlatılan bir inisiyatif geldi büyük bir Avrupa Birliği projesi sınırların kalktı bir Avrupa Birliği projesine dönüştü. Burada da böyle bir fırsat bölgesel sahiplenme diyor ya yine Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor Sayın Hakan Fidan da söylüyor bu bölgesel sahiplenme perspektifiyle savaşları artık bu çatışmaları bitirip burada bir barış düzeni inşa etme niyeti var. Mekke ittifakının da ana perspektifi budur diye düşünüyorum.
1: Siz ne dersiniz?
2: Şimdi tabii Mekke ittifakı Husiler üzerinden birileri tarafından tartışmaya açıldı. Bunun da nedeni bu ittifaktan, bu savunma ittifakından duyulan rahatsızlık. Kimlerin rahatsızlık duyduğuna baktığımız zaman malum Siyonist İsrail ve taşeronları bundan rahatsızlık duyuyor. Çünkü bu ittifakın çok sağlam bir zemini var ve çok sağlam bir geleceği var. Şimdi Husiler meselesi üzerinde niye tartışıyorlar? Efendim Türkiye Husiler meselesi konusunda Suudi Arabistan yanında yer alırsa işte iş kamuoyunda bir çatlak ses oluştururuz. Ne işimiz var Yemen'de? Sorularını sordururuz. Ve buradan da siyasal bir sonuç elde ederiz. Halbuki bu soruları ne işimiz var Suriye'de? Ne işimiz var Libya'da diye söyleyenlerin işimizde ne işimiz var Yemen'de söylemeye hazırlanıyorlar. Birincisi ittifak ana iskeletine baktığımız zaman Husiler bu ittifakın bir karşıtı değildir. Husiler Yemen içerisinde isyancı bir gruptur. Bir devlet değildir. Yani Yemen'le Suudi Arabistan savaşmıyor. Yemen içerisinde isyancı bir grup Yemen'in meşru hükümetine karşı savaşıyor. Suudi Arabistan'da meşru hükümetin yanında yer alıyor. Yani bu tablonun bu netlikte bilinmesi gerekir.
1: Birincisi, bunu daha önce de söylemiştik. Yani birincisi, aslında burada bir devlet yok.
2: Birincisi bu.
1: Suudi Arabistan'ın karşısında.
2: Yani şu değil efendim, ben saldırıya uğradım başka bir devlet tarafından. Hadi biz ittifak halindeydik. Gel beni koru, gel benim yanımda savaş şeyi değil. Pozisyonu yok burada. Birincisi bu. Ama esas mesele Mehmet Hacettin söylediği gibi, üç ülke bu ittifakta niye var? Ve üç ülkenin kabiliyeti ne diye baktığımız zaman biz ne diyoruz? Savunma sanayinde Sayın Cumhurbaşkanımız Şanlıurfa'daki Teknofest'te de konuşmasında tekrar söyledi. Dedi ki biz savunma sanayinde %80 yerlilik ve savunma ihracatında 11 ülkeden biri istedi. O zaman bizim bu savunma kabiliyetimiz ittifak yaptığımız ülke tarafından satın alınması, kullanılması ve bizim bu kabiliyetimizi Suudi Arabistan'a satmamız ve bu silahlarımız konusunda Suudi Arabistan askerini, güvenlik güçlerini eğitmemiz en doğal hakkımız. Efendim bizden aldığı bu bu askeri kapasiteyle Yemen'e destek verecek, Yemen'de kendi içindeki bu isyancı Husileri bastıracak. Dolayısıyla biz bu Husiler meselesinde taraf olduk. Şimdi mesele böyle bakılabilir mi? Şimdi Türkiye savunma ihracatında Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 11 ülkeden biri ise 100 küsur ülkeye biz çeşitli savunma araç gereci veriyoruz değil mi? O zaman bizden bu silahları alan ülkeler bu silahları kullandıkları başka bir devlet veya kendi terörle mücadeleleri sırasında biz de bu taraflardan biri mi oluyoruz? Yani, dolayısıyla birinci aşama bu. Evet, biz tabii ki Suudi Arabistan, biz ittifak olmadan önce de Suudi Arabistan'la savunma araç gerekçeleri konusunda bir şeyimiz vardı, işbirliğimiz vardı. Suudi Arabistan bizden Akıncı aldı, farklı şeyler aldı. Dolayısıyla ittifak olmadığımız dönemde sağladığımız savunma araç gerekçelerini ittifak olduktan sonra sağlamamız niye birilerine dert oldu? Dolayısıyla yani bu tartışmayı açanların derdi başka. Derdi ne? Bu ittifakın başarılı olması durumunda bölgede dengelerin
1: değişecek
2: olmasından birileri rahatsız. Yani dengeden kastım şu, burada bir güç oluştu, bunu yenecek anlamında değil. Başka bir şey oluşacak yani. Düşmanlıklar geride bırakılacak, işbirliklerinin önü açılacak ve bambaşka bir hal alacak bölge. Bunlar aslında şimdi bölgede gerilimi, krizi, mezhep savaşları, din savaşları isteyen kim? Bölgenin sürekli gerilim halinde olmasını isteyen kim?
1: İsrail.
2: Mesele tam da bu. Bu ittifak başarılı olursa bölge ülkeleri bu ittifaka katılacak, katılmaya devam edecek. Mehmet Acar'ın verdiği Avrupa

0: Birliği örneği de olduğu gibi bölgesel büyük bir işbirliği oluşacak. Ekonomide de, ticarette de, savunmada da, diğer alanlarda da. Dolayısıyla
1: Bunu da
0: bu
1: istemiyorlar.
0: farklılıkların

0: Bu ittifakın en önemli ülkelerinden birisi Türkiye, 1952 yılından beri dünyanın en büyük savunma ittifakı NATO'nun üyesi. Ve bu 74 yıllık tecrübe, birikim, farklılıklar, farklı düşünce, farklı inanç, farklı bölgedeki ülkelerin savunma ittifakı konusunda nasıl bir araya geleceğini, nelere dikkat edilmesi gerekiyor, organizasyon nasıl olması gerekiyor, bütün bunları çok iyi bilen bir Türkiye. Ve son NATO zirvesi, Ankara'daki NATO zirvesine baktığımız zaman Türkiye'nin bu ittifakı nasıl kurumsallaştıracağını, nasıl bir araya getireceğini ve bu ittifaka üye katılımı konusunda ne tür tecrübeler ortaya koyacağına ilişkin artık herkesin kabul ettiği bir gerçek var. Bir Türkiye tecrübesi var, bir Türkiye var. Dolayısıyla Türkiye bu tecrübesiyle, savunma sanayisiyle, Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü, Pakistan'ın nükleer caydırıcılığıyla bu ittifak kısa sürede bölgede büyük bir teveccüh görecek ve yeni katılacak ülkelerin hangi şartlarda katılacağı, katılması durumunda eksileri, artılarını nasıl değerlendirileceği, bütün bu süreci yürütecek bir kurumsallaştırma oluşacağını düşünüyorum ki bu dün başlayan Riyad'daki görüşmelerin hem Savunma Bakanı, hem Dışişleri Bakanı, hem de Genelkurmay Başkanları'nın orada olması bu kurumsallaştırmanın temel adımlarının atılacağını ki bu ittifakın genel sekreteri atandı Pakistanlı eski general, emekli general. Bütün bunlara baktığımız zaman emin adımlarla. Mehmet Acı söyledi, yani tekrar etmeyeyim ama Türkiye'nin Libya, Suriye, işte Karabağ, Azerbaycan'daki tecrübesi, başarısı bu ittifaka neler katabileceğine ilişkin en pratik örnekler.
1: Teminatı.
0: Yani, dolayısıyla efendim Türkiye Yemen çöllerinde savaşa mı gidecek? Yani bunu dert edinenlerin aslında başka bir derdi olduğunu biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Türkiye ne yaptığını bilen ki Sayın Cumhurbaşkanı'na Birleşmiş Milletler'deki röportaj sırasında sordum. Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Ve bu bölgede böyle bir ittifak oluşturmanın kimleri rahatsız ettiğini ve onların bu ittifaka nasıl saldıracağını da biliyoruz dedi. Dolayısıyla bir fidan diktik dedi. Bu çok kısa sürede çınara dönüşecek. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bu fidanın büyümesinde, çınara dönüşmesinden rahatsız olanların oluşturduğu bilgi kirliliği olarak görüyorum. Bölgenin kurtuluşu için bu fidan yavaş yavaş kök salmaya başladı. En kısa sürede çınara dönüşecek.
1: Peki şimdi gelelim bir diğer meselemiz, konumuz. İsrail'in Gazze'deki soykırımı 3. yılında artık 3 yıl oldu. 7 Ekim 2023'ten bu yana ki aslına bakarsanız 10 Ekim 2025'te varılan bir ateşkes var. Onun da üzerinden 1 yıl geçti ama ateşkes soykırımı maalesef durduramadı. Bölgedeki tabloyu çok da fazla değiştiremedi. Şimdi ledlerimiz var. Aslında sıralaması da çok önemli değil. Çünkü bu ekrana getireceğimiz, paylaşacağımız sizinle bilgilerin hepsi İsrail'in soykırımını yansıtan detaylar. Onlara bir bakalım. Ne olup bitti 3 yılda? Şöyle bir tekrar hatırlamış olalım. Şimdi bu genel ledle başlayalım. İsrail'in soykırımında binaların %82'si zarar gördü Gazze'de ve Filistinliler çok ciddi şekilde barınma sorunu yaşıyorlar. Bakın artık kış geliyor, önümüz kış, derme çatma çadırlarda insanlar yaşam mücadelesi vermeye çalışıyor Gazze'liler. 3. yılını dolduran soykırımda 134.422 bina tamamen yıkılmış. Defalarca yerinden edilen en az 1 milyon

0: 250 bin Filistinli de kış öncesinde ateşkese rağmen ciddi bir barınma sorunu yaşıyor. 201 bin 290 binada hasar aldı. 134 binin zaten yıkıldığını tamamen söylemiştik. 328 bin üzerinde konut etkilenmiş durumda ve 13.848 de ağır hasar alan yapı var. Altyapının %90'ı tahrip edildi. Evlerin %70'i günde yalnızca 6 litre suya erişebiliyor. 2 milyondan fazla Filistinli yerlerinden edildi ve bölge halkı Gazze'nin %40'ından daha az bir alana sıkışmış durumda. Devam edelim. Şimdi tabii hep konuşuyoruz ilk günden bu yana. İsrail ne yapıyor? Sistematik bir şekilde çocuklara hedef alıyorlar. Çocukları katlediyorlar. 21.745 çocuk Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybetti. Ve baktığımız zaman 300 bin çocuğun da yetersiz beslendiğini söyleyelim. Yani hayatta kalanlar için de yaşamak çok zor. Bunun da altını çizmek lazım. 123 çocuk açlık nedeniyle yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin 293'ü yeni doğan ve binden fazlası da 1 yaş altındaki bebek. 46 bin çocuk yaralandı İsrail'in katliamlarında, saldırılarında ve maalesef o 46 bin çocuktan 11 bini de ampute edildi. Peki. Şimdi biraz sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün verdiği mesajı da ekranlara taşıyacağız ama şunu da söyleyelim. Gazze'deki okulların %95'i de zarar gördü. Yani çocukların eğitim hakları da ellerinden alınmış durumda. 2002-2023 döneminde eğitim öğretim süresi 200 günken 2025-2026 eğitim öğretim yılında bu 60 güne kadar düşmüş durumda. Bölgedeki okulların ne hale geldiğini burada görüyoruz. Ve 20 bin üzerinde öğrenci, 530'un üzerinde öğretmen hayatını kaybetti. 165'ten fazla okul, üniversite ve eğitim kurumu da tamamen yıkılmış durumda. Ve son olarak bu dediğimizi paylaşalım. 2023'ten bu yana bakın Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik 63 bin saldırı gerçekleştirdi İsrail. 63 bin saldırının 48 binden fazlasını İsrail askerleri gerçekleştirirken Filistin topraklarını gasp eden o hani yerleşimci denen ama işgalci olanlar da 14 binin üzerinde. Yani toplam 63 bin saldırı gerçekleşmiş. Nablus, Kudüs, Ramallah ve El Halil'de bu saldırıların yoğun yaşandığı bölgeler olarak karşımıza çıkıyor. Binin üzerinde Filistinlerin topraklarının ve mülklerinin kundaklandığını görüyoruz. 147 binin üzerinde ağaç. Geçen hafta da bahsetmiştik. Bunlar söküldü ve tahrip edildi. Bölgede Filistinlerin en önemli geçim kaynağı zeytin ağaçları. Bunlar da yok ediliyor. Geçim kaynakları ortadan kaldırılıyor. 5 binin üzerinde yapı ve tesisi yıktı İsrail. 2 binin üzerinde de yapı için yıkım ya da inşaatı durdurma kararı çıkarılmış durumda. Yani böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Tabii Ekim 2023'ten önce tablo farklı mıydı? Farklı değildi. Yine İsrail'in katliamları, soykırımı vardı. Ama son 3 yılda bu artık bambaşka bir boyuta ulaşmış durumda. Tabii tepkiler var. Türkiye başta olmak üzere artık Türkiye en başından bu yana zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan her platformda İsrail'e yönelik tepkisini dile getiriyor. Türkiye Filistin halkının yanında olmayı sürdürüyor ama dünya genelinde de artık Türkiye'nin de öncülüğünde diyelim İsrail'in gerçekleştirdiği soykırıma tepkiler artıyor. Sayın Noel Bayran da bugün bu konuya ilişkin önemli bir yazısı vardı. 3 yıl sonra ortaya çıkan gerçek 7 Ekim Yahudi ve Şii oyunudur diyor Sayın Albayrak. O yazının detaylarını soralım kendisine.
1: Siz şeyi çok güzel özetlediniz. İşte 3 senede olup bitenleri ana hatlarıyla. Bütün bunların tamamı, gerçi onların bir gerekçe bulmasına gerek yok ama dünya geneline, dünya kamuoyuna hangi gerekçeyle yapıldı, ne gerekçe gösterildi? Hamas'ın saldırısı. 7 Ekim'deki saldırısı gerekçe gösterildi. Hoş şimdi Batı Şeria'da Hamas da yok ama orada yapıyorlar. Ama netice itibariyle ilk etapta dünya hep bunu bahane gösterdi. Yani herkes Batı, Amerika ama şu kadar İsrail öldü, çocuklar şöyle öldü, böyle öldü. Hep onu gösterdiler. Dolayısıyla son ortaya çıkan gerçeklerden sonra bir daha geri dönüp o 7 Ekim'den itibaren başlayan süreci bir daha bugünkü

0: yaşayan gerçekler açısından bir de değerlendirmek gerekiyor. Ki bu ne kazanacak bize? Oradaki yıkımı bertaraf mı edecek? Hayır. Karşımızdakiler nasıl, ne kadar hain ve yalancı olduğunu gösterecek. Daha doğrusu zaten dünya bunu gördü. Daha bu netleşecek. Bu anlamda şey önemli. Hepimiz işte izledik, takip ettik, siz de verdiniz. Yakın zamanda ortaya çıkan bir haber. Gene bu aslında İsrail gazetelerinin ortaya çıkardığı bir haber. Haaretz gazetesinin ortaya çıkardığı haber. 10 gün önce işte Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Zayed 45 dakika...
1: Yazı bu arada ekranda, arkadaşlar onu da buldular ve paylaşıyorlar.
0: Allah razı olsun, sağ olsunlar. 45 dakika boyunca bu saldırının, yani planlanan saldırının ayrıntılarını anlatıyor Netanyahu'ya. Bu önemli bir gelişme ama aslında biz bunun benzeri bir şeyi daha 7 Ekim saldırılarından hemen sonra da şahit olmuştuk. Neye şahit olduk? Mossad'ın saldırılardan önce bir rapor verdiği o zaman yazılmıştı, ortaya çıkmıştı. Evet. Batı gazeteleri falan da yazdı bunu. Daha 7 Ekim...
1: Netanyahu'ya rapor verdi.
0: Evet, hemen sonra. Rapor verdiği ama bir saldırı olacağına dair, ama hükümeti Netanyahu'nun bununla ilgili herhangi bir tedbir almadığı. Bunlar çok biraz daha iyimser bir değerlendirme aslında. Bendeniz bilgisi olmanın ötesinde ilgisi de olduğunu düşünüyorum Netanyahu'nun, İsrail'in bu saldırılara. Şunu demek istemiyorum. Hamas İsrail'le işbirliği yaptı demek istemiyorum. Kastettiğim şey bu değil. Ama bunlar öyle haindir, öyle sinsidir ki çaktırmadan destek verirler. Çaktırmadan destek verirler. Görmezden gelmek bile aslında bir destektir ama ondan öte ben destek verdiğini düşünüyorum. Şimdi bunların hatırlandıktan sonra şu çıkıyor ortaya. Hani bu kadar insan öldü vesaire. Ne o anlama geliyor bu? Demek ki Netanyahu bile bile 1200 verilen şeylere üzerine söylüyorum. 1200 İsrailli'nin öldürülmesine, ki bir kısmı kendileri öldürür zaten de. Varsayalım onların şeyleri hareket edelim. 1200 İsrailli'nin, onlara göre sivilin, ben İsrail'de sivil olduğunu düşünmüyorum, öldürülmesini bile bile göz yummuştur. 250 tane de kişinin de rehin alınmasına. O zaman bu anlayışın iyi anlaşılması gerekiyor. 11 Eylül 2001'deki şey de aynı anlayış aslında New York'taki. Hatta bakın, geçenlerde hani bir Birleşik Arap Emirlikleri uçağıyla
1: yemek yaldı ya. Evet, Fly Dubai, değil
0: evet.
1: mi?
0: Orada ne çıktı ortaya? Son olarak ortaya çıkanlar. Gene burada İsrail'in Netanyahu'nun bilgisi dahilinde. O uçuş ekibinin de önceden bunlara bildirdiği vesaire. Ama hatta başarabilselerdi uçağı düşeceği o adam, o ummanın uçağı düşüyor. Hatta İsrail havalimanının yakınlarına düşürecek. Aynen 11 Eylül'deki gibi.
1: Hatta olaydan sonra oyları artmaya başlamış Netanyahu'nun. Yani ne olduğu
0: ama
1: belli işte.
0: Ama aslında o zaman olacaktı ama yani şimdi tabii. Değil. Şimdi tam da planlandığı gibi olmadı. Peki 180 İsrailli vardı o uçakta. Demin az önce ki söylediklerim. İsraillilerin, yani Siyonistlerin, İsrail yöneticilerinin İsrail'in menfaati, daha doğrusu İsrail'le ilgili bir planları söz konusu olduğu zaman İsraillileri bile feda etmekten çekinmiyorlar. Ya ondan geçtim, az önce bahsettiğimiz hikaye Netanyahu'nun İsrail için değil, kendi bireysel, kişisel menfaati için bile 180 İsrailli'yi gözü kapalı feda etmiş zaten. Ama başaramadılar, ayrı konu. O zaman şuradan bakmak lazım meseleye. Burada bilinçli bir organizasyon var. Peki bunun olmasına diğer en önemli desteği sağlayan kim? İran. Bu da o zaman gene ben bunu bir bu ifadeyi yorumum, analizim olarak söylemiyorum. O günlerde İran'ın biraz da övünülerek İran'ın bu 7 Ekim saldırı Hamas'a çok önceki hazırlık döneminde çok ciddi destek verdiği söylendi, yazıldı, çizildi. Bazı Hamas yöneticileri İran'a açık net teşekkür ettiler bu destekten dolayı. Ve o zaman dendi ki böyle bir saldırıdan sonra İsrail'in misillemesi yani bin katı bir karşılık vereceğini abi, anlamak çok zor değil herhalde. Bununla ilgili de İsrail, İran, Hamas'ı, daha doğrusu Gazze'yi, Filistinlileri yalnız bırakmayacak. Bunu da hatta daha ayrıntılandırıldı bu. Hizbullah üzerinden yapacak. Hizbullah söylemişti karadan şöyle yapacak, böyle yapacak. Ne oldu peki? Hiçbir şey yapmadığı gibi tam aksine bugün gene İran'ın yani şunu söyleyeyim size. Bu belayı saran İran'dır. Şeyin başına tamam yapan İsrail ama bu imkanı veren İran'dır. İsrail'e bu imkanı veren İran'dır. Üstüne üstlük bir de İsrail'i yalnız bırak, daha doğrusu Gazze'yi yalnız bırakarak İsrail'i daha da başıboş bırakan yine İran'dır. O da yetmedi. Hatırlıyor musunuz o Hizbullah lideri Nasrallah o saldırılardan kaç gün sonra hatırlamıyorum ama kısa bir süre sonra günlerce işte bir açıklama yapacak diye herkes, bütün dünya onunla açıklamalara kilitlendi. Bir saat boyunca havanla su dövdü. Bir cümle çıkmadı oradan yani çok net biçimde. Aynı İsrail'in İran yaptığı gibi. İran İsrail'e karşı yaptığı gibi böyle afaki cümlelerle efendim altı boş tehditlerle bir sürü şey söyledi ama hiçbir şey yapmadılar. Peki ne oldu? Ya az önce bahsettiğimiz kendi vatandaşına acımayan İsrail hiçbir şeye mi acıyacaktı? Yani İsrail'e karşı koymayınca onlara mı acıyacaktı yani? Yine onlar İsrail'den yediler. Onlar yine gittiler şeyi boyladılar. Şimdi bugün gelinen noktada Gazze'lilerin kimin adına ne ödediğinin iyi bilmesi gerekiyor. Burası önemli. Hala daha bakın şu anda bu dönemde yalnız bize Türkiye'nin yaptığını düşünmek lazım. O sizin az önce bahsettiğiniz ateşkes Türkiye'nin çabalarıyla olmuştu. Bu Sayın Erdoğan onu anlattı şeyde. Tabii. Bir yıl önceki o 9 anlaşma 9 Ekim 2025'te şeye geçti de Eylül'de gene bir önceki BM Genel Kurulu'nda biliyorsunuz orada 8 İslam ülkesiyle bir toplantı yaptı şey. Orada yani Sayın Erdoğan'ın ondan sonra Kahire'de yapılan anlaşma oldu bu. Ve o çok önemli bir anlaşmaydı. O anlaşmanın ikinci aşamasına geçirebilseydi Gazze'de bir yönetim komitesi oluşturulacaktı başka ülkelerden oluşan. Ve yardım gidecekti. Bunun bugün olmamasının en büyük sebebi de yine İran'dır. Çünkü... İran'dır.
1: Aynen.
0: Unutturdu İran. İran gene Gazze'ye bakın önümüzde kış geldi. Siz orada çok güzel şey yaptınız. Yani çadır bile yok neredeyse. Peki neyi konuşuyor aylardan beri dünya? Hürmüz'ü konuşuyor. Gazze'yi unutturdular. Dolayısıyla ben başından beri İran'la İsrail'in böyle İran öyle bir şey yapıyor ki savaşırken bile İsrail'e destek veriyor. Güya şu anda İsrail'le savaşıyor. Bana şimdi hakaretler yağdıranlar bini bir para yani şeyde daha önceki şeyler alakalı. Utanmıyor musun? Niye? Amerika, İsrail, İran'a saldırırken sen böyle diyorsun. Ya öyle bir şey yapıyorlar ki İran'a saldırırken bile İran İsrail'e destek veriyor yani.
1: Tabii. Bir yandan da dediğiniz gibi İsrail o savaş sırasında Lübnan'ı işgalinde genişletmiş oldu.
0: Genişletmenin ötesinde tekrar söylüyorum. Tam da böyle bir Türkiye'nin çabalarıyla, başrolleri Türkiye'nin çabalarıyla Gazze'de bir şey yapacaktı. Gene bunu İsrail, İran engellemiş oldu. Ve Netanyahu, İsrail, İran sayesinde o şeyden kurtuldu.
1: Evet.
0: Maalesef.
1: Peki Erdoğan'ın sesi vardı, unuttum, özür dilerim. Onu dinleyelim, bugünkü mesajlarını hemen Mehmet Bey ve Hüseyin Bey.
0: Bir cümle söyleyeceğim ondan sonra.
1: Tamam peki, izleyelim.
2: Üniversiteleri, okulları, eğitim kurumları, Siyonist, soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edilen, buna rağmen hayat ve haysiyet mücadelesinden onurlu bir şekilde var olma azminden taviz vermeyen tüm Gazze'li öğrencilere, onların şahsında bölgemizin ve dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurların tamamına ülkem ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum. Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanlarında olacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyorum.
1: Peki son cümleyi alayım.
0: Şöyle demin de bir anlatma çalıştığımın özeti şu. Onun için onu söylemek istedim. Öyle bir şey kurulmuş ki İsrail şu ana kadar işte bakmayın şu son dönemde o şeyler biraz bozuldu, ifşa oldu ama Filistinli

0: Hamas üzerinden bir mağduriyet hikayesi anlatarak bunu bu noktaya getirdi. İşte az önce konuştuğumuz 3 yıllık şekilde Hamas üzerinden bir mağduriyet. Hamas saldırısından oluşan suni mağduriyet üzerinden yapılar. Bu 3 yıllık saldırının şeyi bir özünde bu var temelinde. Karşı tarafta da İran, İsrail'in ve Amerika'nın saldırıları üzerinde kurduğu bir mağduriyet şeyi var. Yani öyle bir şey kurmuşlar ki, tahterevalli kurmuşlar ki, mağduriyet tahterevallisi, birbirlerine mağduriyet hikayesi anlatarak biri İsrail'i, öbürü de İran'ı bir yükseltiyor. Ama bu dönemde hep kim oluyor olan? Gazze, Filistin oluyor maalesef.
1: Peki burada biraz pozitif ayrımcılık oldu. Nuh Bey süreyi
0: özür diliyorum. Özür diliyorum.
1: Buyurun Mehmet Bey.
0: Ben bundan sonra söz istemem.
1: Estağfurullah. Son 8 dakikamız böyle.
2: Tamam. Yani şimdi bir defa Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajları bir dayanışma mesajı, yine aynı şekilde Gazze'de Gazze'lilerle onların haysiyetine, onuruna sahip çıkan, destek veren ve yine onların yanında olduğunu beyan eden bir açıklama. Başından itibaren oradaki mezalime, soykırımlara, katliamlara karşı net bir pozisyon ortaya koymuş ve istikrarlı bir şekilde o pozisyonunu korumuş bir ülke. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da buna liderlik etti. Ve şu anda da bu aynı şekilde devam ediyor. Biz tabii bu 3 yıl içerisinde o kadar korkunç şeyler gördük ki, yani çok büyük yürek sızısı olarak bunlar tabii hatırlanıyor. Benim gözümün önünden ne fotoğraflar geçiyor. Küçük çocukların ailecek topluca insanların katledildiği, küçük çocukların fotoğrafları, bir 6-7 yaşındaki bir Gazze'li bir çocuğun fotoğrafı gözümün önünde şu anda canlandı mesela. Ailesiyle birlikte, 11 kişilik ailesiyle birlikte ve özellikle yani bireysel değil toplu kıyımları hedef alarak, yani ailecek orada İsrail bir soykırım politikası uygulamasına daha doğrusu yöneldi. Bir taraftan da tabii dünyaya da çok büyük kötülükler bıraktı, bırakıyor hala bu savaşın. Yani şunu kastediyorum. Bütün o evrensel değerler ağır ağır tahribata uğradı. İnsani hukuk ayakları altına alındı. Uluslararası insani hukuk ayakları altına alındı. İnsan hakları değerleri ayaklar altına alındı, çiğnendi. İfade özgürlüğü aynı şekilde ve bu değerleri işte biz ürettik ve dünyaya bu değerleri biz sunduk diye övünen ülkelerde bu gelişti. Amerika'da Harvard'da akademisyenler elleri ters kelepçeyle Filistinlilere destek verenler derdest edildiler. Öğrenciler yine aynı şekilde. Almanya'da 10 yaşında bir çocuk Filistin bayrağı taşıdı diye 10 tane polis peşine takıldı o çocuğu derdest etmek için. Şimdi bunlar bir de tabii kendileri dışındaki ülkelere, halklara, toplumlara not veren, karne dağıtan ülkeler. Değil mi? Almanya, biz dahil, Türkiye dahil. Herkese işte sizde şu eksiğiniz var, bu eksiğiniz var. Demokrasiniz, daha gidecek çok yolunuz var. Alacağınız çok mesafe var. Çok geridesiniz. Demokrasiyi bir türlü benimsemediniz falan, böyle bir üstenci bir dille hem not veriyorlar hem karne dağıtıyorlar. Şimdi bu utanç içerisinde bunu yapmaya devam edecekler tabii. Şimdi ben yani bu süreç içerisinde, yani Almanya'nın bir dışişleri bakanı vardı ve İsrail'in Filistinli sivilleri öldürmeye hakkı vardır diye açıklama yaptı. Şimdi o Birleşmiş Milletler'de Genel Kurul Başkanı olarak ödüllendirildi. Almanya'nın o dönemdeki Dışişleri Bakanı. Bir kadın Dışişleri Bakanı üstelik bunu söyleye. Şimdi dolayısıyla bu anlamda çok kirletildi. Yani bu evrensel değerler, dünyanın bu kadar ülkeler arasında, uluslar arasında bu kadar işte gerilimlerin artması, savaş ikliminin bütün dünyaya sirayet etmesi falan, çıkış noktası, hani bir şey tezi vardır ya, bütün dünyanın her tarafındaki bütün çatışmaların bir şekilde Filistin meselesiyle bir ilintisi vardır diye bir tez vardır. Bu da böyle bir şey, yani orada oradaki bu vahşet, bu barbarlık maalesef dünyayı da çok kirletti.
1: Hüseyin Bey.
3: Şimdi çok şey söylenebilirdi ama özetle Şeyh Ahmet Yasin, direnmesek de öldürüyorlar. Direnmesek de öldürüyorlar. Biz direnerek ölmeyi tercih ettik. Dolayısıyla 7 Ekim'de olan şeyi bu şekilde görmek lazım. İsrail, İngiltere'nin manda yönetimi altında oluşturulan teröristler tarafından kurulmuş bir devlettir ki devlet demeye dilimiz varmıyor. İsrail, Siyonist bir terör örgütüdür. Ve 1917'den bu yana Filistin topraklarında katliam yapıyor, soykırım yapıyor, terör faaliyetleri yapıyor. 7 Ekim bu faaliyetlerin zirveye taşındığı bir tarih olarak karşımıza çıkıyor. 7 Ekim'de Hamas'ın karşı operasyonunun amacı, ruhu Şeyh Ahmet Yasin'in dediği gibi direnmesek de öleceğiz. Direnmesek de öleceğiz. Dolayısıyla bari direnerek ölelim. Meseleyi o şekilde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Peki bu 7 Ekim'de bu yana yaşanan soykırım, işte bilinen 80 bin enkaz altında daha 10 binlerce insan var. 35 bine yakın çocuk öldürüldü, kadınlar öldürüldü vesaire. Bütün bunlar yani İsrail'in yanında kar mı kalacak? Ya da işte bütün bu ölümler boşuna mıydı sorusuna baktığımız zaman bence 7 Ekim dünyadaki çifte standartın, ikiyüzlülüğün ve antisemitik kalkınmanın ortadan kalktığı bir gün olarak tarihe geçecek. İsrail terör örgütünün soykırımcı yüzü artık bütün dünyada bilinen bir yüz olarak geldi. Batı'nın demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü bilmem ne falan palavralarının hepsinin yalan oldu. Bak 7 Ekim'den bu yana başka kim şimdi her yıl insan hakları karnesi veren Batı 7 Ekim'den bu yana bir şey diyebiliyor mu? Dolayısıyla Batı'nın çirkin yüzü ortaya çıktı.
1: Çıkmış oldu.
3: Ve bir milat, bir mihenk taşı olarak karşımıza çıktı. Şu anda bütün meselelere nasıl bakıyoruz? Amerika'daki bir belediye seçimlerine bile hangi gözle bakıyoruz? Siyonist yanlısı mı diyoruz? İnsan hakları yanlısı mı diyoruz? Batı'daki seçimlere nasıl bakıyoruz? Nerede durdu diyoruz? Artık Filistin meselesi dünyada insanlığın ölçüldüğü, insani değerlerin ölçüldüğü bir mihenk taşı oldu. Dolayısıyla 7 Ekim'e bu şekilde bakmak lazım. Ve bence dünyanın değişiminin de başladığı gün olarak tarihe geçecek.
1: Çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için, analizleriniz için. Basın Ekspresi'ni noktalıyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.

Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü, nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan

Soyguncuları aklamaya çalıştılar. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ve diğer kurumlarımızda her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.

0: sıçramasıyla her yerde kazanan sensin.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Hayat aslında ne kadar güzel, değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.
4: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te.
5: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, sigortam net.
1: İnce yapısıyla

0: farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satın.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24/24 radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım ama her zaman olduğu gibi günün bir özetini yapalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Bugün önemli paylaşımları var. Üniversitelere çağrıları var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yapay zekaya kafa yormalı dedi üniversiteler. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını aktaracağız birazdan. Yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu MHP lideri Devlet Bahçeli. Yine gündemi değiştirecek önemli açıklamalar yaptı. Dedi ki Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olmalı. Seçime dair takvimde paylaştı ve önemli vurguları var. Aktaracağız, paylaşacağız birazdan. Yaklaşık 2 saat önce AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından bir video paylaşıldı. Bir İzmir paylaşımı. Önce çöp yığını, ardından çiçek açıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Konuğum da olacak birazdan. Konuşacağız. İzmir'le ilgili yeni gelişmeler olabilir yarın. Akın Gürlek, Adalet Bakanı kameralar karşısına geçti. Devam eden pek çok soruşturma var. Fon soruşturması ile ilgili soruları yanıtladı. Bir yandan biliyorsunuz MHK'ya yönelik, Merkez Hakem Kurulu'na yönelik operasyonlar, soruşturmalar var. Ve dedi ki, hakemlerin bağımsız olmadığını gördük. Hatırlayacaksınız, iki hakem tutuklanmıştı geçtiğimiz günlerde. Bakacağız. Bir yandan yolsuzluk operasyonları sürüyor belediyelerde. Tutuklanan yeni isimler var. Aralarında belediye başkanları da bulunuyor. Kim o isimler? Onu da aktaracağız. Başlayalım.

0: AK Parti'nin sosyal medyada paylaştığı yeni video klip büyük yankı uyandırdı. İzmir temalı videoda çöp dağlarının çiçeklerle bezenmesi tasvir edildi. Videoda İzmir Marşı da kullanıldı.
1: Çöp dağlarında çiçekler açtı. Altın güneş ufukta sırmalar saçtı. AK Parti'nin sosyal medya hesabında gizemli bir video paylaşıldı. Videoda İzmir'in çöp dağlarını simgeleyen bir tepenin bir anda çiçeklerle bezenmesi tasvir edildi. Klibin ilerleyen bölümlerinde ise ufukta şafak söktü. Gün doğumuyla İzmir Marşı müziği senkronize edildi. Videonun sonundaysa 7 Ekim 2026 tarihi görüldü. AK Parti sosyal medya hesaplarında video kum saati simgesi iliştirilerek paylaşıldı.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Erdoğan için adaylık mesajını verdi. Adayımız Erdoğan'dır dedi. Seçimlerin 2028 yılında yapılması gerektiğini söyleyen Bahçeli, önümüzdeki dönemin siyasi formülünü de paylaştı.
2: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi mümkün olacaktır. Bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan'dadır. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge yolunda tarihi adımların atıldığı bir dönemde Türkiye'nin istikamet değiştirmeye ve hedeflerinden vazgeçmeye değil, sistemsel ve kurumsal olarak bütünüyle mevcut imkanlarını ve kaynaklarını sürdürmeye ihtiyacı vardır. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arşıdır.
3: Tarih verdi, seçimlerin yenilenmesi kararı alınması çağrısında bulundu. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Recep Tayyip Erdoğan'ın olması arzumuz ve talebimizdir dedi. Erdoğan'ın yeniden adaylığı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işaret etti.
2: Milliyetçi Hareket Partisi olarak düşüncemiz şudur. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu, yeni yasama dönemine ilişkin önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin yeni dönemde önemli iç ve dış gelişmelerle karşı karşıya kalacağını belirtti. Siyasette ortak akıl ve istişarenin önemine vurgu yaptı. Siyasi partilerin siyaset alanını güçlendirmek için olduğuna dikkat çekti.
2: İdeolojik koordinatlarımız farklı olsa da politik merkezimiz Türkiye'dir. Siyasi rekabet alanımız ne kadar geniş olsa da pergelimizin ucu, sabit ucu Ankara'dır. Siyasette yöntem olarak ayrışsak yönümüz Türk istiklal ve egemenliğidir.
3: Bahçeli terörsüz Türkiye hedefine de değindi. Türkiye'nin terörden kurtulması için tarihi bir fırsatın önünde olduğunu söyledi, meclis çalışmalarını işaret etti.
2: 7595 sayılı kanun çerçevesinde oluşturulan komisyonların çalışması, kanunun yürürlüğe gireceği şartların oluşturulması, bunların takip ve tespiti, aynı zamanda da ihtiyaç duyulacak yeni yasal düzenlemelerin yapılması, önümüzde duran en hayati konulardan birisi olacaktır.
3: Bahçeli son dönemde gündeme gelen fon ve yolsuzluk iddialarına ilişkin de mesaj verdi.
2: Hangi siyasi görüşten, hangi makamdan veya hangi yapıdan gelirse gelsin, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı. İşlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ve AK Parti'nin paylaştığı yeni video. Birazdan konuşacağız onları ama özetle de paylaştığım bir bilgi vardı. Onunla ilgili sıcak gelişme son dakika ekrana geldi. Geçtiğimiz dakikalar, saatler içerisinde gözaltına alınan ve tutuklanan belediye başkanları vardı. Hatırlayacaksınız, İçişleri Bakanlığı'ndan işte bununla ilgili 5 belediye başkanıyla, başkanı ve başkan vekilinin İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmasına dair bir basın açıklaması geldi. Hangi belediyelerdi bunlar? Mersin Büyükşehir, Eyüp Sultan, Mezitli, Yenişehir Belediye Başkanları ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili görevden alındı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması. Açıklamada şu cümleler kullanılıyor. Adı geçen belediye başkanları ve belediye başkan vekili anayasanın 127. maddesiyle 5393 sayılı belediye kanununun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinden, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ise Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştır deniliyor İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama. Tutuklu belediye başkanları görevden tedbiren alındı. 4 başkan ve 1 başkan vekili görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen son açıklama, bunu da paylaştık. Evet, şimdi AK Parti'den gelen o video zaman ayarlı paylaşım, ekrandaki son durumda da gördüğünüz gibi. Bir yandan da Bahçeli'den dedik ya, gündemi değiştiren, üzerine çokça belki de konuşulması gereken o açıklama, adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır dedi ve seçim tarihi olarak 2028'i işaret etti. MHP lideri genel başkanı, o halde gelin konuşalım, yorumlayalım. Star gazetesi Ankara temsilcisi Fadime Özkan bizlerle. Fadime Hanım, hoş geldiniz.
4: Merhabalar Erkan Bey, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Önce paylaşılan o videoyla başlayalım. Şimdi uzun süredir konuşuluyor. İzmir, Cemil Tugay külliyeye de gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmişti geçtiğimiz günlerde. Ve bugün yarını işaret eden tarihin koyulduğu videonun sonuna ve bir kum saatiyle bir video paylaşıldı. Siz de izlediniz, az önce de paylaştık onu. Evet. Bir çöp dağı, ardından o çöp dağında çiçekler açıyor. İzmir'in dağlarında çiçekler açar marşıyla beraber biten bir video. Ne dersiniz, İzmir yarın itibariyle AK Parti'de mi?
4: Aslında beklenen, epeyce bir zamandır beklenen, konuşulan bir meseleydi bu. Özellikle 30 Eylül'de biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etmişti. Onun kabulünden sonra özellikle Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği, rozetin de Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında takacağı yönünde bilgiler sıklaşmaya başladı ve aslında bu AK Parti'nin sosyal medya hesabından paylaştığı İzmir Marşı'yla da bir ritim kazandırdığı, İzmirlilerin de çok sevdiği İzmir Marşı'yla birlikte hazırlanan bu gizemli, dediniz siz, gizemli kliple birlikte aslında bir haberde, bir müjdede verilmiş oldu. Tabii çok manidar, çünkü İzmir, hani o güzel İzmir, çok uzunca bir zamandır artık hani hizmet görmemesinin, en temel hizmetleri bile alamamasının, çöplerin toplanmamasının, altyapı sorunlarının çözülmemesinin ya da işte atık su sorununun çözülmemesi gibi çok temel belediyecilik hizmeti gerektiren meselelerde belediyenin üzerine düşen icraatları yapmaması nedeniyle çöp yığınlarına, sivrisineklere, kötü kokuya, ölü balıklara duyuçar oldu. Dolayısıyla bu aslında hani partiler üstü bir soruna dönüştü aslında İzmir'deki bu belediyesizlik, belediye hizmetinden mahrum kalma hali. Biraz da bunun da neticesi aslında hani İzmirliler, evet, oy oranı olarak ezici bir şekilde %49 da aldı en son Cemil Tugay. Hani hem CHP'nin adayıydı, Özgür Özel'in genel başkan olduğu dönemde. Ama nihayetinde bir Millet İttifakı diyebileceğimiz muhalif partilerin ittifakı sayesinde elde ettiği bir oydu. Ama uzun yıllara sari bir şekilde de aslında daha çok CHP endeksli, sanki babadan oğula geçen bir oy oranıyla hep CHP'nin seçildiği bir büyük şehirdi. Ama bu sorunlar öyle bir noktaya geldi ki artık İzmirliler hizmete aç olmanın da getirdiği bir sonuçla bu durumdan kurtulmak istediklerini de ısrarla ifade ediyorlardı. Cemil Tugay da zaten Haziran ortalarıydı CHP'den istifa ettiğinde yeni partiye geçmesi bekleniyordu. Çünkü Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun adayı olarak orada seçilmişti. Ama geçmedi. Yani bekledi. Bağımsız kalmayı tercih etti. Bütün bunların hepsi aslında hem CHP'den memnun olmadığını ama yeni partiden de memnun olmadığını gösteren alametlerdi ve nihayetinde o da aslında belediyecilik yapmak istiyor, anlaşılan belediye başkanlığı yapmak istiyor ve CHP'nin kendi içindeki bütün bu yolsuzluk, rüşvet, zimmet gibi mali suçlar, hani yüz kızartıcı suçlarla anılıyor olması, etraflarının biraz belki teşkilatların, çevrelerin bununla belediyelere böyle yaklaşması ve bunlardan yoruluyor olmalı. Çünkü bunu söyleyen başka belediye başkanları da oldu biliyorsunuz. AK Parti'ye geçerken hani bütün bu baskılardan, taleplerden çok yorulduklarını, iş yapamadıklarını söyleyen belediye başkanları da olmuştu.

0: Muhtemeldir ki Cemil Tugay daha sonra AK Parti'ye geçtikten sonra bu konuda da beyanatları olacaktır. Şu anda sessizlikle bekliyor yarını, öyle anlıyoruz. Ama AK Parti bu müjdeyi verdi. Bu haberci bir klip çünkü. Yarın grup toplantısı var AK Parti'nin. Sayın Cumhurbaşkanı da AK Parti Genel Başkanı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi grup salonunda kendi hitabını yaptıktan sonra meclis grubuna muhtemeldir ki Cemil Tugay'ın rozetini yakasına takacak. Bu bir kesinlik arz ediyor artık. Hani bu netlikle söyleyebiliriz.
1: Evet, aklımdaki diğer soru, bunun devamı gelir mi? Tabii Cemil Tugay'dan önce Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul ettiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. O dönemde de çok konuşuldu, fotoğrafı da geldi.
0: Evet.
1: Gelir mi
0: Evet.
1: devamı?
0: Ya şöyle, Mansur Yavaş için de bu kapı muhtemeldir ki açıktır. Hatta Cemil Tugay'dan daha kolay bile olabilir. Mansur Yavaş'ın AK Parti'ye olası geçme ihtimali siyasi geçmişi dolayısıyla, yani daha önce daha sağ muhafazakar merkez partilere yakın bir siyasi anlayışı vardı. Mansur Yavaş'ın farkı şudur Erkan Bey. O Cumhurbaşkanı adaylığına hala hevesi olan, bu konuda da çünkü Ekrem İmamoğlu ile birlikte biliyorsunuz önce Sayın Kılıçdaroğlu da hani onları favori aday olarak göstermişti. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak tanımladı ama Meral Akşener'in ikisinden biri diye ısrar ettiği, hatta masadan kalktı. Ama sonra Kılıçdaroğlu'na razı geldiği süreçler yaşadık. Özgür Özel de uzunca bir zamandır ya İmamoğlu ya Mansur Yavaş diyordu. Ama tabii onun biz aslında yeni parti ve muhalefetin adayı olarak hazırlandığını biliyoruz. Mansur Yavaş'ın da hala bu bağımsız kalma kararında muhalefetin ortak adayı olma ihtimalini değerlendirdiği ve bekleyerek süreci tamamlamak istediği, yani sürecin şartların biraz olgunlaşmasını beklediği yönünde daha yoğun bir yakın çevresinden dışarıya bilgi veriliyor. Biraz ben ikisinin aynı olmadığını düşünüyorum. Cemil Tugay'ın vaktinin daha dar olduğu hasebiyle iş yapmak isteyebilir. Çünkü Tunç Soyer'le Cemil Tugay arasında da biraz iş yapma farklılığı var. Cemil Tugay Tunç Soyer dönemini de eleştirdi pek çok sebeple. Bir önceki CHP belediye başkanı olan Tunç Soyer'i. Tunç Soyer de hali hazırda tutuklu biliyorsunuz. Yine bir yapı kooperatiflerindeki zimmete geçirme, kamuyu zarara uğratma, kooperatif ortaklarını zarara uğratma gibi bir takım suçlamalarla suçlandı ve bu sebeple de tutuklu durumda. Doğrusu hani Cemil Tugay ve Cemil Tugay'ın yanında İzmir belediyelerinden isimleri değişse de işte Bergama, Seferihisar gibi birkaç belediyenin daha Cemil Tugay ile birlikte AK Parti'ye geçme ihtimali üzerine konuşuluyor. Bunları da biraz yarın bekleyip göreceğiz ama bunun devamının gelme ihtimali yüksek. Cemil Tugay, şunu belki söyleyebilirim. Şimdi hepimizin bir ezberi aslında. CHP çünkü 22 yıldır aslında İzmir'i yönetiyor. 22 yıl çok uzun bir süre. Bir önceki dönemi de düşünürsek, aslında Priştina döneminde ve Aziz Kocaoğlu dönemi, sonra Tunç Soyer dönemi, uzunca bir dönem. Yani DSP'den CHP'ye, daha sonra CHP full CHP olarak devam eden bir seçim sicili var İzmir'in. 27 yıl gibi çok uzun bir süre boyunca aslında CHP ve DSP, yani DSP ve CHP'nin de arasındaki fark ton farkıdır esasen. Siyasi yelpazede de hani geçişkendir birbirine. Şimdi bu kadar uzun süre, neredeyse 30 yıldır bir şehri yönetmek, bu kadar güzel ve üstelik de bütçe bakımından da zengin bir şehri yönetip de bu kadar hiçbir hizmetin götürülemediği, altyapı sorununun çözülemediği ve artık kokuşmuş, hani bir yüzyıl, bir asır geride kalmış bir şehre dönüştürülmesi

0: görmesi CHP'de süre gelen bir yönetim sorunuyla çok doğrudan ilgili bir şey. Bu hani yönetememekle ilgili, iş yapmamakla, iş yapma becerisinden mahrum olmakla ilgili bir durum var. Ama öte taraftan da işte en son bu Yeni Parti ve işte Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun CHP içerisindeki yenilikçi kadroların özellikle belediyelerde göreve gelir gelmez bir ekosistem oluşturarak aslında buraları bir geçim kaynağı ya da zenginleşme aracı olarak gördükleri bir durum var. Ama hani işin siyasi parti boyutu ya da siyasetçilerin sorumlu yaklaşımıyla ilgili bir durum. İzmir halkında da ne olursa olsun CHP'den vazgeçmeme gibi bir tutum oldu, ola geldi şu ana kadar. Ama hani laik, Atatürkçü bir kimliği olmasına rağmen Demokrat İzmir diye de bilinir. Demokrat Parti'nin hakim olduğu bir şehirden bahsediyoruz. İşte ANAP'ın, DYP'nin Burhan Özfatura döneminde yüksek oylarla seçim kazandığı dönemleri biliyoruz. Dolayısıyla hani bu ezberlerin de kırıldığı yeni bir sürece geçeceğimizi düşünüyorum. Ben hizmet aldıkça İzmir halkının kanaatinin değişeceğini, İzmirlileri çünkü daha çok işte AK Parti iktidarı gelirse insanların yaşam tarzına müdahale edilecek vesaire gibi bir eski zaman korkularıyla korkutmaya çalıştıklarını da biliyoruz. Bunların gerçek olmadığı zaten AK Parti'nin 25 yıllık iktidar döneminde aşikardır. Ama İzmir'de de bunların yakinen tecrübe edildiği, hizmetlerin götürüldüğü bir dönemde İzmir'in de bu kadar katı bir tutum almak yerine hizmete odaklı bir siyasi anlayışın orada da gelişmesi çok mümkün.
1: Evet.
0: Hani bunların yeni dönemin yorumları olarak
1: Bu
0: değerlendirebiliriz.
1: konuyla ilgili son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi yeni bir parti kuruyorsunuz. CHP içerisinden ayrılıyorsunuz. Ama partiyle beraber, yeni kurduğunuz partiyle beraber Türkiye'nin 2. ve 3. en büyük şehri Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarını bünyenize katamıyorsunuz. Hatta İşte
0: Evet.
1: kalemiz dediğiniz yerin
0: Kaybediyorsun.
1: Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye geçiyor. CHP'de de kalmıyor. Bu nasıl bir
0: Evet.
1: kırılmaya yol açar yeni parti ekseninde?
0: Ya şimdi aslında bütün o agresyonun sebeplerinden birisi de bu. Yani CHP'yi beğenmediler. CHP'yi beğenmeyerek o klasik CHP siyaset anlayışını beğenmeyerek oradan koptukları iddia ettiler. Hatta bugün de Özgür Özel grup toplantısında buna benzer vurgular yaptı. Ama nihayetinde kendisinin aday gösterdiği, seçim kampanyası yaptığı belediye başkanlarını yeniden kazanamıyor. Bu çok büyük bir siyasi beceriksizlik ve umutsuzluk aslında. Yani belediye başkanları ya da diğer siyasetçiler yeni partide bir umut görmüyor. Yeni bir parti, yeni olan, umutlu olan, aydınlık bir şey görmüyor demektir bu. Burada belki şunun da altını çizmek lazım. Şimdi elbette İzmirliler ya da Bursalılar ya da Afyonkarahisarlılar, İstanbullular, Türkiye'nin her yeri için geçerli olan bir şey bu. Şimdi Türkiye'nin dört bir tarafının hakikaten hani bu hamaset olsun, retorik olsun diye değil ama çevremizin bir yangın yeri olduğu, ülkelerin, toplumların ne kadar büyük zorluklar yaşadığını birebir Türk halkı da görüyor. Medya üzerinden görüyor ve bunun yansımalarını da değerlendirebiliyor. Şimdi böyle bir dönemde Türkiye istikrarlı ve müreffeh bir ülke ve üstelik de geleceğe dair büyük atılımları olan bir ülke. Şimdi ülkenin iyi yönetildiği, iyi bir liderlik gösterildiği Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında ve AK Parti kadrolarıyla da iyi yönetildiği Cumhur İttifakı olarak da bunu hangi partiden olursa olsun herkesin gördüğü bir dönem bu. Hani artık ideolojilerin, siyasi rigid tutumların değil, artık ortak paydanın öne çıktığı, Türkiye'nin iyiliğinin, güvenliğinin öne çıktığı yeni bir dönem. Bakın bugün Bahçeli'nin grup toplantısı vardı. Az önce siz de vurguladınız. Bugün

Bahçeli, evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden Cumhurbaşkanı adayı seçilmesi gerektiğini söyledi. Ama bunu söylerken de Türkiye'nin buna ihtiyacı var dedi. Yani Türkiye'nin böyle bir coğrafyada, böyle bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği

0: Ovası'ndan. O ilk cepheyi tahkim etmeliyiz vurgusuyla başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Bu söylemini, bu hedefini Sayın Cumhurbaşkanı devam ettiriyor. Yani iç cepheyi tahkim etmek dedi. Büyük Türkiye'den bahsetti. Büyük Türkiye geliyor dedi. Ve en sonunda işte 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı gününde dedi ki Büyük Türkiye mutabakatına Türkiye'nin ihtiyacı var. İşte bizim farklılıklarımız olabilir, siyasi, ideolojik olarak, yöntemler olarak farklılıklarımız olabilir ama nihayetinde biz Türkiye'yiz ve Türkiye'nin ortak menfaatinde mutabık kalabilmemiz gerekir demişti. Ve Bahçeli de bu minvalde önemli cümleler kurdu. Hatta siyasi koordinatlarımız farklı olabilir ama yine bizim ortak mutabakat alanımız Türkiye, Ankara olmalıdır dedi. Bütün bunlar aslında siyaset üstü menfaatlerin gözetildiği yeni bir dönemin de işaretleri. Biraz hani şimdi CHP'den seçilmiş 27 yıl boyunca CHP'nin yönettiği bir şehrin, büyük şehrin belediye başkanının AK Parti'ye geçmiş olmasını biraz bu siyaset üstü yeni dönemle de okumak lazım. Elbette bir parti rozeti takılacak ama ortak iyiliğin, faydanın biraz burada merkezde
1: Şüphesiz.
0: toplanmak olduğunu herkes görüyor. Bunu Cemil Tugay da böyle değerlendirdi diyebiliriz.
1: Peki bakalım yarın ne olacak? Onu da takip edeceğiz. Star Gazetesi Ankara temsilcisi Fadime Özkan. Fadime Hanım çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Çok sağ olun. Şimdi bu iki meseleyi konuştuk. Grup toplantıları demiştik. Yasama yılının ilk grup toplantılarında Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan karşılıklı mesajlar vardı bugün. Yeni Parti'nin Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözler söyledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise arınacağız mesajıyla yanıt verdi. İki isim yolsuzluk iddiaları üzerinden de karşılıklı mesajlar paylaştı.
2: Kurulduğu gün anketlerin birinci partisi olduk ve artık Atatürk'ün partisi cismen, fiziken maalesef orada işgal altındadır.
3: Arınma sadece CHP'de değil, büyük bir ölçüde arındık zaten ama hala var. Arındık, arınacağız, arınacağız.
4: Bir tarafta Özel, diğer tarafta Kılıçdaroğlu. Grup toplantılarında sözler karşılıklı geldi. Özel'in çıkışına Kılıçdaroğlu arınacağız yanıtını verdi. İki genel başkan birbirini hedef aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama yılı başladı, partiler ilk grup toplantılarını yaptı. Gözler Yeni Parti ve CHP'nin birbirlerine verecekleri mesajlardaydı. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na burnunu partiden çıkaramıyor sözleriyle yüklendi.
2: Birileri evlerinden, partilerinden burnunu çıkaramazken ve iktidar partisi kadroları sokağa çıkamaz, esnafa gidemez, pazar gezemezken değerli grubumuz sahadan bir an olsun ayrılmadı.
4: Özel'in sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi. Kılıçdaroğlu sadece arınacağız demekle kalmadı, yolsuzluk iddialarını da gündemine aldı.
3: Kör kuruşun hesabını soracağız, kör kuruşun.

Soykırımdan kaçmaya çalışırken akrabalarıyla birlikte İsrail tanklarının hedefi oldu. Vurulan araçta şehadete yürüyen 6 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Hind Rajab'ın anısı hala vicdanlarda diri. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Filistinli kızın ailesini külliyede kabul etti. Külliyede anlamlı bir buluşma vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden Hind Rajab'ın ailesini kabul etti. Erdoğan 6 yaşındaki Filistinli kızın ailesiyle yakından ilgilendi. Hala taze olan acılarını paylaştı. Kabulde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu. İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da yürüttüğü soykırım aralıksız sürüyor. Filistinlilerin hedef alındığı saldırılarda şehitlerin sayısı yükseliyor. Yarın Hamas'ın taarruzunu bahane ederek başlayan İsrail soykırımının 3. yıl dönümü. Öncesinde ise Hamas'ın direnişinin sembolü olan Yahya Sinwar'a ait yeni görüntüler yayınlandı.

0: الحلية الحمراء باب بكل يد مبرجة يدقق.
1: Son nefesine kadar cephede savaştı. İsrail askerlerinin saldırısıyla şehit oldu. Hamas'ın eski siyasi büro başkanı Yahya Sinvar'ın direnişçilerle birlikte savaştığı bazı anları ilk kez yayınlandı. Sinvar'ın onurlu direnişi, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı soykırımın 3. yıl dönümü öncesinde bir kez daha gündem oldu. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları sosyal medyadan bir video paylaştı. Sinvar'ın son günlerinde yanında bulunan arkadaşlarından Enis'e derbi için hazırlanan taziye kesitlerine yer verildi. Sinvar'ın Tel es-Sultan mahallesindeki çatışmalar sırasında hayatını kaybeden direnişçilerle birlikte yer aldığı anlara yer verildi. İsrail güçlerine yönelik pusu eylemlerine katıldığı anlar ilk kez ortaya konuldu. Görüntüler İsrail ordusunun Refah'ın batısında askeri operasyonlarını yoğunlaştırdığı bir döneme aitti. Sinvar ve beraberindekilerin bölgedeki yıkılmış evlerin arasında hareket ettikleri anlar yer aldı. Kayıtlarda Yahya Sinvar'la korumalarının İsrail güçlerince kuşatıldıkları ve daha sonra hayatlarını kaybettikleri noktaya yakın bir evde bulundukları anlar belgelendi. Üç yıldır soykırımın en acı halini yaşayan Gazze şeridinde resmi verilere göre 74 binden fazla kişi şehit oldu. Enkazların altındaysa belki bir o kadar daha şehit yatıyor. Ateşkesi ihlal eden İsrail bir kez daha saldırdı. Şehitlerin sayısı artarken Birleşmiş Milletler bölgedeki duruma dikkati çekti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres uluslararası topluma ateşkes çağrısı yaptı. Gazze'de ateşkesin kalıcı hale gelmesinin zamanı geldi dedi. Öte yandan İsrail insafsız planlar kurmaya devam ediyor. İsrail basınına göre bir profesör Filistinlileri göçe zorlamak için yeni bir plan yaptı. 72 silahlı militan kullanarak eş zamanlı saldırılar tasarladı. Filistinlilerin kitlesel göçü hedefiyle 700'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olacak saldırılar düzenlemek için bir terör ağı kurdu. İsrail, Kudüs'te İngiliz konsolosluğunu kapatma kararının ardından geri adım atmayan İngiltere'ye tepki gösterdi. İngiltere'nin 27 İsrailli diplomatı sınır dışı ederek bu tepkiye karşılık vermesi bekleniyor. İki ülke arasında ziyaretler olsa da taraflar arasında konsolosluğun kapatılmasını önleyecek bir uzlaşıya varılamadığı aktarılıyor. Batı Şeria'da da zulmünü sürdüren İsrail yine Filistinlilere rahat nefes aldırmadı. Kendilerine çarptıkları gerekçesiyle saldırdılar. Araçtaki 3 Filistinliye ateş açtılar. İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de provokatif eylemleriyle tepkilerin odağında olmaya devam ediyor. İşgal altındaki Kudüs'te Filistinlilere ait bir bina bakanın hedefindeydi. Ben-Gvir 5 katlı binanın yıkımına katıldı.
2: Soykırım nedeniyle dünyanın tepkisini çekmeye devam eden İsrail'de içeride de durum sıkıntılı. Ve bu sıkıntı gizli CIA raporlarına da yansıdı. İsrail basınının iddiasına göre İsrail iç savaş ya da siyasi ve toplumsal çöküşün eşiğinde.
3: Welcome to CIA.
1: İsrail'in içinden geçtiği toplumsal ve siyasi çalkantılar yeni iddiaları doğurdu. Soykırım, savaş suçları ve bölgeyi istikrarsızlaştırma çabaları İsrail'i çıkmaza sürükledi. İsrail basınında yer alan haberlere göre ülke iç savaş veya toplumsal çöküşün eşiğine geldi. Maariv gazetesi Amerikan kaynaklarına dayandırdığı haberinde gizli raporlara yer verdi. CIA tarafından hazırlanan raporda İsrail'in karşı karşıya olduğu iç ve dış süreçlere ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Gazze, Lübnan ve İran'la yürütülen savaş yıllarının İsrail içerisindeki siyasi, ekonomik ve toplumsal bölünmeleri derinleştirdiği aktarıldı. İsrail'deki siyasi kutuplaşma, ekonomik baskılar ve zorunlu askerlik krizinin yarattığı gerilim ülkeyi çıkmaza soktu. Ülkeyi iç savaş veya siyasi çöküş riskiyle karşı karşıya getirdi. İç krizlerin biriktiği bir dönemde 27 Ekim'de seçimlerin yapılacağına dikkat çekildi. İsrail'deki iktidar mücadelesi nedeniyle Başbakan Benjamin Netanyahu'nun şahsıyla ilgili ayrı bir krizin mevcut olduğu görüşüne yer verildi. Eş zamanlı olarak İsrail'in dış dünyada tecrit edildiğine işaret edildi. ABD'deki desteğin azalması ve İsrail'in yarı parya devlet durumuna gelmesinin dağılma riskini tetikleyebileceği belirtildi.
2: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da geçtiğimiz gün yapılan Mekke ittifakı

0: Farklı toplantısı İsrail ve Yunanistan'da endişeyle takip ediliyor. İki ülke basını toplantıda alınan kararları sayfalarına taşıdı.
1: Toplantı dünya gündemine yansıdı. İsrail ve Yunanistan'da alarm zilleri çaldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke İttifakı kapsamında düzenlenen toplantı büyük yankı uyandırdı. Dışişleri Bakanları dahil üst düzey yetkililer Riyad'da bir araya geldi. Toplantıda alınan kararlar İsrail ve Yunanistan'da yankılanırken kulislerden çarpıcı iddialar ulaşıyor. İsrail merkezli Kanal 14, Türkiye ile Pakistan'dan Suudi Arabistan'da takviye güç başlıklı bir haberi kaleme aldı. Husilerin saldırıları altındaki Riyad için Mekke İttifakı tarafından düğmeye basıldığı ifadeleri kullanıldı. Amaçsa ortada. Kolektif savunma gereği Suudi Arabistan'ı korumak ve Bab-ül-Mendeb Boğazı üzerindeki stratejik denizcilik yolunu güvence altına almak denildi. Mağrib ise Husiler çok ileri gitti. Üç güç devrede dedi. Üç ülkenin ortak savunma taahhütlerinin pratik uygulanmasına derhal geçilmeye karar verildiği belirtildi. Riyad'da asker konuşlandırma kararının duyurulduğuna vurgu yapıldı. Yunanistan'dan Banking News, Türkiye ve Pakistan Suudi Arabistan'a askeri güç konuşlandırmayı planlıyor dedi. Bunun Atina açısından olası durumlara karşı dikkatli olunması gereken kesin sonuç anlamına geldiği belirtildi. Atina merkezli para politika ise habere Mekke anlaşması devreye alındı. Hepimiz birimiz için başlığını verdi. Haberde alınan kararların üç devleti tek bir devlet haline getirdiği ifade edildi. Yani herhangi birine yapılacak saldırı hepsine yapılmış saldırı olarak kabul ediliyor denildi.

0: Türkiye'nin Avrupa'ya açılan demiryolu kapısı güçleniyor. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimi tamamlandı. Hat 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınacak.
1: Türkiye'nin Avrupa'ya açılan demir ağı büyütülüyor. Halkalı Kapıkule demir hattının Çerkezköy Kapıkule hattı açılıyor. Projeyle Trakya hızlı tren konforuyla buluşacak, Türkiye'nin Avrupa'ya demiryolu bağlantısı daha da güçlenecek.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları himayesinde hayata geçirilen Halkalı Kapıkule yeni hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule çalışmalarında artık sona gelindi. 9 Ekim 2026 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Babaeski Garı'nda gerçekleşecek açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu katılacak.
3: Efendim, bu yeni açılacak hattı nasıl buluyorsunuz?
4: Mükemmel buluyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Tabii ki yarım saat diyorlar. Benim için çok avantajlı. Yani ben çünkü evet buraya yeni taşındığım için İstanbul'da da işlerim var. Onu takip etmek için hani günü birlikte gidip gelmek istiyorum ayrıca. Çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim emeği geçenlerden.
1: Saatte 200 kilometre işletme hızına uygun olarak inşa edilen hat, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak hayata geçirildi. Proje kapsamında 31 köprü, 8 aç kapa tüneli, 2 viyadük, 114 alt ve üst geçitli 175 menfez inşa edildi.
2: Demir ağlar örüldü, çalışmalar da artık neredeyse sona gelindi. Türkiye'den Avrupa'ya uzanan yeni hızlı tren ağının başlangıç istasyonu olarak da Çerkezköy'deki işte bu istasyon seçildi.
5: Hızlı tren, herhalde otobüslerine gideceğine daha güzel olur. Buradan Anadolu'ya gitmek veya da Anadolu şehirlerine gitmek daha güzel olur.
1: Mevcut hat kapasitesinin 4 kat artırılmasıyla yıllık yolcu kapasitesi 600 binden yaklaşık 3 milyona, yük kapasitesi ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkacak.
2: Yeni hattın açılmasıyla birlikte sadece vatandaşın ulaşımı konusunda yeni bir güzergah oluşmayacak. Aynı zamanda yük taşımacılığında da önemli bir hat sağlanmış olacak.
6: Hızlı tren hattının Avrupa'ya açılması tabii ki hepimiz için çok iyi. 9'unda bir açılış olacak. O da Çerkezköy-Edirne arasında. İstanbul'la arası 1,5 saate inecek. Edirne'nin yani düşünebiliyor musunuz? Bu otomatikman da Çerkezköy'de 25-30 dakika olabilir. Ve tabii ki yani herkes için avantajlı bir durum.
1: Projenin Avrupa'ya uzanan bir diğer önemli ayağı ise Kapıkule. Kapıkule gar sahasında yol sayısı 23'ten 42'ye çıkarılacak. Toplam hat uzunluğu ise 14.840 metreden 29.680 metreden.

0: Metreye yükseltilecek. Bakü, Tiflis, Kars hattı ve Marmara ile Asya'yı Avrupa'ya bağlayan demiryolu zincirinin Avrupa ayağı daha da güçlendirilecek.
1: Kilometrelerce demir ağı 1001 işçilikle yerine yerleştirildi. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan demiryolu hattında önemli çalışmalarda artık sona gelindi. Halkalı istasyonunun da demir hattına dahil edilmesiyle birlikte Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en önemli demiryolu hattı da hayata geçirilmiş olacak.
0: Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hizmete girmesiyle Trakya hızlı trenle buluşacak, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan demiryolu kapısı daha da güçlenecek.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güzel İşler Fabrikası'nın yeni sezon açılışında gençlerle buluştu. Hayatında iz bırakan Şule Yüksel Şenleri andı. Dijital çağda kalıcı iz bırakmanın önemini anlattı. Programda 3 yeni merkezinde açılışı yapıldı.
3: Gençlerle buluştu, kendi gençlik yıllarını hatırladı. Hayatına yön veren Şule Yüksel Şenleri anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sözlerinde hem özlem hem de vefa vardı.
4: Şimdi sizlere bakarken kendi gençlik yıllarımı hatırlıyorum. O günlerde gençler yoktu. Ama küçük halkalar halinde bir araya gelip birbirini iyiliğe davet eden, güzellikleri çoğaltan insanlar hep vardı. Şule abla da onlardan biriydi. Onunla tanıştığım günü hala hatırlıyorum. Kimliğimin şekillenmesinden evlilik tercihime kadar hayatımın pek çok önemli kararında onun izlerini taşıyorum ve bugün de onu hayır ve şükranla yad ediyorum.
3: Buluşmanın adresi Atatürk Kültür Merkezi'ydi. TÜRGEV bünyesindeki Güzel İşler Fabrikası 2027 sezonunu iz bırak temasıyla açtı. Emine Erdoğan da bu temadan yola çıkarak gençlere seslendi. Dijital dünyada kayda geçmekle hayatta kalıcı bir iz bırakmanın farkını anlattı.
4: Çevrim içi dünyada yaptığımız her arama, paylaştığımız her içerik, bıraktığımız her görüntü ve tercih dijital ayak izi olarak kayıt altına alınıyor. Belki de insanlık tarihinde hiçbir nesil ardında bu kadar çok kayıt bırakmamıştır. Ancak kayda geçmek, iz bırakmak anlamına gelmiyor.
3: Yeni sezonda 3 yeni merkezin de kapıları açıldı. Ümraniye'deki Şule Yüksel Şenler, Ankara'daki Hümeyra Ökten ve Hatay'daki Hatay Kapsül Merkezlerine canlı bağlantı yapıldı. Böylece Güzel İşler Fabrikası'nın 5 şehirdeki merkez sayısı 8'e yükseldi.
5: Birbirleriyle tanışıyorlar, birbirlerine destek oluyorlar, zorlukları birlikte aşıyorlar. Ve şunu görüyoruz ki maalesef o teknolojinin bireyselleştirdiği alanlar, ekrana insanları zincirlediği alanlar elhamdülillah sanatla aşılmış oluyor. Bizim açımızdan bu çok kıymetli. GİF'lerimizde inşallah bu sezon çok ciddi anlamda yine sanat, kültür alanındaki faaliyetlerimiz, interaktif çalışmalarımız, kurslarımız, seminerlerimiz devam edecek.
3: Kimi notlarla anlatıyor kendini, kimi renklerle. Genç kızlar atölyelerde yeteneklerini keşfediyor. Öğrendiklerini eserlere dönüştürüyor. İşte o çalışmalar sezon açılışında ziyaretçilerle buluştu.
6: Kız çocuğunu eğitmek, bugünün bir kız çocuğunu eğitmek değil, yarının kadınını hazırlamak, yarının annesini, yarının öğretmenini, sanatçısını, bir bilim insanını, belki de ülkenin kaderini değiştirecek olan bir kadını yetiştirmek demek. Bu konudaki çabalarından dolayı minnettarım. Teşekkür ediyorum TÜRGEV'e.
3: Gençlerin Emine Erdoğan'a bir de hediyesi vardı. İz bırak temasından ilhamla hazırlanan Yusufçuk figürlü vitray broş, genç kızların hayatında bıraktığı izlere ithafen tasarlandı. Erdoğan, hediye edilen broşu yakasında taşıdı. Sahnede de gençler vardı. Farklı sesler, farklı yetenekler aynı ezgide buluştu. Yeni sezonun açılışı GİF Orkestrası'nın konseriyle tamamlandı.
2: Alfa kuşağı konuşuyor, büyükler anlamını çözmeye çalışıyor. Sosyal medyadan günlük sohbete taşınan ifadeleri bir karta yazdık, sokağa sorduk. Ortaya renkli cevaplar çıktı.

0: cap ne demek mesela?
1: No cap yaşanmamış bir şey yaşanmış gibi, yani varmış gibi anlatanlara no cap diyorlar onlar.
2: Şu vibe, bu da bayağı bir hava katıyor zaten. Hani kelime öyle bir kelime.
3: Riz, birini etkilemeye çalışmak gibi aslında demek.
4: Onlar duyunca hemen tanıyor. Aynı kelimeleri büyüklerin karşısına çıkardığımızda ise işler biraz değişiyor.
5: Mesela 10 yıl önce bizim, yani benim en son bıraktığım dönemde liselerde bunlara ben rastlamadım mesela. 10 yıldır çıkmış diyebilirim ben bunlar. 10 yıl önce de daha başka. Ya hocam kasmayın bu kadar gibi. Yani sıkmayın bu kadar demiyor çocuk, kasmayın bu kadar. Veya üzmeyin kendinizi bu kadar demiyor hocam, boş verin ya.
0: Konuşurken bazen böyle yabancı kelimeler duyuyor musunuz efendim?
6: Duyuyorum. Neden böyle söyledin diye anlatmasını istiyorum. Açıklıyor. Onların aralarındaki diyaloglara karışmıyorum.
0: Biraz sanırım onların sözlüğüne de göz atmak gerekiyor değil mi?
6: Yani sorarak öğreniyoruz yavaş yavaş.
4: Yalan yok yerine no cap diyorlar, havalı görünene aura kasıyor diyorlar. Kelimeleri çoğunlukla duyuyoruz ama anlamlarını bilmiyoruz. Biz de kartlarımızı hazırladık ve yeni neslin sözlüğünü sokağa sorduk. Alfa kuşağı dijital dünyanın içinde büyüyor. Videolarda duydukları ifadeler arkadaş sohbetlerine taşınıyor, aralarında ortak bir dile dönüşüyor.
7: Sosyolojik bir açıdan baktığımızda bu mesele sadece bir dilsel farklılıktan ibaret değildir. Burada aslında kişinin sosyalleşme süreci, iletişim durumu ve aynı zamanda bir kimlik mücadelesini de bize anlatıyor. Yani burada aslında dijital oyun veya çevrim içi oyunlar sadece dil açısından değil, aynı zamanda çocuklar davranış kalıplarını da öğreniyorlar.
8: Love bombing, bunu biliyorum, evet.
0: Ne demek?
8: Love bombing, aşk bombardımanı. Yani bir insana çok fazla bir şekilde ilgi göstermek.
4: Kart değişti. Sıra 6-7'ye geldi. İki rakam ama tek bir karşılığı yok. Anlatırken eller de devreye giriyor.
9: Crash out, çıldırmak anlamında, delirmek anlamında da kullanılıyor. Birinden daha havalı olmak anlamında diyebilirim.
10: Crash out, oyunlarda görüyorum ben bu şeyi.
8: Ama şeylerde kelimeyi göremedim herhalde.
10: Aura kasmak, evet var. Bu biraz...
0: Ne demek?
10: Bu biraz kasılmak gibi bir şey herhalde.
4: Bu kartlarda yazanlar kimine göre yabancı, kimine göre ise tanıdık. Gençler anlamlarını anlatıyor, büyüklerse çözmeye çalışıyor. Sohbete yetişmek için sanırım yeni neslin sözlüğüne biraz daha göz atmak gerekiyor.
7: Mesela Hitit yazılarında da biz o dönemde de bu gençler nereye gidiyor, hali ne olacak diye insanların tabii ki endişeleri olmuştur. Fakat günümüzdeki bu baş döndürücü ve hızlı dijital değişimler olayın daha da iyi anlaşılması açısından değerlendirmeye ve bilimsel çalışmalara da tabi tutulması açısından önemlidir.
0: 6-7 akımı nasıl yapılıyor?
8: Ya bir şey konuşuluyor mesela, komik bir şey oldu, 6-7 falan yapıyorlar böyle. Anlamı bu yani ama anlamını bilmiyorum.
0: Ne oluyor mesela onu yapınca?
8: Bilmiyorum.
11: 6-7. Yıllarca tarihe tanıklık etti. Türkiye kamuoyunun çatışma bölgelerindeki gözü oldu. Hatta gazetecilik sevdasıyla bir gözünü savaş meydanında kaybetti. Usta muhabir Levent Öztürk'ten acı haber geldi. Düzce'de fenalaşarak hayatını kaybeden Öztürk, meslektaşlarının omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.
12: İyi miyiz?
13: Her an haberin peşindeydi. Savaş bölgelerinden en sıcak gelişmeleri aktardı. Afganistan'da, Kafkasya'da birçok çatışma alanında tarihe tanıklık etti. Hatta gazetecilik tutkusunun peşinden giderken kurşunların hedefi oldu.
12: Ambulans! Ambulans!
13: Acı haber Düzce'den geldi. TRT Haber temsilcisi Recep Levent Öztürk, haber takibi yaptığı Akçakoca ilçesinde fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. 56 yaşındaki usta muhabir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
12: İşte paletlerine bu güzellikleri böyle yansıttılar.
13: Öztürk'ün cenazesi Gümüşova ilçesine bağlı Yeşil Yayla köyüne getirildi. Baba evinde alınan helalliğin ardından cenaze

0: namazı için köy camiine geçildi. Cenaze törenine katılan Düzce valisi Mehmet Makas da aileye başsağlığı diledi.
1: Hem halkından dua almış hem de hakkın rızasını kazanmış bir kardeşimiz. Dolayısıyla dünya sürgününü bitirdi, bugün yolculuyoruz. Ona son görevimizi ifa etmek adına bir aradayız. Allah gani gani rahmet etsin. Biz razıyız, Rabbim de razı olsun.
0: Levent Öztürk'ün cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi. Usta gazeteci, sevenleri ve meslektaşlarının omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Öztürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra TRT Genel Müdür Yardımcıları Mücahit Eker ve Ahmet Görmez de katıldı.
2: Allahu Ekber!
3: Efendim böylece bu bölümü noktalayalım. Saat 5'ine devam edeceğiz.

Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü, nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ve diğer kurumlarımızda her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
3: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
4: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
3: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
4: Algının

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağı çıkar. Hesap basit.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
6: Türkiye.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati çarşamba 20'de 24'te.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Platin, Ekim ayında da zengin içeriğiyle

Yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin ekim sayısı tüm bayilerde.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Gündeminde yapay zeka vardı. Akademik süreçlerde insan faktörünün giderek azaldığını belirtti. Akademisyenlere seslendi.
1: Üniversitelerimizin özellikle yapay zeka ve yeni teknolojiler bağlamında öğretim usul ve esasları parantezinde bu sorunlara etraflıca kafa yormaları gerektiğine inanıyorum.
2: Akademik yıl başladı. Bu sözlerle akademisyenlere seslendi. Yapay zekanın üniversiteler için sınayıcı bir hal aldığını belirtti.
1: Bilgiyi karşılaştırmalı olarak ele almanın, onu sorgulamanın, diğer kaynaklar üzerinden rasyonel bir değerlendirmeye tabi tutmanın önemi giderek azalıyor. Kaynağa giden yollar kısalırken araştırma sürecinde sarf edilen eforun kıymeti, bereketi, getirisi de maalesef unutuluyor. Oysa akademide yolda olmak kimi zaman menzile ulaşmaktan daha faydalıdır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Gündeminde eğitimleri tamamlayan gençlerin istihdamı vardı. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulları projesiyle istihdam oranlarında verimli neticelerin alındığını söyledi. Erdoğan bu yılda 6 üniversitenin ise dünyada ilk 500 üniversite arasında olduğunu söyledi, ekledi.
1: Bu hamleyi şimdi bir adım daha ileri taşıyoruz. İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya ve Gaziantep illerimizde 185 mesleki ön lisans programında öğrenim gören 120 bin öğrenciyle bu süreci başlatacağız.
2: Her ile üniversite açılmasını eleştirenler var diyen Erdoğan, sistemi geliştirecek, iyileştirecek her eleştiriye açığız ama elinde çekiç olanların her çeviyi sorun olarak görmesine de karşıyız diye konuştu.
1: Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. Türkiye gibi farklı toplum katmanları arasındaki geçişte eğitimin halen belirleyici olduğu ülkelerde işçinin, emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen, işçi kal demektir.
2: Erdoğan eğitim hakları elinden alınan Filistinli çocuklara da değindi. Haklı davalarını her şartta savunacağız dedi.
1: Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanlarında olacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyorum.
2: Konuşmaların ardından YÖK 2026 Üstün Başarı Ödülleri takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 kategoride ödüle layık görülen isimlere ödüllerini verdi.
0: Fon soruşturmasında en çok merak edilen soruya Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten net yanıt geldi. Parayı iade edenler kurtulacak mı sorusunu yanıtlayan Gürlek, zararın iki katının karşılanmasının etkin pişmanlık kapsamında değerlendirildiğini ancak bunun soruşturmanın veya dosyanın kapanması anlamına gelmediğini söyledi. Gürlek, fonlarda kısa sürede haksız kazanç sağlayanların da peşinde olduklarını vurguladı.
3: Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması...

0: kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi, yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak.
1: Fon soruşturmalarında parayı iade edenler kurtulacak mı? Para iadesi soruşturmayı sonlandırıyor mu? Adalet Bakanı Akın Gürlek gönüllü para iadesi ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi, net konuştu. TMSF bünyesinde gönüllü iade yapmak isteyenler için hesap açıldığını açıkladı. 5 kişinin iade yaptığını söyledi. Zararın 2 katının karşılanmasının etkin pişmanlık kapsamında değerlendirildiğini, ancak bunun dosyanın kapanması anlamına gelmediğini vurguladı. Gürlek ayrıca fonlarla ilgili 2025 yılında hareketlilik olduğunu fark ettiklerini ve operasyon için düğmeye basıldığını söyledi. İçeriden bilgi alarak manipülatif hareketlerle kısa sürede haksız kazanç sağlayanların peşini bırakmayacağız dedi.
0: Kapalı fonlar ya da açık fonlar da kısa sürede tamamen aldıkları tüyolar, içeriden aldıkları bilgiler, manipülatif hareketlerle kötü niyette kısa sürede girdi çıktı yaparak inanılmaz fahiş miktarda kazanılan paralar var. Yani biz şu an zaten bunlarla ilgili soruşmayı başlattık. Devletin bağından üzüm kurusu çalan tilkiden devlet pekmez olarak o üzümü çıkartır diye bir laf var. Yani devlet bunun kesinlikle takipçisi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı'nın editör masasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türk futbolunu sarsan soruşturma hakkında da konuştu. Soruşturmanın temelinde resmi belgede sahtecilik ve mobbing iddialarının bulunduğunu belirtti. 5 kişinin tutuklu, 2 kişinin adli kontrol altında bulunduğunu açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini vurguladı.
0: Biz hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Buna dair dosyada deliller var.
1: Bakan Akın Gürlek, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmaya ayrı bir parantez açtı. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünün dönemin popüler dizisi Kurtlar Vadisi'nde bazı sahnelerle şaşırtıcı benzerlikler taşıdığına dikkat çeken Bakan Gürlek, soruşturmanın bu yönüyle de titizlikle ele alındığını ifade etti.
0: Yenilen aşamada özellikle yani rahmetlinin gerçekten doğal bir ölümden ziyade bir müdahale sonucu öldüğüne ilişkin şu an tespitler var. Ama soruşma süreci olduğu için bilgi veremiyorum. Henüz söz konusu 2011 tarihli Kaşif Kozunoğlu vefat etmeden önce bu dizide işlenmiş. Birebir işlenmiş. Daha sonra 2 gün sonra da söz konusu işte Kaşif Kozunoğlu'nun ölümü gerçekleşiyor. Buradaki savcı arkadaşlarımız senaristleri bilgi sahibi olarak dinlediler. Yani siz bunu nereden biliyordunuz? Çünkü birebir canlandırma aynı. Oradaki karakter ismi benziyor. Devlet görevlisi, Silivri ceza ve elektrik kesintisi ve daha sonra bakıyoruz aynı şekilde de Kaşif Kozunoğlu'nun 2011 tarihindeki ölümüyle ilgili kareler birbirini tutuyor. Yani bu elbette bir şüphe gerektiriyor. Şüpheli bir durum. Yani 2 gün sonra gerçek eylem oluyor.
2: Bu kadar tesadüf olmaz,
0: olmaz
2: diyorsun.
0: Şüphe olduğu için savcı arkadaşlarımız da mecburen buradaki senaristleri bilgi sahibi olarak dinlediler. Yani bu araştırılması gereken bir konu. Evet.
3: AK Parti'nin hazırladığı fon tasfiyesine ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Kanun teklifiyle yatırımcıların 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek. AK Parti gündemdeki fon işlemleriyle ilgili çalışma grubu oluşturdu. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili fon tasfiyesine yönelik kanun teklifi hazırlandı. Teklif, hukukçu milletvekillerinden oluşan çalışma grubunun değerlendirmeleri çerçevesinde hayata geçirildi. 10 maddeden oluşan kanun teklifinin ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Düzenlemeyle 455.578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da çarşamba günü genel kurulda fon soruşturmasına ilişkin değerlendirme yapacak. Sermaye piyasalarında denetimler sıkılaştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu, yatırımcıları korumak ve piyasa bütünlüğünü sağlamak amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Erken uyarı ve otomatik aksiyon sistemiyle manipülasyon ve usulsüzlüklere anında müdahale edilecek. Yeni sistem sayesinde riskli işlemler yapay zeka ve gelişmiş algoritmalarla anlık olarak tespit edilecek.
4: Müdahale anları ve araçları konusuyla ilgili genişletmelerin olduğunu görüyoruz.
5: Denetim sıkılaşıyor, erken uyarı sistemi geliyor.
4: Bizim için iyi haber, çünkü piyasada güvenin tekrar tesis edilmesi ve...

0: tesis edilen güvenle beraber de insanların yeniden para piyasaları, borsaya giriş yapmasının söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.
1: Sermaye piyasalarında yatırımcı güvenliğini artıracak kritik bir adım atıldı. Sermaye Piyasası Kurulu piyasalardaki olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerini yakından takip etmek için yeni sistemi devreye alıyor. Erken uyarı ve otomatik aksiyon sistemi sayesinde şüpheli işlemler anında engellenerek yatırımcıların mağdur olmasının önüne geçilecek.
0: Şu anda bu erken uyarı sistemiyle beraber o fiili olarak zararın oluşmasından önce müdahale edebilecek yetkiye sahip olma ve bunun genişletilmesi işaret görüldüğünde o işaretleri algılayarak müdahale edilmesini öngörüyor. Sığ fonlar dediğimiz yani işlem hacmi çok büyük olmayan fonlarda ve hisse senetlerinde büyük yatırımların olması, belli hisse senetlerine büyük yatırımların giriyor olması çünkü bu aslında fon krizine sebep olan düzenlemenin geldiği zamana bakınca düzenlemede belli fonlarda yığılmanın olmasının önlenmesi amaçlanıyordu.
1: Sermaye piyasalarında denetim ağı genişletiliyor. Yeni sistemle birlikte otomatik bir şekilde usulsüz mücadele edilecek. Herhangi bir usulsüzlük görülmesi durumunda sistem hızlı bir şekilde müdahalede bulunacak.
0: Öncelikle o fiyat düşüşleri, yüksek fiyat çıkışları, SPK şu anda bu durumların hepsine müdahale edebilir hale gelecek şekilde yeniden dizayn ediyor.
1: Yeni düzenlemeyle birlikte yapay zeka ve gelişmiş algoritmalar dönemi başlıyor. Piyasalarda manipülasyon yapan ve bilgi suistimalinde bulunan hesaplar otomatik olarak tespit edilecek ve anında tedbir uygulanacak. İlk adım Sermaye Piyasası Kurulu'ndan geldi. Yeni sistemle birlikte uluslararası bir güvenlik ortamı oluşturulmuş olacak. Böylelikle borsada da hızlı ve etkin bir şekilde usulsüzlüklere karşı mücadele yürütülecek.
0: Burada güvenin tesis edilmesi çok önemli. Eğer anında müdahale ve piyasalarda bu tür oynaklıkların olması durumunda yani şaibeli işlemleri gösteren oynaklıklara anında müdahale edilmesinin bize vereceği güven piyasalarda tekrar o güvenin sağlanması, o kaybın, güven kaybı ve risk algısının yok edilmesi için önemli adımlardan bir tanesi.
1: Sistem sayesinde otomatik tedbirler ve hesap kısıtlamaları anında devreye girecek. Böylece inceleme süreçleri hızlanacak, piyasa bozucu eylemlere fırsat verilmeyecek. Uzmanlar yeni düzenlemenin borsada şeffaflığı ve güveni artıracağını, özellikle küçük yatırımcıların korunmasında kritik bir rol oynayacağını belirtiyor. Yeni düzenlemelerin kısa süre içerisinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

0: 2024 yılında Türkiye günlerce bu görüntüleri konuştu. Çantalar açıldı, masalara balya balya paralar dizildi ve banknotlar tek tek sayıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde çekildiği açıklanan o görüntüler şimdi İmamoğlu davasında tekrar gündemde. Eski CHP İstanbul basın danışmanı Mustafa Can Poyraz'a mahkemede paraların oraya nasıl getirildiği soruldu. Poyraz'ın cevabı ise Fatih Keleş oldu. Peki Fatih Keleş kim? Detaylar haberimizde.
1: Çantalar açılıyor, masaya para desteleri çıkıyor. Bir tarafta sayım sürüyor, diğer tarafta yeni balyalar geliyor. Türkiye bu görüntüleri ilk kez 2024 yılında gördü. CHP görüntülerin 2019'da İstanbul İl Başkanlığı için bina satın alınması sırasında çekildiğini açıklamıştı. Savcılık da görüntüler üzerine soruşturma başlatmıştı. Şimdi aynı görüntüler devam eden İmamoğlu suç örgütü davasında yeniden açıldı. Tutuksuz sanık eski CHP İstanbul basın danışmanı Mustafa Can Poyraz çapraz sorgudaydı. Savcılık paraların il binasına nasıl getirildiğini sordu. Poyraz ise İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in getirdiğini itiraf etti. Şimdi burada bir parantez açalım. Fatih Keleş kim? Keleş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı ve İBB Meclis Üyesi. 2024'te para sayma görüntüleri ortaya çıktığında da savcılığa ifade vermişti. Bugünse İmamoğlu suç örgütü davasında tutuklu sanık olarak yargılanıyor ve o gün çekilen görüntülerde kendisi de var. 2024'teki soruşturmada Keleş, para sayımının yapıldığı yerde bulunduğunu kabul etmiş, oraya CHP il binasını satın alma süreci nedeniyle gittiğini söylemişti. Parayı da dönemin CHP...

0: HDP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer'den aldığını anlatmıştı. Ama şimdi mahkemede başka bir sanığın ağzından Fatih Keleş ismi tekrar çıktı. Savcının Poyraz'a ikinci sorusu para miktarı ile ilgiliydi. Savcı 15 milyon lira gibi bir para hiç dikkatinizi çekmedi mi diye sordu. Poyraz ise çekmediğini söyledi. Mustafa Can Poyraz'ın bu cevabı görüntülerdeki para miktarı nedeniyle duruşmanın en dikkat çekici anlarından biri oldu. Çünkü kendisi de o odadaydı. Fatih Keleş'in adı para trafiği ile ilgili ilk kez yan yana gelmiyor. 2024'te eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ta savcılık ifadesinde parayı ofise Fatih Keleş'in getirdiğini söylemişti. Şimdi iki ayrı tarihte iki ayrı isimden aynı yönde beyan var. O görüntülerde ayrıca İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve başka isimler de görülüyor. Görüntülere ilişkin 2024 yılında yapılan soruşturmada çok sayıda kişinin ifadesi alınmıştı. Şimdi o görüntüler yeni davadaki sorguyla birlikte yeniden tartışılıyor. Mahkemenin önündeki mesele ise görünenin aksine daha büyük. Paranın kaynağı neydi ve neden milyonlarca lira nakit olarak taşındı?
1: Mersin'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in aralarında olduğu 34 şüpheli tutuklandı.
0: Mersin'de 3 belediye başkanı yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı, cezaevine gönderildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir Belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında farklı soruşturma dosyalarından elde edilen mali veriler, ihale dosyaları, TAPE kayıtları, tanık ve gizli tanık anlatımlarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü raporları birlikte incelendi. 11 Mart 2026'da Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan aramada el konulan 314 ihale ve doğrudan temin dosyası incelenmek üzere Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Müdürlüğün yaptığı kontrolde 2022-2026 dönemindeki 41 milyon 419.452 lira bedelli 13 ihale ve doğrudan temin dosyasında usulsüzlük saptandı. Söz konusu mal ve hizmet alımlarında Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in olurunun bulunduğu belirlendi.
2: Açıklandı 2025-2035 yılları arasında.
0: Dosyalardaki tespitlerin ardından hazırlanan raporda Seçer'le birimlerin yöneticilerinin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği ve toplam 336 milyon 86 bin 968 lira tutarındaki mal ve hizmet alımlarındaki yolsuzluklardan sorumlu oldukları ifade edildi. Yolsuzluk soruşturmalarında dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı. Öyle ki kamu zararının Mezitli Belediyesi'nde 1 milyar 10 milyon 914 bin liraya, Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon liraya ulaştığı ileri sürülmüştü. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda Büyükşehir ve iki ilçe belediye başkanının da aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin çalışmasıyla daha sonra bir zanlı daha yakalandı. Öte yandan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle ayrıca silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binasıyla Çağan Medya adlı bir medya kuruluşunun da olduğu belirlendi. Mersin'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in aralarında olduğu 60 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ardından savcılık ifadeleri alındı. Sorgusu tamamlanan zanlılardan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Tuncer dahil 50'si tutuklama, 13 adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik 3 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 34 zanlının tutuklanmasına

0: karar verdi. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık ifadesinde Büyükşehir Belediyesi'nde gördüğü usulsüzlüklere ilişkin itiraflarda bulunan Genel Sekreter Olcay Tok, adli kontrol tedbiriyle salıverilen zanlılar arasında yer aldı. Soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor.
1: İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda bir öğrencinin diğer öğrencilere bıçakla saldırması sonucu 8 öğrenci yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken İstanbul Valisi Davut Gül sağlık kurum durumlarına ilişkin ilk resmi bilgileri paylaştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Saatler sonra ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den acı haber geldi. Bakan Tekin ağır yaralanan öğrencilerden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
2: Toplamda 8 öğrencimiz yaralı. Bunun 5 tanesinin durumu hafif yaralı. Muhtemelen gün içerisinde tedavisi tamamlanacaktır diye tahmin ediyoruz. Doktorlarımız öyle bilgi verdiler. 2 yavrumuzun, öğrencimizin tedavileri devam ediyor. Bunlarla ilgili de olumlu anlamda bir iyileşme var.
3: İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırının ardından gözler hastanelerden gelecek habere çevrildi. İstanbul Valisi Davut Gül de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne giderek ailelerle görüştü. Doktorlardan bilgi aldı. İlk açıklamada 8 öğrencinin durumunun hafif olduğu, 2 öğrencinin tedavisini sürdüğü belirtildi. Bir öğrenci ise ameliyattaydı. Olayla ilgili de adli süreç başlatıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. Aradan geçen saatlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklama yaptı.
4: Biraz önce haberdar olduk. Ağır yaralı bir öğrencimiz vardı. O öğrencimizi kaybetti.
3: Böylece yaralı öğrencilerden birinin hayatını kaybettiği resmen açıklandı. Diğer öğrencilerin tedavisi sürerken savcılığın yürüttüğü soruşturma da devam ediyor.
1: Hatay'da motorize trafik polisi sağlık sorunu yaşayan ve bilinci kapanan bebeği babasının kucağında motosikletle hastaneye yetiştirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
0: Bebeğin bilinci kapandı, trafik polisi zamanla yarıştı. Olay Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşandı. Uygulama yapan polis ekipleri gelen bağırışma sesleri üzerine harekete geçti. Polisler bir bebeğin fenalaştığını ve ailesinin panik yaşadığını fark etti. Trafik polisi vakit kaybetmeden bebeği ve babasını motosiklete alarak acil servise götürdü. Hastaneye ulaştırılan bebeğin sağlık durumuna ilişkin henüz bir bilgi alınamadı.

0: ABD-İran gerilimi tırmanırken askeri hareketlilik ve ekonomik yansımalar yeni bir aşamaya geçiyor. ABD Başkanı Trump, İran bağlantılı tehditler nedeniyle İngiltere'deki bombardıman uçaklarını geri çektiğini doğruladı.
1: ABD, İngiltere'deki Fairford Hava Üssü'nde bulunan bombardıman uçaklarını çekmişti. İran nedeniyle bu kararın alındığı iddia edilmişti. ABD Başkanı Trump o iddiayı doğruladı.
2: Bazı tehditler vardı ve düşmanı kışkırtmaktansa düşmanı ele geçirip ineceğiz. Ama neden uçakları orada bırakalım ki?
1: Trump, bir İran İHA'sının üsse sızma girişiminde bulunduğu iddialarına ise net yanıt vermedi. Gelişme, İran Savaşı'nın etkilerinin Orta Doğu ile sınırlı kalmadığını da gösterdi.
2: Bunu söyleyemem ama yaptılarsa ağır bedel öderler.
1: ABD'nin ara seçimden sonra İran'a yeniden saldırı başlatacağı iddiaları da var. Bölgeye yeni bir savaş gemisi de gönderildi. İran'dan tehditlere cevap gecikmedi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ordunun ABD ve İsrail'in olası yanlış hesabına karşı eli tetikte beklediğini ve alacakları yanıtın yıkıcı olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dansa müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Pezeşkiyan, Minap'taki okul saldırısını ve suikastları hatırlattı. ABD ile müzakere masasına oturmayacaklarını belirtti. Çünkü müzakere etmenin bir anlamı olmadığını söyledi. Pezeşkiyan, masaya oturduklarında kendilerine savaşın dayatıldığını belirtti. Hürmüz'deki gerilim de sürüyor. Bir tanker daha hedef alındı. Şüpheli

Bir mühimmatın isabet ettiği tankerin makine dairesinde yangın çıktı. Can kaybı ve yaralanma bildirilmedi. Güvenlik risklerine rağmen Körfez'deki petrol akışı hız kesmiyor. JP Morgan'ın verilerine göre bölge

0: askeri satışı onayladı. ABD kısa süre önce Suudi Arabistan'a da 24,3 milyar dolarlık F-35 savaş uçağı satışına yeşil ışık yakmıştı. Uzmanlar, ABD'nin İran tehdidine karşı müttefiklerini güçlendirmeye çalıştığını belirtti.
1: Yemen iç savaşında gerilim yeniden zirvede. Hükümet güçleri Yemen Şafağı adlı taarruz operasyonuyla küresel deniz ticaretinin kalbi Babülmendeb Boğazı ve stratejik Muha kentini Husilerden geri aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun 100 savaş uçağı ile desteklediği bu harekat başkent Sana'ya da usandı.
2: Allah!
0: Muhabir canlı yayındaydı. Şiddetli patlamalar yaşandı, dumanlar yükseldi. Babülmendeb Boğazı yakınlarında sıcak anlar kameralara yansıdı. Görüntüler Yemen'deki iç savaşın boyutunu da gözler önüne serdi. Yemen'de İran destekli Husilerle Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Sıcak çatışma bölgelerinin başında Babülmendeb Boğazı geliyor. Son gelişmeleri canlı yayında aktaran El Arabiya muhabirinin yayını sırasında Husiler tarafından boğaza doğru iki füze fırlatıldı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Yemen ordusu güç dengesini değiştirecek stratejik bir ilerlemeye de imza attı. Yemen Şafağı adıyla başlatılan büyük taarruz kapsamında Babülmendeb Boğazı'na kara bağlantısı sağlayan en kritik noktalardan biri olan Muha Liman kenti Husilerden geri alındı. Çok sayıda Husi unsuru etkisiz hale getirildi. Bazı kişiler de yakalandı. Muha, Babülmendeb'e yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunuyor ve Kızıldeniz kıyısındaki konumu nedeniyle Yemen'deki iç savaşın en kritik noktalarından biri. Taiz'de de sıcak çatışmalar var. Çatışmalar özellikle Taiz'in güney cephesinde yoğunlaştı. Burada da bazı mevziler Husilerden geri alındı. Hükümet güçlerinin ilerleyişinde Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu belirleyici rol oynuyor. Koalisyon, harekatın ilk aşamasında 100 savaş uçağıyla 24 saat kesintisiz hava desteği sağlayarak Husilere ait 324 yüksek değerli hedefi imha etti. Yemen ordusu operasyon kapsamında en az 100 Husi'nin öldürüldüğünü açıkladı. Husilere ait 5 İHA da düşürüldü. Çok sayıda askeri araç imha edildi. Bir tank da vuruldu. Kıyı şeridinde kontrolü sağlayan Yemen Silahlı Kuvvetleri bir sonraki aşamaya geçerek Husilerin kalesi konumundaki başkent Sana'ya yönelik stratejik bir saldırı başlattıklarını duyurdu. Operasyonun başlamasıyla birlikte Sana semalarında yoğun hava hareketliliği ve şiddetli patlama sesleri kaydedildi. Husiler ise kayıplarını asimetrik saldırılarla dengelemeye çalışıyor. Bu nedenle Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarda bulunuyor. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı, Rabi'deki Aramco Petrol Rafinerisi ve Abha ve Cizan'daki askeri üslere yönelik geniş çaplı balistik füze ve İHA saldırıları düzenlediklerini iddia etti. Seri, Mekke ve Medine hariç tüm Suudi Arabistan hava sahasını operasyon alanı ilan ettiklerini belirtti. Uluslararası sivil havacılık şirketlerini uçuşlarını durdurmaları konusunda uyardı. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurumu, Cizan ve Necran'daki havalimanlarının hedef alındığını açıkladı. Saldırıda hafif yaralananlar oldu. Tesislerde de hasar oluştu.
1: Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar tırmandı. Ukrayna'nın başkent Moskova dahil Rusya topraklarına fırlattığı yüzlerce İHA'lık devasa saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Kritik bir petrol tesisi alev aldı. Rusya ise bu saldırıya Karadeniz kıyısındaki Odessa'da liman ve lojistik altyapısını vurarak yanıt verdi.
0: Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar yoğunlaştı. Ukrayna, Rusya topraklarına yönelik en geniş çaplı İHA saldırılarını gerçekleştirdi. Rusya, 860'tan fazla Ukrayna İHA'sını imha ettiğini duyurdu. Başkent Moskova'daki saldırılardaysa ölü ve yaralılar var. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise Moskova bölgesindeki Volodaskaya petrol dağıtım merkezinde büyük bir yangın çıktığı görüldü. Rusya da saldırılara karşılık verdi. Ukrayna'nın lojistik ve ulaşım altyapısı hedef alındı. Rus güçleri Odessa bölgesindeki İlyichevka yerleşiminde bulunan bir füze ve topçu silahları deposunu imha etti. Çernomorsk limanına yanaşan ve çift kullanımlı askeri yük taşıdığı iddia edilen bir kuru yük gemisiyle İzmail limanındaki iskele altyapısı da Rus İHA'larının hedefi oldu.

0: Cephedeki şiddet, Avrupa başkentlerinde güvenlik endişelerini zirveye taşıdı. Alman Dış İstihbarat Servisi BND'nin başkanı Martin Jager, Rusya ile çatışma riski olduğunu belirtmişti.
1: Rusya ile karşı karşıya kaldığımız çatışma yeni ve daha tehlikeli bir boyut kazandı. Şu anda başka hiçbir ülke Almanya için bu kadar doğrudan kapsamlı ve somut bir tehdit oluşturmuyor. Almanya Rusya ile gizli bir savaş içinde. Almanya Rusya ile şiddetli bir çatışmaya sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya.
0: Başbakan Merz de bu uyarıya destek verdi. Moskova'nın Avrupa'yı hibrit saldırılar ve propagandalarla test ettiğini vurguladı.
2: Hibrit saldırıları püskürtmek için kararlıyız. Gerekirse net ve güçlü bir yanıt vereceğiz. Rusya güç dilini anladığı sürece de Ukrayna'ya desteğimizi sürdüreceğiz.
0: Brüksel'de konuşan AB Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ise Rusya'nın Avrupa'nın genelini tehdit ettiğini söyledi.
3: Avrupa son haftalarda Rusya kaynaklı hibrit saldırılar, sabotaj girişimleri ve hava sahası ihlallerinde artışla karşı karşıya.
0: Öte yandan Litvanya'nın nükleer silah bulundurmaya yönelik anayasal yasağı kaldırma hazırlığına Kremlin'den sert tepki geldi. Sözcü Dmitri Peskov bu adımın yeni bir gerilim sürecini tetikleyebileceği uyarısında bulundu.
4: Adana doğumlu NASA astronotu Deniz Burnham, 2027'de gideceği uzay görevi öncesinde Türkiye'ye mesaj yolladı. ABD'nin Adana Konsolosluğu'nun paylaştığı videoda Burnham, anneanne ve dedesine, ayrıca Adanalı hemşehrilerine selam gönderdi.
5: Hello and welcome. I'm NASA astronaut Deniz Burnham, currently training for Expedition 76.
0: Adanalı NASA astronotu hemşehrilerine seslendi, Türkiye'ye mesaj gönderdi. 2027 yılında gerçekleşecek uzay görevine katılacak olan Deniz Burnham video mesaj yayınladı.
5: Uzaydan anneannemle dedemi, Adanalı hemşerilerimi ve bütün dünyaya el sallayacağım.
0: Deniz Burnham Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde doğdu. Türkiye'de uzun süre vakit geçirdi. Özellikle anneannesi ve dedesiyle geçirdiği çocukluk anılarını anlattı.
5: Anneannem bizleri çok güzel Türk yemekleriyle büyüttü. Dedemin uzaya olan merakı tüm ailemizi etkiledi.
0: Dedesinin çocukluğuna etkisine dikkati çekti.
5: Kendi teleskoplarını yaptığını hatırlıyorum. Arka bahçemizde yıldızları ve gezegenleri izleyerek sayısız saatler geçirirdik.
0: Burnham, NASA adına Türkiye'yi Artemis Anlaşmaları topluluğuna katmaktan onur duyduklarının altını çizdi. NASA'nın bu büyük girişimlerine Türkiye gibi ülkelerin cesur bir vizyon ve giderek artan bir başarı kattığını vurguladı. Gelecek yıllarda birlikte neler başaracaklarına dair heyecan taşıdığını kaydetti. Adanalı astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilecek uzun süreli bir görev olan Expedition 76'ya katılacak. Şu anda bunun için eğitim görüyor. Birkaç ay içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek.
6: And touchdown Starliner.
4: ABD Başkanı Donald Trump, akaryakıt maliyetlerini düşürmek amacıyla kırmızı dizelin karayollarında kullanımına geçici olarak izin verdi. Federal tüketim vergisinin ödenmesi de yıl sonuna kadar ertelenecek. Trump ayrıca yüksek benzin fiyatlarının nedeninin artık Hürmüz Boğazı olmadığını savundu.
7: I'm going to do what Joe Biden couldn't do, sign his signature.
0: ABD'de akaryakıt maliyetlerini düşürmeye yönelik yeni bir adım atıldı. Başkan Donald Trump, tarım ve inşaat gibi karayolu dışı alanlarda kullanılan kırmızı dizelin karayollarında da kullanımına geçici olarak izin verdi. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre federal tüketim vergisinin ödenmesi yıl sonuna kadar faiz ve ceza uygulanmadan ertelenecek. Federal dizel vergisi galon başına 24,4 sent. 250 galonluk bir dolumda verginin yaklaşık 60 dolara karşılık geldiği belirtiliyor. Eyaletlerin de benzer adımlar atması halinde bir dolumda tasarrufun 100 doları aşabileceği ifade ediliyor. Kararla çiftçilerin, kamyon şoförlerinin ve çalışanların yakıt maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor. Kırmızı dizel, normal dizelle aynı yakıt olmasına rağmen kullanım amacının belirlenebilmesi için kırmızı renge boyanıyor. Trump ayrıca ülkedeki yüksek benzin fiyatlarının artık Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklanmadığını savundu. Orta Doğu'da petrol sevkiyatının yeniden hızlandığını belirten Trump, fiyatlarda rafineri kapasitesinin daha belirli

0: belirleyici olduğunu öne sürdü. Öte yandan Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları da sürüyor. ABD yönetimi küresel yakıt fiyatları üzerindeki olası etkileri nedeniyle Kiev'e Rus petrol tesislerine yönelik saldırıları sınırlaması çağrısında bulunuyor.
1: Aselsan'dan yeni ihracat anlaşmaları geldi. Elektronik harp, elektronik optik, arayıcı, başlık gibi sistemlerin ihracatına yönelik sözleşmeler imzalandı. Anlaşmaların toplam tutarı 157.9 milyon dolar. Aselsan'dan savunma sanayi ihracatında yeni anlaşma, kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamaya göre, şirket yurt dışındaki son kullanıcılar için bir dizi satış sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeler, elektronik harp, elektro-optik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerini kapsıyor. Anlaşmaların toplam tutarı 157.9 milyon dolar olarak açıklandı. Böylece Aselsan, Eylül ayı sonundan bu yana 4. yeni iş ilişkisini duyurmuş oldu. Yapay zeka ve yeni nesil teknolojiler devrede. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerin tespitinde yapay zeka destekli veri analizi, sensör teknolojileri ve erken uyarı sistemlerinin daha etkin kullanılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
2: Teknolojinin beraberinde getirdiği risklere karşı yine teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanıyor. Yapay zekayı, erken uyarı sistemlerini ve yeni nesil teknolojileri güvenliğimizin güçlü birer unsuru haline getiriyoruz.
3: Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerine karşı teknolojik güç devrede. Yapay zeka, erken uyarı sistemleri ve yeni nesil teknolojiler güvenlik alanında daha etkin kullanılacak.
2: Yapay zeka destekli veri analizini, sensör teknolojilerini ve erken uyarı sistemlerini KBRN ajanlarının tespitinde daha etkin kullanmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
3: 4. Uluslararası Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Kongresi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yerleşkesinde başladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı konuşmada teknolojinin yeni riskleri beraberinde getirdiğine dikkat çekti, çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
2: Radyolojik veya kimyasal kirlenmenin bulunduğu sıcak bölgelerde personelimizin can güvenliğini koruyacak. Keşif, numune alma ve arındırma faaliyetlerinde kullanılacak robotik sistemler ile insansız kara ve hava araçlarına yönelik kapasitemizi de geliştiriyoruz.
1: İnovasyon ekosistemi 15-17 Ekim'de Türkiye Innovation Week'te buluşuyor. Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en kapsamlı inovasyon buluşmalarından Türkiye Innovation Week Haliç Kongre Merkezi'nde 13. kez gerçekleştirilecek.
4: Geleceğin iş dünyasını şekillendiren yapay zeka araçları İstanbul'da ele alınacak. İnovasyon ekosistemi 15-17 Ekim'de Türkiye Innovation Week'te buluşuyor. Türkiye İnovasyon Haftası'nın 2026 teması insanlık. Ticaret Bakanlığı destekleriyle Türkiye İhracatçılar Meclisi ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlik bu yıl Humanity 6.0 insanlığın yeni evresi temasıyla yapay zekadan robotik teknolojilere, biyoteknolojiden yeni nesil eğitime kadar dünyayı ve ekonomiyi dönüştüren gelişmeleri insan odağında ele alacak. Türkiye Innovation Week 12 yılda 600 binden fazla katılımcıya, 10 milyon izleyiciye ve 255 milyon etkileşime ulaştı.
5: İnovasyon haftamızın bu yıl 13.sünü düzenleyeceğiz. 15-17 Ekim tarihleri arasında 3 gün boyunca Haliç Kongre Merkezi'nde olacağız. Bu yılki temamız Humanity 6.0. İnsanlığın yeni evresi. Buharla başlayan dönüşüm elektrikle, otomasyonla ve dijitalleşmeyle sürdü. Her evre üretimi, ticareti ve hayatı yeniden şekillendirdi. Bugün yapay zeka, robotik, biyoteknoloji ve veri sistemleriyle çok daha hızlı bir değişim sürecinden geçiyor. Peki dünya bu değişim ve

0: Dönüşümün dönüşüme ne kadar hazır?
1: Yapay zeka, robotik, biyoteknoloji ve veri sistemlerinin üretim modellerinden iş yapış biçimlerine kadar ekonominin tüm dinamiklerini değiştirdiği yeni dönemde TV26 teknoloji hazır peki ya biz sorusuna odaklanacak. Humanity 6.0 yaklaşımıyla küresel rekabetin yalnızca teknolojik kapasiteyle değil değişime uyum sağlayan insan kaynağı, dayanıklı kurumlar, yeni etkinlikler ve güçlü işbirliği ekosistemleriyle şekilleneceğine dikkat çekilecek.
2: Her şeyi optimize ettik. Hızı, performansı, üretimi, kararlarımızı, her şeyi takip ettik, ölçtük. Her tıklamayı, her hareketi makinalara öğrenmeyi öğrettik. Yaratmayı, öngörmeyi ve artık birlikte çalışıyoruz. Yanı başımızdalar. Peki bu bizi nereye getirdi? Bize ne kaldı? Bizim olan ne kaldı? Dürtülerimiz, güvenimiz, hayal gücümüz, ortaklaşma kabiliyetimiz ve devam ediyordu. Teknoloji yapabileceklerimizi değiştiriyor. Şimdi yeniden düşünme zamanı. Neye dönüşebileceğimizi düşünmenin zamanı. Humanity 6.0'a hoş geldiniz.
1: 3 gün boyunca dünyanın farklı noktalarından düşünce liderleri, akademisyenler, girişimciler, ihracatçılar, yatırımcılar, teknoloji şirketleri ve gençleri İstanbul'da buluşturacak TV26, inovasyon ekosisteminin farklı aktörlerini aynı çatı altında bir araya getirecek. TV26 panellerden masterclasslara, ödül programlarından oyun deneyim alanlarına, sergilerden atölyelere uzanan zengin bir programa ev sahipliği yapacak.
3: Haberleri aktarmaya devam edeceğiz ama yeni bir görüntü var gelecek ekranlara. Üsküdar'da yolcu vapuru yalıya çarptı, ekrana geliyor görüntüler. Üsküdar'dan görüntüler, bakın. Yalıya doğru yaklaşıyor. Önce önündeki bir tekneye çarpıyor, ardından yalıya çarpıyor yolcu vapuru. İstanbul Üsküdar'da bir yolcu vapuru yalıya çarptı. Yalıya ait bir özel tekneymiş bu. Ona çarpıyor, ardından yalıya çarpıyor. Çarpma sonucunda yalıda ve teknede maddi hasar var. Olayda kimse yaralanmadı, çok şükür. Görüntüler bakın bir kez daha ekranlara geliyor. Yeni bir görüntü bu. Birkaç dakika önce yaşanan bir olay, hadise. İstanbul Üsküdar'da, Vaniköy'de yolcu vapuru önce yalıya ait bir tekneye, ardından da yalıya çarpıyor. Bakın görüntüler ekranlara geldi. Giyinmek bazı çocuklar için sanıldığı kadar kolay değil. Serebral palsili çocukların yaşadığı zorluklar dinlendi. Kıyafetler onların ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlandı. 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü'nde sergilenen tasarımlar özel gereksinimli çocukların ailelerinden yoğun ilgi gördü.
4: Bluzlarını sevdin mi? Yeni aldığın bluzlarını, pantolonlarını?
5: Evet.
6: Biz özellikle çocuklarımızın ayakları zaten problemli olduğundan dolayı, apo giydirdiğimizden dolayı cırt cırtlı veya fermuarlı, paçalı şeklinde kıyafetler arıyorduk. Kollarını giydirirken yine cırt cırtlı olması bizim için gerçekten çok güzel olmuş. Daha rahat bir şekilde giyip çıkartabilecekler. Bizim yükümüz biraz daha hafiflemiş olacak bu konuda.
4: Bir kıyafetin fermuarını çekmek küçük bir eylem gibi görünse de serebral palsili çocuklar için bu büyük bir mücadele gerektiriyor. İşte o mücadeleyi kolaylaştırmak için de bu şekilde daha rahat giyilebilir kıyafetler tasarlandı.
7: İyi giyinmek herkesin hakkı bizim aslında kuruluş misyonumuz. Biz ilk günden beri bu sorumluluğu üzerimize hissediyoruz. Herkes deyince tabii ki kapsayıcılık çok önemli. Engelli bireyler de bunun dışında bırakılamaz. Türkiye'de 5 milyona yakın engelli birey var ve 600 binden fazla çocuk da çeşitli engellerle mücadele etmek zorunda kalıyor. Biz de aslında üstümüze düşeni yaptık ve 2022 yılından beri engelli bireylere özel koleksiyonlar tasarlıyoruz.
8: Bir kıyafetin kesimi, bir fermuarın yeri, bir parçanın genişliği, serebral palsili bir çocuk için kıyafetteki küçük bir detay dahi engele dönüşebiliyor. Serebral palsili çocukların ve ailelerinin yaşadığı zorluklar dinlendi. Çözüm tasarımda bulundu.
7: Aileler ilk günden beri her zaman işin içerisindeydiler. Aslında koleksiyonu biz beraber tasarladığımızı söyleyebilirim. Onların içgörüleriyle biz koleksiyonu tasarladık.

0: onların aslında gün içerisinde yaşadıkları zorlukları dinledik. Bu zorlukları gidermek için aslında biraz da çocukları da dinledik. Onların da istediği, sevdiği karakterleri, renkleri koleksiyonlarımıza yansıttık.
1: Amaç sadece daha rahat kıyafetler tasarlamak değil, çocukların mümkün olduğunca kendi başlarına giyinebilmeleri ve günlük hayatta daha bağımsız olabilmeleri.
0: Bugün burada aslında çocuklarımızın çoğu bizim kendi koleksiyonumuzdan giyindiler. Hepsi çok mutlular. Herkes birbirine koleksiyonu gösteriyor. Onların gözlerindeki mutluluk da gerçekten bizim işimize anlam katıyor diyebilirim.
1: Özel tasarımlar çocukların hareket özgürlüğünü de dikkate alıyor. Kolay açılan bölümlerden genişletilmiş paçalara kadar her detay giyinmeyi kolaylaştırmak için düşünüldü.
2: Giyinmek onlar için sadece bir rutin değil. Giysi paçasından ayakkabılara kadar ürünler yeniden tasarlandı. Amaçsa serebral palsili çocukların daha rahat ve bağımsız giyinebilmesi.
3: Kendisinin düşünülmüş olduğunu onun gözlerinden bir anne olarak hissettim. Ve normalde de tercih ettiğim bir markanın böyle bir anlamlı çalışmasının olduğu beni ayrıca mutlu etti ve duygulandırdı. Çünkü bence gerçek farkındalık, yani bu çocuklarından sadece bahsetmek değil, onların da hayatın içerisine dahil olduklarını, onların da bir hayalleri olduklarını, onların da büyüdüklerini görebilmek, anlayabilmek. Mesela düşünülen, biz ortez kullanıyoruz yürüyemediğimiz için. Ortezin üzerine giydirdiğimiz ayakkabılar, seçenekler bizim için çok az oluyordu. Bazen güzel şık ayakkabı giydirmek istiyorsun ama giydiremiyorsun. Özellikle ayakkabıdaki detaylar gerçekten beni çok mutlu etti.
4: Kıyafetlerini kendin giyeceksin. Mutlu musun?
5: Mutluyum.
6: Sosyal medyada sarı kantaron için sayısız fayda iddiası paylaşılıyor. Ancak uzmanlar bu iddiaların bilimsel dayanağı olmadığı konusunda uyarıyor. Üstelik yanlış ve bilinçsiz kullanım özellikle bazı hastalar ve ilaç kullananlar için ciddi risk taşıyor.
4: Sarı kantaron yağı kullanıyor musun?
7: Hayır, kullanmıyorum.
4: Sosyal medyada çok fazla reklamı yapılıyor. Kansere bile iyi geldiği söyleniyor. Siz inanıyor musunuz bu reklamlara?
7: Yok ya, inanmıyorum. Sosyal medyada gördüğüm ürünleri de almıyorum genelde hiçbir şekilde.
8: Yok, onlara inanmıyorum.
4: Niye inanmıyorsunuz mesela? Bazı insanlar hemen inanıyor. Oluyor.
8: Çünkü test ettiğim olaylar oldu, olmuyor yani. Verilen tariflerden yaptığım şeyler de olmuyor yani. Onlar hep ne derler ona, beğeni ve takipçi kasmak. Başka hiçbir şey değil.
1: Şifa beklerken sağlığınızdan olmayın.
2: Sarı kantoron için sosyal medyada her derde deva deniyor. Hatta akciğer kanserini bile tedavi ettiği söyleniyor. Ancak bilimsel dayanağı olmayan bu iddialar sağlığınızı riske atabilir.
1: Yapılan araştırmalarda sarı kantaronun damarları büzücü etkisine dikkat çekildi. Bitkinin özellikle akciğer damarlarında tansiyona yol açabileceği uyarısında bulunuldu.
9: Kesinlikle böyle bir şey yok. Kesinlikle böyle bir kanıt yok. Hatta sarı kantaron yağı kullandığı zaman akciğerler üzerine çok ölümcül bir hastalık olan pulmoner hipertansiyona neden olabiliyor. Ölümcül hastalıklarda kullandığımız bazı ilaçların etkinliğini bozuyor. Mesela kalp krizi geçirenlerde veya ritim bozukluğu olanlarda veya bizim için ölümcül olan pulmoner emboli olan hastalarda kullandığımız bazı ilaçlar var. Kan sulandırıcı ilaçlar bunların etkinliğini bozuyor. Yine epilepsi dediğimiz sarı hastalar var. Sarı hastaların geçirdiği nöbetlerde nöbetleri engelleyen ilaçların etkinliğini azaltıyor.
2: Doğal diye düşünüp masum sanmayın. Sarı kantaron bazı ilaçlarla etkileşime girerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca damarları büzücü etkisi ve akciğer tansiyonu gibi önemli problemleri de beraberinde getirebilir.
9: Bunların gerçekten bilimsel çalışmaları var mı? Kanıta dayalı bir şey var mı? Çünkü sağlıkta, hele hekimlikte kanıta dayalı olmadan, bilimsel çalışmalar vermeden, elde edilmiş veriler kesin kanıt üzerine gelmeden önermek doğru değil. Hastalığı, kanser iyileştiğine dair elimizde herhangi bir bilimsel kanıt veri olmadan sadece bir kişinin konuşması ya da herhangi bilgilendirmesi, sosyal medyada böyle şeyler inanmaması lazım.
1: Cilde faydalı etkileri nesillerdir bilinse de her kullanımda uzmana danışmak şart.
10: Sarı kantaron yağını cilde sürmek isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir şey güneş ışınlarına karşı dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü güneş ışığı bitkinin içerisindeki etken maddelerle tepkimeye giriyor. Ciltte lekelenmelere neden olabiliyor. Küçük yanıklarda, çiziklerde, cilt deformasyonlarında yağ binlerce yıldır kullanılan bir bitki. İlaç kullananlar, hani antidepresan ilaç kullananlar ile kantoron içerisindeki sakinleştirici etken maddeler doz aşımına kadar götürülüyor. getirebilir, ciddi sağlık sorunları oluşturabilir. Mutlaka doktora veya bu işin uzmanına sormaları gerekiyor.
1: Doğalsa zararsızdır düşüncesiyle bitkisel ürünlerin bilinçsizce kullanılmaması gerekiyor.
8: İnandığımız durumlar da oluyor ama inanmadığımız durumlar da çok fazla oldukça. Kullandığım olmadı ama tabii ki de alternatif tıpta kullandığımız ürünler var. Yok değil. Mesela gıda takviyeleri, vitamin takviyeleri, bu gibi ürünleri zaman zaman kullanabiliyoruz. Ama ne kadar doğru, bilinçli miyiz?
11: Açık yer olduğu zaman onu da kullanıyorum bir tek. Geliyor bence. Hacamat olmuştum mesela. Hacamatta doktorum da vermişti zaten. O zaman kullanmıştık. Gayet iyi geldi.
12: Çimeli kullanmadım.
11: Çimeli hiç kullanmadım. Bence tavsiye de etmiyorum doktor vermediği sürece. Ama yaralara iyi geldiğine bizzat şahit oldum.
6: Efendim böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Çay bizim Türk milleti olarak çok yaygın tükettiğimiz bir içecek ve çok da faydası var. Saymakla da bitmez yani. Kalp damar sağlığına da faydası var, metabolizmaya da faydası var. Şeker hastalığı, diyabete, özellikle tip 2 diyabete de iyi geliyor. Hatta GLP-1 hormonu dediğimiz hormonun artışına sebep olup iştahı da baskılıyor. Yani obeziteye de iyi geliyor. Tabii ne kadar tükettiğimiz, ne zaman tükettiğimiz ve nasıl tükettiğimiz de önemli. Limon hepimizin bildiği gibi yoğun C vitamini içeren ama antioksidan özelliğiyle öne çıkan bir gıda, besin maddesi. Çayda da zaten antioksidanlar var, zaten faydası da büyük oranda bu sayede oluyor. İşte kateşinler, flavonoidler var. Bu sayede hem kolesterole faydası var, kolesterolün okside hale gelmesini nispeten engelliyor. Metabolizmaya faydası var dedik. Limonla birlikte bu antioksidan özelliği daha da artıyor, limonun katkısıyla beraber.
1: Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü. Nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ve diğer kurumlarımızda her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
4: ...1937'de Afyonkarahisar'da doğdu. 7 yaşı hem yetimliğe, hem çocuk esirgeme kurumuna, hem de okula adım atışının başlangıcı oldu. Üniversitede gazetecilik okudu. Ünlü romancı yazar Tarık Buğra'nın yönetimindeki gazete sayfalarında sinema üzerine yazdı. Hikayeleştirerek yazmayı, göstererek anlatmayı seviyordu. Sinemayı seviyordu. Sinemayla yazmayı ve göstermeyi seviyordu. Çocukluk çağlarına dayandırdığı ilgilerinin odağındaki isim, kendi ifadelerine göre dedesiydi. Ramazanlarda dedemin ikindi namazından sonra akşama kadar vaaz programı vardı. Kıssalar anlatırdı. ondan çok etkilendim. Mesnevi'den dini kıssaları, halk hikayesi anlatma geleneğine benzer bir üslupla aktarırdı. Dedemden aldığım etkiyi en iyi Kuruluş dizisinde yansıttım. Hikayenin anlatımını vesile ederek mesaj vermeyi ondan öğrendim. Eserlerimdeki milli muhtevayı da büyük ölçüde dedemden aldım. Yönetmenliğe 1963'te Osman Seden, Orhan Aksoy ve Mehmet Dinler gibi usta yönetmenlerin asistanlığını yaparak başladı. Sinemanın tekniğini bu süreçte öğreniyor ama anlatılan hikaye ve gösterilen karakterlerin bu toprağın dini ve milli değerlerine yabancılığından dertleniyordu. Çakmaklı'ya göre değerlerimiz beyaz perdede yansımıyor, aksine dini değerler ve dindar karakterler ancak kötülemek, karalamak, alay etmek üzere konu ediliyordu filmlere. Yıllarca asistan olarak biriktirdiği mesleki tecrübesini yönetmen koltuğuna geçip Birleşen Yollar filminde gösterdi. Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı adıyla yazdığı romanın sinema filmi uyarlamasında dönemin önemli oyuncularından Türkan Şoray ve İzzet Günay başroldeydi. Çakmaklı bu filmle hem teknik anlamda yetişmiş, zevk ve yetenek sahibi bir yönetmen olduğunu ispat ediyor, hem öz değerleri sinema aracılığıyla aktarmanın mümkün olduğunu toplumun farklı kesimlerine gösteriyordu. Ama iş bundan ibaret değildi. O, bu filmi ve devamında onlarcasını ortaya çıkaracağı çalışmalarıyla bir devir açıyor, milli sinema olarak adlandırılan akımı başlatıyor, devamındaki 10 yıllar boyunca peşinden gelecek nice senarist ve yönetmene bir deniz feneri gibi ışık ve istikamet veriyordu. 50 yıl boyunca sinema ve televizyon için onlarca filme senarist, yönetmen ve yapımcı olarak imza attı. Dini ve milli değerleri aşağılayanların karşısına yeni ve cesur eserlerle çıktı. Bugün beyaz perde ve televizyonlarda severek izlenen pek çok dini ve tarihi yapımın cesaret pınarında Birleşen Yollar'ın, Küçük Ağa'nın, Kuruluş'un, Hacı Arif Bey'in, Çok Sesli Bir Ölüm'ün, Bir Adam Yaratmak'ın suyu kaynıyor.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.

0: geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar. Ne dedi? Her biriniz dedi, teker teker selamlıyoruz dedi. Orada bir ben şaşırdım. Ben alayınızı bekliyorum abi, alışmışım. Tamam mı?
0: Evet, Devlet Bey'in ne yapmak istemektedir ile alayınızı ifadeleri... Tabii. Şahsına münhasır ifadeler
1: Devlet
0: olarak.
1: Bahçeli'nin böyle çok böyle ciddi suratla çok ince gören esprileri vardı. Var. Bayılıyorum. Böyle mesela yaklaşımlar da öyle. Mesela mikrofonla ben gülüyorum onlara. Belki de en komik anlar bunlar. Mikrofonla yaklaşıp diyor ki gazeteci gerçekten o yüzüğü sağ tarafa takarken ne düşündünüz? Ya da işte niye gösterdi yüzüğü? Elim oradaydı da ondan. Tamam diyor ya. Gösteriyor ya buradan. İşte hilal bilmem ne yüzük falan filan diye. Ama elim oradaydı ondan. Başka bir mana aramanıza gerek yok. Bu bile komik bence söylerken. Onu da söylemiş olayım. Yalan da değil yani.
0: Eyvallah.
1: Her birinizin yerine hani bu vesileyle alayınızı diyor da böyle. O babacanlık gibi geliyor bana yani. Komik güzel geliyordu. Ama bir farklı tavır kullandı. Her şeyin önemlisi sağlıklı saatli bir şekilde gayet böyle kucaklayıcı ve dinamik de görülüyordu. Bu hoş, güzel bir şey.
0: Net
1: tabii.
0: Mesajları da
1: var, evet.
0: Hem
1: evet,
0: dünya önemli. Siyasetine hem Türkiye siyasetine ilişkin.
1: Benim tek en son hatırladığım bir şey var beynimde. O da 2028'den önce beklemeyin diye tekrar teyit etmiş.
0: Erken
1: çıkarken
0: sorarlarsa dedi.
1: Efendim seçmeniz olacak diye biraz söyleyeyim ya diyebilir.
0: Adayımız Sayın Cumhurbaşkanı evet. Dedi. Bir kere daha aday olması hem ülkenin hem bölgenin evet. Hayrınadır dedi. Yasama gücümüzü arttırmalıyız dedi partililere. Dolayısıyla evet. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de de Cumhur İttifakı Türkiye asrı için evet. Olmazsa olmaz dedi Sayın Bahçeli. Evet. Ana hatları bu. Dediğim gibi arkadaşlarım satır aralarını sizler için hazırlıyor. Biz de başlayalım o zaman. Bölge tamam. ifadesi var ya Sayın Bahçeli'nin. Türkiye içinde, bölge içinde Sayın Erdoğan'ın bir kere daha Cumhurbaşkanlığı hayırlıdır olması gerekir. İşte o bölgelerden, bölge kavramından biri malum Körfez. Yani evet. Mekke ittifakına zemin evet, oluşturan coğrafya.
1: Doğru.
0: Bir takım kargaşanın hala devam ettiği bir ortam. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almalarının akabinde
1: evet.
0: Dün bir kere daha Mekke ittifakı Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları riyasetinde toplandı
1: evet.
0: Riyad'da.
1: Evet.
0: Toplantı sonrası bir bildiri yayınlandı. Bildiride de ittifak üyelerinin askeri kuvvetleriyle yeteneklerini Suudi Arabistan'a hızla konuşlandırılmasını kararlaştırdıkları açıklandı. Toplantıda ayrıca çok askeri iyi. Entegrasyon ve kolektif kapasitenin güçlendirilmesi kararı alındı.
1: Çok
0: bu
1: iyi.
0: Askeri yeteneklerinin ve güçlerinin acele Suudi Arabistan'da konuşlandırılması ifadesinden ne anlamalıyız Hikmet abi?
1: Hocam şöyle söyleyelim. Tabii bu tür anlaşmalarda, bunu da açıkça söyleyelim. Bak kapı olan bir şeyi açıkça anlatmaya çalışıyoruz. Hı. Şey gibi olmasın, Kemal Kılıçdaroğlu gibi. MİT bir şeyler yapıyor ama hep saklıyor bizden. Saklıyor. Pardon abi.
0: Ya ben çay içerken espri yapmazlar.
1: Yine MİT'çiler falan diye cümleye başlayıp yani devlet şeffaf olmalı diye bir laf vardır mesela. Bu biraz önce içeride konuştuk. Görgüsüzlük. Yani demokrasi görgüsüzlüğü olduğu gibi devlet şeffaf olmalıdır. Protesto hakkımız var. Ya böyle aptalca yani dünyanın en antidemokratik ülkesiyken 60'lı, 70'li, 80'li, 90'lı, 2000'li yıllardan bahsediyor. Son 50 benim hayatımdan bahsediyorum. Erdoğan geldi, demokrasiyi kurumsallaştırdı ilk defa Türkiye'de. Bunun aklına geliyor, acayip demokratikizdir yani. Herkesten daha demokrat. Amerika'dan çok, hepsi açtık hepsini. Ne diyorum? Çünkü saçma zaman şeylerden bahsediyoruz. Değil mi? Protesto hakkımızı kullanacağız. Ya 5 defa kullanırsın da eğer olayı biraz büyütürsen Londra'daki gibi olur ha. Benim, Almanya'daki gibi de olur. Böyle bir tane Filistin bayrağı açarsın, pat indirip kafanı kırarlar ha. Ha dikkat et. Demokrasi bizde... Yani bizde çok demokrasi var.
0: Canım abim, vatana ihanetten hüküm giyenler, yani MİT tırları haberini yapan tescilli vatan hainleri, yurt dışındaki doğru. Ajanslara verdikleri mülakatlarda, dünyanın neresinde olursanız olun, ulusal güvenliği tehdit eden bu tarz haberleri yapamazsınız. İkrarında, itirafında da bulunmuş tabii, bunu, tabii, vatan hainleridir
1: Almanya'da,
0: bunlar yani.
1: Almanya'da televizyonda Can Dündar denen nesibi gayri sahih kişilik, kişilik de olmaz, birey, beşer, Bunu söyledi. Evet.

0: Bu normal. Ne? Bunun için söylüyorum. Şimdi bütün bunları bak nereden Husilerden buraya niye atladım? Çünkü sen bana bir soruyorsun. Sen bir şey soruyorsun. Uluslararası anlaşmalarda bak ne diyor? Ne güzel. Bunlar çok güzel. Bu bayılıyorum ya ben bazen. Hani şey vardı neydi o? Müslüm Gürses'le şeyin Karl Marx'ın ifadeleri. Gerçek devrimi, proleter devrimi değil mi? Halk arasında gündemler yapar diye. Müslüm ne diyor? Yakarsa garibanlar yakar dünyayı. Aynı şey ha. Tamam. O yüzden biz Müslüm Gürses tarafından yani yakarsa garibanlar dünyayı yakar diyelim.
1: Öyle o jargonu yani o teknik ifadeyi tabii kullanarak adam, daha basit bir dille anlatalım.
0: Askeri kabiliyetimize. Ne demek lan o kabiliyet? Hani o tukak bu mu? Yani ne bu kabiliyet? Bilmiyoruz. İstihbarat alışverişi. Hocam bunu bizim zaten biz zaten bunlar gani gani. Biz bu konuda da demokrasi görgüsüz olduğumuz gibi bu konuda da aşırı görgüsüz. Fazlayız yani.
1: Kılıçdaroğlu ne diyordu? MİT bir takım faaliyetlerini.
0: Diye bile söylemiyor. Şeffaf olması gerekiyor devletin diyor. MİT lan o. Şimdi öyle demedi de tam olarak.
1: Meğerden o çıktı yani.
0: Yani her şeyi sorgularken.
1: Ya bu Kılıçdaroğlu abi tabii, uçak inmeyen yere havaalanı hocam, yapmışsınız eğer, diyen bir yani, yaklaşım MİT, yani. Ne diyeceksin ki yani?
0: MİT'in Amerika'da da işte CIA'in Almanya'da BND'nin ötekilerde MI-16 orada bilmem ne falan Rusya'da KGB'nin yapmış olduğu faaliyeti haber yapıp da içini boş gösterirler. Adamı öldürürler dünyada. Hem ne diyeyim abi? Adamı yok ederler. Türkiye'de FETÖ bunu yaptı. Onu hatırlatmak için söylediğim için tekrar FETÖ bunu yaptı. Ulan bir sürü yerli ve milli üretim olan yani çünkü üretim derken yerli kağıt milli bizim mürekkep ve bu muhtemelen ağaçlar da bizdendir. Üretim olan bütün bu muhalif gazeteler şu andaki işte o dönemin hürriyetinden başta şimdi bir Sözcü, Cumhuriyet, Bir Gün, Evrensel, Cinsel ve Tecimsel. Hepsi dediler ki o habere bak biz şeylere, Türkmenlere ya bir Suriye'ye silah götürüyormuşuz. Ben de o gibi bir şey söyledim. Başım derde girmedi de yalan olmasın. Ama çok garipsenmiştim. Dedim ilk içinde marka söyleyemem. Bisküvi yok dedim yani. İyi ki yokmuş yani. Ya bisküvi olsa çok üzülürdüm. Ulan Türkiye niye oturup da bir savaş anında on binlerce insan eziyet görürken ve orada hakikaten iç savaş varken sen ben oraya niye çay götürüyorum?
1: Sen öyle diyorsun ama Arapçaya çevrilmiş nutuktan haberdar değilsin.
0: Tabii doğru. O da Kılıçdaroğlu söylemiş. Neyse uzattık ama şu kıymetli çok önemli. Çünkü orada toplantı var. Zaten geçen hafta savunma bakanları seviyesinde bir toplantı vardı. Hı hı. Bu ciddi bir hadise çünkü Hürmüz'deki durum belli. Şu anda kör dövüşe döndü orası. Hürmüz Boğazı.
1: Petrol sevkiyatı savaş öncesi döneme dönmüş.
0: Dönmüş evet abi? Dönüyor. Ayarlandı orası. Yani dediler ki bu daha çok farklı. Şimdi de bastırınca tamam mı? Yani Rusya'da tamam dedi ben dedi doydum. Tamam olabilir. Yani savaş o çünkü toparladı. Son 1,5 yılın zararını tazmin etti. Sayesinde. Çünkü bir anda fırlayınca Rusya'da çok iyi para kazandı. Herkes mutlu. Bu taraftan problem çıkartmak isteyen yine o siyonist zeka, akıl, kurma yakıl onlardaki. Dedi buradan bir şey olur mu? İran'ın da mecali yok ki oraya Husilere silah milah göndersin. Değil mi? Tamam. Şimdi gelelim Türk ve Mekke Anlaşması devreye girdi. Asıl önemli olan Mekke Anlaşması nereden kime vuracaksın? Normal şartlarda bazı insanlar şunu düşünmediler değil. Haklı olarak. Madem böyle bir anlaşma var değil mi? İslam ülkeleri tırnak içerisinde İran var ya bu savaşın içerisinde bizzat bulundu. Yakınlara kadar bak Çanlıotluk adı İsrail'in oradan füze gönderemeyecek hale getirdi. ABD'lilerin füzelerini bitirdi değil mi? Stokları erittirdi. Olması lazım. Yok değil. Şunu unutmayalım. Bunu her zaman söylüyorum. Ben yine o deminki Müslüm Baba tarafından konuşayım bak. Yoksa arkasında 5 saat sürer. Suudi Arabistan İran'ın olduğu bir ittifakta bulunmaz. Bilen bilmeyen konuşuyor. İddialı söylüyorum. Suudi Arabistan, İran'ın içinde bulunduğu bir ittifaka girmez. Suudi Arabistan ve diğer tüm coğrafyadaki o körfez ülkeleri dahil, Bahreyn hariç, hiçbir oradaki Sünni Arap, İran savaşıyorsa İsrail'le veya bir yerle, sırf İran olduğu için yanına gitmez, destek olmaz, savaşmaz. Bu bir gerçek. Bu
1: tarihten gelen bir
0: hocam bu.
1: Gerçek.
0: Yani bu sahabinin birbirine savaştığı dönemden bahseden gelen bir şey bu.
1: Anlaşıldı.
0: Tamam. Yani şu anda düzeltemezsin bunu.
1: Anlaşıldı.
0: 15 sene yeteri kadar bilmem için yeterli bence. Gelmez. O yüzden unutun onu. Başka bir takım ticari ittifaklar içerisinde bulunabilir ama silah, savaşmak derken unutun. Bitti. Tamam. Şimdi şöyle bir avantaj oldu.

0: Pakistan, Türkiye. Türkiye'nin ne olduğu belli zaten. İslam dünyasının lideri zaten. Bırak sadece Sünnileri, İslam inan lideri. Tamam, doğru mu? Doğru. Ve Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan faktörü var. Sözde en çok güvenilecek olan, tamam, bir adam var. Ve yapmış, yapılmışı da var. Değil mi? Suriye, hı-hı, Irak yapılmışı var. Hı-hı. Herkes bunu görmüyor mu zannediyorsunuz? Görüyor. Türkiye'nin peki silah sanayindeki gücü belli mi? Belli. Etkinliği belli. Türkiye'nin geldiği ve yıllar sonunda Arap Suudi Arabistan'da Amerikan emperyalizm adı altında, ya onun gücüyle, o Sem amcanın gücüyle Türkiye biraz soğuk gibi dursa da, ama işin gerçeğini çok iyi gördü. Hatta Körfez gördü. Hatta bütün dünya gördü. Amerika'da kadar yakınsan Allah'a o kadar uzaksın. Bu çok kıymetli. Amerika'ya ne kadar yakınsan Allah'a o kadar uzaksın. Bu çok kıymetli. Ne olur? Koruyamaz. Bak, neredeyse trilyon dolarlık yatırımlar. Trilyon dolar dedim. Milyar demedim. Körfez'in tamamına baktığın zaman, Bahreyn, Kuveyt'ten başla, Oman'a kadar git. Adamların hepsi, Arabistan'da dahil, büyük yabancı sermaye kayıpları var, değil mi? İşte oradaki mülkiyetler, yatırımlar, herkes parasını çekti, durdu. Bütün petrolün fışkırdığı zenginlik içerisindeki bölge bir anda karamsar bir hale geldi ve trilyon dolar para kaybettiler. Hı. Trilyonu abartmıyorum. Toplamda hem yatırımlara baktığın zaman, o Burcu Araplar, dev yatırımlar, her şey. O Kuveyt, Bahreyn,
1: Dubai falan.
0: Dubai, sıkıntı. Tabii, Dubai emlikler işte. Yani. O emlikler. Şarjasından tut Dubai'ye kadar.
1: Gerçi Abu Dhabi. Bizim şarkıcının karısı neyse, 11 milyarlık fon vurgunuyla oraya yerleşecekti ama.
0: Başka bir güvenlik protokolleri çerçevesinde gidiyordu. Ama netice şu. Bütün bu parayı kim tazmin edecek? Hani ABD'ye sırtını dayayınca ABD seni bu şekilde bırakır ortada. Kendi paçasını kurtardı. Bütün dolar yükseldi dünyada. İşte altın düştü. Dengeyi sağladı. Kendi en büyük üreticisi olan Çin'i de gönlünü aldı. Rusya'yı da fazla ezdirmedi. Kurtardı. Hı. Avrupa'ya çevirttirdi. Dengeler, herkes kendi kendine.
1: İran'da da devrim daha, muhafızları bir 50 yıl daha
0: İran'da
1: garanti. Çünkü bravo, içeride, çok içeride bir fokurdama vardı. Müthiş. Onlar da abi herkes kazandı,
0: herkes
1: ya.
0: Herkes kendi oturdu.
1: Herkes ama, kazandı
0: ama,
1: bu savaştan
0: ya. Ama 70 binden fazla şehidimiz var. Onlar bizim şehitlerimiz aynı zamanda. Ha. Ve Türkiye'nin de, ve Türkiye şunu da başardı. Arada da ne oldu tabii? Türkiye hamle mi yapıyorsun arkadaş? Hamle öyle mi? He mi? Hamle mi? He mi? He. He. Suriye'de şartlar değişti. Ben şu anda Suriye'de şunu şöyle görmek lazım. Yanlış anlaşılmasın. Suriye bağımsız, egemen bir devlet. Onun böyle olması için de Türkiye çok güç sarf etti. Kolay değil ama çok emeği var. Bunu anlayan anlıyordur herhalde.
1: Var abi.
0: Hani buraya milyonlarca sığınmacıyı, göçmeni buraya aldı. Kendi ülkesine. Onlara ne pahasına olursa olsun ağır bedelle ödeyerek baktı. Dünyanın en büyük insanlığını gerçekten, vicdanını ortaya koydu. Aynı zamanda da büyük şeyler kazandı. Aynı zamanda milyonlarca insanın, kadınların, bebek sahibi kadınların, özellikle benim şahit olduğum o vardır. Milyonlarca kadının duasını aldı bu ülke. Allah sizin sırtınızı yere getirmesin diye. Aynen 15 Temmuz'da Moritanya'daki bir mahallede o Afrikalı'nın dua etmesi gibi gözyaşı içerisinde. Bunu bu gözler bunu gördü. Moritanya dedim bak. Uçakla 7 saatte gidersin.
1: Evet.
0: Şimdi bütün bunlar şunu demek istiyorum. Husi meselesi. Dün söyledim. Ucundan bir konuştuk. Hı. Husi meselesi. Bir defa şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yine yapılacak ya Ömer Bey. Tahliller yapılacak ya. Hani biz atlamıyoruz bu işlere. Fakat şunu bilmeleri lazım. Bir. Madde bir. Husiler tamam doğru. İran destekli ama bir ifade kullandım. Zeydidir onlar dedim. Bir defa dini literatürün olacak. Sosyolojiyi iyi bileceksin. Arap davranışlarını bileceksin. Yemenli kimdir? Suudi Arabistan'da Yemenli etkisi nedir diye. Bak Suudi Arabistan ayrı bir millet. Yemen ayrı bir millet diye bakıyorsunuz.
1: Aynı Suudi milletin. Arabistan,
0: aynı milletin ekonomisinin büyük iş adamlarından tut. Yani Türkiye'deki en büyük 10 büyük dev holding düşün. Hı. Tamamına yakını Yemenlidir. Tamamına yakını
1: peki,
0: Yemenlidir.
1: Yani hala köklerine irtibat.
0: Yemen asıllıdır.
1: Ha.
0: Yani hayal bir Said öldü, rahmetli oldu. Mesela onun caddesi vardır Yemen'de. Suudi Arabistan'daki en büyük bankalardan birisine sahip, en büyüğüne sahip olan Şeyh Haydar Said. Ya da tüm bağ ile başlayan, ülke ekonomisini yürüten, sağ üst değil alt tarafı da öyle. Yani milyonlardan bahsediyorum. Yemen asıllı. Nedir? Kim bunlar peki? Sünni ve Hadramiler. Hadramut bölgesi. Bak o haritaya, Hadramut bölgesi. Yani doğusunda kalan bölgeden. Soya hep Hadramilerdir. Husi bir din değildir. Husi bir kabiledir ya. Ve yoktu bundan, yeni çıktı. Bir kabile düşün. Yani aile.

0: ile Ali Saud. Mesela Suudi Arabistan dediğin. Niye Suudi Arabistan? Adamın soyadı o. Anladın mı? Yani işte Osmanlı'nın burası Hicaz'dı bölgesi. Bir ailedir o. Ali Saud dedikleri Suudi Arabistan. Kahtani, işte ne bileyim diğer Süfyani gibi Arap kabileden bir tanesi. Orada da güneyde de Yemen'de Husiler var. 80'li yılların sonuna doğru, belki 90'lı yıllarda, bilemiyorum, emin değilim. Ben oradayken yoktu bile. Husi diye bir şey yoktu yani.
1: Hmm.
0: Yani düşünmüyor musun? Bir sürü Yemenli arkadaşım var. Husi diye bir şey yok ortada.
1: Ama sonrasında...
0: Bir kabile düşün. Ama bunlar tabii ki Sünni değil. Zeydi. Yezid, yani Zeydiler, Zeydilik diye bir şey var. Onlar 12 imam veyahut da Caferi değil. Şia kolunlar ama Sünniliğe en yakın mezheptir Zeydilik.
1: Hmm.
0: Hmm. O yüzden çok göze batmaz. Sünniliğe en yakın olan.
1: Hmm.
0: Peki diğerlere baktığın zaman başka da yok zaten. Bir tek Husi kabilesi var orada.
1: Bu İran'ın...
0: Yani mesela şöyle, diğer şeyler Hadamiler olduğu gibi diye tamam. Yahudiler var mesela Yemen'de. Yemen'e git çarşısına, sana orada burada bir sürü Yahudi esnaf görürsün. Ve perçemde uzun Yahudiler vardır Yemen'de.
1: Hmm.
0: Tabii kaç bin yıllık oradadır yani.
1: Neyse peki
0: bir de,
1: tamam.
0: Bir de sonu söyleyeyim. Mesela en yakın Omanlı var abi. Umman değil mi?
1: Evet.
0: Umman da mesela Husi'yi desteklemez. Çünkü onlar da çok düşük. %5, %6 geçmez Şiiler Umman'da. Oman, yani Oman Arapçası söylüyorum. Umman'da.
1: Tamam.
0: Geçmez mi? Orası da İbadiler. O da başka bir mezhep. Anlıyor musun?
1: Anlıyorum.
0: Ama oradaki
1: abi,
0: tek güç
1: ben
0: var.
1: Seni anlıyorum.
0: Suudi Arabistan var.
1: Şimdi mesele şu.
0: Gitmemiz lazım abi.
1: Husiler Suudi Arabistan'a
0: hedef
1: alan saldırılarına hız vermişti. Bilhassa bu Mekke Anlaşması'nın imzasından sonra. Bu aynı zamanda da Babil Mendeb Boğazı'nın da kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuşlardı.
0: Şu anda değil galiba.
1: İşte dün sabah Yemen Şafağı operasyonu başlattı. Yemen ordusu. Ayrılıkçı Husilere karşı. Ayrılıkçı diyor muyuz?
0: Yani,
1: İran destekli Husilere karşı.
0: İran
1: Yemen ordusu.
0: Desteği var, şu anda bilemiyorum.
1: Yemen ordusu yani. Bir operasyon başlattı. Hatta yani Suudi Arabistan'ın 100 uçakta falan desteklediği bir dev operasyon.
0: Onu diyecektim ben. Arabistan'daki elindeki askeri mühimmat, uçakları, bir daha söyleyeyim, bombaları, Orta Doğu'da Türkiye dahil kimse de yok.
1: 324,
0: yani Amerikan malı olan.
1: 324 stratejik hedefin imha edildiği duyuruldu. Babil Mendeb'in yeniden Yemen hükümeti kontrolüne geçtiği söylendi. Ama Husiler de diyorlar ki hayır hayır, bizim kontrolümüzde.
0: Şimdi savaş devamında benim dediğim gibi olayı, ben içerideki bu detayları, hani kim nerede falan diye detayları yani yorumlarken doğru yerde duralım diye söyledim. Amaç şu. Ben dün söylediğim yerde duruyorum. Ben tabii karar vericiyim. Ben bir vatandaş olarak, bir gazeteci olarak yorum yapıyorum. Ben olsam direkt olarak tüm askeri kabiliyetlerimizle, altta ne var bilmiyorum, SİHA'larla, İHA'larla daha önce dünyanın başka yerlerinde yaptığımız gibi,
1: hı hı,
0: hem istihbarat desteği, hatta göstermek de olsa, göstermek değil, ekip olarak da askeri birlik, en az bir birliği toplarım, götürürüm bölgeye. Arkası kocaman, daha dayanabileceğin Suudi Arabistan ordusu var. Oradaki en büyük ordu Suudi Arabistan ordusu. Husilerden de fazladır, sadece oradan bahsediyorum. Toplam nüfusunda. O kadar büyük. Götürürüm oraya. O operasyona yardımcı olurum. Bizzat Türkiye olarak o operasyonu göstere göstere dünyanın göz önünde katılırım. Ve ben dibin açılmasını sağlarım. Arabistan'da, Suudi Arabistan'da orada bulunarak. İHA'larımla, SİHA'larımla, mühimmatımla. Ve dediğim gibi bir daha söylüyorum. Havadan kontrol konusunda dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesi benim. Anlıyor musun? Bu konuda tecrübeli komutanlarım da var.
1: Evet.
0: Dalarım çöle. Husi, Tusi, Musi tanımam. Peki diyeceksin abi sen deli misin? Nereden çıktı şimdi bu? Bilmem. Bu sakın böyle yorumlamayın. Bakın yanlış an. Vay ama oturduğu yerden de savaşta da Türkiye'yi sokuyormuş. Değil. Böyle bakmayın olaya. Böyle kritik bir dönemde dünyada. Ben bunu da söylemek de aslında bilmiyorum ne kadar doğru da. Ama bunu zaten onlar bildiği için söylüyorum. Herkes, her taraf bunu biliyor, söylüyorum. Böyle bir anda dünyada Hürmüz krizi yaşanırken, değil mi? ABD İran'a saldırmış. İsrail'in pozisyonu belli. Dünya nefret objesi haline gelmişler. Ve Husiler son oradaki problemi çıkartan ve bu petrol akışının enerji şartını hala değiştirmeye çalışan bir kitle var. Arkasında kim var? Hala büyük soru. Normalde onlar şeydir yani, Yahudi karşıtı olarak bilinen bir kabiledir. Ama kim var? Kimi yönetebilemiyorum. Ona bakarsanız El-Kaide Amerikan düşmanıydı. Amerikalılar veriyordu silahlarını. Öyle düşün. Şöyle bir gerçek var. Bütün buna, eğer Türkiye bu sorun çözülünce ve Türkiye'nin katkısı olursa, bu imaj dünyada

0: Türkiye'ye artı yazar. Türkiye'ye farklı bakarsın. Çok net ve basit konuşuyorum. Babülmendep'teki Husi sorununun çözümünde Türkiye bir başrol oynarsa, bu bölge lideri, değil mi? Bölgenin lideri, bölge gücü ve dünyada küresel bir aktör olduğunun kanıtıdır, ispatıdır. Ve Türkiye o göze bakarlar. Ben şimdi bundan 15 sene önceki Suudlu veyahut da o bölgedeki insanlarla konuşurken ki durumum farklı. 15 sene sonra aynı adamlarla Cidde'de yaşadım ben. Konuşmam farklı. Adamın bize dönmesi de farklı. Adam sana farklı bakıyor. Bundan 25 sene önce ya Türkiye'de ne kadar Müslüman var diye soran Suudlu bana. Ne demek lan dedim. Araplarda var Hristiyan. Türk dediğin Müslüman olur dedim. O zamanki şey refleksimle. Öyle falan dedim. Bak Lübnan'a bak oraya bak buraya falan diye örnek de gösteriyordum. Ama dedi ki yani madem ki sen tek sırf Müslümansın. Yani bizim Arap News, Cezire, orada burada El Medine gazetelerin başlıklarında Türkiye var. Ama Türkiye'de diyor ki bak diyor kadınları kızları diyor sokakta bırakmışlar. Ve doğru abi İslam Üniversitesi'nin önünde. Düşünebiliyor musun? En büyük yüzde üniversitemizin önünde kız çocukları başörtüsünden böyle çekilmiş falan fotoğraflar vardı. Nasıl diyor Müslüman ülkesin sen diyor ya. Sen bunlar Müslüman düşmanı peki bunlar kim diyor. Ülkeyi diyor gayrimüslim yönetiyor diyor. Soru bu. Cevap verebilir misin? Veremezsin. Ama bak sen demokrasi var sende kral yok ki orada diyor. Madem demokrasi var niye kız çocukları başörtü takamıyor dedi. Soruyor. Ben her ota bota yorum yapabilen bir adamım. Biliyorsun beni. Savunabilirim yani. Böyle bir polemik de yapabilirim. Yapamadım. Yani yabancı konuşuyorsun ama elinde malzeme yok. Adam haklı. O zamandan bu zamana şu anda gitti. Sor bakalım ne diyor sana Suudlu. Ne diyor bakalım sor. O son dönemde olduğu gibi batal batal diye bağıran adamlardan bahsediyorum. Niye?
1: Kahraman mıydı Batal?
0: Kahraman. Batal kahraman dediği adam o dönemde hiçbir diyor Arap ülkesinden de bunu yapan çıkmadı diyor. Bak yıllar öncesinden bahsediyorum. Nedir o?
1: One minute.
0: Bir Yahudi'ye dedi. Çıkıp dedi parmak salladı adam dedi ya.
1: Dünyanın gözü önünde bir de.
0: Bunu benim ya tüyleri diken diken oldu. Gözün yaşarır ya.
1: Evet.
0: Bir Osmanlı çocuğu dedi geldi böyle yap dedi. Bizim adam andavalları anlatamıyorum ya.
1: Ya kanlar.
0: Adam da geliyor.
1: Onlar şimdi ayvayı yedik yazısı yazar ya. Yani hani
0: adamın ortası yok.
1: Şey bu.
0: Adam yani. Ortası Nusayri olunca Kabe Arap'ın olsun. Çankaya bana yeter. Nusayri olmayınca da öteki taraftan Müslüman düşman direkt Arap ne şey diyor. Öteki türlü diyor ki şey ne derdi ona. Ya diyor bu Esed'le bir görüşse miydik acaba diyor.
1: Neyse tamam
0: bak,
1: hadi.
0: Bak Esed diyor şey diyor adam. Evet. Ortası yok herifin.
1: Evet.
0: Lan burada Erdoğan var. Dinle. Bence iyi olur. Yani hem böylece
1: gelişmeler
0: ittifak kurumsallaşır.
1: Belli ki bölge pek çok gelişmeye gebe. Gelişmeleri evet. Takip edeceğiz.
0: Gönder asker.
1: Babül Mendeb'in en son orada bırakmıştım. Yemen hükümetinin kontrolüne geçtiğine ilişkin açıklamalar yapılıyor. Petrol sevkiyatının da savaş İnşallah. Öncesi duruma döndüğüne ilişkin haberler bugün yine basın gazetelerimizde okurlarla buluştu. Babül Mendeb'in tam karşısında bir yer var. Somali.
0: Somali tabii.
1: Ya bak. Somali'ye biz uzay limanı kuruyormuşuz.
0: Evet.
1: Dün Sayın Cumhurbaşkanı
0: o yüzden biz orada olabiliriz. Bahanemiz var yani.
1: Yani
0: Husilere karşı uzaylı
1: limanı. Niye ta Somali'ye kuruyoruz Hikmet abi uzay limanını? Şöyle bizim Mersin'e taş ucuğa falan kuramaz mıyız? Liman ya. Olmaz mı abi?
0: Onun bir teknik bir şeyi var açıdan. Yani şeye benzedi bu. Füze atma balıklar ülkeye benzedi aynı şey. Niye füze atıyor? Atmayalım o zaman füzeyi.
1: Tamam.
0: Bir tekniği var onun ya da boşluk olacak, bir alan olacak. Yani bir zemin
1: dünyanın
0: olacak.
1: O
0: bir
1: şeyi...
0: Dünya yuvarlak olacak. Niye Rusya hala Kazakistan ayrı bir devlet? Niye Rusya tüm uydularını Kazakistan'dan fırlatıyor?
1: Hay Allah mı? Ya.
0: Manyak. Niye Moskova'dan fırlatmıyorsun? Yakınlardan, kuzeyden, Sibirya'dan gönder. Etraf bomboş. 3-5 Yakutistan mı neydi? Oradan gönder. Niye Kazakistan? Niye Cape Canaveral üssü var Amerika'da? Hep aynı yer aynı yer ya. Texas'a git oradan git. Ohio'ya git. Ohio şaşırıyor. Ohio. Kötü espri oldu. Öyle bir şey var. Amerika'nın en çok şaşırtıcı eyaleti hangisi? Ohio. Evet tamam. Bu kötü espriden sonra
1: peki.
0: Somali'ye gelelim.
1: Şimdi Somali'ye uzay limanı. Bugün yine gazetelerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına yer vermiş gazeteler. Ya bir ganimet değil diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bak orada da kuralı koyuyor anladın mı? Yani raconu evet. Orada da çiziyor. Öyle uzay erken gelenin böyle yer kapattığı falan ganimet değil. İnsanların ortak alanı. Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına izin vermediklerini belirtti diyor Sabah gazetesi manşet haberinde. Somali ile tarihi bir işbirliğinin temellerini attık, uzay limanını inşa çalışmalarına başladık diyor. Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alp

0: yorumlayamıyor. Şöyle mesela Sayın Cumhurbaşkanımız işte uzay araştırmaları kapsamında ülkenin geleceği noktasında uzay çalışmaları, değil mi? Uzay teknolojileri, Somali'de uzay üssü falan filan. Bunu detaylı mesela biz çıkalım. Yani ne yapacağım lan? Ne konuşacağım ben? Bu uzay bilimcisi miyim ben? Değilim. Bak uzay bilimcisi diye bir cümle kurdum. Değil. Ama biz bunu mesela bunu işte biz kaşınıyoruz. Ne yapacağız? Bunu git şeye bağlayacağız. Yeni partiye bağlayacağız. Ben biliyorum abi. Neden?
1: Neden abi?
0: Biraz önce söylediğim şey gibi. Hani Türkiye'yi bu arkamızda adam gibi adamlar olsa dedim ya. Yani bu ülkede bir milli duruş sergileyebilen bir muhalefet olsa. Hala şu çatırdayan, patlayan, iğrenç, aşağılık statükoya yapışmaya çalışıp da oradan hala siyaset yapmaya çalışan zibidler olmasa Türkiye'de. Vazgeçseler bu iş sevdadan. Demokratik, çağdaş, layık. He, her alt var lan işte. Al orada değişik bir şey de söylemiyor adam. Ya işte ama Atatürk. Ya adam Atatürk diyorsun. İstikbal göklerde de diyor değil mi?
1: Öyle.
0: Adam göklerin daha neresi gitti ya? Yani düşünebiliyor musun? Yani gök diyor adam uzaya
1: çıkıyor. Lüzumsuz demiş ki Urfa'da demiş Teknofest ne işe yarar demiş. Yeni parti Urfa İl Yönetim Kurulu ya abi, ya bak, üyesi.
0: Bir daha söylüyorum.
1: Selçuk Bayraktar demiş. Sadece Bayraktar'ın reklamı yapıldı demiş.
0: Tabii.
1: Şimdi bak, sen daha reklam yapıldı diye İHA SİHA alır mısın? Şimdi ya ne bileyim ben bir çok beğendim reklamı, çok etkilendim. 4 tane SİHA alayım eve koyayım lazım olur ya. Yani.
0: Şimdi bak bir şey.
1: Ya zihniyete bakar mısın
0: ağır ya? Konuşmayayım da şimdi Selçuk Bayraktar kendi üretimini yetiştiren. Şimdi bileceksin de konuşacaksın. Öyle fikir fukarasıyken ve fikir fahişesiysen hiç konuşmayacaksın.
1: Evet.
0: Ayıptır, günahtır.
1: Evet.
0: Hem bir tarafta ayıp, aptal duruma düşersin.
1: Evet.
0: Adam yetiştiremiyor ki. Neyin reklamını yapıyor? Lan adam bu ülkede gurur duy, gurur. Daha önce sizin kafa, Cumhuriyet Halk Partisi kafası bu ülkede gelir evler kraliçesine vergi ödetti ve şampiyon yaptınız siz. Siz yaptınız şampiyon, siz.
1: Şimdi yani, vergi şampiyonu Bayraktar.
0: Tüm dünyaya teknoloji satan bir vatan evladı.
1: Evet.
0: Aradaki fark diyeceğim, arada yemeyeceğim. Mukayese edemiyorum, kusura bakmayın. Aradaki fark diyeceğim, diyemiyorum.
1: Kabil değil.
0: Bravo, bu kayısı kabil değil. Ulan genel patronun içerisinde vergi kraliçesi diye sunduğunuz gazete manşetlerinde ahlaksızlar.
1: Aynen öyle.
0: Adam şimdi diyor ki benim ufkum diyor, benim ben uzay diyor. Benim diyor astronot diyor. Ne isim koysam Türkonot mu diyor. Benim ufkum diyor uçak diyor. Benim ufkum Avrupa'ya Avrupa. Hani vay be gavur yapmış diyor. Madain Germani yazmış adam. Bak tamam. Madain çok iyi adam.
1: Tamam.
0: Dediği adam o Germani var Madain. Diyor ki ortak Tayfun 4 çalışması yapalım. Yani bende diyor Zigzaur var çok iyi silah. Ya da kim o?
1: Belçika.
0: Ötekine savunma bakanı. Tabii. O da diyor ki bende diyor Browning var bu çıktığı zamanında 14 diye sattım. Bu adı silah adam Türkiye diyor ki bir tane şirket var. Dün yanlış ismini kaçırdım ama. Yani adam dünyaya satıyor ya.
1: Evet.
0: Adam dünyaya batıya o çelik damlıyı satıyor. Muhattan çelik damlı değil. Bak biz küçük düşünüyoruz. Adam namlu değil bırak diyor namluyu. Ben namlu ağzında bekliyorum burada. Ben tutuyorum siz gelin buraya diyor. Erdoğan diyor ki uçak, motor, hava, ne 4-3-0 değil. 4-0, 5-0, 6-0 insan hava aracı. Kızıl Emam nerede benim? Kaan'ım nerede benim diyor.
1: Aynen öyle.
0: Diyor ki ya diyor yazıklar olsun size diyor 10 sene önce yazıklar olsun size diyor ya. Ta devrimden beri hak etmedi. Ben babayı tanıyorum dedi. Ona da kızdılar. İnandırmak için yıllarımızı aldılar adamlar. İnandıramadık.
1: Neyse. Boş
0: şimdi bak adam şimdi bunu söylüyor. Dediğin çok iğrenç bir şey aslında biliyor musun? Reklamı ne? Adam...
1: Yeni Parti'nin Urfa İl Yönetim Kurulu şimdi üyesi.
0: Abi, şöyle bak şöyle söyleyeyim.
1: Adını bile hatırlamıyorum.
0: Yani
1: reklam şurada yapmaya gelmişler dedi ya.
0: Ya bir millete yeni bir ufuk açılıyor. Urfa değil mi? Bak Urfa'ya gidiyorsun. Urfa daha önce terörle anılan değil mi? O bölgede neler yaşandı? Binlerce insanımızı kaybettik. Ne şehitler verdik. Sivil, asker. Peki öyle bir alanda sen dünyayı meydan okuyan teknoloji, hava teknolojisinden uçaktan bahsediyorsun. Urfa'da uçaktan, Siirt'te uçaktan, Batman'da uçaktan bahsediyorsun. Hakkari Şemdinli'de uçaktan bahsediyorsun. Yani adam tarladan çıkartıp da köylü millet efendisi lastik giyimi değil. Onu yapacaksın. Millet tabii ki efendisi köylü. Ama şöyle dünyayı meydan okuyorsun ve çocukların gözünde ilk defa köyde gördüğü ineğinden, koyunundan ne kadar güzeldir onlar. Tarlasındaki gördüğü ürünlerin dışında bir hava aracı görüyor ve burada olduğu gibi elini koyuyor şuraya. Koyduğu şey uzaya gidiyor çünkü.
1: Biz yaptık diye.
0: Urfalı çocuk diyor ki ulan diyor bunu biz mi yaptık diyor.
1: Aynen öyle.
0: Bunu biz yaptık kırıp çeviriyorsun. Bak çocuk bu yaşta bir mefkure oluşturuyorsun.
1: Çünkü abi nereden bilsinler
0: Urfa'da
1: ya.
0: Urfa'da abi diyor ben diyor okuyacağım
1: nereden
0: diyor.
1: Nereden bilsin
0: hocam,
1: ya.
0: Aziz Sencar neredeydi?
1: Mardinli.
0: Mardinli.
1: Mardinli.
0: Köyünde doğmuştu değil mi?
1: Evet.
0: Aziz Sancar.

0: gibi binlercesi olsa ne olur Türkiye'de? On binlercesi olsa ne olur?
1: Ya.
0: Selçuk Bayraktar gibi 100 bin adamın olsa ne olur? Zarar mı görürsün?
1: Ne münasebet.
0: Ne olur biliyor musun?
1: Uçar gidersin.
0: Uçarsın. Ve bu millet uçtu mu tuttu ya bir daha indiremezsin kolay kolay.
1: Neyse.
0: Norveç'e benzemez.
1: Bunlara rağmen.
0: Danimarka'ya da benzemez.
1: Bu lüzumsuzlara rağmen adam, çalışmaya, adam, üretmeye.
0: Ne kadar kıt.
1: Devam.
0: Ne kadar kısa
1: süremizin sonuna geldik
0: tabii
1: ama.
0: Ya, o kadar çabuk geçti. Bugün
1: biraz bir kısmını Devlet yani, Bey'e verdik.
0: İzmir'e mi geldin? Hocam İzmir'i bekliyorum. Son... Bana İzmir gel. İzmir
1: abi,
0: gelsin.
1: İzmir'in bugün yarın tartışma meselesi olacağı tamam. Benziyor. Fon manipülasyonunda 100 milyonlarca lira kazanan isimlerin neredeyse %90'ı. Hani evet. Geçen hafta söylemiştik ya abi. TMSF bir banka hesabı açtı. Ve dedi ki. Kazandıklarınızı isteğe bağlı olarak buraya iade edebilirsiniz. Bu SPK yani Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinden kaynaklı bir durummuş. Hukuki evet. Bir durum. Yani kazancını iade edersen, kazancını verirsen, haksız kazançtan bahsediyorum. Cezai şeyin var. Yani cezai işlem görmüyorsun. Ama kazancını tamamen iade etmek koşuluyla. Bununla ilgili yaklaşık dediğim gibi adli işlem görenlerin %90'a yakınının bu başvuruda bulunduğu söyleniyor. Fatma Betül Sayankaya ve eşi de yatırımlarının ana para dışındaki kısmını yani 1 milyar 860 milyon lirayı dün gönüllülük esasına göre TMSF'nin isteğe bağlı hesabına iade etti.
0: Yetmez ama evet bravo öyle olması lazım. Yetmez.
1: Olması gereken bu.
0: Fazlasıyla yetmesi. Bununla ilgili bir cümle kuralım. Biraz önce içeride sesçi arkadaşla konuşurken de onu ifade ettim. Hı. Bakın bunu tabii konuşamadık. Bunlar tabii şey yok haber değeri yok hocam. Şimdi haber değil ama olsun. Bakın biz de yanlış doğru dürüst olacağız derken de bir şey ipin ucu kaçırmayalım. Kaçırmamak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Partili toplam 100 şüpheli gözaltına alındı. İçerisinde Mithat Bülent Özmen'den tut, Yakup Seçer'e kadar. Yolsuzluk, hırsızlık bilmem ne. Toplam milyarı geçiyor. Var mıydı o sende?
1: Var var.
0: Hiç bence vaktimiz kalmadığı için hızlı geçtim.
1: Kalmadı.
0: Şunu ne için buna göre söyledim bunu? Nedir bu mukayese yapmıyorum? Dedim ki bu bana çok şaşırmıyorum. Şimdi değil yalnız. Ekrem İmamoğlu Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk dosyasının başsanığı olarak. İmamoğlu suç örgütü lideri olarak. Yargılarken ben böyle pop hani böyle patlamadı gözlerim. Yok şaşırmadım. Bunu söyleyince millet bana şey yapıyor yani bu neyin üstenci tavrı? Üstenci değil. Bildiğimiz bir şey bu.
1: Perşembenin gelişi çarşambadan belli oluyor diyor.
0: İstanbullu olarak bizim bildiğimiz şeyler evet. Bunlar. Cumhuriyet Halk Partisi yolsuzluk. Halk Partisi ahlaksızlık. Halk Partisi alkol. Halk Partisi heykel. Bu konuda ben küçüklükten beri bununla büyüdüm. Bununla büyüdüm diyorum ya. Kadıköy'lüyüm ben. Şimdi ne diyor? Şu demek istiyorum. Ama ben onu yani şöyle bir örneği de verdim hatta. Langa polis karakoluna şey gittiği zaman gördüğümüz şey vardı. Adam böyle daktil yazarken polis bir anda içeri bir suçlu gelir. Ulan gelir misin? Otur buraya falan ifade oluyor. Ulan gelir misin? Dedim bu ne? Bu dedi ki bu her ay her sene gelir. Kış geliyor ya içeri girmek için. CHP o. Çok şaşırmazsın ki aynı adam gelmiş gel otur dersin adama. Yaptığı yakalanması yakalanmış normal yakalanacak zaten o bir şekilde. Çünkü o sabıkalı. Benim kaldıramadığım bana ağır gelen bu.
1: Fon meselesi.
0: Tabii. Ya daha önce anlattığım gibi benim o Nebil Hoca buradan selam olsun. Bembeyaz kıyafet giyen bir adam. Hocam şuradan şuraya gideceğiz ya. Burada gayri ahlaki bir şey yok. Olsun ben oraya gitmeyeyim görünmeyeyim.
1: Ben hocayım. Ben dikkat etmem
0: nokta lazım. Nokta leke görünür beyaz üzerinde.
1: Çok haklısın.
0: O yüzden yetmez.
1: Tamam.
0: Ama evet.
1: Peki.
0: Fazlası da verilsin.
1: Süremizi açtık. O yüzden
0: AK Parti'ye yakışmaz. Onu demek istiyorum yani. O deminki
1: yakışıyor. Manşetinin sonuna geldik. Yani madem sen söyledin Erdoğan hızlıca evet. Dile getireyim.
0: Hırsızlıkları mı?
1: Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk rüşvet soruşturmasında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralığında bulunduğu 13 şüpheli.
0: Toplamış.
1: Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmalarında evet. Belediye başkan vekili, belediye başkanı zaten tutukluydu.
0: Şey
1: vekili de ve 5 şüpheli. Tabii. Mersin'deki yolsuzluk soruşturmalarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Abdullah Özyiğit, Mezitli Ahmet Serkan Tuncer tutuklandı. Mezitli'ye ilişkin bu sabah bir mail aldım. Bir Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesinin Mezitli'deki denize 0-1 alanı 45 yıllığına Mezitli Belediyesi'nden nasıl kiraladığına ilişkin vatandaş bir soru soruyor. Diyor ki bunu nasıl kiraladı bu Mersin Büyükşehir Belediyesi o konuyu araştıracağız. Yine sizi bilgilendireceğim ve İzmir Bayraklı'da eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 45 şüpheli
2: toplam
1: gözaltına alındı.
2: Hocam, toplam 100 ortalama. Oho. Bu hafta ortalaması 70-80, önümüzdeki hafta 80 daha var. Biliyorum, söylüyorum ben sana. 100 daha çıkabilir. Nereden biliyorsun? Tahminen orta şey diyorum. Yani bir istatistiki var bunun tabii yıl içerisinde, değil mi? Ben önümüzdeki hafta bir 70-50-60 vardır herhalde.
1: Bakacağız.
2: Şaka yapmıyorum ha. Olursa da hatırlatırız.
1: Cemil Tugay meselesini de yarın konuşalım.
2: Konuşalım. Ama Cemil Tugay meselesi şu var yani, ben burada bu konuda çok ciddi emareler görüyoruz herhalde. Cemil Tugay AK Parti'ye geliyor gibi.
1: Yarın konuşuruz. Değil mi? Bakalım. Efendim, günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affedin.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla Briefing Saati bu akşam 20'de 24'te.

Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 6 Ekim Salı Mercek programıyla karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Önemli gelişmelerin olduğu bir gündeyiz yine. Özellikle Mekke İttifakı ile ilgili konuşacağız bugün Mercek programında. Çünkü Riyad'da kritik bir zirve gerçekleşti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu Mekke Savunma İttifakı Yemen gündemiyle acil olarak toplantı, olağanüstü bir toplantı gerçekleştirildi ve toplantıdan Husilerin saldırısı altındaki Suudi Arabistan'a askeri destek mesajı çıktı. Şimdi çok uzun zamandır zaten Husilerin saldırıları söz konusuydu. Bir süre bu saldırılardan uzaklaşmıştık ki Cizan'daki Kral Abdullah bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı ile Necran Uluslararası Havalimanı'nın 5 Ekim'de saldırıya uğradığı doğrulandı. Farklı saldırılar da oldu süreç içerisinde Ekim ayında. Tüm bunların sonucunda da Mekke Savunma İttifakı toplandı. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın açıklamaları oldu. Değerlendireceğiz hepsini, mercek altına alacağız. Diğer önemli bir konu Avrupa'da yaşanıyor. Hem Fransa'da hem de İspanya'da protesto hareketleri var. Özellikle Fransa'da yaklaşık 2 haftadır personel eksikliği, aşırı kalabalık sınıflar ve harap durumda diye ifade edilen binaları protesto etmek için öğrenciler sokaklarda okulları abluk altına aldılar. Polisle karşı karşıya geldiler. Yaralananlar oldu. İnsan hakları kuruluşları özellikle uygulanan orantısız şiddetten dolayı rahatsızlığını dile getirdi. Kınama yaptı ve protesto, Fransa'da protesto yapan sokağa çıkanların yaşının 14 olması ayrıca dikkat çekti. Şimdi Fransa'da seçimler yaklaşıyor. Beraberinde hem siyasi anlamda hem de ekonomik anlamda Fransa'nın geldiği nokta nedir? Avrupa'da sadece Fransa'da da böyle bir protesto hareketi yok. Aynı zamanda İspanya'da da protesto hareketleri başladı. Ve hatta bu protesto hareketlerinin yarattığı kriz erken seçim kararı alınmasına da yol açtı. Avrupa'yı konuşacağız biraz. Avrupa'da neler oluyor? Avrupa Birliği içerisinde neler oluyor? Tüm bu protesto hareketlerinin altındaki ekonomik ve siyasi nedenleri anlamaya çalışacağız. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimler var. Yine Donald Trump Fransa'daki protesto hareketleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Dedi ki düzensiz göç hareketinin sonucunu Fransa'da şu anda görüyoruz dedi. Bunu konuşacağız bir de, çünkü hem COP31 yaklaşırken diğer taraftan iklim değişiklikleri, kaynakların azalması ve düzensiz göç hareketlerinin tetiklenmesi, savaşlar, bunlar beraberinde neler getirecek hem Avrupa'ya hem dünyaya. Alman istihbaratından önemli haber vardı. Rusya uyarısında bulundu. Almanya ile Rus

0: Rusya arasında şiddetli çatışma olabilir açıklamasında bulunuldu. Tabii bir yandan da Avrupa'daki protesto hareketlerinin yanında bir de Rusya tehdidi var. Hepsini konuşmaya çalışacağız, tartışmaya çalışacağız bugün. Peki kiminle? Kıymetli hocam Profesör Doktor Vişne Korkmaz bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler davet.
0: Hocam önce Mekke İttifakı ile başlayalım. Şimdi ittifak ilk yapıldığında, ilk gerçekleştiği zaman farklı ülkelerin de katılabileceği, aynı zamanda Mısır'dan da konuşuyorduk. Biliyorsunuz Mısır kendi içerisindeki yasal düzenlemeleri, hukuki düzenlemeleri yaptıktan sonra katılacağını ifade etmişti. Ama bir savunma ittifakı olduğu için ve ittifakta da birine yapılan düzenlenen saldırının diğerlerine de bağlayıcı bir maddesi var. Hatta NATO'nun 5. maddesiyle karşılaştırılmıştı. Şimdi Suudi Arabistan saldırı altında. Hani sadece 5 Ekim'de olan saldırıdan da bahsetmiyoruz. Aslında Eylül ayından itibaren saldırılar başlamıştı. Fakat 5-6 Ekim gecesinde de bu saldırıların daha da yoğunlaştığı görüldü. En azından vuruldu belirli bölgeler. Şimdi nasıl değerlendirirsiniz? Önce ittifakın çerçevesini belki bize bir hatırlatsanız çok iyi olur.
1: Aslında ittifakın çerçevesi kamuoyuyla paylaşıldığı kadarıyla iki ayağa dayanıyor dedik. Birinci ayak sert bir ayak. İşte 5. madde, NATO 5. maddedeki sözle karşılaştırılan bir söze sahip. O ayak zaten Mekke İttifakı'nın, yani bu Mekke Savunma Anlaşması'nın kurulduğu kurucu anlaşma kamuoyuyla paylaşılan kısımla da vardı. Kamuoyuyla paylaşan paylaşılmayan ayrımını yapmamın sebebi şu. Evet, bir anlaşma var, paylaşıldı kamuoyuna, ama o anlaşma bize birkaç şey söylüyor. Ama asıl anlaşmanın kurumsal çerçevesini nasıl işleyecek onu tam söylemiyor. Zaten kurumsal çerçevenin oluşturulma süreci içerisindeyiz. Sayın Fidan'ın dün yaptığı açıklamada bunun sonuna geldiğimizi belirtiyor. Muhtemelen o kurumsal çerçevenin oluşması ve tabii parlamentolarda falan onaylanması süreçlerinden sonra biz, hani NATO'da 4. madde işler, sonra 5. madde olur, başka maddeler şu şudur vesaire diye işleyen bir sisteme atıfta bulunuyorduk. Muhtemelen bundan sonra yine öyle bir işleyen sisteme atıfta bulunacağız. Ama daha o sistemin nasıl işlediğini %100 bilmiyoruz. Biz sadece olağan ve olağanüstü savunma bakanları arasında ve genelkurmay başkanları arasında, yani ittifak oluşturan 3 üye arasındaki toplantıları ve bu toplantılarda belli bir koordinasyon olduğunu gördük. Kurumsallaşma da oluyormuş zaten, Sayın Fidan'ın yaptığı açıklamayı da o anlamda ciddiye almak lazım. Dolayısıyla bu kurumsallaşma ve koordinasyon çerçevesini görmüştük. İttifakın bir ayağı dedik ki sert bir ayak, ortak savunma sözü ve bu savunma sözü üzerinden kolektif caydırıcılık yaratmaya dayanıyor. İkinci ayağı aslında daha esnek bir ayak. Bu arada bu ittifak modeli değişik bir model. Yani %100 NATO modeli değil, %100 ASEAN değil, başka işte Afrika Birliği modeli değil, başka örgütsel savunma anlaşmaları ya da işbirliği modellerine çok benzemiyor. Çünkü esnek bir işbirliği ve işte bütün bölgeye yayılabilecek, tüm bölgedeki ülkelere, hatta şu anda bu savaşın parçası olan ülkelere de açık olabilecek koşullar uygun olursa bir işbirliği bölgesel düzen oluşturma gayreti var. O bölgesel düzenin prensiplerini, normlarını, işte egemenlik mi oluşacak onun içerisinde, iç işlerine karışmama prensibi mi, toprak bütünlüğünün korunması mı, sınırlara dokunulmazlık ilkesi mi, onları oluşturma gayesi var. Ve bunun bölge ülkelerinin yapması gibi bir öncelik var. Ayrıca kurucu anlaşma Gazze'ye ve Filistin meselesine de atıfta bulunuyordu. Doğru. Dolayısıyla Filistin meselesinin iki devletli çözüm modeli çerçevesinde çözülmesi ve işte Gazze'de insanlığa karşı işlenen suçların durdurulması ile ilgili, yani işin belki kriz yönetimi ile ilgili boyutunun daha çok olabileceği ile ilgili bir ima da var. Dolayısıyla bu esnek modelle aslında sert sorumluluk sözü taşıyan modeli birleştirmeyi amaçlıyor. Bu

0: ilginç bir deneme, önemli bir deneme ve ilginç bir deneme ve nevi şahsına münhasır bir deneme. Biz bunun nasıl gelişeceğine bakarken birden olaylar hızlandı. Zaten bu olayların hızlanmasını Sayın Fidan da altına çizdi. Yani kurumsallaşma tamamlanırken aslında ilk ayak olan ortak savunma sözünü somutlaştırmaya karar verdiler. Bunun sebebi tabii ki Yemen krizi. Yani Yemen krizi belli bir noktada bazı kırmızı çizgileri aştı. Yemen krizinin Türkiye için ve bölge için ayrı ayrı önemleri var. Buna değiniriz. Yani Yemen'deki krizin kontrolden çıkmasını Türkiye'de arzu etmiyor. Yani mesele sadece Suudi Arabistan'ın topraklarına yönelik saldırıların durması meselesi değil. İşte İsrail ile Etiyopya arasındaki trafiğin arttığını görüyoruz biz. İsrail ile Somaliland arasındaki trafiğin arttığını görüyoruz. En basit ifadeyle Yemen krizi kontrolden çıktığı takdirde bu krizin Afrika boynuzu üzerinden İsrail'in Somaliland, işte Etiyopya ve oradan Sudan'daki belirli bağlantılar üzerinden stratejik derinliğini arttırma çabasına bir çengel, bir iğne, bir kanca atacağı bir hat var ve İsrail bunun üzerinde çalışıyor. Somaliland üzerinden geçtiğimiz iki hafta süresince olan gelişmeler kimi basına spekülasyon tarzında yansıdı. Kimi bizzat İsrail'li bakanlar tarafından açıklandı. Tesadüf değil. Ama Yemen krizinde kırmızı çizginin aşılmasından kastettiğim Mekke ve Medine'ye yapılan saldırılar. Bu saldırılar ciddi saldırılardı. Ciddi saldırılar ve sembolik önemdeki saldırılardı. Bu bir. Bunun sembolik önemini herhalde İslam alemindeki herkes anlayabilir. Suudi Arabistan içinse önemini anlayabilir. Çünkü Suudi Arabistan bu iki kutsal kentin koruyucusu, yani baktığınızda meşruiyetinin, yani hükümet anlamında meşruiyetinin, herkes meşruiyetini bir yere dayandırır. Ve ekonomik meşruiyet Körfez ülkeleri için çok önemli. Yani işte o ekonomik rant sistemini ya da post rantçı sistemi yürütmek. Zaten bugün malum savaştan dolayı sıkıntılar var. Ama yani Suudi Arabistan'ın bu anlamda yeni yollar, yani kendi enerji kaynakları için yeni ticaret yollarını zorlaması da anlaşılabilir. Çünkü bu bir meşruiyet krizi. Ama Suudi Arabistan rejiminin meşruiyetini dayandırdığı ikinci bir nokta da bu. Yani burada ideolojik bir yönü var rejimin ve o yöne doğru yapılan, o anlamda sembolik bir saldırı söz konusu. Ve bu saldırı tabii ki Mekke İttifakı kurulduktan sonra yapıldı. Dolayısıyla yani bu kırmızı çizginin ittifak tarafından haklı olarak çok önemsendiğini ve somut bir cevap bulmak gerekliliğinin hissedildiğini görüyoruz. Bu önemli neden? Çünkü Mekke İttifakı'nın etkisi ve etkinliği tartışılıyor kurulduğu andan itibaren. Önemi sadece birinci ayak üzerinde durmuyor. Bunu söylemek lazım. Yani ikinci ayak da en az birinci ayak kadar önemli. Ama bölgede ilk kez bir kolektif savunma örgütü var. Üç aktör oluştursa bile bu çok taraflı bir kolektif savunma örgütü. Yani iki taraf arasındaki savunma sözlerinin dışında ilk kez daha kurumsal çerçeveye sahip ortak sekreteryası olan ve bölgenin büyükçe orta büyüklükteki devletlerini bir araya getirmiş, farklı farklı güç kapasitelerine haiz devletleri bir araya getirmiş önemli bir kurumsal yapı söz konusu. Bu bir ilk bölge adına, o bakımdan son derece önemli. Bu önemi kavramakla beraber hep bu ittifakın ittifak olma kısmı üzerinden belirli eleştirilere maruz kaldığını hissediyorduk ya da görüyorduk. Bunların bir kısmı bence haksızca eleştirilerdi şu nedenle. Bu ittifak aynı zamanda bir bölgesel düzen arayışı, evet. Ama bu düzen arayışı böyle boş süt liman bir ortamda olmadı. Yani evet ne güzel, Orta Doğu'dan Amerika çekiliyor, Ruslar çekildi. Ya biz bölge ülkeleri de yeni bir düzen nasıl kurulabilir diye işte bir deneme yapalım dedik tarzı bir ittifak değil, bir savaş esnasında ve üstelik bu ittifakı oluşturan unsurlardan biri olan Suudi Arabistan'ın topraklarına yönelik çoklu tehdidin olduğu bir ortamda gerçekleşti. Dolayısıyla biz ittifakın çeşitli hatlar üzerinden sınanacağını biliyorduk. Suudi Arabistan için en büyük sınama Yemen'de. Yemen'deki sınama Mekke Medine'ye saldırı bir. İkincisi Suudi Arabistan'ın sivil tesislerine yani sivillere yönelik, sivillerin de zarar göreceği bir şekilde işte havalimanları olur, yani askeri tesisler değil, enerji hatları olur. Sivillerin de zarar göreceği şekilde kentlerine yapılan saldırı. Üçüncüsü de Yemen'deki kriz şu anda Suudi Arabistan destekli hükümet güçlerinin Husilere karşı yapmış olduğu, başlatmış olduğu operasyonla aslında el yükseltme, yani tırmanma aşamasında. Husilerin yapmış olduğu açıklamalarda özellikle Suudi Arabistan'ın güneyine yönelik, sadece enerji hatlarına yönelik değil, güneyine yönelik kentlerine de saldırı düzenleneceği yönünde. Dolayısıyla burada Suudi Arabistan'ın yani kendi sadece bir savaşa duhul olmak üzerinden saldırıya uğramasının ötesinde görüyoruz ki işte normal hayatı etkileyecek bir şekilde savaşa çekilme, özellikle böyle büyük bir savaşa Suudi Arabistan üzerinden bir cepheye çekilme gibi bir riski de söz konusu. Bu anlamda deniyordu ki yani diğer sınamalar işte Türkiye'nin karşı karşıya kalacağı sınama hattı, evet, muhtemelen Irak-Suriye hattıdır. Pakistan'ın sınamayla karşılaşacağı hat muhtemelen Afganistan ve Suudi Arabistan hattıdır. Ya bu sınamalardan daha acil olarak burada kırmızı çizgilerinde açıldığı bir sınama ortaya çıktı ve denildi ki o zaman ittifak ne yapıyor bunun karşılığında? Şimdi kolektif caydırıcılık ve ortak savunma sözü birbiriyle son derece ilgili sözler. Ama her bir, bunu daha önce de ifade etmiştik, her bir sınamada ortak savunmayı yani 5. madde noktasındaki bir misyonu harekete geçirmek, iyi beklemek çok anlamlı değil. Bu NATO'da hiç olmadı ya da bir kere oldu, bir işte öylesine oldu. Hiç olmamasına rağmen NATO'nun kolektif caydırıcılığının biz çok güçlü olduğunu biliyoruz. Bu ikisi birbiriyle iç içe ama birbirini tam anlamıyla %100 yansıtmıyor. Yine de belirli kırmızı çizgilerin aşıldığı ve tırmanma riskinin olduğu bir güvenlik veya güvensizlik diyelim burada, güvensizlik ortamıyla karşı karşıyaysanız Yemen'de şu anki ortam bu. Ve sizin ittifak üyeniz bir sonu daha da uzayacak, yani zaten İran-Amerika savaşı uzamış bir savaş görüntüsünde, uzayan savaşa eklemlenecek bir başka uzayan savaşa girme, sürüklenme riskiyle karşı karşıyaysa bir şey yapmanız da gerekir. Yoksa yeni kurulmakta olan bir oluşum olarak bu sorgulamalar daha yüksek, haklı veya haksız, bence haksız ama haksız da olsa daha yüksek sesle dillendirilir. Kolektif caydırıcılığın her caydırıcılık gibi dayandığı temel unsur inandırıcı olmasıdır. Yani aslında psikolojik şeydir. Yani sizin aslında sahaya gönderdiğiniz asker, top, tüfek, hava savunma sistemi değil, onu gönderebileceğinize duyulan inanç ve güvendir. Ve bunu karşı tarafların bilmesidir. Dolayısıyla yani ittifakı bir an önce savunma sözünün, ittifakın birinci ayağının altında olan savunma sözünün altını doldurmak, bir nevi bu anlamda diş takmak, yani ittifaka diş takmak noktasına gelmiş olduğunu gördük. Çok çabuk olması, koordinasyonun çok çabuk kurulması da bize başka bir şey söylüyor. Şunu söylüyor. Bu üç aktör bölgeyle ilgili, yani bütün bu süreci başlatırken aslında verdikleri mesaj da şuydu. Kolay kolay bir ittifak sözü verilmez. İşbirliği sözü verilebilir, savunma ortaklıkları kurabilirsiniz. Zaten var. Suudi Arabistan'la Türkiye arasında savunma işbirliği anlaşmaları var. Pakistan'la Suudi Arabistan arasında savunma anlaşması var. Hatta o neredeyse bir ittifak. Başka başka aktörlerle de bir sürü savunma ve güvenlik anlaşmaları, işbirliği anlaşmaları var. Bu üçlü anlaşma da bir güvenlik işbirliği anlaşması gibi yansıtılabilirdi. Evet. Ama üç aktör bunu bir ittifak olduğunu duyurarak aslında şöyle bir mesajla verdiler. Biz üç aktör olarak, birisi Körfez'in büyük gücü, Pakistan, Güney Asya dengeleriyle Orta Doğu dengelerini bağlayan aktör, Türkiye'de Doğu Akdeniz dengeleriyle Orta Doğu dengelerini bağlayan aktör. Yani böylece Doğu Akdeniz'den Güney Asya'ya kadar uzanan bir eksen üzerinde üç büyük bölgesel güçten bahsediyoruz. Bunlar küçük güçler değil. Bölgesel anlamda üç büyük güçten bahsediyoruz. Bu üç büyük güç şöyle de bir mesaj vermek istedi. Biz bölgeye yönelik olarak ortak bir vizyon geliştireceğiz. Muhtemelen ortak bir tehdit algılaması geliştireceğiz. Biz üçümüz bölgedeki fırsatlar ve riskler konusunda koordine olacağız, birbirimizle konuşacağız, tartışacağız ve muhtemelen birbirimizi ikna ederek ortak bir savunma sözünde savunma sözüne işlerlik kazandıracağız. Şimdi biz bunun olduğunu görüyoruz. Bu son derece önemli bu anlamda. Yani muhtemelen her ülkenin kendi iç hukuk prosedürlerinden kaynaklanan bir süreç olacak. Ve tabii ki askeri kapasitenin Suudi Arabistan'a yardım için Suudi Arabistan'a, yani Yemen'e değil şu an için Suudi Arabistan'a konuşlandırılması söz konusu. Ayrıca ille muharip güç göndermek zorunda değilsiniz. Muhtemelen caydırıcı gücün muharip güçten daha çok, evet, savunma sistemleri üzerinden olması da mümkün. Ama bütün bu ayrıntılar gelecekte çok konuşulacak ve önemli detaylar, ama bu detaylardan çok daha önemli olan şu anki aşamada üç devletin bölgeye yönelik ortak vizyon ve ortak tehdit algısı geliştirmek konusunda çok hızlı hareket edebilmesi.
1: Evet, şimdi hocam bir araya gireceğim. Çünkü hem Mekke Savunma İttifakı'ndan ortak açıklama oldu. Yönetmenimden rica edeyim, ortak açıklamaya bir bakalım. Tabii bir de Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın açıklaması vardı. Önce bir ortak açıklamada neler söylendi bakalım. Sonrasında da Hakan Fidan'ın sesini dinleyelim. Neler söylemiş Dışişleri Bakanımız. Mekke Savunma İttifakı'ndan yapılan ortak açıklamada tarafların ulusal mevzuat uygun olmak kaydıyla, bu önemli, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu suretle tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kolektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştır açıklamasında bulundular. Ortak açıklamada. Şimdi burada önemli, demin hocam da söyledi, özellikle tartışmalar var Türkiye sürece nasıl dahil olacak diye. Burada askeri kuvvetler ile yeteneklerden bahsedilmesi ve Suudi Arabistan'ın özellikle Aramco dahil olmak üzere tesislerine ve altyapısına yönelik füze saldırılarına, İHA saldırılarına yönelik bir destek bekliyor olması, hem Suudi Arabistan'a hava ve füze savunması konusunda destek, erken ihbar yeteneği konusunda destek, elektronik harp, İHA karşı tedbirler, istihbarat, gözetleme ve hava savunma koordinasyonu gibi birçok destek, yani askeri destekte bulunabileceği ifade ediliyor. Bakalım şimdi Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan hangi açıklamada bulundu? Bir de Fidan'ın açıklamasını dinleyelim.
2: Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir? Diğer taraftan sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir? Bunları da enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük. Suudi Arabistan'ın gerçekten çok yapıcı yaklaşımı var bu sorunun çözülmesine ilişkin. Onu da tekrar dinleme imkanımız oldu. Bir takım görüşlerimizi paylaştık.
1: Evet, Sayın Hakan Fidan'ın açıklamasından da görüyoruz. Yapıcı, barışçıl yollardan ve Suudi Arabistan'ın yapıcı tavrından bahsediyor. Hı hı. İttifaka da baktığımız zaman yine özellikle ülkelerin kendi düzenlemelerine uygun olarak

0: Demin sizin de bahsettiğiniz gibi hocam, hani sadece asker göndermekten bahsedilmiyor burada. Aynı zamanda yetenekler konusunda da uzlaşmak önemli. Şimdi çok hızlı hareket edilen, birbiri arasında koordinasyonu çok iyi olan ve gerçekten Ağustos ayında kuruldu, yapıldı Mekke Savunma İttifakı. Ekim'in başındayız ve şimdi Suudi Arabistan'a düzenlenen saldırılar sonrasında böyle bir karar çıktı. Bu söylediğiniz gibi çok hızlı hareket etmesini ve içeride demek ki içinde ciddi bir koordinasyonun olduğunu gösteriyor. Şunu da sormak isterim size. Bu durum beraberinde kurumsallaşma sürecini hızlandırmak ve birlikte bu ortak savunma kabiliyetinde kendi yeteneklerinin nasıl çalışacağını görmek için de önemli bir fırsat mı?
1: Evet, önemli bir fırsat tabii ki. Yani bunlara hazır olarak muhtemelen kuruldu bu. Zaten bu kadar çabuk karar alınması da hazır olunduğunu gösteriyor. Muhtemelen biz dediğim gibi yani ya hep NATO'ya benzetiyoruz ya, NATO 5. maddesine giden yol NATO 4. maddesinin nasıl işlediğiyle ilgili o sürecin benzerini, aynısı olmasına gerek yok, aynı adla anılmasına gerek yok vesaire. Yani tehdit var mı, bu tehdidin niteliği ne, bu tehdide karşı hangi kabiliyetler, muharip güç mü isteniyor, yoksa hava savunma sistemi mi isteniyor, yoksa başka tür işte dronlara karşı drone savaşı, karşı drone savaşı verebilecek kabiliyetler mi isteniyor, ne tür bir kabiliyetler miksi isteniyor, bunu belirleyebilecek. Yani NATO'da işte askeri kanat vardır, sivil kanat vardır vesaire. Muhtemelen burada da zaten hem sivil hem dışişleri bakanlarının hem de biz savunma bakanlarının ve genelkurmay başkanlarının, yani askeri ve sivil kanadın bir arada olduğu bir kurumsallaşma silsilesi içerisindeyiz. İleride tabii özellikle ortak kabiliyet kullanımı, yani şu anda komuta nasıl olacak? NATO'da biliyoruz, NATO'da ortak bir komuta ve ortak bir komutanlık var, şef var vesaire. Burada nasıl bir komuta olacak, nasıl bir komutanlık silsilesi olacak, ileride göreceğiz. Ama şu anda muhtemelen bütün bunların hazırlıkları da var. Ama bu detayları tartışmaktan daha ziyade esas görmemiz gereken iki şey var. Birincisi, çok önemli bir adım atıldı. Bu adımdan kolay kolay geri adımın atılacağını da düşünmüyorum. Bu adım boşu boşuna bu kadar somut bir şekilde atılmamıştır. Bu arada yani Türkiye'nin de dahil olduğu pek çok caydırıcı o varlık zaten Orta Doğu'da mevcut. Yani Körfez'de Türkiye'nin üsleri var bildiğimiz gibi. Evet. Ve o üslerde Türk askeri var. Katar'da hiçbir çatışmaya katılmadan hatırlıyoruz. 2017 krizi esnasında bir caydırıcılık sağladı. Dolayısıyla bu yeni bir şey değil. Yani Türkiye'nin Körfez'de dahil olan alan için bir güvenlik üreticisi olarak ortaya çıkması yeni bir şey değil. Ama bunun 3 ülkenin koordinasyonu içerisinde ve bir kutuplaşma ekseni yaratmamak üzerinden çıkması, çünkü eskiden Türkiye'nin güvenlik üreticisi olarak Orta Doğu'ya girişi genelde bir kutuplaşma ekseni üzerinden okunuyordu. Türkiye'nin de çok hoşlanmadığı bir şeydi bu. Çünkü Körfez bölünmesini desteklemeyi arzu etmiyordu ve hiçbir zaman kendisine işte Doha'ya karşı Suudi Arabistan'a ya da Suudi Arabistan'a karşı Doha'nın ya da işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı şunun bunun yanında bir aktör olarak konumlandırmadı. Bugün aslında onun da getirisi olarak biz Körfez'deki büyük bir aktörün Türkiye ile bu anlaşmayı daha rahat yapabildiğini de görüyoruz. Bu anlamda son derece önemli bir noktadayız. Evet. Ha, bundan sonra tehdidin niteliğine uygun olarak, çünkü bu bir asimetrik mücadele. Yani siz Husi gücü sadece Suudi Arabistan'a veya Yemen örgütü, Yemen'deki silahlı kuvvetleri almayın. Husilerin sahada bu kadar ilerleyebilmesi, bu ilerlemeyi şu anda hatta resmi açıklamalar Yemen silahlı kuvvetlerinin, yani Suudi Arabistan'ın hava desteğiyle gerçekleştirilen operasyonun kritik noktalarda durdurduğunu da gösteriyor. Husilerin sahada, yani Yemen üzerinde tekrar o stratejik noktaları kontrol edip edemeyecekleri şu an için net değil. Evet. Bu kontrol edip edememe noktasında Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne yönelik yeni bir el yükseltme silsilesi içerisine girip girmeyecekleri açıklamaları gireceklerini gösteriyor. Ama Husilerin tek başına hareket etmediğini de biliyoruz. Yani arkada İran tarafından da desteklendiklerini biliyoruz. Ama bu savaşta İran kendisini Suudi Arabistan'ın bu anlamda Sayın Fidan'ın açıkladığı o yapıcı tavrın bir ayağı da bu. Suudi Arabistan bunu bir İran-Suudi Arabistan rekabeti veya savaşı çerçevesinde algılamamaya özellikle özen gösterdi.
0: Evet.
1: Böylece de savaşa sürüklenmeyi arzu etmediğini gösterdi. Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'ın son zamanlarda ki çünkü... biz Yemen'de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri varlığının önemli olduğunu biliyoruz. Bu ikisi arasındaki ayrışma da aslında Husilerin önünü açan bir etken olmuştu. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın işte Mekke ittifakı içerisinde bu ortak savunma yani diş verilmesini talep ederken ve muhtemelen bunu desteklerken bir yandan da Birleşik Arap Emirlikleri ile teması ve diyaloğu önemsemesi vesaire. Bütün bunlar bu Yemen ve Husi meselesinin Yemen ve Husi meselesi olarak kalması konusunda dikkat ettiğini, bunun böyle bölgesel kutuplaşma ve işte İran, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri o eksenleşme ve bölünmelere oturmamasına özen gösterdiğini gösteriyor. Bunu da aynı zamanda Türkiye'nin de bu konudaki Suudi Arabistan yönelimini desteklediğini görüyoruz.
0: Teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Araya girmek istedim. Çünkü evet. Fransa'yı konuşmak
1: Tabii.
0: istiyorum.
1: Bambaşka bir kriz.
0: Evet, bambaşka bir kriz. Çok az da vaktim kaldı. Şimdi hocam özellikle Avrupa'daki bu tür protestolar, Fransa'da bu tür protestoları görmeye alışkınız.
1: Alışırız.
0: Ama yaşın 14 olması, 14 yaşındaki çocukların ellerinde işte bir şiddet uygulayabilecekleri malzemelerle dışarıda olması, bir tanesinin elinde bir el bombasının patlaması ve elini kaybetmesi, polisle karşı karşıya gelmesi. Şimdi Fransa'da seçimlerin olması, yani seçimlerin yaklaşıyor olması ve beraberinde de aslında hem siyasi anlamda, politik anlamda hem de ekonomik anlamda zor durumda bulunması. Buradan İspanya'daki konut krizi ve erken seçim kararı. Şimdi Avrupa'da, Avrupa'nın içerisinde farklı bölgelere de bu protesto hareketleri yansır mı? Bu özellikle Donald Trump'ın da işaret ettiği o kontrolsüz göçten bahsetti. Aslında onun da birazcık hedef almak istediği konu farklı. Kendi ara seçiminde izleyeceği politikalarla ilgili nasıl değerlendirirsiniz
1: evet,
0: genel
1: yani,
0: olarak?
1: Evet, yani madem süremiz çok az kaldı şöyle söyleyelim. Evet, Fransa için yeni bir şey değil. Bu tür sokak hareketleri olur. Protestolar da olur. Bu arada yani Avrupa'da bu tür protestolar aşırı sağ ve aşırı sol hareketlerin veya işte duruşların güçlenmesi anlamına da geliyor. Bu da artık Avrupa'da yabancı bir şey değil. İşte Almanya'daki seçimlerden başlıyoruz. Şeyde İspanya'da erken seçim kararı alındı. Konut evet. krizi dolayısıyla ama yani Sanchez orada tabii bir risk aldı. Sonucun İspanya'daki aşırı sağa da tabii aşırı sağ ve aşırı sol hiçbir zaman tek başına gelemiyor iktidara ama evet. koalisyonlar içerisinde gelme yolunu açabilir. Bu tür belirsizlikler artık Avrupa'nın klasikleşmiş yaraları. Tabii ben burada sonucun yine de ya bütün bu hani bu böyle bir şey olarak sürekli kriz ve o krizin belli noktalarda yatıştırılması ve tekrar kriz ve tekrar yatıştırmak. Hani bunun bir noktada artık bu yatıştırma kriz şeklinde gitmeyeceğini düşünenlerdenim. Ama o tartışma daha derin bir tartışma. Onu yapmayalım şimdi.
0: Evet.
1: Son hem İspanya hem Belçika hem Fransa evet. hem Almanya krizlerini birbirine bağlayan unsur ne? Aslında sosyal devletin zayıflaması. Bu yeni bir şey değil, 90'lardan itibaren olan bir şey ve sosyal devletin zayıflaması sonucunda kaybedenin daha çok kaybetmesi, emeğin kendini değersiz hissetmesi, değeri budur değildir o ayrı bir tartışma ama kendini daha da değersiz hissetmesi, sosyal haklardan faydalanamayan daha kırılgan kuşaklar ve bunların aslında sistem söylediği bir şey. Yani sisteme iki tür mesaj veriyorlar. Sistemin alternatif muhalif partilerini destekleyebiliriz mesajı ve sokağa inebiliriz mesajı. Artık ülkelerin kendi şeylerine göre, kendi kültürlerine göre biz her ikisini de bir arada görebiliyoruz. Dün Almanya'yı çok iyi bilen bir tanıdığımla konuştum Almanya'daki kriz üzerine. Aslında o güzel bir şeye değindi. Evet, bu sisteme verilen bir mesaj, sistemden duyulan memnuniyetsizlik, bu sistemin liberal ayağı var, kapitalist ayağı var vesaire. Hepsinden total olarak duyuluyor memnuniyetsizlik ve sistemin alternatifine yöneliyoruz. Sokak veya radikal partiler mesajı veriliyor. Ama bu mesaj verildiği andan itibaren sistem de bu mesajı kullanıyor ve sosyal politikalardan daha kapitalist, daha acımasız politikalara doğru yöneliyor. Ya bunu Almanya'da net bir şekilde görüyoruz, İspanya'da görüyoruz, İtalya'da, Fransa'da. Ya Macron'un iktidara gelişinde bile bunu görebilirsiniz. Doğru. Yani sistem bu verilen mesajı kullanıyor, sömürüyor ve hatta çalıyor. Ve bunu, ben bunun, yani bu çalma yönetim silsilesinin çok sürdürülebilir olmadığını düşünenlerdenim ama bugüne kadar sürdü. Burada hassas bir nokta var.
0: Son cümlenizi alayım.
1: Evet,
0: hocam.
1: O kullanılma hikayesi içerisinde, o da göç. Göç sadece düzensiz göçü kapsamıyor ama. Yani İspanya'da ve Fransa'daki şikayetlerde dijital göçmen deniyor, beyaz yakalı göçmen deniyor. Yani okumuşlarla, iyi para kazanan okumuş ve hatta işte Fransa ve İspanya'da konut sahibi olabilecek konumdaki göçmenle o işte çeşitli krizlerden kaçarak gelen ve neredeyse üzerindeki elbisesiyle gelen göçmeni birbirinden ayırt etmemeyi tercih eden de bir sisteme karşıt mesaj var. Sistem de bunu faydalanarak göçmen karşıtı politikaları güçlendiriyor.
0: Çok teşekkürler hocam. Mercek programının sonuna geldik. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için sizlere ve kamera arkası ekibime teşekkür ediyorum. Perşembe akşamı görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.

0: son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz.
1: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İyi akşamlar. Biz büyük ölçüde lisanını kaybetmiş bir milletiz. Her şeye rağmen yaşayan kelimelerimiz var ama ölmüş de pek çok kelimelerimiz var. Tarihimizdeki eski lügatları, sözlükleri, ansiklopedileri nasıl söylerseniz çalışan çok değerli bir konuğumuz var bu akşam, Mustafa Koç. Ne konuşacağız? Kamusül Muhit. En önemli sözlüklerden biri yazılmış Asım Efendi'nin, daha doğrusu Arapça sözlüğün şerhi. Birazdan detaylarıyla öğreneceksiniz tabii. O zaman sadece tercüme ile yapılan bir iş değil sözlük çalışması. Yine Baley Belen, dünyadaki ilk yapay dil, Mustafa Koç'un çalışmalarından biri. Biraz da onun entelektüel biyografisi üzerinden hem Türkiye'yi hem de kelimeleri konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş.
0: Şimdi konuğumuz Fatih'ten geliyormuş dedim editör arkadaşımız Cihat'a. O da dedi ki Fatih'ten geldiğine göre çok güzel şeyler anlatır. Fatih'ten gelenler çok ne diyeyim sohbeti dinlenir konuklar oluyor dedi. Oradaki duyguyu da geçiriyorlar dedi. Şimdi hatırlatıyor da.
1: Payitahtın payitahtı Fatih. Fatih'in payitahtı Fatih Camii Şerifi. Fakir de mücaviriyim, Fatih Camii'nin mücaviriyim. Şehrin fethi hikayesi orada teşekkül etti. İlk ders alanlar, ilk meşayı, ilk sufi zümre, ilk Müslüman Türk nüfus orada temerküz etti. Kadim bir sözdür. İlim Fatih'ten Aksaray'a intikal etmez. Orada ilmin mecmuası orasıdır. Ebu'l-Feth Gazi Sultan Mehmet Han'ın kabri orada. Fatih Camii Haziresi'nde metfun ekabirimiz, ricali devletimiz, meşayihimiz, ulemamız, sanatın her behresinde mütehassıs olan isimler. Sahne zaman orası, Akif orası, Nezen orası, Vaka kadim Osmanlı'yı, bütün Osmanlı'yı görmek için iftitah tekbirimizi ve tahiyyatımızı yapacağımız yer orası.
0: Evet, hatta çok sıcak yaz günlerinde bile Fatih Camii'nin avlusu eser.
1: Evet. Lezzetli bir yerdir. Yakın hep yani ruhu buhran içinde olan Ademiler avlusuna çıkınca ferahlık hissederler.
0: Biraz ileride Yavuz Sultan Selim
1: şüphesiz
0: türbesi
1: daha
0: var.
1: Büyük mikyasla Fatih'i mütala edince kademe kademe Fatih Camii Şerifi, Yavuz Selim, ileride Mihrimah, beride Şehzadebaşı. Bugün bir zaman, bir süreden beri Eminönü Fatih ayrımı bertaraf oldu. Suruç-ı İstanbul'un tesmiyesi artık sadece Fatih. Fatih denildiğinde Yedikule'de bu ismin muhtevasına dahil Molla Aşkı'da, Ayvansaray'da Vaka konuşurken kontekste riayet etmek iktiza ediyor. Fatih denilince dar anlamda Fatih Camii'nin yakın muhiti ama belediye riyaseti bütün sur içine tahakküm ettiği için büyük taammüm etmiş manasıyla Suruç İstanbul'u.
0: Bu arada en önemlisini unuttum. Cihat Fatih'ten geldiğinizi duyunca söylemişti. Tabii Hırkayı Şerif'in gölgesindesiniz Fatih'te.
1: Taşla'da ya da İstanbul'un diğer muhitinde yaşayanlardan Fatih Camii'nin Akdeniz Caddesi'ne bakan ya da yakın çevresine bakan muhitinde ikamet edenler tarihi 24 saat yaşar. Yani sokağın başında tarihi bir çeşmeye, kadim bir mektebe, eski zaman haziresine, bir sülüs kitabeye, bir mabede, bir eski zaman nadiren de olsa efendisine, kadim İstanbul'un kadim sakinlerinden birine tesadüf etmeniz imkan dahilinde. Bu itibarla yaşanmışlık, hafıza, eğer dikkatli bakıyorsanız, güzel bakıyorsanız ve bakarken zihninizin arkasında bir müktesebat varsa, eşyayı yerli yerine yerleştiriyorsanız, hikayeler içinize bütünleşir. Yani Devri Fatih'ten başlar hikaye, zamaneye kadar intikal eder ve bu intikal safhalarında sinemayı da duyarsınız, tiyatroyu da, musikiyi de, bütün bir tarihi hissedersiniz. Nazarınız önemli, kalbinizin nerede inşa edildiği önemli, dimağınıza nasıl bir servet tahmil ettiğiniz mühim, bir tecrübe yığını. Şehre bakarken, bu münhasıran Fatih olması gerekmiyor, şehir hiçbir şeyi kendisinden müstahni kılmıyor. İnsan, cemiyet, mimari ve insan kadrosu ve bütün bunlar içerisinde kıymetler malzemesi. Bu daireyi çizince hiçbir ilim, hikmet ve irfan sizin bahsinizin haricinde olamaz. Ve her bir yekûnu hakkıyla mütalaa edebilmek için her bir yekûna muttali olacak bir birikime sahip. Ne kadar rafine, derin bir malumat yanına malikseniz, eşyayı daha berrak, birbirleriyle bağlantılarını daha derinden.
0: Yani eşyanın hakikatini.
1: Yani görmeniz için
0: çok imkan mı var?
1: Orada. Birçok cephesine. Şimdi modern insan eşyanın en fazla bir cephesine. Akademiyada da böyledir. Spesifik bir alanda, dar bir sahada. İhtisaslaşma hakim zamanında. Dolayısıyla diğer zaviyeler, diğer sayfalar, diğer ciltler, diğer merhalelerden azade kalan bir dima, eşyanın ancak bir cephesini.
0: Parçalanmış bir şey.
1: Oysa insan inşa eden estetik.
0: Çünkü bu modern zamanların, yani evveli de var tabii, aydınlanmadan bu yana, batıdan buraya, değil mi? Bütün, ve parçalana ihtisaslaşma adına kristalize oluyor galiba ve eşyanın hakikatine varmamız güçleşiyor.
1: Şüphesiz böyle ve bütün bunlar büyük bir hafıza ve büyük bir hafızayı taşıyacak nesne de içine sığabileceği dil. Şimdi o dili katman katman mecazıyla, hakikatiyle, nüktesiyle, hususileşen cepheleriyle o dile hakim değilseniz, o dilin taşıdığı kültürü, ilme, marifeti içinize yükleyemezsiniz. O dil zengin olmalı ve sıhhatli olmalı. Ama taşıyacağı da bir yük olmalı. Buraya nasıl geldik bilmiyorum ama
0: çok güzel geliyoruz, bu devam
1: İstanbul edeyim. İstanbul mahdut bir lügata sığamayacak kadar büyük, lügatların kifayet edemeyeceği kadar derin bir mana.
0: Ama siz sanki İstanbul'un lisanını çözmeye girişmişsiniz gibi, değil mi?
1: İstanbul'un hikayesi mevzu dil olduğunda kaybolan bir dildir. Yani bu dil canlı bir dil değil artık. Çünkü bu dil sarayda teşekkül ediyordu.
0: Ama bir yandan dil derken, çok özür dilerim, lisan derken, deminden beri anlattığınız muhitleri kastetmiştim.
1: Anladım. Şimdi sarayda teşekkül ederdi. Çarşı pazarda şekillenir. Tekkede, medresede, camide, çarşıda, sokakta ve bu teşekkür

0: olması böyle katman katman edebiyatın, ilmin koridorlarında soluklana soluklana yüzlerce, binlerce eserde kendi sesini yoklaya yoklaya geldi. Bu konuşulan ve 1900'lerin başına kadar, 1920'lere kadar, 30'lara, 40'lara kadar gelen Türkçe, imparatorluğun devlet-i aliyenin hafızasını taşıyabilecek kudrete haiz. İşte o lisanın içerisinde maziyi görebiliyorduk. Mazi
1: Ya, yani dil bütün o medeniyetin ve tarihin tanığı,
0: tanıydı.
1: tanığı ve ifadesi.
0: Şimdi hariçten Osmanlı kültürüne, Türk kültürüne hariçten bakan bir göz, dilin Türkçenin sırlarına aşina olmadan, onun ozanın dilinde, sufinin kaleminde, Mevlevi ayininde, divanında, menakıbında, hususilesen çeşnilerini tadamadan, tatmadan, bu devletin müessesesini, bu müesseselerin içerisinde çıkan insanı ve kıymetler mazlumiyetini idrak edemez. O dil, onun öncelikle içinden geçmesi gereken ana koridordur. O mahzenden geçmeli. Aksi takdirde bütün bir mazi onun dimağına resmi gazetede okunulan bir bilgi gibi intikal eder. His ve tahassüs ondan mahrumdur. Bir anlayabilir. Ama yüksek seviyede idrak mümkün mü? Karamsarım. Hissedebilir. Ama künhüne vakıf olabilir mi? Zannımca değil. Müesseseler, kadim müesseseler, yakın zamana kadar intikal eden kadim müesseseler aramızdan ve içimizden çekildiğinde beraberinde o dili de götürdüler. Misal, Devlet-i Aliye'nin 19. yüzyılın ilk yarısına kadar devam eden Yeniçerilik misal, aramızdan çekildiğinde Yeniçeriliğe müteallik lisan çekildiği gibi kavramlardan bahsediyorum. O askeri dil de mesela aramızdan çekilip gitti. Medreselerle beraber müderrislerin, ders alanların o hususi dili. Tekke ve zavilerin kapanışıyla beraber o tekke tasavvuf dili. Hariçten gelen, İstanbul'un taşrasından gelenlerin, İstanbul'un kadim kimyasına müdahale ettiğinde kadim çarşı pazar dili. Tulumbacılarla beraber tulumba dili, Külhanbeyi dili. Vaka dilin bütün katmanları hafızamızdan çekilip gitti. Eşya üzerinden geçtiğimiz mekandan çekilince o eşyanın kendisi, tahassüsleri, hatıraları, o eşyaya mütalik kelime kadrosu da beraberinde gider. Onu görmediğimiz müddetçe zaten onu tahakkür edemeyiz. Kadim İstanbul'u kavramak ansiklopedi maddelerine münhasır şimdi. Ve biz onu uzaktan seviyor,
1: Evet.
0: uzaktan görüyoruz.
1: İnşallah bir gün başlı başına bir program. Revnekoğlu'nun İstanbul'u yine sizin çalışmanız, hayata kazandırdınız yeniden. Konuşmak istiyorum. Ama şimdi böyle işitince, yani sadece İstanbul'un dili diye dinleyince de insan etkileniyor ama bir taraftan bizim dilimiz, yani yayını açarken söylediğim gibi, insan hepsini dinleyince nasıl kıydılar diyesi geliyor. Çok şükür konuşabiliyoruz. Ama kendimizi ifade etmekte hala, yani bir de giderek aciz kalabiliyoruz. Hislerimizi ifade edemiyoruz.

0: gördüklerimizi anlatamıyoruz.
1: İnsanın muayenesinin coğrafyası iki şeye inhisar eder, iki şeyle ölçülür. Birincisi kelime servet. Yani sınırsız bir dünyayı kelimeler sınırlı bir aleme döker. Kelimelerin hikayesi budur. Kelimelerde sınır vardır. Sayılabilen kavramlardır. Hayat ve tarih sınırsız. Siz sınırsız olanı sınırlı olana döküyorsunuz. O sınırlı olanın da diller içerisinde kategoriler ayrı ayrıdır. Balzac'ın komedi dumanitesini, yani insanlık komedyasını, o kabileri birkaç bin kelimelik bir lügatın diline aktardığınızda karşılaştığınız Balzac olmayacaktır. Yani Balzac'ı okuyamazsınız. İfade imkanları, ayrıntıları göremezsiniz. Yani binlerce ara renk kaybolmuş, sadece siyah ve beyaz kalmıştır. Örneklemek için söylüyorum. Çok ama çok zengin bir kültürü başka bir kültürün karşılayabilmesi için herhalde aynı kültür seyri seferinden geçmesi gerekmiyor. Ama gerekse iyi olurdu, ama bir zenginlik Arapçanın, Türkçenin, İngilizcenin, bu dünya dillerinde birkaç dilin büyük bir yekünü karşılama kapasitesi var.
0: Öyle mi? Hangileri?
1: İşte Türkçeden bahsediyorum. İmparatorluk kurmuş dillerin özelliğidir bu. Yani imparatorluk kültürü. Emperyal anlamda söylemiyorum imparatorluğu.
0: Zenginlik anlamında. Zengin.
1: Yani çok devletler kurmuş. Yani Türklerden bahsediyorsak.
0: Çok milletli.
1: Doğu Çin'den Avrupa işlerine kadar yüzlerce devlet kurabilen, yüzlerce kültürle temas edebilen, her rengi, her sesi duyabilen, kültürün her katmanından bahsediyorum. Bu mutfağından odanına, eşyasından sarayına kadar. Türkçenin böyle bir zenginliği var. Karahanlı Devleti'nde kuran, Gazneli'de kuran, Göktürk'ü'de kuran, Osmanlı'da, Selçuklu'da. Her gittiği yerde kendisini terbiye ediyor ve zenginleşiyor. Şiiri, edebiyatı. Araplarda bu var. Farsça'da bu var. İngilizce'de bu oldu. Fransızca'da var. Ama bunu 8'e 9'a çıkaramıyoruz. Bir yerde durur. Bir yerde sınırları var. Çünkü aynı coğrafyada kalmış, dar bir muhitle temas kurmuş, mensubiyetleri aynı ırk, aynı dili konuşanlar olduğu müddetçe dil
0: uzayıp
1: imkanları daha kısıtlı, daha dar bir vokabülerle kendisini ifade eder. Ama Türklerin kurduğu devletler tarihine ve hakim olduğu coğrafyalara ve tesir ettiği ve tesirinde kaldığı muhitlere baktığımızda doğal olarak, tabi olarak zenginleşmesi gerekir. Ve öyle de olmuştur. Türkçenin derdi Türkçe ile ilgili değildir. Türkçenin derdi konuşanlarıyla ya da Türkçeyi kayda alanların azlığıyla ilgilidir. Konuşmanın başında bir dil iki şekilde ölçülebilir. Bir bu, yani sayısal cepheden.
0: Sınırlıdır dediniz.
1: İkincisi soyut kavramlara, yani mücerret kavramlara fevkalade yer verebilecek.
0: Yer verme yeteneğine nispetle mi zenginliği?
1: Yani ya derin bir felsefi geçmiş
0: tespit
1: olacak.
0: Tespit edilir, evet.
1: Türkçenin bu anlamda bir irfan, diğer medeniyetlerde pek benzerini bulamayacağımız bir irfan mazisi var. İçinden Yunus'u, Mevlana'yı çıkaran bir medeniyet, çok hususi bir medeniyettir ve bu medeniyet mücerret kavramları,

0: ara renklerle
1: hallere herhalde
0: karşılık bulan evet bir medeniyettir. Bu klasik metinlerimizde, gündelik lisanımızda mütemadiyen şahit olduğumuz, sürekli bunu ispat ederiz. Bizim zayıf olan tarafımızsa, bütün büyük global dünyada olduğu gibi, bu zenginliğe, bu büyük servete sırtımızı dönmemiz,
1: kendimizi fakirleştirmemiz, gömmüşüz.
0: Basit iptidai zevklere öldürük bakışımızı teksif etmemiz yani.
1: Ne yazık ki.
0: 30-50 kelimeyle, 100 kelimeyle, 150 kelimeyle gündeliğini, haftalığını, aylığını geçiren kadın ya da erkek. Çok fazla yakın değil çünkü artık. Bütün isteklerinde, hayallerinde kabalaşır.
1: Evet.
0: Hayvanileşir.
1: Evet.
0: Müşahhas somut dünyaya dikkatini tayin eder. İşte onda temettün dediğimiz medeniyet kavramı inkişaf etmez. Kısırlaşmıştır. Onda bedi sanatlar büyüme, gelişme alametleri ne az gösterir. Bedevileşir. Medeniyet büyük kamuslar ister. Büyük kamuslarsa büyük medeniyetlerden çıkar. Belki sanırım.
1: Evet. Bu değil konumuz ama bütün söylediğinizin üzerine aklımda kalanı söylemek istiyorum. 1935'te çıkan o ilk Türkçe sözlüğe baktım ben geçenlerde bir vesileyle. Mesela isabet etmeye değmek demiş. Şimdi böyle iyi niyetli bir insan düşünelim. Kendini ifade ederken isabet etmek yerine değmek dese mesela bir türlü anlatamaz kendini. Değil mi? Ama o mevzuya girmeyeceğim. Yani şimdi bu kelimelerin sülaleleri, yaşanmışlığı, tanıklığı böyle baktığımızda bizim paralel hayatımızda ülkemizde ne yazık ki hem dil gömülmüş, öldürülmüş, hatta helvası da ikram edilmiş gibi. İnşallah birileri el atar sizin gibi. Ve bunlar yeniden hayat bulur bizim hayatımıza. Bir şekilde
0: ümit ederim.
1: Girer, nüfuz eder. Şimdi o zaman şöyle sormak istiyorum. Kamusül muhit. Yani biraz evvel okyanus dediniz değil mi?
0: Okyanusul basit fi tercümeti kamusul muhit.
1: Evet. Okyanus.
0: Okyanus.
1: Evet. Şunu da sormak istiyorum. Siz Kayseri'den okyanusla nasıl ilgilenmeye başladınız? Kamusul muhite gelmeden ama onunla açılışı yaparak. Çünkü Asım Efendi'den de bahsetmek istiyorum. Hatta Asım Efendi'yi okurken sizin hayatınız hiç benzeşiyor mu diye de birazdan sormak istiyorum.
0: Ortaokulu bitirip liseye geçerken
1: çünkü çok acayip yerlerde dolanmışsınız. Doğru, bir de yani okyanusta hakikaten yüzmeye kalkmışsınız. Öyle gözüküyor ama arkeolog gibi kazı yapıyorsunuz. Dilimize yani çok gariban hale gelmiş. Dilimize de çok büyük bir katkıda bulunuyorsunuz.
0: Ortaokuldan liseye intikal ettiğimde yani kitap tiryakiliği has safhadaydı bidayette.
1: Allah vergisi
0: hep vardı.
1: Öyle mi?
0: Hep vardı. Yani evin tek oğluydum. Rahmetli babam ve annem. Bütün imkanlarını bu fakir için seferber ettim. Liseye intikal ettiğimde sınıf arkadaşım, şimdi felsefe ve kelam profesörü Şaban Haklı. Hı hı. Çok çok saygın, çok değerli bir şahsiyet. O lise 1'deyken Hacılar'da, Kayseri Hacılar'da fıkıh ve tefsire müteallik Arapça eserler toplar, onları çözmeye çalışırdım. Lise 1. sınıfta Torosların Toroslardan Erciyes'in eteklerine gelmiş bir Türkmen aşiretinin 2000'li yılların 1980'lerden bahsediyorum. Bir delikanlı bunları çözmeye çalışırken ben ona iştirak etmiştim. Tabii Kayseri'nin o yıllarda çok eski hocaları hala cami köşelerinde eski usul dersler veriyorlardı. Onlardan bir tanesi hala bir hayat. Cami Kebir'de Nahçıvani tefsirini okutan Alihsan Hoca.
1: Allah uzun ömür versin.
0: Merhum hocalardan işte İbrahim Tennuri Camii'nde Sadık Hoca. Bunlar işte İbn-i Meleğin usulü fıkhını okutur ya da Bezavi tefsiri.
1: Siz talebeler mi oldunuz?
0: Ya orada bir cami dersleri, halkalar kurulurdu.
1: Giderdiniz.
0: Giderdim. Anlamadım herhalde ama.
1: Kaç yaşındaydınız?
0: Lise 1. İşte Arapçayı çözme. O zaman işte küçük Arapça lügatları onları okuma, anlama, hafızaya alma, dima daha taze ve körpe erken yaşta kavrama imkanı daha yüksek. O mütercim Asım'a giden yolun belki ilk adımlarıydı. İstanbul Üniversitesi'ne geldiğimde Edebiyat Fakültesi...
1: Pardon, oralara gidiyorsunuz, geliyorsunuz, Arapçayı deşifre etmeye çalışıyorsunuz bir nevi.
0: Anlamaya.
1: Yani, değil mi? İşte
0: anlamaya.
1: Evet, dili çözmeye.
0: İşte İstanbul Üniversitesi'ne geldiğimde...
1: Sonra niyet ediyorsunuz.
0: Evet.
1: Neye niyet ediyorsunuz?
0: Şarkı ve garbı keşfetmek.
1: Bu, niyetiniz bu mu?
0: Buydu. Yani hissetmek, duymak. Bu sadece şark değil. Yani, o yıllarda Fransızca çalışıyor ve garbı kavramaya çalışıyorum. Çocukluk muhayyilesi.
1: Ama hep diller üzerinden.
0: Başka bir yolu yok. Çünkü 1980'lerin Türkiye'sinden bahsediyorum. Hmm. Yani telefonun, internetin, bilgisayarın olmadığı bir devreye tekabül ediyor o yıllar. Dilden, yani dil öğrenmek istiyorsanız Fransa'dan biriyle mektup
1: açacaksınız. Ama şunu demek istiyorum, oturup tercüme de okuyabilirsiniz. Şarkı ve garbı keşfetmek için tercüme yapılmış şeyleri değil, siz doğrudan
0: o yıllarda
1: dil üzerinden bir rota çiziyorsunuz.
0: O yıllarda taşra vilayetlerin kütüphaneleri bilhassa Hasan Ali Yücel dönemi klasiklerini bünyelerinde bulundurmakla fevkalade zengindi. Hasan Ali Yücel dönemi klasikleri bütün bir Rus edebiyatını, bütün bir Fransız edebiyatını, yani Guy de Maupassant'dan, Balzac'a, Stendhal'dan, İtalya'dan, Prandello'dan ne bulursanız...
1: Hepsi de güzel Türkçe. Hala güzel Türkçe.
0: Yaşar Nabi, Nayırların, Cevdet Perinler'in, hatta Cemil Meriçler'in tercümeleri dehşetti. Dil zevkine hitap eden, Türkçenin imkanlarını...
1: Lezzetli.
0: Çok lezzetli. Hala lezzetli. Sadeleşmenin tahribatı henüz bu tercümelere tesir etmemiş.
1: Evet, şimdi gayet güzel tesir etmiş vaziyette.
0: Zevk açıp okuyamıyorsunuz. Aranızda bir mesafe, yani bu bana ait değil, ben bu dile ait değilim, yabancılaşma hissediyorsunuz. Dil, bizim jenerasyonun dil telakkisi güzeldi ve zamanının dil metinleriyle temas kurabilecekleri de muhal, imkansız, yabancılaşma. Yani Albert Camus'un yabancısı gibi bir gün sabah uyanıyor, ben hangi medeniyet dairesine dahilim, ben aşina değilim bu sese, bu kisveye, bu dile, bu coğrafyaya ne oldu diyorsunuz. Hakikaten 80'lerden itibaren her şey değişti. Belki bir bin yılda
1: Daha doğrusu şunu söylüyorsunuz. 80'lerden önce çok şey değişmişti zaten.
0: Değişmişti ama bir yılda.
1: Ama bir şekilde o eskiden gelen hikayeyi devam ettiren insanlar vardı yani var, yaşı itibariyle. Vardı, onlar da ölünce...
0: İstanbul'a geldiğimde de vardı.
1: Geriye bir şey kalmadı.
0: Vardı. Ya, bin yılda vücut bulan Anadolu coğrafyasındaki değişiklik, bin yıla yayılan, ancak bin yılda vücut bulabilecek değişiklik modern zamanlarda birkaç yılda vücut buluyor. Yani o bin yılın ağır ağır yavaş yavaş vardığı netice bizde birkaç yılda. Dolayısıyla çok hızlı değişim aşılması imkansız bir yabancılaşmayı da tetikliyor. Yani çehrenin değişmesi de zamandı. Yani başınızı çevirdiğinizde birkaç anda, birkaç saniyede 40 yıl, 50 yıl yaşlanmışlık muhatabınızın yüzüne baktığınızda ne hissedersiniz?
1: Siz tanıdık simaları bulmak için arşivlere mi verdiniz kendinizi? Nasıl oldu yani o geçiş?
0: Bakmak yani insan tabii İstanbul'a Kayseri'den gelmek büyük bir şeydi. Bahtiyarlıktı. Çünkü bir şeyi kıymetlendirmek için, bir şeyi kavramak için onu bir şeyle mukayese etmelisiniz. Eğer o bir şeyi birçok şeyle mukayese ediyorsanız, mukayese ettiğinizi anlamlı bir yere oturtabilirsiniz. Yani çok beste dinleyenin, çok hattatın hattını görenin, çok roman okuyanın, çok tiyatro izleyenin izlediği son tiyatroyu tahlil etmesi ve tahlilinin anlamlı olması daha mümkündür. Yani onu bir yere oturtacak. Bu oturturken de duyduğu sesler ve renklerin arasında ona yer tayin edecektir. Vaka çok okuyup çok dinleyip İstanbul'a gelenler İstanbul'un meziyetini, onun diğerlerinden alameti farikasını, onun mümtaz kılan cephelerini daha çok takdir eder ya da tefrik eder. Bu Mera'dan kasabaya, kasabadan küçük şehre, küçük şehirden Dersaadet'e gelen insanın hayranlık mertebelerine
1: benzer. Size ne dedi İstanbul ilk geldiğinizde?
0: Şeydi, bu eğer siz balıksanız ve büyüyorsanız çaydan, dereden, göle, gölden, denize, denizden okyanusa çıkmanız gerekir. Hacminiz büyüdükçe. İstanbul okyanuslu. Ve İstanbul aradığınızı verecek ve ne ararsanız bulabileceğiniz yer. Ne arıyordunuz? Üniversiteye gelmiştim. İşte Darülfünun'un edebiyat şubesi. Akademiye. İçimdeki tutku akademiyada tamamdı. Güzeldi. Akademiyaya sarılmıştım. İşte ünvanlar alıp, titiller alıp yükselecektim. Fakat akademiyayla yüzleştiğimde bir yandan da o akademiyadan münaferet, yani hem akademiyadan yükselmeye çalışıp akademiyanın iç yüzüyle hesaplaşınca ondan uzaklaşmak. Çok mana yüklediğiniz bir ulu zatın yakın halkasına dahil olunca onun zaaflarını görmeye başlamak. İki zıt şey, yani bir paradoksun içine düşüyorsunuz. Bu şehir biraz akademiyaya benziyordu. Ya da bu şehir eski şehir değildi. Ama eski şehri de ancak bu şehirde bulabilirdiniz. Eskişehir'in sakinleri artık Eskişehir'de sakin değildi. Eskişehir'in sakinleri Eskişehir'i ya terk etmiş ya Eskişehir'in Darül Acizesi'nde yahut mezarlığında metfundu.
1: Eskişehir'dekiler inşallah yeni şehire de gelirler diyeyim. Araya gideyim. Dönüşte devam edelim. Küçük bir ara. Birazdan buradayız.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Evet, şimdi akademide kalmıştık ama sözlüklere girelim istiyorum. Siz hangi sözlükleri hangi sırayla çalıştınız? Bir sıralar mısınız? Ben sıralamayayım, siz kendiniz buyurun.
3: Baleybelen.
2: Nedir?
3: İlk yapma dil.
2: Esperanto gibi.
3: Evet.
2: Ama ondan önce.
3: 3 asır önce. Biraz ismi bilinen ama muhtevasına vakıf olunmayan, çalışılmayan bir eserdi.
2: Şimdi sırayla hepsini sayalım.
3: Baleybelen. Ondan sonra Kamusul Muhit tercümesi Okyanus, mütercim Asım Efendi'nin Vankulu lügatı, Vankulu'nun. Haserizade Elif Efendi'nin Nurul Furkan çalışması. Ama bunlara ilaveten İbn Sina'nın Elkan'ın Fit Tıbbı'nın içerik lügatını hazırladım. En sonunda yani hem kitabı hazırladım, Tokarya Mustafa Efendi neşrini, ama sonunda da bir İbn Sina tıp lügatı çıkardık. Doktora tezinde bir eski Anadolu Türkçesi metni El Fereç Badeşit'te, oradan hareketle o metnin eski Anadolu Türkçesi vokabülerine bir sözlük olarak hazırladım. Herhalde bu kadar.
2: Peki birinciden başlayalım. Baleybelen'in peşine ne vesileyle düştünüz? İlk sözlük çalışmanız. Nerede işittiniz? Yani nasıl oldu? Yolunuz nasıl kesişti?
3: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin kütüphanesini yoklamaktan haz duyan birisiydim öğrencilik yıllarında. Ve oraya intisap ettikten sonra da böyle kat kat çıkılan, merdivenlerle çıkılan ciltleri rastgele çekiyor, bakıyordum. Kalın ciltlerin birinde üzerinde Fransızca, Fransa İmparatorluk Kütüphanesi'ne kaydı geçen Doğu yazmalarının tanıtım kataloğu gibi bir katalog. 1810 ya da 11 ait. Orientalistlerin doğuda, en uzak doğuda, Afrika coğrafyasında devşirdikleri yazmaların Fransa'ya intikalinde muhtevasına dair yazılan yazıların, makalelerin toplandığı ciltlerden birisiydi. Onlardan birinde Sylvestre de Dorsace, meşhur bir oryantalist, onun bir yazısına tesadüf ettim. Fransızca. Yazıda Halep'ten İstanbul'dan Paris'e intikal eden bir yazma, onu çözmeye çalışıyor, anlamlandırmaya çalışıyor. Fakat sıkıntıları ve soru işaretleri barındıran bir yazı

0: kim yazmış, niçin yazmış. En sonunda da belki bu dil diyordu, mahiyetini çözemediği dil için kaybolmuş bir medeniyetin dili yahut kabalistlerin bir dili. Hüküm veremiyorum mealinde bir final cümlesiyle yazısını sonlandırmıştı. Fakirde tecessüsü uyandıran bir yazıydı bu. Bir sır, bir muamma.
1: Kaç yaşındaydınız?
0: 20...
1: Lisanstasınız yani.
0: 20'li yaşların başları. Böyle başladı. Bunu çözmek, bulmak,
1: onun keşfetmek. Onun peşine düştünüz.
0: Peşine düşmek yıllar sürdü. Asıl kitabın asıl nüshaları Kahire'deydi. Darül Kütübül Mısri'ye. 90'ların sonunda bir yol bulup Kahire'ye gittim. Yazmaları bulmak. Başka bir nüshası, kopyaları Paris'teydi. Onları temin etmek. İstanbul kütüphanelerinde eseri ve eser müellifi Muhi'nin ardına düşmek. Bir Muhi biyografisini şekillendirmek. Şiraz'dan Edirne'ye, Edirne'den İstanbul'a, İstanbul'dan Kahire'ye. Yolculuklar böyle devam etti. Arkasına düştüm. Kademe kademe meçhul olan malum oldu. O sırlardan mürekkep yarın doğağını kaldırıp çehresini görmek müyesser oldu. Yazdım. Hep yazdım. Sonra yayınlandı bu. Bale-i Belen.
1: Yani bu Esperanto'dan 3 asır önce.
0: Bir Türk İslam dünyasında
1: ne farklı, maksatla böyle bir
0: farklı dilleri konuşan Müslümanların
1: anlaşabilmesi için
0: basit bir gramer oluşturarak ortak bir vokabülere benzeyen bir vokabüler, bir mantık silsilesi içerisinde var edilir.
1: Baya böyle bir ümmet dili mi icat
0: ümmet
1: etmiş?
0: Ümmet dili. Yani Malezya'daki de, İran'daki de, Arap coğrafyasındaki de, Türk'te, Arnavut'ta, Boşnak'ta.
1: Bale-i Belen ümmet dili girişimi desek doğru.
0: Evet, ümmetin iletişim aracı dili. Kolay öğrenilecek. Yani bir dili öğrenmek bazen birkaç yılı, bazen...
1: Müellifi de Türk.
0: Türk. Alim, arif ve sufi. Hem sarayda...
1: Peki bu Mısır'a gitmiş, yani bu daha doğrusu bu dili öğrenen çıkmış mı o devirde?
0: Teşebbüsler olmuş. Devlet ricahalinden alaka gösterenler, ilmiyeden, sufiyeden, teşvik edenler, cesaretlendirenler olmuş. Yardımlar vermişler, yardımlar almış. Fakat akamete uğramış. 16. yüzyıl, 17. yüzyıl başları, 16. yüzyıl sonları, 17. yüzyıl başları eserler vücuda getirmiş bu dille. Bu dilin gramerini yazmış, sözünü hazırlamış, mantığını anlatmış, fonetiğini.
1: Mesela siz bir Türk olarak, eski Türkçe bilen biri olarak tanıdık hissettiniz mi Bale-i Belen'e bakınca?
0: Şimdi dinleyin. Akademiyada ya da bir mevzuyu çalışanlar onun müptelası olur. Yani bu evet. En tatlısı de. Ona bir ülfet, ona çalıştığınız mevzuya bir ünsiyet. Eğer bir müellifi varsa ona bir muhabbet duyarsınız. Akademiyada fakirin ismini duyuran ilk mühim çalışma da bu oldu. Bale-i Belen. Şark ve Garp alaka gösterdi bu çalışmaya. Bilim yayınlandığında ilgi gördü.
1: Müellifi nerede Metfun?
0: Kahire'de.
1: Ziyaret ettiniz muhakkak.
0: Çok. Meyyedi, eski Kahire'de Meyyediye Camii